0: Erdoğan'ın buluşması Ankara'da nasıl konuşuluyor? CHP ile ilgili de konuşacağız seninle ama. Gerçi bir son dakika gelişmesi ama
1: sürpriz iptal olarak değerlendirildi aslında. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz şu anda. Melih Altınok, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen bir program vardı, resepsiyon vardı. Kemal Kılıçdaroğlu burada partilerle bir araya geldi. Herkes Mansur Yavaş acaba gelecek mi, gelmeyecek mi sorusunun yanıtını arıyordu aslında. Ama Mansur Yavaş zaten buraya gelmeyeceğini mesajını bir şekilde partilere iletmişti. Giden bir davet vardı. O davet geri çevrildi diyebiliriz. Ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü haberi düşünce tabii buradaki herkes de bir anda şaşkınlıkla karşıladı açıkçası. Kimileri için tabii ki sürprizdi burada. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yöneticiler için de haliyle sürprizdi. Acaba az önce yayının başında aktardığım gibi belki Mansur Yavaş resepsiyona gelebilir diye düşünenler de vardı. Ancak dediğimiz gibi Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve haliyle burası da hareketlendi. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş ne görüştü? Buna dair Mansur Yavaş az önce sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik dedi. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılarıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mansur Yavaş külliyede gerçekleştirilen görüşmede teşekkür etti. Şehre yönelik yapılan yatırımlar konusunda Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini söylüyor ve NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mansur Yavaş teşekkür ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Mansur Yavaş oldukça verimli, sıcak bir görüşme olduğunu anlıyoruz. Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamadan, açıklamasında iki yerde İki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Şehre yönelik, yani Ankara'ya yönelik yatırımlara verdiği destek dolayısıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradesi dolayısıyla Mansur Yavaş'a teşekkür ediyor ve tabii ki kabulleri ve ilgisinden dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Mansur Yavaş görüşmeye dair Mansur Yavaş cephesinden gelen açıklama bu şekildeydi. Tabii burada dikkat çeken bir husus var. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi konusunda Özgür Özel'e soruldu. Az önce siz de aktardınız, Koza TV yayınında Özgür Özel bu soruyu yanıtladı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce kendisine bilgi verdiğini ifade etti. Tabii burada şu anda Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e külliyede yapacağı görüşmeye dair bilgi verdiğini ifade ediyor ama burada acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na bir bilgi verdi mi sorusu da haliyle siyaseten akıllara gelen bir soru. Nihayetinde Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu, burada yapılan görüşmelerle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na acaba bilgi verildi mi, verilmedi mi? Bu da tabii ki yanıtı merak edilen bir soru. Buna da dikkat çekmekte fayda var. Buradaki resepsiyona dair de bazı notlar var Melih Altınok.
0: İlter, ama şu başlıklar önemli. Bir toplayalım, resepsiyona da bakalım. Dediğin gibi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl dönümü ve genel merkezde bir resepsiyon var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oraya gitmiyor, külliyeye gidiyor. Şimdi bu ister istemez manidar ve Hilmi Daşdemir'in az önce söylediği şeyleri akla bir getiriyor.
2: Bir de genel başkanını Kemal Bey'e bilgi vermiyor. Öbür partinin genel başkanı Özgür Özel'e bilgi veriyor.
0: Evet, bu da önemli. Bu iki başlık da önemli ama Kemal Bey onun cevabını baştan veriyor. Biraz sonra 103. yılın tanıtım dolayısıyla hazırlanan bir video var. Oraya bakacağız ayrıntılara. Resepsiyona kimler geldi bugün? Muharrem İnce de oradaydı gündüz vakti.
3: Muharrem İnce buradaydı.

0: çağırmalarını istedi kurmaylarından. Yani birlikte bir görüntü verilmesini Kemal Kılıçdaroğlu istedi. Bu ayrıntı önemli. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Muharrem İnce buradan ayrıldı. Merdivenlere gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana bir fotoğraf verdiler. Ve bu verilen görüntü öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş soruldu. Gün içinde zaten Mansur Yavaş gelecek mi, gelmeyecek mi, acaba resepsiyona son anda gelebilir mi şeklinde bazı sorular soruluyordu, dillendiriliyordu. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ı sorduğumuzda neden resepsiyona gelmedi ve bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt vermedi. Tamam dedi, artık konuşmayı bitirelim şeklinde bir değerlendirme, bir yaklaşımı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabi burada diğer isimler var. Gürsel Erol mesela, o da Elazığ milletvekili. Partinin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini savunan isimlerden birisiydi. O da geldi. Engin Altay geldi. Engin Altay da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama değişim sürecinde Zoom toplantısına katılan bir isimdi Engin Altay. Ve nihayetinde o süreç artık geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın doğru olmadığını dile getiren ve bunu anlatırken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini savunan ve bunun içinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen isimler arasındaydı Engin Altay.
1: Namık
0: Engin
1: Kemal Zeybek'i görüyorum.
0: Buradaydı dikkat çeken isimlerden.
1: Namık Kemal Zeybek'ti orada.
0: Namık Kemal Zeybek, evet, Melih Altınok. O da geldi. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen az önce Hasan Can ekranlara getirdi. Şu anda belki Hasan
1: seyircilerimiz görüyor İlter bir yandan da.
0: Şu anda bakın partiler.
1: Evet.
0: Gündüz, görüyor mu? Tamam.
1: Sen anlatırken gündüz görüntüleri de veriyoruz.
0: Şu an.
1: Yine orada bir hareket var.
0: Orada şöyle partililer, şimdi buradaki resepsiyon tamamlandı, partililer genel merkezden ayrılacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Kemal Zeybek ve Muharrem İnce'nin bir araya geldiği nokta orası. Orada bir fotoğraf verildi. Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bıraktı. Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihinden bahsetti. Ve burada olmam gerekirdi şeklinde mealen böyle bir değerlendirmesi oldu ve buradaki resepsiyona katıldı. Yani ben CHP'deyim, CHP'liyim, bundan sonra da CHP'de kalmaya devam edeceğim mesajını çok net olarak bugünkü resepsiyona katılarak Muharrem İnce vermiş oldu.
1: Evet. İlter, biraz sonra vereceğiz bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı bir paylaşım var. O bir video paylaştı. Orada Özgür Özel hiç yok. Sildi yani Özgür
2: Gayet
1: Özel'i.
2: Doğal.
1: Evet. Peki CHP'liler yani konuştular mı, bu video konuşuldu mu? Sosyal medyadaki gibi değerlendirildi mi?
0: Şöyle, Deniz Baykal'ın kurultayda yaptığı konuşma özellikle videoda yer alması da önemliydi Melih Altınok. Bugün konuşuldu. Deniz Baykal'la Mustafa Sarıgül'ün yarıştığı kurultayda ki yaptığı konuşma, onu da yine Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü yaptığı hemen saat 15.30'da burada partilere seslenirken Deniz Baykal'ın o konuşmasını da hatırlattı. O konuşuldu, önemliydi. Özellikle Deniz Baykal'ın okurduğu cümlelerin videoda yer almasına özel önem verdiğini anlıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aynı zamanda Özgür Özel'in tabii ki videoda olması beklenmiyordu ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu özellikle önceki yönetime, daha doğrusu butlan kararı nedeniyle Özgür Özel ve ekibi, yol arkadaşları görevleri sollanmış oldu ve nihayetinde yeni bir parti kurdular. Buna dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şuydu, hemen onu da hatırlatalım. Tam olarak kendi ifadesini aktarmak için şunu söyledi: CHP satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü CHP'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmelidir dedi. Burada isim vermeden tabii ki mesajların adresi çok netti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bu cümleleri kuran bir ismin o videoda Özgür Özel'e yer vermesi de açıkçası beklenemezdi. Ve nihayetinde Özgür Özel o videoda yer almadı. Ve şu da önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi satın alamayacağı kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür ifadesini kullandı. Bugünkü konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle milliyetçilik vurgusu da çok dikkat çekiciydi. Dış politikaya dair mesajlar verdi. Savunma sanayine dair mesajları oldukça önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki

0: savunma sanayi konusunda bugün bağımsızlığı kendi savunma sistemi, bugünün bağımsızlığı kendi savunma sistemini kurmaktır dedi. Biz savunma sanayide kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz. Daha da ileri taşıyacağız dedi. Bu yönde cümleleri oldukça önemliydi ve dedi ki makamlar gelip geçer, isimler geçer, vatan, millet, bayrak kalır ifadesini kullandı ve bir öz eleştiri de yaptı. Geçmiş dönemi değerlendirirken, işte 38. olan kurultaydan bu yana yaşanan dönemi değerlendirirken elbette hatalarımız oldu, bunlardan ders çıkaracağız ifadesini kullandı. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değil, yolsuzluğu yenme mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınmayacak kadar büyük bir parti olduğunu ifade etti. Açıklamaları bu şekildeydi. Melih Altınok.
1: İlter, teşekkür ederiz. Bu arada şeyi izleyelim bir ya. Bu bahsettik sürekli. 103. yıl dönümü CHP'nin nasıl bir video hazırlanmış. İlter sen de kalırsın değil mi? Evet Samet, sana zahmet.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
3: Özgür Özel'e yer vermedi. Deniz Baykal'ı göndermede bulundu.
2: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda dünden bugüne CHP Genel Başkanlarına yer verildi ancak Özgür Özel videoda yoktu.
5: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı 2006 yılındaki 31. olağan kurultayda yaptığı konuşmaya yer verildi. Sonradan yeniden gündeme gelen konuşmasında Baykal, genel başkan olacak kişi için CHP'yi satmamış, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak ifadesini kullanıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
3: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlandı.
2: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
1: Evet, şöyle bir videoyu izlesek aslında. Ayrıntılı bir şekilde. Neyse ona biraz sonra bir bakalım. Önemli mesajlar var onun içerisinde.
7: Bazı şeyler eşya değildir.
8: Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
9: Öyle istedi.
10: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
11: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
12: Silahlı kuvvetler kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
13: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
14: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.

0: bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
1: Yapay zeka büyük nimet bu arada yani. Yapabiliyorsunuz. CHP'nin dünden bugüne bir sıralamasını yapmışlar değil mi? En önemli belli başlı olaylar.
2: Evet.
1: Kıbrıs harekatı var.
2: Tabii şey var, 1950'den sonra Kasım Gülek bir şekilde nasıl kaybettik diyerekten bir çözümleme yapıyor. Mende İnönü'yle karşı karşıya geliyor. Ama bir taraftan da FETÖ'yü keşfedip onu da sahneye sürüyorlar İzmir tarafından. O dönem var. Sonra yine Ecevit'in bir şekilde kendisini bir teorisyen olarak kooperatifçilik üzerinden bir muhalefeti var. Sonraki süreçte Kasım Gülek başaramıyor ama Ecevit İnönü'ye karşı genel başkanlığı kazanıyor. Sonraki darbe süreci 92'de.
1: Bu arada Baykal verilmiş de şimdi Baykal'la da Kemal Bey'in arası hiç
2: çok iyi değildi.
1: Yani hiç iyi değildi. Onun tabii, yerine geldi tabii. Kızdı.
2: Ama şu an ama ihtiyacı binaen.
1: Evet. Burada Özgür Özel'in yeri almaması tabii ki tartışılıyor ama zaten şimdi yasa gereği, mutlak kararı mutlak. Gereği Kemal Kılıçdaroğlu tabii. Orada olduğu için Özgür Özel yok hükmünde zaten.
2: Tabii.
1: Bütün her yerden de kaldırılmış durumda. Ama ben hakikaten şaşırıyorum Kemal Bey'in geldiği noktaya, yani 2 yıl öncesini falan düşünüyorum. Bugünkü söylemleriyle taban tabana zıt.
2: Şu
1: değişebilir
2: fotoğrafta.
1: İnsanlar ama hani bunu da bir görmek gerekiyor. Mesela savunma sanayi ile ilgili yapılan açıklamalar. Tabii. Bütün bugüne kadar eleştirildiği noktaların hepsinde Kemal Bey kızıyordu kendisini eleştirdiğimizde Kemal Hocam onları söyleyince. Düzeltmiş yani. Şimdi bize kızgınlığı da geçer
2: Hayır.
1: mi acaba?
2: İlhan Kesici, Namık Kemal Zeybek, Muharrem İnce. Muharrem İnce de orada ulusalcıların belli ölçüde evet. temsilcisi. Oraya baktığımız zaman da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli bir noktaya doğru geldiğini.
1: Ne diyorsunuz Kemal diyoruz. Hocam? Yani acaba kızgınlığı da geçmiş midir? Çünkü tamam diyor yani bir anlamda öyle.
3: Aydınlanma olarak görüyoruz. Yani şöyle videoda tabii eksikler var, fazlalıklar var. Fazlalık olan şey de yani Kenan Evren'in yaptığı darbeyi değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilişkilendirmek ne
2: tabii
3: kadar
2: onları
3: doğru.
2: öyle görmüşler.
3: Ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Bizi içeri attılar diyor, bizim partimizi kapattılar diyor değil mi? Onu veriyor videoda.
3: Onu veriyor ama onu böyle figür olarak bilmiyorum çok doğru gelmedi. Bir de dörtlü takdir yok burada yani sonuçta ayrılanlar var değil mi?
2: Tabii.
3: Siyasal hayatına yön veren Adnan Menderes, Celal Bayar.
2: Tabii hocam Kolat. Bunlar şey CHP'den bakıp görüyorlar ya.
3: Ya hayır yani edenlerini. Eğer tarihi anlatıyorsan Özal Erdal İnönü'yü niye koyuyorsun ki? Erdal İnönü'nün partisi Türkiye'ye ne kadar ciddi sıkıntılar evet. yarattı.
2: Tabii.
3: Yani çok böyle profesyonel.
1: Ama şöyle bir zorluk da var şimdi. Yani doğru düzgün iktidar olamamış bir parti olunca neyi şimdi ne yapacaksın? Yani neyi anlatacaksın? Şimdi AK Parti'nin 25. kırılış dönümü. Yolları veriyorsun, köprüleri doğru, bilmem ne falan. Doğru. Burada şimdi bir şey yok. Mesela İnönü'nün, İsmet İnönü'nün, pardon Erdal İnönü'nün seçimi CHP kazandı dediği yer falan. Mesela CHP aslında seçimi orada tek başına da kazanmıyor. Koalisyon oluyor ama yani anlatacağın pek bir hikaye yok. Muhalefetin doğru. hikayesini anlatman gerekiyor. O noktada da böyle bir değerlendirme olmuş. Siz nasıl buldunuz hocam?
4: Ya
1: ne
4: ben
1: bileyim tek, ben diyorsunuz.
4: Ben tek bir şey söyleyeceğim. Çok yakından tabii takip etmiyorum ama yani CHP'nin günümüzde bir anakronizmle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'ye bir iyilik yapmaları için kendi kendilerini feshedip, lağvedip
1: Mustafa Balbay gibi düşünüyorsunuz.
4: Avrupa'yı bir sosyal demokrat parti kurmalarını öneriyorum.
1: Yeni parti olmadı mı?
4: Yani CHP'nin kendisinin feshedip, kendini lağvedip Avrupa'yı sosyal demokrat anlayışta
2: olsa
4: bir parti
2: ispat etmesi gerekiyor.
1: Şimdi niye Avrupa'yı değil ki? Niye yani mesela ne farkı var? Geçmişten kopamadıkları için mi diyorsunuz? Tek
4: yani
1: parti döneminden falan.
4: Şu an birden fazla ekol var içinde. İşte bir tarafı Kemalist, bir tarafı işte belli bir ekolün, dini grubun söylemiyle hareket ediyor.
2: İrfan Hoca bir
4: karma
2: soru
4: karışık bir yapıda.
1: Bir geleceğim efendim. Bir saniye evet. Üstad. Bir alayım.
4: Karma geçeyim. Karışık bir yapıda. Yani mesela CHP Türkiye'de çağdaşlaşmanın, işte batılaşmanın şampiyonluğunu yapıyordu. Fakat yer yer tutucu görünüm, pozisyon, tavır aldığını da gördük. Özellikle AB sürecinde. Kendileri tarafından değil ama muhalif partiler tarafından bu süreç ileri aşamaya taşındığı zaman ona da cephe aldılar. Ben

0: bir misyonları olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye yapacakları hizmet belki de bundan sonra kendi kendilerini lağvetme olabilir. Bu benim bireysel görüşüm.
1: Kapatırlarsa faydalı olur.
2: Şimdi sorabilir miyim?
1: Buyurun hocam.
2: Hocam siz Avrupa Birliği'de çalıştınız, yıllarca dış politika hocasısınız. Şimdi Avrupa'da herhangi XYZ sosyal demokrat olarak da görmeyelim. Herhangi yolsuzluğa bulaşmış olan bir belediye başkanı ve benzeri gibi bir durum olmuş olsa bunlar nasıl bir tavır sergilerlerdi?
0: Yani bir kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalan görevli kişi hemen derhal istifa eder Avrupa genelinde ve hakkında hem tahkikat açılır ilgili kurumdan hem de mahkemede dava açılır. Evet.
1: Bu Avrupa, burası Avrupa genelinde değil, standart. Burası Türkiye.
2: Hayır ama yani anladım şimdi da yani Kemal burası... Bey'in dün söylediği Euronews'e mi bir demeç veriyor orada, diyor ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyor.
1: Ama onu oradan konuşabiliriz de yani CHP Avrupa'da ne olur? Avrupa'da çok çeşitli şeyler olabilir. İspanya'da şu an Sanchez bayağı bir yolsuzlukla muhatap. Hiç görevden falan da ayrılmıyor. Biraz sonra onu konuşacağız. Bayağı da savunuyor. Buna şey diyenlere diyor ki mesela Filistin konusunu açıyor. Bence o konuları da biraz bu konuları gündem dışı tutmak için yapıyor mesela. Bence farklı bir birkaç Avrupa var ama İlmi'nin dediği konu üstünden biraz gidelim. İlter, bu İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığına dair Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama. Hangi kanalda hocam o? Yabancı Alman Euronews'e yaptı. Alman kanalına yaptı. Ha bir dinleyelim onu. Euronews'e
3: konuşmuştum Melih Altınok.
1: İlter bir dinleyelim sonra sana geleceğim.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
4: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı ama evet. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için
3: bir kişi
4: kamuoyunda bunlar tartışılıyor diye soruyorum.
3: Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
1: Ben niye Euronews'e şaşırdım biliyor musun? Euronews diyorsun, hani bu Euronews Türkçe yapılıyor, evet. Değil mi? Türkiye yayın yapıyor. Bu kanal acayip yani. Sadece Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş.
2: Tabii soru da zaten Cumhurbaşkanı adayı yapıldıktan sonra oldu bunlar diye. Evet. Orada da şey sorusu soruldu.
1: Yani Alman devletinin zaten resmi kanalı gibi ama bir de muhalefeti tutup geçen de Putin'le ilgili bir haber yapmışlar. Putin yakın çevresine diyormuş ki işte ben intihar bile edebilirim falan. Ya bunu Putin yani kime diyebilir ki? Eşine mi der, demez de şeye mi der? Siz nasıl bunu haber alıyorsunuz? Öyle sahtekar bir kanal ki bu. Bu arada bunu ifşa etmek gerekiyor burada. Hem gazetecilik kisveti altında hem de o tarafsız bağımsız pozlarını sürekli koruyorlar ama ben bu kadar ajitatör bir kanal, bu kadar propaganda kanalı görmedim. İlter, bu nasıl karşılık buldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri?
3: Melih Altınok şöyle, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaklaşımı başından beri bu şekildeydi. Zaten bugünkü vermiş olduğu mesajları az önce ekranlara getirdik. Orada isim vermedi tabii ki, özellikle 38. olan kurultay sürecinde yaşananlara dair mesajları önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi satın alamaz mealinde yaptığı açıklamaların adresi açıkçası Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket eden isimlerdi. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ve hatta şu da konuşuluyordu birkaç ay öncesine kadar, yine dillendiriliyordu. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu 38. olağan kurultayı kazansaydı, genel başkanlığa devam etseydi, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermezdi şeklinde değerlendirmelerde yapılıyordu. Hani bu olur muydu olmaz mıydı bilemeyiz ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir adım atabileceği ifade ediliyordu. Bunu belirtelim, bu da önemli. Başından beri Ekrem İmamoğlu ile ilgili görüşünün bu şekilde olduğunu ifade ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylığı konusunda da Ekrem İmamoğlu'nu tabiri caizse kızağa çekeceği, yani yeniden aday göstermeyeceği şeklindeki değerlendirmelerde bu anlamda önemliydi. Tabii bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsa şeklinde de bir tartışma da vardı. Mustafa Balbay'ın yaptığı açıklama, özellikle CHP ile Yeni Parti arasında tartışmalara neden olan, tansiyonun yükselmesine neden olan bir konuydu. Onunla ilgili de yeni açıklamalar var. Onu da hemen aktaralım. Mustafa Balbay ne demişti? CHP kapatılsa herkes bir araya gelir şeklinde bir açıklama yapmıştı.

0: Bu açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli'ye sorduk ve Rahmi Aşkın Türeli de dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeler hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değildir demişti. Zeynel Emre'nin dün yaptığı açıklama önemliydi. Bunu ifade edelim. Dedi ki Zeynel Emre, Cumhuriyet Halk Partisi zaten kapatıldı dedi Zeynel Emre. Ve mahkeme kararını hatırlattı ve şöyle sürdürdü konuşmasını. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle, Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası yok. Fiilen kapanmış durumda. Orası kapandığı için yeni partiyi kurduk dedi. Yani yeni partiler, yeni partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşımı bu şekilde. Evet. CHP'yi kapanmış bir parti olarak aslında nitelendiriyorlar. Tabii ki açıklamalarda bu şekilde karşılıklı olarak geliyor. Bundan sonraki süreçte de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle 38. olağan kurultay sürecinde yaşananları vatandaşlara anlatacağı ve kurmaylarının da yine aynı şekilde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri yapacağı da yine ifade ediliyor. Yarın da MYK toplantısı var. MYK toplantısının gündeminde de şu olacak, onu da hemen sıcağı sıcağına aktaralım. Mansur Yavaş'ın tutumu, belki konudan konuya atlıyoruz ama konuştukça, bilgiler geldikçe bunu da paylaşalım. Şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partili, nihayetinde Mansur Yavaş CHP'den istifa etmedi, ayrılmadı ama CHP'nin programlarına da katılmıyor. Buna dair özellikle milletvekili grubunda çok net bir rahatsızlık var. Hatta CHP Grup Başkanı Faik Öztrak Mansur Yavaş'ın bu yaklaşımını, programlara katılmamasını yadırgadığını ifade etti. Yine konuştuğumuz milletvekillerinin de benzer açıklamaları var. Yani bir rahatsızlık var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısına, yarınki MYK toplantısında değerlendirilecek. Bu konuya dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın bir açıklama yapması, yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Onu da şimdiden aktarmış olalım.
1: İlter, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Görüşürüz.
0: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, Mansur Yavaş'ın bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bayağı sosyal medyada şimdi şey diye tartışılıyor. Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?
2: Yani Mansur
1: bu seviye değil herhalde.
2: Birçoğundan iyi tanırım ben. Kendisiyle ilgili konuşmama kızıyor bazen. Kendisiyle ilgili yorum yapmamı istemiyor. Tehdit ediyor ama Mansur Bey AK Parti'ye geçmez.
1: Öyle mi? Kesin
2: AK Parti'yi de geçiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışır. Bir kenarda tutmaya çalışır. CHP'yi nasıl kenarda tutuyorsa, yeni partiyi nasıl kenarda tutuyorsa, İYİ Parti'yi nasıl kenarda tutuyorsa, o kurnazlıkta da onu idare etmeye çalışır. Nihayetinde de Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında oraya kadar gidebilirse de kendisini ortak aday olarak, şey değil, kendisi çıkıp efendim ben adayım, şu partiden adayım falan diyerek değil, ortak aday ilan ettirip Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kendisini konumlandırır. Bunu
1: yani oraya kadar idare eder diyorsun. Şekilde, ama siyasette şeyi biliyoruz ya, hiç kesin köşeli tavırla ben elbette, siyasetçileri artık çok elbette, böyle ağızlarından çıkan kesin hükümdür demiyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ı hatırlıyorum. Benim adımı nasıl anarsınız CHP'yle diyordu. Yani olabilir mi canım diyor. Akıl var, mantık var, nizam var. Bir bakıyorsunuz onun ardından pat CHP'ye geçiliyor. Da, dolayısıyla yani siyasetçilerin o yaptığı açıklama, tamam tanıyorsun biliyorsun Mansur Yavaş ama hiç olmaz olmaz diye bir şey yok hocam bu hayatta. Amenna. Hele siyaset söz konusuysa ben bunu öğrendim bu yaşıma kadar, yani bir siyaset yazarı olarak ama olabilir.
2: Onun kafasının arka planını çözümlediğimi düşünüyorum.
1: Abi diğer, nereden biliyorsun? Ben bazen ne yapacağımı bilmiyorum yani.
2: Öyle de.
1: Bakıyorum geçmişe diyorsun.
2: Tavırlarına yani, bak o şeyleri, kurnazlığını, adamlarını işte. Abdullah Gül'ün diğer karşı taraftaki versiyonu.
1: Öyle mi?
2: Abdullah Gül'den bile daha uyanık davranmaya çalışıyor. Bunu net olarak.
1: Hiç belli olmaz. Abdullah Gül de karşına başka bir yerde çıkıverir.
2: Yani? İşte o da öyle davranmaya çalışıyor. Bu CHP'nin kapatma noktasında da CHP'lilerin, eski CHP'lilerin tavrına da bakınca aklıma şu geliyor. Ya benimsin ya kara toprağın diye bir şarkı var ya. O geliyor. Adamlar CHP'den gittiler, parti kurdular. CHP evet, yok olsun, bitsin, kapatılsın noktasına geldiler.

0: Birileri bir şey söylese CHP kapatılsın falan, kavga eder öldürürlerdi belki sizi yani.
1: Evet işte oraya bak mesela, onun için diyorum. Şimdi kendileri diyorlar adamlar, dediğin gibi. Yani CHP kapatılsa desen isyan eden adamlar.
2: Bu çok şey de olabilir ya, böyle gerçekten bir teknik görüşme de olabilir.
1: Mansur Yavaş'ın.
2: Yani
1: amca da olabilir.
0: Hocam arka planına yani, bakmak lazım.
2: İlmi Bey tabii konuyu daha böyle derinlemesine.
1: Elbette ama sizin görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Yani
1: ben şimdi
2: gidecek, gitmiştir muhtemelen. O karakterde bir belediye başkanı yani, gider. Belediyeci iyi. Yani çalışıyor vesaire. Diğer siyasi konular tartışıyor.
1: Bu artı da aslında bir yandan. Ben de mesela Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerinde görüyorum. Ankara protokolde ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geliyor. Mutlaka Cumhurbaşkanı'nın elini sıkıyor, uğurluyor.
2: Yani, ben de
1: yani böyle
2: yani,
1: şeyleri yok. Kompleksleri.
2: Oraya yansıtmıyor en azından. Yani evet. Protokol adamı belli ki. Bir de teknik destek
0: hocam
2: ihtiyacı var. Hocam işte buradakileri görüyoruz. Onun için soruyorum yani, kıyaslama anlamında. Hı hı. Yani orada metro çalışmaları, ulaştırma altyapı çalışmaları için belki yurt dışı kredi ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor ya bu konularda.
1: Tabii ki.
2: Ha şimdi Hilmi Bey gibi düşünürsek, şeytanın avukatlığını yapmak suretiyle, ha gittim ben bak gördünüz işte vermedi, bak yapamadım, İmamoğlu taktiği mi uyguluyorsun acaba diye düşünmek lazım. Orada da böyle bir resim veriyor. Çünkü demiş ya, randevu vermeyebilir. Vermezse de havalimanında bir şekilde protokolde yakalar, ayaküstü olsa söylerim. Muhakkak söylemesi lazım yani. Benim öyle bir kredi ihtiyacım var. Metro çalışması yapacağım. İstanbul'daki metro çalışmaları işte Ulaştırma Bakanlığı uzattı biliyorsun. Öyle dediler ya işte, dosya gitti, 6 defa gitti, işte hala onaylanmadı falan. Aynı sahneyi burada Mansur Bey yapar mı bilmiyorum. İlmeye bakarsanız yapar.
1: %60 da oy almış bir siyasetçiden bahsediyoruz bu arada, yani ikinci seçiminde %60
0: oy aldı. Peki başka bir soru sorabilir mi, ben Ankara'da yaşıyorum.
1: Kime soracaksın abi, ben sana soruyorum.
0: Kamuoyuna.
1: Hocam bizim programın şeyini bozdu İlmi bu akşam ya.
0: Yani, tamam, kamuoyuna soruyorum. Şimdi Mansur Bey 2019'da belediye başkanı seçildi. 2019'dan itibaren Ankara'da yapılan bir metre metro var mıdır diye sorsak, yani daha önce belediye imkanlarıyla yapılan metrolar var. Belediyenin görevi alt bu, evet, metro yapma görevi. Büyükşehir Belediyesi kaynağı çok fazla. Yani öyle efendim PR çalışmaları, konser çalışmaları ve benzeri gibi. Evet, bunları da belediyeler yapabilir. Ben yapamaz demiyorum. Ama öncelikle asli işini yaptıktan sonraki süreçte onları yapar. Ancak bir metre metro yok 2019'dan bu yana.
1: Sorunuzu alalım. Buyurun. Ne yani, sorunuz?
2: Yani, doğru diye var mı dedi öyle.
0: Var mı yok.
1: Sen biliyorsun abi, Ankara'dan gelen sensin. Ankara'da yok herhalde metro falan da, işte ne bileyim yani, bir yandan da akıllıca bir strateji yani, gidip ne yapacaksın ki?
2: Ya başkent ama ya Ankara.
1: Ya
2: yani,
1: yapmamış ama 60'ta da seçilmiş yani adam.
0: Tabii başımızın üzerinde yeri var. Ankara halkı oy vermiş. Yani o orada
1: belki karşısındaki aday şey değildi, yeterli yani, değildi.
0: Evet, karşısındaki aday zayıftı. Taklit aslında yaşatırım farklı bir versiyonuydu. Çalışmadı karşısındaki aday. Bir sürü bir şey söyleyebiliriz ama
1: peki bir Ankaralı olarak şimdi seçim olsa Ankaralı nasıl değerlendiriyor, yani sen onu görüyorsundur. Bir de anket tabii ki işleri senin
0: yani
1: için.
0: Eski algısı yok. Eskiden çok aldığı oyun da üzerinde 2019'dan sonra algısı müspetti. 2024'e gelindiğinde de hem ekonomik sıkıntıların tepkisi, diğer taraftan AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesi, efendim karşısındaki adayın yeteri kadar çalışmaması, bir sürü burada argüman sayabiliriz ama nihayetinde ikiye katlamış bir şekilde oy almış birisi var.
1: Evet. Yani ilk dönem o ve ikinci dönem seçilmesi ve bu kadar yüksek oy almasını gerektiren koşullar biraz kalktı mı ortadan? İnsanlar çünkü o dönemde hani farklı reflekslerle oy verdi. Ekonomik sıkıntılar dediler, şu dediler. Biraz o hava dağıldı mı sence?
0: Tabii. Son dönemde ciddi anlamda Ankara'da bir trafik problemi var. Geçtiğimiz dönem su problemi yaşadık.
1: Doğru.
0: Evet, NATO zirvesi için teşekkür etmiş ama NATO zirvesinin olmasaydı Ankara'nın yolları yapılmayacak. Tüm Ankara bunları sosyal medyada yazdı, konuştu. Bakın. Yani doğru. Bakın o dönemki sosyal medya paylaşımlarına.
1: Keşke bizim bunu orada görürsünüz. Da bir NATO zirvesi olsa. Beşiktaş'ta çok valla evden börek yapar getiririz yani, sorun değil.
2: Biraz ama bakanlık devreye girdi Ankara'da.
0: Tabii tabii.
1: Burada
0: ben
1: da girsin.
0: Onu söylüyorum hani. İşte herkes ona teşekkür.
1: Burada bakalım. Da girsin Kemal Hocam
0: İki
1: yani.
0: İki NATO zirvesi oldu ben, da Ankara'nın da yolları yapıldı dedi herkes.
2: Beşiktaş'ta olabilir.
1: Kemal Hocam bence yıllar sonra bu davanın tekrar gündem olması çok hayati. Mezar açılacak şimdi.
2: Evet. Etik kabir yapılacak.
1: Evet.
2: Bu ihtiyaç neden oluştu? Demek ki savcılık ciddi şüpheler
1: siz böyle alabilir
2: ortaya çıkarttı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu aslında ömrünü şeye vermiş bir insan, yani istihbarat çalışmalarına. Hakikaten mezun olduktan bugüne kadar 76 mezunu hemen erken yaşlarda istihbarat çalışmalarına başlıyor. Özel Harp Dairesi'ne geçiyor. Oradan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçiyor. Hep istihbarat, bakın. Orada da Silahlı Kuvvetler'de de istihbarat bilimlerinde çalışıyor.
1: Bu Özel Harp Dairesi, Ecevit'in bahsettiği Özel Harp Dairesi.
2: Evet, evet. Ondan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı oldu, biliyorsunuz.
1: Onun için bir kontr gerilla diyordu. Öyle bir imada bulunuyordu Ecevit.
3: Öyle çok yani.
1: Yani kontr gerilla tartışmaları üzerine, yani Gözünoğlu için demiyorum da, bütçesi, yani onun üzerine söylendi bu tartışma.
2: Amerika'dan bütçesi geldiğini falan evet. iddia etmişti. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bütçesini Amerika CIA'ya veriyor falan demişlerdi. O tabii o başka tartışma, ama o içinde yer alan bir aktör Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 1995 yılında emekli ayrılıyor kendi isteğiyle ve hemen Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndayken hem Balkanlar'da, mesela o zamanlar Sırp, hatırlarsanız şeyler vardı. Sniper'lar falan vardı.
1: Sivil öldürmek için.
2: Sivil öldürüyorlar. Hatta onu turistik
1: tur düzenliyorlardı.
2: Tur yapıyorlardı. Onlara karşı anti-sniper'lar konusunda eğitim vermişti. Oradaki yerel unsurlara. Oradan Orta Asya sorumluluğunu devraldı. Dolayısıyla Orta Asya'da işte Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan bölgelerinde çok ciddi, ta Çin'e kadar bir istihbarat ağı kurdu. Hatta Afganistan ve Pakistan'da Raşit Dostum'la çok yakın ilişkileri vardı. Oradaki Çin'e kadar olan bölgede bir çok ciddi bir istihbarat network'ü kurdular. Bu network'ün içerisinde, bu ağın içerisinde FETÖ de takıldı o dönem.
1: Şimdi, o yüzden Memir Altaylı FETÖ'ye yazdığı mektupta diyor ki,
2: evet,
1: bir mektup, bu adama dikkat yazdı. Edin diyor. Bu tehlikeli bir adam. MİT'in başına da gelebilir diyor. Evet,
2: MİT başkanı olabilme ihtimali var. Tehdit olarak gösteriyor ve işte o zamanlar örgüt başı, terörist başına mektup yazıyor. Durdurulması gerekir, engellenmesi gerekir şeklinde mektupta ifadeler var. O zaman ama ne yapmış biliyor musunuz? Özbekistan'daki bütün FETÖ okullarını kapattırdı. Ve Özbekistan en sert tedbir alan ülkedir bu konuda.
1: Gözünoğlu'nun verdiği istihbaratla kapattırılıyor.
2: Tabii, evet. Onun katkısıyla. Hatta oradaki Orta Asya İmamı diye neydi, Orhan bir şeydi galiba. Orhan İnandı. Orta Asya İmamı'nı deşifre etti o dönem. Hmm. O zamanlar kim, yani imam kim, abi, abla, bunları bilmiyorduk.
1: Böyle bir terminoloji de yoktu.
2: Yoktu zaten. İşte onu deşifre etti. Ve Orta Asya bölgesinden sorumlu hale geldi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Sonra 2011'de, Mart, 10 Mart 2011'de Oda TV davası, kumpas davası dolayısıyla tutuklandı.
1: Evet.
2: Ondan önce apar topar Afganistan, Pakistan bölgesinden şeye geldi, Türkiye'ye geldi.
1: Onunla madem ilgili çağırdınız, bir el yazısı var, bir mektup var. Elimizde açtığımız o mektubun gerçekliğine dair bir tartışma mı var bu
0: var,
1: arada?
0: Devam evet, oğullarının hatta dava açtığını, o babamın el yazısı değil diyerekten bir şeyleri olduğu söyleniyor.
1: Tartışma da var. Evet. O da hani aklımızda dursun. Bilmiyoruz tabii ki, ona mahkeme karar verir ama.
2: Ya bakın, 10 Mart'ta tutuklandı ya şimdi Moda TV kumpas davasında. Aslında Kozmiko'da belgelerini deşifre etmek falan da bir suç eklendi daha sonra. Hatta şu an firarda olan bir başsavcı vardı, FETÖ'cü. Ona doğrudan şey verdi, ifade verdi.
1: Zekeriya Öze mi?
2: Zekeriya Öze. Şimdi dolayısıyla burada 2010 Mart, 2011'de tutuklandı. 12-13 Kasım 2011 gecesi, işte sayın kaç ay geçmiş aradan? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani neredeyse 10-11 ay sonra öldü.
1: Cezaevinde
2: ölüm,
1: diyor.
2: Evet, cezaevinde öldü. Ölüm çok garip. Orada bir takım vitamin ilaçları falan istemiş galiba. Yine bir koraspin dedikleri kan sulandırıcı haptan talep etmişler kendileri. Onları kullanmamış tam olarak da henüz. O esnada işte o haplar mı geldi gerçekten? Başka bir şey mi geldi?
1: Başka bir şey mi verildi?
2: Bilemiyorlar. İşte o yüzden şimdi FETÖ kabir kararı alındı. FETÖ'cülerin, tabii şu an biz akıl yürüterek söylüyoruz. Evet. FETÖ'nün o Orta Asya yapısını ortadan kaldırmak. 2011, 2009, 10 düşünün, o tarihlerde FETÖ terör örgütü değil, hala da legal faaliyetlerine devam ediyor, sızmalar devam ediyor ve her tarafta şu anda hem finansal olarak hem de paralel yapı olarak da pik noktada, zirvede neredeyse. O tarihlerde de kumpas davaları devam ediyor biliyorsunuz işte. Ergonok'un davası, casusluk davası falan.
1: Bu Hakan Fidan'ı almaya çalıştıkları dönem yine 2011'in sonu muydu?
2: O yıllarda herhalde, yanlış hatırlamıyorum.
1: 2012 miydi? Ben de bir karıştırdım.
0: Hatta orada Hakan Fidan aleyhine Oda TV'ciler farklı şeyler söylüyorlar ama benim bir kaynağım da diyor ki aslında Hakan Fidan aleyhine bir şey söylemediği için hedef alındı.
1: Ne diye hedef alıyor? 2010'da yani orta şeyde, biz Türkistan diyelim oraya. Türkistan'da görevlendirmesini Hakan Fidan yapıyor.
0: Evet, evet. Benim yani merak ettiğim, onun aleyhine konuşturmak istiyorlar. FETÖ o zaman hedefe koymuştu ya Hakan.

0: Fidan Hanım.
1: Ben merak ettim ama o dönem MİT'e karşı bir operasyon yapıyor FETÖ.
2: Evet.
1: Hakan Fidan'ı almaması için Cumhurbaşkanı devreye giriyor.
2: Tabii.
1: Yani yasal aldırmıyor, izin vermiyor. Ama 12'ydi o değil mi arkadaşlar? Pardon. 2012. O daha sonrası başlayan bir şey. Daha öncesinde başlayan taarruzlar
2: 2012 Kasım ayı değil mi?
1: Aralık Kasım gibi
2: Kasım
1: doğru.
2: Kasım ayı 7 Kasım galiba. Bir yıl sonra da
1: 7 Şubat hocam 7 Şubat.
2: 7 Şubat mıydı?
3: 7 Şubat 2012.
2: Heh, 7 Şubat 2012. Çok pardon. 17-25 Aralık'ta bir yıl sonra 2013'te oluyor. 2014 1 Ocağı'nda da terör örgütü ilan ediyor. Yani son aslında döneminde. Yani farkındalığı oluşmuş aslında kamuoyunda. Yani dolayısıyla tedbirler alınıyor. MİT'te oluşmuş FETÖ ile ilgili konular. 2012, 2013 ve 2014'ü nihayet 1 Ocağı'nda terör örgütü olarak ilan ediliyor. İşte bu süreçlerden çok daha önce Kozinoğlu bu konuyu, bu olayı Türkistan coğrafyasında fark ediyor.
1: Hı hı.
2: Ruslar da aynı şekilde aynı dönem kapatıyorlar bütün
1: Ruslar okulları. Da izin vermedi. FETÖ'nün ilk kuyruğunu yakalayanlar onlar.
2: Tabii tabii. İşte bütün bölge yayıldı o sistem. Şimdi bundan mütevellik bu olaylardan kaynaklı bazı başka ölümler de var. Mesela Haplemitoğlu ölümü var biliyorsunuz. Öldürülmesi konusu var. O da öyle. Yani çok
1: hocam öyle karışık ki o davalarda ama öldüren isimleri, öldürülmesinde rol oynadığı iddia edilen isimlere bakıyorsun.
2: Değişik
1: böyle ulusalcı şey görünen isimler falan. Yani çok fazla at izi dizine karıştırılmış. Kozinoğlu'nun da bir de hani dediğiniz gibi yükselecek bir isim olduğu da onları panikletmiş olabilir. Yani
2: tabii.
1: Bu adam diyorlar işte öyle istihbarat veriliyor. Az önce adını andığımız Enver Altaylılar, şunlar bunlar. Yani demek ki çok radarlarına girmiş.
2: Tabii. Türkistan coğrafyasının kara kutusu olduğu söyleniyor. Belki notlarını yetiştiremedi. Yazdığı şeyler henüz daha yetişmedi. Çok fazla mesele var bu konuda. Ama dediğim gibi burada işte bir şekilde gözaltına alındıktan, tutuklandıktan 10 ay, 11 ay sonra ölümü çok manidar. O arada hazırlık yapılmış olabilir. Bu arada tutuklamalar var tabii. Gardiyanlardan ve dönemin jandarma personelinden 11 kişilik bir grup. Bir tanesi FETÖ firarısı şu anda.
1: Evet kaçmış değil mi gardiyan?
2: 11 kişilik. Demek ki tutuklama gerektirecek, gözaltına alınma gerektirecek haller oluşmuş. Artı fetikabir çok ciddi bir karardır.
1: Tabii.
2: 15 yıl sonra açacaksınız. Tabii yumuşak doku kalmadığı için belki toprağa sirayet eden kısımlardan alınacak. 5 kişilik uzman bir ekip.
1: Onu da adli tıp uzmanlarına soruyorum. Çok zor ama yani inşallah bir şey tabii ki bulunabilir. Aradan çok süre geçince çünkü diğer toprak örnekleriyle bakılıyor
2: evet,
1: falan.
2: Tabii.
1: Mesela bu Özal'ın yine bir dönem gündeme gelmişti 2010 bu yıllarda tekrar işte öldürüldüğüne dair. Mezarı açıldı. Dediler ki öyle bir zehirmiş ki havayla temas edince zaten buharlaşıyormuş. Hmm. Anlamak mümkün değil falan. Yani çok çok zor işler ama.
2: Tabii bir konu bu. Yani Melih Bey bunu tabii adli tıp ekibi kurulduğuna göre mezarın süresi de belli. 15 yıl geçmiş aradan. Yumuşak doku yok. Kemik üzerinden bir analiz belki yapılabilir. Çok iyi bilmiyoruz bu konuyu. Tabii toprak da çok veri toplamış olabilir o dönemde. İşte toksikolojik bir analiz yapılıp zehirli madde var mıdır yok mudur ona bakılacak. Varsa o dönem o gün çok spekülatif şeyler var. Mesela rahatsızlanıyor gerçekten.
1: Evet.
2: Rahatsızlandıktan sonra ambulansın gelmesi gecikiyor. Geldikten sonra bekletilme süresi var. Hastaneye geciktirilme bilerek isteyerek o belki toksikolojik madde daha fazla yayılsın, daha çok etkilesin için arada bir geçen süre var. Bütün bunların hepsini hesaba kattığınız zaman sanki böyle profesyonelce yapılmış, içeriden destekli ve dışarıdan talimatlı büyük ihtimalle tabii FETÖ olduğunu çok bir şey söyleyemiyoruz ama başka bir aktör de yok.
1: Şimdi bakıyorsun onların hedefinde
2: şüpheli,
1: yani tabii ki tek bir gardiyana falan bağlanacak bir şey değil. Gardiyanlar orada rol oynuyor ama o emiri alıyorlar.
2: Gardiyan
1: tabii inisiyatifiyle alacak bir şey değil yani. Ona demiştir ki birileri eğer öyle bir durum varsa tabii bunlar hep
2: bu tür ölümler kararları o terörist başı tarafından direkt verilir. Çünkü bu tür infazlar örgüt başının haberi olmadan yapma imkanı neredeyse yok gibidir. Dolayısıyla bunu çok böyle işte 10 aylık süre, ondan önceki tutuklama süreçleri, gözaltı süreçleri, ifade süreçleri, işte savcının ortaya koyduğu, FETÖ'cü savcının ortaya koyduğu bir takım çalışmalar. Bunlar hep ekip olarak yapılmış gibi gözüküyor. Ha bunda CIA'nin rolü var mıdır? Bence vardır. Neden vardır? Çünkü FETÖ'nün CIA'den bağımsız olması mümkün değil. Ve Türkistan coğrafyasında Türkiye'nin özellikle âli çıkarları ve bölgenin çıkarları için bir takım çalışmalar yapması Amerikalıları çok da rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu bir yurt dışı destekli, yurt dışında konuştuğu örgütün desteği, yurt içinden de işbirlikçilerin desteği artı işte o kurumdaki, hapishanedeki gardiyan ve jandarma personelinin o dönem FETÖ'cü olanların desteğiyle yapılmış gibi kombine bir olay gibi duruyor aslında. Bunu çözersek eğer, yani bunu adli makamlar çözer, adli tip unsurları ortaya koyarsa bir takım veriler, deliller,

0: bundan sonra önceki faili meçhul cinayetleri de bir referans olarak kabul edilebilir. Bu yöntemle çeşitli şeyler, zehirlenmeyle ölümler belki çıkartılabilir diye düşünüyorum aslında.
1: Ha, orada bir şey oluşturulursa
0: tabii,
1: belki.
0: Teknik olmaz. Yöntem önemli çünkü burada. Aksi halde hakikaten şimdi düşünün, tamam bu istihbarat meselesi, yani gizli kalması gereken mesele. Çok büyük oranda gizli de kalmıştır faaliyetler ama kamuoyuna aktarılan kısmında şöyle bir algı var Melih Bey. Evet, yani Kozinoğlu milliyetçi bir subay, milliyetçi bir istihbarat teşkilat elemanı ve büyük coğrafyalarda hizmet ediyor. Türkistan coğrafyalarında, Balkanlarda Türkiye'nin çıkarları var o bölgede. Siz böyle bir karakteri bir şekilde birileri tarafından öldürülüyor. Ya bu çok şey bir konu değil. Kamuoyunun sindirebileceği bir konu değil. O yüzden açığa çıkartması lazım. Adalet Bakanımız bu konuda aldığı kararlar çok isabetli. Geçmişteki faili meşhur cinayetler ateşli silahlarla olabiliyor, işte boğarak vesaire gibi teknikler, ama bu çok sinsi bir yöntem. Ya yani ölümünü bir şekilde kararlı bir hükümet olması şu anda tekrar 15 yıl sonra masaya yatırıp araştırmaz kimse ve böyle kalır. Bu algıyı ortadan kaldırmak benim için önemli. Psikolojik harp işte biraz da buna benziyor ve dolayısıyla bu tür ölümler bu aktörlerin mutlaka açıklanması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii cezasız kalmadığı algısı verilmeli. Tabii, ama tabii. 15 yıl öncesi de hakikaten kolay iş de değil yani. Birilerinin ifadeleri üzerinden belki bir Hüseyin Hocam yol almak daha aydınlatıcı olacak tabii. Gibi sanki. Yoksa yani tabii adli tıp uzmanı değiliz ama o zehirlenme vakaları. Çünkü Özal davasında da mesela çok bu açıldı. Kemiklerde falan çok bir şey algılaması şey olmuyor ama.
2: O Özal daha eskiydi. Evet, daha yeni ve üstelik
1: 15 yıl olmuş ama yine de.
2: Doğru ama hikayesine bakınca da adam şey istihbarat personeli, asker kökenli ve asker derken şeyden yani onlar özel eğitimli normal sıradan askerler gibi de değil. Ayrıca sürekli çok sert sporlar yapan birisi, yürüyüş yaptıktan sonra böyle o kırık kalp sendromu dedikleri o sendromdan hayatını kaybetsin. Çok mantıklı değil. Yani bu örgüye bakılınca, hikayeye bakınca bir de Kozinoğlu'nun işte özel olarak Türkistan coğrafyasına gönderiliyor. Kazakistan, Özbekistan oralarda gerçekten efsane işler yapıyor. Evet, CIA'nin hedefinde olabilir. Efendim başka istihbarat örgütlerinin hedefinde olabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde çok milli bir karakter olduğunu gözlemliyoruz. Karşı tarafındaki FETÖ casusluk şebekesinin en önemli hedefidir tartışmasız olarak. Evet, yani, bu, yani buradan da bakın Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi hikayesinin arkasında FETÖ çıktı. Burada da FETÖ, adres FETÖ. Tüm Türkiye'deki faili meçhul böyle siyasi ve bu da siyasi bir cinayet aslına bakarsanız, buna benzer cinayetlerin infazlarının arkasında bir FETÖ çıkıyor. FETÖ aynı zamanda casusluk şebekesi olduğu gibi, hırsızlık şebekesi olduğu gibi bir cinayet şebekesi olduğu tabii. Da burada tescil olmuş.
1: Ama bir yargı karar versin. Şimdi FETÖ'de şeye dönmesin. Belki başka bir unsur. Yani değil mi? Şimdi Türkiye'de tek kötülük merkezi bu haşhaşi sürüsü değildir. Belki o dönem başka bir, ne bileyim, Mossad'ın bir şeyi bir devreye girer, birileri bir şey yapar.
0: Değil mi? Mossad. Ortaklar ama şu Mossad'la. Var. Mesela en son ölüm neydi adı? Ahmet Arif Deniz Olgun değil mi?
1: Evet. Şeyci.
0: 2016'da Süleymanlılar cemaatinin lideri 2016'da öldürülüyor. Yeni onun da şimdi şey yapılıyor, tetkikleri yapılıyor. Benzer bir aslında çalışma. Onda da bir şey var, zehirlenme durumu var. O da şimdi
1: ona şey dediler, bir de üstüne diziyle bastırıp boğdular falan dediler.
0: İşte o bütün hepsini tetkik edecekler. Onların hepsi kemikten ve işte topraktan alınan numuneler. Benzer bir çalışma gibi gözüküyor ikisi beraber. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerde, çalışmalarda çok çok emin olmadığım için bir şey de söylemek istemem. Çünkü toprak analizinden ne kadar madde ortaya çıkar, kemikten ne kadar çıkar bilemiyoruz. Geçenlerde bu Deniz Olgun olayını tartışırken bir adli tıp uzmanımız anlatmıştı. oradan yola çıkarak söyleyebilirim bazı şeyleri. Gerçekten çok zor olduğu ifade edildi.
1: Tabii şimdi ama, morluklar izlerden bahsediliyor. Onun da mezarı açılmış. Yumuşak doku yok, kemik var. Kemikte sen morluk falan onun üzerinden bir şey kuramıyorsun.
0: Ama orada şöyle bir şey var. Videolar var ya, o gün yapılan adli tıp videoları var.
1: Otopsi videoları.
0: Otopsi videoları var. Orada gene bir ekipçe yapılıyor bu konu. Ve videolar çekiliyor. Videolardan yola çıkarak zaten şüpheli olduğu ortaya çıktı.
1: Geçmiş olsun.
0: Deniz Olgun'un. Burada öyle bir şey var mı bilmiyorum. Kozinoğlu'da bir otopsi videosu var mı? Bir ön rapor var mı? Adli tıp raporu var mı?
1: Mutlaka yapılmış olması lazım. Kalp bence krizi diye geçiştirirler mi yani? Kalp
0: bilmiyorum. İşte bakın
3: bu konuda şey yapıyoruz ya. Yaş 55-56 ya.
1: Çok genç.
3: O dönemlerde daha önce böyle yüksek performanslı vücudunu kullanan sporcular da olur. Askerler de olabiliyor. Hani krizler yaşanabiliyor.
1: Tabii.
3: Mesela özellikle halı saha maçlarında çok insan
1: patır patır anlaştı, görürsün.
3: Hayatını kaybediyor. Yani burada arkasında FETÖ olabilir ama olmayabilir de, doğal yolla da olmuş olabilir. Ama en nihayetinde şu olması lazım. Devletin hapishanesinde yatan bir kişi aslında devlete emanet, canı oraya emanet.
1: Tabii ki.
3: Yani orada Silivri Sağlık Merkezi, işte o ekip yemekte. Yani bir şey olduğu zaman müdahale edecek bir sağlık mekanizmasında sıkıntı var. Yani zehirlenme olayı olsa bile eğer orada zamanla müdahale edilse belki kurtarılacaktı.
1: 10 dakika sonra gelmişler hocam mesela. Evet. Acil buton çok önemli.
0: Tamam.
1: Evet. 10 dakika zaten.
3: Gardiyanlar geliyor da sağlık ekibi gelemiyor.
1: Onlar da 30 dakika sonra geliyor.
3: Evet.
1: Hani şu ilk 10 dakikada.
2: Sanki şeyden buradan gidiyorlar Silivri'ye, evet. Sanki.
1: Değil mi? Cezaevi dediğiniz gibi hemen müdahale. Acil butonu o ya, hemen müdahale edecek. Bakalım orada yargı açığa çıkaracak.
0: Bir saatlik yürüyüş o yaşta çok büyük ağır spor değildir ya. Yani hepimiz yürüyoruz 1 saat 2 saat.
1: Yani genç ölümleri de artık görüyoruz var, işte var, kalp krizleri ve sporcular doğru. Artık ama şey yok ki. Yani tabii bilemiyoruz bunların hepsi.
0: Yürüyüş dediğiniz herhalde Silivri cezaevinin içerisinde.
1: Adam sıkıntılı bir dönem geçiriyor, öyle de bir şey var. Onu da bir düşünmek
0: muhakkak
1: de lazım.
0: Vardır, muhakkak vardır. Ama tetkik şart bence. Yani
1: tabii.
0: Tetkik şart. Aktör çok önemli çünkü. Yani normal yatan biri belki bu
1: o kadar dönem işte ama değil mi? Hayatını kaybettiğinde Kozinoğlu. O dönem bunları tabii. Yani bu konuşmalar, bu tartışmalar tamam FETÖ üzerinden dönmezdi belki ama cezaevinde eski bir MİT görevlisi hayatını kaybediyor falan. Zaten bir şüpheli bir durum var. Tabii. Yani hikaye bu. Ama işte
0: hayır, tutuklamalar olunca ben gözaltı ve tutuklamalar artı fethi kabir dedim ya, bu ikisi önemli. Yani
1: kolay alınacak bir karar değil o.
0: Tabii savcılık makamı bu konuda karar almışsa çok kuvvetli şüpheli deliller ortaya koymuş demektir. Ya da var, evet, demektir. Ya da bizim görmediğimiz o videolar ortaya çıkmış demektir. O yüzden son itibariyle orada Silivri cezaevinde karmaşık yılların, belki başka insanlar da öldü o dönem, bilmiyoruz. Belki onlara da referans olacak. Ama Kozinoğlu üzerinden şunu da son kez söyleyelim. Hakikaten biyografisine baktığınız zaman çalışmış, çok fazla gayretli ve karmaşık bir döneme tekabül ediyor. 91'de Sovyetler Birliği dağılıyor. Dağıldıktan sonra Türkistan coğrafyasına bizim müdahale ettiğimiz yıllara tekabül ediyor.
1: Herkes işin içinde, evet, yani.
0: Dolayısıyla oraya Amerikalılar da biliyorsunuz müdahale etmeye çalışıyorlar. Dağılan cumhuriyetlerle temas kuruyor istihbarat örgütleri. Topyekün. Evet. Çok fazla mücadele var orada. Bizim aslında temel aktör bu.
2: Teşkilat-ı mahsuslarının bu dönemdeki teşkilcisi gibi yani.
0: Evet, evet, doğru.
1: Evet, bekliyoruz bakalım yargı. Yarınki o mezarın açılması sürecinin ardından da daha olay netleşecek. Evet, geçelim Yunanistan konusuna. Bir Aşil Kalkandır gidiyor hocam. Yunanistan Savunma Bakanı Dendidas yarın Rum Yönetimi Savunma Bakanı Palmas'la bir araya gelecek. Dendidas meslektaşıyla yapacağı görüşmede taraflar arası savunma işbirliği ve bu Aşil Kalkanı hikayesinin Avrupa'nın finansal desteğiyle yapılacağını söylüyor. Yani onlar para verecekler diyor. Zaten Yunan'da para yok. Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafı Mısır'da bir gün önce buluşmuştu. Yunanistan'ın yani o kadar para ihtiyacı olan bir ülke. Şimdi Avrupa'dan gene krediyle o zaman bunları yapacaklar, öyle mi?
4: Ya Yunanistan'ın şimdi durumu şöyle. Yani Yunanistan aslında iflas etmiş bir ülke. 2012 yılında Avrupa'ya karşı çifte kayıt tuttuğu ortaya çıktı. Ve gayri safi milli hasılanın...
1: Cem Uzan gibi yani.
4: Evet. O dönemde bir banka vardı.
1: İmar Bankası.
4: Onun da işte çifte kayıt tuttuğu ortaya çıktı. Şimdi Yunanistan'ın çifte kayıt sistemi deşifre oldu. Ve yapılması gereken şuydu. Yunanistan'ı Euro bölgesinden çıkarma. Merkel ve Sarkozy dediler ki, yani Yunanistan'ı çıkarırsak euro o kadar diğer pariteler karşısında, dolar karşısında, İsviçre frangı değer karşısında kazanır. Değer kaybeder ki
1: kaybeder,
4: bu kayıptan dolayı bizim uğradığımız zarar Yunanistan'ın borcundan fazla olur ve Yunanistan'ın 100 milyar euro borcunu 2012 yılında Avrupa tarafı sildi euroyu kurtarmak için. Geriye kalan borçlarını da 2060'a kadar IMF ile anlaşma yaparak takside bağladılar. Ülke halen şu anda iflas halinde. Yani baktığımızda Yunanistan'ın bu bir takım savunma sanayi yatırımlarına bir takım ülkelerle işte anlaşmalar yaptığı zaman bunun finansmanına ayıracak kaynağı yok. Fakat emrivaki ile baskıyla işte borç yazıyorlar yahut da Yunanistan'ı böyle bir anlaşmaya zorluyorlar. Bu Aşil Kalkanı da bu kategori Yunanistan'ın savunma sanayi alanında
1: evet.
4: devasa harcama yaptığı kalemlerin bir başkası.
1: Zaten bunu... Yunanistan para harcıyor, o yüzden battılar. Şimdi Euro'ya geçtiklerinde de hiçbir üretim yok. Paran birden değerleniyor. Zengin olduğunu zannediyorsun. Para harcamaya başlıyorsun. Üretim sıfır. Yani dediğiniz şeyde Yunanistan'ı çıkarsalar belki uzun vadede Euro'nun değeri daha iyi olacaktı. Başlarına bela olmuş.
4: Ama şu yönetemediler de... o süreci. Çünkü evet. yani Euro bölgesinde daha başkaları da kriterlerin dışına çıkmıştı. Euro'nun çökmesine yol açabilir diye tedirgin evet. oldular. Yunanistan zaten Avrupa Birliği'ne katıldığından beri 1981'de katıldı. Net alıcı ülke, ülkeler orada ikiye ayrılıyor. Net verici ülkeler, evet. net alıcı ülkeler daha fazla yatırım alıyor, daha az bütçeye katkı sağlıyor.
1: Yani işte şu anda hiç derdi yokmuş gibi Türkiye paranoyasıyla yine evet, bir borçtan. Yani
0: Patriotlar var ellerinde aslında. Amerikan menşeli Patriotlar var. Patriotlar 70 kilometreye kadar hava savunma şemsiyesi imkanı sağlıyor. Şimdi bunlar ne sağlıyor peki? Değil mi? Aşil kalkanı dediğimiz sistem.
4: Evet.
0: Üç katmanlı bir sistem. MMR radarlarını kullanıyorlar. Yani bir en tepede Davut Sapanı dediğimiz sistem var. 250-300 kilometreye kadar menzil var orada. Barak MX var. Onlar orta menzilli. Bir de Spider var. Kısa menzilli. İşte 15-30 kilometre civarında filan. Fakat bunların radar sistemleri var. Ayrı ayrı hepsinin. Atış platformları var. Lançerler var. Bir de komuta kontrol merkezleri var. Şimdi Yunan ordusu mensupları bu üç katmanlı sistemi İsrail yapımı, Rafael yapımı çoğu. Yani İsrail'in firması Rafael yapımı. Bu üç katmanı kullanabilecek kapasitede mi? Değil. Şimdi bunlar 2030'da teslim edilecek. Öngörü şu anda bu. 4 yıl sonra. 4 yıl sonra bu Aşil Kalkanı buraya geldiğinde Türkiye'nin elinde zaten o dönem, hatta şimdi bile varında müthiş füzeler var. O radarları bir kere çok rahat bir şekilde ana kıtamızdan rahat indiriyoruz. Hava kuvvetlerinin kullandığı sistemler olacak. Havadan yere füzeler. Onlarla da imha ediyoruz. Yani atmacalar var, denizden atılan. Bizim Tayfun var, karadan karaya atılan. Keman keşler var, şeyle atılan işte insansız hava araçlarıyla atılanlar var. Som J'ler var, stand off mühimmat dediğimiz hava yer mühimmat. Ya bunların hepsini biz
1: şu andan yani o kalkanı açtı girmeden, diyorsunuz. 2030'da da zaten daha ileri geçer bu
0: Kaan
1: sistemler.
0: Kaan geliyor 2028'e bizim.
1: Durdurmaz mı Kaan'ı bunların bu sistemleri?
3: Yani şimdi aslında burada Yunanistan açısından bakarsak Yunanistan hava savunma sistemlerini tedarikte bizden hep bir adım önde gidiyor.
1: Hava savunmaları daha...
3: Hava savunmayı daha güçlü tutmaya çalışıyorlar çünkü...
1: Hocam siz de böyle alabilir miyim lütfen? Beraber konuşalım.
3: Şimdi tabii böyle bir algı neden var bilmiyorum ama yani...
1: Nasıl bir algı yani ne algı?
3: Şöyle Türkiye'yi tehdit gören bir Yunanistan var karşımızda. Ya sen NATO'da müttefik ülkesin, iki ülke NATO'da müttefik. Zaten birbiriyle savaşacak olsa NATO diye bir şey olmaz.
1: Evet.
3: Dolayısıyla NATO'nun mekanizması buna izin vermez bir savaşa. O noktaya geldiysek NATO'nun güneydoğu kanadı dağılmış olması lazım. Ama NATO'da maalesef biraz Kıbrıs, biraz iki ülke arasındaki sorunların varlığından dolayı bu konu hep Yunanistan'la Türkiye arasında çekişme konusu. İşte Kıbrıs'taki bizim barış harekatından sonra Yunanistan askeri kanattan çıktı, 1980'de tekrar geldiler gibi şeyler oldu ama şimdi Yunanistan'ın kendisini savunma ihtiyacı olabilir. Türkiye diye bahsetmesin. Burada Yunanistan'ın İsrail'le ilişki kuruyor olması, İsrail'in manipüle ettiği bir ülke haline geliyor olması ve sanki İsrail'le yani şeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın bir üçlü halinde Türkiye'yi kendilerine cephe alıyor olması ve işin en kötü tarafı da İsrail'in o bütün o savunma kalkanında her ne varsa kontrolü sanki İsrail'in elindeymiş gibi bir hava var.
1: Şu o anda. Zaman bu şey tartışması değil yani. Bunlar ne işe yarar? Savunma kalkanından ziyade belki de İsrail Yunanistan'a şunu yapıyor.
3: İsrail'in kontrolü manipüle bir haline geliyor.
1: Yani manipüle et. Evet. Biz diğer anlamda ilişkilerle yürüyelim. Ekonomik olarak evet. da şu. Başka vaatler var belki. Yani konu bu olmayabilir o zaman.
3: Ama şöyle bir şey bakın. Amerika'dan mesela 6 adet Patriot sistemi aldılar. Hatta evet. bir tanesi şu anda Suudi Arabistan'da. Yani Yunanistan'a ait. Şimdi Patriot daha önce hava sistemleri falan var. Hava savunma sistemlerine Yunanistan'ın sahip olması Türkiye açısından sorun değil. Bir kere bunu yani en doğal hakkı. Her ülke kendisine hava savunma sistemi alabilir. Sonuçta para ona ait. Ama burada İsrail'le bir eksen oluşturup İsrail'le birlikte sanki gelecekte Türkiye'ye karşı harekat yapacakmış gibi bir ön hazırlık havası var burada. Rahatsız edici olan bu.
0: Cephe açıyorsunuz yani burada Türkiye'ye karşı.
4: Bir de gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyorsun.
3: O ayrı, o da başka bir konu.
0: Yok yok, bu silahları evet. adalara koymayı düşünüyorlar.
4: Adalara koyuyorsun tabii. İşte.
0: Sıkıntı o, derdimiz o. Yani yoksa dediği doğru komutan, yani nereye koyarsan. Daha da
1: silahlandırılması yasak, adalara koyuyorsunuz.
0: Evet tabii. NATO ile ilişkili midir bu silah alım sistemleri? Biz S-400'de habire eleştirdiler ya, İsrail yapımı silahlar NATO envanterine entegre midir? Bunun yoksa ne, sadece doğru.
1: Ruslar mı düşman sadece yani?
0: Ha yani burada niçin alıyorsunuz İsrail'den bu tür imkanları? Şimdi dolayısıyla biz çelik kubbe yaptık mesela, tamam yerli milli. NATO bunu takdir etti. Avrupa güvenlik şemsiyesi, hava savunma gökyüzü şemsiyesi dedikleri sisteme dahil ettiler. Şimdi demek ki İsrail yapımı bir hava savunma sistemi sen kalkıp da adalara yerleştirirsen o bizim derdimiz olur işte.
3: Tabii tabii, o gayri askeri yani, statüdeki adaların sonuçta anlaşmalarla o. zaten bunlar tanımlanmış hem 1923'te hem de 1947'de. Yani Türkiye'nin kendisini güvende hissedeceği, sonuçta bunların egemenliği Yunanistan'a verildi ama Yunanistan sen bunları silahlandırıp Türkiye'ye çok yakın adalar, Türkiye'nin savunmasını tehlikeye düşüremezsin. O nedenle buralarda kolluk kuvvetleri hariç herhangi bir şekilde radar, hava üssü hiçbir şey bulunduramazsın. Anlamdaki bir şey, gayri askeri statüdeki ada. Şimdi buralara herhangi bir şeyi konuşlandırdığı an, uçak konuşlandırdığı veya işte bir radar veya füze sistemi, bu Türkiye açısından uluslararası hukuka da aykırı bir durum çıkıyor ortaya, anlaşmalara aykırı bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buna itiraz etme, zaten platformlarda, uluslararası platformlarda itiraz ediyoruz ama Türkiye'nin gerekirse
4: müdahale etme hakkı doğuyor.
3: Güç kullanma hakkı doğuyor.
4: Müdahale etme hakkı
1: öyle
4: doğuyor.
1: Vurabilir miyiz buraları?
3: Vurabilirsiniz tabii. Çünkü burada örneğin bakın.
0: Vurmak zorundasınız zaten. Yani tercih değil bu.
3: Özellikle bakın Libni var şurada yukarıda.
0: 95 mutabakatına göre.
3: Libni, Sema direkt.
1: Evet. Evet. Gökçe'den karşısı.
3: Evet. Şimdi bakın burada Midilli. Sakız Adası ya Sakız Adası hemen Çeşme'nin karşısında. Orada iki araya var. Sisam var. Bunlar zaten
0: Rodos var aşağıda.
3: Rodos onlar şeyde yani ben, 1947'de İtalyanlardan alınarak verilenler
0: adaları.
3: Yani bizim Lozan'la garanti altına aldığımız o adalar var. O adaların da hepsinin Türkiye'ye, Anadolu'ya yakınlığından dolayı tehdit olmasın diye o zamanlar herhangi bir şekilde silahlandırmayan Yunanistan zaman içerisinde bulduğu her boşluğu, hatta NATO tatbikatlarını NATO platformlarında kullanarak her zaman için silahlandırma yoluna gitti ve Türkiye'de her zaman itiraz etti. Fakat Türkiye, burada şöyle bir şey var bazen. Hani Türkiye zaaf mı yaşıyor? Zafiyet içerisinde mi? Niye bunlara sesini çıkarmıyor diye. Bazı konular not edilir. Yani bir gerekçe olarak. Ama zamanı geldiğinde siz Midilli'yi vurduğunuz zaman gayri askeri statüdeki adaya, sen uluslararası anlaşmalara uymadın. Dolayısıyla bu adanın egemenlik hakkını hak etmiyorsun diye Türkiye zamanı gelip güç kullanabilir. Kullandığı zaman da şu anda not ettiği şeyleri dünyanın göz önüne koyabilir. Ama bunu öyle bir yapmanız lazım ki haklıyken haksız duruma düşmeden yapmak lazım.
1: İrfan Hocam.
4: Yani şimdi Kıbrıs örneği var karşımızda. Yani Kıbrıs'a evet. Türkiye neden müdahale etti? 63'te müdahale etmek istedi. 64'te Johnson mektubuyla bu müdahaleyi ABD engelledi. 74'te peki Türkiye neden müdahale etti? Çünkü orada Londra-Zürih anlaşmalarına aykırı bir oldu bitti vardı. Nikos Samson darbe yapmıştı ve darbe yaptığı zaman yaptığı konuşmada şöyle söyledi. Ya bundan sonra adada çoğunluğun istediği olacak. Çoğunluk evet. Enosis istiyor dedi. Ve Enosis'in önü açıldı dedi. Fakat Türkiye bu hukuksuzluğa karşı önce uluslararası alanda diplomasi mücadelesi başlattı. İngiltere çok angaje olmayınca ve Yunanistan'da da zaten o tarihte Albaylar Cuntası hükümeti EOKcıları destekleyen bir hükümet olduğu için Türkiye 20 Temmuz'da 1. Kıbrıs
1: Şartların
4: Harekatı'nı...
1: Şartların olgunlaşmasını bekliyor.
4: Evet, 2. Evet. Kıbrıs Harekatı'nı da 15 Ağustos'ta yaptı. Yani şimdi bu aslında Ege adalarında önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel Türkiye müdahalesinin bir geçmişteki örneğini oluşturuyor.
1: Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden bir gece ansızın gelebiliriz. O anlamda mı kullanıyor? Yani? Hayır, şartlar olgunlaşırsa ileride zaten... yapın.
4: Şu anda zaten adalar gayri askeri statüde olması gerekirken her biri

0: İçişleri Bakan Yardımcısı Valinakis nihayet demiş yani. Aşil kalkanı yerine Athena'nın kalkanını tercih ederdi. Çünkü aşilin sonunda ölüme yol açan bir zayıf nokta vardı. Yani peki verelim, sesini de bir verelim.
1: Μητσοτάκης είναι συνεργός του γενοκτόνου Νετανιάχου. Και αυτό όσο αφορά τη χώρα μας, υπάρχει κάποιο που να πιστεύει
0: όταν
1: θωρακίζεται η χώρα, όταν γίνεσαι συνεργός ενός γενοκτόνου.
2: Τσίπρας, Μάλια Βακανίδης.
0: Bunlar solcular.
2: Μάλια
3: Βακανίδης.
1: Ότι αυτή η στρατηγική συμμαχή θα μας βγει σε καλό. Πιστεύει κανένας ότι αν κάποιος Τούρκος πρόεδρος, Ερντογάν ή κάποιος άλλος, κάνει ντου να μπει στη Ρόδο, θα κινητοποιηθεί η Ισραηλινή αεροπορία υπέρ της ελληνικής? Υπάρχει κάποιος αφελής που να το πιστεύει αυτό? Με την Άγκυρα θα τα βρουν οι Ισραηλινοί.
0: Varoufakis uyanmış oluyor hocam.
4: Evet. Aydınlanma geçiyor.
2: İki türlü burada itiraz ediyor. Birincisi işte soykırımcı bir ülkeyle işbirliği yapmıyor. İkincisi diyor, sizi bu daha güçlü hale getirmez diyor. Tamamen yani Türkiye'yi tahrik etmiş oluyorsunuz diyor.
0: Doğru.
2: Aslında PASOK da karşı çıkıyor. PASOK'un da Panhellenik Sosyalist Parti, onun da bu konudaki görüşlerini Dendi Aslan mesela izahat istiyorlar. Diyorlar ki kaynak kodu anlaşmada yoksa bizim burada elimiz kolumuz bağlı, tüm inisiyatifi İsrail'e devretmiş oluyoruz diyor. Yunan muhalifleri de aslında evet, hükümetin bu oldu bitlisine karşı
0: evet, tepkilerini ortaya koyuyorlar. Doğru da söylüyor. Ankara yanlış.
4: İsrail doğru yapmış. Kaynak kodlarını vermeyerek. Aferin ona.
0: Değil mi?
5: Asıl
0: İsrail'in doğru yaptığı.
5: Konu şu. Burada asıl mesele 12 mil konusu. Çünkü Türkiye'nin Yunanistan'la savaşabileceği resmi olarak tek gerekçe o. Bakın, adaların silahlandırılması konusu da bir belki bir tehdit konusu kabul edilebilir.
0: Ama müdahale, bir savaş nedeni net parlamento kararı.
5: 1995'te alınan kasus belli kararı gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu ortadan kaldırmadığı sürece savaşmak durumundasınız. Yani
0: mecburuz savaşmak.
5: Ya çünkü 12 mil haricinde işte o kararda şu yok mesela.
2: Hayır, 6 mil ötesi hocam. 12 mil değil.
5: 6 mil ötesi yani diyelim.
2: 8 olsa tamam, bile.
0: 8 olsa bile.
5: Evet. 9-10, 9-12. 3
0: ama
5: var,
0: 12 oldu mu kesin savaşmamız
5: lazım. 12 artık tutarsın. Yani şöyle bir şey var. Adaların silahlandırılmasıyla ilgili bir meclis kararı yok. Ya da Fırat'la ilgili bir meclis kararı yok. Ya da Ege Aydak'la ilgili bir meclis kararı yok. Ama karasularının 6 mil ve üstü diyelim hocamın dediği gibi 12 bine kadar hakkı var ya Uluslararası Deniz Sözleşmesi'ne göre. O hakkı kullanma cihetine giderse eğer, o takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 meclis kararına dayalı olarak bir şekilde tek cepheli bir savaşa girmek durumunda kalabilir. O takdirde NATO
4: girmeyi
5: bile...
4: Girmeyi değerlendirebilir ama girecektir diye kaydı yok.
5: Elbette.
4: NATO'nun 5. maddesi gibi.
5: Elbette. Hı-hı. Ama dediğim gibi yani tek dayanak o olabilir şu anda. Diğer konulara müdahale diplomatik de olabilir. Kriz yönetimi tedbirleri de olabilir. Ya da gerginliği tırmandırma, tatbikatlar, demonstrasyon filan o bölgede yapılabilir. Ama 12 mili çıkarttığınız andan itibaren sizin Marmara Denizi'niz kapanıyor. Karadeniz kapanıyor. Yani uluslararası sulara çıkış güzergahınız Yunanistan'ın inisiyatifine bırakılmış oluyor.
0: Dolayısıyla ya ben burada, geçen de şeyde haritada da söyledim hocam.
5: Ha, burada ne güzel.
0: Şu diyor, sınırın çizim yani biraz ortadan geçseydi Türkiye Yunanistan
4: 25.
0: sınırı.
4: 25. boylam.
5: Tabii.
0: Evet ya, şurada olduğu için böyle bir
5: karışıklık var. Aslında
0: o
5: burada
0: Trakya konusunda biz işte çok ısrarcı mıydık? Savaş sonrası yani.
5: Ya anlaşma öyle. Lozan, Batı Trakya, Doğu Trakya vesaire gibi ayırdık orada. Batı Trakya Türkleri kaldı falan. Dolayısıyla burada coğrafyanın üstünlüğü ilkesi geçerli. Hakkaniyet geçerli. Eşittir ortay hat geçerli. Dolayısıyla şu ortay hattı çizdiğiniz andan itibaren sizin Doğu Ege Adaları diye tabir ettiğiniz adalar Yunanistan'a aitse onların silahlanması mümkün değil anlaşmalar gereği. Bir de burada egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş adacıklar falan var. Asıl problem o. Orada bir çözüm yok. Adam orayı da silahlandırıyor.
0: Ya biz Eşek adası, yendik, keçi yani adası, bilmem ne. O dönemin koşulları elbette kurtuluşsa zor.
2: Ama şu da var.
0: Yendik
2: şimdi
0: bu adamları.
2: Şu
0: ya
2: da var. Yani. Lozan'da acaba bizim heyet İsmet İnönü ve Rıza Nur çok iyi pazarlık yaptı mı? Rozan Türkiye'de
0: yani
2: propaganda şeklinde anlatılıyor.
3: Rozan adalar meselesi.
2: Rozan meselesi. Şey, bu boyutu
4: 1914 yılında 6 büyük devlet kararıyla zaten bu adaların hepsi verilmiş durumda Yunanistan'a. Yani Lozan'da sanki diyelim 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktılar da ondan sonra adaları da işgal ettiler. biz işte Anadolu'yu kurtardık ama adaları

0: yaptıramadı. Öyle bir durum yok. Zaten de facto onların elinde. Evet. De jure olarak da onların elinde 1914'teki o büyük devlet kararlarına göre, ama 1923'te Lozan'la beraber de artık bir barış anlaşması imzalıyorsunuz. Zaferi elde etmişsiniz. O adalara devam edecek.
1: Daha sonra yaparız.
0: Başka bir şey. O, tamam, o belki muhtemelen yani nasıl Hatay alındıysa ilerleyen zamanlar bir değerlendiririz derdi.
2: Ya tarihi
1: kurumlar kavle düşündüler. Bu insanlar hani, evet, kalkalım ona bunu verelim değildirdi, ama şöyle de bir durum var. Bir askerden dinledim. Denizci, o da sizin meslektaşınız. Evet. Ya o dönem diyor, bir de bu yani ne denizci milletiz ne de bu adaların hani çok böyle şey düşünülmüyordu diyor. Yani bugünkü gibi algılanmıyordu. Bu da bir tartışma konusu yani. Hep zamanın ama şeyini anlamak lazım elbette.
3: Belki ama zaman ruhudur, ama orada bir zafiyet söz konusu olduğu söyleniyor. Yani sonuçta sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun, gidiyorsun. Yani şeyde, sahada kazandığını, cephede kazandığını masada verip geliyorsun. Bu kabul edilebilir.
2: Hocam, tarihi, ona bakarsın,
3: bakın
2: Musul'da
3: tarihin yargılaması dediği bu.
4: Evet,
3: bu
4: evet, tarihin
3: Musul, bugün
4: var,
3: geldiğimiz Musul'da sürede o pazarlığı yapanlar, o müzakereleri yapanlar, oradakileri yargılıyoruz. Yani burada
1: her şeyi konuşabiliriz.
3: Yanlış bir şey
1: ben
3: yok.
1: Ben bu Batı Trakya konusunda da onun için söylüyorum. Ya diyorlar, o dönemdeki kazanımlar çok enerji harcayacağımız bir yer de değil yani. Aşağıdaki kazanımlara biraz bakalım. Musul falan işiyle uğraşalım diye. Bunu şey için söylemiyoruz. Kötülük olsun diye millet.
3: Hayır, Musul ne kalkıp olmuş peki?
1: Ay, Kıbrıs'ta yani şeyini kötülük verdik diye yapar mı?
3: Musul'u ne yaptık?
4: Kıbrıs'ta yani? Da şöyle bir madde var. Türkiye Kıbrıs üzerindeki egemenlik haklarından feragat eder.
1: Tıpkı adalarda şeklinde. İtalyanlara evet, yaptığımız yani, gibi.
4: Tabii, Lozan'da biz şey. Kıbrıs'ı da verdik. Mesela son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kararına göre Batı Trakya bizim en son çekileceğimiz yerler sayılırken, işte Batı Trakya, Kıbrıs, Ege Adaları, Musul, Kerkük, Batum, buralar vardı. Fakat ortaya çıkan 24 Temmuz 1923'teki Lozan Anlaşması neticesinde ortaya çıkan manzara bunun çok daha daraltılmış bir hali. Evet, Türkiye'de şimdi hepimiz konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin işte kuruluşunda en önemli belgedir falan, ama bunun çapraz dokunarak sevabının, günahının
1: tabii ki
4: 100 yıl sonra tartışılması tabii lazım.
1: Niye yani konuşuyorsun? Kutsal bir metin midir yani? Neticede
2: ama o
1: değil.
2: Da o tarihde söz çok karışık miyim? Yani 1911'de Trabluskars Savaşı var. Elbette. 12'de, 13'de Balkan Savaşı, 14'te yani. Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Arada uşi yapılmış, Trabluskars Savaşı çıksın, bitsin diye. O sırada işte şeylerde İtalyanlara verilmiş 12 adalar. Ki sonra devredilmek üzere diyor.
1: İtalyanlar da kendi çekildiği için belki onu diyor. İşte adam
2: dediği
1: gitti,
2: tarihte de
1: yani,
2: Yunanistan'a devredilmiş.
1: Biraz da verelim değil mi? Şimdi itiraz edecek.
3: Hayır, ben bugünün tarihine 9 Eylül. 9 Eylül'de ne oldu? Biz
1: İzmir
3: Yunanlıları denize döktük. Geldikleri gibi gittiler. Arkalarına bakmadan kaçtılar. Tabii Edirne falan gibi hikayelerimiz de var. Maalesef dönem dönem sıkıntılı durumlar yaşamışız, ama bugün Yunanistan'la Türkiye'yi mukayese etmek, efendim İsrail'le Türkiye'yi mukayese etmek akla zarar bir durum. Tabii olayı biraz şeyden, Güney Kıbrıs üzerinden de okumak lazım. Sisi oraya gitti, oradaki verdiği mesajlar ve benzeri gibi süreçler, tartışmalar var. Bakın orada Libya'yı konuşuyorlar. Libya'da diyorlar yabancı güçler orayı terk etsin, gitsin diyorlar. Evet. Bu mesaj kime? Bize. Diğer taraftan işte Rumların derin devletinin temsilcisi olarak bilinen bir şey var, yazar var. Michaelis Ignatio diye birisi, İsrail'in Kıbrıs'taki Türk kuvvetlerini Suriye'deki gibi Yahudi devleti için tehdit ilan edebileceğine dair konuşmalar yapıldığını söylüyor. Aynı zamanda bu eleman diyor ki bu Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirebilir.
4: Fantazi.
3: Burada bir takım şeyler söylüyorlar. Yani gerçeklikle hiç alakası olmayan bir durum. Ayrıca Suriye'de boşaltılmış bir takım yerleri İsrail işte bomba attı diye orada herhangi bir şekilde bir şey olduğu da yok. Evet. Bir şekilde gayet mutedil bir şekilde onlara malzeme vermemek için biz sakin olayı karşıladık. Ama baktığımız zaman Libya ile ilgili verdikleri mesajlar, Doğu Akdeniz demeleri ve benzeri gibi süreçleri söylemeleri aslında resmin daha büyüğünü gördüğümüz zaman hesabın çok büyük olduğunu, Türkiye'nin artan etki gücünü sınırlamak için bir çaba gösterdiklerini de net olarak ortaya
1: görmeniz
3: koyuyor.
1: Doğru söylüyorsun da bu komşu niye buna bu kadar? Hemen geleceğim
2: ben
1: hocam.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Yani sen buna alet olman mesele. Şimdi şu Yunan Bakanı, siz 12 mili açtığınız için söylüyorum. Bir Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Ankara'ya 12 mil adalarını silahlandırdı.

0: şu anda. O zaman durumumuz herhalde daha iyi olur.
1: 60-70 F-35.
0: Evet, bunların şu andaki derdi şu. Bakın, diyor ki yani Yunanistan'ın şeyi. Şu anda Rafael'leri aldık. F-16'larımız daha iyi bir pozisyona çıkardık. F-35'ler geliyor. Biz bunlara yatırım yaptık. Türkiye biraz geriden geliyor. Eğer Türkiye zaten geriden gelip bizi her halükarda geçecek. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayisi kendisine ait. Dışa bağımlı değil. Şu 2-3 yıl içerisinde bir şey yaptık yaptık.
1: Bir atılım yaparsak.
0: Aynı anlayış İsrail'de var. Bakın buradaki eksen ekseni böyle değerlendirmek lazım. Türkiye'nin bu hava kuvvetleri alanındaki kısmen işte bir takım gerçeklere dayanarak geri kalmış olması tamamen geri kaldı anlamına gelmiyor. Veya savaş böyle sadece onda iki tane sandalye var, onda iki tane kaşık var. Öyle savaş olmaz. Öyle olmuyor. Savaşın kendi içerisinde başka dinamikler var. Tabii. Öyle olsaydı şu anda İran'da bir ülke kalmazdı. Yani Yunanistan ve İsrail bazen yanlış hülyalara katılıyorlar. Yani askeri literatürdeki klasik okumalarını yapmış olsalar bu anlayışla hareket etmezler. O yüzden Türkiye'nin şu anda ben tabii ki F-35'lerin gelmiş olmasını isterdim. Onu gerçeklik olarak ortaya koyuyoruz. Bizim F-16 Viper, Eurofighter'lar işte mesela nedir? Katar'dan şu savaş çıkmasaydı, Katar ve Umman'dan şu anda 24 adet Eurofighter bize gelmiş olsaydı ki pilotlarımız işte 11 Eylül itibariyle tam manasıyla eğitime başlamış oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye hava kuvvetleri olarak daha iyi durumda olurdu. Bu bir realite. Ama Türkiye'nin ilerleme ekseni çok doğru ve belirli bir zeminde gidiyor. Bunun insansız hava araçları da var, uçakları da var, helikopteri, tankı, gemisi, her şey var. Dolayısıyla bütünlük içerisinde baktığımızda, Çelik Kubbe'yi de katalım içerisine, Yunanistan'la kıyas götürmeyiz. Aslında İsrail'le de kıyas götürmüyoruz. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum.
1: Bak, elbette siz de öyle konuşuyorsunuz.
0: İsrail'in kendisinin yaptığı herhangi bir uçak yok. Bakın. Yani bizim ilk önce Hürjet, şimdi Milli Muharip Uçak Kağan'ı konuşuyoruz. Sistem yani platforma bir takım komponentleri sistemlere entegre etmek başka bir şey. Bir uçağı sıfırdan yapmak başka bir şey. Aynı şekilde Altay tankı mesela şu anda biz büyük oranda bitirmiş durumdayız. İsrail'in elindeki tank da kendisinin o Merkava tankları kendisine ait bir aktarma organı veya motoru yok. Yine dışarıdan destekle yapıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin izlemekte olduğu yol birçok ülkeden ayrışıyor. O nedenle de büyük ülkelerin sınıfına doğru biz gidiyoruz. Ancak oraya gitmek o kadar kolay değil. Bakın prototipleri yaparsınız, seri üretimleri zamanında yapamazsanız sıkıntı. Seri üretimleri yeterli sayıda yapamazsanız sıkıntı. Türkiye şu anda seri üretim aşamasına girdi birçok şeyde. Bunu hızlı bir şekilde yapabilirsek istedikleri kadar oraya aşının kalkanı mı bilmem ne kalkanı koyarlarsa koysunlar çok anlamlı değil.
1: Bu yol doğru bir yol ama evet. Süreye ihtiyacı var herkesin.
0: Kesinlikle.
1: Uzun vadede bağımlılığımız olmadığı için savunma sanayinde ve bunu azalttığımız için kazanan biz olacağız.
2: Daha avantajlı.
0: Yani gayri askeri statüdeki adaları istedikleri kadar silahlandırsınlar. Çok böyle yaygara koparmamıza gerek yok. Ben bazen sosyal medyada görüyorum.
3: Gözde yumamalıyız hocam.
0: Hayır bak not almak başka bir şey. Siz bunların hepsini istihbarat kesip gözetleme araçlarınızla havadan durmadan takip edersiniz.
1: Zaten bakıyoruz.
0: İşte yazarsınız 1996 Kasım'ın 12'sinde adaya şu konmuş. Bilmem buraya bu konmuş. Şu gelmiş gitmiş. Hepsinin kaydını tutarsınız. Uluslararası platformlarda bunları istediğiniz gibi ortaya koyarsınız. O başka bir şey. Ama zamanı gelince savaş açacaksanız açarsınız. Yani ben şimdi en uç noktayı söyledim. Haddime değil ama nihayetinde bu iş böyle yapılır. Ama şu anda işte Limni'ye iki tane tank koydular diye savaş açmanızın çok mantığı yok. Çünkü sonuçta her şeyin bir siyaseti var, diplomatik şeyleri var, uluslararası platformlar var, NATO platformları var. Buralarda bunlar masaya yatırılıp konuşulması lazım. Yunanistan bunlardan anlamıyorsa, son tahlilde sizin kendi çıkarınıza kastediyorsa, savunmanıza gerçekten büyük zarar veriyorsa...
1: Kemal Olçar devreye girer orada.
0: O zaman devreye girmek lazım.
1: Kemal Hoca böyle çözümler öneriyor her yerde.
2: Şöyle ama Kıbrıs'ta dediği doğru da. Aslında. Yani ben şuna itiraz ediyorum. Hava kontrolünü sağlayabilecek imkanlarımız... Silahlı kuvvetlerin, hava kuvvetlerimizin var Ege, Adalar Denizi bölgesinde. Buna karşıt güç kim var orada? Yunanistan var. Yunanistan tek başına hava kuvvetleriyle beraber F-35'ler hala parantezde duruyor. Aktif envantere geçmiş ya da havada bir kontrol sağlayacak durumu yok. Onlarda da F-16 var, bizde de F-16 var. Sayısı olarak fazlalık bizde. Artı pilotaj yetenekleri bizim çok daha ötede. Çünkü harp görmüşler.
0: Hocam hamaset etmeyin. Aynı eğitimde hamaset biz değil ya. Ben niye o işin içindeyim?
2: Hayır, şunu söylüyorum. En
0: yani
2: azından.
0: Pilot pilottur. Yani uçak uçaktır. Tamam mı? Burada.
1: Ama niye hep Türk pilotları?
0: Hayır bakın şöyle öyle bir şey yok.
2: Bak şimdi hamaset yapmadı. Ben doğru.

0: Diyelim ki 200 saat uçan pilotla 50 saat açan pilotu karşılaştığınız zaman 200 saat uçan üstündür. Çünkü bir kas hafızası var, bir melekesi var, eğitim yapmış, bomba atmış. Sen pilotlarını yüksek eğitim seviyesinde tutarsan, uçağın her şeyini bilirse, diğeri istediği kadar sistem iyi olsun, pilotuna yeterince eğitim veremediyse zayıf kalır.
1: Bu, bir zaten biz de onu söylerken 180 evet. saat ortalama geçen konuştuk ya, evet. Türk pilotlarının toplam uçuş süresi ortalama 180 saat demiştik. Yunanistan'ın kaç saat?
0: Aynı bunların mı? Da aynı olması lazım. Çünkü NATO standartı bu.
1: Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir harp çıktığında yarın herhangi bir gerekçeyle çıkmama ihtimali çok yüksek ama çıktığında ki hava kuvvetlerinin Adalar Denizi üzerinde sağlayacağı hava hakimiyetini şimdiden yok kabul ederseniz komutanım gibi o zaman siz hiç plan yapamazsınız.
2: Peki sen hiç
1: plan yapmayın öyle ya. Onu
0: şey demedik. Dedik ki.
1: Dedik ki şunu dedin. Bir dakika ben söyleyeyim de deminden beri. Hayır şunu söylüyorsun. Yani karşı taraftaki Yunan Hava Kuvvetleri'nin şu andaki her türlü imkanı bizimle denk ve üstün. Bizimkiler şu anda hava üstünlüğü sağlayacak pozisyon değil. Elin böyle bir diyordu, cümle şöyle yanlış anlaşılıyor.
0: Şimdi adamlar ki, bize göre bir adım öndeler. Bak modernize etmişler. Rafael almışlar diyorum.
3: Yine o noktada
0: F-16'larını
3: bir şey
0: Viper seviyesine çıkarmışlar. Dolayısıyla bazı adımlar bizi önünde atmışlar. Biz niye adım atmadığımızın nedeni de bu. Zaten bu her şey kuvvet planı dahilinde olur.
1: Bahsettiğiniz süreç 2030'lara kadar yürüyecek bir süreç. Yunanistan için de geçerli
0: o. Yani, o planlamış. 2022'de 2000, anlaşmasını yapmış.
1: 2030'larda bizde en azından Viper'ları belki sonuçlandıracağız.
0: Hayır en azından yok. Biz bir şey yaptığımız yok. Ben biliyorum sistemi de. Şunu diyorum. Adam 2022'de çünkü imzayı basmış. Alıyoruz dedi. 2027'ye kadar bütün F-16'ları Lockheed Martin'le işbirliği yaparak 84 adedinin Viper statüsüne getiriyor. Sen Türkiye olarak diyorsun ki benim önceliğim F-35'leri alacağım. Daha Yunanistan'da F-35 diye bir şey yok ki. 2018'den itibaren F-35'leri biz almış olsaydık, bize çelme takmamış olsalardı. Orada zaten sıkıntı yok. Biz F-16'larımızın hepsini de 2012 ile 2014 arasında modernize ettik zaten. Ondan sonraki süreç de 2025-2030 dönemiydi. Şu anda yapacaktık. Ancak yine Viper'larda olduğu gibi kaç tane şey vardı? 79 adet kit istedik. Yunanistan'a 84 adet kiti veren sistem size 79 adet kiti vermiyor. Bakın başka bir dünyayla karşı karşıyayız.
1: Muhakkak onu göstermeye öyle, muhakkak. Onu da 200'lü evet. görüyoruz ama.
2: Değil mi Elon Musk'a bir ekip.
3: Konunun uzmanı olmayarak ben de biraz katkı yapmak isterim. Yani sizler uzmansınız ama ben bir Elon Musk diyor ki F-35'lerin sürü dronlar karşısında hiçbir şansı yok diyor. Yeni nesil ya,
0: Elon
3: savaş
0: şeyler diyor. F-35 mi kullanmış? Yapmayın. Bak bunlar var ya.
3: Hayır, çok başka hamaset, bir, hocam şeyler. Başka bir şey söylüyorum. Müsaade edin. Sizin tamam, elbette peki. uzmanlığınıza ben saygı duyuyorum. Ben vatandaş İlmi Daşdemir olarak kendi görüşümü ifade edeyim. Tamam, siz uzmansınız, havacısınız. Hocam da
2: dronlar daha iş görebilir diyorsun yani.
3: Yani bu onları engelleyebilir diyor Elon Musk. Ama diğer taraftan şimdi bakıldığında bizim füze sistemlerimiz ve benzeri gibi güçlü kaslarımız da var. Onları da dikkate almak lazım. Ama genel olarak tarihsel sürece baktığımız zaman burada Batı'nın ikiyüzlülüğünü net olarak görmemiz lazım. Ortak olduğumuz bir şeye, uçağa evet. bize vermeyen efendim müttefiklerimiz var. Bunu bir yere not etti Türk Devleti ve ona ilişkin de farklı argümanlar ortaya çıkaran yeni savaş enstrümanları ya da caydırıcı güç enstrümanlarını devreye soktu. Yine işte bu mil meselesinden şeye bakıldığı zaman her şekilde F-35'lerde de müttefiklerimizin ikiyüzlülüğünü gördük.
2: Evet. İkiyüzlüler yani, abi çok kötü adamlar.
3: Görmeye de devam edeceğiz. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki o ülkeler işte bizim yine müttefiklerimiz diyorlar ki Türkiye'yi diyor biz sadece asker olarak değil onların savunma sanayindeki efendim yeteneklerinden de istifade edecek bir noktaya gelmemiz lazım diye söylüyorlar. Bir taraftan da hem işte el kadar Güney Kıbrıs'tan efendim Yunanistan'dan bizi çevrelemeye çalışıyorlar. Hatta oradan da değil. Türkistan coğrafyasından da bunu yapmaya çalışıyorlar.
2: Bunlar da bilinsin diyorsun.
3: Bunlar da bilinsin ama doğru. Nihayetinde inşallah olmaz. Ama olduğu zaman da evet. da olduğu zaman da o Yunanistan'da da şeyimiz uçaklarımız konusunda evet hocamın dediğinde evet. haklılık payı var. Gerekli cevabı da farklı verir. Enstrümanlarla veririz.
2: Peki sadece bu hava kuvvetleri meselesi mi böyle bir savaş?
1: İyi tabii ki.
2: Mesela
1: değil.
2: Bu deniz konusu, denizde de böyle bir şey Allah göster, savaş olmasın da üstünlüğü konuşuyoruz. Yani denizde de şey olacak, denizde durumlar nasıl karşılaştırma yapıldığında?
1: Yani deniz kuvvetleri açısından
2: İsrail şey diyor, şöyle, Türkler denizcilikte bizi geçti diyor.
3: İngiltere'ye bile
0: İsrail,
3: geçtik.
0: Hayır, İsrail deniz kuvvetlerine yatırım yapmıyor. İsrail kara kuvvetlerine yatırım yapmıyor.

0: yatırım yapmıyor.
1: Paket.
0: İsrail'in şu anda herhangi bir kara kuvvetleriyle cephe savaşına girmek gibi bir planı yok. Yani Suriye'ye girmesi...
2: Yatırım yapmadığı için geçtik onları, öyle mi?
0: Hayır, zaten bütün her şeyini hava kuvvetlerine göre yapıyor.
2: Hava kuvvetleri
0: var. Yani bakın, bütün politikaları hava kuvvetleriyle. Bütün kazandığı savaşlar hava kuvvetlerini çok iyi kullanmasından kaynaklı. Bunu İsrail adına görmek lazım.
1: Siz Yunanistan'a sordunuz değil mi?
2: Evet, Yunanistan konusunda.
1: Yunanistan'ı sordum.
2: Yok, Yunanistan'ı sordum da İsrail mesela bizi geçti dedim. Onu da sormak olarak söyledim.
1: Yunanistan'ın deniz kuvvetleri açısından şöyle bir durum var. Deniz kuvvetlerinde bizim fırkateynler, İstif sınıf fırkateynler milli olduğu için yedek parça tedarik süreçlerinde falan tıkanıklıklar yaşamayacağız. Ya da TCG Anadolu gibi önemli bir çıkartma gemisi var. Onun da SİHA üssü gibi kullanma şansımız var.
2: Filmin dediği o unsurlar açısından da öne geçirecek.
1: Tabii. Yani SİHA'lar ve İHA'lar mesela işte kamikaze saldırı yapacak, sürü saldırı yapacak bir takım unsurlar var. Sivrisinekler var. Sayısal olarak çok fazla. 400-500 kullanılabiliyor. K2'ler var. Git gel yapabiliyor. Kamikaze bile olmadan. Dolayısıyla havada yaklaşık 1000-1500'lük bir sürüyü bir şekilde aktarım yapabiliyoruz. Ya da yakın gelecekte yapabileceğiz. Dolayısıyla denizaltılarımız var. Milli denizaltılarımız var. Denize indirilmiş durumda.
3: İnsansız deniz araçlarımız var.
1: Korvetler var. Bir de sahil karakol gemilerimiz var. Bunların hepsi milli olarak yapılıyor. Şu anda yaklaşık 40'a yakın, hatta 47 rakamı galiba zikrediliyor. Aynı anda tersanelerde askeri gemiler yapılıyor. Bunun bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapım süreci var. Böyle bir tedarikle ilgili ciddi anlamda biz bağımlılık ilişkimizi kapatmış durumdayız deniz kuvvetleri olarak. Bir de bunun üzerindeki radar sistemleri var gemilerimizde, fırkateynlerde özellikle. O radar sistemleri de AESA radarlar, Murat tipi radarlar. Bunları kullanıyoruz şu anda. Ve tespit imkanı da çok. Atmaca var mesela füze. Deniz savar füzeleri, torpidolar var Akya gibi. Bütün bu silah sistemleri, radar sistemleri, gemi sistemleri, toplar vesaire gibi bütün sistemler deniz kuvvetlerini, Yunan deniz kuvvetleri karşısında üstün kılıyor. Bir de nispi mukayese yapmak lazım. Orduları böyle sayısal komutanın dediği gibi birebir çarpıştırmak değil de matematiksel olarak. Nispi olarak bizim Adalar Denizi'ne yığınaklandıracağımız donanma miktarı Yunanistan'dan çok daha fazla. Onun için deniz kuvvetlerinin karşılaştırmasını yaptığımızda denizlerde bir üstünlüğümüz söz konusu.
2: Karayı zaten konuşmuyoruz. Çok
1: kara kuvvetlerinin
2: herhalde.
1: Zaten
0: kara kuvvetleri artık savaşlarda epey bir geriden
2: gidiyor. Geride mi kalıyor?
0: Çok yani şöyle. Havayla sonuç alabiliyorsan karaya ve denize ihtiyaç yok diyor. Eğer deniz ve karayı da devreye soktuysan çok büyük bir savaş oluyor. Yani şu anda Ukrayna'da
2: ama günün sonunda da karaya iş düşüyor. Öyle. Demiş.
0: Hayır,
2: zaten
0: savaş
2: Amerikalılar yapamıyor.
0: Hayır, savaşı bitirmek istiyorsan karaya ihtiyacın
2: var. Karaya girecek.
1: Karanın da özel unsurları. Özel kuvvetler, hava indirme birlikleri ve çıkarma birlikleri.
2: Onlar da üstün asker, askerler.
1: Özel eğitimli askerler. Tabii. Bir de bizim denizde geçen kara araçlarımız var. Yüzen, zırhlı muharebe araçları, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı amfibi araçlar gibi adalara çıkartma yapmak için kara kuvvetlerine ait benim söylediklerim. Ya zırhlı araç, içinde personel var.
2: Bu
1: onlarla çıkartma
2: filmlerde yapabiliyorsunuz. Filmlerde izlediğimiz o şeydeki işte D-Day gününde çıkan o şeyler gibi diyorsunuz.
1: O çıkartma gemileri çıkartma, o değil. O bizimki değil. Zırhlı araç, kapalı kutu gibi içinde herkes sadece içeriden periskoplarla görüntü
2: alabiliyor. Denize gidiyor bunlar.
1: Tabii yani zırhlı araçlar, tank da öyle biliyorsunuz. Yüzmez ama tank 4 metre derinlikte gider periskopla yani, gider. Tabii. Dolayısıyla bizim o tür kara kuvvetleri personeline ihtiyacımız olabilir. Özellikle hava indirim unsurlarına. Ama hava kuvvetleri konusunda tekrar şunu söyleyeyim komutanın yanında. Yani hakikaten Yunan hava kuvvetleriyle Türk hava kuvvetleri arasında bir nispi mukayese yaparsak Ege bölgesinde, Adalar Denizi bölgesinde havanın kontrolünü bizim hala alabileceğimizi ben değerlendiriyorum. Tabii ölçmek lazım.
0: Hayır, almamak önemli değil. Zaten
1: sürdürmek,
0: değil.
1: Almak.
0: Adamların diyorum bakış açısı bu. Ellerindeki.
1: O ayrı.
0: Sahip olduğu yeteneklere bakıyorlar veya olmakta olduğunu, Türkiye'nin nispeten geriden geldiğini düşünerek yanılsama içine giriyorlar diyorum. Yani burada Miçoto Akis'in sözlerine dikkat ederseniz öyle bir boşluktan bahsediyor. Ben diyor bunları şimdi aldım. Yani elimde Viper'larım var, Rafale'm var, F-35'lerim de olursa ben bunları şimdi kullanmayacağım da ne zaman kullanacağım diyor.
2: Evet.
0: Kendine göre.
2: İsrail'den bir açıklama var. Oyun değiştirici diyor. Türkiye'nin yeni savunma sistemi operasyonel hizmete giriyor. İsrail de çok yakın takip ediyor. Bu tartışmayı Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikten ziyade sizin dediğiniz çerçevede İsrail'in de içinde olduğu bir denklemde.
0: Tabii. Yani İsrail artık bundan sonra İsrail'in denklemin dışında tutulduğu bir Yunanistan'la gerginlik olamaz.
2: Yok, değil mi?
0: Evet. Ne zaman ki İsrail'le biz normalleştiririz o zaman belki başka bir şey konuşuruz.

0: Evet.
1: İşte 12 mili oradan güç alarak, İsrail'in ittifaklığından güç alarak ilan etme cihetine gidebilirler tehdidi var şu an. Senaryo bu. Adalar İsrail menşeli silahlarla donatılabilir. Çünkü Amerikan menşeli silahlar, TOW'lar filan gitti oraya. Abrams'lar gitti. Amerikalılar çekti onu. Dede Ağaç'a yarmışlardı. 3-5 adalara tatbikat şeyiyle gerekçesini aktardılar. Ondan sonra çektiler. Amerikalılar çok istemiyor şeyi. NATO mesela, NATO'ya şeyde bulundu, deklarasyonda bulundu Yunanistan. Dediler ki işte atıyorum X adasında, silahsızlandırılmış bir adada tatbikat yapalım dediler. NATO şapkasıyla. Yunanistan zemin açar size dediler. İşte orada güzel çıkarma bölgeleri falan var. Tatbikat arası var falan. NATO genel sekreteri değil de Avrupa Müttefik Kuvvetler evet. Komutanlığı hayır dedi ona. Adalar silahsızlandırılmıştır dedi. Evet. Oradan da yüz bulamadılar.
2: Bakın bak, şu ifadeler çok tehlikeli.
0: Hocam bunu konuşalım mı? Evet. Şimdi Yunanistan'a gidelim. Bunu tamam. Reklam dönüşü konuşalım.
2: Okay, tamam.
0: Bu çok önemli çünkü evet. Gürültüye gitsin istemiyorum. İlan bağlandı mı arkadaşlar? Hocam tamam, merhaba.
3: Şöyle oturuyorum. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yunanistan ve Türkiye arasında gerilen ilişkileri konuşuyoruz. Orada nasıl algılanıyor, ne oluyor, ne bitiyor?
3: Şimdi Türkiye ile ilgili son günlerde açıklamalar tabii ki ardı arkası devam ediyor. Bugün de Dışişleri Bakanı sahada da karşılık vermeye hazırız Yunanistan olarak dedi. Ancak bu yanlış algılandı. Burada bunu belirtmekte fayda var. Sahada derken silahlı kuvvetlerle ilgili değil. Yani bizim elimizde bulunan argümanlarla Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler, Yunanistan teyakkuzda bir konuda Türkiye'nin yayılmacı politikası olduğunu ileri sürüyor ve dolayısıyla da egemenlik haklarımız tartışılamaz. 12 mil her zaman, yani yaklaşık 15 yılda 20 yıldan beri söyleniyor bu. Biraz önce konuklarımız da zaten oradaki stüdyo konukları da söyledi ve biliyorlar da, yani bunu tekrarlamayalım zaman kazanması açısından. Saklı bir hakkımız. İstediğimiz zaman bunu kullanacağız. Ancak baktığımız zaman şu anda Atina'da benim kaynaklardan elde ettiğim bilgiler ki bu çok önemli. Bunu bu konuklarımız nasıl değerlendirecek ilerleyen dakikalarda. Ben de merak ediyorum. 8 mil konuşulmaya başladı. 12 mil Girit'in batı kısmındaki orada herhangi bir sorun yok. Zaten Türkiye'nin Libya mutabakat anlaşması o deniz sınırlarına da girmiyor. Dolayısıyla da orada bir alan var. Orada 12'yi seçim öncesi Mitsotakis açıklamak üzere hazırlıklar başladı diyebiliriz. Yani bize gelen haberler bu. Ancak Ege'de şu anda 12 milin açıklanmasının mümkünatı yok. Dolayısıyla da baktığımız zaman orada 8 konuşuluyor. Çünkü iki farklı durum var orada. Hava başka, deniz başka. Ancak bir bütün olarak ilk aşama, iki aşama olarak Yunan hükümeti şu anda bunun üzerine harıl harıl çalışıyorlar. Yani 8 mil olarak açıklayacaklar ve bunu Yunan halkına şöyle diyecekler. İlk aşamada 8 mili açıkladık. Ondan sonra da Türkiye ile masaya oturma niyetleri var. Gerekirse de Lahey'e gitme olayı da masada şu anda. Atina dışişleri harıl harıl bunda çalışıyor. Bu bizim kulislerden gelen haberler arasında. O ama 12 mil kesinlikle ve kesinlikle değil. İsrail'in Aşil Kalkanı, yani Atina Kalkanı dahi olsa eski Dışişleri Bakanı Varoufakis'in demiş olduğu gibi işte Aşil Kalkanı'nın sonunda ölüm var. Ancak Atina Kalkanı'nda öyle bir şey yok. Tercih ederdim. Bu çok deneyimli bir Dışişleri Bakan yardımcısıydı. Yanis evet. Balinakis. Dolayısıyla şu anda İsrail'in bu hükümetle yapmış olduğu bu durumu tehlikeli bir boyutta olduğunu, çünkü karşımızda Türkiye var diyor. Yani herhangi başka bir ülke, Kuzey Makedonya veyahut da Arnavutluk yok. Karşımızda bir Türkiye var. Daha da konuşulan konuların başında bir başka konu, o da çok önemli. Syriza, Alexis Tsipras'ın hükümet olduğu dönemde Kostarakos, biliyorsunuz komutanlarım da orada bilirler, Genelkurmay Başkanıydı ve dolayısıyla da onun bir sözü var. Sahada Türkiye ile olası bir sıcak çatışmada kendimize güvenmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız. Yani bu da konuşuluyor. Bu da konuşulmaya başladı. Ancak İsrail'e de tepkiler var. Baktığımız zaman aklı selim kişiler, köşe yazarları, stratejik analistler, yazılar şu anda İsrail'e ateş püskürüyorlar. Yunan hükümetinde Mitsotakis'de tehlikeli bir ipin üzerinde, bir cambaz gibi ipin üzerinde oynadığını, İsrail alacağını aldığı zaman, Türkiye ile anlaştığı zaman petrol boru hatlarının, doğalgaz boru hatlarının, kısacası enerjinin Türkiye'nin de bu oyun kurucunun içerisinde olduğu anlaştığı zaman biz ortada kalmıyoruz.

0: Bu Atina'da konuşuluyor. Çünkü resim geniş, çok büyük. Sadece bu değil. Onun yanı sıra tabii ki değişik sesler de oluyor ama baktığımız zaman pek de Aşil Kalkanı öyle Yunanistan'ın kurtarıcısı olarak görünmüyor şu anda Atina'da.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ederiz. Hemen özetledin. Türk hava savunma sistemi, Gürz'ü konuşacaktık. Önemli dediniz başlıklardan birisi Hüseyin Hocam. Bir açalım mı Samet onu? Hüseyin Hoca bize neden önemli olduğunu anlatsın. İsrail'in de çok yakından takip ettiği bir gelişme bu. Savunma sistemi. Türkiye'nin operasyonel yeni savunma sistemi. Oyun değiştirici diyorlar. Hangi ifade önemli Hüseyin Hocam?
2: Şöyle, burada oyun değiştirici kelimesiyle aslında bakın bazen bunu ABD'deki bazı yayın kuruluşları da yapıyor. Türkiye bir şeyi ürettiği zaman sanki bu büyük bir tehditmiş gibi. Yani onun önlenmesi gerekir gibi. Yani Türkiye fazla oluyor gibi biraz olayı abartıyorlar. Aslında burada Gürz dediğimiz şey, bizim Korkut diye bir şeyimiz var. Yani top sistemi var. Bir de Sungur diye füze sistemi var. Gürz bu ikisini birleştirmiş. Yani var olan iki tane şeyden yeni bir mobil hareketli tekerlekli
1: hedef araç gösteriyorlar. Ortalığı beldeye veriyorlar.
2: Onu söylemeye çalışıyorum.
1: O açıdan.
2: Yani burada birazcık şey yapıyorlar. Yani Türkiye'ye bakın, siz Türkiye'ye dikkat almıyorsunuz ama o kadar büyük silahlandılar ki. Yani Gürz'ün işte şu anda orada bakın Rus sistemi var. Panzer gibi. Bunlar nokta hava savunma sistemleri. Bir Tugay hareket halindeyken Tugay'ı korumak için kullanıyorsunuz. Bir tanesi de yetmez. Birkaç tane lazım.
1: Bu mudur veya, o Gürz? Şu, bu mu?
2: Evet. Yok. Sabit diyelim ki bir tesisi koruyacaksınız. Bunlardan kullanıyorsunuz. Ya bunlar hem gelen şeye insan savarıcı olabilir, uçak olabilir, menziline girdiği zaman her ne olursa helikopter olabilir. Onlara karşı AESA radar var. Radarla kilit atacak. Ondan sonra gelen şeye füze mi atacak? Daha yakınsa 35 milimetrelik atom parçacıklı mühimmat mı atacak? Bunun bir benzeri mesela Tolga var ama o başka bir şey. Makine kimya endüstrisini üretti. Yani bizde bu silahlar var. Aselsan çok güzel bir şey yapmış. 8x8 tekerlekli araç üzerinde durmadan hareket halindeyken mobil atış bir sistem ve atış yapabiliyor. Bu özellikle hareket halindeki birliklerin korunmasında, konvoy korumasında herhangi bir şekilde sizin ekstra bir şeye ihtiyaç duymadan birliğin kendi kendini korumasını sağlıyor.
1: Birlikte birlikte hareket ediyor.
2: Evet, o yüzden önemli bir yetenek.
1: Ama bu İsraillerin dediği gibi de bak neler yapıyorlar bunlar.
2: Evet, evet. Yani başka öyle, bir kere zaten savunma amaçlı. Yani kimseyi tehdit eden bir şey değil ki bu. Savunma amaçlı.
3: Valla bence gayet taarruzlu bir silah bu.
1: Öyle mi?
3: Savunma ama yani neyi savunacaksınız ki? Bunda tesis savunamaz. Tesis yani çok lüks kaçar.
1: Saldıran birlikleri savunacaksınız diyor.
3: Hayır, zaten savunma diye bir şey yok ki. Artık bütün savunma sistemleri taarruzi harekata dönüşmüş durumda. O yüzden bir Tugay çapında birliğin intikalini emniyete almak için tamam ama bu hareket eden bir birlik bir yere gidiyor demektir. Bir yere bir harekat icra ediyor demektir. Yani önemi şu. İsrail'i telaşlandıran şey şu. Böyle bir taarruzi harekat yapabilecek bir Tugay'ın içinde böyle bir hava savunma sistemi var. Yani hem Sungur atıyor hem 35 milimetrelik atom parçacıklı mühimmat atabiliyor. Çok yetenekli ve kendi radarı var bir de üstelik komutanım söylediği gibi. Bu komplike bir sistem ve yer değiştirme imkanı var. Eskiden hava savunma silahları çakılı bir yer dururdu. O yer çok rahat tespit edilir ve imha edilirdi. Şimdi bunu imha etmek de çok zor. Hakikaten yetenek taktik seviyede.
2: Yani sabit, bunu bakın sabit yapabilirsiniz, taşınabilir dediğimiz bir yere kurgularsınız yani monte demonte gibi. O bir zaman alır ama mobil olduğu zaman almıyor. Durmadan hareket halindeyken kullanabiliyorsunuz. Yani sistemlerin kendi içerisinde ayrılıyor ya, sabit sistem mesela bir tane köprüyü koruyacaksınız, oraya sabit sistemi şey koyarsınız. O köprü oradayken o sabit sistem durur. Bir de hareketli olmasına gerek yok. Çünkü mobil bir şeyi mobil yapmak da ekstra maliyettir.
3: Tabii.
2: O da başka bir şey yani. Taşınabilir yapmanın bir zaman maliyeti vardır. Hı hı. Yani sistemlere göre mesela taşınabilir olduğu zaman mesela bir tırın şatıyla taşıyacaksınız diyelim. Ama burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Araç dedi ki bu iş için dizayn edilmiş ve dolayısıyla aracın üzerinde radarı da var, elektronik harp sistemleri de var. Ondan
1: vuruyor
2: sonra
1: da.
2: Topu da var. Hem kısa menzilli hem orta menzilli füze sistemi de var. Dolayısıyla istediğiniz maksada uygun olarak kullanabiliyorsunuz. Mobil olması bence en büyük değeri.
3: Bunlar Çelik Kube'nin bileşeni aslında Melih Bey.
2: O tabii hepsini bağlayacak buraya, doğru.
3: Çelik Kube'nin bileşenleri bunlar. Korkut var mesela. Eşdeğer bunun. O da 35 milimetrelik. Gürz var. Sungur bunun üzerinden de atılabiliyor. Göksur var. Ejderha var mesela. O lazer silahı. Ya buna benzer bir sürü

0: katmanlı silah sistemleri var. Hepsini birleştirirseniz eğer çok daha korkunç bir boyut ortaya çıkıyor. İsrail bunu da duysun madem buradan. Yani bunların hepsi öyle gizli saklı şeyler değil.
1: Demir kubbelerine kıyasladığımızda bizim bu
2: yani sistemimiz... Kubbenin, yani entegre ederseniz bir mekanizma içerisinde demir kubbenin araçları gibi. Demir kubbeden daha büyük değil. Mesela Davut'un sapanı yarımını kullanamaz. Daha alt kademede. Zaten o da en fazla 70 kilometreye kadar görebiliyor. Daha kısa menzildeki gelen hedefler angaj olabiliyor. Mesela balistik füzeler falan angaj olmuyor ya. Yani.
0: Balistik füzeleri durdurmak için bir hava savunma sistemi zaten çok zor.
1: Tabii uzayda onlar, o taahhütler falan mı var? Uzayda mı durduruluyor? Taahhütler
0: var da 23 Mach hızında bir terminal hızına sahip balistiği hiçbir şey durduramıyor.
1: Biz onu tabii tahayyül edemiyoruz. Uzayda durduramıyor. Nasıl bir şey de yani bir ya yıldırım gibi falan 23 gidiyor. Katı.
2: Ben 2 Mach'ı tahayyül edebiliyorum.
1: Siz uçaktan biliyorsunuz.
0: Uçaktan 2 Mach. Çünkü yani şimdi tabii o öyle bir hızlı hareket ediyor ki bunları bir de balistikleri uzayda 100 kilometre şeyde irtifada durdurmanız lazım. Oraya kadar ulaşabilen işte taat sistemi var. Dediği gibi Arrow sistemleri var. Davut'un sapanı ulaşmıyor diye biliyorum. Ama yani uzayda durdurmak zorundayız. Ben dedim ya bunu 6 katman yaptık biz 7'yi yapmak zorundayız.
1: Ya bayağı savaşa gidiyoruz değil mi? Biz bu kadar herkes böyle Yunanlılar orada biz burada bu kesinlikle. Kadar silahlanıyoruz. İsrail biraz sonra bakacağız. Hermon Dağı'na çıktı Netanyahu. Oradan bir şeyler yapıyor. Yani Bu kadar silahlanma nereye varır vallahi hocam?
2: Şaka gibi gidiyoruz.
1: Gidiyoruz.
3: Ay, hazır ol Cengi. İstiyorsan sulhü selah.
1: Evet. Ama hani hangi dönem Türkiye bu kadar şey yaptı? Yok,
2: Türkiye ile alakalı değil.
3: Bir başka açıdan
1: tüm Avrupa da. Tüm Avrupa'da. Biz kendimiz açısından baktığımızda evet. Da böyle bir mesela yoğun gürz onu üretelim. Yeni şeyler üretiyoruz işte hareket eden sistemler falan evet. Böyle bir kitlenilmiş gidiyor. Devlet büyükleri her şeye her zaman söylemiyorlar.
0: Bir perspektif var. 2030'lu yıllar. 2030'lu yıllarda birkaç şey olacak. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor.
4: Ya bir şey... Ama hiç kimse hazır olduğunu olmayı ya hazırlanırken hiç beklenmedik bir zamanda başlayacak sanki.
2: Zaten
4: değil mi hocam?
2: Öyle olur ya. Tam evet. Hazır olamazsın hiçbir
4: zaman.
0: Tabii. Yani ama en azından asgari bir hazırlık mutlaka sağlanması lazım.
4: Herhalde
0: bunlar
4: şeyler,
0: çok teknik konular.
4: En hazır ülkelerden birisi. Şeyde sizin dediğiniz o yeni nesil uçaklarda biraz evet. Belki şeyimiz var ama
1: süreye ihtiyaç var.
0: Almanlar çok tehlikeli. Almanlar o kadar ciddi bir hazırlık yapıyorlar ki.
4: Yunanistan üzerine biraz Almanya'ya geçelim mi?
1: Bu AFD'yi diyorlar ya. Sanki AFD şu an değil. Almanya savaşı hazırlanmıyor hocam, gibi AFD geliyor Hitler'de. Ya zaten deli gibi silahlanıyorsunuz. AFD diyor değil. Ki bunu azaltacağım diyor.
0: AFD ha. Değil.
1: Ya onlar aksini savunuyor zaten AFD. Azaltacağız biz diyor.
0: O başka bir konu ama Alman ordusunun yeniden yapılanması planını bakarsanız eğer personel tekrar teşkilatlanma, teçhizatlanma, doktrine olma. Bakın şeyde 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar 8 senede hazırlandılar. 1. Dünya Savaşı.
4: Hocam özür dilerim. 30. Ama artık orada değil Alman asker bulamıyorlar Almanlar.
0: Ne dedim? Personel dedim.
3: Ama işte değiştirdiler şimdi.
0: Ne yaptı? Adamlar herkesi askere alıyorlar şu anda.
4: Asker bulamıyorlar. Yani,
0: oraya
1: ama
0: gitmiş
1: işte,
0: adam.
1: Talih bir şey oldu diyorlar artık savaşta asker. Neticede teknolojiye para yatıracaklar
0: işte,
1: değil mi?
0: O şeye benziyor işte ne bileyim bazı sektörler ölecek diyen yapay zeka yerine girecek diyen bir zihniyet var ya böyle bir propaganda var ya
1: evet.
0: O propagandanın devamı gibi bir şey yok. Yani yapay zeka hangi nereye girecek Allah aşkına ya bu kadar insan yetişmiş varken dünyada.
1: Öldürürüz o yapay zeka.
0: Hemen motorları getirip makineleri yapay zeka ya yapay zekayı bulan adam yani onu söylemiyor. Şimdi dolayısıyla burada silahlı kuvvetlerin onu zaten işte İngilizler icat etmişti. Militer security çok aşağı indi artık diye. Çevre güvenliği var, toplumsal güvenlik var falan diye. Tam onları yayınladılar adamlar kitapla, beri buzanlar falan. 2008'de Ruslar tanklarla Gürcistan'a girdi. Pat diye kaldı Avrupalılar ne oluyor ya diye. 2014'te küt diye Kırım'a girdiler. 2022'de konvansiyonel güçlerle Ukrayna'ya komple girdiler falan. Yani o şey aslında çok fazla aşağı inmiyor gibi gözüküyor.
1: Ama bak küçücük İsrail hocam işte her tarafı manipüle ediyor. Şu Netanyahu'nun sesini bir dinleyelim mi? Hermon Dağı'ndan yine bir mesajlar verdi.
2: Orası bir yer
1: Şeyh Dağı'ydı. Şeyh
5: Dağı'ydı. Roşan'ın
1: karşısında Lübnan şurada da
5: Golan. Ramata Golan, Ramah Suri Çam ve anahu şultim bekol amekhav. מכתר החרמון עד הירמוך ומכאן עד הים התיכון שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה

0: למעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה. ואנחנו נעשה את זה.
1: Evet, seçim öncesi.
2: Seçim propagandası 27 Ekim'de seçim var. İsrail'de Likud Partisi'ni de onunla işbirliği yapan partilerin oy oranı şu an koalisyon tesis için yeterli değil. Eski Genelkurmay Başkanı Eysen Kot favori durumda. Seçime kadar tabii konjonktür gelişmeler ortamı değiştirebilir. Burada Netanyahu burada gayet...
1: Ne diyor hocam burada? Çıktım Hermon Dağı'na diyor.
2: Buradan propaganda yapıyor. Propaganda yapıyor.
1: Lübnan orada diyor. Golan tepeleri aşağıda. Ta Akdeniz'e ama kadar. Her yeri biz tutuyoruz
3: İsrail'de,
1: burada diyor.
3: İsrail şu ana kadar bu hakim noktalara hiçbir zaman bu kadar hakim olamamıştı.
1: Aslında bir de böyle bir durum vardı.
2: Sonuna bakmak lazım.
3: Yani Şeyh Dağı'na çıkmış. Golan tepeleri elinde. Ondan sonra Lübnan'ın güneyinde Şakifa kalesi var. O da 700 küsür metre. Orası da elinde. Dolayısıyla baktığınız zaman
1: Şam dibinde diyor.
3: Savaşta Şam'dan gelebilecek herhangi bir gücü durdurabilecek en yüksek noktalar.
1: Müstahkem mevki.
3: Her şeyi
4: 67'de ele geçirdiler aslında bir defa.
1: Olanı bir dönem.
4: Tabii.
2: İşin sonuna bakmak lazım. Sonra,
1: yani Samet bir harita versene bu nereleri bu söylüyor bir bakalım.
2: Gidecek? Bu iş nereye gidecek? İşin sonuna bakmak lazım. Şimdi İsrail'i kuranlar devleti kurdukları zaman Arap Denizi'nin ortasında yapay İngiliz baskısıyla kurulan bir devlet. Acaba 45 yılı görecek mi bu devlet? Tereddüt ediyorlardı. 98'de 50. yılda gördü. Gördüm. 2023'te 75. yılı kutladılar. Şimdi benim iddiam şu. Acaba Acemi. İsrail 2048'i 14 Mayıs 2048 görecek
1: 100.
2: mi?
1: yılı.
2: Görecek mi? Yani bir taraftan da tetiklenen bir süreç var. Bakın şimdi önümüzdeki ay tartışacağız. 7 Ekim 2023'ün
1: yıl dönümü.
2: Bir ay sonra 3. yıl dönümü olacak. Şu an 35 ay geçti. Bir takım veriler ortaya çıktı. İsrail tam kabul etmiyor ama Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aslında Mossad'ın, Şimbet'in Aksa tufanı konusunda bir operasyon yapacakları konusunda İsrail'i uyardıkları şeklinde bir takım bilgiler var. Bu tabii Orta Doğu'daki dengeleri tamamen değiştirebilir. Daha sürecin içindeyiz şu an. Yani buraya nereden geldik? İşte bu Hermon Dağı'nda yaptığı konuşmadan geldik. Şu an hakim gözüküyor ama acaba önümüzdeki zaman diliminde İsrail'e bunun yansımaları neler olacak?
1: Şu bölgeden duruyor diyor ki Lübnan'ı buradan kontrol ediyorum diyor. Akdeniz'i buradan kontrol ediyoruz. Şam burada zaten diyor.
2: Yani bulunduğu yer aslında Suriye toprağı olan böyle Golan Tepelerinin evet. ucunda bir yerde.
1: İşte şu
2: çünkü
1: bölge.
2: Haritalarda normalde Golan Tepeleri Suriye'de gösteriliyor. Yani uluslararası hukuk açısından da öyledir.
1: Biz de öyle gösteriyoruz hocam. Dahil etmedik işte.
2: Yani şu an itibariyle Lübnan'ın güneyini işgal ettim. İşte zaten tahakküm kurdu Batı Şeria'da toprakların yarıdan fazlasını idari bakımdan, askeri bakımdan
1: 7 Ekim'den sonra işte onu bahane ederek ne yaptı? Geldi Golan Tepeleri şurada hem su kaynaklarını hem petrol kaynaklarını aldı.
2: 67'den beri elinde zaten Golan Tepeleri.
1: Ama hocam şu an fiili durumunu daha da arttırdı işte yani Golan Tepeleri.
2: Etrafında şey vardı. Etrafında tampon bölge vardı.
1: Evet.
2: O tampon bölgeyi şu an kontrol ettiler.
1: Şu su kaynaklarını aldı şu Litani Nehri'nin üstüne
2: şeyden,
1: geçti.
2: Şeyden beri elinde. Yani şimdi burada Litani Nehri'nin güney tarafında tutunmaya çalışıyorlar. Aslında tutunamıyorlar.
1: Görüşürüz.

Ajans Eridin'den herkese merhaba. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınından Türkiye'den ve dünyadan en önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz, geride bıraktığımız saatlerde Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşmişti. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etti. Mansur Yavaş görüşmede başta metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. NATO zirvesinin başkentte düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla da teşekkür etti.

0: Külliye sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Mansur Yavaş, başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Mansur Yavaş, Ankara'daki yatırımlara verdiği destek ve katkılarla NATO zirvesinin başkentte düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkinde değerlendirmelerde bulunuldu. Mansur Yavaş, CHP'de yaşanan mutlak butlan kararı ve ardındaki siyasi hareketliliğin ardından sessizliğini korurken partinin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüydü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. CHP satın alınamaz, gafiller bunu çok iyi bilmeli dedi. İsim vermeden İmamoğlu ve Özel'i hedef aldı. Bir yandansa Mansur Yavaş partinin etkinliklerine katılmadı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kuruluşunun 103. yıl dönümünde kurdu bu cümleleri. Özgür Özel ve İmamoğlu'na şaibe gerekçesiyle iptal edilen kurultay üzerinden göndermede bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beklendiği üzere törenlere katılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Zeydan Karalar ve Vahap Seçer vardı.
2: Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Mustafa Kemal ve arkadaşları bedel ödemek için yola çıktılar.
0: Kılıçdaroğlu Anıtkabir'deki törenin ardından genel merkezde partililere seslendi.
2: Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınmayacak kadar kutlu, satın almak isteyenleri ise tarihin huzurunda mahkum edecek kadar büyük bir yürüyüştür.
0: Öz eleştiri yaptı Kılıçdaroğlu.
2: Elbette bizim de hatalarımız oldu. Bunlardan ders çıkaracağız.
0: CHP Genel Başkanı sık sık milliyetçilik mesajları verdi.
2: Sınırlarımızın ötesinde macera aramayız. Ama sınırlarımızın içinde hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
0: Savunma sanayine ayrı parantez açtı.
2: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Biz savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
0: Akşam saatlerinde ise genel merkezde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Muharrem İnce, Engin Altay ve Gürsel Erol başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ın törenlere katılmaması soruldu. Kılıçdaroğlu soruyu cevapsız bıraktı. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile de bir araya geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yaş gününde partimizi yalnız bırakamazdık. Onun için buradayım. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, bir yandan da İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rant ve kirli rüşvet çarkını anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu tek tek itiraf etti. Ayrıca tüm pazarlıkları İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş yaptı dedi.

0: İtirafçı eski İsfalt Genel Müdürü İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu deşifre etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki ihale, ödeme ve proje süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fatih Keleş'in birçok süreci yönettiğini öne sürdü.
1: Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Kaçak dökümlerden, ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden, komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler. Bütün ihalelerin bütçe bilgilerini dahi kendisine gönderiyorduk.
0: Dikkat çeken başlıklardan biri de Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi oldu. Burak Korzay, 80 milyar liralık kamu zararının oluştuğu vurguna değindi.
1: Göreve geldikten sonra İsfalt'ın burada her bir hasılat paylaşım sözleşmesi olduğunu buldum. Bunu sorguladığımda sözleşme çok hızlı bir şekilde tek taraflı iptal edildi. Fatih Keleş bana İsfalt'ın burada bir hakkı yok, başka yere dökülüyor, sen işine bak dedi.
2: Burak Korzay, karla mücadeleye ve altyapı ihalelerine ilişkinde iddialarda bulundu.
0: İsfalt'ın 4 büyük ihaleden yalnızca birine yönlendirildiğini, yüksek karlı işlerin ise başka müteahhitlere bırakıldığını iddia etti. İsfalt'ın 10 bin çalışanının maaşını ödemek için kapıda yattıklarını da aktaran Korzay, faturası kesilmiş ödemelerin bile yapılmadığını söyledi.
3: Evet, İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki görüntüleri gündem olduktan sonra gözaltına alınan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Şüphelinin 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.
0: Kendisini Vanlı iş insanı olarak tanıtıp sosyal medyada paylaşım yapıyordu. Son olarak bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüleriyle gündem oldu. Ali Haydar Kurum hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 61 yaşındaki kurumun 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Kayıtlar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit ve hakaret de var. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Ali Haydar Kurum düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüpheli Ali Haydar Kurum emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir dedi. Lüks yaşam ve gösterişli düğünlerle suç gelirlerinin gizlenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.
3: İstanbul Emniyeti küçük bir ipucundan yola çıkarak bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Kiralık bir aracın GPS sistemi üzerinden uyuşturucu ağının bağlı olduğu tüm adresler tespit edildi. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi. O operasyonun detaylarına Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç ulaştı.
4: Kiralık aracın GPS'i polisi uyuşturucu şebekesine götürdü. Adresler tek tek suç haritasına eklendi, telefonlar incelendi. 2 haftalık titiz takibin sonunda uyuşturucu şebekesi çökertildi. Her şey 24 Ağustos'ta gelen bir ihbarla başladı. Polis bir aracın içinde İran uyruklu yaralı birini buldu. O isim kendisine Türkmenistan uyruklu 2 kişinin saldırdığını anlattı. Biri beni bıçakladı, diğeri ise silahla ateş etti dedi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Tam da bu sırada 27 Ağustos'ta bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı geldi. Polis adresi belirledi ve hemen harekete geçti. Kapı açıldığında ekiplerin karşısına tanıdık bir isim çıktı. 24 Ağustos'ta araçta bulunan İran uyruklu kişi o evdeydi. Onunla birlikte orada olan 3 kişi de gözaltına alındı ve ikisi tutuklandı. Evse zehir yuvasından farksızdı. Yüzlerce uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ama polisin araştırması orada bitmedi.
5: İstanbul polisi kiralık araçta bulunan GPS'teki kayıtları tek tek inceledi ve o araçla

0: ekipleri aradıkları evi bulabilmek için pizzacı kılığına girdiler ve her sipariş veren Türkmenistanlıyı araştırdılar. İşte o titiz çalışmanın ardından aradıkları evi tespit ettiler.
1: Ekipler eve girdi. İçerisi uyuşturucu ticaretinin merkezi gibiydi. Evdeki Türkmenistanlı da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri ise cezaevine girişleri sırasında ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin takma dişleriyle damağının arasında da uyuşturucu bulundu.
2: Alevlerin sardığı Antalya ve Adana'da yine aynı acı, aynı manzara vardı. Ormanlar yandı, evler boşaltıldı. Mahalleli yılların emeğini gözlerin önünde kaybetti. Antalya'da söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya'nın hayatını kaybetmesi ise yangın acısını daha da büyüttü.
3: Yeniden başlıyor yanan yer.
1: Rüzgar esti, alevler büyüdü. Ormanın yeşili yine ateşle sınav verdi. Yangınla mücadele eden Antalya'dan gelen acı haber yürekleri dağladı. Antalya Aksu'da günlerdir alevlerin karşısında duran 53 yaşındaki Hasan Kahya, söndürme çalışmalarına yardım ederken fenalaştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
4: Helikopterler de destek veriyor ama şu anda yangın sığınca yukarı çıkıyor.
1: Yangının bir diğer adresi Kumluca'ydı.
5: Çok kötüydü, şu an sakinlemiş hali burası.
1: Evler, seralar, zeytin ve nar bahçeleri yangından zarar gördü.
6: Yangın ters tarafta tekrar yayılmaya başladı. Tekrar kontrolden çıktı.
1: Aksu ve Kepez'de birçok ev tahliye edildi. Yangından etkilenenler hastaneye götürüldü.
7: Yangının yayıldığı alan oldukça büyük. Ekipler gece gündüz demeden mücadeleyi sürdürürken zaman zaman çıkan lokal yangınlara ise hem uçaklar hem helikopter hem de kara ekipleri müdahale ediyor.
8: Arabamız yandı, balyelerimiz yandı, yemlerimiz gitti.
9: Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz. Bazı yerlerde de tehdit ortadan kaldığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyorlar.
1: Mahalleli yine traktörleriyle yangına koştu, ekiplere destek verdi.
10: Gece gündüz demeden bütün köylüden Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Doldurduğumuz havuzu çekip helikopterler suyuların olduğu yerlere döküyorlar.
11: Su tankeriyle gelmek isteyen yukarıya geçebilir. Su tankeri harici kimseyi salmıyorlar.
1: Acı manzara Adana'da da benzerdi. Kozan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ'a kadar uzandı. Üç ilçede yüzlerce hane boşaltılırken evlerinden tahliye edilenler misafirhanelere yerleştirildi.
12: Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılma etkisi gösteriyor.
13: Çabutlaştığı ısırarak yüzümüze koyduk. Gözlerimiz yandı.
14: Yani gözün açıp yuvasıya sürdü. Hiçbirden 5 dakikada hep kaza oluverdi.
1: Yangının önüne geçmek için yüzlerce personel ve çok sayıda araç sahaya çıktı.
15: Valla ne oldu? Biz de bilmedik. Evimizi de seyrettik, yana yanıyor. Çatı.
16: Evi terk ettim. Hiçbir şey alamadık. Neyi, hiçbir dolabı, bilmem neyi, her şeyi kaldı. Araba, eşi kaldı.
1: Antalya'dan Adana'ya yine ormanlar yandı, yine ciğerler dağlandı. Kimi yuvasını, kimi yılların emeğini kaybetti.
2: Evet, bu görüntüler Çorum'dan. Yaklaşık saatler 03.30'u gösterdiğinde Çorum'da bu yangın çıktı. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda kuşburnu kaynatmak için yakılan ateşten çıktığı iddia ediliyor. Ve işte bu görüntülerde iki ahşap evle bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde yaşandı. Kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ateşin tam olarak söndürülememesi sonucu yangın çıktı. Rüzgar da vardı ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler iki ahşap evle bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Köy sakinleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Müdahaleler sırasında dumandan etkilenen itfaiye amiri ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden çalışmalara katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Az önce belirttiğimiz gibi yangında iki ahşap evle bir ahır küle döndü. Şimdi bir yandan da yaşanan gemi kazalarına tekrar bir değinelim. Zira İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 750 metre derinlikteki batıkla ilgili Silivri Kaymakamlığı'nda toplantı yapıldı. Batığın balon yöntemiyle dalgıçların arama yapabileceği seviyeye çıkartılması veya tamamen yüzeye alınması değerlendiriliyor.

0: 750 metre derinlikten balon bot sistemiyle çıkartılacak.
1: Altı. Altı istiliğe kır. Altı istiliğe kır demiştir. Altı, Tuğbert Kimam oldu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
0: Silivri açıklarında 2 Eylül'de kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşma çalışması sürüyor. Mürettebatın yakınları günlerdir gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ekipler ise yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.
2: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından içerisinde bulunan 10 mürettebatı kurtarma çalışmaları 7/24 esasıyla devam ediyor. Kriz masası kuruldu ve uygulanacak yöntem ise balon bot yöntemi.
0: 720 metre derinlikte tespit edilen batıkla ilgili Silivri Kaymakamlığı'nda toplantı yapıldı. Geminin balon bot yöntemiyle çıkarılması veya tamamen yüzeye alınması değerlendirildi.
2: Denizcilik literatüründe kaldırma balonu yöntemi su altındaki batıkları veya ağır nesneleri suyun kaldırma kuvvetine yani Arşimet prensibinden yararlanarak yukarı taşımak için kullanılır. Şu anda hesap edilen matematiksel hesaplar o derinliğe inilmesi ve orada enkazın altında balonların yerleştirilmesi, sonra balonların şişirilmesi ve ardından ise geminin dalgıçları müdahale edebileceği yüksekliğe çıkarılması hedefleniyor.
0: Analiz raporunun cuma gününe kadar hazırlanacağı belirtildi.
3: Evet, Muş'ta kaybolan 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 10 gündür haber alınamıyor. Drone ve iz takip köpeklerinin destek verdiği aramalarda gence ait henüz bir izler rastlanmadı.
4: Evinden çıktı, geride sadece merak ve endişe bıraktı. Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya 31 Ağustos günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi 2 gün sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 69 personel ve 16 araçla köy çevresiyle İron sazlığının bulunduğu bölge tarandı. Suat Balkaya'nın bulunması için ekiplerin yanı sıra köylüler ve gönüllü vatandaşlar da seferber oldu. Ancak genç adama dair henüz bir ize rastlanmadı.
5: İşte Allah razı olsun, devletimiz burada. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamız, köy korucularımız, köylümüz, gönüllüler hepsiyle bize yardımcı oldu.
4: Balkaya ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.
3: Evet, bu görüntüler Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da taziye dönüşü hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Maalesef yaşanan bu kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı.
4: Taziyeden dönüyorlardı. Feci kaza aynı aileden 5 kişiyi hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler yardıma koştu. Jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Sürücü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sürücünün eşi Fatma ile çocukları Büşra, Ayşegül ve Mustafa Çerçi de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan bir kişinin ise tedavisi sürüyor. Kamyon sürücüsü gözaltında.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşın Kasım 2026'da yapılacak

0: seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Trump, Tahran yönetimiyle herhangi bir müzakere arayışında olmadıklarını da ayrıca belirtti. Amerika Başkanı, Kasım 2026'da düzenlenecek ara seçimler öncesi cumhuriyetçilerle buluştu. Şu anda da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. İrfan Sapmaz da, haber muhabir İrfan Sapmaz da konuyu takip ediyor. İrfan, kolay gelsin. Şu anda Donald Trump neler söylüyor, nelere değindi?
1: Evet, ABD Başkanı Donald Trump Dallas'taki Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde konuşuyor şu anda. Tüm Amerikan televizyonları da canlı yayında Donald Trump'ın konuşmasını veriyor. Trump'ın gündeminde İran savaşı ve yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra 3 Kasım ara seçimleri, ekonomi ve hayat pahalılığı vardı. Trump'ın İran konusunda verdiği en önemli mesaj, savaşın ara seçimlerden hemen sonra sona ereceği iddiası oldu ki bunu ilk kez dillendirdi Donald Trump, ama bunu nasıl olacağını hiç şüphesiz kimse bilmiyor. Başkan İran'ın savaşı sürdürerek Amerikan seçimlerini etkilemeye çalıştığını da savundu. Trump, savaşın seçimden hemen sonra biteceğini düşünüyorum çünkü daha fazla dayanamazlar, seçimi etkilemeye çalışıyorlar dedi. Trump aynı zamanda İran'la diplomatik müzakere ihtimalini tamamen kapatmadı, ancak bunun şu anda Washington'ın öncelikli tercihi olmadığını söyledi. Bir müzakere mümkün olabilir ancak şu anda baktığımız şey bu değil ifadelerini kullandı. Bu açıklama Trump'ın Tahran üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı seçimlere kadar sürdürme ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyor. İran savaşıyla doğrudan bağlantılı bir başka başlıksa petrol fiyatları oldu. Hürmüz Boğazı çevresindeki son çatışmaların ardından Brent petrol yeniden varil başına $100 seviyesini aştı. Trump savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının da ara seçimlerden hemen sonra hızla düşeceğini öne sürdü. Bu mesaj iç politika açısından tabii ki kritik çünkü Reuters'ın aktardığına göre İran savaşı, enerji fiyatları ve hayat pahalılığı Trump'ın kamuoyu desteği üzerindeki baskısını oluşturuyor. Cumhuriyetçiler açısından 3 Kasım seçimlerinde kongre kontrolünün korunması temel hedef. Dallas toplantısında İran savaşının parti açısından taşıdığı siyasi riski de bu nedenle arka planda hissedildi. Tabii Trump konuşmasının iç politika bölümünde ise seçmenlerden ara seçimleri adeta kendi başkanlık seçimiymiş gibi görmelerini istedi. Cumhuriyetçi seçmenlere benim adım oy pusulasındaymış gibi düşünün mesajını verdi. Temsilciler Meclisi ve Senato'da yaklaşık 35 kritik yarışın bulunduğunu belirterek Cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu koruması gerektiğini söyledi. Malum 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 223 Cumhuriyetçiler, 217'de Demokratlar, 100 sandalyeli Senato'da ise 53'e 47, yani 5 sayıyla önde görünüyor. Ama İran savaşı nedeniyle tabii ki durum oldukça ciddi Donald Trump açısından. Onun için bu akşam bu anlamda verdiği mesajlarda Cumhuriyetçiler açısından son derece önemliydi. Ekonomide ise Biden dönemini ve demokratları hedef aldı. Trump önceki yönetimlerin Amerikan rüyasını öldürdüğünü savunarak kendi yönetiminin bunu yeniden inşa ettiğini söyledi. Yatırımların ve Amerikan üretiminin arttığını, sınır güvenliğinin güçlendirildiğini ve ekonominin temelinin güçlü olduğunu savundu. Trump ayrıca demokratların yeniden güç kazanmasının ülkenin güvenlik, ekonomi ve göç politikalarında geriye gitmesine yol açacağını da söyledi. Cumhuriyetçilere oy verin ve dünyayı nesiller boyunca geride bırakalım mesajıyla seçmen tavanını harekete geçirmeye çalıştı. Yani özetle Dallas konuşmasının siyasi ekseni iki başlıkta bir. Trump dış politikada İran ekonomik ve askeri baskıyı daha fazla dayanamayacağını ve savaşın ara seçimden sonra sona ereceğini savunuyor. İç politikada ise 3 Kasım seçimini doğrudan kendi başkanlığı için bir güven oylamasına dönüştürmeye çalışıyor. İran savaşı, petrol fiyatları ve hayat pahalılığıysa Cumhuriyetçilerin ara seçimler öncesindeki en önemli siyasi riskleri olmaya devam ediyor diyebiliriz.
0: İrfan Sapmaz, çok teşekkürler aktardığım bilgilerden kaynaklı. Donald Trump'ın Dallas'taki mesajları işte bu şekildeydi. Devam edelim. Yine önemli bir gündem. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Ratko Mladic'in Sırbistan'da resmi törenle gömülmesine Türkiye'den tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Sedat daha gören de soykırımın reddinin Balkanlardaki istikrarı zedeleyeceğini söyledi.

0: Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Ratko Mladic, Sırbistan'da resmi törenle gömüldü, Türkiye'den tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in resmi törenle gömülmesinin soykırımın inkarı anlamına geleceğini ifade etti. Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez. Söz konusu mahkeme kararının reddedilmesi, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirir. Bu durum bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verir, dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören de soykırımın reddinin Balkanlardaki istikrarı zedeleyeceğini söyledi. Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Komisyonu'nun Mladic'in yüceltilmesini kınayan bildirgesine destek verdi.
1: Biz Türkiye açısından bunun her zaman bir soykırım olduğunu, bunun çok önemli bir suç olduğunu ve bu soykırımın eğer inkar edilirse ya da bu soykırımı hafifletecek törenler, gösteriler yapılırsa Balkanlardaki istikrarı çok zedeleyeceğini, Balkanlardaki uyumu bozacağını her fırsatta dile getirdiğimiz için Avrupa Konseyi Komisyonu'nun böyle bir bildirgeye imza atması da çok kıymetli bir şey. Biz sonuna kadar destekliyoruz. Hep beraber de bu bildirgeye evet oyu verdik.
0: Gören, boşnakların ve zulüm altında olanların yanındayız mesajı verdi.
1: Bundan sonra da Avrupa'da ve her platformda, uluslararası örgütlerin bütün organizasyonlarında bu konudaki görüşümüzü, Srebrenica soykırımının bir soykırım olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Ve boşnak kardeşlerimizin ve zulüm altında inleyen herkesin yanında olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz.
2: Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmasının ardından 4 Eylül'de serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Karadavi, yayımladığı ilk mesajda Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
3: Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
4: 1,5 yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
3: Allah'a hamd ve şükürlerimin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
4: Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi hakkındaki güvenlik suçlamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra merhum İslam alimi Yusuf El Karadavi'nin oğlu olan Karadavi, 4 Eylül'de çıkarılan afla birlikte serbest kalmıştı. Mısırlı yazar hapishaneden çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden bir teşekkür videosu yayınladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Karadavi, özgürlüğüne kavuşmasında büyük çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını da unutmadı.
3: Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına, Dışişleri Bakanlığı'na ve güvenlik birimlerine teşekkür ederim. Hepsi takdire şayan ve büyük roller üstlendiler.
2: Kuzey Kore ile Rusya arasında ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle kritik bir adım atıldı. Sınırdaki Tumen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü açıldı.
0: Kuzey Kore ile Rusya'yı birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü açıldı. Dünyanın en kapalı ülkesi dışarı açılıyor.
5: Tarihi bir olay. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki karayolu köprüsünün açılışı yapılıyor.
0: Pyongyang ve Moskova ikili işbirliğinin genişletilmesi için kritik bir adım attı. Tumen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan köprü açıldı.
5: 1959'dan beri burada yalnızca bir demiryolu köprüsü bulunuyordu. Söz konusu köprü buradan yaklaşık 400 metre uzaklıkta yer alıyor. Yeni köprü ise 1 kilometre uzunluğunda.
0: Onu bu kadar önemli yapansa iki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsü olması. Köprünün açılışı için sınırın her iki tarafında da tören düzenlendi. Kuzey Koreli ve Rus yetkililerin birlikte poz vermesinin ardından üstlerinde bayraklar olan ilk tır geçişleri de yapıldı. Köprüden günde 300'e yakın aracın geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Kore ile Rusya sınır hattı uzunluğu

0: Bu yaklaşık 17 kilometre. Kuzey Kore, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya asker desteği veriyor. Yeni köprü ise Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya geçişi için doğrudan bir arter haline geldi.
1: NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin hayalet insansız savaş uçağı Anka 3'ün tatbikat kapsamında görüntülerini paylaştı. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya vurgu yapılan paylaşıma NATO 3.0 işte tam olarak budur notu düşüldü.
0: Anka 3 havalandı, hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı NATO tatbikatına katıldı.
2: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
0: Ankara'da yapılan anlaşmayla NATO kapsamında tüm müttefikler askeri sanayilerini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye ise müttefiklerden daha önce harekete geçerek farkını ortaya koydu. Son olarak TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ün tatbikat kapsamındaki görüntüleri NATO resmi hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye'nin NATO 3.0'a verdiği destekten övgüyle söz edildi. Müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0 tam da budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir notu düşüldü.
2: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Ayrıca açıklamada NATO Ankara zirvesinde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğuna da vurgu yapıldı.
1: Yapay zeka devinden istifa eden araştırmacıdan korkutan bir uyarı geldi. Eski araştırmacı, yapay zekanın güç elde edip insanlığı öldürebileceği iddiasıyla teknoloji dünyasını şoke etti.
0: Yapay zeka insanlığın geleceğini değiştiriyor. Ancak teknolojideki hızlı gelişim beraberinde büyük bir tehlikeyi de gündeme getiriyor. Uyarı, yapay zeka araştırma ve teknoloji şirketi Anthropic'ten istifa eden Jacob Cox'ından geldi. Son 3 yılda Anthropic ve OpenAI'da yapay zeka modellerinin ön eğitim süreçleri üzerinde çalışan Cox'un iki şirketi de sert sözlerle eleştirdi. Araştırmacı Cox'un X hesabından yaptığı paylaşımda şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için yarıştığını savundu. Cox'una göre bu yarış yapay zekanın insanları aşan bir güce ulaşmasıyla insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu endişeyi paylaşanların sayısı da artıyor. Anthropic araştırmacısı Evan Hudinger, yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de gelişmiş yapay zekanın oluşturabileceği varoluşsal risklere dikkat çekti.
3: Gelişmiş yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğine dair sektör içindekilerin endişelerini paylaşıyorum. Bugün burada çok geç olmadan yapay zekanın güvenliği ve emniyeti konusunda kesin güvenceleri oluşturmak için topyekun bir çaba göstermesi çağrısında bulunuyorum.
0: Uzmanlar yapay zekanın gelişim hızına güvenlik önlemlerinin de ayak uydurması gerektiğini vurguluyor. Çünkü yapay zeka geliştikçe onu kontrol altında tutmanın önemi de artıyor.
1: Çocukların dijital dünyada karşılaştığı içerikler tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar, ebeveynlerin içerikleri yakından takip etmesi ve çocuklarla açık iletişim kurulması konusunda uyarıda bulundu.
4: Sanal medya ve dijital platformlar üzerinden Türkiye'ye açılmış bir savaşa şahit oluyorum. Artık savaşlar dünyada böyle yapılıyor. Yani savaş meydanlarında olmuyor. Uzaktan uzağa füzeler atıyorlar.
0: Çocuklar sosyal medya şirketleri için büyük bir pazar haline geldi.
5: Çocuklarınızın metalaşmasına izin vermeyin. Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tartışmaya yol açtı.
4: En önemlisi, ben de 11 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Durumu laboratuvar gerçekliğinde görüyorum. Sanal medyanın, dijital platformların çocukları, gençleri nasıl kuşattığının bizzat şahidi.

0: Hepsinin elinde telefon. Bütün yaşam tarzları, giyimleri, yemeleri, içmeleri sosyal medyaya bağlı. Ne sosyalleşebiliyoruz, ne aile sohbeti yapabiliyoruz. Herkesin elinde bir telefon.
1: Ayrıca çocukların zihinlerine subliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil. Pek çok ebeveyn büyük de farkında değil.
2: Peki sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi nedir?
1: Çocuklarımızın, gençlerimizin örf adet geleneklerinden uzaklaştırılması, kültürel köklerinin imha edilmesi, dininden, milli duygularından, ailelerinden koparılması adına yürütülen bir kampanya haline dönüştü.
3: Küfürlü şeyler, olumsuz şeyler, insanların birbirine vurduğu şeyler, insanları, çocukları mesela etkileyen şeyler, şiddetli çocukları onlar etkiliyor.
4: Dijital dönüşümün öncüsü olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık tehlike çanları çalıyor.
1: Amerika dediğimiz gibi bu dijital sarmalı başımıza dolayan ülke, en başta gelen ülke. Ama baktılar ki işin sonunda kendi toplumları da riske giriyor. Yani dağılmak üzereler, toz şeker haline gelecekler yakında. Bunun farkına vardılar ve harekete geçtiler. 29 eyalette Meta'ya karşı açılan tazminat davaları sonucu Meta çok büyük milyar dolarlar bazında tazminat ödemeyi kabul etti.
2: Aileler şikayetçi, davalar açılıyor. Yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma büyürken peki Türkiye'de çocukların sosyal medyada metalaşmasının önüne geçmek için neler yapılmalı?
1: Bunun öncelikle ebeveynlerin gönüllü katılımıyla, ardından devletin yardımıyla bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yapacak ebeveynler? Önce çocuklarının psikolojik açıdan etkilendiğini bir raporla, bir sağlık raporuyla, bir psikiyatri raporuyla belgeleyecekler. Daha sonra hangi yayınların buna yol açtığını görsel olarak kaydedecekler. Daha sonra da ilgili mahkemelere başvuracaklar. Şikayet davaları belki birleştirilip uluslararası mahkemelere taşınırsa çok daha etkili olur. Milyon dolarlık tazminatlar söz konusu.
5: Devlet bir taraftan yani çaba göstermesi gerekiyor bu konuda, hani alanları sınırlaması gerekiyor. Bir taraftan da ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor. Yani ikisi birlikte olursa ancak düzgün bir şekilde yürütebileceğine inanıyorum.
6: Trabzon'da deniz üzerinde inşa edilecek 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı için geri sayım başladı. 45 milyar 650 milyon liralık dev projenin yakın zamanda temeli atılacak. Proje kapsamında 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak.
4: Trabzon'a yapılacak mega havalimanı için geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilen ve deniz sondajları tamamlanan projede 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak. Trabzon yeni havalimanı deniz üzerine inşa edilecek, Türkiye'de 3. dünyada ise 6. havalimanı olacak. 45 milyar 650 milyon liralık proje kapsamında mevcut havalimanının yanında 3000 metrelik yeni pist, 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli kapalı otopark, kule, apron ve taksi yolları yapılacak. Yeni pist sayesinde büyük gövdeli uçaklar da Trabzon'a iniş ve kalkış yapabilecek. Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanının 2033 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Öte yandan Türkiye'nin sivil havacılıktaki büyümesi hız kesmeden devam ediyor. Havayolu işletmelerinin filosundaki uçak sayısı 846'ya, koltuk kapasitesi ise 166 bine ulaştı.
6: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis ücretleri artık belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre değişiyor. En uzun mesafede İstanbul'da yıllık ücret 93.610 liraya ulaştı. Üç büyük şehirde zam oranları ise %10 ile 35 arasında oldu.

0: Öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli oldu.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte en merak edilen konulardan biri de hiç şüphesiz servis ücretleriydi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni dönemde uygulanacak olan servis ücretleri belli oldu. Peki 3 büyük şehirde yeni dönemde servis ücretleri ne kadar?
0: İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 arttı. En yüksek artış İzmir'de oldu. İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre yıllık 32.850 lirayla 83.250 lira arasında değişiyor. İstanbul'daki okul servis ücretleri ise en kısa mesafe yıllık 39.970, en uzun mesafe 93.610 lira oldu. En düşük servis ücreti ise Ankara'da. Başkentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri kısa mesafe 0-3 kilometrede 27.331 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre içinde 527 lira olarak belirlendi.
2: İstanbul trafiğinde en az yoğunluk kadar konuşulan ve tartışılan bir konu daha var. Sayıları her geçen gün artan motosikletler. Ama tartışılan aslında sayıları değil, kural tanımaz motosiklet sürücüleri. Kask takmayan da var, ters yönde ilerleyen de. Hatta kaldırımda yayaların arasında giden de. Ve ne yazık ki ölümle sonuçlar kazaların zirvesine de yine motosikletler var. Arkadaşlarımız denetim yapan trafik ekipleriyle birlikteydi. İşte kameramıza yansıyanlar.
3: Kask mı takmadınız?
4: Evet. Kaldırıma yanlış fark ettim yani. Haklılar.
5: Kimi koruyucu ekipman olmadan trafiğe çıktı, kimi şerit ihlali yaptı, kimi ise ters yönde yüzlerce metre ilerledi.
6: Kask ihlali yaptım, şuradan şuraya geliyorum diye benim hatam o da.
7: Kask takmadığınız için bir ceza işlemi doğru.
3: Motosiklet kazaları artınca denetimler de arttı. Bizler de şu an İstanbul Kozyat'a D100 mevkindeyiz. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetlemeye başladı. İhlal yapan motosiklet sürücülerini tek tek durduruyorlar.
8: Motosiklet kullanırken koruyucu eldiven kullanmadığınız için ceza işleminiz olacak size. Her sürüşlerinizde ekipmanlarınızı tam şekilde korunaklı olarak kullanmanızı sizden rica ederiz. Güvenliğiniz için, can güvenliğiniz için çok önemli.
9: Ekipman önemli. Ben de yaptığım şeyin bedelini ödüyorum.
3: Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Polis ekiplerinin denetimleri burada da devam ediyor. İşte bir motosiklet sürücüsünü durdurdular.
10: Aradan geliyordum. Sağ levhayı görmedim. Tersten geldim.
11: Ters oldu bu. Bir dahakine artık yapmadan önce çok düşünmem gerekiyor ve yapmamam gerekti.
12: Eldiven vesaire gördüğünüz gibi her şey var. Yani bir eksik bir şey yok.
5: Denetime takılan motosikletlilerin çoğu kural ihlali yapanlardı. Kaskları olmaması da cabası.
11: Evet, bundan önce sabah da kuzenimi işe bırakacağım diye onu kasksız götürdüm. Oradan da ceza yedim. O da bana ders oldu.
13: Kalandık, cezamızı ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok.
3: Kask da çok önemli bir hayal.
13: Önemli ama unuttum ya evden çıkarken. Cezayı ödedik, artık takarız.
3: İhlali yaptınız.
14: Tersten geldim.
3: Neden?
14: Yani çok kısa mesafeydi, o yüzden.
5: Motosikletlilerle ilgili son derece ürkütücü bir veri de var. Son 6 ayda meydana gelen kazaların büyük bölümünde motosikletliler var. Hayatını kaybedenlerse 16 ile 30 yaş arasındaki gençler.
13: Haklı bir denetim. Yani yapılması gereken, yani böyle ufak şeyleri kaçırmamamız gerekiyor.
4: Devlet haklı aslında de bizim için, bizim sağlığımız için de yapacak bir şey yok.
15: Kasksız çok fazla eskisi kadar kimseyi görmüyoruz. Denetimin artması buna vesile oldu. Yaralanmalı kazalar daha az oluyor. Bence güzel bir şey.
2: Şimdi de farklı bir motosiklet haberimiz var. Bu görüntüler Kocaeli'nden. Kocaeli'de iş yeri sahibi gece yarısı dükkanı izlemek için bu güvenlik kamera görüntülerini açtı. Çoktan dükkanı kapatıp eve gitmesi gereken kalfasının çalıştığını gördü. Kalfanın çalışkanlığı karşısına duygulanan iş yeri sahibi ise kalfasına motosiklet hediye etti.
16: Bak şimdi saat gecenin 01.33'ü. Gece 1.30 olmuş, hala çalışıyor. Benden aldığın o, satın aldığın o motor var ya, o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum.
17: İş yeri sahibi güvenlik kamerasından kalfasının gece yarısına kadar çalıştığını gördü. Emeğinin karşılığı olarak hafta

0: Aralığından taksitle satın aldığı motosikleti kalfasına hediye etti.
1: Gece 1.30 olmuş, hala çalışıyor. Daha ne zaman çıkacak, eve gidecek? Sabahın 9'unda gelecek, dükkan açacak.
2: Telefonu kapatıp bıraktım, saate bile bakmadım o gün. Ya kaçta çıktığımı, eve gittiğim saat 2.30'du.
0: Kocaeli'de motosiklet tamir servisi sahibi Burak Kılıçer akşam 9 gibi dükkandan ayrılmış, 16 yaşındaki kalfasına da dükkanı kapatıp çıkmasını söylemişti. Ama kalfası çıkmak yerine ertesi güne iş kalmasın diye iki motosikleti tamir etmekle uğraştı.
1: Şimdi bu arkadaşımız benim elemanım Ahmet. Gecenin 1.30'unda benden habersiz dükkanda çalışıyor.
2: Kameralara baktım Ahmet hala dükkanda, hala çalışıyor. Motorun birini bitirmiş, diğerini bitirmek için uğraşıyor.
0: Büyük şaşkınlık yaşayan iş yeri sahibi kalfasına haftalığından taksitle sattığı motosikleti doğum günü hediyesi olarak verdi.
3: Benden aldığın, satın aldığın o motor var ya, o motoru sana doğum günü hediyesi ettim.
2: Abi kardeş gibiyiz, abi kardeşten de öteyiz, baba oğul gibiyiz.
4: Kalabalık şehirler, milyarlarca insan, binlerce sosyal medya bağlantısı. Ama bütün bu kalabalığın içinde giderek büyüyen sessiz bir tehlike var. Yalnızlık. Öyle ki tek kişilik hanelerin sayısı artıyor, aileler küçülüyor, gençler ekranların, yaşlılarsa dört duvarın arasında sıkışıp kalıyor. Peki teknoloji bizi birbirimize yaklaştırırken neden kendimizi daha yalnız hissediyoruz? Yalnızlık sadece psikolojik bir duygu mu, yoksa sağlığımızı da tehdit eden toplumsal bir mesele mi? İnsanlığın büyüyen sessiz tehlikesi, yalnızlığı mercek altına aldık.

0: Etrafınıza bir bakın. Sokaklar kalabalık, kafeler dolu. Telefonlarımızda yüzlerce kişi var. Ancak gel gör ki giderek daha fazla insan kendini yalnız hissediyor. Aslında yalnızlık dediğimiz şey sadece evde tek başına oturmak değil. Bazen kalabalık bir masada, bazen iş yerinde, bazen de binlerce takipçinin arasında yalnız kalabiliyor insan. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 raporu da çok çarpıcı. Çünkü dünya genelinde her 6 kişiden biri yalnızlık yaşıyor. Üstelik sorun yalnızca yaşlıları ilgilendirmiyor. Gençler en fazla etkilenen gruplar arasında.
1: Etrafımızda kaç kişinin olduğu değil, o insanlarla kurduğumuz ilişkinin niteliğidir. Yakın, duyulduğumuzu, görüldüğümüzü, anlaşıldığımızı hissettiğimiz ilişkiler varsa, sayısı az da olsa biz kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Ama eğer o kalabalığın içinde gerçek bir diyalog yoksa, bizi gören, bizi duyan, bizim için endişelenen, kalbi bizim için çarpan bir öteki yoksa, biz kalabalık içinde de yalnız olabiliyoruz. Aslında psikolojik ve psikiyatrik her türlü hastalıkta yalnızlık bir risk faktörü. Kişinin o hastalığın belirtilerini daha yoğun yaşamasına sebep olur ve iyileşme sürecinin daha zor ve uzun ve sancılı olmasına sebep olur. Derdimiz ve sevincimiz olduğunda paylaşacak kimse bulamıyorsak, elimiz o telefona gittiğinde ya da aradığımızda bize dönüşler olmuyorsa buradaki yalnızlık tehlikeli bir yalnızlık.
0: Şimdi Türkiye'ye bakalım. Çünkü rakamlar aile ve hane yapımızda sessiz ama önemli bir değişime işaret ediyor. 2014'te her 100 hanenin yaklaşık 14'ünde yalnızca bir kişi yaşıyordu. 2025'te bu sayı 20'yi geçti. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki yaklaşık 27 milyon hanenin 5,5 milyonunda yalnızca bir kişi yaşıyor. Ama dikkat! Tek başına yaşamak tek başına yalnızlık göstergesi değil. Asıl soru şu, toplumsal bağlarımızda aynı hızda zayıflıyor mu?
2: Bireyselleşme, bireyci toplum anlayışı biliyorsunuz yani Batı'nın ve modernitenin ürettiği bir anlayış biçimi. Bireye sen her şeysin, yani senin kimseye bir ihtiyacın yok zaten, her şeyi yapabilirsin. Böyle bir aslında insanın sosyolojik tarafını diğer insanlarla kaçınılmaz olarak ve muhakkak olarak dayanışma içerisinde yaşaması gereken, yani komşu komşunun külüne muhtaçtır anlayışını aslında tamamen varlığında taşıyan bir canlıya siz kalkıp diyorsunuz ki sen her şeysin. Yani bir insan

0: Hayatındaki bütün unsurlara, işte ne yapıp ettiklerine, değil mi, ihtiyaçlarına baktığı zaman bir insanın bunları tek başına yapabilmesi mümkün olabilir. Yani her açıdan aslında biz mutlaka başkalarına, başka kabiliyetlere, başka yeteneklere muhtacız. O bireyci toplumu dayatan modernitenin bize ne yaptığını bugün işte sokakta parçalanmış, tek bırakılmış, yalnız bırakılmış, hatta yalnız bırakıldığı için de istismara, sömürüye veya kuşatılmaya çok müsait bir insan tipi, tipolojisi üretilmiş vaziyette gibi.
1: Değişen yalnızca tek kişilik evler değil, geniş aileler de küçülüyor. TÜİK'e göre geniş ailelerden oluşan hanelerin oranı 2014'te %16,7 idi. 2025'te %13,5'e geriledi. Bir zamanlar aynı evde 3 kuşak yaşayabiliyordu. Dede, nine, anne, baba ve çocuklar. Bugünse aileler küçülüyor. Çocuklar eğitim ve iş için başka şehirlere gidiyor. Yaşam biçimleri değişiyor.
0: İnsanı duygularıyla, sosyal varlık olarak onun işte efendim etraftaki insanlarla birlikte yaşama arzusunu ortaya koyarken onların sevgisine, saygısına da muhtaç olan, ihtiyaç duyan bir varlık olarak düşündüğünüzde peki bunların neyle dolduracağız? Yani bunu bize hangi para verebilir? Hangi madde bize bunu sağlayabilir? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu ancak ve ancak karşımızdaki başka bir insan kimlikli varlıkla bunu ancak ortaya koyabiliriz. Bu sevgi ihtiyacımızı, saygı ihtiyacımızı ancak onunla telafi edebiliriz. Ve bu dayanışma ihtiyacını da ancak onunla giderebiliriz.
1: Şimdi burada büyük bir paradoksa da dikkat çekmek gerekiyor. İnsanlık tarihinde birbirimize hiç bu kadar kolay ulaşmamıştık. Bir saniyede mesaj gönderiyoruz, görüntülü konuşuyoruz, dünyanın öbür ucundaki insanı takip ediyoruz. Ama bağlantıda olmak gerçekten de bağ kurmak anlamına geliyor mu? Telefon ekranında yüzlerce kişi bulunurken gerçek hayatta konuşabileceğimiz kaç insan var? İşte çağımızın en büyük çelişkilerinden biri de bu.
2: Maalesef sosyal ilişkilerin yerini almaya başladı sosyal medya. Özellikle çocuklar, gençler ciddi manada bağımlı durumuna geldi. Buradaki dijital içeriklerden olumsuz yönde etkileniyorlar. Bu da iletişim sorun ve problemlerinin yaşanmasına sebebiyet veriyor.
3: Sosyal medyada sürekli birbirimizden bir haberdar olma durumu var ama birbirimizin vitrinini görüyoruz. Yani orada kısmi bir görülme var ama gerçek anlamda bir duyulma yok. Orada vitrinimizi süslü püslü, daha özenli, daha bakımlı, daha havalı ve daha ilgi çekici taraflarımızı sergiliyoruz. Adeta teşhir ediyoruz. Bakın ne kadar mutluyum, ne kadar iyiyim, ne kadar zindeyim, ne kadar fitim, ne harika bir hayat yaşıyorum diyoruz. Ve bu söylem tabii ki gerçek ve sağlıklı bir ilişki kurmaya yetmiyor. Sosyal medya etrafımızdaki kalabalıkların sayısını artırıyor ama gerçek anlamda duygusal bir temastan söz etmek pek mümkün değil.
2: Bu her geçen gün ciddi bir riski de beraberinde getiriyor. Şöyle düşünün. Çünkü hani çocuklar, gençler büyüdükçe bu noktada ne olacak? Toplum içerisine karışılmış olacak. İşte aile kuracaklar. Bu da tabii ki aile yapısının da zarar görmesine sebebiyet veriyor. Dikkat ederseniz son dönemde aile içi iletişimin de çok zayıfladığını görüyoruz.
1: Yalnızlık denildiğinde aklımıza genellikle yaşlılar geliyor. Ancak dünya verileri başka bir tehlikeye işaret ediyor. Gençler, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yalnızlık özellikle ergenler ve genç yetişkinlerde yüksek. Oysa okul, üniversite, arkadaş grupları ve sosyal medya var. Peki genç insan neden yalnız?
3: Aslında burada karşımıza çıkan 3S formülü var. Spor, sanat ve seyahat. Bunlar da binlerce yıllık geçmişi olan olgular ve bakıyoruz tarih boyunca insanları, özellikle gençleri birbirine bağlayan yapılar. Spor yapmak gerekiyor. Olimpiyatların çok uzun bir tarihi var geçmişe baktığımızda. Sanat zaten öyle. Seyahat, kıtalar arası özellikle yer değiştirmeyi öğrendiğinden beri insanların hayatına çok şey katmış bir şey. Yan sokağımızı, yan semtimizi bile keşfetmemiz olabiliyoruz bazen. Bu tür organizasyonlarla gençleri bir araya getirmek zorundayız. Bunu aileler yapabilir, eğitimciler yapabilir, yerel yönetimler yapabilir ve başka sivil toplum kuruluşları yine aynı şekilde bu konuda sorumluluk üstlenebilir.
1: Madalyonun diğer tarafındaysa yaşlılar bulunuyor. Türkiye yaşlanıyor ve yaşlanan nüfusla birlikte yeni bir sosyal sorun da büyüyor. Tek başına yaşayan insanlar. Üstelik tek başına yaşayan yaşlıların büyük çoğunluğu kadın.

0: oran %73,5. Eş kaybı, çocukların başka şehirlerde yaşaması, sağlık sorunları, hareket kabiliyetinin azalması. Yaş ilerledikçe sosyal çevrede daralabiliyor.
1: Şimdi diyelim ki bir konut üretiyorsunuz değil mi? Ürettiğiniz bu konutun nasıl olacağı meselesi bile aslında orada kimin yaşayıp kimin nasıl yaşayıp yaşamayacağına da karar veriyor. Şimdi köylerdeki evlere baktığınızda, eski evlere baktığınızda onların aynı ailede hatta birkaç tane gelinin aynı evde yaşamasını düşünecek şekilde tasarlanmış değil mi? Ama işte mesela geliyorsunuz şimdi modern çağda dünyanın pek çok yerinde efendim 1+1, 1+0 daireler. Biz maddeye bir şekil verdik. Dedik ki burada bir sadece karı koca yaşayabilir. İşte ya da en fazla bir tane iki tane çocuğu olabilir falan gibi. Yani bir sınır çiziyoruz bazen bu tip şeylerle değil mi? O yüzden bir maddeye nasıl şekil verdiğiniz aslında onun size cevabını da belirleyeceği için bizim bu çerçevede muhakkak bu dayanışma unsurlarını geliştirebilecek geniş aile modelini önceleyecek. İşte bunlar aslında bakın nerelerden nerelere nasıl bir davranış kalıbı inşa olarak geliyor. Şimdi bunları ihmal ettiğinizde o zaman da işte sokakta belki işte dedim ya kimlik sıkıntısı yaşayan, kimlik sıkıntısı yaşadığı için rol modellerini yanlış yerlerde arayan, böyle acayip garayip bir takım tiplere işte bürünerek vesaire toplumda dikkat çekme yollarını arayan bir model ortaya çıkıyor.
0: Yalnızlık sadece duygusal bir mesele mi? Belki de meselenin en çarpıcı tarafı burada. Çünkü bilim dünyası artık yalnızlığı yalnızca duygusal bir problem olarak değerlendirmiyor. Dünya Sağlık Örgütü yalnızlık ve sosyal izolasyonu fiziksel sağlıkla da ilişkilendiriyor. Ve yalnızlıkla bağlantılı ölümlerin sayısının dünyada yılda yaklaşık 871 bin olduğunu belirtiyor. Yani mesele canım sıkılıyor demekten çok daha büyük.
2: Yalnızlık, siz yalnızlığı çok sevebilirsiniz ve bundan hoşlanabilirsiniz. Gidersiniz, kitabınızı okursunuz, resim yaparsınız, kahvenizi içersiniz ama sosyal izolasyon herkesle olan ilgiyi ve ilişkiyi kesmek olduğunda bu kronikleşen bir durum oluyor. Yani süre uzuyor, akıyor ve hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Ve tembellikle beraber evdeki düzen kayboluyor, yaşam kalitesi aşağı inmeye başlıyor ve yani gerçek bir size nasıl söyleyeyim bir kabusa doğru sürükleniyor kişi. Burada %100 destek alması gerekiyor. Yani tedavi unsurlarına bakmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda bu tip olaylarda kalp damar hastalıklarındaki risk, felç olma yani inme dediğimiz riskler %30'lar civarında risk olarak ortaya çıkıyor. Bu da tabii hiç hoş değil. Durup dururken bir hastalığa diyorsunuz ki gel. Yani 3 kişiden biri ben bunu kapı açtım demek gibi oluyor.
0: Peki çözüm ne? İşte bu noktada akla aile, arkadaş, komşu, mahalle, spor, kültür, gönüllülük ve insanı yeniden insanla buluşturmak geliyor.
1: Sağlıklı insanın tanımında ne vardır? Hem bedenen hem de ruhen dengede olan insan sağlıklı insandır. Ruhu bozuk ama bedeni olmaz. Efendim bedeni sağlam ama ruhu bozuk olmaz. İkisi birlikte bir bütün, bir dualist dediğimiz o ikici yapısıyla Allah onu öyle yarattığı için hem ruhun hem de bedenin ikisinin de sağlıklı kalabilmesi lazım. Ve bu ikisinin sağlıklı kalabilmesinin koşulları neyse onun üretilmesi lazım. Ve devletin de bütün bu bilimsel verilerle ortaya konmuş bu zeminde toplumu daha sağlıklı kılabilmek adına bir adım atması gerekiyor.
0: Kaç kişiyiz? Ne kadar kazanıyoruz? Kaç evimiz, kaç otomobilimiz var? Belki de artık bunların yanına başka bir soru daha eklemek gerekiyor. Birbirimize ne kadar yakınız? Çünkü bir ülkeyi sadece ekonomisi değil, insanların birbiriyle kurduğu bağlar da güçlü kılar. İşte tam da bundan dolayı Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda mücadele edeceği en sessiz tehlikelerden biri, kapısını kapattığımız evlerin içinde büyüyen yalnızlık.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.

günaydın sevgili izleyenler. Sabah ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan önemli gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, dünün yine önemli gelişmelerinden biriyle başlayacağız bültenimize. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Detayları paylaşalım hemen. Şişli Fulya'da 5 Haziran 2000'de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknolojik imkanlar kullanılarak tekrar incelendi. Tuğaltay'ın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulgu tespit edildi. DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu da tespit edildi. Önemli bir gelişme ve bunun üzerine çalışma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri elde edilen DNA'nın sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyenler. İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davadan karar çıktı. Eski polis memuru Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

0: canice katledilmişti. Ayşe Tokyaz'ın katili artık gün yüzü göremeyecek. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni geçtiğimiz yıl 13 Temmuz'da Eyüp Sultan'da yol kenarında bir bavulun içerisinde bulunmuştu. Tokyaz'ın eski bir polis memuru olan Cemil Koç tarafından öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili 9 şüpheli tutuklanmıştı.
1: Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Oyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.
0: Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tokyaz'ın katili Cemil Koç canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Niye sevk ediliyor?
3: Neden öldürdün? Neden yaptın?
0: Koç'a ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis ve 5000 TL adli para cezası verildi. Davada yargılanan Erhan G. ve Barış Can A. suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Ziya Ç'ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verilirken İlker Umut A'ya kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Necdet Ç, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, Zülfo B hakkındaysa aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis ve 5000 TL adli para cezasına hükmedildi.
4: Efendim, İzmir'de de bir soygun girişimi vardı. Bir kişi bankada güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 çalışanı rehin aldı. Zanlı annesi olay yerine gelince teslim olmaya ikna oldu. Rehineler de kurtarıldı.
0: İzmir'de bir bankada rehine krizi yaşandı. Olay Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi.
5: 26 yaşındaki şüpheli bankadan içeriye girdi ve özel güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Ardından da 5 banka çalışanını rehin aldı.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi.

0: bir sevk edildi. Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra güvenlik güçleri şüpheliyle iletişime geçti. İkna çabaları sırasında zanlının annesi de olay yerine getirildi. Uğraşlar sonuç verdi, şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Yaklaşık 2 saat rehin alınan 5 banka çalışanı ise kurtarıldı.
1: Gözaltına alınan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatrik kaydının bulunduğu öğrenilirken emniyet kayıtlarında ise farklı suçlara ilişkin mağdur kaydının bulunduğu tespit edildi.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşiyor. Tançalan'la sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün evliliği 44 milyon TL değerindeki takılarla gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Çağla Öz sosyal medya hesabını kapatıp sessizliğe gömülürken dosyaya dair yeni bir gelişme yaşandı ve Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Efendim yazılı basına devam edelim. Şimdi Sabah Ajansı'na, Sabah Gazetesi'ne bakacağız. 10 Eylül 2026 Perşembe ilk sayfa haberlerine bakacağız. İlk olarak sürmanşetindeki haberlere bakalım dilerseniz. Alkışlar Arda'ya başlığını görüyoruz. Devler Ligi'nde büyük onur. Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu ödülüne layık görüldü. Milli gururumuz ödülünü kulüp efsanesi Luis Figo'nun elinden aldı. Bu sezon 4 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Arda'ya 80 bin taraftar ayakta alkışlarıyla eşlik etti sevgili izleyenler. Sol tarafta da yine çalışan anneleri ilgilendiren bir haber var. Çocuğu olan evden çalışabilecek. Orta vadeli programda çocuk sahibi ailelere destek çıktı. Anne babalar uzaktan ya da esnek çalışabilecek. Bunu sağlayan işletmeler de desteklenecek diyor haberin ayrıntılarında. Gelelim hemen Sabah gazetesinin manşetine. Manşetindeki başlık Siyonizmin korku duvarı yıkılıyor. Detaylandıralım hemen. Katil İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Batı Şeria'ya sıçratması bardağı taşırdı. Siyonizmin destekçisi Batılı ülkeler İsrail'e karşı harekete geçti. İngiltere önderliğindeki 11 Avrupa ülkesi İsrail ürünlerine ambargo kararı aldı sevgili izleyenler. İngiltere'den geç kalan bir itiraf da var. Başkan Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği insanlık İsrail'i durdurmalı çağrısı Batı'da kabul görmeye başladı geç de olsa. Avrupalı siyasiler insanlığın vicdanını yaralayan İsrail'in barbarlığını artık savunamıyor. İngiltere Başbakanı Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldık. Batı Şeria'da sessiz kalmayacağız itirafında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Netanyahu'ya dünya size karşı yenemezsiniz durma zamanı derken yardımcısı J.D. Vance %10'luk nüfusla 400 milyonluk bölgeyi kontrol edemezsiniz diyerek İsrail'e sınırlarını işaret etmişti. Geç gelen pişmanlık açıklamaları İsrail ile Batı ilişkilerini de sarsmaya başladı yazıyor haberin detaylarında. Ve sol tarafta da 8 bin Gazze'li protez bekliyor. 8 bin Gazze'li protez beklerken Adidas'ın ayağı olmayan işgalci İsrail askerinin reklam yüzü yapması Gazze'de protez kol ve bacak bekleyen 8 bin Filistinlinin dramını da bir kez daha gözler önüne serdi ve o markaya da çok ciddi bir boykot var sevgili izleyenler. Evet, önemli başlıkları paylaştık Sabah gazetesinden. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Hemen detaylarını da paylaşalım. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi Erdoğan tarafından ağırlandı. Bölgede iki önemli başlık vardı. Terörsüz bölge ve kalkınma yolu projesiydi bunlardı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak

0: Merkezi hükümete teslim etmesi yönündeki çalışmalarında Terörsüz Türkiye projesinin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Kalkınma yolu projesi de iki ülkenin de önem verdiği başlıklardan biri. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen kalkınma yolu projesiyle Asya ve Avrupa entegre olacak. Projeyle Irak'taki Fav limanından Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ve Türkiye ile Irak arasında 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefi söz konusu. Külliye'de gerçekleşen görüşmeye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
1: Sevgili izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefon diplomasisi devam ediyor. Fidan, Fransız mevkidaşı Baro'yla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakerelerle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları ele alındı. Yanı sıra Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler de görüşmede değerlendirilen başlıklardandı.
2: Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi.
1: Efendim, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'te bir mühimmat deposunda yaşanan patlama faciaya yol açtı. 14 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamada aralarında Savunma Bakanlığı çalışanları da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
3: Savaş kalıntılarının toplandığı mühimmat deposu havaya uçtu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Facianın adresi Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti oldu. Çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın tutulduğu depoda şiddetli bir patlama yaşandı. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
4: Allahu Akbar.
3: Facia sonrası bölgeden gelen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Birçok araç hurdaya dönerken çevredeki yapılarda da hasar meydana geldi. Olaya ilişkin Suriye makamlarından da açıklamalar peş peşe geldi. İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada depoda yaşanan patlamanın çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Suriye Savunma Bakanlığı ise depoda farklı bir noktaya taşınmayı bekleyen silah ve savaş kalıntılarının tutulduğunu açıkladı. Yaralıların arasında bakanlık çalışanlarının da yer aldığı duyuruldu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına bakacağız şimdi. İran'la müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek açıklamalarında bulundu. Detayları paylaşalım hemen. Trump ara seçim kongresine hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Elbette yine İran gündemindeydi. İran'la müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların artacağı sinyalini de veren Trump, onların gemilerinden 9'unu devre dışı bıraktık. Bu saldırıların sorumlusu biziz diyebilirim ve daha fazlasını da göreceksiniz ifadelerini kullandı. İngiltere, Batı Şeria işgaline tepki için İsrail'e karşı yaptırımlarını açıkladı. Soykırıma ve işgale geçit verilmeyeceğini belirtti. İngiltere'nin bu adımına Amerika Birleşik Devletleri'nden itiraz gelmedi. Başkan Trump, İngiltere Başbakanı ile görüşmesinde yaptırımlara karşı çıkmadı.
0: İngiltere öncülüğünde 12 ülke İsrail'e yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump yeni yaptırımlara karşı çıkmadı. Bu durum ABD ve İsrail arasındaki sessiz gerilimin büyüdüğünün de bir işareti. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband İsrail'e yaptırımları duyurmuştu.
5: İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen mallara yönelik bir ithalat yasağı getireceğimizi duyuruyorum. İngiltere'nin yaptırımlarının tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalacaksınız. Daha fazla acının yaşanmasına ve iki devletli çözümün yok edilmesine seyirci kalmayı reddediyoruz.
0: İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da bu gelişmeleri bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak ekrana taşıdı.

0: Habere göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham, yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Görüşmeye vakıf iki kaynak Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ve İngiltere'nin bu karardan vazgeçmesini talep etmediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kolombiya'ya hareket etmeden önce gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken İngiltere'nin kararını kınamaktan kaçındı.
1: Başkan bu konuya henüz yorum yapmadı. Söylediğim gibi ben de bu aşamada yorum yapmıyorum. Bu kararı alacaklarından haberdar edildik. Başka bir yorumumuz yok.
0: Beyaz Saray'ın bu tutumu Netanyahu hükümetinin işgal ettikleri Batı Şeria'ya yönelik politikalarından duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke Batı Şeria ihlallerine tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.
2: Efendim maalesef ki ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan alevlerle mücadelede 2 gün artık geride kaldı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu çok sayıda kişi de tahliye edildi. Ekiplerin ve gönüllülerin canhıraş mücadelesi devam ediyor.
3: Alevler büyüyor, mücadele ise hız kesmeden devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere kadar ulaştı.
4: Rüzgarın da etkisiyle alevler bir tepeden diğer tepeye adeta koşarcasına ilerledi. Ardından da yemyeşil tabaka gitti, yerine simsiyah bir manzara oluştu.
3: Ekipler ve gönüllüler yangını kontrol altına almak için canhıraş mücadele etti.
4: Yangın bölgesinde hemen hemen herkes ayrı bir mücadele verdi. Bir taraftan yangın söndürme ekipleri ayrı ayrı lordlara su taşımaya çalışırken vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi tarlalarındaki kuruyan otları traktörle sürerek toprak altına almaya çalıştı.
5: Bir İHA'mız havada sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. 8 emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yerleşim yerlerinin yakınlarında yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyorlar.
4: Zaman zaman alevlerin yüksekliği 10 metreyi aştı. İşte görüyorsunuz alevler ileriye gelirken hemen ön tarafa düşen bir kıvılcım işte şu anda bir ağacı tamamen çevrelemiş durumda.
3: 3 mahallede 1000'e yakın kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
6: Çok korkuyor, panik içindeyiz, evlerimiz yanacak, bahçemiz yanacak, perişanık kuzum.
3: Alevlerin sardığı Dayıner mahallesinde 19 ev yanarak kül oldu.
7: Evi terk ettim, hiçbir şey alamadık.
3: Saatler süren çalışmanın ardından Aladağ'daki yangın kontrol altına alındı. Kentin diğer noktalarında da alevlerle mücadele sürüyor.
5: Gerçekten yeşil vatanımız yanıyor. Ormanlarımız içerisinde bizlere emanet olan canlılar zarar görüyor. Oradaki biyoçeşitlilik zarar görüyor. Ama vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz.
2: Antalya'da da yangın devam ediyor. 3 gündür süren orman yangınından ne yazık ki acı haber geldi. Aksu'da söndürme çalışmalarına yardım eden Hasan Kahya fenalaşarak hayatını kaybetti. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü Aksu ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
0: Alevlerle mücadeleye yardım için gitti, kalp krizine yenik düştü. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde devam eden orman yangınından yürek yakan bir haber geldi. Bölgede çalışmalara destek veren Hasan Kahya, alevlerin arasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 mahallede 250'den fazla evin tahliye edildiği yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı. Aksu'da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Antalya Kumluca'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler yangın bölgelerinde alevlere karşı

0: uçak, 9 helikopter ve 1000'in üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
1: Sevgili izleyenler, Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik özel uçak motor arızası sebebiyle Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Su üzerindeki uçağa ulaşan sahil güvenlik ekipleri Belçika vatandaşı 2 kişiyi kurtardı.
2: Motor arızası verdi, havalimanına ulaşamadı. 2 kişilik uçak Karadeniz'e zorunlu iniş yaptı. Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan 2 kişilik uçak arızalandı. Uçağın pilotu acil durum çağrısında bulunarak Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak piste yetişemeyen uçak sahilden 4 mil açıkta denize zorunlu iniş yaptı. İhbarın ardından bölgeye sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik gemisi, 2 bot ve 1 dalış timi sevk edildi. Ekipler kısa sürede deniz yüzeyindeki uçağa ulaştı. Zamanla yarışan ekip uçaktaki Belçika uyruklu 2 kişiyi kurtardı. Kazazedeler tedbir amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kurtarılan pilotun Avrupa Birliği Sayıştayı kabine şefi Blesler Werner olduğu öğrenildi. Deniz yüzeyinde kalan uçağın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.
1: Sevgili izleyenler, Düzce'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ekranlarınıza da taşıyor. Şimdi işte görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak fındık işçilerinin bulunduğu tarım aracına çarptığı görülüyor. Kaza Akçakoca ilçesinde 7 Eylül akşamı meydana geldi. Fındık işçilerinin bulunduğu pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla tırın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de yaralandı. Facianın güvenlik kamerası görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Görüntülerde tarım aracının yolda ilerlediği sırada tırın bir anda kontrolden çıkarak üzerine yöneldiği görülüyor. Tır önce tarım aracına çarpıyor, ardından yoldan çıkıyor. Kaza anı güvenlik kamerasına işte bu şekilde saniye saniye yansıdı.

0: Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücü yakalanmamak için araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Ancak sürücünün bu hamlesi denetimde kullanılan drondan kurtulamadı. Sürücü belgesi daha önce alınan kişiye 200 bin lira para cezası uygulandı.
1: Trafik denetimini fark etti, direksiyonu yanındaki yolcuya bıraktı. Yaptığı kurnazlık drone kamerasından kaçmadı. Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimindeydi. Uygulamayı fark eden sürücü kontrol noktasına ulaşmadan yanındaki yolcuyla yer değiştirdi. Sürücünün bu hamlesi havadan görüntü alan drone kamerasına yansıdı. Ekibin kontrolünde aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce alındığı tespit edildi. Sürücüye trafik kanunu kapsamında 200 bin lira para cezası uygulandı.
0: Efendim şimdi ekranlarınıza getirdiğimiz bu görüntülerde Hatay'da kayda geçti. Altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında yaşandı göçük. Bu esnada çalışma yapan iki işçi de toprak altında kaldı. İki işçi ekiplerin titiz çalışması sonucunda sağ olarak kurtarıldı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ve bir operasyon haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Bağcılar'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri duvarın arkasına gizlenmiş bir geçit ortaya çıkardı. Zula evi olarak kullanılan adreste yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

0: tavrımız net. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
1: Zehir tacirlerine baskın yapıldı. Duvarın arkasındaki gizli geçit polisi bile şaşırttı.
2: Arama kayıtları bulunan şüphelerle ilgili adres tespit çalışması yapıp gerçekleştiriyorlar. Evet. Ve adres tespiti fiziki olarak sağlandıktan sonra da savcılık talimatıyla ve mahkemeden de arama ve el koyma izinler alındıktan sonra iki adrese bazı adreslere operasyon yapılıyor.
1: İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
2: Şimdi bu operasyonlar gerçekleştirilirken aranan şahısların ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüphelinin bir akrabalarının da cezaevinde olduğu tespiti yapılıyor. Ve o cezaevinde bulunan şüphelinin tutuklunun da evinin de adresi tespit edilmiş oluyor. O adreslere yapılan operasyonlarda aslında ev olarak kullanılan, ikamet olarak kullanılan yerlerin tam anlamıyla Zula tabir edilen, yani uyuşturucuların saklandığı iki tane adres olduğu tespit ediliyor.
1: Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri duvarın arkasına gizlenmiş bir geçit ortaya çıkardı.
2: Şimdi adreslerden ilkine giren polis ekipleri orada 210 bin dolar sahte dolar ele geçiriyorlar. Yine uyuşturucu malzemeleri ele geçiriyorlar. İkinci adreste ise biraz önce ekrana yansıyan bu görüntüyle karşılaşıyorlar. Evde normal bir arama yapan Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri içeride sağ solu kontrol ederken duvarlardaki hafif bir kabarıklıktan ve bu örtüden bir şüphelenme oluyor. Ve burayı açtığında şu anda da görevli polis memuru burada bir geçit olduğu tespit ediliyor. Aslında uyuşturucuların büyük bölümü buradaki gizli bölmeye zula yapılmış, yani saklanmış. Biraz sonra da zaten polis memuru arkadaşın içeriye giriş görüntüleri var. Oradan da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiriliyor.
1: Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
3: Eskişehir'de yaşayan bir kişi 36 yıllık alkol bağımlılığından Yeşilay'la kurtuldu. Geçirdiği trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sağ çıkması hayatının dönüm noktası oldu ve 53 yaşındaki vatandaş Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden aldığı destekle alkol bağımlılığını geride bıraktı. İşte kurtuluşa giden yolun hikayesine bakacağız.
1: 36 yıl süren bir bağımlılık ve hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası. 53 yaşındaki vatandaş için her şey o gün değişti.
4: Bir trafik kazası geçirdim. Arabanın içinden sağ koltukta uyandım. Allah'tan yalnızdım. Ve hastaneye gidemedim alkollü olduğum için. Arabayı bıraktım. Araba buradaya döndü. Ve insanlar nasıl çıktım içeride ve...
1: Eskişehir'de geçirdiği kazadan sonra bir hafta evinden çıkamadı ve çalışamadı. Artık alkolü bırakması gerektiğine karar verdi. Tedaviye başladı. Ancak yılların bağımlılığından kurtulmak kolay olmadı. İki yıl sonra bir kereden bir şey olmaz diyerek yeniden alkol kullandı. Ardından yolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la kesişti.
4: Hastalık olduğunu öğrendim ben. Yani kendimi tanıdım YEDAM'da. Ve sürekli iki yıldır hiç aksatmadan geliyorum. Hocalarımı... Aynı ilk günkü gibi ilgileniyorlar.
1: Psikolojik ve sosyal destek, ahşap boyama, seramik atölyeleri. Tedavinin yalnızca bağımlılıktan uzak durmaktan ibaret olmadığını burada öğrendi.
4: Sürekli bu yolda beraber yürüyor benimle YEDAM. Yalnız olmadığımı hissediyorum ben YEDAM olunca. Bir telefon kadar yakın, kayıtlı zaten telefonumda. Sağ olsunlar kendileri de ararlar beni.
1: YEDAM'da alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere destek veriliyor.
5: Hem bağımlılık sorunu olan kişiler hem de yakınları bizlerden ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı şekilde psikolojik ve sosyal destek alabilirler.
1: 36 yıllık bağımlılığın ardından hayatına yeniden başlayan vatandaşın aynı mücadeleyi verenlere çağrısı net. Pes etmeyin ve yardım isteyin.
3: Antalya'da elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi paniğe sebep oldu. O anlarda kameraya bakın nasıl yansıdı. Görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayda geçti. Bir kişi elinde uzun namlulu silahla caddede yürüyordu. Kameraya yansıyan görüntülerde şüphelinin yanından geçen iki turistten birinin ellerini havaya kaldırması da dikkat çekti. İhbar üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Bölgede bir otelde çalıştığı belirlenen şüpheli lojmanda yakalandı.

0: yakalandı. Yapılan incelemede elindeki silahın plastik AK-47 tüfek olduğu belirlendi. Paniğe sebep olan şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de saldırıya uğrayan ticari gemilerin rotası Trabzon'a dönüyor. Hasar gören gemiler Sürmene, Çamburnu Limanı ve tersanesinde onarılmayı bekliyor.
1: Direkt insan öldürmeye yönelik bir saldırıydı bu.
2: Ukrayna-Rusya savaşında hedef alınan gemiler Trabzon'da onarılacak. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Şubat 2022'de başlayan savaşta ticari gemiler de hedef alınıyor. Türk Armatörler Birliği'nin raporuna göre Türk sahipli çok sayıda gemide saldırılara hedef oldu.
3: Türkiye Armatörler Birliği'nin hazırladığı raporda 2022 ile 2026 yılı arasında tam 146 gemi vurulup hasar gördü. Ve bu vurulan gemilerde 37 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi ise yaralandı.
2: Rapora göre sadece Temmuz ayında Rusya tarafından 57, Ukrayna tarafındansa 206'dan fazla ticari gemiye saldırı düzenlendi.
3: Hazırlanan raporun bir diğer ayrıntısı ise vurulan 146 geminin 93'ü Rusya tarafından, 47'si ise Ukrayna tarafından vuruldu. Ve vurulan bu gemiler şu anda Trabzon Sürmene Çamburnu tersanesinde tamir edilmeyi bekleniyor.
2: Vurulan gemilerin çoğu Yunanistan'a ait. Hedef alınanlardan %23'ü ise Türk gemisi. Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Uzak Doğu ve Akdeniz bağlantılı çalışan gemiler de hedef alındı.
0: İzmir'de 9 Eylül heyecanı 104 yıl sonra yeniden yaşanıyor. Binlerce İzmirli kurtuluşun izinde yürüdü. Şehirde bayraklar dalgalandı, marşlar yankılandı. Gün sonundaysa Solo Türk gösteri uçuşu yaptı.
2: İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bayraklar yükseldi, binlerce İzmirli zafer yürüyüşünde buluştu. Basmane'den başlayan yürüyüşte binlerce İzmirli vardı. Kortejin en dikkat çeken görüntüsü ise dev Türk bayrağı oldu.
4: İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde güne damga vuran görüntülerden bir tanesi de 350 metrelik Türk bayrağı. İşte binlerce İzmirli ellerinde bayrağımızı tutarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.
5: İzmir'in kurtuluşu gurur verici bir gün, çok güzel.
2: Marşlar söylendi, 9 Eylül coşkusu meydanları sardı. Hükümet konağı önünde tarihi bayrak töreni yeniden canlandırıldı. Süvarilerin geçişi vatandaşlardan alkış aldı.
6: Bu anlamlı günün ruhu bu süvariler. Mübarek ordunun atlıları 104 yıl önce girmişti. 60 yıl önce babam götürdü. Şu anda ben geliyorum. Bu güzel günü kutluyorum. Milletimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.
7: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde kordon boyunu dolduran binlerce vatandaşa Solo Türk muhteşem bir gösteri sundu.
8: Muhteşem. Yani ben ilk defa katılıyorum. Ve verdiği duygu çok güzel bir duyguymuş.
9: Çok güzel buldum, bir de çok mutlu oldum. Çok heyecanlı oldu benim için.
10: Her sene biz bu gösteriye tanıklık ediyoruz. Sololarımız müthiş.
11: Böyle bir şeylerde içimiz kabarıyor.
0: TÜBİTAK tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmalarının finali Malatya'da gerçekleştirildi. Gençler geliştirdikleri araçların yazılım ve donanım kabiliyetlerini sergiledi.
12: Bir yıl boyunca çalışmalarımızı yaptık. Serbest görev kategorisinden yarışmamıza katılıyoruz. İHA'mızı bu süreçte geliştirerek ortaya bir ürün koyduk.
13: TÜBİTAK tarafından Teknofest kapsamında Tulga Havalimanı'nda düzenlenen uluslararası ve liseler arası insansız hava araçları yarışmasına 6463 takım başvurdu. Türkiye'nin 22 ilinden 55 takım finale kaldı. Uluslararası İHA yarışmasında ise 880 başvuru arasından Türkiye, Bangladeş ve Endonezya'dan 58 takım finalist olmaya hak kazandı. Böylece iki yarışmanın finalinde toplam 113 takımdan genç mühendisler insansız hava araçları için geliştirdikleri yazılım ve donanım kabiliyetlerini sergiledi.
14: Teknofest kapsamında Malatya'da uluslararası ve liseler arası drone yarışmaları yapılıyor ve takımlar harıl harıl son çalışmalarını yapıyor.
15: Dronları, demonte dronları monte edip çocuklar drone eğitimi alıyorlar. Embotlarla robotik kodlamalar yapıp bunlara yol oluşturup engelli engelsiz çalıştırabiliyorlar.
16: Fiber optik kablolarla çalışmamızın bizim için en büyük getirisi sinyal bozuculardan etkilenmememiz. Bu çok önemli bir özellik.
13: Sabit kanat, döner kanat ve serbest görev olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara lise seviyesinden lisansüstü eğitime kadar farklı eğitim kademelerinden gençler katılıyor.
17: Özellikle savunma sanayi alanındaki baş döndürücü gerçekleştirilen devrimi destekleyen bir faaliyet olarak da bu faaliyeti değerlendirmek gerekir. O yüzden çocuk ve gençlerimizin milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayine ve genel anlamda teknolojiye ilgi duymasını sağlayacak önemli bir organizasyon.
0: Efendim, gündemin öne çıkan haberlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizin de gündeminizde ne varsa bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sorularınızı, görüşlerinizi ve günün öne çıkan başlıklarına dair düşüncelerinizi hashtag Sabah Ajansı etiketiyle bize ulaştırabilirsiniz. Söz sizin, gündem sizin, biz de yayında sizin mesajlarınıza yer verelim. Bir kez daha hatırlatalım. Soru, görüş, yorum ve önerileriniz için hashtag Sabah Ajansı etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Haberlere de yorumlarımızı yine paylaşabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmış olalım hashtag Sabah Ajansı'nı. Efendim, yazılı basınla devam edeceğiz. Şimdi saatlerimiz 6.37'yi gösteriyor. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye'nin hemen sür manşetindeki haberlere bakalım ilk olarak, dilerseniz. Şimdi okullar açılıyor. Oryantasyon haftasında hatta 1. sınıflar için, anaokullar için ve 5. sınıflar için de açıldığını biliyoruz. Renk geldi, logo gelecek, yıla kaldı. Okulun gündemi kantinler. Hemen detayları paylaşalım. Kantinlerde satılan gıdalar şeker, tuz ve yağ oranlarına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkte değerlendirilecek. Sağlıksız olanlar da kırmızı olacak. Okul gıdası logosu içinde düğmeye basıldı. Bakanlık bu yılı geçiş sayıp uygulamanın gelecek sene başlamasını istiyor. Çok da güzel bir gelişme aslında. Biri servis var tabii ki. Cep yakacak demiş. İşte yeni servis fiyatları. Okul servis ücretlerine Ankara'da %25, İzmir'de %35, İstanbul'da ise %10 zam yapıldı. En düşük yıllık ücretler 0-3 kilometre arası sevgili izleyenler. İstanbul 39.970, Ankara 27.331, İzmir ise 32.850 TL civarında seyrediyor. Servis ücretleri hakikaten cep yakıyor yine bu yılda. Devam edelim Türkiye Gazetesi'nin manşetindeki haberle. Her felakette aynı birlik ruhu. Alevlerle savaş seferberliği var biliyorsunuz. Hem Antalya, hem Adana, hem de Mersin'deki yangınlara mücadele eden ekiplere vatandaşlar da canları pahasına destek veriyor. Yeşil vatanı korumak için devlet, millet el ele verip seferber oldu. Antalya, Adana ve Mersin'de alevlere havadan ve karadan aralıksız müdahale edilmeye de devam ediliyor. Motokuryeler AFAD ve belediye ekiplerine erzak taşıyor. Çevrelilerden de çok sayıda gönüllü yardıma koşuyor. Bakın, fotoğraf karesi de var. Köylü kadınlar ekipler için de aralıksız yiyecekler hazırlıyor aynı zamanda. Evet, son habere bakalım. Türkiye Gazetesi'nde yılın vahşeti başlık böyle. Elazığ'da yanan evin enkazında A ve Hayriye Üykü'nün cesetleri bulundu. Çiftin yangında öldüğü sanıldı. Ancak korkunç gerçek otopside anlaşıldı. Altınları çalınan karı kocanın vurulduktan sonra evlerinin ateşe verildiği öğrenildi. Vurdular, soydular ve yaktılar yazıyor bir diğer başlıkta da, hakikaten yılın manşeti. Evet. Efendim şimdi ekonomiden bir haber paylaşacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Çiçeği burnunda üniversiteliler için kayıt dönemi bitti. Barınma telaşı başladı. KYK yurtlarına yerleşenler bu telaşın dışındalar ama özel yurtlar ya da evde kalacak olanlar kalem kalem hesap yapıyor şimdi. Özellikle İstanbul'da bütçeye uygun kiralık ev bulmak çok zor ama iş evi bulmakla da bitmiyor. Peki ev tutmak mı yoksa yurtta kalmak mı daha hesaplı? Arkadaşlarımız araştırdı.
2: Sınav, tercih dönemi, okul kaydı derken öğrenciler için şimdi yeni bir serüven başladı. Kimi yurda yerleşti, kimi öğrenci evi kurmanın telaşına düştü.
3: İstanbul'da şehir merkezine en uzak konumlarda 1+1 dairelerin kiraları ortalama 15 bin liradan başlıyor. Biraz daha şehir merkezine yaklaştığınızda yine 1+1 dairelerin fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor.
2: Öğrencilerin en çok tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy'de en düşük kira 26 bin lira. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ise talep yoğun. 4 ve 6 kişilik odaların fiyatı 960 lira. Konfor arttıkça fiyat da 1590 liraya kadar çıkıyor. Özel yurtlarda ise bu rakam 10 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Yurtla ev arasında kalanlar da hesap kitap yapmaya başladı.
3: Ne yaptık? Elimize kalemimizi ve kağıdımızı aldık. Sizler için bir liste oluşturduk. Listemizde elbette öğrencilerin ev içinde ihtiyacı olabilecek en temel şeyler var. Şimdi bunlardan biri biliyorsunuz ki buzdolabı. Buzdolabı ne kadar bulunduğumuz spotçuda peki? 15 bin lira şu anda. En ucuz fiyatlarını söyleyeceğiz sizlere. Çünkü zaten genelde öğrenciler geldiğinde en ucuz olanlara bakıyor. Hemen sol tarafımızda mesela burada çamaşır makineleri var. Fiyatları 7 bin lira. Üstündeki bulaşık makinesinin fiyatı da şu anda 7 bin lira. Eğer televizyon alacaksanız da onun fiyatı 5 bin lira.
4: Fazla yatak, kanepe olsun, dolap olsun, çalışma masası.
2: Yurtta her şey var ama ben yine de eve çıkayım diyenler için bu liste önemli. Ev tutarken vereceğiniz depozito dışında temel eşyaların maliyeti de 40 bin lirayı aşıyor.
3: Yatak almak isterlerse 4 bin lira.
4: 40-45 bin, 50 bin o civarlar.
3: Toplu alışveriş.
4: Evet, yani beyaz eşyasına kadar varıyor.
3: Yatak odası için alışverişlerde de gardırop ve çalışma masası tercih ediliyor. Çalışma masasının fiyatı ortalama 1500 lirayken gardıropların fiyatları ise 3000 lirayla 5000 lira arasında değişiklik gösteriyor.
4: Kalitesine göre değişiyor yani.
3: Salon alışverişi içinse bir yemek takımı, yemek masası alacaksanız işte gördüğünüz bu masa 4 kişilik ve sandalyeleriyle birlikte 3000 liraya satılıyor. Yani toplu aldığı zaman bir indirim oluyor mu?
5: Tabii ki oluyor.
3: Mesela ne kadar indiriyorsunuz?
5: 1000-2000 o civarlarda oluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı. Ancak okulun ilk günleri bazı çocuklar için zor ve kaygılı geçebiliyor. Peki bu süreç nasıl yönetilmeli? İşte uzmanından ailelere tavsiyeler.
6: İlla ki bir çocuğun annesinden, ailesinden, yuvasından hani bir tanımadığı bir ortama girmesi illa ki zor. Annesi yanında hem tanımadığı arkadaşlarıyla kolay adapte olabiliyor ortama.
7: Okullarda uyum haftası başladı.
8: İlk kez okul sıralarına oturacak olan ana sınıfı ve birinci sınıf öğrenciler için ders zili çaldı. Ancak bazı öğrencilerin heyecanı kadar kaygısı da büyük. Peki bu süreçte aileler nasıl davranmalı? Çocukların kaygısı nasıl azaltılmalı? İşte uzmanından tavsiyeler.
9: Çocuklarımız daha öncesinde anaokuluna, ana sınıfına gitmiş olsa bile ilkokul ortamı farklı bir ortam. Çocukların heyecanlanması, hatta birazcık kaygılanması bu anlamda elbette ki çok normal.
10: Tabii ki ilk günler biraz zor oluyor doğal olarak, herkeste olduğu gibi. Biraz sancılı dönemler de oluyor ama atlatıyoruz.
11: Aslında çok zorluk çekmiyoruz. Şu andaki uyum haftasında herhangi bir problem yaşamadık.
9: Özellikle pandemi çocukları bu sene ilkokula başlıyorlar. Ve pandemi çocuklarının sosyal temasları az oldu. Baş etme becerileri düşük bir şekilde büyüdüler. Akran temasları az oldu. Onlarda kaygıyı biraz daha fazla bekliyoruz. Eğer böyle bir durum yaşarsanız

0: yaşarlarsa lütfen bir uzman desteği alsınlar.
1: Uyum haftasında öğretmen, çocuk iletişimi ve çocukta aidiyet kavramının gelişmesi çok önemli.
0: Şu anda uyum haftasında çocuklar ve öğretmenler birbirlerini tanıyacaklar. İlkokulun fiziki koşullarını çocuklara anlatacaklar. Tuvalet nerede, bahçe kapısı nerede, hangi sınıf onların sınıfı, aidiyet kavramı uyum haftasında gelişmeye başlayacak. Öğretmen ve çocuk iletişimi bu haftada oluşmaya başlayacak. Çocukların birbiriyle kaynaşması için yine uyum haftası önemli bir hafta olacak.
2: Bence olması gereken bir şey. Çocukların çünkü ilk başta birbirlerini tanımıyorlar, öğretmenlerini tanımıyorlar. Hani bu 1-2 saatlik uyum haftaları bence güzel oluyor. Öğrenciler birbirlerine de alışmış oluyorlar.
1: Uzmanlar anne babalardan rahat olmalarını istiyor.
0: Önce anne babalardan rahat olmalarını istiyoruz. Çocukları soru yağmuruna tutmasınlar. Öğretmenini sevdin mi, okulu sevdin mi, arkadaşlarını sevdin mi gibi arka arkaya sorular sormasınlar. Okulla ilgili olumlu algılar oluşturmaya çalışsınlar.
1: Çocukta okula karşı aidiyet duygusu geliştirmekte anne babaya düşüyor.
0: Ne kadar güzel bir bahçesi var. Bugün ne kadar güzel bir oyun oynatmış öğretmenin size. Sen burada çok değişik şeyler öğreneceksin gibi geliyor bana gibi ifadelerle aslında çocukta bir aidiyet duygusu oluşturmaya çalışacaklar.
3: İstanbul'da 75 günde hafızlık programını tamamlayan 40 kız öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu ortaya çıktı dedi.
4: İstanbul'da 75 günde 40 öğrenci hafız oldu. İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğinde 75 günde hafızlık programı düzenlendi. Mezun olan 40 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı. Belge takdim merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
6: İlim Yayma Vakfı olarak, hatta İlim Yayma Vakfımızı kuran İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu itibariyle konuşursak, 75 yıllık bir gelenek, bir asırlık çınar olmaya yakın ve hamdolsun son 75 yılda İmam Hatiplerin kurulmasıyla başlayan, ki bu demektir ki İmam Hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi yaşayabilme, hakkıyla yaşayabilme ve doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilme ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış.
4: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
7: Meryem Balkaya'yı tebrik ediyoruz.
6: Sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlar insanın, düşünün, bu Kur'an eğitimini aldıklarını. Ve o hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu, hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum yani ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek.
4: Eyüp Sultan'da Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi kurulacağının müjdesini de verdi Bilal Erdoğan.
6: Biz de İlim Yayma Vakfı olarak Eyüp Sultan'da bize Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılması ile ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüp Sultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin.
4: Hafız olan kız öğrenciler koro halinde Kur'an-ı Kerim okudu. Taç giyme merasiminin ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Programın kapanış duasını Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yaptı.
8: Baba ve annelerinden razı ol ya Rabbi. Kızlarımızı onlara şefaatçi eyle ya Rabbi.
3: Ve dünyanın en iyi börekleri belli oldu. Listeye Türk mutfağı damga vurdum. İlk 10'da 8 Türk lezzeti yer alırken Erzurum'un coğrafi işaretli su böreği de 9. sıradan listeye girdi.

0: sevgimizi katıyoruz. Emeğimizi, gerçekten emeğimizi veriyoruz.
1: Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi böreklerini sıraladı. Erzurum'un coğrafi işaretli su böreği 9. sırada yer aldı.
2: Yurdumuzun dört bir yanında birbirinden özel yöresel lezzetlerimiz bulunuyor. Öyle ki yöresel lezzetlerimizin ünü ülke sınırlarını aşmış durumda. Onlardan birisi de Erzurum su böreği. Dünyanın en iyi börekleri listesinde ilk 10 sıra içerisinde yer aldı.
3: Erzurum'da prestij yemeği olan su böreğinin dünya çapında da hak ettiği değer alması bizleri gururlandırdı. Bizler de gelenekten geleceğe diye düşündüğümüz su böreğimizi ekip arkadaşlarımızla beraber evlerimizde bildiğimiz usullerimizle, annelerimizden gördüğümüz haliyle gelecek nesillere aktarmaya çabalıyoruz.
1: Su böreği Erzurum'da yalnızca bir yemek değil, kentin kültürünü ve sofra geleneğini yansıtan önemli bir değer olarak da öne çıkıyor. Peki bu eşsiz lezzet nasıl yapılıyor?
3: İncecik açılan hamurlar tuzlu suda haşlandıktan sonra soğuk suda şoklanarak yine böreğin hamurunun özelliğini alması sağlanır. Sonra tereyağı ile yağlanmış tepsilerini büzdürerek sarılır. O ara katlarına tereyağı, iç malzemesi olarak çivit peynir maydanozunu koyduktan sonra dönen ocaklarda pişirilmeye bırakılır. Sonra afiyetle yenir.
2: Dadaşlara göre Erzurum su böreğinin lezzetinin sırrı kullanılan malzemede yatıyor. Öyle ki coğrafi işaretli tereyağı ve aynı zamanda köy yumurtası ve Erzurum civil peyniri su böreğini diğer böreklerden farklı kılıyor.
3: Mutlaka düğün yemeklerinde, bayram yemeklerinde, Ramazanlarda, davet yemeklerinde baş tacıdır su böreği.
4: Efendim, akşam gazetesinden bir haber paylaşacağız şimdi. Bu haber hepimizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Başlık şöyle: sıcak içecekte kanser alarmı. Detayları paylaşalım. Oxford Üniversitesi'nin 980 bin kişiyle yaptığı araştırma, günde 6'dan fazla sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini %71 arttırdığını gösteriyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacıları çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin tüketimiyle yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiyi inceledi. 980 bin İngiliz yetişkinin 10 yılı aşkın süre takip edildiği bu araştırmada günde 6'dan fazla sıcak içecek tüketenlerde yemek borusunun squamous hücreli kanseri riskini %71 artırdığı belirlendi sevgili izleyenler. Araştırmada bir detay daha var. İçeceğini sıcak tüketenlerin riski ılık içenlere göre 1.7 kat, çok sıcak tercih edenlerin riski ise yaklaşık 3 kat daha yüksek bulundu. Uzmanlar çok sıcak içeceklerin yemek borusunu döşeyen hücrelere zarar verdiğini söylüyor. Ancak araştırmanın sıcaklığın doğrudan kansere neden olduğunu da kanıtlamadığı da vurgulanmış. Yemek borusu kanserinin belirtilerini de paylaşmış burada. Göğüste veya boğazda ağrı, hazımsızlık, mide yanması ve kilo kaybı yer alıyor sevgili izleyenler. Detaylı bir şekilde aktardık. Yine dikkat edilmesi gereken bir durumda söz konusu sıcak içeceklerde. Devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, İstanbul Eminönü'nde esnafın attığı balık parçalarıyla beslenen dev orkinoslar renkli görüntüler oluşturuyor. Dev balıklar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
5: Açık denizlerin dev orkinosları İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Denizin dev sakinleri ilgi odağı oldu. 3 metreye kadar ulaşan boyutlarıyla dikkat çeken orkinoslar Galata Köprüsü'nün altında gruplar halinde ilerliyor. Balıkçıların denize bıraktığı yemler dev orkinosları kıyıya yaklaştırıyor. Su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Boğazın sularında dolaşan dev orkinoslar gün boyu kıyıdakilerin meraklı bakışları eşliğinde yüzüyor.
4: Şimdi sizi İstanbul'un en eski berberiyle tanıştıracağız. Tam 70 yıldır bu işi yapan Kemal Elmas, birçok ünlünün de berberi aynı zamanda. Gelin şu anda Beyoğlu'nda küçük bir dükkanda çalışmaya devam eden Elmas'ın hikayesini birlikte izleyelim.
6: Merhaba.
7: Hoş geldin.
6: Hoş buldum. Hoş geldin.
7: Nasılsın Şahin?
6: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
7: Valla ne yapayım, bu tıraşın çok güzeldi. Bir daha yedim.
6: Dayanamadın.

0: anda Beyoğlu'nun ara sokaklarındayız. Burası Küçük Bayram Sokak ve şu anda bulunduğumuz dükkanda Kemal Elmas'a ait. Kemal Bey özellikle İstanbul'un en eski berberlerinden ve şimdi de gelin hikayesini kendisinden dinleyelim.
1: 8 yaşından beri berberlikte çalışıyorum. Kalfa oldum, ustalık belgesi aldım. Dükkanı üstüme aldım, çalışıyorum işte.
0: 8 yaşında okula gitmiyor muydunuz? Nasıl oldu?
1: Fakir aileden geldik, memleketten geldik. Rahmetli annem babam getirdiler bizi. Bu sokakta kapıcılık yaptılar. O zaman bu sokaklar böyle değildi. Türkiye'nin sahne sokağıydı burası. Öbür taraf geçince Yeşilçam sinema sokağıydı.
2: Kemal Elmas'ın da dediği gibi Yeşilçam Sokağı o dönem film şirketlerinin merkeziydi. Yani sinemanın kalbi burada atardı. Kimler gelmemişti ki o sokağa? Ayhan Işık, Kemal Sunal, Zeki Müren ve daha birçok sanatçı. İşte Elmas da o dönem sokaktaki bir berber dükkanında çıraktı. Birçok sanatçı müşterisi oldu.
1: Türkiye'nin sahne sokağıydı. Menajerler hep buradaydı. Yılmaz Güney vardı. Tarık Akan burada komşum oldu.
0: Zeki Müren'i de gördünüz galiba.
1: Tabii gelirdi. Fethi Pehlivan vardı organizatör. Ben yazaneye giderdim. Kendisini Fethi Bey'i tıraş ederdim. Orada görüşürdük.
0: Efendim Cihan Bey'i tıraş ederken fotoğraf da var Cihan,
1: evet,
0: Ünal'ı.
1: Evet.
0: Kendisi de mi buraya gelirdi?
1: Evet, tıraşa gelirdi. Evet, buraya.
0: Bir anınız var mı efendim?
1: Müşterimdi sürekli. Gelirdi. Türkan Hanım'dan beraber gelirlerdi. O zaman otururdu arabanın içinde, yalın ayak beklerdi.
2: Ve yıllarca çırak, kalfa olarak çalışan Elmas'ın kaderi, ustasının dükkanı kendisine emanet etmesiyle değişti. O da artık bu işin ustasıydı.
3: Ben bırak yarayım Asya.
1: Yaşlandı, bıraktı bana.
0: Sonra siz kendiniz
1: tabii
0: devam ettiniz.
1: Tabii güveni ben verdim ona. Yani ustam olmadığı zaman ben çalışırdım. Haftada ne kazanırsam evine götürürdüm. Hanımına teslim ederdim. Şimdi çırak bulamazsın.
0: Kalmadı galiba.
1: Yok. Vermiyor kimse çocuğunu. Ha, ben ölürsem bu iş de ölecek demektir.
0: Bu kadar çalışmak sizi yordu mu? Yoksa daha da hayata mı bağladı?
1: Tabii hayata bağladı. Ev kedisi değilim. Sokak kedisiyim derim.
0: Özellikle de Beyoğlu'nun kedisi.
1: Aynen.
2: Elmas'a göre 70'li, 80'li yıllarda berberlerin kullandığı aletler de farklıydı. Müşterilere yapılan saç modelleri de.
1: Bu şişeler 80 yıllık şişeler yavrum. Bu şişelerden bulamazsın. Makinalarımız bile el emeğiydi. Böyle şeyli değildi, şarjlılar, marzlılar, makine, saç kurutmalar yoktu, böyle bir şey. Otururduk, bir saat, yarım saat ensede çalışırdık. Şimdi öyle tıraşlar yok. Cırt cırt cırt bitiyor iş. Eskiden bey tıraşı vardı, bey. Natural Türk tıraşı. İkinci tıraş vardı, Amerikan tıraşı diyorlardı. Buyur gel, böyle gel.
4: Evet, sağ ol. Koltuklarınız çok rahat ya da ben yorulmuşum öyle sanıyorum.
5: Aşağı yukarı 60 yıldan beri Beyoğlu'na geliyorum. Şu güzel tıraşı kendisi yaptı sağ olsun. Sohbetleri çok güzel.
2: İstanbul'un en eski berberi Elmas'ın gençlere de bir tavsiyesi var.
0: İşini severek mi yapmalı insan?
1: Gayet tabii. Gayet tabii. Başta o gelir.
0: Sevmeden bu kadar yıl devam etmez herhalde.
1: Tabii insanları da seveceksin.
0: Siz müşteri olarak bakmıyor musunuz buraya gelenlere?
1: Kesinlikle. Evleri gibi onların. Öyle olmalı.
6: Beğendin mi babacığım?
4: Mükemmel. Daha ne olsun?

İyi sabahlar sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Sabah Ajansı'nda yeni saat dilimindeyiz artık. Saatlerimiz 7 olmak üzere. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki bir yangın haberiyle başlayacağız. Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıktı yangın sevgili izleyenler. Bitişik'teki 2 ev ve 3 ahırada sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev ve 2 ahır ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Çerkez köyünde Osman Yavaş'a ait evde yangın çıktı Çorum'da. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bitişik'te bulunan iki eve sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak 3 evle 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

0: Efendim Bolu'da sinek ilaçlamasının ardından kokudan etkilenen astım hastası 76 yaşındaki kadının ambulansa haber verdi. Adrese giden iki sağlık çalışanı da fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Sokakta araçla sinek ilaçlaması yapıldı. İlaçlama çalışmasının ardından astım hastası 76 yaşındaki kadın nefes darlığı yaşamaya başladı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Daireye ulaşmak için apartmana giren iki sağlık çalışanı da fenalaştı. Bunun üzerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Ve ne yazık ki bir kaza haberiyle daha devam edeceğiz. Şanlıurfa'da yaşandı bu kez. Taziye ziyareti dönüşü hafif ticari araç kamyonu arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı.
1: Taziye ziyareti dönüşü yola çıkmışlardı. Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyonu arkadan çarptı. Urde'ye dönen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma, Büşra ve Mustafa Çerçi de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başladı.
0: Ve bir vahşet haberi paylaşacağız şimdi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı bir köy evinde yangın çıktı. Alevler söndürüldü. Evde bulunan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopside olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Evdeki bazı değerli eşyalar da bulunamadı.
2: Yangında hayatını kaybeden çiftin öldürüldüğü belirlendi.
3: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
2: Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçhikler köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemede Ağ ve Hayriye Ülkü çiftinin hayatını kaybettiği görüldü. Otopsi yapılan çiftin ölüm nedeni ise başka çıktı. Ağ ve Hayriye Ülkü'nün silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği belirlendi. Soruşturmanın derinleşmesiyle evdeki altın ve bazı değerli eşyaların da kayıp olduğu tespit edildi. Polis katil zanlısının peşine düştü.
3: İnsanoğlu nefsine yenik düşebiliyor. İki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor.
2: Cinayete kurban giden çift gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
4: Haklarınızı helal edin.
5: Helal olsun.
0: Sevgili izleyenler, sizin de gündeminizde ne varsa bizimle paylaşın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve günün öne çıkan başlıklarına dair düşüncelerinizi #sabahajansı etiketiyle bizlere ulaştırabilirsiniz. Söz sizin, gündem sizin. Biz de yayında sizin mesajlarınıza yer verelim istiyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. #sabahajansına soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Yazılı basınla devam edelim şimdi. Milliyet'e bakacağız. Milliyet'in hemen manşetindeki haberle de başlayalım dilerseniz. İnsanlıkla kumar oynanıyor. Evet, oldukça çarpıcı bir başlığı var Milliyet gazetesinin. Detaylandıralım hemen sevgili izleyenler. Yapay zeka artık günümüzün vazgeçilmezi biliyorsunuz. Ve konu da aslında tam olarak yapay zeka. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde çalışan araştırmacı Jacob sektörü sarsan açıklamalar sonrasında istifa etti. Yapay zeka şirketlerinin insanlığın geleceğine riske attığını savundu. Uzmanların süper zeka olarak tanımladığı kavram, yapay zekanın hemen her bilişsel alanda insan performansını aşması anlamına geliyor. Bu sistemlerin kendi kendilerini geliştirerek yeni nesil yapay zekaları tasarlayabileceği de öngörülüyor. İlk yapay zekayı insan tasarlıyor, ancak sonrasını yine yapay zekalar kendisi tasarlayacak diyor. Şimdi şöyle baktığımızda neden istifa etmiş peki? Sektör kendini geliştiren süper zekaya doğru yarışıyor diyor. Hayatlarımızla kumar oynuyorlar. Bu teknolojilerin yakında bilgisayar sistemlerini aşıp birçok mesleği dönüştürebilecek ve ekonomik ya da siyasi güç elde edebilecek kapasiteye ulaşabileceğini savunuyor. Şirketlerin temel düşüncesini başkaları sorumlu davranmayacaksa ilk biz geliştirmeliyiz diye de özetlemiş sevgili izleyenler. Yapay zeka geliştiren insanlar 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine inanıyor ifadesini kullanıyor aynı zamanda. Bu bir pazarlama numarası değil, tam tersine birçok yönetici ve araştırmacı basında mantıklı görünmek için ifadelerine dikkatle bürünüyor ama özelde korkularını dile getiriyorlar demiş ve bunun üzerine de istifasını sunmuş. Ön eğitim süreçlerinde görev alıyormuş. Yapay zekanın devasa veri kümeleriyle eğitildiği bu aşama günümüzün en güçlü sistemlerinin de temelini oluşturduğunu söylüyor yine Jacob Cuxon sevgili izleyenler. Oldukça önemli bir haber aslında. Şöyle de sizin de yorumlarınızı bu konuya dair merak ediyoruz. Hashtag Sabah Ajansı'na yapay zekanın insanlığın sonunu getirecek mi? Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Katılıyor musunuz buna? Onu da merak ediyoruz. Sizin de yorumlarınızı almak isteriz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Efendim, manşetimizi görüyorsunuz. Komşuda bir panik hakim. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı dev adımlar komşuyu tedirgin etmeye devam ediyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma politikasına Rumlardan bile eleştiri geldi. Rum Politis gazetesi yazarı silahlanmayla Türkiye'nin durdurulamayacağı görüşünde. İsrail basını ise yakın mesafe katmanlı hava savunma imkanı sağlayan Türk savunma sanayinin yeni gözbebeği Gürz'e hayran kaldı.
5: Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
6: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi el ele verdi, Türkiye'ye karşı silahlanma politikası başlattı. Ancak o adım Rumlardan bile eleştiri aldı.
5: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
6: Rum basını silahlanma politikasıyla Türkiye ve Erdoğan'ın durdurulamayacağı tespitinde bulundu. Politis gazetesi yazarı Yunanistan'ın Rafale savaş uçakları, F-35'ler, fırkateynler ve Aşil kalkanı sistemi için yaptığı yatırımlara dikkat çekerken silahlanmanın tek başına Türkiye ile güç dengesini değiştirmeye yetmeyeceği görüşünü paylaştı.
5: Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır.
6: Türkiye yerlilik oranındaki artış ve ihracatta kırılan rekorlar sonrası savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kaan, Gökbey, Kızıl Elma derken son olarak Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil yakın hava savunma sistemi Gürz Görücü'ye çıktı ve gerçek füze atış testini başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sağlayan Gürz, İsrail'in de dikkatini çekti. İsrail basını Gürz'ün testlerden başarıyla geçtiğini manşete taşırken dengeleri değiştirecek Rusya'nın Pantsir sistemine doğrudan bir Türk cevabı yorumu yapıldı. Aynı gazetede gökyüzündeki tehdide karşı Türk kalkanı başlığı da kullanıldı.
5: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.
6: Türk Yıldızları akrobasi timi ise Mısır piramitleri üzerinde yaptığı gösteri uçuşuyla dünyayı kendine hayran bıraktı. O anlarda tarih

0: geldi. Bakanlık Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı açıklamasında bulundu. Orta Doğu'daki yaşananlara bakalım bir kez daha. Soykırımcı İsrail Orta Doğu'daki kışkırtıcı adımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal altındaki Suriye topraklarını ziyaret etti. Şeyh Dağı'nda askeri teftişte bulunan Netanyahu, Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını iddia etti. Provokatif ziyarete Şam yönetimi ve Ürdün'den de sert tepkiler geldi.
1: Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
2: İşgal altındaki topraklarda provokasyonun sınırlarını zorladı. Yasa dışı ziyaretinde gerilimi tırmandıracak ifadelere imza attı.
1: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne, oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
2: Orta Doğu'nun dört bir yanını terörize eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kışkırtıcı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail işgali altında bulunan Suriye topraklarına askeri teftişte bulunan Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Soykırımcı başbakanın ziyaretine Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yada'yı da eşlik etti. Burada provokatif açıklamalarda bulunan Netanyahu, İran'ı da tehdit etti.
1: Asıl iş İran'daki terörist rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Bütün eksenin bir daha asla geri dönmeyecek şekilde düşeceğini biliyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız.
2: Netanyahu'nun yasa dışı ziyaretine Suriye ve Ürdün tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın işgal altındaki topraklara gezisinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Şam ve Amman hükümetleri söz konusu ziyareti kınadı. İki tarafta Tel Aviv'in saldırgan adımları ve yasa dışı eylemlerini bölge istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin Kuneitra ilinde Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgedeki askeri dengeler açısından kilit bir nokta. İsrail bu stratejik zirveyi 1967'den beri işgal altında tutuyor.
0: Küresel toplumun İsrail'e yönelik tepkisi çığ gibi büyüyor. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da binlerce kişi İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ziyaretiyle birlikte ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti.
2: Soykırım karşıtı sloganlar attılar. Filistin bayrağı açıp İsrail'in ülkedeki varlığını protesto ettiler.
3: Hepimizin bildiği gibi İsrail 3 yıldır soykırım yapıyor. 60 yılı aşkın süredir Orta Doğu'da ırkçı politikalar uyguluyor ve biz bugün burada buna karşı olduğumuzu söylemek için toplandık. Ayrıca İsrail Devleti ve İsrail kurumlarıyla her türlü ilişkiye de karşıyız.
2: Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da halk İsrail'e karşı sokaklara döküldü. Binlerce kişi İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ziyaretiyle birlikte ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasına tepki gösterdi. Ellerinde devasa bir Filistin bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren kalabalık soykırımcı Büyükelçiliğe hayır sloganları attı. Gösterilerde Filistin'e destek, Slovenya hükümetine tepki vardı.
1: Bugün protesto ediyoruz. Çünkü Slovenya hükümeti yıllardır Filistinlilere karşı soykırım uygulayan 2023'te beri aktif olarak ve 70 yılı aşkın süredir pasif olarak bu soykırımı sürdüren cani İsrail Devleti'nin lehine 180 derecelik bir dönüş yapmaya karar verdi. Elbette İsrail Büyükelçiliği'nin açılmasına karşıyız.
2: Sloven basınına göre protestolara eski siyasiler de katıldı. Muhalefet İsrail yanlısı iktidarı vatana ihanetle suçladı.
0: Sevgili izleyenler, Zelenski'nin uçağı Moldova üzerinden Norveç'e uçarken İHA tehdidinden kıl payı kurtuldu. Kişinev havalimanında da uçuşlar durdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin uçağı Moldova'dan Norveç'e gerçekleştirdiği uçuş sırasında

0: büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Norveç Başbakanı Moldova hava sahasına giren İHA'lardan birinin Zelenski'nin uçağı için ciddi tehlike oluşturduğunu ve uçağın bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu duyurdu. Stor istihbaratın kaynağına ve İHA'nın uçağa tam olarak ne kadar yaklaştığına dair detay paylaşmadı. Zelenski'nin uçağının rotasında olduğu sırada Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sı girdi. Güvenlik alarmı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine tamamen durduruldu. ...28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Norveç Kralı 5. Harald... ...13 günlük yas sürecinin ardından görkemli bir cenaze töreniyle mozolesine defnedildi. Kral 5. Olav'ın 1991 yılında hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan Harald... ...35 yıllık hükümdarlığıyla Norveç'in en uzun süre tahta kalan krallarından biri oldu.
1: ...35 yıl hüküm sürdü. 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Norveç Kralı 5. Harald 13 günlük ulusal yas sürecinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
2: Eski kralımız için çok güzel ve ona yaraşır bir tören oldu. Onu hepimiz çok seviyorduk.
1: 28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Norveç Kralı'nın naaşı 1 Eylül'de başkent Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın şapeline getirilmişti. Halkın veda edebilmesi için tabutu 8 Eylül'e kadar saray şapelinde tutulan kralı 46 binden fazla Norveçli ziyaret etti. Son kez saygılarını sundu. Dün yapılan cenaze töreniyle defnedilen Harald'ın tabutu Norveç saatiyle öğlen 12'de Kraliyet Sarayı'ndan çıkarıldı. Ve yaklaşık 1 kilometrelik güzergahtan Oslo Katedrali'ne götürüldü. Yol boyunca 1900 asker tören için sıralandı. Toplamda ise yaklaşık 3500 askeri personel törende görev aldı. Cenaze töreni ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kralın tabutu Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Şapeli'ne götürüldü ve burada Kraliyet Mozolesi'ne defnedildi.
3: Kral için çok ama çok güzel bir törendi. Kraliçenin tören sırasında kırmızı gülü bıraktığı an çok duygulandırıcıydı.
1: Kral 5. Olav'ın 1991 yılında hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan Harald, 35 yıllık hükümdarlığıyla Norveç'in en uzun süre tahta kalan krallarından biri oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurarak, saldırıda 3 narko terörist öldürülmüştür açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı'ndan yapıldı açıklama. Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 3 narko terörist öldürülmüştür denildi. Amerika Birleşik Devletleri 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda yakıt ikmal teknesini de batırmıştı. Ve operasyonlarına devam ediyor. Son gelen haberde Karayipler'de yine bir tekneyi daha vurduğu yönünde 3 kişinin de öldüğü bilgisi yine paylaşıldı bu tekne batırma operasyonunda. Sevgili izleyenler, Takvim Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız şimdi. Somali'de rehine operasyonu. Hemen detayları paylaşalım. Türk komandolar ve Somalili askerler korsanların Somali'de fidye için kaçırdığı Türk gemisini İHA ve SİHA'ların desteğiyle filmleri aratmayacak bir operasyonla kurtardı. Hemen şöyle kısaca aktaralım. Türkiye Dünya Denizler'de yine güvenli seyir ve güvenliğini de sağlayan muhataplarıyla birlikte koordinasyon içinde nefes kesen operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Onlardan birisi daha gerçekleşti. Operasyonun detaylarına da Takvim Gazetesi ulaşmış. Hemen bakalım detaylarına da. Korsanlar gemiyi kaçırdıktan sonra fidye pazarlığına başlıyorlar. Tam 10 gün süren görüşmelerde müşterek operasyon en ince ayrıntılarına kadar planlanıyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na bağlı yine komandolar da Somali askerleri 27

Ağustos'ta birlikte denize açılıyorlar ve gecenin karanlığında Türk İHA ve SİHA'larının desteğiyle işte bu komandolar filmleri aratmayacak operasyonla da bir kurtarma operasyonunu gerçekleştirmiş oluyorlar. Türk bayraklı gemi ve mürettebatı işte bu şekilde kurtarıyor. Fotoğraflar da hakikaten bir film karesinden gibi görünüyor sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi, bir kez daha hatırlatalım. Sizlerin yorumlarınızı oldukça kıymetli buluyoruz. İnteraktif bir yayın olması amacıyla da sizlerden gelecek mesajları yayınlarımızda paylaşmak istiyoruz. O yüzden sizin de gündeminizde ne varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi ve günün öne çıkan başlıklarına dair düşüncelerinizi de Sabah Ajansı etiketiyle bizlere ulaştırabilirsiniz. Söz sizin efendim, gündem sizin, biz de yayında sizin mesajlarınızı paylaşalım, mesajlarınıza yer verelim. Hashtag Sabah Ajansı etiketiyle yazdığınız mesajlarınızla. Bir kez daha hatırlatalım, bir haber paylaşmıştık. Yapay zeka şirketinde çalışan bir çalışan istifa etti. Yapay zeka insanlığın sonunu getirecek, bizim sonumuzu getirecek diyerek ve bundan sonraki yapılacak her şeyi yapay zekaların yapacağını söyledi. Siz de bu fikre katılıyor musunuz? Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Yoksa tam aksine yavaş yavaş bizim sonumuzu hazırlayan bir sistem mi ortaya çıkıyor? Sizden gelecek yorumları da merak ediyoruz. Hashtag Sabah Ajansı etiketi ile lütfen siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın bu konuya dair. Devam edelim efendim şimdi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 750 metre derinlikteki batıkla ilgili Silivri Kaymakamlığı'nda toplantı yapıldı. Batığın balon yöntemiyle dalgıçların arama yapabileceği seviyeye çıkarılması veya tamamen yüzeye alınması değerlendiriliyor.

0: 750 metre derinlikten balon bot sistemiyle çıkartılacak.
1: 6. 6 iskelekir. 6 iskelekir demiştir. 6, Tuber Kimam oldu.
0: Silivri açıklarında 2 Eylül'de kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşma çalışması sürüyor. Mürettebatın yakınları günlerdir gelecek müşteri haberi bekliyor. Ekipler ise yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.
2: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından içerisinde bulunan 10 mürettebatı kurtarma çalışmaları 7/24 esasıyla devam ediyor. Kriz masası kuruldu ve uygulanacak yöntem ise balon bot yöntemi.
0: 720 metre derinlikte tespit edilen batıkla ilgili Silivri Kaymakamlığı'nda toplantı yapıldı. Geminin balon bot yöntemiyle çıkarılması veya tamamen yüzeye alınması değerlendirildi.
2: Denizcilik literatüründe kaldırma balonu yöntemi su altındaki batıkları veya ağır nesneleri suyun kaldırma kuvvetinden yani Archimedes prensibinden yararlanarak yukarı taşımak için kullanılır. Şu anda hesap edilen matematiksel hesaplar o derinliğe inilmesi ve orada enkazın altında balonların yerleştirilmesi, sonra balonların şişirilmesi ve ardından ise geminin dalgıçları müdahale edebileceği yüksekliğe çıkarılması hedefleniyor.
0: Analiz raporunun cuma gününe kadar hazırlanacağı belirtildi.
3: Efendim, Sakarya'da Çay Deresi'nde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerinin kurduğu merdiven köprü sistemiyle kurtarıldı. O anları taşıyalım şimdi ekranlarınıza. Olay Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi mevkiinde bulunan Çay Deresi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuğun derede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler dere üzerinde merdiven köprü sistemi kurarak çocuğu güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muş'ta kaybolan 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 10 gündür haber alınamıyor. Drone ve istakip köpeklerinin destek verdiği aramalarda gence ait henüz bir ize rastlanmadı.
4: Evinden çıktı, geride sadece merak ve endişe bıraktı.

0: Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya 31 Ağustos günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi 2 gün sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 69 personel ve 16 araçla köy çevresiyle İron sazlığının bulunduğu bölge tarandı. Suat Balkaya'nın bulunması için ekiplerin yanı sıra köylüler ve gönüllü vatandaşlar da seferber oldu. Ancak genç adama dair henüz bir ize rastlanmadı.
1: İşte Allah razı olsun, devletimiz burada. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamız, köy korucularımız, köylümüz, gönüllüler hepsiyle bize yardımcı oldu.
0: Balkaya ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.
2: Yazılı basına devam edelim sevgili izleyenler. Çarpıcı bir haber var. Çantasını takside bırakıp sır oldu. Hemen detaylarını paylaşalım. 5 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki Merve nerede diye soruyor Sabah gazetesinde. 5 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın dosyası yeniden açıldı. Genç kızın bindiği takside çantasını bırakıp kayıplara karışması, çelişkili taksici ifadeleri ve konumculuk yöntemiyle dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma cinayet şüphesiyle de derinleştirildi. Hemen detaylandıralım. Kızımın hayatta olduğunu bilmek istiyorum diyor ailesi yine. Annesi yıllardır kızından gelecek bir haberi bekliyor. Anne Esin Yılmaz kızının geçmişte de evden kaçmak istediğini ve farklı şehirlere gittiğini söyledi. Ayrıca Elif'in bir dönem kendisine zarar verme tehdidinde bulunduğunu da söyledi. Bu geçmiş nedeniyle Elif'in kendi isteğiyle evden ayrılmış olabileceği ihtimali de soruşturmanın yine ilk dönemlerinden itibaren gündemde kaldı. Ancak yıllar boyunca genç kızdan hiçbir şekilde haber alınamaması da dosyadaki belirsizliği daha da büyüttü. Yine şüpheliler var efendim. Taksi şoförü Bayram, diğer tarafta bir taksi şoförü Ersin Solak var. Şimdi hepsinin tek tek yeniden ifadesi alınacak. Yeni teknolojik imkanlarla birlikte de bu soruşturma daha da derinleştirilecek. Dileriz ki 5 yıldır kayıp olan Elif Merve Yılmaz da bu belirsizliğin ardında kayboldu mu, hayatını kaybetti mi ya da sağ mı, işte tüm bunlar aydınlatılır diyelim. Devam edelim biz de. Sevgili izleyenler, İstanbul trafiğinde en az yoğunluk kadar konuşulan, tartışılan bir konu daha var. Sayıları her geçen gün artan motosikletler. Ama tartışılan sayıları değil, kural tanımaz motosiklet sürücüleri. Kask takmayan da var, ters yönden ilerleyen de, hatta kaldırımda yayaların arasında giden de var. Ve ne yazık ki ölümle sonuçlanan kazaların zirvesinde de yine motosikletler var. Arkadaşlarımız da denetim yapan trafik ekipleriyle birlikteydi. İşte kameralarımıza yansıyanlar.
3: Kask mı takmadınız?
4: Evet. Kaldırıma yanlış fark ettim yani. Haklılar.
5: Kimi koruyucu ekipman olmadan trafiğe çıktı, kimi şerit ihlali yaptı, kimi ise ters yönde yüzlerce metre ilerledi.
6: Kask ihlali yaptım, şuradan şuraya geliyorum diye benim hatam o da.
7: Kask takmadığınız için bir ceza işlemi oldu.
3: Motosiklet kazaları artınca denetimler de arttı. Bizler de şu an İstanbul Kozyat'a D100 mevkindeyiz. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetlemeye başladı. İhlal yapan motosiklet sürücülerini tek tek durduruyorlar.
8: Motosiklet kullanırken koruyucu eldiven kullanmadığınız için ceza işlemimiz olacak size. Her sürüşlerinizde ekipmanlarınızı tam şekilde korunaklı olarak kullanmanızı sizden rica ederiz. Güvenliğiniz için, can güveniniz için çok önemli.
6: Ekipman önemli. Ben de yaptığım şeyin bedelini ödüyorum.
3: Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Polis ekiplerinin denetimleri burada da devam ediyor. İşte bir motosiklet sürücüsünü durdurdular.
9: Aradan geliyordum. Sağ levhayı görmedim. Tersten geldim.
10: Ters oldu bu. Bir dahakine artık yapmadan önce çok düşünmem gerekiyor ve yapmamam gerekti.
11: Eldiven vesaire gördüğünüz gibi her şey var. Yani bir eksik bir şey yok.
5: Denetime takılan motosikletlilerin çoğu kural ihlali yapanlardı. Kaskları olmaması da cabası.
10: Evet, bundan önce sabah da kuzenimi işe bırakacağım diye onu kasksız götürdüm. Oradan da ceza yedim. O da bana ders oldu.
6: Yakalandık, cezamızı ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok.
3: Kask da çok önemli bir hayal.
6: Önemli ama unuttum ya evden çıkarken. Cezayı ödedik, artık takarız.
3: İhlali yaptınız.

0: tersten geldi.
1: Neden?
0: Yani çok kısa mesafede, o yüzden.
2: Motosikletlilerle ilgili son derece ürkütücü bir veri de var. Son 6 ayda meydana gelen kazaların büyük bölümünde motosikletliler var. Hayatını kaybedenlerse 16 ile 30 yaş arasındaki gençler.
3: Haklı bir denetim. Yani yapılması gereken, böyle ufak şeyleri kaçırmamamız gerekiyor.
4: Devlet haklı aslında da bizim için, bizim sağlığımız için de yapacak bir şey yok.
5: Kasksız çok fazla eskisi kadar kimseyi görmüyoruz. Denetimin artması buna vesile oldu. Yaralanmalı kazalar daha az oluyor. Bence güzel bir şey.
6: Efendim, Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etti. Mansur Yavaş görüşmede başta metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. NATO zirvesinin başkentte düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla da teşekkür etti.
7: Külliye sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Mansur Yavaş, başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Mansur Yavaş, Ankara'daki yatırımlara verdiği destek ve katkılarla NATO zirvesinin başkentte düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. Mansur Yavaş, CHP'de yaşanan mutlak butlan kararı ve ardındaki siyasi hareketliliğin ardından sessizliğini korurken partinin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı.
6: CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın bugün düzenlenecek programla birlikte AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. AK Parti'ye transferler devam ediyor. Son 2 yılda birçok milletvekili ve belediye başkanı partisinden ayrılarak AK Parti saflarına dahil oldu, biliyorsunuz. Bu isimlere bir yenisinin daha dahil olması gündemde şimdi. İddiaların başrolündeki isimse CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı. Kulis bilgilerine göre Fıçı bugün düzenlenecek programla AK Parti'ye katılacak. Son olarak CHP'li Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez'le Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katılmıştı, hatırlarsanız. Ve bugün de CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın düzenlenecek programla birlikte AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Efendim, devam edelim iç siyasetle. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından genel merkezde mesajlar verdi. Arınma sürecinin arkasında durdu. Hatta sözlerini bir adım ileri götürdü. CHP'nin değeri parayla ölçülemez. CHP makamla satın alınamaz dedi. Kılıçdaroğlu'nun hazırlattığı yıl dönümü klibinde de tüm eski genel başkanlar yer alırken Özgür Özel yok sayıldı. Yeni Parti cephesinde ise altın milletvekilinin CHP'ye geri döneceği iddiaları tansiyonu yükseltti.
8: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
9: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez.
10: Sözleri ayakta alkışlandı. Kimse CHP'yi kendi çıkarlarına alet edemez dedi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 103. yıl dönümü konuşmalarına, özel yönetimine gönderdiği mesajlar damga vurdu. Aslında mesajlarını çok önceden vermeye başladı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için hazırlattığı videoda CHP tarihindeki tüm genel başkanlara yer verdi, birini es geçti.
1: İsimler değişir, emanet kalır.
10: Yetmedi, mesajını da 2023 yılında hayatını kaybeden eski genel başkan Deniz Baykal'ın arşiv sözleriyle gönderdi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
10: Gözlerse Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak sorusuna yanıt aranırken Yavaş, CHP'nin Anıtkabir ziyaretine de partideki kuruluş programına da katılmadı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fıratsa yeni parti cephesinde ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Yeni partiye geçen 6 milletvekilinin CHP'ye dönmek için kolları sıvadığını iddia etti.
12: Ya daha bugün 6 tane ilgiler. Yeni partiye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediler, ifade ettiler.
13: İsimleri var mı?
12: Onu vermem doğru olmaz. Kemal Bey aramadılar. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
10: Ve İBB davası. 78. duruşma devam ederken İmamoğlu'nun reklam işlerini yürüten Eyüp Subaşı rüşvet çarkını ifşa etti. Subaşı, İmamoğlu ekibi tarafından dijital reklam alanlarını devretmeye zorlandığını, direnince de şirketine 47 milyon liralık haksız işgal tazminatı çıkarıldığını anlattı. Tüm işlemlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığının da altını çizdi.
14: Ayhan Aydın.
10: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi sonrası ortaya attığı tehdit edildiği iddiası ise bizzat Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın tarafından yalanlandı. Çelik'in sözleri üzerine ifadeye çağrılan Aydın, hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye üye olduktan sonra Özgür Çelik beni hiç aramadı. Ancak çevresindekiler Çelik'in ricası ile arandığım söylenerek defalarca kez arandım. Bu aramaların içeriği Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak olan seçim için üzerimde baskı kurma amaçlıydı diye konuştu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit ve hakaret soruşturması açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalar politika faizinin %37'de sabit tutulmasını bekliyor. Gözlerse karar kadar Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlarda olacak.
15: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Beklenti politika faizinin %37'de sabit tutulması yönünde. Piyasanın asıl odağında ise faizin seviyesinden çok Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar var. Çünkü Merkez Bankası yılın ilk toplantısında 100 bas puanlık indirimle politika faizini %38'den %37'ye çekti. Ardından Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz toplantılarında faize dokunmadı. Böylece Ocak ayındaki indirimin ardından 4 toplantı üst üste faiz %37'de tutuldu.
16: Yani bu toplantıda bir değişiklik olmaması ama işlerin yolunda gittiği, hani dışarıdan içeriden yeni ek bir gelişmenin piyasaları bozacak olgunun yaşanmadığı yerde 34 ya da 35 gibi bir politika faiziyle yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Ekim ve Aralık toplantılarında gelecek olan indirimlerle.
15: Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık toplantılarına ilişkin vereceği sinyaller faiz indirim sürecinin hızı açısından belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın takvimine göre yılın son iki faiz kararı 22 Ekim ve 10 Aralık'ta açıklanacak.
6: TOKİ'nin İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi hayata geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün sürece ilişkin detayları açıklayacak. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. kura teslimat ve başvuru koşullarına dair detayları bakan kurum bugün açıklayacak. İlk etapta 1071 konut belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli vatandaşlara kiralanacak. Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Efendim şimdi spordan bir haber paylaşalım sizinle. Fotomaça bakacağız. Fotomaçın manşetinde Norveç kasabı başlığını görüyoruz. Galatasaray Sporting deplasmanında Norveçli hakem Eskas'ın kurbanı oldu diyor Fotomaç. Yine bu haberin ayrıntılarında 22. dakikada Altimira'nın Batrakova kasti tekme atmasına kırmızı kart çıkarmayan hakem Eskas bir de penaltı uydurarak iki büyük skandala imza attı yazıyor. Birazdan yine bu haberin detaylarını paylaşacağız. Hemen altındaki habere bakalım. Fenerbahçe'ye tarihi müjde. Fenerbahçe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan stadın kapasitesini artırma projesine uygun bularak tüm camiamızı sevindirmiştir. Zat-ı haline teşekkürlerimizi arz ederiz dedi. Sarı lacivertli kulüp Giovanni Stadyumu'nun kapasitesini 64 bin kişiye çıkarıyor. Konuyla ilgili yönetici Nihat Özbağ, projemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettik. Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir dedi yine haberin detaylarında. Efendim şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Gelin hemen şimdi ayrıntılarına bakalım.
13: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting'le karşı karşıya Rui Borges ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Jakobs'ta kullandı taçı Galatasaray, Davinson'un vuruşunda kaleciden seken top Torreira'nın çabasının ardından top çizgiye geçiyor. Inacio'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Silva'nın çabasına rağmen top çizgiyi geçiyor. Galatasaray Lisbon'da önde. Sporting atak geliştiriyor. Yerden pas ceza alanına. Luis Suarez'in vuruşunda top filelerde ancak bayrak havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk pozisyonda offside kararı var. Sporting geliyor yine. Yine sol kanadı kullandı ev sahibi takım. Zalazar bıraktı. Araujo yaptı ortayı. Sara'dan sekti top. Gol vuruşunu yapan Katamo. Durum 1-1. 27. dakikada maça denge geliyor. Mücadelede ilk yarı bir birlik beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Dumbia, onun pası Luis Suarez'e doğru Uğurcan çıktı kalesinden. Suarez Jakobs mücadelesinde hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Silva'nın attığı uzun topla başlayan Sporting hücumu penaltıyla sonuçlanıyor. Luis Suarez topun başında. Dakika 57, durum 2-1. Sporting önde. 63. dakikada Zalazar topu ağlara gönderiyor. Onun serbest vuruş golüyle fark 2'ye çıkıyor.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
17: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
17: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
17: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
17: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
17: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu.
19: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler

0: anında cep telefonumdan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara, bankanın güzeli.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
17: Selam, ben Piraye.
18: Ben de Rutkay.
17: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
19: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
20: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
11: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
13: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
15: Bir reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bir reklam.
13: A Haber Radyo. 24 saat haber.
15: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
20: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
21: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
22: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
23: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
24: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
25: Kazancım net, sigortam.net.
26: Anne. Aa, anne dedi.
27: Hadi canım.

0: Baba dedi.
1: Bez dedi.
0: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayın.
13: İyi sabahlar sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Sabah ajansında son saat dilimindeyiz, artık saatlerimizi 8 yapmak üzereyiz. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, yine dünden bugüne yaşananları sizlere aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, yine herkesin aslında sonunu merak ettiği bir haberle başlayacağız. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Detayları paylaşalım hemen. Şişli Fulya'da 5 Haziran 2000'de okuldan döndüğü sırada evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknoloji imkanları kullanılarak tekrar incelendi. Tuğaltay'ın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulgu tespit edildi. DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu da tespit edildi. Bu da oldukça önemli. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri elde edilen DNA'nın sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor şimdi. Merhum sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddialar ve gelişmeler var. Öz kızı şüpheli olarak tutuklu biliyorsunuz. O gece yanında bulunan ve sonrasında da itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu neden sustuğuna dair eleştirilere yanıt verdi. Anlattıkları da oldukça dikkat çekiciydi. Tuğyan Ülkem Gülteriş'in rolünü çok iyi oynuyor dedi. Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç'ın özel haberiyle detaylara bakalım şimdi.
14: Herkes tamam mı?
15: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu.

0: Sorduğunda ağlamaya başlıyordu.
1: Annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu o geceye ilişkin yeni iddialarda bulundu.
0: Baktım, o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum.
1: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak kayıtlara geçen olay soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak tutuklandı. Güllü'nün ölümünden sonra Sultan Nur Ulu ATV Haber'e konuşmuştu.
2: Dans ediyorduk o esnada, odada yanımıza geldi. Bana Romanovası oynamayı gösterdi, sonrasında bir anda böyle bir şey yaşandı.
1: Olaydan yaklaşık 2 ay sonra ise Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma hazırlığı iddiasıyla yakalanmıştı. Ulu o süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve o anları emniyette canlandırmıştı.
3: Hiç bozma.
4: Sultan Nur Ulu peki bunca zaman neden sustu? İşte cevabı yine kendisi verdi. Bana kimsenin inanmayacağını düşündüm dedi.
0: Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim.
4: Ulu'nun anlatımında şarkıcı Güllü'nün öldüğü güne dair de çok dikkat çeken bir detay var. O detay ise iddiasına göre o gün Tuğyan Malkıta şarkısının açılmasını istedi.
5: Herkes tamam mı?
0: Malkıta'yı aç. Malkıta açılınca girenle geldi. Ben Malkıta'nın hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordu. Sordum, dedim ki Tuğyan'la ben ne işini yaptı. Sordum da ağlamaya başlıyordu.
1: Hatta Tuğyan Ülkem Gülter'in rol yaptığını da iddia etti.
0: Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı.
6: Annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra
5: İnşallah.
6: Kesin günlere gecen olacak senin.
7: Gözlerimde senin gözlerin.
8: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Ayrıntıları paylaşalım. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç her geçen gün derinleşiyor. Tançalan'la sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün evliliği 44 milyon TL değerindeki takılarla gündeme geldi biliyorsunuz. Gözaltına alınan Tançalan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Çağla Öz sosyal medya hesabını kapatıp sessizliğe gömülmüştü ki dosyaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Efendim şimdi yeni saatte de gazetelere bakalım. Yazılı basındaki haberleri paylaşalım sizinle. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in hemen manşetindeki habere bakalım dilerseniz. Mama'dan bile vurgun yapmış. Evet, manşet bu şekilde. Ahbap soruşturması. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifade verdi sevgili izleyenler. Bu ifade kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda alımına, milyonlarca liralık vurguna işaret ediyor. Depoda kalan kitaplar diğer tarafta yine çok kötü kaliteli olduğundan bahsedilen kedi köpek mamaları. Kırtasiye malzemeleri için önce 66 milyon. Ben itiraz edince 32 milyon TL teklif geldi. Daha fazla fiyat düşürmeye gerek olmadığını söyleyerek kabul ettiler. Çeşit çeşit kitaplar tırlarla gönderildi. Sorunca kitapların 80 milyon bedelli alındığını söylediler. Yayın evinin deposunda kalan kitaplarmış bunlar. Hayvan yemi, kedi ve köpek maması alınmış. Ve miktarlar çok fazlaymış. Çok kötü kalitede yemler olduğunu duydum diyor. Dağıtımı için neredeyse 100 adet tır gerekir. Böyle bir lojistiğimiz de yoktu. 6 adet bilim tır dorsesi satın alındı. Haluk Levent ilgilendi. 160 milyon TL ödendi.

0: Sonra tırlar şirkete gitti diyor sevgili izleyenler. Bunları kim söylüyor? Tekrar söyleyelim. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek'in itirafları. Rakamlarda da çok büyük fark olduğunu söylemiş. Satın alma müdürü Şimşek, 230 milyon TL bedelle alınan kahvaltılık ürünlerin en az ve kalitesiz teslim edildiğini, İrsaliye ile mal arasında büyük fark olduğunu da söyledi ve genelde iki kat fiyatına da satın alındı diyor. Haluk Levent tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor efendim. Bu soruşturma kapsamında da kim bilir daha neler ortaya çıkacak. Her geçen gün yeni bir hikaye duyuyoruz bu konuya dair de. Sol tarafa bakalım. Beştepe'de görüştüler. Mansur Yavaş'ı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz karede. Sosyal medyadan kabulle ilgili bir paylaşım yaptı Mansur Yavaş. Başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan dün Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti ve basına kapalı bir görüşme gerçekleşti. Son habere bakalım hemen sevgili izleyenler. İşte bu yılın servis ücreti. Bu yılki öğrenci servis ücretleri belli oldu. 3 büyük şehirde servis ücreti 27 bin ile 93 bin lira arasında. İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25.49, İzmir'de %35 artmış durumda. Ücretler mesafeye bağlı olarak İstanbul'da 40 bin ila 93 bin TL arasında, Ankara'da 27 bin ila 40 bin TL bandında devam ediyor. İzmir'de de 32 bin ile 83 bin TL arasındaymış. Servisçiler artan maliyetlerden şikayetçiymiş. En az servisçiler kadar da veliler de elbette şikayetçi bu durumdan. Evet sevgili izleyenler, haberleri aktardık Hürriyet'ten. Devam edelim şimdi. Ne yazık ki ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Antalya'da 3 gündür devam eden orman yangınından da bir acı haber geldi. Aksu'da söndürme çalışmalarına yardım eden Hasan Kahya fenalaşarak hayatını kaybetti. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü Aksu ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.
1: Alevlerle mücadeleye yardım için gitti, kalp krizine yenik düştü. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde devam eden orman yangınından yürek yakan bir haber geldi. Bölgede çalışmalara destek veren Hasan Kahya, alevlerin arasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 mahallede 250'den fazla evin tahliye edildiği yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı. Aksu'da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Antalya Kumluca'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler yangın bölgelerinde alevlere karşı 3 uçak, 9 helikopter ve 1000'in üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
0: Efendim, Antalya'daki orman yangınında yürekleri ısıtan bir görüntü de kaydedildi. Bakın ekranlarınıza getiriyoruz. 12 yaşındaki bir çocuk, dumandan etkilenen bir keçiyi, oğla daha doğrusu, sırtında taşıyarak yangın bölgesinden uzaklaştırdığı o anlar herkesin içini ısıttı.
2: Besleyip büyüttüğü oğlanı yangın bölgesinden sırtında taşıyarak kurtardı.
3: Yangın vardı ama yangın sonra da söndü. Yürüyemediği için sırtımı aldım ve getirdim.
2: Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını büyük korku ve paniğe neden oldu. Alevler nedeniyle birçok ev, sera ve tarım arazisi zarar gördü. Bölgede yaşayanlar hayvanlarını da kurtarmak için seferber oldu. Aksay ailesi de küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyordu. O anlarda kaydedilen görüntü yüreklere dokundu.
4: Bizim için can desen, hayvan desen, hayvan daha ön plana çıkıyor. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
2: 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilendiği için yürümekte zorlanan Sarı Kız isimli oğlanı sırtına alıp yangın bölgesine

0: istiyor.
1: Alevler büyüyor, mücadele ise hız kesmeden devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere kadar ulaştı.
2: Rüzgarın da etkisiyle alevler bir tepeden diğer tepeye adeta koşarcasına ilerledi. Ardından da yemyeşil tabaka gitti, yerine simsiyah bir manzara oluştu.
1: Ekipler ve gönüllüler yangını kontrol altına almak için canhıraş mücadele etti.
2: Yangın bölgesinde hemen hemen herkes ayrı bir mücadele verdi. Bir taraftan yangın söndürme ekipleri ayrı ayrı lordlara su taşımaya çalışırken vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi tarlalarındaki kuruyan otları traktörle sürerek toprak altına almaya çalıştı.
3: Bir İHA'mız havada sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. 8 emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yerleşim yerlerinin yakınlarında yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyorlar.
2: Zaman zaman alevlerin yüksekliği 10 metreyi aştı. İşte görüyorsunuz alevler ileriye gelirken hemen ön tarafa düşen bir kıvılcım işte şu anda bir ağacı tamamen çevrelemiş durumda.
1: 3 mahallede 1000'e yakın kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Çok korkuyor, panik içindeyiz, evlerimiz yanacak, bahçemiz yanacak, perişanık kuzum.
1: Alevlerin sardığı Dayıner mahallesinde 19 ev yanarak kül oldu.
5: Evi terk ettim, hiçbir şey alamadık.
1: Saatler süren çalışmanın ardından Aladağ'daki yangın kontrol altına alındı. Kentin diğer noktalarında da alevlerle mücadele sürüyor.
3: Gerçekten yeşil vatanımız yanıyor. Ormanlarımız içerisinde bizlere emanet olan canlılar zarar görüyor. Oradaki biyoçeşitlilik zarar görüyor. Ama vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz.
0: Efendim, Gaziantep'te evlerinin damında halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'daysa parkta oynarken tabeladan sarkan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı.
1: Halı temizliği faciayla bitti. Acı olayın adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadını yerde hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık ekibine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Değirmenci ve Balta hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da da benzer bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Yiğit Asaf Demir ailesiyle birlikte Bismil ilçe merkezindeki kent meydanındaydı. Arkadaşlarıyla oynarken parktaki tabelanın sarkan elektrik kablosuna temas eden küçük çocuk akıma kapıldı. Ailesi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Asaf tedavi altına alındı. Yaşanan ihmalle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, Konya'da iki araçla takip yapıp yol kesen iki kişi sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine gözaltına alındı. 7 Eylül'de Merkez Karatay ilçesinde iki farklı araçla bir aracın önünü keserek sürücüye saldırma anının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışma neticesinde şüpheliler aynı gece gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda silah ve mermi de bulundu. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan şahıslara 180'er bin lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Silahla saldırıyorlar bana. Adana Cevreoğlu'ndayız.
0: Efendim, bir kez daha etiketimizi hatırlatalım. Hashtag Sabah Ajansı'na yorumlarınızı, yine önerilerinizi, haberlere dair yorum ve sorularınızı da bekliyoruz. Sizlerden gelen yorumları da burada paylaşacağız. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. Hashtag Sabah Ajansı etiketiyle soru, görüş, öneri ve yorumları.

0: Bekliyoruz efendim. Efendim şimdi hakikaten ilginç bir haber, bir skandal yaşandı İstanbul Bakırköy'de. Ona dair yeni gelişmeler var. Onu paylaşacağız Akşam Gazetesi'nin küpüründe. Skandalın 80 bin kaydı bulunmuş. Paylaşmıştık Bakırköy'de bir güzellik merkezinde yaşanan skandalı. Detaylandıralım hemen. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait gizli görüntülerin sosyal medyadan satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. İncelemelerde şüphelilerin elinde 80 binden fazla video olduğu belirlendi. Şüpheliler arasında geçtiği belirtilen mesajlaşmalar da soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Söz konusu şüpheli AÇ ve DD arasındaki yazışmada geçen "grubun hepsi Türk içerik, daha neler var ben de oraya atmadığım" ifadeleri özellikle dikkat çekti. Savcılığın incelemesinde görüntülerin yalnızca güzellik merkezinde çekilen kayıtlarla sınırlı olmadığı da belirlenmiş. Uygunsuz görüntülerin Telegram ve X'teki kanallarda yine çok çirkin ifadelerle paylaşıldığı görünüyor ne yazık ki. 20 farklı kategoriye ayrılmış bu görüntüler ve para karşılığı da izletildiği, satıldığı da ortaya çıkmış efendim. Hakikaten çok büyük bir skandaldan söz ediyoruz. Güzellik merkezinde yaşanan o gizli görüntülerin alımına dair detaylar geldikçe de paylaşacağız. Bu konuda da eminim yetkililer de daha da ciddi adımlar atacaktır. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yine önemli bir haber paylaşacağız. İstanbul Emniyeti küçük bir ipucundan yola çıkarak bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Kiralık bir aracın GPS sistemi üzerinden uyuşturucu ağının bağlı olduğu tüm adresler tespit edildi. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi. O operasyonun detaylarına bakacağız şimdi.
1: Kiralık aracın GPS'i polisi uyuşturucu şebekesine götürdü. Adresler tek tek suç haritasına eklendi, telefonlar incelendi. 2 haftalık titiz takibin sonunda uyuşturucu şebekesi çökertildi. Her şey 24 Ağustos'ta gelen bir ihbarla başladı. Polis bir aracın içinde İran uyruklu yaralı birini buldu. O isim kendisine Türkmenistan uyruklu 2 kişinin saldırdığını anlattı. Biri beni bıçakladı, diğeri ise silahla ateş etti dedi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Tam da bu sırada 27 Ağustos'ta bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı geldi. Polis adresi belirledi ve hemen harekete geçti. Kapı açıldığında ekiplerin karşısına tanıdık bir isim çıktı. 24 Ağustos'ta araçta bulunan İran uyruklu kişi o evdeydi. Onunla birlikte orada olan 3 kişi de gözaltına alındı ve ikisi tutuklandı. Evse zehir yuvasından farksızdı. Yüzlerce uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ama polisin araştırması orada bitmedi.
2: İstanbul polisi kiralık araçta bulunan GPS'deki kayıtları tek tek inceledi ve o araçla gidilen adresleri tespit ettiler. O adreslere gittiklerinde ise karşılarında bir uyuşturucu ağı çıktı.
1: Günler önce yaralı İranlının bulunduğu o kiralık araçta 4 kişi yakalandı. Hepsi Türkmenistanlıydı. Cep telefonlarında yapılan incelemedense uyuşturucu, sahte dolar ve silah görselleri çıktı. Polis bu kez fotoğrafların çekildiği tarihleri inceledi. O tarihlerde aracın nereye gittiği GPS kayıtlarından tek tek çıkarıldı. İşaret edilen nokta Ümraniye'de bir evi gösteriyordu.
2: Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri aradıkları evi bulabilmek için pizzacı kılığına girdiler ve her sipariş veren Türkmenistanlıyı araştırdılar. İşte o titiz çalışmanın ardından aradıkları evi tespit ettiler.
1: Ekipler eve girdi. İçerisi uyuşturucu ticaretinin merkezi gibiydi. Evdeki Türkmenistanlı da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri ise cezaevine girişleri sırasında ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin takma dişleriyle damağının arasında da uyuşturucu bulundu.
0: Efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen son açıklamalara bakacağız. İran'la devam eden savaşın Kasım 2026'da yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Trump aynı zamanda Tahran yönetimiyle herhangi bir müzakere arayışında olmadıklarını da dile getirdi.

0: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
1: İran savaşının bitişi için tarih verdi. Tahran'la müzakere planlamıyoruz dedi.
0: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar. Dürüst olmak gerekirse müzakere aramıyoruz. Evet, belki müzakere olabilir. Ancak şu anda üzerinde durduğumuz bir şey değil.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2026'da düzenlenecek ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için Teksas'a gitti. Uçağa binmeden önce gazetecilere demeç veren Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin konuştu. Savaşın bitimi için ara seçimlerden sonrasını işaret eden Trump, olası bir barış masasının kurulmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların artacağının sinyalini verdi. ABD Başkanı, İran'ın ABD seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.
0: ABD'deki seçimleri etkilemek için adeta umutsuzca bir çaba içerisindeler. Amaçları burada kendilerini rahat bırakacak, müdahale etmeyecek kadar zayıf bir yönetimin iş başına gelmesini sağlamak. Böylece nükleer silaha ulaşmak istiyorlar.
1: Teksas'ın Dallas kentinde Cumhuriyetçi tabana hitap eden Trump, enerji fiyatlarına da değindi.
0: Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız.
1: Kendince Hürmüz Boğazı'nın ismini de değiştirdi.
0: Öyle adlandırılacak bayanlar ve baylar. Bu konuda bir duyuru yapacağım. Oraya Trump Boğazı diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar.
2: Devam edelim yine dünya gündemiyle. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in açıklamasının ardından Tel Aviv-Londra hattında diplomatik kriz tırmanıyor. İngiltere Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilere ticareti yasakladı ve İsrailli işgalcileri etnik temizlik yapmakla suçladı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
1: Londra yönetiminden beklenen adım geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ithalat yasağı getirildi.
3: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
1: Ancak Londra'nın hamlesi bununla sınırlı değil. İngiltere, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul hizmetleri sağlayan şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Böylece Londra, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasına ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İsrail'dense konsolosluk misillemesi geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
3: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze Koordinasyon Misyonu'na katılmasına da artık izin verilmeyecek.
1: İngiltere'nin yaptırımları ve İsrail'in misilleme kararlarıyla Londra-Tel Aviv hattındaki diplomatik gerilim daha da tırmandı. İngiltere Başbakanı Burnham da Gazze için net konuştu. İngiltere'nin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını ve yeterli tepkiyi göstermediğini söyledi. X hesabından yaptığı paylaşımda Burnham, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmeye devam edildiğini, insani yardımın ise ihtiyacın çok gerisinde kaldığını belirtti. İngiliz Başbakan, iki devletli çözümün bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olduğunu, ancak bu vizyonun tehdit altında bulunduğunu vurguladı.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine tokat gibi bir yanıt verdi. İsrail ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Santiago Arascal'ın dikkatine kendisine diktatör diye hitap etmesi üzerine Sánchez, "Bana köpek bile diyorsunuz, ben bir köpek olabilirim ama senin aksine efendim yok" dedi.
4: "Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok."
1: Göçmen kriziyle başlayan tartışma İsrail'e uzandı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, göçmen krizi

0: Yerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine verdiği yanıtla gündem oldu. İsrail ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Santiago Abascal, Sanchez'i kürsüde hedef aldı. Önce kartlara yazdığı harflerle Sanchez'e hain diyen Abascal, ardından da başbakanı yaylım ateşine tuttu.
1: Sayın Sanchez, siz ahlaksız bir adamsınız, yozlaşmışsınız ve bir vatan hainisiniz.
0: Meclis kürsüsünden kendisine hakaretler savuran aşırı sağcı vekili sakin bir şekilde dinleyen Sanchez, ardından da kürsüyü devraldı ve İsrail yanlısı milletvekiline tokat gibi bir yanıt verdi.
1: Hakaretlere gelince sayın üye, bana otokrat, diktatör dediniz. Hatta bana köpek bile diyorsunuz. Bana köpek diyorsunuz. Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok. İşte böyle.
0: İsrail'in aşırı sağcı parti liderini satın aldığını ima eden Sanchez'in o tepkisi, İspanya gündemi ilk sıradan girdi.
1: Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok.
2: Dönelim tekrar ülke gündeminden haberlere. Kartal'da 5 katlı bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığı yangında market kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 7 sıralarında 5 katlı bir binanın altında bulunan markette meydana geldi sevgili izleyenler. Yani geçtiğimiz saatlerde alevler binaya sıçradı, mahallede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin de inceleme başlattı. Sevgili izleyenler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölüm dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarında 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılacak. Gelin hemen son ayrıntıları ve gelişmeleri alalım biz de. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci notlarıyla karşımızda. Kübra, günaydın, hoş geldin yayına. Detaylar için hemen sözü sana bırakayım.
3: Günaydın Merve, hoş bulduk. Az önce senin de belirtmiş olduğun gibi tarih belli oldu fethi kabir işlemi için. Cuma günü, yani yarın 11 Eylül'de gerçekleşecek. Peki neler olmuştu? İsterseniz bir geçmişi de hatırlayalım. Aslında MİT'in eski bir yöneticisi olan Kaşif Kazinoğlu 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ardından ifadesine kısa bir süre kala tutuklanmıştı. Ve 12 Kasım 2011 yılında cezaevinde yaşamını yitirmişti. Kazinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Ancak zamanda ve doğru müdahale yapılıp yapılmadı. Zehirlenme iddiası yine tartışma konusu olmuştu bunlar. Kazinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan yeniden indirilmişti ve açılmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılara göre öldüğü gün sabah önce duş aldı, ardından koğuşuna geçti. Daha sonra ise fenalaştığı yan koğuştakilere seslendi. Durum üzerine acil yardım butonuna basıldı. Dosyaya giren kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duymamasını sağladığı yine iddia edilmişti. Bir diğer iddiaya göre ise acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu öne sürülmüştü. Diğer ekibin yaptığı ilk müdahale sonrası yine dediğimiz gibi hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. 11 Eylül Cuma günü için şimdi fethi kabir işlemi yapılması kararlaştırıldı. İşleme 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager, bir otopsi tekniklerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek. İncelemelerin ardından adli tıp kurumu 1. İstisas kurulunca yine kesin ölüm sebebi ve 3. kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkinde mütalaa düzenlenecek. Soruşturma kapsamında yine ölümüne ilişkin cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Şüphelilerin 10'u gözaltına alındı. Birinin yurt dışında firari olduğu da yine biliniyor. Dediğimiz gibi Kazinoğlu için yarın, yani 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılacak. Bizler de yine hem detayları takip ediyor olacağız, hem soruşturma sürecini takip ediyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra'ya teşekkür

0: Teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmasının ardından 4 Eylül'de serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Karadavi, yayımladığı ilk mesajda Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
2: 1,5 yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
1: Allah'a hamd ve şükürlerimin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
2: Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi hakkındaki güvenlik suçlamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra merhum İslam alimi Yusuf El Karadavi'nin oğlu olan Karadavi 4 Eylül'de çıkarılan afla birlikte serbest kalmıştı. Mısırlı yazar hapishaneden çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden bir teşekkür videosu yayınladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Karadavi, özgürlüğüne kavuşmasında büyük çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını da unutmadı.
1: Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına, Dışişleri Bakanlığı'na ve güvenlik birimlerine teşekkür ederim. Hepsi takdire şayan ve büyük roller üstlendiler.
0: NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin hayalet insansız savaş uçağı Anka-3'ün tatbikat kapsamında görüntülerini paylaştı. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya vurgu yapılan paylaşıma, NATO 3.0 işte tam olarak budur notu düşüldü.
3: Anka 3 havalandı, hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı NATO tatbikatına katıldı.
4: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
3: Ankara'da yapılan anlaşmayla NATO kapsamında tüm müttefikler askeri sanayilerini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye ise müttefiklerden daha önce harekete geçerek farkını ortaya koydu. Son olarak TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ün tatbikat kapsamındaki görüntüleri NATO resmi hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye'nin NATO 3.0'a verdiği destekten övgüyle söz edildi. Müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0 tam da budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir notu düşüldü.
4: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
3: Ayrıca açıklamada NATO Ankara zirvesinde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğuna da vurgu yapıldı.
0: Ankara gündemine bakalım şimdi. Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanacak. Toplantının gündeminde ne olacak, detayları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Abdullah Ünver bizi bekleyen arkadaşımız, hemen dönelim. Günaydın Abdullah, hoş geldin yayınımıza. Hemen başkentin gündemini dinleyelim senden.
5: Günaydın, teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Ankara'da bugün gündem oldukça sıcak. MKYK toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Oldukça önemli kritik konu başlıkları var. O başlıklardan biri de belki de en önemlisi terörsüz Türkiye süreci olacak. Başkan Erdoğan teşkilatlardan gelen geri dönüşleri orada dinleyecek ve yeni talimatlarını verecek. Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmıştı. O toplantının sonuçları da değerlendirecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni gelişmeler MKYK toplantısına değerlendirilmiş olacak. Başkan Erdoğan parti çalışmalarına ilişkin yeni talimatlarını o kurulda vermiş olacak. Özellikle yaz aylarında vatandaşlara birebir temas edilmesi noktasında yeni talimatlarının olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Türkiye yüzlü buluşmaları olacak. Bunu da geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Rejideki arkadaşlardan rica ediyorum, ismi kulağımda duyuyorum. Türkiye Yüzyılı buluşmaları olacak. Başkan Erdoğan Ekim ayında teşkilatlara yeni bir talimat vermişti. Bakanlar, ilçe başkanları

0: İl başkanları, bütün teşkilat mensupları komplesi hepsi birlikte Türkiye'nin farklı noktalarında sahaya inecekler ve vatandaşın görüşleri dinlenecek. Terörsüz Türkiye süreciyle ilişkin işte önemli bir buluşma olacaktı. Türkiye Yüzyıl buluşmaları, bu kapsamda da Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyıl buluşmalarıyla ilişkin yeni talimatlarının olmasını bekliyoruz. Kabinede konuşulacak önemli konu başlıklarından biri de, MKYK'da konuşulacak önemli konu başlıklarından biri de sosyal konu projeleri ve kiralık konut konusuna değinmişti Başkan Erdoğan. Kiralık konut çalışmasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması yönünde bazı görüşler vardı. O da bu toplantıda konuşulacak. Orta vadeli ekonomik program açıklanmıştı. Onun da sonuçları bu toplantıda değerlendirilmiş olacak. Sadece iç siyaset değil, dış politikada da önemli konular var. Onların da değerlendirilmesini bekliyoruz. İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artıyor. Bunların da toplantıda değerlendirilmesini bekliyoruz. Önemli bir iddia vardı. Foça Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılacağı yönünde, bugün AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar var. O da bugün gerçekleşmiş olacak mı? Hep birlikte bakmış olacağız. CHP'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın henüz siyasi geleceği belirsizliğini koruyorken Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçın'ın da bugün AK Parti'ye katılacağı yönünde bazı iddialar var. Onları da takip ediyor olacağız diyelim ve şimdi sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Bugün yine gündem oldukça yoğun sevgili izleyenler. Ankara'dan gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Devam edelim iç siyasetle. CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılırsa diye başlayan açıklaması yeni partiyle CHP'yi karşı karşıya getirmiş. Kılıçdaroğlu cephesinden tepkiler peş peşe gelmişti. Tartışmaya yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de dahil oldu şimdi. Emre, CHP zaten kapatıldı dedi.
2: Evet, merhaba arkadaşlar. CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
3: CHP zaten kapatıldı.
4: CHP ile yeni parti hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Kurmaylar arasında söz düellosu sürüyor.
2: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
5: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir sözlerine tepki göstermiş. İki parti arasında tansiyon yükselmişti. Tartışmalara yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de dahil oldu.
3: Bu CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle, Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası var mı arkadaşlar? Yani yok. Fiilen kapanmış durumda ve orası kapandığı için biz milletimizle birlikte yeni partiyi kurduk.
4: Genel başkanlar kurmaylarına polemiğe girmeyin uyarısında bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum demişti.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki ran ve kirli rüşvet çarkını anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu tek tek itiraf eden Korzay, tüm pazarlıkları İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş yaptı dedi.
4: İtirafçı eski İsfalt Genel Müdürü İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu deşifre etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki ihale, ödeme ve proje süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fatih Keleş'in birçok süreci yönettiğini öne sürdü.
7: Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Kaçak dökümlerden, ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden, komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler. Bütün ihalelerin bütçe bilgilerini dahi kendisine gönderiyorduk.
4: Dikkat çeken başlıklardan biri de Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi oldu. Burak Korzay, 80 milyar liralık kamu zararının oluştuğu vurguna değindi.
7: Göreve geldikten sonra İsfalt'ın burada her bir hasılat paylaşım sözleşmesi olduğunu buldum. Bunu sorguladım.

0: Adımda sözleşme çok hızlı bir şekilde tek taraflı iptal edildi. Fatih Keleş bana Isfalt'ın burada bir hakkı yok. Başka yere dökülüyor. Sen işine bak dedi.
1: Burak Korzay, karla mücadeleye ve altyapı ihalelerine ilişkinde iddialarda bulundu.
2: Isfalt'ın 4 büyük ihaleden yalnızca birine yönlendirildiğini, yüksek karlı işlerin ise başka müteahhitlere bırakıldığını iddia etti. Isfalt'ın 10 bin çalışanının maaşını ödemek için kapıda yattıklarını da aktaran Korzay, faturası kesilmiş ödemelerin bile yapılmadığını söyledi.
3: Sevgili izleyenler, Hürriyet'ten şimdi bir haber paylaşacağız. Başlık şöyle: koltuğunun altına alıp gitmiş. Bakın burada da gördüğümüz fotoğraftaki kişi oyuncu Okan Karacan. İstanbul Şişli'deki bir etkinlik alanında düzenlenen program sırasında dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen ünlü tiyatro oyuncusu Okan Karacan'ın olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karacan'ın telefonla konuştuğu sırada masa üzerindeki bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Üst tarafta kamera görüntüsünü yine görüyoruz. Annesi yalanladı. Olayla ilgili EŞA adlı şahsın 2 Mart'ta şikayeti üzerine açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alınıp serbest bırakılan Karacan, 1 Mart'ta EŞA isimli kişinin beraberinde 3 kişiyle birlikte gelerek kendisini darp ettiğini, kaçırıp aracın bagajına koyduklarını, kafasına silah kabzasıyla 5 kez vurduklarını iddia etmişti. Ancak oyuncunun annesi oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaçlarını bırakması nedeniyle dengesiz davranışlar sergilediğini belirterek de iddiaları yalanlamıştı. Ancak işte bu çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri de oldukça ilginç sevgili izleyenler. Oradaki laptopu koltuğunun altına alıp gittiği görülüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla önce halk, sonra bankayız.
3: Efendim, şimdi gözümüzü piyasalara çevireceğiz. Gelin hemen bakalım tek tek. BIST 100 endeksiyle de başlayalım. İstanbul'da BIST 100 endeksi yine yeni güne 14.500 puan seviyesi üzerinde başlamıştı. Biliyorsunuz saatler onu gösterdiğinde piyasalar yeniden açılacak. Dünkü kapanışı bu şekildeydi. Devam edelim hemen sıradaki dolarla. Dolarda da şu anda yine 48-49 bandını görüyoruz. Ufak ufak yükselişler var sevgili izleyenler. Döviz cephesinde dolar 48 lirayla 50 kuruş. Euro'da da yine 56 lira 55 kuruş bandında olduğunu görebiliyoruz. Ufak yükselişler devam ediyor. %0,22 gibi. Ons altına bakalım hemen. Ons'ta yükseliş var yine. Yeni haftaya bir geri çekilmeyle başlamıştı. Hafta ortasında yükselişler devam etti. 4429 bandında seyrediyor. Gram altına bakalım. Gram altında yine paralel ilerliyor ons'a. 6888 civarında şu anda gram altında. Hemen bakalım gümüşe de, değerli metallere biliyorsunuz artmış durumda şu anda talepler. Gümüşte de 0,83 yükseliş var. Yine 67,840 bandında devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve gelelim Brent petrole. Şu anda çok ufak bir düşüşü gözlemlesek de efendim şu an artık Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda Brent petrolde. Artık 100 dolar seviyelerini görüyoruz. Bakalım neler olacak bu konuya dair de artık. Durma noktasına geldiğine dair bilgiler geliyor. Gerilimler devam ettikçe petroldeki artık yükselişine devam edeceğini biliyoruz. Piyasalardaki son durum böyleydi. Saatler onu gösterdiğinde, piyasalar açıldığında yine detaylı bir şekilde paylaşacağız sizlerle.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Elazığ'da 7000 dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20.000 ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank

0: Bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidigöz.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli

0: güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor. Bakıp bak daima seninle.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
9: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adına.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
18: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel.

0: 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abiciğim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi bir gün olsun hepimiz Amin. İçin. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. Sıcak gelişmeler var. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan hazır, bizi bekliyor. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphenin adliye sevk edildiği bilgisi var. Kadir günaydın. Nedir son durum?
2: Günaydın Cansın Elbacı. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Pazartesi günü İstanbul merkezli 20 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve ilk etapta 45 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında firari olan isimler vardı. 2 kişinin yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 47'ye yükselmişti. Bu sabah itibariyle artık kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemleri tamamlandı. Rutin bir sağlık kontrollerinden geçirildiler. Sonrasında ise İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapıldı. Gözaltına alınan kişilerin bu dakikadan sonra da gözaltına alınan kişiler yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra savcı huzurunda bir ifade verecek ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça, savcılık ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Erbacı.
0: Kadir çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sıcak bir gelişmeydi. Bu arada Ankara'da sürpriz bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etti. Mansur Yavaş görüşmede başta metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. NATO zirvesinin başkentte düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkür etti. Sosyal medyadan da bir paylaşımı oldu.
3: Külliye sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Mansur Yavaş, başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Mansur Yavaş, Ankara'daki yatırımlara verdiği destek ve katkılarla NATO zirvesinin başkentte düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. Mansur Yavaş, CHP'de yaşanan mutlak butlan kararı ve ardındaki siyasi hareketliliğin ardından sessizliğini korurken partinin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından genel merkezde mesajlar verdi. Arınma sürecinin arkasında durdu. Hatta sözlerini bir adım ileri götürdü. CHP'nin değeri parayla ölçülemez. CHP makamla satın alınamaz dedi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun hazırlattığı yıl dönümü klibinde de tüm eski genel başkanlar yer alırken Özgür Özel yoktu. Dün biraz bahsetmiştik. Yeni parti cephesinde ise 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği iddiaları tansiyonu yükseltmiş durumda.
4: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
5: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez.
6: Sözleri ayakta alkışlandı. Kimse CHP'yi kendi çıkarlarına alet edemez dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 103. yıl dönümü konuşmalarına özel yönetimine gönderdiği mesajlar damga vurdu. Aslında mesajlarını çok önceden vermeye başladı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için hazırlattığı videoda CHP tarihindeki tüm genel başkanlara yer verdi, birini es geçti.
4: İsimler değişir, emanet kalır.
6: Yetmedi, mesajını da 2023 yılında hayatını kaybeden eski genel başkan Deniz Baykal'ın arşiv sözleriyle gönderdi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
6: Gözler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak sorusuna yanıt aranırken Yavaş, CHP'nin Anıtkabir ziyaretine de partideki kuruluş programına da katılmadı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ise yeni parti cephesinde ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Yeni partiye geçen 6 milletvekilinin CHP'ye dönmek için kolları sıvadığını iddia etti.
8: Daha bugün 6 tane yeni partiye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediklerini ifade ettiler.
9: İsimleri var mı?
8: Onu vermem doğru olmaz. Kemal Bey aramadılar. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
6: Ve İBB davası. 78. duruşma devam ederken İmamoğlu'nun reklam işlerini yürüten Eyüp Subaşı rüşvet çarkını ifşa etti. Subaşı, İmamoğlu ekibi tarafından dijital reklam alanlarını devretmeye zorlandığını, direnince de şirketine 47 milyon liralık haksız işgal tazminatı çıkarıldığını anlattı. Tüm işlemlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığının da altını çizdi.
10: Ayhan Aydın.
6: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi sonrası ortaya attığı tehdit edildiği iddiası ise bizzat Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın tarafından yalanlandı. Çelik'in sözleri üzerine ifadeye çağrılan Aydın, hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye üye olduktan sonra Özgür Çelik beni hiç aramadı. Ancak çevresindekiler Çelik'in ricası ile arandığım söylenerek defalarca kez arandım. Bu aramaların içeriği Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak olan seçim için üzerimde baskı kurma amaçlıydı diye konuştu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit ve hakaret soruşturması açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı.
0: Şimdi savcılığa ifade verecek isim Özgür Çelik iddialarına bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Çelik'in

0: Tekrar belediye başkan vekili seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin başlattı bu soruşturmayı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün ifade vermesi söylediğimiz gibi bekleniyor. Son durumu bir öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar hazır, bizi bekliyor. Günaydın Meral, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
1: İyi yayınlar Cansın Helvacı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde yaptığı ifadelerle soruşturma açılan İstanbul İl Başkanı, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberinde de Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında hakaret ve tehdit soruşturması açıldı. Bugün de sizlerin dediği gibi aslında Özgür Çelik'in bir ifade vermesi bekleniyor. Bizler de adliyeden nöbetimizi sürdürüyoruz ve ifade noktasında da neler söyleyecek aslında merakla bekleniyor. Onları da yine an be an gün içerisinde paylaşmaya devam edeceğiz. Ama dilerseniz olayı bir hatırlayalım. Seçimlerde neler yaşanmıştı, hangi iddialar vardı, onları hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Başkan vekili seçimi 8 Eylül Salı günü gerçekleşti ve AK Partili Dündar Ziya Gültekin 29 oy alarak seçimi kazandı. CHP'nin adayı olan ve Yeni Parti'nin de desteklediği Sibercan Çetinkaya da 19 oy almıştı. Bunun üzerine de Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik bir takım iddialarda bulundu. Hemen o iddiaları da açıklayalım sizlere. Özgür Çelik AK Parti grubuna geçen 4 meclis üyesinin rüşvet ve tehdit aldığı iddiasında bulunmuştu. Bununla birlikte de AK Parti'ye geçen meclis üyelerinden bir tanesi Ayhan Aydın hakkında da aslında bir açıklama yapmıştı ve Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak hüngür hüngür ağladığını ve savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Benim olmadığım yerde onlara bakacak birisinin olmayacağını, ben tutuklanırsam bunlara teslim olmamak adına tutuklanmak istemiyorum gibi ifadelerde bulunmuştu. Bunun üzerine de Ayhan Aydın yine bu söylemlere karşılık ifadelerinde bir yalanladı aslında. Belediye meclis üyesi Ayhan Aydın ifadesinde de Çelik'in söylediği şeylerin tamamının yalan olduğunu, bununla birlikte açıkça belirtmek isterim ki bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim dedi ve beraberinde de ekledi yine Ayhan Aydın. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisi tarafından herhangi bir tehdit ya da rüşvet almadığını ve bu iddialarında tümüyle asılsız olduğunu söyledi. Ayrıca sürece ailesinin ve çocuklarının da dahil edilmesinin kendisi tarafından oldukça üzücü olduğunu dile getirdi. Son olarak da CHP'den aslında AK Parti'ye geçiş sürecinin asıl nedenini de bu yöndeki görüş ve eleştirilerimin parti içinde defalarca dile getirmiş olmama rağmen bir karşılık bulmaması ve bunun üzerine de konunun üzerine gidilmemesi beni ayrıca üzmüş ve bunun üzerine de AK Parti'ye geçiş sürecini başlatmış olduğunu söyledi. Tekrar edelim. Bugün bu soruşturma kapsamında Özgür Çelik'in ifade vermesi bekleniyor. Bakalım Ayhan Aydın'ın söylemlerine karşılık Özgür Çelik ne diyecek? Bizler yine o ifadelerin sonucunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü adliyeden sizlere bırakalım.
0: Meral, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, kameraman arkadaşımız Ege Ural'a da. Şimdi bunu gün boyunca zaten takip edeceğimiz başlıklar arasında birkaç gündür maalesef ciğerlerimizin yandığı görüntüleri ekrana taşıyoruz. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan alevlerle mücadele biliyorsunuz devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu çok sayıda kişi tahliye edilmişti. Son duruma bakacağız.
2: Alevler büyüyor, mücadele ise hız kesmeden devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere kadar ulaştı.
3: Rüzgarın da etkisiyle alevler bir tepeden diğer tepeye adeta koşarcasına ilerledi. Ardından da yemyeşil tabaka gitti, yerine simsiyah bir manzara oluştu.
2: Ekipler ve gönüllüler yangını kontrol altına almak için canhıraş mücadele etti.
3: Yangın bölgesinde hemen hemen herkes ayrı bir mücadele verdi. Bir taraftan yangın söndürme ekipleri ayrı ayrı noktalara su taşımaya çalışırken vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi tarlalarındaki kuruyan otları traktörle sürerek toprak altına almaya çalıştı.
4: Bir İHA'mız havada sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. 8 emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yerleşim yerlerinin yakınlarında yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyorlar.
3: Zaman zaman alevlerin yüksekliği 10 metreyi aştı. İşte görüyorsunuz alevler ileriye gelirken hemen ön tarafa düşen bir kıvılcım işte şu anda bir ağacı tamamen çevrelemiş durumda.
2: 3 mahallede 1000'e yakın kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

0: Vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz.
1: Antalya'da 3 gündür süren orman yangınından acı haber geldi. Aksu'da söndürme çalışmalarına yardım eden Hasan Kahya fenalaşarak hayatını kaybetti. Orman Genel Müdürlüğü Aksu ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü de açıkladı.
2: Alevlerle mücadeleye yardım için gitti, kalp krizine yenik düştü. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde devam eden orman yangınından yürek yakan bir haber geldi. Bölgede çalışmalara destek veren Hasan Kahya, alevlerin arasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 mahallede 250'den fazla evin tahliye edildiği yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı. Aksu'da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Antalya Kumluca'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler yangın bölgelerinde alevlere karşı 3 uçak, 9 helikopter ve 1000'in üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
1: Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı bir köy evinde de yangın çıktı. Alevler söndürüldü. Evde bulunan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopside olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Evdeki bazı değerli eşyalar da bulunamadı.
3: Yangında hayatını kaybeden çiftin öldürüldüğü belirlendi.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
3: Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçhitler köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemede Ağa ve Hayriye Ülkü çiftinin hayatını kaybettiği görüldü. Otopsi yapılan çiftin ölüm nedeni ise başka çıktı. Ağa ve Hayriye Ülkü'nün silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği belirlendi. Soruşturmanın derinleşmesiyle evdeki altın ve bazı değerli eşyaların da kayıp olduğu tespit edildi. Polis katil zanlısının peşine düştü.
4: İnsanoğlu nefsine yenik düşebiliyor. İki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor.
3: Cinayete kurban giden çift gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
5: Haklarınızı helal edin.
6: Helal olsun.
1: İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 750 metre derinlikte batıkla ilgili Silivri Kaymakamlığı'nda bir toplantı yapıldı. Batığın balon yöntemiyle dalgıçların arama yapabileceği seviyeye çıkarılması veya tamamen yüzeye alınması değerlendiriliyor.

0: 750 metre derinlikten balon bot sistemiyle çıkartılacak.
1: 6. 6 iskeleye kır. 6 iskeleye kır demiştir. 6 su bertimem oldu.
0: Silivri açıklarında 2 Eylül'de kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşma çalışması sürüyor. Mürettebatın yakınları günlerdir gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ekipler ise yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.
2: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından içerisinde bulunan 10 mürettebatı kurtarma çalışmaları 7/24 esasıyla devam ediyor. Kriz masası kuruldu ve uygulanacak yöntem ise balon bot yöntemi.
0: 720 metre derinlikte tespit edilen batıkla ilgili Silivri Kaymakamlığı'nda toplantı yapıldı. Geminin balon bot yöntemiyle çıkarılması veya tamamen yüzeye alınması değerlendirildi.
2: Denizcilik literatüründe kaldırma balonu yöntemi su altındaki batıkları veya ağır nesneleri suyun kaldırma kuvvetinden yani Archimedes prensibinden yararlanarak yukarı taşımak için kullanılır. Şu anda hesap edilen matematiksel hesaplar o derinliğe inilmesi ve orada enkazın altında balonların yerleştirilmesi, sonra balonların şişirilmesi ve ardından

0: ise geminin dalgıçlara müdahale edebileceği yüksekliğe çıkarılması hedefleniyor.
1: Analiz raporunun cuma gününe kadar hazırlanacağı belirtildi.
2: Şimdi Gaziantep'ten bir haber var. Yavuzeli ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma yaşıyor 59 yaşındaki yeğeniyle. Sonra da silahlar çekiliyor. Mehmet, doğru mu söyledim? Günaydın, hoş geldin yayına. Mehmet geç gel. Mehmet Ali Bağ ile birlikte hazır. Ne yaşandı? Nedir son durum?
3: Günaydın Cansın Elvacı. Evet, doğru ifade ettiniz. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Gaziantep aslında bu cinayette sarsıldı. Zira 75 yaşındaki bir amca yeğeniyle arazi kavgası yaşadı. Tartışmaya başladılar bir fıstık bahçesinde. Yavuzeli Kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi olay. Fıstık bahçesi üzerinde meydana gelen tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Ardından da 75 yaşındaki amca yanında getirdiği silahla 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin Badem'e ateş etti. Hüseyin Badem başı aldığı kurşunla ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti. Tabi amca bu olayın ardından olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Badem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından jandarma ekipleri kaçan amcayı yakalamak için çalışma başlattı ve operasyonla olay yerinden kaçan amca yakalandı. Tabi fıstık bahçesi üzerinde daha önce de meydana gelen arazi anlaşmazlığı, önceden süre gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle bu cinayetin işlendiği açıklandı. Tabi konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Hüseyin Badem'in cansız bedeni de olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından da yakınlarına teslim edilmesi ve ardından da defnedilmesi bekleniyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış durumda. Amcanın da hala gözaltında olduğunu ifade edelim. Bir kez daha belirtelim. Gaziantep'in Yavuzeli Kırsal Sarı Mahallesi'nde 75 yaşındaki amca arazi anlaşmazlığı nedeniyle 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin Badem'i silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken biz de gelişmeleri takip ediyoruz Cansın Elbacı.
2: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi uzun süre aslında sosyal medyada çıplak görüntüleri de görüldü. Tabii biz ekranlarda paylaşabildiğimiz kadarını paylaşmıştık. Uzun süre konuştuğumuz bir konu Ayşe Tokyaz meselesi. İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davadan karar çıktı. Eski polis memuru Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4: Canice katledilmişti. Ayşe Tokyaz'ın katili artık gün yüzü göremeyecek. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni geçtiğimiz yıl 13 Temmuz'da Eyüp Sultan'da yol kenarında bir bavulun içerisinde bulunmuştu. Tokyaz'ın eski bir polis memuru olan Cemil Koç tarafından öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili 9 şüpheli tutuklanmıştı.
5: Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.
4: Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tokyaz'ın katili Cemil Koç, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Koç'a ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis ve 5000 TL adli para cezası verildi. Davada yargılanan Erhan G. ve Barış Can A. suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Ziya Ç'ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verilirken İlker Umut A'ya kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Necdet müddetçe kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken Zülfo B. hakkında ise aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis ve 5000 TL adli para cezasına hükmedildi.
2: İstanbul Emniyeti küçük bir ipucundan yola çıkarak bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Kiralık bir aracın GPS sistemi üzerinden uyuşturucu ağının bağlı olduğu tüm adresler tespit edildi. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi.
6: Kiralık aracın GPS'i polisi uyuşturucu şebekesine götürdü. Adresler tek tek suç haritasına eklendi, telefonlar incelendi. İki haftalık titiz takibin sonunda uyuşturucu şebekesi çökertildi. Her şey 24 Ağustos'ta gelen bir ihbarla başladı. Polis bir aracın içinde İran uyruklu yaralı birini buldu. O isim kendisine Türkmenistan uyruklu iki kişinin saldırdığını anlattı. Biri beni bıçakladı, diğeri ise silahla ateş etti dedi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Tam da bu sırada 27 Ağustos'ta bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı geldi. Polis adresi belirledi ve hemen harekete geçti. Kapı açıldığında ekiplerin karşısına tanıdık bir isim çıktı. 24 Ağustos'ta araçta bulunan İran uyruklu kişi o evdeydi. Onunla birlikte orada olan 3 kişi de gözaltına alındı ve ikisi tutuklandı. Evse zehir yuvasından farksızdı. Yüzlerce uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ama polisin araştırması orada bitmedi.
7: İstanbul polisi kiralık araçta bulunan GPS'deki kayıtları tek tek inceledi ve o araçla gidilen adresleri tespit ettiler. O adreslere gittiklerinde ise karşılarında bir uyuşturucu ağı çıktı.
6: Günler önce yaralı İranlının bulunduğu o kiralık araçta 4 kişi yakalandı. Hepsi Türkmenistanlıydı. Cep telefonlarında yapılan incelemedense uyuşturucu, sahte dolar ve silah görselleri çıktı. Polis bu kez fotoğrafların çekildiği tarihleri inceledi. O tarihlerde aracın nereye gittiği GPS kayıtlarından tek tek çıkarıldı. İşaret edilen nokta Ümraniye'de bir evi gösteriyordu.
7: Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri aradıkları evi bulabilmek için pizzacı kılığına girdiler. Ve her sipariş veren Türkmenistanlıyı araştırdılar. İşte o titiz çalışmanın ardından aradıkları evi tespit ettiler.
6: Ekipler eve girdi. İçerisi uyuşturucu ticaretinin merkezi gibiydi. Evdeki Türkmenistanlı da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri ise cezaevine girişleri sırasında ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin takma dişleriyle damağının arasında da uyuşturucu bulundu.
2: Muş'ta kaybolan 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 10 gündür haber yok. Drone ve iz takip köpeklerinin destek verdiği aramalardan gence ait henüz bir ize rastlanmadı.
4: Evinden çıktı, geride sadece merak ve endişe bıraktı. Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya 31 Ağustos günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi 2 gün sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 69 personel ve 16 araçla köy çevresine İron sazlığının bulunduğu bölge tarandı. Suat Balkaya'nın bulunması için ekiplerin yanı sıra köylüler ve gönüllü vatandaşlar da seferber oldu. Ancak genç adama dair henüz bir ize rastlanmadı.
8: İşte Allah razı olsun, devletimiz burada. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamız, köy korucularımız, köylümüz, gönüllüler hepsi de bize yardımcı oldu.
4: Balkaya ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.
2: Şimdi yapay zeka öldürecek başlık bu. Yapay zeka devinden istifa eden bir araştırmacıdan gelen bir açıklama bu. Diyor ki yapay zeka güç elde edecek ve sonunda insanlığı öldürebilecek. Teknoloji dünyası şokta.
9: Müzik Yapay zeka insanlığın geleceğini değiştiriyor. Ancak teknolojideki hızlı gelişim beraberinde büyük bir tehlikeyi de gündeme getiriyor. Uyarı yapay zeka araştırma ve teknoloji şirketi Anthropic.

0: Sen istifa eden Jacob Cox'ından geldi. Son 3 yılda Anthropic ve OpenAI'da yapay zeka modellerinin ön eğitim süreçleri üzerinde çalışan Cox'ın iki şirketi de sert sözlerle eleştirdi. Araştırmacı Cox'ın X hesabından yaptığı paylaşımda şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için yarıştığını savundu. Cox'ına göre bu yarış yapay zekanın insanları aşan bir güce ulaşmasıyla insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu endişeyi paylaşanların sayısı da artıyor. Anthropic araştırmacısı Evan Hudinger, yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de gelişmiş yapay zekanın oluşturabileceği varoluşsal risklere dikkat çekti.
1: Gelişmiş yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğine dair sektör içindekilerin endişelerini paylaşıyorum. Bugün burada çok geç olmadan yapay zekanın güvenliği ve emniyeti konusunda kesin güvenceleri oluşturmak için topyekun bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum.
0: Uzmanlar yapay zekanın gelişim hızına güvenlik önlemlerinin de ayak uydurması gerektiğini vurguluyor. Çünkü yapay zeka geliştikçe onu kontrol altında tutmanın önemi de artıyor.
2: Evet, bütün herkes bu açıklamaya çevirdi gözünü. Faruk abi, ne diyorsunuz?
3: Vallahi bu yapay zeka diye bir şey yokken biz biliyorsun Terminator filmlerini izliyorduk. Yani işte bu robotlar, dolayısıyla yapay zekalar dünyayı istila edecek, hepimizi öldürecek, insanlığı yok edecek. Bu hikayeleri çok izledik Hollywood'dan. Bazen de şöyle bir biliyorsun bir tez var. Hollywood önce film yapıyor sonra gerçekleşiyor diye. Bir risk görmüş yani tabii adam da bu işin araştırmacısı, uzmanı ama çok farklı görüşler de var. Hani böyle bir şey olmayacağı yönünde ama tabii kullanırken de insanlara zarar verdiği yönünde çok haber de geldi. Yani bunu bir psikolojik danışman, psikiyatrist gibi kullananlar var. Ülkemizde de çok var yani bunu arkadaş gibi kullananlar var. Dolayısıyla özellikle Amerika'da şurada burada intihara sürüklenen insanların haberleri de geldi. O anlamda farklı bir açıdan baktım ama yani bu
2: bunlar tabii... her şeyi ele geçirip herhangi bir alanda devrim yaratabilen insanüstü sistemlere dönüştürecek. 10 işte. Yıla kadar hepimizi öldüreceğine içtenlikle inanıyor.
3: Yani işte o izlediğimiz filmleri hatırla. Oralarda işte bunları robot haline getiriyorlar. O robotlar çoğalıyor. Sonra kendilerini geliştiriyor. Birbirleriyle iletişim kuruyor. Ve sonuçta da insanlığı yok ediyorlar. Daha güçlüler, daha akıllılar vesaire. Vallahi ben çok hani bu tür senaryolara çok inanmıyorum. Hani elbette bu teknolojiyi de üreten, ortaya çıkartan insan beyni, insan aklı. Dolayısıyla bu riski de göz önüne alarak yapmışlardır. Ama bir risk var mı? Bu işin uzmanı söylüyor. Yani adam da istifa etmiş. Yani işi bırakmış. Bunun araştırmacısı. Elbette risk vardır.
4: Yaşayıp göreceğiz o
3: evet,
4: zaman.
2: Döneyim yani, gerçek
3: dünyaya. Ama şu anda yapay zeka gerçekten birçok yani iş aleminde, ekonomide, teknolojide, askeri alanda kullanılıyor zaten.
2: Evet. Döneyim o zaman gerçek dünyaya. Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını bugün açıklayacak.
3: Verecek kararını. Ne bekleniyor dersen beklentiler yine sabit tutacağı yönde. Son 4 toplantı zannedersem sabit tuttu zaten %37. En son %38'den 1 puan düşürmüştü %37'yi ama tabii o son 4 aylık toplantıya baktığın zaman da bu savaşın başladığı, savaşın kızıştığı, savaşın tahribatının ekonomiler üzerindeki etkisinin ağır şekilde hissedildiği döneme denk geliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası da faizi sabit tutarak bir yönden de düşürmeyerek ayağını frene basmış oldu enflasyonla mücadele anlamında. Böyle bir karar aldı. Tabii Merkez Bankası'nın kanuni görevi zaten fiyat istikrarını sağlamak yani enflasyonla mücadele. Dolayısıyla bunun için de bir araç olarak faizi kullanıyor. Ekonomide frene basmış oluyor. Ekonominin ısınmasını önlüyor. Ha bugün bir sürpriz yapar da ayağını frenden biraz çekebilir mi? Çekebilir. Niçin diyeceksin? Bunu nereden biliyorsun? Şuradan biliyorum. Orta vadeli programda yıl sonu faiz hedefi %28.4

0: olarak konulmuş. Hı hı. Sonraki yıl daha da düşüyor. 21'e düşüyor ve 2029'da 9'a düşüyor. Tekhaneli faiz hedefi koymuş orta vadeli program. Dolayısıyla Merkez Bankası bugün sürpriz yapabilir. Ha, senin fikrin ne dersen, ben 100 doların üzerine çıkmış bir petrolün olduğu bir dünyada sabit tutacağını düşünüyorum.
1: Şimdi bugün bazı haberler var gazetelerde. Kredi kartı limitlerinde bir böyle ayar yapılacağı, yeni bir düzenleme geleceği, hatta işte gerçek gelir ve toplam borçluluğa bakılıp bir karşılaştırma yapılacağı gibi farklı farklı bilgiler de var. Biraz kafa karıştırıcı olmuş. Bir özetlesek, çünkü herkes hemen hemen kredi kartı kullanıyor.
0: Bunu hatırlarsan bu, hani 5-6 ay önce biz bu gündeme gelmişti, biliyorsun.
1: Evet,
0: hani
1: konuşmuştuk.
0: Kredi kartı limitleri yüksek olanların belli noktada düşürüleceği. Evet. Yani kullanılmayan limitler var ya. Hı hı. Aslında o kullanılmayan limitler, şöyle görüyor insan psikolojisi yani. Senin elinde bir kredi kartı var. 1 milyon lira limiti var. Sen aylık harcaman 30 bin lira. Hı hı. Senin 970 bin lira paran yok. 970 bin lira borcun var, riskin var aslında. Banka sana 970 bin lira fazladan para vermiş. O senin paran değil ki, ama psikoloji o benim param gibi görüyor.
1: Bir güvence.
0: Ya güvence mi, artık kendi parası gibi mi görüyor? Aslında o senin geleceğinden çalınacak bir para. Dolayısıyla ikincisi de bizdeki en büyük tehlike şu. Çok fazla kredi kartı var. Nüfusa, 18 yaşından büyük nüfusa baktığın zaman herkesin cüzdanında 2-2,5 kredi kartı var. Hı hı. Yani dolayısıyla ama gelirlere bakıyorsun, hiç onunla uyumlu değil. Bankalar bu limitleri senin ödemene, harcamana göre arttırıyor. Hı hı. Yani senin çok düşük bir limitin var, gelirin var, ama tüm kredi kartlarının limitlerini topladığın zaman 1,5-2 milyon lirayı buluyor. Dolayısıyla böyle bir karar alındı ve yüksek limitli, kullanılmayan o limitler risk olarak görüldü ve onların düşürülme kararı alınmıştı. Bunun için de bankalara bir süre verilmişti. Dolayısıyla o süre uzatıldı. Aslında mesele bu.
1: 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyormuş bu çalışmaların.
0: Aynen. Bankalar şimdi herkesi tek tek inceliyor, müşterilerini. Gelirine bakıyor. Verdiği limitlere bakıyor. Toplam limitten bahsediyorum, ama o 2-2,5, bazısında 4-5 kart var. O 4-5 kartın toplam limitine bakıyor. Geliriyle uyumlu mu? Harcamasıyla uyumlu mu? Ve harcamadığı, her ay harcamadığı o riskli limit düşürülecek.
1: Peki.
0: Onu söyleyeyim.
1: Bunu
0: özel.
1: Da...
0: Bu tabii 400 bin liranın altındaki limitler için değil, üstündeki limitler için geçerli.
1: Neyin altındaki?
0: 400 bin lira.
1: 400 bin lira.
0: Yani yüksek limitli kredi kartları için böyle bir uygulama olacak. O riski, hepimizin riski o. Aslında senin şahsi riskin o. Onu ortadan kaldıracak. Senin paran değil çünkü.
1: Peki.
0: Bir borç.
1: 1 Ocak 2027'de tamamlanması gerekiyor artık. Evet. Bu bankaların mevcut kredi limitlerinin müşterilerin gelirlerine
0: göre ayarlaması. Bizim bir mottomuz vardı, hani onu söyleyelim. Gelirine göre kredi kartı al, ödeyebileceğin kadar harca, harcadığının tamamını öde. Yani eğer harcadığını kredilendirirsen, yani asgari tutarını ödersen, geçmiş olsun, artık bir faiz sarmalına girmiş oluyor.
1: Yani doğru kullan.
0: Doğru kullan.
1: Evet. Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Bir haber paylaşalım. Ege semalarında hem teknolojik hem de tarihi bir gövde gösterisi. Aydın'dan havalanıyor Türk sihası Bayraktar TB2. Transponder sistemine Atina'nın fetih yılı olan 1458 kodunu girerek Ege'de kritik bir devriye uçuşu gerçekleştiriyor.
2: Ege semalarında dikkat çeken bir uçuş. Türk sihasının çağrı kodu 1458.
3: Bu görüntüler Ege'de görev yapan Türk Bayraktar TB2'ye ait. Aydın'dan havalanan TCSG 572 kuyruk numaralı SİHA, Karaburun Yarımadası ile Sakız Adası arasındaki hatta saatlerce keşif ve gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Ancak bu uçuşta asıl dikkat çeken detay SİHA'nın transponder sistemine girdiği çağrı koduydu. Yani 1458.
2: Peki 1458 ne anlama geliyor? Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki Bayraktar TB2, Ege Adaları çevresinde devriye görevine çıkarken transponder sistemine bu özel kodu tanımladı. 1458 Fatih Sultan Mehmet Han'ın bölgeye düzenlediği seferle Atina'yı Osmanlı topraklarına kattığı tarihi yıl. Öte yandan Türk sihalarının Ege'deki yoğun mesaisi de sürüyor.

0: Çanakkale'den kalkan SİHA'ların Sema Direk ve Limni açıklarında 17 bin fit irtifada kesintisiz görev yaptığı aktarılıyor. Yunanistan'sa bölgedeki bu tür SİHA hareketliliğinden korkuyor ve rahatsız olan Atina yönetiminin Ege'de tek taraflı Deniz Milli Parkı ilan etme girişimlerinin ardından Kuzey Ege'deki Türk uçuşlarının daha da sıklaştığı belirtiliyor. Ayrıca bu uçuşlar Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını hem üstün teknolojisiyle hem de derin sembolik mesajlarla perçinlediğini bir kez daha net şekilde gösteriyor.
1: İsrail, Orta Doğu'daki kışkırtıcı adımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal altındaki Suriye topraklarını ziyaret etti. Şeyh Dağı'nda askeri teftişte bulundu Netanyahu. Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını iddia etti.
2: Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
3: İşgal altındaki topraklarda provokasyonun sınırlarını zorladı. Yasa dışı ziyaretinde gerilimi tırmandıracak ifadelere imza attı.
2: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne, oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
3: Orta Doğu'nun dört bir yanını terörize eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kışkırtıcı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail işgali altında bulunan Suriye topraklarına askeri teftişte bulunan Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Soykırımcı başbakanın ziyaretine Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yaday'ı da eşlik etti. Burada provokatif açıklamalarda bulunan Netanyahu İran'ı da tehdit etti.
2: Asıl iş İran'daki terörist rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Bütün eksenin bir daha asla geri dönmeyecek şekilde düşeceğini biliyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız.
3: Netanyahu'nun yasa dışı ziyaretine Suriye ve Ürdün tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın işgal altındaki topraklara gezisinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Şam ve Amman hükümetleri söz konusu ziyareti kınadı. İki tarafta Tel Aviv'in saldırgan adımları ve yasa dışı eylemlerini bölge istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin Kuneitra ilinde Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı stratejik konumu nedeniyle bölgedeki askeri dengeler açısından kilit bir nokta. İsrail bu stratejik zirveyi 1967'den beri işgal altında tutuyor.
1: Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Mladic'in Sırbistan'da resmi törenle gömülmesine Türkiye'den tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören de soykırımın reddinin Balkanlardaki istikrarı zedeleyeceğini söyledi.
0: Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Ratko Mladic, Sırbistan'da resmi törenle gömüldü, Türkiye'den tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in resmi törenle gömülmesinin soykırımın inkarı anlamına geleceğini ifade etti. Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez. Söz konusu mahkeme kararının reddedilmesi mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirir. Bu durum bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verir dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören de soykırımın reddinin Balkanlardaki istikrarı zedeleyeceğini söyledi. Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Komisyonu'nun Mladic'in yüceltilmesini kınayan bildirgesine destek verdi.
4: Biz Türkiye açısından bunun her zaman bir soykırım olduğunu, bunun çok önemli bir suç olduğunu ve bu soykırımın eğer inkar edilirse ya da bu soykırımı hafifletecek törenler, gösteriler yapılırsa Balkanlardaki istikrarı çok zedeleyeceğini, Balkanlardaki uyumu bozacağını her fırsatta dile getirdiğimiz için Avrupa Konseyi Komisyonu'nun böyle bir bildirgeye imza atması da çok kıymetli bir şey. Biz sonuna kadar destekliyoruz. Hep beraber de bu bildirgeye evet oyu verdik.
0: Gören, boşnakların ve zulüm altında olanların yanındayız mesajı verdi.
4: Bundan sonra da Avrupa'da ve her platformda uluslararası örgütlerin bütün organizasyonlarında bu konudaki görüşümüzü Srebrenica soykırımının bir soykırım olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Ve Boşnak kardeşlerimizin ve zulüm altında inleyen herkesin yanında olduğumuzu ifade etmeye devam edeceğiz.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
5: Patlamak! Helikopter ambulans arıza yaptı. Pilotla ve 4 sağlıkçıyla birlikte çakıldı. Küle dönen enkazdan hiçbiri kurtulamadı. Rögarlar patladı. Araçlar suya direnemedi. Sokaklardaki sel dükkanları da bastı. Esnafa zor anlar yaşattı. Hawaii'de de muhabir fırtına haberi için iyi bir açıdan anons çekmek istedi. Ama hem o hem de kameramanı dalgaların azizliğine uğradı. Aşırı yüklü traktör kontrolden çıktı. Savrulunca iki küçük çocuğa çarptı. Şans eseri ikisi de kazayı yaralı atlattı. İkinci kattan düşen çocuğu ise teyzesi kurtardı. Duyduğu o sese gösterdiği refleksle yeğenini havada yakaladı. İki soyguncunun hedefinde silahsız bir taksici vardı. Çevresinde onu kurtaracak kimse olmayınca aklını kullandı. Kriz geçiriyormuş gibi yaparak hem canını hem de parasını kurtardı.

0: Okyanusun fotoğrafını çekmek için büyük risk aldı. Kendini kemerle sabitledi ve uçağın kapısını açtı. Fotoğraf çekerken görüntüsü yaşananların özeti gibiydi.
1: İstanbul Eminönü'nde esnafın attığı balık parçalarıyla beslenen dev orkinoslar renkli görüntüler oluşturuyor. Dev balıklar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
2: Açık denizlerin dev orkinosları İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Denizin dev sakinleri ilgi odağı oldu. 3 metreye kadar ulaşan boyutlarıyla dikkat çeken orkinoslar Galata Köprüsü'nün altında gruplar halinde ilerliyor. Balıkçıların denize bıraktığı yemler dev orkinosları kıyıya yaklaştırıyor. Su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Boğazın sularında dolaşan dev orkinoslar gün boyu kıyıdakilerin meraklı bakışları eşliğinde yüzüyor. Oh my God.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi bankkart.com.

0: seni düşünür o.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
0: A Haber Radyo.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
7: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
8: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemlerine karışan 3 farklı yeni nesil suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 farklı yeni nesil suç örgütünü mercek altına aldı. Şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane ilçelerinde 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 kasten yaralama eylemine karıştıkları belirlendi. Ekiplerin takibi neticesinde şüpheliler tarafından planlanan bir silahlı saldırı engellendi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir ağır darbede uyuşturucu tacirlerine vuruldu. Esenyurt ve Küçükçekmece'de 2 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 26 kilogram 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Anka 3 havalandı.

0: hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı NATO tatbikatına katıldı.
1: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
0: Ankara'da yapılan anlaşmayla NATO kapsamında tüm müttefikler askeri sanayilerini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye ise müttefiklerden daha önce harekete geçerek farkını ortaya koydu. Son olarak TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ün tatbikat kapsamındaki görüntüleri NATO resmi hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye'nin NATO 3.0'a verdiği destekten övgüyle söz edildi. Müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0 tam da budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir notu düşüldü.
1: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerini aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Ayrıca açıklamada NATO Ankara zirvesinde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğuna da vurgu yapıldı.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci hazır. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Günaydın Can Sayvacı. 7 Eylül'de yapılan operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 kişinin adliye sevkinin gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Ahbap Derneği üzerinde toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yani 7 Eylül'de gerçekleştirdiği 5. dalga operasyonunda aslında gözaltına alınan kişilerin adliyeye sevki gerçekleşti. Operasyon İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ele geçirilen aslında deliller üzerine gerçekleştirilmişti. Tüm tespitler doğrultusunda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve İstanbul merkezli 20 ilde bir operasyon yapılmıştı. Eş zamanlı bir operasyondu sabah erken saatlerinde gerçekleşmişti ve gözaltına alınan son operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra adliye sevklerinin gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Tabii şunu da hatırlatmış olalım. Soruşturma kapsamında hatırlayacak olursanız başta derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent başta olmak üzere birçok kişi de yine bu operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Ardından da tutuklanmıştı. Aslında şu anda soruşturma giderek derinleşiyor. Çünkü 5. dalga operasyonu 7 Eylül'de yapılmıştı ve 5. dalga operasyonunda 47 isimde şu an adliyeye sevki gerçekleşti. Konuyla ilgili yeni detaylar, gelişmeler oldukça da bizler takipçisiyiz konunun. Ekranlara getirip aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sana da kameraman arkadaşımız Mehmet'e de. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Gürcistan'dan kalkan özel uçak Ordu Giresun Havalimanı'na gidiyordu. Motoru arızalanınca Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçaktaki iki Belçika vatandaşı sahil güvenlik ekibi tarafından böyle kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Tedbiren hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şanlıurfa'da kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı araç kontrolden çıktı, önünde seyreden kamyona çarptı. Çerçi, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği kazada iki kişi de yaralandı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğün görüntüleri üzerine soruşturma başlatılmış. Tançalan tutuklanırken mal varlığıyla düğünde takılan servet değerindeki ziynet eşyaları, döviz ve nakit para MASAK tarafından incelemeye alınmıştı. Tançalan ifadesinde 45 milyon liralık düğünün masraflarını sponsorların karşıladığını, takılan altınları da tanıdık kuyumcudan kiraladığını öne sürdü. O kuyumcuysa iddiayı yalanladı. Vanlı Kara Haydar'a para karşılığında takı seti ve iki bilezik dışında ziynet eşyası vermediğini savundu.
3: ...8.000 TL'nin üzerinde bir rakam. Bu rakam cebimizden çıkmasın, çevremizi temiz tutalım.
2: Hatay İskenderun'da sahilde çekirdek yiyenlerin kirlettiği alan bir hafta boyunca sergilenmiş, zabıtanın artık ceza keseceği açıklanmıştı. İlk ceza kesildi.
3: Üzülerek belirtiyorum ki o cezai müeyyideyi uyguladık. Umarım bundan sonra hiçbir zaman cezai müeyyide uygulamayız. İskenderun daha temiz bir İskenderun olur.
4: Ayaklarımıza dikkat edin, kenardakiler.
2: Tokat'ta depreme dayanıksız olduğu için yıkılması planlanan okulun bahçesindeki kamelya öğretmenler tarafından yeni okulun bahçesine taşındı.
5: Gel.
2: İki bina arasındaki mesafe 200 metreydi ama yük ağır olunca taşıması da kolay olmadı.
5: Gel. Gel. Tam sıfır mı lan? yaban hayvanların burada suya girdiğini görmüşler. Onu da işte ayağıma mı demişler yani.
2: Artvin Yusufeli'de kayaların arasından süzülen suların oluşturduğu doğal gölet yaban hayvanlarının uğrak noktası olduğu için Ayı Hamamı adını almıştı. Ayı Hamamı bu yazda yüzlerce turisti ağırladı.
5: Yol kenarında hemen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri.
6: Oğlumla, torunlarımla geldim. Çok güzel bir yer burası. Yusuf eline gelmeyen ben Türkiye'yi gezdim demezsin.
7: Kadının futbolda yeri olduğunu düşünüyoruz. 10 senedir futbolun içindeyim, takip ediyorum.
2: Topuklu ayakkabısıyla sahaya indi, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.
7: Umarım sezon sonu şampiyon olup camiayı hak ettiği noktaya götüreceğiz.
2: Manisa'da süper amatörlükle mücadele eden Turgutlu Spor'da bir ilke imza atıldı. Teknik direktör koltuğuna 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi.
7: Bana bu fırsatı verdiği için önce Yılmaz Başkanıma, sonra tüm ekibime çok teşekkür ediyorum.
0: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Taçalan'ın eşi Çağla Öz de gözaltında. Çağla Öz yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Taçalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşmeye devam ediyor. Taçalan'la sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün evliliği 44 milyon lira değerindeki takılarla ve bu görüntülerle gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Taçalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından da Çağla Öz sosyal medya hesabını kapatıp sessizliğe gömülmüştü. Dosyaya dair yeni bir gelişme, Taçalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltında. Hatay'da araç klimasındaki gaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çırak Tunç Çam son yolculuğuna uğurlandı. Çam iş yerinde 2 ay önce çalışmaya başlamıştı. Çırak olarak çalıştığı oto tamirhanede araca bakım yaptığı sırada klima gazının patlamasıyla kopan parça başına isabet eden 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi gözyaşları içerisinde Huzurlu Mahallesi mezarlığına defnedildi. Öte yandan okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan vefat aileyi ve arkadaşlarını kedere boğdu. Tunç'un 2 ay önce iş yerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddialar ve gelişmeler var. Ona bakacağız. Öz kızı şüpheli olarak tutuklu biliyorsunuz. O gece yanında bulunan ve sonrasında itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu neden sustuğuna dair eleştirilere yanıt verdi. Anlattıkları oldukça dikkat çekici. Tuğyan Ülkem Gülter için rolünü çok iyi oynuyor dedi. Şükran Uslu ve Tunağan Sağdıç'ın özel haberi gelecek.

0: mı?
1: Bayan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu. Sordum, dedim ki Tuyan'la ilişkin yaptım. Sorduğumda ağlamaya başlıyordu.
2: Annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu o geceye ilişkin yeni iddialarda bulundu.
1: Baktım o kadar gün sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Susmak zorunda kaldığım için sustum.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak kayıtlara geçen olay soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak tutuklandı. Güllü'nün ölümünden sonra Sultan Nur Ulu ATV Haber'e konuşmuştu.
3: Dans ediyorduk o esnada da yanımıza geldi. Bana Romanovası oynamayı gösterdi sonrasında bir anda.
2: Olaydan yaklaşık 2 ay sonra ise Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma hazırlığı iddiasıyla yakalanmıştı. Ulu o süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve o anları emniyette canlandırmıştı.
4: Sultan Nur Ulu peki bunca zaman neden sustu? İşte cevabı yine kendisi verdi. Bana kimsenin inanmayacağını düşündüm dedi.
1: Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisine. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde gidersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim.
4: Oğlunun anlatımında şarkıcı Güllü'nün öldüğü güne dair de çok dikkat çeken bir detay var. O detay ise iddiasına göre o gün Duyan Malkata şarkısının açılmasını istedi.
0: Herkes tamam mı?
1: Malkata'yı aç. Malkata açılınca girenle geldi. Ben Malkata'nın hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordu. Sordum, dedim ki Tuyan'la ilişkin yaptı. Sordum da ağlamaya başlıyordu.
2: Hatta Tuğyan Ülkem Gülter'in rol yaptığını da iddia etti.
1: Ben annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu.
2: Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı.
5: Annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
0: İnşallah.
5: Eski günlere geçen olacak sen.
6: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
7: Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şişli Fulya'da 5 Haziran 2000'de okuldan döndükten sonra evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknoloji imkanları kullanılarak tekrar incelendi. Tuğaltay'ın üzerinden çıkarılan şortun iki ayrı noktasında yabancı bir erkeğe ait biyolojik bulgu tespit edildi. DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı cinayet büro amirliği ekipleri tarafından. Elde edilen DNA'nın sahibini belirlemek için o çalışmalar devam ediyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfat Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki rant ve kirli rüşvet çarkını anlattı.
8: İtirafçı eski İsfat Genel Müdürü İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu deşifre etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfat Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki ihale, ödeme ve proje süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fatih Keleş'in birçok süreci yönettiğini öne sürdü.
9: Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Kaçak dökümlerden ihalelerin bölünmesine, ödemelerin

0: ihalelerine ilişkin de iddialarda bulundu.
1: İspalt'ın 4 büyük ihaleden yalnızca birine yönlendirildiğini, yüksek karlı işlerin ise başka müteahhitlere bırakıldığını iddia etti. İspalt'ın 10 bin çalışanının maaşını ödemek için kapıda yattıklarını da aktaran Korzay, faturası kesilmiş ödemelerin bile yapılmadığını söyledi.
2: İstanbul'da 3 plaj geçici olarak kapatıldı. Peki neden? Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Merve Köleoğlu hazır bizi bekliyor. Merve günaydın, hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul'da 3 noktada yüzme alanları geçici olarak kapatıldı. Aslında kararın gerekçesi yapılan incelemelerde deniz suyundan alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun çıkmaması. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 alandan 4 Eylül'de numuneler alındı. Yapılan analizlerin ardındansa İstanbul'da 3 noktada olumsuz sonuç tespit edildi. Bu noktalar bizim de şu an bulunduğumuz iki noktalar Yeşilköy'de, ikisi de. Yeşilköy'de hemen hastanenin önündeki alan ve Yeşilköy'de yine buraya çok da uzak olmayan polis merkezinin önündeki yüzme alanı ve Sarıyer'deki Gümüşdere plajı. Valilik söz konusu bölgelerden alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını açıkladı. Bunun üzerine ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı ve muhtemel kirlilik kaynaklarının araştırılması ve gerekli çalışmaların başlatılması istendi. Ancak dediğimiz gibi İstanbul'da bu 3 noktada şu anda insan sağlığını tehdit edecek unsurlar olduğu için bu noktalarda denize girilmemesi öneriliyor. Vatandaşların bilgilendirilmesi için de ilçe belediyelerine gerekli yazılar gönderildi. Dolayısıyla bu 3 bölgede yeni bir değerlendirme yapılana kadar denize girilmemesi bekleniyor. Yetkili kurumların kirliliğin kaynağına ilişkin inceleme çalışmaları devam edecek. Özetle İstanbul'da yapılan son denetimlerin ardından 3 noktada deniz suyu halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı için vatandaşlardan bu bölgelerde denize girilmemesi bekleniyor. Yapılan incelemeler devam edecek, kirliliğin kaynağı araştırılacak ve bu sonuçlar ortaya çıkana kadar vatandaşlarımızdan kendi sağlıkları için bu alanlarda denize girilmemesini tavsiye ediyoruz. Evet, İstanbul Yeşilköy'den aktardık, detayları ilettik, sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Antalya'nın Aksu ilçesinde yangınla mücadele eden ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi burası. ...7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız sürdü. Bölgede terse dönen rüzgar nedeniyle zaman zaman işte böyle zor anlar yaşandı. Ekiplerin alevlerle karşı karşıya kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre değişiyor. En uzun mesafede İstanbul'da yıllık ücret 93.610 liraya ulaştı. Üç büyük şehirde zam oranları ise %10 ile 35 arasında oldu.
4: Öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli oldu.
5: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte en merak edilen konulardan biri de hiç şüphesiz servis ücretleriydi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni dönemde uygulanacak olan servis ücretleri belli oldu. Peki 3 büyük şehirde yeni dönemde servis ücretleri ne kadar?
4: İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 arttı. En yüksek artış İzmir'de oldu. İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre yıllık 32.850 lirayla 83.250 lira arasında değişiyor. İstanbul'daki okul servis ücretleri ise en kısa mesafe yıllık 39.970, en uzun mesafe

0: mesafe 93.610 lira oldu. En düşük servis ücreti ise Ankara'da. Başkent'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri. Kısa mesafe 0-3 kilometrede 27.331 lira. 15 kilometreyi aşan her kilometre içinde 527 lira olarak belirlendi.
1: Evet, haberi izlerken Faruk abi de bir veli olarak yorum yapıyordu burada, biz de duyalım.
2: Şöyle, şimdi tabii UKM bir fiyat belirliyor. Bu fiyatlar kilometreye göre belirleniyor ama okuldan okula bunlar değişiyor. Yani şöyle değişiyor, aşağı doğru değişse iyi de yukarı doğru değişiyor. Çünkü ilave böyle hizmetler ilave ediliyor mesela. Deniliyor ki işte bir abla var, çocukları indiriyor bindiriyor. Zaten olması gerekiyor ama o ablanın da işte maaşı neyse o da bölünüp velilere aksettiriliyor. Sonra hatta ben şey bile duydum işte, arabamız çok yeni, işte emniyet kemeri var vesaire. Bütün bunlarla o fiyatlar biraz değiştiriliyor. Oysa yani burada açıklanan fiyat neyse ona uymak zorunluluğu var. Netice itibariyle UKM kararı alınıyor. Bir yasal bir artış yapılıyor.
1: Ne yapsınlar fazla fiyat isteniyorsa belirlenenden?
2: Yapacak bir şey yok çünkü okul o servis şirketiyle anlaşmış. Servis şirketine diyorsunuz ki ya bu biraz pahalı değil mi? Hani UKM böyle. Siz bilirsiniz deniliyor. Veliler de çocukları kendileri götürecek halleri yok. Hatta geçen gün bir gazetede bir hesaplama gördüm. Taksi tutulsa mesela 2-3 kişi taksi tutsa daha ucuza geliyor. Taksiyle gitmek özellikle kısa mesafelerde. Kısa mesafelerde yüksek oluyor.
1: Yani
2: ama
1: bir şikayet edebilirler mi?
2: Elbette. Hani hem bu servis şirketlerinin bir odası var. Oraya şikayet edebilirler. Milli Eğitim Müdürlüklerine şikayet edebilirler. Valiliklere şikayet edebilirler. Dolayısıyla hani İstanbul gibi bir şehirde servissiz de çocukların okula gitme şansları çok az.
1: Peki, bir de üniversiteliler var.
2: Tabii şunu da söyleyeyim. Buyurun. Hani o hakkı da teslim edelim. Yani karşı taraf esnafın da bazı argümanları var. İşte benzin fiyatı artıyor, parça fiyatı artıyor. Orada bir dengeyi de bulmak lazım.
1: Bir de üniversiteliler var Faruk abi. Onlar da yeni üniversiteliler. Kayıt dönemleri bitti. Barınma telaşı başladı. KYK yurtlarına yerleşenler var. Onlar bu telaşın dışındalar. Ama özel yurtta kalacak olanlar, evde kalacak olanlar kalem kalem tabii hesap yapıyor. Özellikle İstanbul'da bütçeye uygun kiralık ev bulmak neredeyse imkansız. Ama iş evi bulmakla da bitmiyor. Peki ev tutmak mı yoksa yurtta kalmak mı daha hesaplı? Arkadaşlarımız araştırdı.
3: Sınav, tercih dönemi, okul kaydı derken öğrenciler için şimdi yeni bir serüven başladı. Kimi yurda yerleşti, kimi öğrenci evi kurmanın telaşına düştü.
4: İstanbul'da şehir merkezine en uzak konumlarda 1+1 dairelerin kiraları ortalama 15 bin liradan başlıyor. Biraz daha şehir merkezine yaklaştığınızda yine 1+1 dairelerin fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor.
3: Öğrencilerin en çok tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy'de en düşük kira 26 bin lira. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ise talep yoğun. 4 ve 6 kişilik odaların fiyatı 960 lira. Konfor arttıkça fiyat da 1590 liraya kadar çıkıyor. Özel yurtlarda ise bu rakam 10 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Yurtla ev arasında kalanlar da hesap kitap yapmaya başladı.
4: Ne yaptık? Elimize kalemimizi ve kağıdımızı aldık. Sizler için bir liste oluşturduk. Listemizde elbette öğrencilerin ev içinde ihtiyacı olabilecek en temel şeyler var. Şimdi bunlardan biri biliyorsunuz ki buzdolabı. Buzdolabı ne kadar bulunduğumuz spotçuda peki? 15 bin lira şu anda. En ucuz fiyatlarını söyleyeceğiz sizlere. Çünkü zaten genelde öğrenciler geldiğinde en ucuz olanlara bakıyor. Hemen sol tarafımızda mesela burada çamaşır makineleri var. Fiyatları 7 bin lira. Üstündeki bulaşık makinesinin fiyatı da şu anda 7 bin lira. Eğer televizyon alacaksanız da onun fiyatı 5 bin lira.
5: Baza, yatak, kanepe olsun, dolap olsun, çalışma masası.
3: Yurtta her şey var ama ben yine de eve çıkayım diyenler için bu liste önemli. Ev tutarken vereceğiniz depozito dışında temel eşyaların maliyeti de 40 bin lirayı aşıyor.
4: Yatak almak isterlerse 4 bin lira.
5: 40-45 bin, 50 bin o civarlar.
4: Toplu alışveriş.
5: Evet, yani beyaz eşyasına kadar varıyor.
4: Yatak odası için alışverişlerde de gardırop ve çalışma

0: çalışma masası tercih ediliyor. Çalışma masasının fiyatı ortalama 1500 lirayken gardıropların fiyatları ise 3000 lirayla 5000 lira arasında değişiklik gösteriyor.
1: Kalitesine göre değişiyor yani.
0: Salon alışverişi içinse bir yemek takımı yemek masası alacaksanız işte gördüğünüz bu masa 4 kişilik ve sandalyeleriyle birlikte 3000 liraya satılıyor. Yani toplu aldığı zaman bir indirim oluyor mu?
2: Tabii ki oluyor.
0: Mesela ne kadar indiriyorsunuz?
2: 1000-2000 o civarlardan oluyor.
0: Ne dediniz en son?
3: Yani 1000-2000 indirebildiğine göre hala kar edebiliyor demek ki.
0: Tabii onu şimdi söyledim. Satan da kar edecek, onu da yapacak da evet. Zor işler yani şu kalemler.
3: Vallahi büyük şehirlerde gerçekten öğrencilerin işi zor ama iki gün önce işte Sayın Bakan açıkladı. Gerçekten Kredi Yurtlar Kurumu'nun kontenjanları genişlettiler ve çok da modern hale geldi. Yani bilmiyorum sen öğrencilik zamanını hatırlar mısın? Ben de benimki daha eski. Çok daha kötüydü yani.
0: Ya hatırlıyorum, benimki çok eski değil.
3: Evet, seninki çok eski değil. Bizim zamanımızda yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir iki yurdu vardı İstanbul'da. Zaten girmek çok zordu. Girdiğin zaman da perişan oldun. Yani 10 kişi, 15 kişilik koğuşlar şeklinde böyle. Şimdi tek kişilik, iki kişilik odalar var. Çok modern hale geldi ama orayı tercih etmeyenler açısından da işte arkadaşımız haberi hazırlamış. Ev tutmak ya da özel yurtlara gitmek ciddi maliyet istiyor. Yani bir şimdi İstanbul'da şeyi de
0: görüyorum. Bir de orada şöyle ayrım var ama tercih edip gidemeyen de var.
3: Gidemeyen de var tabii.
0: Diğerleri şanslı.
3: Aynen.
0: Onlar şanslı kesim. Dün mü açıklanmıştı? Dünden
3: yani
0: önceki
3: yemeği,
0: gün açıklanmıştı.
3: Yemeği, yatağı, her şeyi orada, temizliği,
0: Bakan
3: her şeyi.
0: Bakan canlı yayında söylemişti.
3: Evet.
0: Liste açıklandı diye. Şimdi onlar şanslı kısım ama diğerleri de işte mesela İstanbul örneğini hazırlamış arkadaşlarımız. Ev mi ona göre yurt mu diye baktığınızda ne söylenebilir en azından yol göstermek açısından?
3: Yani iyi bir yurt seçmeye kalkarsanız otel konforunda çok daha pahalı hale geliyor ama 2-3 kişi toplanıp bir ev tutmak belki daha şey olacak ama bir de şöyle bir durum var Cansın, hani her evi de üniversitenin yanında bulamazsın ki. İstanbul'da bir de ulaşım masrafınız olacak bu noktada. 2-3 otobüs değiştirme durumu olacak. Üniversitelerin civarında işte atıyorum Beşiktaş mesela, çok üniversite var o bölgede, çok daha yükseliyor fiyatlar, ne bileyim Topkapı civarı. Allah yardım etsin. Burada fırsatçılık da ortaya çıkıyor tabii. Maalesef şu mevsimde.
0: Evet, piyasalara bakalım hadi o zaman.
3: Bakalım.
0: Altın ne durumda Faruk abi?
3: Vallahi altın biraz yükseldi. Amerika'da enflasyon gelecek cuma günü. Bugün de üretici enflasyonu gelecek. Biraz orada bir beklenti iyileşme yönünde olduğu için küçük de olsa bir yükseliş oldu. Ama 15-16 Eylül'de Amerika'da faiz kararı açıklanacak. Bu önemli. Orada da sabit tutacağı yönünde, biz de kendi merkez bankamız için böyle bir tahminde bulunmuştuk. Sabit tutacağı yönde tahminler çoğalmış ekonomistler arasında. Ama sonraki iki toplantıda faiz artırılır mı yoksa yine sabit tutulur mu? O da oradan gelecek, satır aralığından gelecek. Mesajlara bakılacak ama şu anda 100 dolar. Petrol. Bak bunun tahribatı inanılmaz ekonomilerde. Yani bir türlü bunu, yani biz 80 dolar oldu, 90 dolar oldu, bak felaket oluyor derken 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmeye başladı. Bu çok daha uzun süreli bir kalıcılık olursa hem yüksek faiz hem küresel enflasyonu azdıracak hem büyümeleri küçültecek. Yani ekonomiler küçülecek netice itibariyle bu yüksek faizde. 101 dolar şu anda. Daha yukarıları da gördük, 120 dolarları da gördük. Oralarda kalıcı olsa zaten düşünsene, hani uçaklar bir şekilde gitmeyecek, çok yükselecek fiyatlar, yani ekonomiler kapanma noktasına gelecek. İnşallah o noktalara gelmez, yani bu tedbirler alınır diye düşünüyorum. Çünkü yani aklı selim burada hakim olması lazım ama bir türlü olmuyor yani. Türkiye giriyor, Pakistan giriyor, işte arabulucular geliyor ama bir türlü İran bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, Amerika bir şey diyor. İsrail zaten bu barışın olmasını asla istemiyor yani bu bölgenin şeyi. Ama şu anda hemen rakamlara da bakalım. Hala 4400 dolar civarında altın, içeride de 6800 lira. Biraz bizim piyasalarımız bugünkü Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. Az çok sabit tutacağı yönde tahminler olsa da verilecek mesajlar önemli önümüzdeki dönem için. Orta vadeli programa uyum içinde faizler düşer mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Bugünkü mesajlar önemli. Öğleden sonra saat 2'de borsada bir hareket de olabilir. Borsa zaten

0: Yeniden 14.500 puana geldi yani. Orada iyi bir
1: o zaman var. Yarın başka bir tabloyu
0: manzara
1: konuşuyor olabiliriz. Peki, şimdi bir yandan da Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmasının ardından 4 Eylül'de serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan şair yayınladığı ilk mesajda Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
3: 1,5 yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
2: Allah'a hamd ve şükürlerimin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
3: Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi hakkındaki güvenlik suçlamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra merhum İslam alimi Yusuf El Karadavi'nin oğlu olan Karadavi 4 Eylül'de çıkarılan afla birlikte serbest kalmıştı. Mısırlı yazar hapishaneden çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden bir teşekkür videosu yayınladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Karadavi, özgürlüğüne kavuşmasında büyük çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını da unutmadı.
2: Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına, Dışişleri Bakanlığı'na ve güvenlik birimlerine teşekkür ederim. Hepsi takdire şayan ve büyük roller üstlendiler.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşın Kasım 2026'da yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Trump aynı zamanda Tahran yönetimiyle herhangi bir müzakere arayışında olmadıklarını dile getirdi.
2: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
4: İran savaşının bitişi için tarih verdi. Tahran'la müzakere planlamıyoruz dedi.
2: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar. Dürüst olmak gerekirse müzakere aramıyoruz. Evet, belki müzakere olabilir. Ancak şu anda üzerinde durduğumuz bir şey değil.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2026'da düzenlenecek ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için Teksas'a gitti. Uçağa binmeden önce gazetecilere demeç veren Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin konuştu. Savaşın bitimi için ara seçimlerden sonrasını işaret eden Trump, olası bir barış masasının kurulmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların artacağının sinyalini verdi. ABD Başkanı İran'ın ABD seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.
2: ABD'deki seçimleri etkilemek için adeta umutsuzca bir çaba içerisindeler. Amaçları burada kendilerini rahat bırakacak, müdahale etmeyecek kadar zayıf bir yönetimin iş başına gelmesini sağlamak. Böylece nükleer silaha ulaşmak istiyorlar.
4: Teksas'ın Dallas kentinde Cumhuriyetçi tabana hitap eden Trump, enerji fiyatlarına da değindi.
2: Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız.
4: Kendince Hürmüz Boğazı'nın ismini de değiştirdi.
2: Öyle adlandırılacak bayanlar ve baylar. Bu konuda bir duyuru yapacağım. Oraya Trump Boğazı diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar.
1: İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine tokat gibi bir yanıt verdi. İşte o tartışmanın detayları.
5: Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok.
4: Göçmen kriziyle başlayan tartışma İsrail'e uzandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine verdiği yanıtla gündem oldu. İsrail ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Santiago Abascal, Sanchez'i kürsüde hedef aldı. Önce kartlara yazdığı harflerle Sanchez'e hain diyen Abascal, ardından da başbakanı yaylım ateşine tuttu.
5: Sayın Sanchez, siz ahlaksız bir adamsınız, yozlaşmışsınız ve bir vatan

0: değilsiniz.
1: Meclis kürsüsünden kendisine hakaretler savuran aşırı sağcı vekili sakin bir şekilde dinleyen Sanchez ardından da kürsüyü devraldı ve İsrail yanlısı milletvekiline tokat gibi bir yanıt verdi.
0: Hakaretlere gelince sayın üye, bana otokrat, diktatör dediniz. Hatta bana köpek bile diyorsunuz. Bana köpek diyorsunuz. Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok. İşte böyle.
1: İsrail'in aşırı sağcı parti liderini satın aldığını ima eden Sanchez'in o tepkisi İspanya gündemine ilk sıradan girdi.
0: Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok.
2: 28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Norveç kralı 13 günlük yas sürecinin ardından görkemli bir cenaze töreniyle defnedildi.
3: 35 yıl hüküm sürdü. 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Norveç kralı 5. Harald 13 günlük ulusal yas sürecinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
0: Eski kralımız için çok güzel ve ona yaraşır bir tören oldu. Onu hepimiz çok seviyorduk.
3: 28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Norveç kralının naaşı 1 Eylül'de başkent Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın şapeline getirilmişti. Halkın veda edebilmesi için tabutu 8 Eylül'e kadar saray şapelinde tutulan kralı 46 binden fazla Norveçli ziyaret etti. Son kez saygılarını sundu. Dün yapılan cenaze töreniyle defnedilen Harald'ın tabutu Norveç saatiyle öğlen 12'de Kraliyet Sarayı'ndan çıkarıldı ve yaklaşık 1 kilometrelik güzergahtan Oslo Katedrali'ne götürüldü. Yol boyunca 1900 asker tören için sıralandı. Toplamda ise yaklaşık 3500 askeri personel törende görev aldı. Cenaze töreni ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kralın tabutu Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Şapeli'ne götürüldü ve burada Kraliyet Mozelesi'ne defnedildi.
4: Kral için çok ama çok güzel bir törendi. Kraliçenin tören sırasında kırmızı gülü bıraktığı an çok duygulandırıcıydı.
3: Kral 5. Olav'ın 1991 yılında hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan Harald, 35 yıllık hükümdarlığıyla Norveç'in en uzun süre tahta kalan krallarından biri oldu.
2: Amerika-İran savaşı nedeniyle gemi trafiğinin felç olduğu Hürmüz'deki kriz tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını uçurmuş durumda. Bu artışta en kötü etkilenen bölgelerin başındaysa Rus gazının kesilmesiyle enerji kıtlığına sürüklenen Avrupa var. Peki Avrupa ülkelerinde şu an akaryakıt fiyatları ne kadar? Kriz hangi ülkeyi daha kötü vurdu? Şimdi buna dair detaylar gelecek ekrana.
1: Hürmüz'de kısılan musluk Avrupa'yı krize sürükledi. Akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar birbirini izledi. ABD-İran savaşı nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği aylardır durma noktasında. Bu durumun en kötü etkilediği bölgelerin başındaysa Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hali hazırda büyük bir enerji krizinin yaşandığı Avrupa kıtası geliyor.
5: Şimdi yeni bir kriz kapıda. Şubat ayından bu yana Hürmüz krizi aslında Avrupa ülkelerinin en çok neredeyse diken üzerinde oldukları bir durum.
1: Petrol ticaretinin %20'sine ev sahipliği yapan Boğaz'daki tıkanıklık nedeniyle Avrupa'da benzin pompaları adeta alev almış durumda. İspanya'da motorin fiyatları 1,88 euroya ulaşırken Yunanistan'da 2 euro, İngiltere'de 2,22 euro, İtalya'da 2,26 euro, Belçika'da 2,29 euro, Fransa'da 2,31 euro, Almanya'da 2,32 euro, İsviçre'de 2,33 euro, Hollanda'da ise 2,55 euro bandına çıkmış durumda. Krizin merkez üstlerinden olan Fransa'da da bu durumun etkilerini açıkça görmek mümkün. Ülkedeki benzin fiyatları 2025'in son aylarına göre neredeyse iki kat arttı.
5: Geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
1: Hollanda ise Avrupa'da akaryakıtın en pahalı olduğu ülke. Benzin ve motorinin yanı sıra ülkedeki doğalgaz stoklarında da endişe.

0: İşe veren bir düşüş var.
1: Hollanda içerisinde şu anda doğalgaz rezervdeki depoların doluluk oranı ise alarm veriyor. %45'lere ulaşmış durumda. Geçmiş olduğumuz yıllara bakıldığında Hollanda içerisindeki doğalgaz rezerv depoların doluluk oranı %75'in üstündeydi.
0: Savaşın uzaması halinde fiyatların katlanarak artmaya devam edeceğinden endişe duyan Avrupalı tüketiciler ise içine sürüklendikleri bu duruma tepkili.
2: Evet, orta vadeli program gündemde milyonları ilgilendiren değişiklikler var içerisinde. 3 yıllık yol haritası belirlenecek orta vadeli programla. Türkiye'nin çocuk sahibi ailelere de destek çıktı. Nedir detayları?
3: Şimdi tabii orta vadeli programda çalışma hayatıyla ilgili de birçok yenilik gündeme geldi. Bunların başında dezavantajlı kesimler dediğimiz kesimler var. Kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dolayısıyla bunlara yönelik, bunların iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak işbaşı eğitimleri, meslek kursları, işte iş ve meslek danışmanları aracılığıyla bu insanların istihdama katılmasını sağlayacak yeni kurslar açılacak İşkur vasıtasıyla. Bu arada tabii işsizlik maaşıyla ilgili de, onu da yeni bir şey söyleyeyim, işsizlik maaşıyla ilgili de yeni tedbirler alınacak. Hem almak kolaylaşması bazında, hem de sürenin 10 aydan daha da uzun tutulması bazında. Bir de sosyal yardım alanlar var biliyorsun. Hani bu sosyal yardım alanların da istihdama katılması anlamında da yeni tedbirler. Yani diyelim ki senin bir iş yerin var. Bir yeni işçi alacaksın. Bir, kadın alırsan sana ek bir teşvik gelecek. Genç alırsan yine ek bir teşvik gelecek ki şimdi İşkur'un bir programı var. Mesela genç işçi aldığın zaman onun 9 ay biliyorsun maaşını İşkur ödüyor. Sonra sen aldığın gençlerin %60'ını istihdam etmek zorundasın. Yine engelli alırsan sana bir teşvik gelecek. Sosyal yardım alan insanlardan birisini işe alırsan yine bir teşvik gelecek. Dolayısıyla iş yerleri açısından da böyle bir avantaj olacak. Anne babalar meselesine gelince de burada biz daha önceki mevzuatlarda, izinlerde hep analık izini, işte annelerin çalışması gibi konuları konuşuyorduk. Bu orta vadeli programda bir kavram değişikliğine gidilmiş. Yani anne baba denilmiyor, ebeveyn deniliyor. Dolayısıyla anne ile babayı ayırıyor. Kadın ayırmıyor. Kadın erkek eşitliği anlamında bir yeni düzenleme sistemi de getiriyor. Dolayısıyla bakım ihtiyacı olan çocuğunuz varsa, nedir bu işte bakım ihtiyacı olan? İşte 10 yaşına, 11, 12 yaşına kadar çocuğu bakmak zorundasın. Okuldan alıyorsunuz, okula götürüyorsunuz. Küçük bebekten bahsetmiyorum. Yani ilkokul 1'e giden çocuğun da bakıma ihtiyacı var. Bu tür çocuğu olan anne babaların uzaktan çalışmaları, hibrit çalışmaları, esnek çalışmaları şeklindeki düzenlemelerle ilgili yasal altyapı da hazırlanacak.
2: Yani çocuk sahibi ailelere farklı bir parantez açılıyor. Yani evet. Yeni bir izin sistemi mi kuruluyor onlarla ilgili?
3: Zaten biliyorsun hani babalık izinlerinin artırılarak burada ebeveyn izni şekline getirildi o analık izinleri. Dolayısıyla hani çocuğa bakma ihtiyacı sadece annelerin üzerinde bir yükmüş gibi görülüyor. Burada ebeveyn kavramıyla birlikte her iki anne babaya da bu hak tanınacak. Dolayısıyla bu şu demek değil. Yani işte küçük çocuğu olan herkes uzaktan çalışacak gibi bir şey değil. Bu tabii işverenlerin de alacağı karar ama kamu yapacağı düzenlemelerle bunu teşvik edecek. İşverenleri bu konuda destekleyecek. Dolayısıyla atıyorum ne bileyim bu konuda işte uzaktan çalıştırdığı zaman onun atıyorum sigorta priminin bir kısmını devlet ödeyebilir gibi. Yani böyle teşviklerle işverenin de bu konuya el atması sağlanacak. Önemli bir gelişme o. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle 2027'nin ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde bu gelişmeleri göreceğiz. Yani yasal düzenleme takvimi de o yönde açıklanmış.
2: Emekli ve memurların da hesabı değişecek.
3: Evet,
2: değil mi?
3: Onu tabii orta vadeli programın hedefindeki %28.4'e göre hesaplamıştık burada biliyorsun. SSK Bağkur emeklisi için %9, memurlar ve memur emeklisi için de %7'lik bir yıl sonu artışı geliyor. Ama ben orada 1-2 puanlık yukarıya yönlü de bir tahminde bulunuyorum. Yani 9-10-7-8 gibi gelebilir yıl sonu.
2: Peki, bunu da not edelim.
3: Evet.
2: İzmir'den bir haber var Faruk abi, onu da paylaşalım.
3: Bakalım.
2: Bir kişi bankada

0: Güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 çalışanı rehin aldı. Zanlı annesi olay yerine gelince teslim olmaya ikna oldu. Rehineler de kurtarıldı.
1: İzmir'de bir bankada rehine krizi yaşandı. Olay Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi.
2: 26 yaşındaki şüpheli bankadan içeriye girdi ve özel güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Ardından da 5 banka çalışanını rehin aldı.
1: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra güvenlik güçleri şüpheliyle iletişime geçti. İkna çabaları sırasında zanlının annesi de olay yerine getirildi. Uğraşlar sonuç verdi, şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Yaklaşık 2 saat rehin alınan 5 banka çalışanı ise kurtarıldı.
2: Gözaltına alınan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatrik kaydının bulunduğu öğrenilirken emniyet kayıtlarında ise farklı suçlara ilişkin mağdur kaydının bulunduğu tespit edildi.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücü yakalanmamak için araçta bulunan yolcuyla yer değiştirdi. Ancak sürücünün bu hamlesi denetimde kullanılan drondan kurtulamadı.
3: Trafik denetimini fark etti, direksiyonu yanındaki yolcuya bıraktı. Yaptığı kurnazlık drone kamerasından kaçmadı. Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimindeydi. Uygulamayı fark eden sürücü kontrol noktasına ulaşmadan yanındaki yolcuyla yer değiştirdi. Sürücünün bu hamlesi havadan görüntü alan drone kamerasına yansıdı. Ekibin kontrolünde aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce alındığı tespit edildi. Sürücüye trafik kanunu kapsamında 200 bin lira para cezası uygulandı.
0: Eskişehir'de yaşayan bir kişi 36 yıllık alkol bağımlılığından Yeşilay'la kurtuldu. Geçirdiği trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sağ çıkması hayatının dönüm noktası oldu.
3: 36 yıl süren bir bağımlılık ve hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası. 53 yaşındaki vatandaş için her şey o gün değişti.
4: Bir trafik kazası geçirdim. Arabanın içinden sağ koltukta uyandım. Allah'tan yalnızdım. Ve hastaneye gidemedim alkollü olduğum için. Arabayı bıraktım. Araba hurdaya döndü. Ve insanlar nasıl çıktı içeride ve...
3: Eskişehir'de geçirdiği kazadan sonra bir hafta evinden çıkamadı ve çalışamadı. Artık alkolü bırakması gerektiğine karar verdi. Tedaviye başladı. Ancak yılların bağımlılığından kurtulmak kolay olmadı. 2 yıl sonra bir kereden bir şey olmaz diyerek yeniden alkol kullandı. Ardından yolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la kesişti.
4: Hastalık olduğunu öğrendim ben. Yani kendimi tanıttım YEDAM'da. Ve sürekli 2 yıldır hiç aksatmadan geliyorum. Hocalarımla aynı ilk günkü gibi ilgileniyorlar.
3: Psikolojik ve sosyal destek, ahşap boyama, seramik atölyeleri. Tedavinin yalnızca bağımlılıktan uzak durmaktan ibaret olmadığını burada öğrendi.
4: Sürekli bu yolda beraber yürüyor benimle YEDAM. Yalnız olmadığımı hissediyorum ben YEDAM olunca. Bir telefon kadar yakın, kayıtlı zaten telefonumda. Sağ olsunlar kendileri de ararlar beni.
3: YEDAM'da alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere destek veriliyor.
5: Hem bağımlılık sorunu olan kişiler hem de yakınları bizlerden ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı şekilde psikolojik ve sosyal destek alabilirler.
3: 36 yıllık bağımlılığın ardından hayatına yeniden başlayan vatandaşın aynı mücadeleyi verenlere çağrısı net. Pes etmeyin ve yardım isteyin.
0: İleri derecede hasar gören veya alınmak zorunda kalan menisküs tedavisinde yeni bir yöntem var. Artık hastanın kendi dokusundan yeni bir menisküs oluşturulabiliyor. İşte yeni yöntemin detayları.

0: Menisküs kaybında hastanın kendi dokusundan menisküs oluşturulabiliyor.
1: Burada en sık yapılan birkaç yöntemden birisi kadavradan alınan menisküs dokuların menisküs nakli yapmamız. Ama ikinci olarak da artık son 5-6 yıldır çok revaçta olan hastanın kendi dokularından, tendondan alıp özel tekniklerle oluşturduğumuz menisküs benzeri bir dokuyu menisküs nakli yapabilmemiz.
0: Doçent Doktor Erdinç Genç, menisküsün diz eklemindeki yük dağılımını sağlayan önemli bir yapı olduğuna dikkat çekti.
1: Menisküs aslında basit olarak anlatmak gerekirse arabanın amortisöründe ne görev yapıyorsa amortisör, dizde de menisküs aynı görev yapıyor. Burada yük dağılımını sağlıyor ve dizlerindeki kemiklerin birbirine değmesini engelliyor.
0: Menisküs kaybedildiğinde kıkırdak aşınmalarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor.
1: Şikayet veren ciddi cerrahi gereken durumlarda bu menisküs yırtıklarını tamir edip doğal menisküse kavuşmasını sağlamak.
0: Gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık hastanın kendi dokularından oluşturulan menisküs benzeri yapılar naklediliyor.
1: Hastanın kendi dokusundan bir menisküs dokusu oluşturup sonrasında hastada kalıcı bir menisküs benzeri bir doku olarak kullanabiliyoruz. Bize maddi olarak çok daha uygun bir yöntem olarak ve daha ulaşılabilir bir yöntem olarak tercih etme sebeplerinden birisi haline geliyor.
0: Hastalar aylar içinde sağlığına kavuşuyor.
1: Ameliyat sonrası süreç ağrısız, çok hızlı bir rehabilitasyon süreciyle beraber yaklaşık bir ayda çok rahat bir şekilde yürümeye başlayabiliyor. Güzel bir fizik tedavi sürecinden sonra 4 ay sonra koşuya, 9-10 ay sonra da ağır spor aktivitesine dönebiliyor.
2: Antalya'daki orman yangınında yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. 12 yaşındaki bir çocuk dumandan etkilenen oğlanı sırtında taşıyarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
3: Besleyip büyüttüğü oğlanı yangın bölgesinden sırtında taşıyarak kurtardı.
4: Yangın vardı ama yangın sonunda söndü. Yürüyemedi, içim sırtımı aldım ve getirdim.
3: Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını büyük korku ve paniğe neden oldu. Alevler nedeniyle birçok ev, sera ve tarım arazisi zarar gördü. Bölgede yaşayanlar hayvanlarını da kurtarmak için seferber oldu. Aksay ailesi de küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyordu. O anlarda kaydedilen görüntü yüreklere dokundu.
5: Bizim için can desen, hayvan desen, hayvan daha ön plana çıkıyor. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
3: 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilendiği için yürümekte zorlanan Sarı Kız isimli oğlanı sırtına alıp yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
4: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı. Tedavi yaptım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: akciye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Günaydın. Ah, haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Sıcak açıklamalar, gelişmeler var. Ama öncesinde muhabir arkadaşlarımız hazır. Onlar nerede bir bakalım, bir selam verelim. Banlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından fenomen eş Çağla Öz gözaltına alındı. Ayrıntıları az sonra Kübra Tepeci aktaracak. Yeni evliler için hayata geçirilen konut kredisi kampanyası başladı biliyorsunuz. Şartlar da belli. Detayları Abdullah Ünver'den alacağız. Okul servisleri zamlandı. Yeni fiyatlar ne kadar oldu? Tayfun Erş İzmir'de bizi bekliyor. Ve Çin insansız robotları savaş sahasına hazırlanıyor. Robotlar askeri birliklerle ne zaman operasyona katılacak? Ayrıntıları Pekin'de bulunan muhabir arkadaşım Mehmet Seyrek'ten alacağız az sonra. Avrupa'da petrol fiyatları her geçen gün artıyor. En pahalı petrol Hollanda'da. Son durumu Fatih Özyar özetleyecek, aktaracak. Hemen başlayalım. Şimdi muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır. Yayına girerken yaklaşık 2 dakika önce Mansur Yavaş'tan çok uzun bir paylaşım geldi. İlter, ben de okumaya başladım ama sen eminim işin özetini çıkarmışsındır. Mansur Yavaş'ın açıklamasına dair nedir altını çizeceğin notlar?
1: Cansın Helvacı, Mansur Yavaş hem dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası ortaya atılan iddialara dair çok kapsamlı bir açıklama yaptı. O iddialara yanıt verdi. Hem de yeni parti ile CHP arasında yaşanan gerilime dair bir açıklaması oldu. O çok önemliydi. Hemen aktaralım Mansur Yavaş'ın açıklamalarını. Son günlerde şahsım siyasi tutumu ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir dedi. Bu nedenle bazı hususları hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açık ve net biçimde kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladım ve görüşme talebimi bizzat kendilerine ilettim. Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık dedi. Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı, Ankara'nın yatırımları vardı, Ankara'nın geleceği vardı ifadesini kullandı. Ankara'nın bir sorunu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm dedi. Neden bu cümleyi kurdu? Çünkü hem Yeni Parti'den hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden, tabandan özellikle Mansur Yavaş'a yönelik eleştiriler vardı. Cumhurbaşkanıyla neden görüştü şeklinde eleştiriler vardı. Mansur Yavaş da dedi ki Ankara ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm dedi. Bu konuda geri adım atmadığının özellikle altını çizdi Mansur Yavaş ve dedi ki bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı. Dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş, amacı ve içeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum ifadesini kullandı. Yeni Parti ve CHP'ye de ayrı bir parantez açtı. Burası oldukça önemliydi. Dedi ki her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bu zaten kabul edilen bir gerçekti açıkçası. Ve şöyle sürdürdü açıklamalarını. Ancak bugün itibariyle bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı da bir gerçektir. Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Hele benim üzerimden iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum. Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil, mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hakim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır dedi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değil, bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum dedi. Yani burada Mansur Yavaş olası Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir mesaj veriyor ve devamında şu ifadeleri de önemli. Eğer bu tutumun her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Burada da açıkçası Mansur Yavaş'ın bu gerilim devam ederse bir istifa seçeneğinin de masada olduğunun mesajını veriyor. Ben açıkçası bu şekilde okudum Mansur Yavaş'ın açıklamasını. Çünkü diyor ki eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Bu bir siyasi rest olarak da yorumlanabilir. Açıkçası bu cümle çok önemli. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir. Benim durduğum yer açıktır. Sağduyunun olduğu yerdeyim. Gerilimi artırmak yerine, azaltmanın, ayrışmayı büyütmek yerine konuşabilmenin doğru olduğuna inanıyorum ifadesini kullandı. Mansur Yavaş'ın açıklamaları özetle bu şekildeydi. Hem Yeni Parti Genel Merkezi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne mesajı vardı. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la neden görüştüğü şeklinde gelen eleştirilere de yanıt verdi. Dedi ki Ankara konusu, Ankara'yı masaya yatırdık. Eğer yine gündem Ankara olursa Cumhurbaşkanı'yla görüşürüm. Ya bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm ifadesini kullandı. Bu tabii ki önemli bir açıklama. Özellikle Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de yankı uyandıracak türden ifadelerin yer aldığı önemli bir açıklama olduğunu ifade edebiliriz Cansel Başı.
0: İlter, çok teşekkür ediyorum. Oldukça uzun bir mesajdı. İlter mesajın detaylarını bize aktardı. Yankıları gün boyunca konuşulacaktır bu paylaşımın. Şimdi bir yandan da gündemdeki bir diğer başlık Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma. Soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi bilgisi var. Sıcak gelişmeler var. Detayları öğrenelim. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş bizi bekliyor. Mehmet, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Günaydın Cansel Bacı. Evet, dediğiniz gibi şu an itibariyle Kozinoğlu soruşturmasında önemli bir gelişme oldu ve jandarmada 10 şüphelinin ifadesi tamamlandı ve gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından şu dakika itibariyle artık adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Evet, MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ kumpasıyla cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin 10 yıllardan sonra yürütülen soruşturmada kritik adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Kozinoğlu soruşturmasındaki 10 şüphelinin adliyeye çıkartılması kararı verildi ve şu an itibariyle de Silivri Cumhuriyet

0: Başsavcılığına, adliyesine götürdüklerini sizlerle paylaşmış olalım. Elektrik kırımları atılıyor dedik. Biliyorsunuz ki soruşturma yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı adliyenin ve operasyonun seyrini değiştirecek kritik kararı da geçtiğimiz gün imza atmıştı ve tetkika bir kararı aldı ve yarın itibariyle yarın sabah Kaşif Kozunoğlu'nun mezarı açılacak ve fethi kabirden sonra alınacak olan örnekler de adli tıp kurumuna götürülecek ve orada nasıl bir ölümüne dair bir zehirlenme var mı, özellikle kullanmış oldukları vitaminlerde üçüncü kişiler tarafından bir katkı, bir şey konulmuş mu, tüm buna dair otopsi raporu olacak. Ama dediğiniz gibi cezaevi görevlisiyle birlikte toplamda 11 şüpheli biliyorsunuz ki bu soruşturmaya dahil edilmişti. Biri firariydi, yani gardiyan Ferhat Gül'dü. Diğer 10 şüpheli de şu dakika itibariyle artık Silivri'de adliyede olduklarını paylaşmış olalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sıcak gelişmelerdi. Bu arada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan fenomen eş Çağla Öz de gözaltında. O konuya dair son gelişmeleri de öğrenelim. Bu kez muhabir arkadaşım Kübra Tepeci hazır. Kübra, seni dinliyoruz. Hoş geldin yayına.
2: Hoş bulduk Cansın Evacı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi isterseniz öncelikle geçmiş süreçte neler yaşanmıştı onu hatırlatalım ve son güncel verilere bakalım. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve geçen hafta gösterişli bir düğün yapmıştı fenomen Çağla Öz'le, ki takılan altınlar da çok konuşulmuştu, gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Adeta gelinin üstü başı tamamen altınla kaplanmıştı ki bu görüntülerde dediğimiz gibi çok konuşulmuştu. Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen bir soruşturma vardı. Neydi o soruşturma? Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma öncelikle Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devlet kurum ve organlarını aşağılama ve daha önce başlatılan bir soruşturma daha vardı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltilmişti. Bu yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Van'ın Muradi ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı yapılan operasyonla. Ardından da tutuklanmıştı. Daha sonra ise yeni bir gelişme yaşandı soruşturmayla ilgili. Geçtiğimiz hafta evlendi. Gösterişli bir düğün yaparak evlendi. Gelin Çağla Öz'ün de gözaltına alındığını biliyoruz. Ki eşi gözaltına alındıktan sonra Çağla Öz o ihtişamlı gösterişli videoları hem silmeye başlamıştı hem de sosyal medya hesapları kapatmaya başlamıştı. Bu da oldukça dikkat çekmişti. MASAK da bir devreye girdi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan, yani MASAK'tan inceleme talep etmişti. Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktarda altın, döviz ve paranın kaynağının araştırılmasını istemişti. Tabii Mehmet Fatih Tançalan'ın hakimlikte verdiği ifade de elimize ulaştı. İsterseniz o ifadeye de bakalım neler söylemiş. Sosyal medyada polislerin yanına giderken çekilen videosuna ilişkin ifadesinde teşekkür etmek için gittiğini iddia ediyor. Polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatı küçük düşürecek bir amacı olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü. Diğer bir ifadesine baktığımızda dikkat çeken bir görüntü daha vardı. O düğünde çok fazla altın takılmıştı ve ona takıların kaynağı sorulduğundaysa şu cevabı veriyor. Düğünde takılan altınları tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürüp altınları düğünden sonra iade ettiğini söylüyor. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Yapılan incelemeler neticesinde Tançalan'ın geçmişe dönük 25 ayrı suç kaydı bulunuyor. Ayrıca eşi Çağla Öz'le de yaklaşık 10 yıl önce, yani 2015 yılında İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir ceza davasına karşı karşıya geldikleri, bu davada Çağla Öz'ün mağdur, Tançalan'ın ise sanık olarak yer aldığı da yine ortaya çıktı yapılan çalışmalarda. Dediğimiz gibi MASAK raporları da şu anda istendi. O takılan takılar ihtişamlı yaşamla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor ve eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi İstanbul İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır stüdyoda yanımda. Ramazan, günaydın. Hoş geldin. Ayağına sağlık. Vallahi hayretle takip ediyorum ben. Çünkü neden biraz da hayretle ediyorum? Birçoğunu hiç tanımıyorum. Bu insanlar çok ünlüler. Bu insanlar nasıl bu kadar ünlüler? Ben o algoritmayı konuşuyoruz ya son zamanlarda. Evet. İşin o kısmı da ayrıca konuşulabilir belki ama

0: üzerinden paylaşılan görüntülerde özellikle hedef kitle olarak karşımızda genç bir kitle çıkıyor. Bu genç kitlenin bu şatafatlı hayatlarla özendirilmesi, bu safhadan başlayan süreç daha sonra yapılan paylaşımlardan anlaşıldığı üzere bir ürün satma, ürün pazarlama vesaire konularına evriliyor. Hı. Şimdi Dilan Polat sürecinden başlayan soruşturma kapsamında MASAK devreye girmişti. Mali suçlarla ilgili bu çalışmalarda elde edilen gelirlerin kaynağının gösterilmesi konusunda sıkıntı ve hesaplardaki para aktarımlarının nereye gittiğinin takip edilemediği gibi bir süreçler yaşanmıştı o döneme, hatırlarsa izleyicilerimiz. Şimdi son dönemlerde de artık bu iş daha da göze sokulur bir hale gelmeye başladı. Arkadaşlarımız burada 4 ayrı konuyla ilgili fenomen olarak nitelendirilen isimlerle ilgili buradaki paylaşımlarda hemen dikkati çeken nokta biraz önce Kübra'nın bağlandığı o meşhur düğün görüntüleri toplum tarafından da çok tepki çekmişti. Bununla ilgili olarak da savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında da gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi eşinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Bu soruşturmalar niçin yapılıyor? Aslında dün Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yapmıştı. Burada arkadaşlarımız kısa en baştaki özetini aldılar. Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir. Hep bu tartışılıyor biliyorsun. Sosyal medya ile ilgili olarak denetim konusunda bir zafiyet olup olmadığı, sosyal medyada aslında yapılan bütün eylemlerin, faaliyetlerin, paylaşımların suç olmayacağı algısı var. Ancak bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ceza kanununda karşılığı bulunan paylaşımlar oluşturuyor.
1: Öyle bir algı var ki bunu sosyal medyadan açık açık yapmakta bir çekince görmüyor bu isimler.
0: Şimdi bu algının üzerine hangi başlıklarda bu sosyal medya fenomenleriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor? Bu paylaşımlarda çok yüksek miktarda altın, ziynet eşyası vesaire ya da para gibi döviz, bunlar paylaşım yapılıyor. Şimdi bu paylaşımlarla ilgili olarak da doğal olarak bir adli soruşturma süreci başlıyor. Hı hı. Adli soruşturmada bu paraların gelirinin nereden geldiğinin kaynağının araştırılması için de mali inceleme, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gerekse MASAK'tan bir talepte bulunuluyor. Çünkü milyonları bulan takılardan bahsediliyor. Çünkü takıların dışında yine çok yüklü miktarda nakitten ve dövizden bahsedilen görüntüler var. Yani insanların gözünün içine sokulurcasına. Şimdi burada savcılık soruşturmada nelere bakıyor? Şunu belirtelim. Tabii ki görsellerdeki paraların, takıların kaynağı hak edilmiş bir gelirden sabitlenmişse, gelirle ilgili ise bunda bir sıkıntı yok. Yani şunu diyebilir, düğünde gelen eş dosttan takı ya da işte benim şuradan
1: nasıl
0: aldığım.
1: Nasıl mesela, merak ettim onu, nasıl geldim ben senin düğününe, sana taktım takıyı, işte bilezik taktım, bana mı sorulacak, nasıl belirlenecek o öyle dedi diyelim.
0: Şimdi bu görüntüler inceleniyor, bir. İkincisi tamam. De bu konuyla ilgili muhatapların hesap hareketleri inceleniyor. Bu hesap hareketlerinde yapılan ticari faaliyetse ya da bireysel bir çalışansa gelir ve gider tablosu
1: nasıl,
0: yani birbirine uyuşup uyuşmadığı kontrol ediliyor. Tabii şu da çok önemli, bunun da altını çizelim. Yine bu paylaşımlarla ilgili muhatapların, şunu da izleyicilerimize altını basa basa söyleyelim. Bu görülen her konu bu şatafatlı hayatlarda gerçeği yansıtmayabilir. Çünkü son dönemde yine ortaya çıkan bazı paylaşımlardaki takıların imitasyon olduğu, bazılarının işte kiralanarak getirildiği, belki bir gövde gösterisi, belki bir kendini belli bir zümrede sınıflandırma çabasıyla aslında hem gerçek olmayan ziynet eşyalarının sergilendiği bazı paylaşımların da olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi savcılık burada ne araştırıyor? Mali raporlar incelendikten sonra bu parayla ilgili olarak bir kara para aklama var mı? Buradaki görseller,
1: o altınlarla ilgili mesela,
0: altınlar olsun, diğer gündemde olan o fenomen olarak tırnak içerisinde belirtilen isimlerin göstermiş olduğu ziynet ya da nakdi paraların, nakitlerin herhangi bir suç gelirini aklama amacıyla mı kullanılıyor?
1: Çok özür dilerim. Bunun için şu ana kadar ne dediler? Biliyor muyuz hiçbir ifadeyi?
0: Ya şimdi şöyle, bununla
1: reklam
0: ilgili...
1: Reklam mı dediler?
0: Bununla ilgili olarak tutuklanan şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, işte devletin ilgili kurumlarını aşağılama ve

0: düşürücü o tam maddeden ve bazı suç kayıtları olduğu belirtilerek bir tutuklanmasına karar verilmişti. Buradaki bu görsellerle ilgili olarak mali inceleme devam ediyor. Bununla ilgili bir geçtiğimiz günlerde bir kuyumcu açıklama yapmıştı. Normal bizde alışveriş yapıldıktan sonra faturası mevcut tarzında da bir açıklama yapmıştı. Yani şunun altını çizelim. Eğer bu görsellerde bir usulsüzlük yok ise hali hazırda zaten devletin ilgili kurumları bunların peyderpey açıklamasını yapıyor. Ancak bir suç unsuruna rastlanılması durumunda da bu paranın kaynağının nereden geldiği, bir suç unsuru olup olmadığı ile ilgili olarak da devletin ilgili kurumları açıklamayı yapıyor. Ancak şu maalesef kötü örnek teşkil eden bir duruma geldi. Yani buradaki görsellerde yani insanın kendi ağırlığını neredeyse taşıyamayacak derecede takıların olması. Yani buna maalesef şöyle bir algı oluştu Cansın. Fenomen denilen kişilerin rol model olduklarının farkında olmadığı bir sürece evrilmeye başladı durum. Yani bunları çünkü...
1: Böyle rol model mi olur Allah aşkına, biraz önceki görüntüler?
0: Ve şu da var, biraz önce söylediğim konu belki de buradaki mihenk taşlarından birisi. Biz haber yapıyoruz. Bunlar ekranlara yansıyor. O algoritma sistemi insanları nasıl yönlendiriyor? Yoksa buradaki sosyal medyaya giren, artık sosyal medya yaş kullanımı ile ilgili bir çalışma yapılıyordu. Bu kullanımda kişilerin beğenilerine göre bir algoritma sınıflandırması mı yapılıyor? Kötü örnekler mi ön plana çıkarılıyor? Bunlar şu anda hep bilişim uzmanları tarafından da masaya yatırılmış konular. Ancak sözünü kesmiş
1: yok
0: bulundum.
1: Yok, ben seni dinlerken hala görüntülerdeyim. Yani şunu söyleyelim en azından şuradan. Senin bu sosyal medya şeyin önemli. Bizi izleyen küçük yaşta olan, genç olanlar varsa, bir insan parası varsa param var demez. Bunu göstermez zaten. Ya parası vardır, bu normal bir şeydir. Bir, ne bileyim, bir insan işini iyi yapıyorsa bağırmaz ben işimi iyi yapıyorum diye. İşi gösterir zaten onu. Yani bu eğer bir hayat standardı haline gelip de işte yiyeceğini paylaşan, takısını, gösterişi, şaşayı bir, nasıl tarif edeyim onu, elzem bir şeymiş gibi, bu varsa hayat varmış gibi göstermek, bir yandan da bende niye yok sorusunu sorduruyor gençlere. Şunu, işte ondan sonra da bu kara para aklama vesaire işleri de örnek oluyor bir nevi. O yüzden bu sosyal medyada bu denetim önemli.
0: Kesinlikle şu da önemli. Hani bir laf var, atasözü, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına tarzında. Burada bu rol model olarak alınan kişilerin belli bir müddet sonra belirli bir hedef kitleye ulaştıktan ve takip sayısına ulaştıktan sonra ürün olarak sunduğu bazı malzemeler vesaire maalesef
1: zaten
0: sorgulanmadan alınıyor. Şimdi konu konuyu açıyor. Mesela başka mecralarda da gerçekten birbirlerine hakaret edici söylemlerle tartışma adı altında yapılan o bazı sosyal medyalarda, şu an isim vermek istemiyorum, jeton atma, beğenek gibi vesaire butona bastıkça bir gelir kapısına oluşturulma durumu var. Yani maalesef bazı noktalarda dipsiz bir kuyuya inmiş durumda. Şunu söylemek istiyorum. Ne kadar insanların gözünün içine sokularak bunlar sosyal medya mecralarında yansısa da alıcısı olmazsa bu konunun, bu kadar büyük bir kitleye ulaşma durumu da olmaz. Yani tekrar ediyorum, hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralımdan kastım bu. Çünkü sorgusuz sualsiz herhangi bir eşyanın tanıtımı yapıldıktan sonra hayran kitlesi olan kesimin sorgusuz sualsiz %50'si hemen siparişini veriyor.
1: Senin söylediğin çok kıymetli, dipsiz kuyu. Bu yüzden yetkililerin de işi çok zor. Çünkü hani dünyada artık böyle bir teknoloji adı altında insan beyninin sömürüldüğü bir hale geldik.
0: Maalesef.
1: Yani dipsiz kuyuyu takip etmek de ne kadar mümkün olabilir, nereye kadar olabilir? İşte bunun çalışması. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ederim.
1: Maalesef belli ki daha konuşacağız Ramazan.
0: Öyle görünüyor.
1: Öyle görünüyor. Yeni gelişmeler oldukça yine seni stüdyoya bekliyoruz. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Ramazan Almaçayır, İstanbul İstihbarat Şefim bizimle birlikteydi. Bir haber paylaşayım. İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davadan karar çıktı. İşte detaylar.
2: Canice katledilmişti. Ayşe Tokyaz'ın katili artık gün yüzü göremeyecek. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni geçtiğimiz yıl 13 Temmuz'da Eyüp Sultan'da yol kenarında bir bavulun içerisinde bulunmuştu.

0: Tokyaz'ın eski bir polis memuru olan Cemil Koç tarafından öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili 9 şüpheli tutuklanmıştı.
1: Ayşe Bey'in kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Oyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.
0: Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tokyaz'ın katili Cemil Koç, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Niye sevk ediliyor?
3: Hayır, neden öldürdün? Neden yaptın?
0: Koç'a ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis ve 5000 TL adli para cezası verildi. Davada yargılanan Erhan G. ve Barış Can A. suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Ziya Ç'ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verilirken İlker Umut A'ya kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Necdet Ç, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, Zülfo B hakkındaysa aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis ve 5000 TL adli para cezasına hükmedildi.
4: Alevlerin sardığı Antalya ve Adana'da yine aynı acı, aynı manzara vardı. Ormanlar yandı, evler boşaltıldı. Mahalleli yılların emeğini gözlerinin önünde kaybetti. Antalya'da söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya'nın hayatını kaybetmesi ise yangının acısını daha da büyüttü.

0: yeniden başlıyor yanan yer.
1: Rüzgar esti, alevler büyüdü. Ormanın yeşili yine ateşle sınav verdi. Yangınla mücadele eden Antalya'dan gelen acı haber yürekleri dağladı. Antalya Aksu'da günlerdir alevlerin karşısında duran 53 yaşındaki Hasan Kahya, söndürme çalışmalarına yardım ederken fenalaştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
2: Helikopterler de destek veriyor ama şu anda yangın sığınca yukarı çıkıyor.
1: Yangının bir diğer adresi Kumluca'ydı.
3: Çok kötüydü, şu an sakinlemiş hali burası.
1: Evler, seralar, zeytin ve nar bahçeleri yangından zarar gördü.
4: Yangın ters tarafta tekrar yayılmaya başladı. Tekrar kontrolden çıktı.
1: Aksu ve Kepez'de birçok ev tahliye edildi. Yangından etkilenenler hastaneye götürüldü.
5: Yangının yayıldığı alan oldukça büyük. Ekipler gece gündüz demeden mücadeleyi sürdürürken zaman zaman çıkan lokal yangınlara ise hem uçaklar hem helikopter hem de kara ekipleri müdahale ediyor.
6: Arabamız yandı, balyelerimiz yandı, yemlerimiz gitti.
7: Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz. Bazı yerlerde de tehdit ortadan kaldığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyorlar.
1: Mahalleli yine traktörleriyle yangına koştu, ekiplere destek verdi.
8: Gece gündüz demeden bütün köylüden Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Doldurduğumuz havuzu çekip helikopterler suyuların olduğu yerlere döküyorlar.
9: Su tankeriyle gelmek isteyen yukarıya geçebilir. Su tankeri harici kimseyi salmıyorlar.
1: Acı manzara Adana'da da benzerdi. Kozan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ'a kadar uzandı. Üç ilçede yüzlerce hane boşaltılırken evlerinden tahliye edilenler misafirhanelere yerleştirildi.
10: Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılma etkisi gösteriyor.
11: Çabuklar ıslayarak yüzümüze koyduk. Gözlerimiz yandı.
12: Yani gözün açıp yuvasıya sürdü. Hiç birden 5 dakikada hep kazer oluverdi.
1: Yangının önüne geçmek için yüzlerce personel ve çok sayıda araç sahaya çıktı.
13: Valla ne oldu? Biz de bilmedik. Evimizi de seyrettik, yana yanıyor. Çatı çatı çatı çatı.
14: Evi terk ettim. Hiçbir şey alamadık. Neyi, hiçbir dolabı bilmem neyi, her şeyi kaldı. Araba, eşiği kaldı.
1: Antalya'dan Adana'ya yine ormanlar yandı, yine ciğerler dağlandı. Kimi yuvasını, kimi yılların emeğini kaybetti.
15: Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı bir köy evinde yangın çıktı. Alevler söndürüldü. Evde bulunan yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopside olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Evdeki bazı değerli eşyalar da bulunamadı.
16: Yangında hayatını kaybeden çiftin öldürüldüğü belirlendi.
17: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
16: Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçikler köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemede Ağ ve Hayriye Ülkü çiftinin hayatını kaybettiği görüldü. Otopsi yapılan çiftin ölüm nedeni ise başka çıktı. Ağ ve Hayriye Ülkü'nün silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği belirlendi. Soruşturmanın derinleşmesiyle evdeki altın ve bazı değerli eşyaların da kayıp olduğu tespit edildi. Polis katil zanlısının peşine düştü.
17: İnsanoğlu nefsine yenik düşebiliyor. İki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor.
16: Cinayete kurban giden çift gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
18: Haklarınızı helal edin.
19: Helal olsun.
15: Sakarya'da çay derisinde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerinin kurduğu merdiven köprü sistemiyle kurtarıldı. Olay Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi mevkiinde bulunan çay derisinde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuğun derede mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler dere üzerinde merdiven köprü sistemi kurarak çocuğu güvenli bir şekilde çıkardılar. O anlara ilişkin görüntülerde işte böyle kaydedildi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri de vardı. Kontrolden geçirildi kurtarıldıktan sonra çocuk. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba, Yeni evliler için hayata geçirilen konut kredisi kampanyası başladı. Kampanyada faiz oranı aylık taksitler ve kredi kullanılırken ödenecek masraflar da belli oldu. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver hazır. Bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz bir kamu bankasının açıkladığı yeni konut kredisi kampanyası var. Şimdi onun detaylarını yayın konuğumuz Serkan Kumdakçı ile konuşacağız. O kampanyanın detayları neler? 2.60 oranından, faiz oranından yeni konut kampanyası duyuruldu. Şimdi detaylarını soralım isterseniz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz.
19: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İsterseniz hemen konunun detaylarına bakalım. Vatandaşları neler bekliyor?
19: Evet, tabii Merkez Bankası'nın bu vadeli repo ihalelerine başlaması ile beraber piyasada bir miktar faiz indirim beklentisi başladı. Bir kamu bankası da yeni evlilere özel bir kredi paketiyle faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu. Faiz oranımız 2.60, vademiz de 120 ay olarak belirlendi. Tabii burada evli çiftlerden birinin 36 yaşından gün almamış olması, evliliklerine 3 yıldır devam etmesi şartıyla beraber müracaatlar başlayacak. Tabii kredinin belli bazı masrafları var. Ekspertiz bedeli 28.202 lira, ipotek tesisi 3.600 lira, hayat sigortası yaşa göre değişiyor ama 35 yaş için 9.000 lira ve kredi tahsis bedeli de 5.000 lira olarak belirlenmiş. Kredinin müracaatı ile beraber bazı şartlar da var. Kişinin taksit tutarı kadar bir açık hesabı olması bankada, 3 adet otomatik ödeme talimatı, bankaya ait onaylanmış bir kredi kartı ve internet mobil bankacılığının da onaylanmış olması ve uygulanabilir olması gerekiyor. Hali hazırda kredinin yıllık maliyetinin %38 olduğunu ve kişilerin talebine göre 3 ay ödemesiz ya da eşit taksitli ödeme sistemleriyle beraber de müracaat edebileceklerini de söylemiş olayım. Şimdi kredi tutarları üzerinden kaça mal olacak, kaça masraf patlayacak gibi bir rakam üzerinden gidelim. 1 milyon lira kredi talep eden bir ev sahibi olmak isteyen çiftimiz için vade oranımız 120, faiz oranımız 2.60, aylık ödememiz 27.252 lira, toplam ödememiz de 3.270.240 lira. Yani 1 milyon lira karşılığı 3.270.000 lira 120 ayda ödemiş olacak kişiler. 2 milyon lira kredi talep eden kişiler için de aylık ödeme 54.504 lira, toplam ödememiz de 6.540.480 lira olarak gerçekleşecek. Diğer taraftan tabii ki ev fiyatlarına bakaraktan 3 milyon lira talep edecek bir kişi

0: içinde 81.757 lira aylık taksit ödemesiyle beraber toplam ödemenin 9.810.840 lira olduğunu da söyleyebilirim. Tabii ki bu şartlar şu anda mevcut faiz oranları ve ekonomik koşulların gerçekleşmesiyle beraber ortaya çıkmış şartlar. Faiz oranlarının beklentisiyle beraber bir kamu bankamızın başlatmış olduğu bir kredi kampanya paketi olarak ön plana çıkıyor.
1: Teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. Evet, son paylaşılan konut kredisi, yeni evlere yönelik konut kredisinin detaylarını konuştuk. Oldukça önemli bilgiler verdi yayın konumuz diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir haber daha paylaşalım. İstanbul trafiğinde en az yoğunluk kadar konuşulan, tartışılan bir konu daha var. Sayıları her geçen gün artan motosikletler. Ama tartışılan sayıları değil, kural tanımaz motosiklet sürücüleri. Kask takmayan da var, ters yönde ilerleyen de var. Hatta kaldırımda yayaların arasından giden de var. Neden yol vermedin diye kızan da var. Ve ne yazık ki ölümle sonuçlanan kazaların zirvesinde de yine motosikletler var. Arkadaşlarımız denetimi yapan trafik ekipleriyle birlikteydi. İşte kameramıza yansıyanlar.
3: Kask mı takmadınız?
4: Evet.
5: Kaldırıma yanlış fark ettim yani. Haklılar.
6: Kimi koruyucu ekipman olmadan trafiğe çıktı, kimi şerit ihlali yaptı, kimi ise ters yönde yüzlerce metre ilerledi.
7: Kask ihlali yaptım, şuradan şuraya geliyorum diye benim hatam o da.
8: Kask takmadığınız için bir ceza işlemiz oldu.
3: Motosiklet kazaları artınca denetimler de arttı. Bizler de şu an İstanbul Kozyat'a D100 mevkindeyiz. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetlemeye başladı. İhlal yapan motosiklet sürücülerini tek tek durduruyorlar.
9: Motosiklet kullanırken koruyucu eldiven kullanmadığınız için ceza işlemimiz olacak size. Her sürüşlerinizde ekipmanlarınızı tam şekilde korunaklı olarak kullanmanızı sizden rica ederiz. Güvenliğiniz için, can güveniniz için çok önemli.
10: Ekipman önemli. Ben de yaptığım şeyin bedelini ödüyorum.
3: Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Polis ekiplerinin denetimleri burada da devam ediyor. İşte bir motosiklet sürücüsünü durdurdular.
11: Aradan geliyordum. Sağ levhayı görmedim. Tersten geldim.
12: Ters oldu bu. Bir dahakine artık yapmadan önce çok düşünmem gerekiyor ve yapmamam gerekti.
13: Eldiven vesaire gördüğünüz gibi her şey var. Yani bir eksik bir şey yok.
6: Denetime takılan motosikletlilerin çoğu kural ihlali yapanlardı. Kaskları olmaması da cabası.
12: Evet, bundan önce sabah da kuzenimi işe bırakacağım diye onu kasksız götürdüm. Oradan da ceza yedim. O da bana ders oldu.
10: Yakalandık, cezamızı ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok.
3: Kask da çok önemli bir hayal.
10: Önemli ama unuttum ya evden çıkarken. Cezayı ödedik, artık takarız.
3: İhlal yaptınız.
11: Tersten geldi.
3: Neden?
11: Yani çok kısa mesafeydi, o yüzden.
6: Motosikletlilerle ilgili son derece ürkütücü bir veri de var. Son 6 ayda meydana gelen kazaların büyük bölümünde motosikletliler var. Hayatını kaybedenlerse 16 ile 30 yaş arasındaki gençler.
7: Haklı bir denetim. Yani yapılması gereken, yani böyle ufak şeyleri kaçırmamamız gerekiyor.
5: Devlet haklı aslında de bizim için, bizim sağlığımız için de yapacak bir şey yok.
14: Kasksız çok fazla eskisi kadar kimseyi görmüyoruz. Denetimin artması buna vesile oldu. Yaralanmalı kazalar daha az oluyor. Bence güzel bir şey.
2: Şimdi okullar açılıyor. Okul servisleri de zamlandı. Servisler İstanbul'da %10, Ankara'da %25, İzmir'de %20 zamlanmış durumda. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Tayfun Er konuyla bekliyor bizi İzmir'de. Günaydın, hoş geldin yayına. Sözü hemen size bırakayım.
15: Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Tabii gözler servis ücretlerine döndü. Şimdi konunun uzmanıyla değerlendireceğiz servis ücretlerini. Üç büyük şehirde servis ücretleri açıklandı. Ondan başlayalım lütfen.
16: Öncelikle kamuoyuna yanlış bilgi verilmiş. Bunu açıklamak istiyorum. İstanbul'da taşıma ücretlerine %10 zam geldi. Ankara'da %25.49 geldi. İzmir'de her nedense %35 dediler. Oysa ki İzmir'de gelen zam oranı %20. Bunu özellikle düzeltmek istiyorum.
15: Tabii burada bir yıllık bir maraton söz konusu servisçiler açısından. İşte bu öngörülen ücretler sizleri tatmin ediyor mu? Görüşleriniz nedir?
16: Şimdi bizim bu zam aldığımız tarihte 13

0: 2008 yani 13 Ağustos'ta zam aldık. O zaman akaryakıtın fiyatı 71 liraydı. Şu anda 90 kusur.
1: Tabii dünyadaki petrol fiyatlarının da artması bunda etken değil mi efendim?
0: Türkiye'de en önemli etkenlerden biri bildiğimiz gibi bir Hürmüz olayı var. Hürmüz'de bu fiyatlar arttı. %25.76 zam aldığımız tarihten sonra akaryakıta bir zam geldi. Şu anda esnaf perişan vaziyette. Bu konuda da biz yetkililerden tekrar zam değil de bir fiyat ayarlaması istiyoruz.
1: İzmir özelinde özellikle değil mi?
0: Evet. Türkiye genelinde. Yani aldığımız tarihteki fiyatla bugünkü oran arasında %25.76 akaryakıta geldi. Akaryakıta gelmesiyle beraber bunun yanında tabii diğer dolaylı olarak da diğer harcama kalemlerimize de zam. Tabii
1: şunu da sormak istiyorum. Her eğitim öğretim yılı açılışında bu servis ücretleri gündeme geliyor. Ancak işte bir taraftan korsan, bir taraftan alternatif araçlar veliler tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Burada önemli olan yetkili ve tescilli servis kullanmak önemli değil mi çocuklar açısından?
0: Şimdi biz neyi taşıyoruz? Önce bunu düşünmek lazım. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği bugünün küçükleri yarının büyüklerini yaşıyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Burada en önemli etkenlerden birisi güvenli taşımacılık. Biz çocuğumuzu alıyoruz. Gerekirse kapısına kadar, gerekirse dairenin kapısına kadar çocuğumuzu teslim ediyoruz. Bunun daha bir değişik bir yönü de okul önlerinde tipini beğenmediğimiz değişik kişiler gördüğümüz zaman bunu da kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz. Yani bir nevi jandarmalık da yapıyoruz. Bir nevi kolluk kuvvetli yapıyoruz. Yani güvenli taşımacılık çocuklarımızın güvenliği her şeyin önünde geliyor. Dolayısıyla güvenli taşımacılık da sizin de ifade ettiğiniz gibi korsan taşımacılığın muhakkak önüne geçilmesi lazım. En büyük sorunlar
1: bir pankart var hatta sizin odanın yamacında, işte orada korsanı kullanma, suça ortak olma, çocuk çocuklarınızın canı üzerinden para kazanırlar gibi önemli cümleler var. Tabii arkamızda da bir servis minibüsü var, tescilli olan. O aracın içerisinde neler var? Emniyet kemerleri var mı? Arkada bir dur işareti var. O ne işe yarıyor, bize anlatır mısın?
0: Şimdi onlardan önce biz bu yıllardır korsan diyoruz. Bu konuda da yetkililere, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Mobil ekip kurulması lazım. Bu korsan çalıştığında muhakkak oda yetkililerinde olduğu bir ekip kurulursa kısa sürede sorun çözülür diye düşünüyoruz. Şimdi bu aracın arkasındaki dur işaretini özellikle belirtmek isterim ki tren lambasına bağlı olmadığını. Dur lambası yandığı zaman diğer sürücülere sesleniyorum. Muhakkak araca inen veyahut da binen var. Ne sağından ne solundan, aracın sağından veyahut da solundan geçilmemesi lazım. Trafiğin durması lazım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocukların güvencesi her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla bu konuda da hassasiyetle diğer sürücülerden de katkı bekliyoruz.
1: Ya burada emniyet kemeri ön plana çıkıyor. Çocuklar için kullanılan çocuk emniyet kemeri. Siz de bunu aktif bir şekilde kullanıyorsunuz.
0: Zaten bunlar olmazsa olmazlar. Bunlar konuşmaya bile gerek görmüyorum. Emniyet kemeri, rehber personel, bunlar olmazsa olmazlarımız. Bununla beraber diğer illerde de, yalnız İzmir için değil, bizim İzmir ilimizde S ve SM plakalarının haricinde bir ödeme yapmamaları lazım. Yine Türkiye'de bir olay gerçekleştirdik. Şimdi anlamadığımız bir husus var. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle sesleniyorum. Oyun başlıyor, okul başlıyor, okul saatleri, giriş çıkış saatleri değişiyor. Bu konuda da esnaf büyük mağduriyet yaşıyor. Lütfen bu konuda da yetki bekliyoruz. Bir de araçlarımıza biz ÖTV indirimi değil, KDV indirimi bekliyoruz. Bu konuda lütfen yardımcı olsunlar. Vergi konusunda da kalkıp bir parametre yapsınlar. Ödediğimiz vergi oranında bize indirimde akaryakıt versinler.
1: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu. Evet, okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Ve uzman konuğumuz da işte servislerle ilgili detayları aldık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 9 kişi daha gözaltına alındı. Sıcak bir gelişme konuya ilişkin. Hemen o sıcak gelişmenin detaylarını öğrenelim. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş telefonda hazır. Mehmet, seni dinliyoruz.
3: Evet Can Sayın Bacı, geçtiğimiz dakikalarda 10 şüphelinin adliye sevk edildiğini ifade etmiştik ve ikinci dalga operasyonun geldiğini belirtelim. 9 şüpheli daha gözaltına alındı ve böylece toplamda Kozinoğlu soruşturmasında 19 şüphelinin olduğunu belirtelim ki zaten biri firari, yani normalde 20 kişi ama şu anda gözaltında olan ve ifadeleri alınanların sayısının 19'a yükseldiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen bu soruşturmada ikinci dalga operasyonun gerçekleştiğini sizlerle paylaşmış olalım ki zaten gözaltına alınanlar arasında sağlık çalışanlarının ve yine adliye çalışanlarının olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bunların ifadeleri alınacak. Özellikle de sağlık kontrolünden geçildikten sonra emniyet güçleri tarafından önce ifadesi alınacak ve bu 9 kişi de tıpkı geçtiğimiz dakikalarda olduğu gibi onu gibi adliyeye sevki gerçekleşmiş olacak. Gözaltına alınan kişilerin isimlerini de bu arada ortaya çıkmıştı ve bunların mesleklerine baktığımızda aralarında doktor, kameraman ve yine ambulans şoförlerinin olduğu, iki ambulans şoförünün gözaltına alındığını, AST personelinin 3 kişi olduğunu, hatta 4 kişinin olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi bu soruşturma kapsamında gözaltı sayısı giderek artıyor ve şu an itibariyle de ikinci dalga operasyonla birlikte 9 kişi de alınmasıyla toplamda 19 kişinin ifadesi alınacak ve adliyeye çıkarılmış olacak tamamı. Zaten onlardan biri de Fransa'da kırmızı bültenle aranan, yurt dışında firari olan Ferhat Gül'dü. Yani o dönemde Kozinoğlu'nun, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeyken gardiyanlık görevini yapan, ki o bir numaralı şüpheli olarak şu an dosyada yer aldığını da belirtmiş olalım.
2: Mehmet, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. İngiltere'den bir haber var sırada. İngiltere'de hava trafik kontrol sistemlerinde teknik arızalar meydana geldi. 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Hatta Arsenal futbol takımı da rötar yüzünden Şampiyonlar Ligi öncesindeki basın toplantısını iptal etti.
4: İngiltere'de havalimanlarında kaos yaşandı. 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Binlerce yolcu mağdur oldu. İngiltere'de hava taşımacılığı bir kez daha askıya alındı. Trafik kontrolünde çıkan arıza nedeniyle sadece salı günü 1300 uçuş durduruldu. Teknik sorunların devam etmesiyle 177 uçuş daha iptal edildi. Londra'nın en yoğun havalimanı Heathrow başta olmak üzere pek çok noktada zincirleme, rötar ve iptaller yaşandı. Yetkililer sorunun çözüldüğünü ve sistemin toparlanması için yoğun bir mesai harcandığını duyursa da havayolu şirketleri ve yolculardan sert tepkiler geldi.
5: Bilgi teknolojisi arızası nedeniyle yüzlerce uçuş daha rötar yaptı. Bu durum İngiltere'deki tüm havalimanlarında büyük çaplı aksaklıkları yol açıyor. Sistemleri düzelteceklerine dair verilen sözlere, raporlara ve güvencelere rağmen havayolu şirketlerini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattılar. Artık yeter. İngiltere hükümetinin müdahale etmesinin zamanı geldi.
4: Üstelik Arsenal futbol takımı da rötarlar yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı. Yetkililerse seyahat edecek kişilerin yola çıkmadan önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmesi gerektiğini duyurdu. Teknik sorunun zamanlaması ise manidar. Tam da İngiltere'nin İsrail'e yaptırımları açıkladığı gün İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Benzer durum İspanya'nın da başına gelmişti. İsrail karşıtı adımlar atan İspanya'da saatlerce süren elektrik kesintileri meydana gelmişti.
2: İstanbul'da kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Operasyonda cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda 7'si İran uyruklu, toplam 19 şüpheli tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda Sedat Şahin'e hedef alan roket atarlı saldırı hazırlığı ortaya çıkartıldı. İstanbul'da kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Beykoz'da saksıların arasına saklanan bu ağır silahlar polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Yine suikast sonrası tetikçileri yurt dışına kaçma planı yapan şebekenin 7'si İran uyruklu 19 üyesi tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk maçında Portekiz ekibiyle karşı karşıyaydı. Sporting'e konuk oldu Galatasaray. 6. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı beraberlikle sonlandı. İkinci yarıya baskılı başladı Portekiz ekibi. 57. dakikada kazandığı penaltıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 63. dakikada serbest vuruştan geldi. Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Roma karşısında çıkacak. Kadıköy'deki mücadele saat 19.45'te.
6: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puan ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicola Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar yer aldı. Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, yerli tarımsal girdi kapasitesinin artırılması ve kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
15: Türkiye best modellerini arıyor.
16: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
17: Yaz bitmeden son bir tatil mi?

0: Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
0: A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Menisküs kaybında hastanın kendi dokusundan menisküs oluşturulabiliyor.
5: Burada en sık yapılan birkaç yöntemden birisi kadavradan alınan menisküs dokuların menisküs nakli yapmamız. Ama ikinci olarak da artık son 5-6 yıldır çok revaçta olan hastanın kendi dokularından, tendondan alıp özel tekniklerle oluşturduğumuz menisküs benzeri bir dokuyu menisküs nakli yapabilmemiz.
4: Doçent Doktor Erdinç Genç, menisküsün diz eklemindeki yük dağılımını sağlayan önemli bir yapı olduğuna dikkat çekti.
5: Menisküs aslında basit olarak anlatmak gerekirse arabanın amortisöründe ne görev yapıyorsa amortisör, dizde de menisküs aynı görev yapıyor. Burada yük dağılımını sağlıyor ve dizlerindeki kemiklerin birbirine değmesini engelliyor.
4: Menisküs kaybedildiğinde kıkırdak aşınmalarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor.
5: Şikayet veren ciddi cerrahi gereken durumlarda bu menisküs yırtıklarını tamir edip doğal menisküse kavuşmasını sağlamak.
4: Gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık hastanın kendi dokularından oluşturulan menisküs benzeri yapılar naklediliyor.
5: Hastanın kendi dokusundan bir menisküs dokusu oluşturup sonrasında hastada kalıcı bir menisküs benzeri bir doku olarak kullanabiliyoruz. Bize maddi olarak çok daha uygun bir yöntem olarak ve daha ulaşılabilir bir yöntem olarak tercih etme sebeplerinden birisi haline geliyor.
4: Hastalar aylar içinde sağlığına kavuşuyor.
5: Ameliyat sonrası süreç ağrısız, çok hızlı bir rehabilitasyon süreciyle beraber yaklaşık bir ayda çok rahat bir şekilde yürümeye başlayabiliyor. Güzel bir fizik tedavi sürecinden sonra 4 ay sonra koşuya, 9-10 ay sonra da ağır spor aktivitesine dönebiliyor.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İyi günler, tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 12, yeni saat dilimine başlıyoruz. Kaşif Kozanoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 9 kişi daha gözaltında. Adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise savcılık sorgusu sürüyor. Son durumu öğreneceğiz. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş detayları aktaracak. Telefon hattında bizi bekliyor. Mehmet, hoş geldin, seni dinliyoruz.
1: Hoş buldum Cansan Haybacı. Evet, eski MİT'çi Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında yeni operasyonda 9 şüpheli geçtiğimiz dakikalarda gözaltına alındığını sizlerle paylaşalım ki yaklaşık zaten bir saat öncesinde de daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevki gerçekleşmişti. Bir taraftan adliyede 9 şüpheli hakim karşısına çıkarılacak. Diğer taraftan da eski MİT'çi Kaşif Kozanoğlu'nu ölümüyle ilgili şüpheli olarak görülen 9 kişi de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet güçleri tarafından onların ifadesi alınmış olacak. Dediğimiz gibi günün belki de en sıcak gelişmelerinden bir tanesi. Çünkü bir yandan 10 şüphelinin ne söyleyeceği, hakim karşısında nasıl ifade vereceği düşünürken bir yandan da 9 kişi daha gözaltına alındı. Ve gözaltınların 7'si sağlık çalışanı, 2'si ise gazeteci olduğu bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle tabii ki burada bu gazetecilerin nasıl rol aldığı, o döneme ait bir algı çalışması mı yapıldı, ne yaptığına dair de bu da bizim merak ettiğimiz detaylar arasında olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Bir kez daha ifade edeyim. 7 sağlık çalışanı, 2 gazeteci an itibariyle son yapılan operasyonla, ikinci dalga operasyonuyla gözaltına alındı ve bunların dediğim gibi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmış olacak. Kozanoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon geçtiğimiz saat içerisinde gerçekleşmiş oldu. Tabii bir yandan 10 kişi adliyede, yeni operasyonda 9 gözaltı var. 10 kişi adliyede nasıl bir sonuç çıkacak onlarla ilgili? Bir yandan da tabii ki gözaltına alınanların ne söyleyeceği de önemli. Ama şunu söyleyelim, bu 10 kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte onların ifadesi neticesinde bu 9 kişinin ismine ulaşıldığının da altını çizelim. Kozanoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki o süreçte etrafında bulunan işte gardiyanlardan biri, biliyorsunuz şu an kırmızı bültenle aranıyor, Ferhat Gül, onun yanında onunla iltisaklı olan, onunla iletişimde olan kimler varsa, özellikle sağlık çalışanları, o gün ambulans aracını kullanan ve orada görevli olan kişilerin de yine gözaltında olanlar arasında olduğunu belirtmiş olalım. Tabii bir yandan da son olarak şunu söyleyeyim, yarın fethi kabir yapılacak ve fethi kabirden sonra da otopside nasıl bir sonuç çıkacak? Tüm bunlar şu anda bizim yakından takip ettiğimiz konular.
0: Mehmet, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Gaziantep'ten bir haber var. Yapımı devam eden Dülük Tüneli'nde göçük meydana geldiği belirtiliyor. Mehmet, geç gel bu kez. Hazır bizi bekliyor. Mehmet, neler yaşanıyor?
2: Cansın Elbacım, Gaziantep Şehir Merkezi ile organize sanayi bölgesini birbirine bağlayacak olan Dülük Tüneli'nde iskele kurulumu sırasında bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında da bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne ve organize sanayi bölgesinde bulunan hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralılardan biri, bir işçi, ne yazık ki hayatını kaybetti. Olay yerinde hala ekiplerin çalışması devam ediyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de bölgeye gelerek bölgedeki olayla ilgili bilgi aldı buradaki yetkililerden. Şu an için bir işçinin hayatını kaybettiği ve bir işçinin de yaralandığı bilgisi var ama olay henüz çok yeni meydana geldi. Gaziantep'te bir süredir yapımı devam ediyordu. Dülük Tüneli şehir merkeziyle organize sanayi bölgesini birbirine bağlamak için yapılan bu tünelde iskele kurulumu sırasında bir çökme meydana geldiği bilgisi var ve olayın ardından da çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilmiş durumda. Sağlık ekipleri de yine yaralıları hastaneye sevk etti ancak şu an için bir işçinin hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşalım. Biz olay yerinden gelişmeleri sizlerle paylaşacağız Cansın Elbacı.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 87 kişinin ise hala kayıp olduğu bilgisi var. Filipinlerin başkenti Manila'dan Poron bölgesine giden yolcu feribotunda yangın çıktı. Feribot kısa sürede alev topuna dönüştü. Yangın uzak mesafeden de

0: görülen bir yangın. Yetkililer feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği haberi var. 42 kişinin kurtarıldığını açıklayan yetkililer kayıp 87 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ve gün ardında kayda geçen görüntüler, yangının kontrol altına alındığı, ardından da feribottaki hasarın boyutu drone kameralarına Filipinler'den işte böyle yansıyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde yangınla mücadele eden ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz mahallesinde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Bölgede terse dönen rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar da yaşandı. Ekiplerin alevlerle karşı karşıya kaldığı anlar. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar. Aracöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un cansız bedeninin kimyasal madde kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan hazır. Yüksel, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Evet, Cansel Avcı 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haberin alınamayan Gülistan Doku soruşturması çok yönlü bir şekilde devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturma ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın kritik başlığında ise Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılması değerlendiriliyor şeklindeydi. Tabi açıklamanın detaylarına bakacak olursak Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı, ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken dedi. En son Umut Altaş'ın ifadesi de geldi. Tabi Umut Altaş'ın ABD'de FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ve 34 sayfalık ifadesi vardı ve bu ifadesinde de önemli bilgiler paylaşmıştı. Burada bizim için en önemli konulardan birisi Gülistan'ın naaşının bulunması dedi Bakan Gürlek. Arkadaşlarımız öncelikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Tabii bu beyan da yine Umut Altaş tarafından verilmişti ve şu an itibariyle özel ekipler de Pertek yolu üzerinde yaklaşık Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'ne 20 kilometre uzaklıktaki noktada arama çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Ancak kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor şeklinde bir açıklama da yaptı Bakan Gürlek. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı ama elbette öncelikle amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli şeklinde bir açıklaması oldu. Tabi buraya bu açıklamaya baktığımız zaman aslında soruşturma kapsamında 32 kişinin tutuklandığını biliyoruz ve tutuklu isimlerden de yine Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırıldığından yönelik beyanlar verdiğini de anlayabiliyoruz bu açıklamadan. Açıklamanın devamında ise Gülistan Doku dosyasında başsavcımız çok ciddi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz şekilde kullanarak olayın aydınlatılmasını engellemeye veya bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin ciddi iddialar ve bulgular da inceleniyor. Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar. Soruşturmanın devamında yeni gelişmeler olabilir. Erzurum ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü süreçler var. Tabi bu da önümüzdeki günlerde soruşturma ilişkin yeni gelişmelerin ya da yeni gözaltı dalgasının da yaşanabileceğine de dikkat çekiyor Bakan Gürlek diyebiliriz. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturması çok yönlü bir şekilde devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama

0: yapıldığı açıklamanın kritik başlığında ise Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırıldığına dair beyanlar olduğu ve bu konunun değerlendirildiği hususunda bir çalışma yapıldığını aktardı. Aynı zamanda son ifadenin ortaya çıkmasıyla birlikte Umut Altaş'ın ifadesinin ardından da yine Umut Altaş'ın işaret etmiş olduğu nokta Pertek yolu üzerinde de Gülistan Doku'nun naaşının arama çalışmalarında yoğunlaştığını belirtelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım Cansın.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı'na giren 17 yaşındaki Efe Akar boğuldu. Akar'ın bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
2: Doğum gününden bir gün sonra girdiği ırmaktan acı haberi geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki Efe Akar serinlemek için Berdan Irmağı'na girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi. Aramada Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Irmak kenarında umutlu bekleyişini sürdüren yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı. ...17 yaşındaki gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Efe Akar'ın bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... ...geride bıraktığımız saat dilimde yaklaşık bir saat önce... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede kabul edilmesine ilişkin... ...uzunca bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Açıklamasında görüşmeden... CHP ve Yeni Parti de rahatsızlığa neden olmasıyla ilgili bunda bir rahatsızlığa neden olmaması gerektiği söylendi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilmek, zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmedi. Her iki başkanın da görüşmeden haberi vardı. Dolayısıyla Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımın önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm dedi. Tabii açıklamanın çok daha fazla detayı var. Çok daha önemli başlıkları da var. Şimdi değerli de bir konuğum var. Hazır bizi bekliyor. Hukukçu avukat Aydoğan Ahakım bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk Cansın Hanım. İyi yayınlar
1: çok
3: diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir yandan bir gün önce şunu konuşuyorduk. CHP'nin kuruluş yıl dönümüne Mansur Yavaş'ın katılmayacak olması. Zamanlama olarak farklı okumalar var. İşte Beştepe'yi ziyaretin zamanlaması olarak. Her iki tarafa da eşit mesafede yaklaşıp gerekiyorsa ben tek başımayım ifadesini kullanması yine dikkat çekici. Ama sizin manşetiniz ne bu açıklamada? Önce onu sorayım.
3: Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız Mansur Yavaş'la külliyede bir araya geldi. Tabii burada Mansur Yavaş cephesinden yapılan açıklamada işte Ankara'nın yatırımlarını ve sorunlarını konuştuklarına ilişkin bir beyanatta bulundu. Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümündeki resepsiyon programına denk gelmesi de ayrı bir muhalefet tarafından tartışma konusu haline getirildi. Tabii Ankara'ya baktığımızda yani Ankara'nın Mansur Yavaş döneminde yatırımlarla buluşamadığı, vaat ettiği eserleri veya vaat ettiği projeleri Mansur Yavaş yerine getiremedi. Yani bu 7 yıllık performansına baktığımızda görev süresinde yaşanan işte skandallar yerine getiremediği vaatler. Bakın mesela ben dün Ankara'daydım. Gerçekten Ankara'nın çok büyük bir trafik çilesi oluşmuş durumda. Yani 58 kilometre metro yatırımı sözü vermişti Mansur Yavaş.
1: Evet.
3: Yani daha 10 metrelik metro yatırımını gerçekleştiremedi. İşte her mahalleye kreş kütüphane yapacağız demişti. Bunu gerçekleştiremedi.
1: Günlerce su sorunu yaşadılar.
3: Tabii. Su sorunu yaşandı. Bir de suya %169 zam yapıldı. Yani baktığımızda işte Ankara Büyükşehir

0: Getirmediniz. Ankara'ya çivi çakmadınız. Şeye de baktığımızda yani bu Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'den gelen açıklamalara da baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti Türkiye'de muhalefeti tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden bugüne kadar yaptılar. Ülkenin önemli meselelerinde katkı sunmak veya milli meselelerde taşın altına ellerini koymaları yerine tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yaptıkları için, ki muhalefet bu değildir. Yani bir ana muhalefet partisi veya muhalefet partisinin önerilerinin olması, kaliteli ve
1: Peki
0: nitelikli bir
1: Ayvan Bey,
0: muhalefet yapması
1: araya geleceğim
0: gerekir.
1: ama
0: Evet.
1: şunu da yorumunuzu çok merak ediyorum. Diyor ya Mansur Yavaş, her iki tarafı da bilgilendirdim. Şimdi CHP ve İYİ Parti açısından okursak, her iki tarafı da bilgilendirmesi ben tarafsızım, iki tarafında yanında değilim demek mi? Çünkü nerede duracak günlerdir bu soruluyordu. Bir yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir tartışmayı beraberinde getirdi bu açıklama. Hani acaba aday değilim mi netleştirdi diye okuyanlar var, görüyorum, yazıp çizenler var. Başka taraflara çekilmesi doğru değil açıklaması. Şimdi her uçtan bir açıklama var, kafayı karıştıracak açıklamalar. Bu üç başlıkta ne söylersiniz? Yani Mansur Yavaş ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi yorumları için ne söylersiniz? İki tarafı da bilgilendirmesi, yani hem Kılıçdaroğlu'na hem Özel'i bilgilendirmesi ne ifade ediyor? Ne demek istiyor? Nasıl bir yol izleyecek siyaseten? Sizde nasıl böyle bir algı oluşturdu bu açıklama?
0: Yani burada CHP ile Yeni Parti arasında çok büyük bir bölünme, kavga ve öfke var. Şu anda da bu öfke devam ediyor. İki taraf da, yani hem CHP'de siyaset yapanlar hem Yeni Parti'de siyaset yapanlar birbirlerine karşı öfkeyi yaşıyorlar. Sadece yani bu parti yönetimleri veya milletvekilleri düzeyinde değil, kendi tabanlarında da bir öfke ve kırılma yaşanıyor. İşte bu çekişme döneminde yani Mansur Yavaş iki tarafı da belki de idare etmeye çalışıyor. Ama siyasette bu şekilde çift başlılıkla ilerleyemezsiniz. Hani bir belediye başkanı olarak sonuç itibariyle yani bir tercih yapmanız gerekebilir. Her iki tarafı da idare edeyim şeklindeki yaklaşım bir saatten sonra çok büyük rahatsızlıklara sebep olabilir. Dün mesela CHP'den yükselen seslere baktığımızda, yani dün resepsiyona katılmaması sebebiyle CHP'deki işte kurmayların tepki göstermeleri vesaire, bu şuna benziyor. Yani Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp yeni partiye çalışması gibi bir görüntü oluşturabiliyor, ki bununla ilgili CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı ve bir tercih yapın, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapın ya da Yeni Parti'de yapın demişti.
1: Evet.
0: Ama ben şunu görüyorum, aslında Mansur Yavaş'ın açıklamasından Mansur Yavaş bugün hem CHP'ye hem Yeni Parti'ye bir res çekti aslında. İki partiyi de, yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmem eğer sizlerde rahatsızlık yaratıyorsa, hani ben kendime yeni bir yolda çizebilirim şeklinde aslında bir res de çekmiş oldu. Burayı böyle okumak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü bunu yani dediğim gibi muhalefet tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerinden çok kolaycı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiği için bugüne kadar yani burada da bu tepkilerle birlikte bazı milletvekillerin, hatta bakın yeni partiye geçecek olan 6'ya yakın milletvekilinin tekrar CHP'ye döneceği falan konuşulduğu bir
1: Konuşuluyor, evet.
0: süreçte, disiplin süreçleri konuşulduğu bir süreçte, yani bu görüşmeyle alakalı da ben CHP ve yeni partiyle ilgili ciddi problemler ortaya
1: Peki.
0: çıkacağını ve tartışmanın ortaya çıkacağını görüyorum. Ama yani burada ben tarafsızım işte şeklindeki beyanlara da ben yani çok kolaycı beyanlar olarak görüyorum. Bakın Ankara Büyükşehir
1: Evet.
0: Belediyesi meclisindeki yapılan işte seçimde vesaire, yani çoğu CHP'li veya yeni partili belediyelerde meclis toplantılarında çok fazla CHP'ler ve yeni partiler arasında gerginlik ve problemlerin yaşandığını görüyorum.
1: Çok
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyorum size. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Avukat Aydoğan Ahak'ın bizimle birlikteydi. Bu konuşma, bu açıklama daha doğrusu, uzun uzadıya yapılan açıklama daha çok tartışılır. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşın Kasım 2026'da yapılacak ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söyledi. Trump aynı zamanda Tahran yönetimiyle herhangi bir müzakere arayışında olmadıklarını dile getirdi.

0: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
1: İran savaşının bitişi için tarih verdi. Tahran'la müzakere planlamıyoruz dedi.
0: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek. Çünkü daha fazla dayanamazlar. Dürüst olmak gerekirse müzakere aramıyoruz. Evet, belki müzakere olabilir. Ancak şu anda üzerinde durduğumuz bir şey değil.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2026'da düzenlenecek ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için Teksas'a gitti. Uçağa binmeden önce gazetecilere demeç veren Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin konuştu. Savaşın bitimi için ara seçimlerden sonrasını işaret eden Trump, olası bir barış masasının kurulmayacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların artacağının sinyalini verdi. ABD Başkanı, İran'ın ABD seçimlerini manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.
0: ABD'deki seçimleri etkilemek için adeta umutsuzca bir çaba içerisindeler. Amaçları burada kendilerini rahat bırakacak, müdahale etmeyecek kadar zayıf bir yönetimin iş başına gelmesini sağlamak. Böylece nükleer silaha ulaşmak istiyorlar.
1: Texas'ın Dallas kentinde Cumhuriyetçi tabana hitap eden Trump, enerji fiyatlarına da değindi.
0: Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız.
1: Kendince Hürmüz Boğazı'nın ismini de değiştirdi.
0: Öyle adlandırılacak bayanlar ve baylar. Bu konuda bir duyuru yapacağım. Oraya Trump Boğazı diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar.
2: Şimdi Trump bu kez de müzakere arayışı yok diyor, biliyorsunuz uzunca bir süre hallediyoruz, görüşme içerisindeyiz, benimle görüşmek istiyorlar derken İran ve Amerika arasındaki gerilim sürüyor özetle. Dünya petrol piyasaları da çalkantılı bir dönemde. Özellikle Avrupa savaşın ardından bir türlü toparlanamadı. Euro bölgesinde petrol fiyatları hala yüksek. Hem son durumu öğrenelim hem konuya ilişkin neler konuşuluyor oralarda diye soralım. Fatih Özyar hazır, Hollanda'da bizi bekliyor. Fatih Özyar, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Evet Cansın Elbacı, iyi yayınlar diliyoruz biz de Hollanda'dan. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında Avrupa halkı bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çok kızgın bir durumda. Bunun en büyük nedeni yapmış olduğu her bir açıklama bir anlamda Avrupa'daki enerji fiyatlarında olumlu ve olumsuz yönde etki yapıyor. Bakıyorsunuz bir gün çıkıyor, bir gün iniyor, değişkenlik gösteriyor. Şimdi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak Kasım ayındaki seçimler sonrası bu savaşın, Orta Doğu'daki bu savaşın, İran'la olan arasındaki savaşın sona ereceğini açıklaması acaba Kasım ayına kadar hala bu enerji fiyatları da değişkenliğini devam ettirecek mi, sürdürecek mi? Belli değil, koskoca soru var. İşte tam bu noktada Cansın Elvacı, bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'da Avrupa'nın en yüksek akaryakıt fiyatlarının sahip olduğu bir ülke. Bulunmuş olduğumuz bu ülkede geçtiğimiz hafta akaryakıt istasyonlarında 1 litre süper benzinin fiyatı 3 euroyu gösteriyordu. Ki peki şu andaki durum ne? Brent petrolün sabah fiyatlarına bakıldığında %0.84'lük artışla 102 doların üstüne çıkmış durumda. Cansın Elvacı, kritik seviyeyi aştı diyebiliriz ki özellikle Nisan ayında Brent petrolün varil fiyatı 126 dolar olduğunu, Haziran ayı sonunda da 70 dolar seviyelerinde de olduğunu da belirtmek istiyorum. Peki gelinen bu noktada Hollanda'da tavsiye edilen akaryakıt fiyatlarına da bakacak olursak, bu sabahın erken saatlerinde ülkeden yapılan açıklamaya da bakıldığında 1 litre benzinin tavsiye fiyatı 2 euro 72 sent. Şu anda bulunmuş olduğumuz akaryakıt istasyonunda bu fiyat 2 euro 51 sent. Ama tavsiye edilen fiyat önemli çünkü otoban üzerlerindeki akaryakıt fiyatları çok değişkenlik gösterdiği için 2 euro 72 sent baz alınıyor. Bu da 153 TL civarında. 1 litre benzinin fiyatı, tavsiye edilen fiyatlara da bakıldığında 2 euro 71 sent. Bu da 152 TL'ye tekabül ediyor. Burada da 2 euro 48 sente satılmakta. Tabii ki LPG'nin fiyatına da bakacak olursak tavsiye edilen fiyatlar 1 euro 26 euro sente satılıyor ki tavsiye edilen bu da 71 TL. Tabii ki burada çok değişkenlik olduğu için farklı bir ücret, yaklaşık 0.93 sente satılmakta. Tabii ki Cansın Elbacı, siz sormuştunuz, ben söylüyorum, cevap veriyorum. Avrupa ülkelerinin

0: De enerji krizine tamamen düşmüş durumda. Özellikle tabii ki sadece akaryakıt fiyatları değil, diğer taraftan da yine bakıldığında ülke genelindeki doğalgaz fiyatları da tavan yapmış durumda. Çünkü şu anda burada bir metre küpün fiyatı Hollanda'da bu sabah 1 euro 73 sente çıkmış durumdaki, bu da tavan yapmış durumda. Çünkü önümüzde kış ayları var. Özellikle burada rezerv depolardaki doluluk olarak da %45 olarak bunu belirttiğimizde de, ki çok büyük sorun olarak nitelendiriliyor ki kış ayları ve önümüzdeki dönem içerisinde koskoca bir soru işareti var. Avrupa krizinden çıkabilecek mi sorusu. Bu soruda henüz cevabını bulmuş değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu her bir açıklama Avrupa'yı olumsuz yönde etkiliyor. Bir anlamda da burada söylenenlere de bakıldığında, acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa'yı cezalandırıyor mu sorusunu soruyor. Bu soruda uzun bir süre sorulacak gibi görünüyor diyerek olmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım Cansın Eva.
1: Fatih Özyar, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İspanya'ya uzanalım. İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine tokat gibi bir yanıt verdi.
2: Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok.
3: Göçmen kriziyle başlayan tartışma İsrail'e uzandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine verdiği yanıtla gündem oldu. İsrail ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Santiago Abascal, Sanchez'i kürsüde hedef aldı. Önce kartlara yazdığı harflerle Sanchez'e hain diyen Abascal, ardından da başbakanı yaylım ateşine tuttu.
2: Sayın Sanchez, siz ahlaksız bir adamsınız, yozlaşmışsınız ve bir vatan hainisiniz.
3: Meclis kürsüsünden kendisine hakaretler savuran aşırı sağcı vekili sakin bir şekilde dinleyen Sanchez ardından da kürsüyü devraldı ve İsrail yanlısı milletvekiline tokat gibi bir yanıt verdi.
2: Hakaretlere gelince sayın üye, bana otokrat, diktatör dediniz. Hatta bana köpek bile diyorsunuz. Bana köpek diyorsunuz. Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok. İşte böyle.
3: İsrail'in aşırı sağcı parti liderini satın aldığını ima eden Sanchez'in o tepkisi İspanya gündemine ilk sıradan girdi.
2: Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok.
1: Çin'in ürettiği insansız robotları gelecekte doğrudan çatışma koşullarında görevlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Çin ordusu insansız robotların savaş sahasına konuşlandırılmasına bir hazırlık mı yapıyor? Bununla ilgili bir çalışma vardı. O çalışmaların hızlandırıldığı söyleniyor. Bir işin aslını öğrenelim, detaylarını öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mehmet Zeyrek hazır, bizi bekliyor. Mehmet, hoş geldin yayına. İlginç de bir gündem başlığı. Nedir detayları?
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar Cansın Elvacı. Bu bahsedilen senaryo aslında tam anlamıyla 5 ila 10 yıl içerisinde tamamen görebileceğiz. Bu mümkün ama hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl çalışmalar çok büyük hız kazandı. Uzman analistler de bunu söylüyor. Çin Milli Savunma Teknolojisi Üniversitesi'ne bağlı araştırmacıların hazırladığı bir senaryoda insansız robotlar, robot köpekler ve insansız kara araçları askeri timlerle birlikte bir binaya giriyor, katları tarıyor, hedeflerinin yerini belirliyor ve birliklere bilgi aktarıyor. Başka çalışmalardaysa robotlara şu görevler verildi mesela: düşman bölgesine girerek çevrenin haritasını çıkarmak, hedefleri ve tehditleri belirlemek, askeri üslerde devriye ve kimlik kontrolü yapmak, mühimmat ve malzeme taşımak, tünel, bina ve gemi içi gibi dar alanlarda hareket etmek, kimyasal veya patlayıcı tehlikesi bulunan bölgelere asker yerine girmek. Yani tam anlamıyla bu robotlar bir meskun mahal timi haline gelecek ve askeri personel gerçek anlamda kullanımı sadece arka planda olacak. Çin ordusunun açtığı ihalelerde insansı robotların yanında algılama, hassas hareket ve eğitim verisi sistemleri de isteniyor. Algılama kameralar, radar ve diğer sensörlerle

0: çevrenin anlaşılması demek aslında. Hassas hareketse kapı açmak, nesne taşımak veya ekipman kullanmak gibi el ve parmak becerilerini kapsıyor. Çin askeri medyasına da şöyle bir göz attığımızda özellikle insansız robot teknolojisinin laboratuvardan askeri eğitim alanlarına taşınması gerektiği Çin Komünist Partisi'nin bir gerekliliği, bir en önemli politikası olarak karşımıza çıkıyor ki önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planında da bu tür inovasyon en önemli unsur olarak da karşımıza çıkıyor. Çin Savunma Bakanlığı yapay zeka destekli silahların insan kontrolünde tutulması gerektiğini açıklamıştı daha önceden ve dolayısıyla robotlar konusunda tam anlamıyla yetki verilmesi şu an için tartışma konusu. Aslında sistem, her şey hazır, ancak bunun 5 ila 10 yıl içerisinde tam anlamıyla sıfır hatayla artık sahaya sürülmesi gerekiyor. Şu an zaten son 2 yıldır bu robotlar askeri tatbikatlarda aktif olarak kullanılıyor ve önümüzdeki süreçte Çin bizleri şaşırtmaya daha da devam edecek. Cansın Elvacı.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Bu kez de muhabir arkadaşımız Merve Köleoğlu hazır. Pazarda bizi bekliyor. Hem fiyatlardaki son durumu, hem artık mevsim geçişiyle birlikte yeni meyve sebzeler tezgahlardaki yerini aldı mı diye soracağız. Merve, hoş geldin yayına. Keyifle seni dinliyoruz.
2: Abla, az mı istiyorsun?
3: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, artık yaz mevsimini geride bıraktık, sonbahara girdik. Peki pazarda acaba ilk değişiklikler ne? Havalar henüz kış aylarına gelmedi ama pazarda ilk değişiklikler yaşanmaya başladı. İstanbul'dayız, Bağcılar'dayız, çok renkli bir pazardayız. Yaz meyve ve sebzeleri tezgahlardaki yerini korurken kış aylarına özgü ürünler de artık yavaş yavaş pazara geliyor. Kameraman arkadaşım Özden Kul ekranlarınıza getiriyor yaz mevsim sebzeleri. Hala pazarda dedik. Hemen üzümleri görüyoruz. Hem yeşil üzümler hem kara üzümler burada yerini korurken yavaş yavaş artık mandalinayı da pazar tezgahlarında görmeye başlıyoruz. Kışlık ürünlerde sezon başladı. Ispanak, brokoli ve kereviz hemen diğer taraftaki tezgahta, tezgahlara yerleşmeye başladı. Biz bugün burada pazarın nabzını tutuyoruz. Diğer yanda kış sofralarında daha sık tüketilen ürünler yavaş da olsa artık kendini göstermeye başladı dedik. Hızlıca bir göz gezdiriyoruz. Karnabahar, brokoli, kereviz var, ıspanak var, lahana var. Artık kış aylarında bol bol şifa niyetine yapılacak çorbaların ürünleri de pazarda tam bir mevsim geçişiyle tezgahlarda yerini buldu. Yazlık ürünler de henüz tezgahlardan çekilmiş değil. Burada görüyorsunuz rengarenk, hem yaz renklerini hem kış renklerini pazar tezgahlarında görmeye devam ediyoruz. Diğer yanda kış sofralarında daha sık tüketilen ürünler de hemen elma ve armutları görüyoruz. Fiyatlar geçen seneye oranla daha uygun. Burada pazardaki esnaflarla da biraz sohbet muhabbet ettik. Yazlık artık konservelerini yapan ablalarımız, teyzelerimiz, annelerimiz domateslerini aldı, turşular kuruldu. Ama hala burada yine bu malzemelerde pazardaki yerini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda artık havalar daha da serinleyecek. Hem böylelikle pazarda kış mevsim sebzelerinde de çeşitliliğinin artmasını bekliyoruz. Pazar bugün biraz sakin. Henüz İstanbul'da okulların açılmasıyla da beraber belki veliler çocuklarını okula bıraktı. Pazara geldiler. Akşam sofralara güzel yemekler yapacaklar. Hem yaz meyvelerini kullanacaklar, hem kış meyvelerini kullanacaklar. Artık havaların serinlemesiyle beraber de şifa niyetine burada gördüğümüz gibi mandalinaları görüyoruz, elmaları görüyoruz. Pazarda ürünler yerini almaya başladı dedik. Şu anda pazarda mevsim geçişleri yaşanıyor. Henüz tam anlamıyla kış sebzelerinin hepsini görmemiz mümkün değil. Ekim ayına doğru yola giderken biz de artık bu sonbahardan son kalan yaz ürünleriyle kışa merhaba diyeceğiz. Kısacası fiyatların nasıl şekilleneceğinden de bahsedelim. Tabii pazarda fiyatların şekillenmesi birazcık o ürünlerin pazara nasıl girdiğiyle de alakalı. Maliyetler şu an itibariyle esnafla da konuştuk. Burada vatandaşla da sohbetimizi ettik. Geçen seneye oranla hem bolluk berekette daha güzel bir gelişme yaşanıyor. Hem fiyatlar konusunda da yüzler biraz daha gülüyor. Burada pazarda esnaf da aslında çok pozitif ve hareketli. Evet, toparlayacak olursak kısacası takvimlerimiz sonbaharı gösteriyor. Kışa hazırlık yavaş yavaş geliyor. Tezgahlarda yerini gösterdi. Hem yaz renkleriyle hem de kışa merhaba diyen ürünlerle pazardan görüntülerimiz bu şekilde. Sözü yeniden merkeze bırakalım.

0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Bu arada sıcak bir gelişme var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 800 bin lira tazminat ödeyecek. Muhabir arkadaşım Mert Acalioğlu hazır Ankara'dan bizi bekliyor. Mert, nedir detaylar? Hoş geldin yayına.
1: Teşekkürler Cansu Elbacı. Özgür Özel'in 2025 yılında yapmış olduğu 3 aydı konuşmayla ilgili aslında bu süreç yürütülmüştü. Cumhurbaşkanı avukatından açıklama geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir diyor. Peki hangi konuşmalar? Ankara 44. Asliye Mahkemesi bakıyordu bu açılan davaya. Bugünkü duruşmada karar çıktı. Özgür Özel'in Marmara cezaevi çıkışında yapmış olduğu konuşma nedeniyle 200 bin TL, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin TL, bunun dışında ise Aydın'da yapmış olduğu bir başka konuşma nedeniyle yine 300 bin TL manevi tazminata hükmedilmiş durumda. Toplamda 800 bin TL'lik bir manevi tazminat cezası ödeyecek Özgür Özel yapmış olduğu açıklamalar ve bu açıklamalar tırnak içerisinde mesnetsiz iddialar ve hakaretamiz sözleri nedeniyle. Bunlar 2025 yılında gerçekleşmişti. 2026 yılının Mart ayında da biliyorsunuz bir dava açılmıştı yine Başkan Erdoğan tarafından. Yine benzer bir şekilde mesnetsiz iddialar ve hakaretamiz sözler nedeniyle orada da 500 bin TL'lik bir tazminat davası var. Onun da önümüzdeki süreçlerde sonuçlanması bekleniyor. Ancak ifade ettiğimiz gibi burada 800 bin TL'lik bir tazminat davası var. Başkan Erdoğan da bildiği üzere bu muhalefetin kaybetmiş olduğu ve oradan gelen tazminatlarla ilgili ücretleri de çeşitli vakıflar üzerinden aslında tekrardan vatandaşla buluşturuyor. Bunu da dile getirelim. Bu da oldukça önemli ve dikkat çekici bir detaydı diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Mert, çok teşekkür ediyorum. Sıcak bir gelişmeydi. Detayları, son dakika bilgisinin detaylarını Mert Acalioğlu'ndan aldık. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Diyarbakır'da kırtasiyeler mercek altına alındı. Ekipler raftaki etiketlerle kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırırken kentte yılbaşından bu yana yapılan perakende denetimlerinde 8 milyon 128 bin lirayı aşan idari yaptırım uygulandı.
2: Defter, kalem, çanta. Okulların açılmasıyla kırtasiyelerde hareketlilik arttı. Denetim ekipleri de sahaya indi.
3: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetim yoğunlaştırıldı. Diyarbakır İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Reyondaki fiyat ile kasadaki fiyat karşılaştırıldı.
2: Ekipler ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek inceledi. Etiketteki fiyatla kasadan çıkan rakamın aynı olup olmadığını kontrol etti. Ağustos ayından bu yana 204 kırtasiyede 4357 ürün denetlendi.
4: Mesela bir ürün aldın, konusu da. Kırtasiye denetimlerimizde özellikle kasa ve reyon arasında fiyat farkı bulunup bulmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda da fiyat etiketlerinin ürün gruplarında olup olmadıklarına da bakıyoruz. Buradaki amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak maksatlı bunları gerçekleştiriyoruz.
5: Herhangi bir ceza kesilmedi. Fiyatlarımız kasada da olsun, fiyatlar raflarda da olsun birbirini tuttu yani.
2: Denetimler sadece kırtasiyelerle sınırlı değil. Yılbaşından bu yana 4151 firmada 75 bin aşkın ürün kontrol edildi.
3: Kırtasiye alışverişinin yoğunlaştığı bu dönemde fiyatlar hem velilerin hem de denetim ekiplerinin yakın takibinde.
2: Amaç haksız ticari uygulamaların önüne geçmek ve tüketicinin ekonomik menfaatini korumak.
3: Son 8 ayda kente bulunan işletmelere 8 milyon 128 bin Türk lirası idari ceza uygulandı.
2: Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
0: Çiçekburnu'nda üniversiteler için kayıt dönemi bitti. Barınma telaşı başladı. KYK yurtlarına yerleşenler

0: bu telaşın dışındalar ama özel yurt ya da evde kalacak olanlar kalem kalem hesap yapıyor. Özellikle İstanbul'da bütçeye uygun kiralık ev bulmak zor ama iş evi bulmakla da bitmiyor.
1: Sınav, tercih dönemi, okul kaydı derken öğrenciler için şimdi yeni bir serüven başladı. Kimi yurda yerleşti, kimi öğrenci evi kurmanın telaşına düştü.
2: İstanbul'da şehir merkezine en uzak konumlarda 1+1 dairelerin kiraları ortalama 15 bin liradan başlıyor. Biraz daha şehir merkezine yaklaştığınızda yine 1+1 dairelerin fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor.
1: Öğrencilerin en çok tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy'de en düşük kira 26 bin lira. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ise talep yoğun. 4 ve 6 kişilik odaların fiyatı 960 lira. Konfor arttıkça fiyat da 1590 liraya kadar çıkıyor. Özel yurtlarda ise bu rakam 10 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Yurtla ev arasında kalanlar da hesap kitap yapmaya başladı.
2: Ne yaptık? Elimize kalemimizi ve kağıdımızı aldık. Sizler için bir liste oluşturduk. Listemizde elbette öğrencilerin ev içinde ihtiyacı olabilecek en temel şeyler var. Şimdi bunlardan biri biliyorsunuz ki buzdolabı. Buzdolabı ne kadar bulunduğumuz spotçuda peki? 15 bin lira şu anda. En ucuz fiyatlarını söyleyeceğiz sizlere. Çünkü zaten genelde öğrenciler geldiğinde en ucuz olanlara bakıyor. Hemen sol tarafımızda mesela burada çamaşır makineleri var. Fiyatları 7 bin lira. Üstündeki bulaşık makinesinin fiyatı da şu anda 7 bin lira. Eğer televizyon alacaksanız da onun fiyatı 5 bin lira.
3: Baza, yatak, kanepe olsun, dolap olsun, çalışma masası.
1: Yurtta her şey var ama ben yine de eve çıkayım diyenler için bu liste önemli. Ev tutarken vereceğiniz depozito dışında temel eşyaların maliyeti de 40 bin lirayı aşıyor.
2: Yatak almak isterlerse 4 bin lira.
3: 40-45 bin, 50 bin o civarlar.
2: Çok dolaşır.
3: Evet, yani beyaz eşyasına kadar varıyor.
2: Yatak odası için alışverişlerde de gardırop ve çalışma masası tercih ediliyor. Çalışma masasının fiyatı ortalama 1500 lirayken gardıropların fiyatları ise 3000 lirayla 5000 lira arasında değişiklik gösteriyor.
3: Kalitesine göre değişiyor yani.
2: Salon alışverişi içinse bir yemek takımı, yemek masası alacaksanız işte gördüğünüz bu masa 4 kişilik ve sandalyeleriyle birlikte 3000 liraya satılıyor. Yani toplu aldığı zaman bir indirim oluyor mu?
4: Tabii ki oluyor.
2: Mesela ne kadar indiriyorsunuz?
4: 1000-2000 o civarlardan oluyor.
0: Konya'da iki araçla takip yapıp yol kesen iki kişi sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine gözaltına alındı. 7 Eylül'de Merkez Karatay ilçesinde.
5: İki araç şu anda adama çeviriyorlar, önümü kıstırdılar da.
0: İki farklı araçta bir aracın önünü keserek sürücüye saldırma anının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışma neticesinde şüpheliler aynı gece gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda silah ve mermi bulundu. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan şahıslara 180'er bin lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: İyi günler.
0: Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangın Bitişik'teki 2 ev ve 3 ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Çerkez köyünde Osman Yavaş'a ait evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bitişik'te bulunan 2 eve sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 evle 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gaziantep'te evlerinin damında halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da ise parkta oynarken tabeladan sarkan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı.

0: Halı temizliği faciayla bitti. Acı olayın adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadını yerde hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık ekibine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Değirmenci ve Balta hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da da benzer bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Yiğit Asaf Demir ailesiyle birlikte Bismil ilçe merkezindeki kent meydanındaydı. Arkadaşlarıyla oynarken parktaki tabelanın sarkan elektrik kablosuna temas eden küçük çocuk akıma kapıldı. Ailesi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Asaf tedavi altına alındı. Yaşanan ihmalle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'daki orman yangınında yürekleri ısıtan bir görüntü var. 12 yaşındaki bir çocuk dumandan etkilenen oğlanı sırtında taşıyarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
0: Besleyip büyüttüğü oğlanı yangın bölgesinden sırtında taşıyarak kurtardı.
2: Yangın vardı ama yangın sonunda söndü. Yürüyemediği için sırtıma aldım ve getirdim.
0: Antalya'nın Serek ilçesinde çıkan orman yangını büyük korku ve paniğe neden oldu. Alevler nedeniyle birçok ev, sera ve tarım arazisi zarar gördü. Bölgede yaşayanlar hayvanlarını da kurtarmak için seferber oldu. Aksay ailesi de küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyordu. O anlarda kaydedilen görüntü yüreklere dokundu.
3: Bizim için can desen, hayvan desen, hayvan daha ön plana çıkıyor. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
0: 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilendiği için yürümekte zorlanan Sarı Kız isimli oğlanı sırtına alıp yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
2: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı. Tedavi yaptı.
1: TÜBİTAK tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmalarının finali Malatya'da yapıldı. Gençler geliştirdikleri araçların yazılım ve donanım kabiliyetlerini sergiledi.
4: Bir yıl boyunca çalışmalarımızı yaptık. Serbest görev kategorisinden yarışmamıza katılıyoruz. İHA'mızı bu süreçte geliştirerek ortaya bir ürün koyduk.
0: TÜBİTAK tarafından Teknofest kapsamında Tulga Havalimanı'nda düzenlenen uluslararası ve liseler arası insansız hava araçları yarışmasına 6463 takım başvurdu. Türkiye'nin 22 ilinden 55 takım finale kaldı. Uluslararası İHA yarışmasındaysa 880 başvuru arasından Türkiye, Bangladeş ve Endonezya'dan 58 takım finalist olmaya hak kazandı. Böylece iki yarışmanın finalinde toplam 113 takımdan genç mühendisler insansız hava araçları için geliştirdikleri yazılım ve donanım kabiliyetlerini sergiledi.
5: Teknofest kapsamında Malatya'da uluslararası ve liseler arası drone yarışmaları yapılıyor ve takımlar harıl harıl son çalışmalarını yapıyor.
6: Dronları, demonte dronları monte edip çocuklar drone eğitimi alıyorlar. Embotlarla robotik kodlamalar yapıp bunlara yol oluşturup engelli engelsiz çalıştırabiliyorlar.
7: Fiber optik kablolarla çalışmamızın bizim için en büyük getirisi sinyal bozuculardan etkilenmememiz. Bu çok önemli bir özellik.
0: Sabit kanat, döner kanat ve serbest görev olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara lise seviyesinden lisansüstü eğitime kadar farklı eğitim kademelerinden gençler katılıyor.
8: Özellikle savunma sanayi alanındaki baş döndürücü gerçekleştirilen devrimi destekleyen bir faaliyet olarak da bu faaliyeti değerlendirmek gerekir. O yüzden çocuk ve gençlerimizin milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayine ve genel anlamda teknolojiye ilgi duymasını sağlayacak önemli bir organizasyon.
1: Evet. Samsun'un lezzet durağı Çakallı'da kahvaltı sofralarının yıldızı menemen, bol tereyağlı, yumurta ve özel pişirme tekniğiyle hazırlanan Çakallı menemeni tadıyla da öne çıkıyor. Peki bu eşsiz lezzet nasıl yapılıyor? Detayları ekrana taşıyacağız. Bugünlük noktalayacağız. Hoşçakalın.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Elazığ'da 7000 dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20.000 ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
13: adında. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
17: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her

0: fiyatlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklerin konuta erişimini kolaylaştıracak yeni adımlar belirlendi. Buna göre sosyal konut yatırımları %150 artırılacak, İstanbul'da başlayacak kiralık sosyal konut modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Bir reklam.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
5: Özgür Özel'e yer vermedi. Deniz Baykal'lı göndermede bulundu.
4: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda dünden bugüne CHP Genel Başkanlarına yer verildi ancak Özgür Özel videoda yoktu.
7: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı 2006 yılındaki 31. olağan kurultayda yaptığı konuşmaya yer verildi. Sonradan yeniden gündeme gelen konuşmasında Baykal, genel başkan olacak kişi için CHP'yi satmamış, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak ifadesini kullanıyor.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
5: Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı

0: Paylaşımı 38. olan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlandı.
1: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 10 Eylül Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etti. Görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Tutuklanan Vanlı Haydar'ın yeni eşi Fenomen Çağla Öz içinde gözaltı kararı verildi. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye sınırını ziyaret ediyor. Provokatif ziyaretin perde arkasında İsrail mi var? İlhan Tahsin Gümülcine'den canlı yayında. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı İHA saldırısından kıl payı kurtuldu. Akşin kişiye Moskova'dan canlı yayında. Ayasofya'da restorasyon için ikinci aşamaya geçildi. Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Gaziantep'teki şehir içi trafiğini rahatlatmak üzere yapılan Dülük Organize Sanayi Bölgesi tünelinin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı. Son durumu haber muhabiri Mehmet Geçker aktaracak.
1: Can Okan abi, bizler de olay yerindeyiz. Şehir içi trafiği rahatlatmak üzere bir sürede yapımı devam eden OSB Organize Sanayi Bölgesi Dülük Tüneli'nde bir iş kazası meydana geldi. Betonu sabitlemek için kullanılan demir profillerin esnemesi sonucunda işçiler iskeleyle demir profiller arasında sıkıştı. İki işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birisi ne yazık ki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde ekiplerin incelemeleri devam ediyordu. Geride bıraktığımız dakikalara kadar bu noktada savcılık da olay yerinden ayrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Tabii yapılan açıklamalar da var. Merkez Sam Mahallesi yakınlarındaki tünel inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazasının meydana geldiğini belirtelim. Tünel içerisinde herhangi bir çökmenin yaşanmadığı açıklandı yapılan açıklamalar arasında. Kazada yaralanan iki işçiden biri kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçi 26 yaşındaydı. Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale gerçekleştirdi ve işçilerden biri kendi imkanıyla içeriden çıkarken diğer işçi de demir profillerinin altından ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak o işçi ağır yaralıydı. Hastanedeki tüm müdahaleye rağmen 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Tünel içerisinde de olay yeri inceleme ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız dakikalarda da o inceleme tamamlandı. Ancak soruşturmanın başlatıldığını ifade edelim. Olayla ilgili de soruşturma elbette ki devam ediyor. Şu anda tünel içerisindeki çalışmalar da tamamen durdurulmuş durumda. Tünelin giriş kısmı da iş makinesiyle kapatıldı ve içerideki o betonu şu anda ekranlarınızda gördüğünüz bu betonun sabitlenmesi için kullanılan demir profiller var. Bu demir profilleri işçiler o noktada beton atma işlemi gerçekleştirirken önceden o noktaya yerleştirilen o demir profillerin esnemesiyle işçiler iskeleyle demir profil arasında sıkıştılar ve iki işçi için bu noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Bir işçi kendi imkanlarıyla çıktı ancak ağır yaralı olan işçi ekipler tarafından o demir profillerin altından kaldırıldıktan sonra çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Fakat tüm müdahaleye rağmen 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödeyecek. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'a 800 bin lira

0: Tazminat ödeyeceğini duyurdu. Aydın Ankara 44. Asliye Mahkemesi bugünkü duruşmada Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir ifadelerini kullandı. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etti. Görüşme sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta.
1: Can Okanar, Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü konuşuyor. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var ve bu toplantının ana gündem başlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la yapmış olduğu görüşme olacak. Bu görüşmeye dair bir değerlendirme yapılması bekleniyor MYK toplantısında. Ve ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı hem bu görüşmeye hem de Mansur Yavaş'la ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere dair açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii Mansur Yavaş'ta geride bıraktığımız saatlerde bu görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır ifadesini kullandı. Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı, Ankara'nın yatırımları vardı, Ankara'nın geleceği vardı dedi. Ankara'nın bir sorunu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm dedi. Bu cümleyi neden kurdu? Çünkü özellikle CHP ve Yeni Parti cephesinden bazı çevrelerden bu görüşmeye dair eleştiriler vardı ve Mansur Yavaş da dedi ki Ankara ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'yla bugün de yarın da görüşürüm ifadesini kullandı. Parti değiştirme iddialarına ilişkinde konuştu ve şunları söyledi. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içinde olmam söz konusu olamaz dedi. Ve bu görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de bilgisinin olduğunu ifade etti. Ve Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir denge politikası kurduğunu söyledi Mansur Yavaş. Ve siyasi rest anlamı da taşıyacak şu cümleyi kurdu. Dedi ki eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Yani bağımsız olarak yola devam edebileceğinin mesajını verdi Mansur Yavaş ve ekledi şu cümleyi de ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir diye konuştu ve durduğum yer açıktır dedi. Sağduyunun olduğu yerdeyim, gerilimi artırmak yerine azaltmanın, ayrışmayı büyütmek yerine konuşabilmenin doğru olduğuna inanıyorum ifadesini kullandı ve hakkındaki kulis haberlerle ilgili de şunu söyledi. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz dedi Mansur Yavaş.
0: İstanbul'da kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Operasyonda cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda 7'si İran uyruklu 19 şüpheli tutuklandı. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda Sedat Şahin'i hedef alan roket atarlı saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı. İstanbul'da kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Beykoz'da saksıların arasına saklanan ağır silahlar polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Suikast sonrası tetikçileri yurt dışına kaçırma planı yapan şebekenin 7'si İran uyruklu 14 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 9 kişi daha gözaltına alındı. Diğer yandan Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şimdi A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ile konuşacağız. Hoş geldin Ramazan.
1: İyi yayınlar Can Okunar.
0: Evet, Kozinoğlu ile başlayalım. Kozinoğlu soruşturması çok kısa sürmüştü ölü bulunduğu zaman, hatırlarsın.
1: Evet.
0: O zaman da acaba üstü mü örtüldü şeklinde bir takım şüpheler vardı. Yoğun şekilde şüpheler vardı. Ama şimdi de hızla genişliyor. Onu görüyoruz. Nedir son durum?
1: Şimdi sizin de belirttiğiniz üzere o dönem kısa süren bir soruşturma olarak görülüyordu. Fakat hep gündemde tartışma konusuydu. Bir normal ölüm mü yoksa bir cinayete mi kurban gitti sorusu sürekli akıllardaydı. Bu sorunun cevabının aslında bulunabileceği bir süreç yaşıyoruz diyebiliriz. 15 yılın ardından önce bir soruşturma safhası tamamlandı ve ilk dalga operasyon yapılmıştı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Aslında 11 şüpheliyle ilgili bir yakalama kararı vardı. Ancak şüphelilerden birisinin FETÖ soruşturmaları kapsamında yurt dışında firari olduğu tespiti yapılmıştı. Bugün o 10 şüphelinin emniyet ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliye sevkleri gerçekleşti. Adliyede verecekleri bilgiler, emniyette hangi bilgileri anlattılar? Bunlar önemli detaylar. Tam bugün o adliye sevkleri konuşurken ikinci dalga operasyon bilgisi geldi. Bu operasyonda da 9 şüpheliyle ilgili bir gözaltı işlemi yapıldığı belirtiliyor. Şimdi burada hali hazırda zaten Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olarak FETÖ tarafından bir cinayete mi kurban gitti sorusu sürekli konuşulan bir soruşturma kapsamında araştırılan konulardan birisiydi. Bu soru işaretlerinin kaldırılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir fethi kabir kararı uygulanmasına karar verildi. Yarın da Ümraniye'deki mezarlığında Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olarak bir fethi kabir uygulaması yapılacak. Orada tabii ki hem görevlendirilmiş olan savcı, yine o numuneleri alacak olan adli tıptan doktor heyetinden birileri ve yine hali hazırda güvenlik tedbiri olarak da kolluk kuvvetleri orada hazır bulunacak. Buradan alınacak numunelerde ne araştırılıyor peki? Sizin de malumunuz üzere en çok soru olan konu şu: Kaşif Kozinoğlu bir zehirlenme sonucunda mı öldürüldü? Yani bir cinayet şüphesi şu an için ciddi manada soru işareti olarak masa üzerinde duruyor. Savcılık makamları da bu soru işaretinin giderilmesi için hem mezar açıldıktan sonra oradan alacakları numuneleri adli tıp kurumuna gönderdikten sonra zehirlenme, o toksikolojik dediğimiz inceleme yapılacak. Tabii biyolojik bir inceleme de yapılması tabii ki savcılığın vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecek. Çünkü iddialar çok vahimdi. Gelinen süreçte o dönemde Kaşif Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı krizi nedeniyle öldüğü şeklinde bir bilgilendirme görülürken bazı detaylarda acil durum butonuna basılmasına rağmen o butonun sesinin kısılması, duyulmaması için radyo açıldığı iddiaları var. Çok çarpıcı iddialar var. Hatırlanacağı üzere yine adli tıp raporunda ne çıkacak bunu bilmiyoruz ama kullanmış olduğu ilaçlarla ilgili bir müdahale söz konusu mu? Tabii ki o dönem cezaevi yerleşkesinde görevli olan herkesin hangi görevde olduğu, o gelinen saat diliminden vefat dilimine kadar, kalp krizi olarak belirtilen süreçten vefat bölümüne kadar hangi süre zarfında kimin görevi vardı, bu görevler kim tarafından yerine getirildi ya da getirilmedi, bunlar araştırılacak. Tabii bugünkü ikinci dalga operasyonla birlikte şu anda gözaltına alınan isim sayısı 19 oldu. 19 kişiyle ilgili ilk etapta 10 kişi şu anda adliyeye sevk edildi. İfadeleri gerçekten önemli. Savcılık çünkü soruşturmayı hali hazırda kapatmamış, bu belli zaten ve soruşturmanın da genişlediğini anlıyoruz Can Okanar. Ancak kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini aydınlatacak bilgiler büyük ihtimalle her vakada bu tür konularda olduğu gibi adli tıp ihtisas kurumunun vereceği doneler, bilgiler aydınlatıcı olacak gibi görünüyor.
0: Peki şimdi bir de Ahbap Derneği soruşturması var, orada da boyuna gözaltılar var. Yeni gözaltılar oluyor.

0: artık çürümeye terk edildiği tespiti yapıldı. Şimdi bununla ilgili olarak hak sahiplerine dağıtılması için işlemler başlatıldı, ancak çok önemli tespitler de var burada. Şimdi toplanan milyarlardan bahsediliyorlar. Konut yapımı, ihtiyaç, barınma ihtiyacı ile ilgili olarak 2 milyar lira gibi bir bütçe harcandığı belirtiliyor. Ancak yapılan konutlarla bu 2 milyar lira arasında büyük fark olduğu da tespiti yapılıyor. Yani yapılan konutun 2 milyar liralık bir konut olmadığı tespitleri var. Yine para transferlerinde usulsüz hareketler, nakliye ile ilgili olarak yine usulsüz hak edişlerden bahsediliyor. Hatırlanacağı üzere Haluk Levent ile ilgili olarak bu toplanan paralardan yaklaşık 950 milyon lira civarında bir iddia oynadığı, bahis oynadığı şeklinde tespitler ortaya çıkmıştı. Şimdi bununla ilgili yeni bir soruşturma, daha doğrusu gözaltı furyası gelir mi? Gelebilir, çünkü size de belirttiğiniz üzere hep yeni gözaltılar. Her yeni ifadeden de aslında devasa bir yardım kampanyasından bahsediyoruz. Çok tartışmaya da söz konusu olmuştu. Devletin bazı kurumlarıyla ilgili olarak itibarsızlaştırma sürecinin bile yaşandığı o günleri hatırlıyoruz. Evet. Ancak son gelinen süreçte de maalesef karşımıza bir hayal kırıklığı tablosu ortada. Bu gözaltına alınan şüpheliler de bugün yine mahkemede hakimlikte verecekleri ifadelerde neler anlatacak? Biz de bunları ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz Can Okanar.
1: Teşekkürler Ramazan Almaçayır. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
2: Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından sıcak gelişmeler bölgede yaşanmaya devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi ve sosyal medya fenomeni olan Çağla Öz hakkında da yakalama kararı verildi. Tabii Çağla Öz şu anda İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'da bugün içerisinde ifade verilmesi bekleniyor. Bu bir sıcak gelişme. Tabii soruşturmanın aydınlatılması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Taçalan'ın avukatı Şahin Can Güleş'le de yaptığımız görüşmede Çağla Öz'ün gün içerisinde ifade vereceğini söyledi avukatı. Tabii şu ana kadar Çağla Öz'ün telefonları kapalı, kendisine ulaşılamıyor. Ne olmuştu geçtiğimiz günlerde? Çağla Öz Van'da dünya evine girmişti. Tabii bu düğünde kilolarca altın takılmıştı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte Fatih Tançalan tabii önce Van Emniyetine, daha sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve burada ifadesi alındı. Daha sonra tutuklama kararı verildi. Tabii bu olayların ardından ise şimdi de eşi için yakalama kararı verildi. Gün içerisinde ifade verilmesi bekleniyor. Takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan alevlere karşı zorlu bir mücadele var. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması sonucu çok sayıda kişi tahliye edildi. Ekiplerin ve gönüllülerin mücadelesi sürüyor.
3: Alevler büyüyor, mücadele ise hız kesmeden devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere kadar ulaştı.
4: Rüzgarın da etkisiyle alevler bir tepeden diğer tepeye adeta koşarcasına ilerledi. Ardından da yemyeşil tabaka gitti, yerine simsiyah bir manzara oluştu.
3: Ekipler ve gönüllüler yangını kontrol altına almak için canhıraş mücadele etti.
4: Yangın bölgesinde hemen hemen herkes ayrı bir mücadele verdi. Bir taraftan yangın söndürme ekipleri ayrı ayrı noktalara su taşımaya çalışırken vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi tarlalarındaki kuruyan otları traktörle sürerek toprak altına almaya çalıştı.
5: Bir İHA'mız havada sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. 8 emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yerleşim yerlerinin yakınlarında yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyorlar.
4: Zaman zaman alevlerin yüksekliği 10 metreyi aştı. İşte görüyorsunuz alevler ileriye gelirken hemen ön tarafa düştü.

0: muhteşem bir kıvılcım işte şu anda bir ağacı tamamen çevrelemiş durumda.
1: 3 mahallede 1000'e yakın kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
2: Çok korkuyor, panik içinde, evlerimiz yanacak. Ya, bahçemiz yanacak. Perişanlık kuzum.
1: Alevlerin sardığı Dayıner mahallesinde 19 ev yanarak kül oldu.
3: Evi terk ettim. Hiçbir şey alamadık.
1: Saatler süren çalışmanın ardından Aladağ'daki yangın kontrol altına alındı. Kentin diğer noktalarında da alevlerle mücadele sürüyor.
4: Gerçekten yeşil vatanımız yanıyor. Ormanlarımız içerisinde bizlere emanet olan canlılar zarar görüyor. Oradaki biyoçeşitlilik zarar görüyor. Ama vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz.
5: Bursa'da evini kiracılara göstermeye giden ev sahibi şok yaşadı. Komşusunun bahçesinden kendi evine uzanan tüneller vardı. Ev sahibi şikayetçi oldu ama o tünellerin gizemi hala çözülemedi.
6: Yeşilçam sinemasının unutulmaz filmi Köyden İndim Şehire Bursa'da gerçek oldu. Salih Gürsoy, Yıldırım ilçesindeki dairesini kiraya vermek için adrese gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tüneller olduğunu fark etti. Metrelerce uzayan tüneller yan komşunun bahçesine kadar ulaşıyordu.
7: Buradan şöyle bir baktığımda buranın anormal şekilde kazılmış olduğunu gördüm. Evimizin altına doğru tünel kazılma ihtimalinden şüphelendim.
6: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Kazıyı yapanların ise çevredekilere su kuyusu açtıklarını söylediği öğrenildi.
7: Kazma amaçları define kazıyorlar. Ne olabilir başka? Çevreye, komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler.
6: Ev sahibi şikayete bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu sıra dışı olay akıllara Yeşilçam'ın Köyden İndim Şehire filmindeki define macerasını getirdi.
5: İzmir'de bir kişi bankada güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 çalışanı rehin aldı. Zanlı annesi olay yerine gelince teslim olmaya ikna oldu. Rehineler de kurtarıldı.
1: İzmir'de bir bankada rehine krizi yaşandı. Olay Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi.
8: 26 yaşındaki şüpheli bankadan içeriye girdi ve özel güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Ardından da 5 banka çalışanını rehin aldı.
1: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra güvenlik güçleri şüpheliyle iletişime geçti. İkna çabaları sırasında zanlının annesi de olay yerine getirildi. Uğraşlar sonuç verdi, şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Yaklaşık 2 saat rehin alınan 5 banka çalışanı ise kurtarıldı.
8: Gözaltına alınan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatrik kaydının bulunduğu öğrenilirken emniyet kayıtlarında ise farklı suçlara ilişkin mağdur kaydının bulunduğu tespit edildi.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
5: Muş'ta kaybolan 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 10 gündür haber alınamıyor. Drone ve iz takip köpeklerinin destek verdiği aramalarda gence ait henüz bir ize rastlanmadı.
1: Evinden çıktı, geride sadece merak ve endişe bıraktı. Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya 31 Ağustos günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi 2 gün sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 69 personel ve 16 araçla köy çevresiyle İron sazlığının bulunduğu bölge tarandı. Suat Balkaya'nın bulunması için ekiplerin yanı sıra köylüler ve gönüllü vatandaşlar da seferber oldu. Ancak genç adama dair henüz bir ize rastlanmadı.
9: İşte Allah razı olsun, devletimiz burada. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamız, köy korucularımız, köylümüz, gönüllüler hepsiyle bize yardımcı oldu.
1: Balkaya ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.
5: Adana'da hasat için tarlasına gelen üretici şoke oldu. Gece saatlerinde tarlaya giren hırsızlar yaklaşık bir ton salçalı kırmızı biberi toplayıp kaçmıştı.
10: Tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Bir şok olduk zaten.
6: Ayların emeği, dökülen alın teri bir gecede yok olup gitti. Çiftçinin isyanı yürekleri burktu.
10: Bir sabah köründe tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Bir şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış. Eşyalarını bulduk.
6: Görüntüler Adana'dan. Çukurova ilçesi Şambayadı mahallesinde İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde biber hasadı için tarlaya geldi. Ancak karşılaştıkları manzara şaşkınlık yarattı. Ürününün çalınmasına tepki gösteren Özkan yaklaşık bir tonluk kaybı olduğunu söyledi.
10: Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü. İnsani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından mutsunlar, ne derim.
6: Salçalık biberleri çalanların bulunması için çalışma başlatıldı.
5: Soykırımcı İsrail, Orta Doğu'daki kışkırtıcı adımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye topraklarını ziyaret etti. Şeyh Dağı'ndaki askeri teftişte bulunan Netanyahu, Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını iddia etti. Provokatif ziyarete Şam yönetimi ve Ürdün sert tepki gösterdi.
11: Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
1: İşgal altındaki topraklarda provokasyonun sınırlarını zorladı. Yasa dışı ziyaretinde gerilimi tırmandıracak ifadelere imza attı.
11: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne, oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
1: Orta Doğu'nun dört bir yanını terörize eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kışkırtıcı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail işgali altında bulunan Suriye topraklarına askeri teftişte bulunan Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Soykırımcı başbakanın ziyaretine Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yaday'ı da eşlik etti. Burada provokatif açıklamalarda bulunan Netanyahu, İran'ı da tehdit etti.
11: Asıl iş İran'daki terörist rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Bütün eksenin bir daha asla geri dönmeyecek şekilde düşeceğini biliyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız.
1: Netanyahu'nun yasa dışı ziyaretine Suriye ve Ürdün tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın işgal altındaki topraklara gezisinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Şam ve Amman hükümetleri söz konusu ziyareti kınadı. İki tarafta Tel Aviv'in saldırgan adımları ve yasa dışı eylemlerini bölge istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin Kuneitra ilinde Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgedeki askeri dengeler açısından kilit bir nokta. İsrail bu stratejik zirveyi 1967'den beri işgal altında tutuyor.
5: Yunanistan, Ege'de gerilimi artıracak bir adım daha atıyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yanı başındaki Meis Adası'nı ziyaret edecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlhan Tahsin'de.
12: Teşekkür ederim Can Okanar. Evet, Ege'de sakin sular dönemi galiba Yunanistan bunu sonlandırıyor. Çünkü günlerden beri yapılan açıklamalar, İsrail'in kuyruğuna yapışan Yunanistan belli bir yere gidiyor. Ancak tabii ki Türkiye'de boş durmuyor. Şimdi baktığımız zaman hafta sonu gerçekleşecek bu ziyaret. Sadece Meis Adası'yla kalmayacak. Meis Adası, Karaada ve Çam Adası'nı da ziyaret edecek. Meis Adası'na gitmesinin bir nedeni var Başbakan Mitsotakis'in. 80 83. Kurtuluş Yıl Dönümü törenlerine katılacak ve oradan da Yunan basınında belirttiğine göre ve kulislerden de, başbakanlık kulislerinden de

0: çıkan söylemlere göre Türkiye'ye bir mesaj göndermesi bekleniyor. O mesaj da şu olacak zaten: Yunanistan'ın egemenlik hakları tartışılmaz. Dolayısıyla da Yunanistan egemenlik haklarını korumaya devam edecek. Mesajın bu olması. Ancak bir dostluk elini de uzatacağı söyleniyor her zaman olduğu gibi. Ancak baktığımız zaman tabii ki mecliste sadece mecliste kalmıyor bu olay. Bugün önemli bir tatbikat başladı. Bunu da bizler de bir son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Yunanistan'ın Güney Kıbrıs, Mısır, İtalya, Fransa ile Medusa 2026 isimli bir tatbikat başladı bugün ve ayın 15'ine kadar da devam edecek. Yani 15 Eylül'e kadar. Baktığımız zaman bu tatbikat da o bölgelerde gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'i kapsıyor. İsrail'in de bilgi vermesi bekleniyor. Yani bilgi anlamında oraya, o tatbikata belki silahlarıyla katılmayacak. Ancak bilgi anlamında İsrail'in de bu dörtlüye, bu beşliğe, bu yapılacak olan tatbikata katılması bekleniyor. Tabii Miçotakis şu anda Mısır'a gitti. Mısır'dan sonra Fransa'ya gitti. Fransa'dan sonra da Atina'da. Atina'dan sonra da hafta sonu Meis'te, yani Osmanlı dönemindeki ismi Kızılhisar'da olacak ve oradan da Türkiye'ye mesaj vermesi bekleniyor. Evet, Ege'de sakin sular. Hep bunu Yunanistan istemişti Can Okanar ve izleyicilerimiz de biliyorlar zaten, Türkiye buna uydu. Bugüne kadar her zaman Yunanistan'a sakin sularla cevap verdi. Yani ne aşırı uçuşlar Ege semalarında, ne de Yunan egemenlik karasularına Yunanistan'ın iddia ettiği gibi herhangi bir ihlal yapılmadı. Ancak görüldü ki Yunanistan galiba hem Dışişleri Bakanı ağzından, hem Savunma Bakanı, hem de Başbakanın ağzından çıkan sözlerle, cümlelerle sakin suları arzu etmiyor. Sıkılmış olacak ki şu anda yaklaşık 2 haftadan bu yana Yunanistan'ın yapmış olduğu açıklamalar iki ülke arasında var olan bu ılımlı iklimi bozmaya yönelik olarak, hem bunu bizler de gözlemliyoruz, Atina basını da bunu yazıyor ki İsrail'e de tepkiler var, Miçotakis hükümetine de, yerel basından demeyelim, ulusal basından tepkiler var. Bazı köşe yazarları Miçotakis'in hareketlerini, söylemlerini, çıkışlarını doğru bulmuyor. Hele hele böyle bir dönemde, çalkantılı bir dönemde Yunanistan'ın İsrail'in peşine takılarak İsrail'in kışkırtmasına alet olması Atina'da bazı kesimler tarafından, hem ana muhalefet tarafından hem muhalefet partileri tarafından kabul edilmiyor diyelim. Ancak sular ısınacağı benziyor. Bizler de A Haber olarak haber nöbetimize devam ediyoruz. Sözü şimdilik stüdyoda size bırakalım Can Okanar.
1: ABD Başkanı Donald Trump savaşın kısa sürede biteceğini söylüyor. Ancak Beyaz Saray'daki hesaplar çok daha farklı. Amerikalı yetkililer İran'ın direnişini sürdürmesi halinde savaşın 2029 yılına kadar uzayabileceği uyarısında bulunuyor. Cephedeki karşılıklı saldırılarsa savaşın kontrolden çıkma riskini artırıyor.
2: Washington'da savaşın seyrine ilişkin karanlık senaryo masada. ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimler İran'ın ABD baskısına direnmeyi sürdürebileceği uyarısında bulundu. ABD basınına göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'daki operasyon odasında Trump'a çarpıcı değerlendirmeler sundu. Deniz ablukası, yaptırımlar ve askeri operasyonlara rağmen Tahran'ın uzun süre direniş gösterebileceğini belirttiler. Bu ihtimal savaşın Trump'ın görev süresinin sonuna, hatta Ocak 2029'a kadar uzayabileceği senaryosunu gündeme getirdi.
3: Bence savaş oldukça yakında bitecek. Onların çok daha fazla dayanabilecek. Bileceğini düşünmüyorum. Gerçekten de muazzam miktarda mühimmatımız var.
2: Ancak Trump'ın söylemi tamamen farklı. ABD Başkanı savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini savunuyor. Trump'a göre İran daha fazla dayanamayacak. Beyaz Saray'daki iç değerlendirme ise bu iddianın aksine çatışmanın çok daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Sahadaysa gerilim her geçen saat tırmanıyor. İran, Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssünü balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda ABD'ye ait savaş uçakları zarar gördü. 10A Thunderbolt uçağı ağır hasar aldı ve bir kanadını kaybetti. Yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı da hafif hasar gördü. Uçakların daha sonra yeniden hizmete döndürüldüğü bildirildi. ABD ise savunma için 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekici. Washington bir gün önce İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu

0: açıklamıştı. Tahran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırı bu operasyona misilleme olarak geldi. Bölgede karşılıklı saldırılar birbirini izlerken, İran-ABD çatışması sadece cephede değil, enerji piyasalarında da yeni bir sarsıntıya yol açtı. Petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
2: Patlat!
3: Helikopter ambulans arıza yaptı. Pilotla ve 4 sağlıkçıyla birlikte çakıldı. Küle dönen enkazdan hiçbiri kurtulamadı. Rögarlar patladı. Araçlar suya direnemedi. Sokaklardaki sel dükkanları da bastı. Esnafa zor anlar yaşattı. Hawaii'de de muhabir fırtına haberi için iyi bir açıdan anons çekmek istedi. Ama hem o hem de kameramanı dalgaların azizliğine uğradı. Aşırı yüklü traktör kontrolden çıktı. Savrulunca iki küçük çocuğa çarptı. Şans eseri ikisi de kazayı yaralı atlattı. İkinci kattan düşen çocuğuysa teyzesi kurtardı. Duyduğu o sese gösterdiği refleksle yeğenini havada yakaladı. İki soyguncunun hedefinde silahsız bir taksici vardı. Çevresinde onu kurtaracak kimse olmayınca aklını kullandı. Kriz geçiriyormuş gibi yaparak hem canını hem de parasını kurtardı. Okyanusun fotoğrafını çekmek için büyük risk aldı. Kendini kemerle sabitledi ve uçağın kapısını açtı. Fotoğraf çekerken görüntüsü yaşananların özeti gibiydi.
1: Ayasofya'da restorasyon için ikinci aşamaya geçildi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar son durumu aktaracak.
4: Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon çalışmalarından biri Ayasofya Kebir Camii'de devam ediyor. Bizler daha öncesinde Temmuz ayında ana kubbeyle alakalı restorasyon çalışmaları hangi aşamada neler yapılıyor ve yapılacak onun detaylarını aktarmıştık. İşte bugün itibariyle de yeni bir aşamaya geçildi ve Ayasofya Kebir Camii'nin Doğu Yarım Kubbesi ile alakalı restorasyon çalışmaları artık başlamış olacak diyebiliriz. Bizler de o noktadayız. Kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte peki hangi çalışmalar yapılacak ve restorasyon hangi aşamada hemen onun detaylarını da sizlere belirtelim. Öncelikle yayın başında da dediğimiz gibi Doğu Yarım Kubbe'de güçlendirme ihtiyacı tespit edildi ve Ayasofya Kebir Camii Bilim Kurulu üyeleri tarafınca da neler yapılabilir, hangi adımlar izlenebilir bu kapsamda onlar belirlendi ve bugün itibariyle artık Ayasofya Kebir Camii'nin restorasyon sürecinin ikinci aşamasına geçilmiş olacak. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen modelleme ve statik analizlerde Doğu Yarım Kubbe'nin güçlendirilmesi gerektiği belirlendi. Buna ilişkin de yapısal güçlendirme uygulamalarıyla birlikte yarım kubbenin iç yüzeyindeki mozaik ve kalem işi bezemelerde konservasyon çalışmaları yürütülecek. Yani hangi alanda yapılacak? Hemen aslında ziyaret edenler bilecektir. Ayasofya Kebir Camii'nin kapısından girdiğinizde ziyaret amaçlı ya da ibadet amaçlı girdiğiniz takdirde tam karşınızda gözüken Doğu Yarım Kubbe olarak adlandırılıyor. İşte orada bir paravan çekilecek ve bu kapsamda da restorasyon çalışmaları başlamış olacak ama hem estetik açıdan hem de ibadetlerin engellenmemesi açıdan tüm tedbirlerin alındığını söyleyebiliriz. Şu an için ne kadar süreceğiyle alakalı kesin bir tarih olmasa da yine en kısa zamanda Ayasofya'nın aslında tüm restorasyon işlemleri için nihayete erdirileceği tahmin ediliyor. Peki nasıl sistemler kullanılacak ve hangi alanlarda başka restorasyon işlemleri yapılacak? Hemen onunla ilgili de yine bilgi verelim. Özellikle özgün zemin çok katmanlı sistemle korunacak ki bu restorasyon çalışmalarının başında oldukça konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Platform kurulumu

0: öncesinde çalışma alanının sınırlı oluşturulacak ve yapının iç mekanındaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla da özel baskılı brandalar hazırlanacak. Bu zeminde olduğu gibi etraftaki brandalardan da bahsediyoruz. Aynı zamanda yine yeni aşamada yapılacak olan Doğu Yarım Kubbesi'nde de yine bu brandalar serilmiş olacak ki gelen ziyaretçiler ve ibadet edecek vatandaşlarımız aslında o estetik görünümden de ödün verilmemesi adına ibadet düzeninin devamı için de geçici mihrap ve minber yerleştirilmiş olacak. Bu da yine özellikle ibadet akışının aslında hiçbir şekilde engellenmeyeceğini de tekrardan kanıtlar nitelikte. Çalışma alanındaki özgün mihrap ve minber başta olmak üzere tarihi mimari elemanlar fiziki koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Yani var olandan hiçbir eksilme olmayacak ve o tarihi eserler aslında herhangi bir bozulmaya da uğramayacak. Platform imalatının gerektirdiği sınırlı noktalardaki ahşap seki ve mermer döşemeler uzman restoratörlerin gözetiminde kontrollü ve kısmi olarak sökülecek. Bununla birlikte de yine hassasiyetlerle onarımı gerçekleştirilecek. Özgün mermer döşemelerin yükten ve aşınmadan korunması için çok katmanlı yükseltilmiş döşeme sistemi olacak. Bu döşeme sistemi aslında restorasyon çalışmasının en başından beridir. Var içerideki iskelelerin de aslında zemine herhangi bir zarar vermemesi için de kullanılmıştı ve yaklaşık 7-9 katlı bir katmandan bahsediyoruz. Arada keçe katmanların olduğu, yine ahşaptan katmanların yerleştirildiğini biliyoruz ki zeminin de oldukça önemli bir tarihi yapısı olduğu için ona da zarar gelmemesi için yine gerekli önlemlerin alındığını söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yine bu restorasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Şu an için herhangi bir aksama ve gecikme olmadığında tekrardan yinelemiş olalım ve buradaki sürecin bir an önce nihayet erdirip aslında o eski ve daha güçlü görünümünü Ayasofya'nın kavuşturulması hedefleniyor. Yine Ersoy şu sözleri de ekledi. Mozaik, kalem işi ve mermer yüzeylerdeki konservasyonla birlikte yapısal güçlendirme uygulamalarının güvenle yürütebilmesi için Doğu Yarımkubbe'ye erişim sağlayacak çelik çalışma platformunun da kurulumuna artık bugün itibariyle başlanmış olacak. Bilim heyeti de yine bu noktada restorasyonla alakalı açıklamalar yapacak. Yine neler gerçekleşecek, ne kadar sürede bitecek? Yakın saatte yine buna ilişkin bilim kurulu üyeleri bir açıklama da yapacak. Yine o açıklamaları da ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve sözü Ayasofya'dan merkeze bırakalım.
1: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, GİTEX AI 2026 Türkiye kapsamında düzenlenen yapay zeka çağında kadın, liderlik ve insan odaklı inovasyon oturumunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor dedi.
2: Yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
3: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, GİTEX AI 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon başlıklı oturuma katıldı.
2: 2020'den beri aşağı yukarı kadem olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz. Bu alanda okumalar, çalışmalar yapıyoruz.
3: Bayraktar, etkinlikte açılan kadem standında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda. Daha önce gerçekleştiremediğimiz pek çok şeyi çok daha küçük gruplarla, çok daha hızlı sürelerde gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle girişimler açısından bu böyle.
3: Bayraktar, kadınların yapay zekanın şekillendirilmesinde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı.
2: Kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor. Artık bir riskin de ötesinde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bazı işe alım süreçlerinde mesela yapay zeka tabanlı sistemler kullanıldığında kadınlara yönelik çeşitli ayrımcılıkların devam ettiğini gördük. Veya kredi başvurularında benzer profilli başvurularda erkek ve kadın arasında kadınların yine daha dezavantajlı sonuçlar aldığını gördük.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına

0: Roma karşısında çıkacak. Kadıköy'deki mücadele saat 19.45'te başlayacak.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'ne zaferle başlamak istiyor. Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretini bitiren Sarı Lacivertliler ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal'ın ekibi Kadıköy'de taraftarının önünde 3 puana ulaşmayı hedefliyor. 7. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak yaşamıştı. Sarı Lacivertliler'de karşılaşma öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. UEFA'dan 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi ile sakat bulunan Marco Asensio zorlu müsabakada forma giyemeyecek. 2023-2024 sezonunda Roma'da 21 gol atan Romelu Lukaku ise eski takımına karşı şans bekleyecek. Serie A'da geçen sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. İtalya Ligi'nde 3'te 3 yapan başkent ekibi 10 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü. 26 yaş ortalamasına sahip Roma'da 5 gol atan Daniel Malen'le 4 asist yapan Paolo Dybala çok formda. Ayrıca Manu Kone, Santiago Castro, Matias Süle, Rodrigo Mora ve Nicolò Pisili gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. Çobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek.
0: Erzurum'un Tortum ilçesinde köy hayatından yaptığı paylaşımlarla tanınan Şahin Dürlü sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Dürlü kahvaltılıklardan oluşan sofrasını hazırlarken yaptığı konuşmalar ve doğal tavırlarıyla gülümsetti.
2: Fenomen çobanın kahvaltı hazırlığı izleyenlerin yüzünü güldürdü.
3: Ha, hala bunun güzelliğine bak la. Lor. Bildiğimiz lor peyniri. Yağıdı ortasına koyalım, üstüne de peynir. Aha, ya böyle erisin içinde.
2: Erzurum'un Tortum ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Şahin Dürlü sosyal medya hesabından doğa, köy yaşamı ve hayvan sevgisini konu alan videolar paylaşıyor. Daha önce yeni doğan kuzularına gösterdiği sevgiyle dikkat çeken Dürlü bu defa yemek hazırlığını takipçileriyle paylaştı. Fenomen çobanın kahvaltılıklardan oluşan sofrasını hazırlarken yaptığı konuşmalar ve doğal tavırları izleyenleri gülümsetti.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
11: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sinop Boyabat yolunun 51 ve 53. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
17: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Reklam.
19: Özlem hoş geldin.
20: Hoş bulduk.
19: Şimdi iki olasılık var. Ekonomistlerin çoğu faizin sabit tutulacağı yönünde fikir bildirdiler. Ama arada tek tük faiz indirimi olacağını düşünenler de var. Sen hangi taraftaydın?
20: Yani faiz indirilse tabii iyi olur ama sabit kalacak diyen taraftayım. Yani ikisi birden aslında. Çünkü bir yandan genel olarak bu yılın başında biz faiz indirimlerinin başlayacağını umuyorduk tabii. Ama maalesef savaşla birlikte artan enerji maliyetleri, petrol fiyatları ile birlikte ciddi bir etkisi oldu enflasyona. Enflasyon etkisi olunca doğal olarak Merkez Bankası da bu yönde aslında karar alamadı faiz indirimi yönünde. Ama bundan sonraki süreç için önünde imkan olabileceğini düşünüyoruz. Ama bugün mü o imkan? Bugün olabileceğini dolayısıyla yani doğrusu 102 dolar görmüşken bugün tekrar Mayıs'tan bu yana ilk kez. Evet, Brent petrol 102 doları görmüşken bugün biraz zor gibi görünüyor. Zor gibi. Ama bundan sonra iki toplantısı daha var. Birisi 22 Ekim'de, birisi 10 Aralık'ta. Orada yani çok yüksek olmasa da hafif hafif indirime başlamasını bekliyoruz. Ama tabii bu tamamen içeriden kaynaklanan hikayeden çok dışarıdan kaynaklanan maalesef savaş baskısı nedeniyle.
19: Evet, dünya merkez bankalarında da bir faiz artırımı trendine girilmiş gözüküyor galiba.
20: Evet, gerçekten bakalım, gelecek hafta Fed'in toplantısı var. Orada da yani bütün dünyanın merkez bankalarının aslında kararlarının en belirleyici konularından birisi, açıklamalarında da bunu net bir şekilde görüyoruz. Orta Doğu'daki savaş ve tabii onun etkileri, hem Hürmüz Boğazı nedeniyle tedarik zincirindeki problemler, hem de işte 102 dolara gelmiş olan Brent petrol.
19: Tabii bu orta vadeli programı da biraz zorlayacak gibi gözüküyor.
20: Yani şöyle, orta vadeli programda aslında net bir şekilde söylendi. Bu yıl 7 puan etkisi var enflasyona. Petrol fiyatlarının, savaşın etkisinin. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yani hesaplanan 28.4 2026 yılı enflasyonu için, 2027 için %21. Aslında %21 bu yıl için düşünülen, ilk etapta bu yıl için düşünülen rakamdı. Dolayısıyla aslında savaşın etkisinin bir yıl daha planları ileriye attığını görmüş oluyoruz. Şimdi bu tabloda 21'e ulaşılabilir mi? Yani eğer savaş mesela diyelim ki 1-2 aya biterse belki çok daha önemli bir sonuca ulaşılabilir. Çok daha iyi bir sonuca ulaşılabilir. Ama tabii umuyoruz bu kadar sert bir şekilde devam etmez.
19: Umuyoruz öyle olur. Stratejist Cüneyt Baksoy da yayınımıza katıldı. Artık saniyeler kaldı da diyebiliriz. Cüneyt Bey, hoş geldiniz siz de yayına. Sabit mi tutacak Merkez Bankası, yoksa bir faiz indirimi gelir mi?
21: İyi yayınlar Bahar Hanım ve Zaman.
19: Çok teşekkürler.
21: Ben bekegör olarak yani bugün Merkez Bankası'nın adımını açıklayacağını düşünüyorum. Çünkü örtülü olarak arttırdığı faizi örtülü olarak indirdi. Yani politika faizine geri döndü. Zaten bir ön adım atmış oldu. Fakat Özlem Hanım'ın dediği gibi bundan sonraki süreçte global şartlardan dolayı çok fazla bir manevra şansı yok an itibariyle. ABD takvi faizleri çok yüksek. ABD hazinesinin müdahalesini gerektirecek kadar yüksek. Bu bir maliyet demek global ölçekte. İki, petrol fiyatları 100 dolar. Bu da ayrı bir maliyet ve enflasyon sürecinde de çok etkin bir faktör. Böyle bir ortamda Merkez Bankamızın bekle görle devam edip son iki toplantıda manevra alanına göre bir indirim alanı arayacağını düşünüyorum. Tabii adımı kadar söylemleri de, metini de önemli olacak. Onu da zaten içerikte Özlem Hanım'la birlikte değerlendirmiş
19: artık
21: olacağız.
19: Artık saniyeler kaldı. Nasıl bir karar metni bekliyorsunuz?
21: Valla tabii ki her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadeleyi öncelikleyen Şahin, ama üretim tarafına da orta vadeli program ölçeğinde hani direkt söylemde değil ama dolaylı olarak bir destek de mümkün.

0: mevcut durumda. Çünkü Merkez Bankası'nın son birkaç açıklamasına baktığımızda bunu gördük. Özellikle enflasyon raporunda da bunu gördük. Bugün politika kararına da bunu metine bir cümle olsun eklerse, dolaylı da olsa, bu da önemli olacaktır. Bir sinyal niteliği taşıyacaktır.
1: Artık saniyeler kaldı. Özlem, sen bir yandan cep evet. telefonunu kontrol ediyorsun. Ben de bir yandan televizyonumuzun ekranında karşıya bölümüne bakıyorum. Nasıl bir karar metni gelir sence? Birazdan göreceğiz detaylarını ama.
2: Şimdi yine savaşın etkisinin etkili olduğu bir alan da aslında gıda fiyatları. Yani sadece Amerika-İran savaşı değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı da, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da şu anda ciddi olarak aslında gıda fiyatlarına dünyada etki etmiş durumda. Özellikle buğday fiyatlarını. Dolayısıyla evet, geldi ve sabit tuttu.
1: Evet. Şaşırmadık.
2: Şaşırmadık.
1: Hemen Sayın Paksoy'un değerlendirmesini alalım. O arada da zaten karar metni gelecektir.
2: Metin geldi.
1: Geldi mi? Evet. O zaman metnin detaylarına bakalım hemen.
2: Tabii. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermiştir Para Politikası Kurulu deniliyor. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'ta sabit tutmuştur. Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır deniliyor bu açıklamada.
1: Evet, nasıl değerlendirilmeli yani bu açıklama? Yine, çünkü enflasyonda belirgin bir bozulma durumunda para politikası sıkılaştırılacaktır notu bence önemli. Yani böyle bir endişeyi de göz önünde bulunduruyor kurul.
2: Evet, bu aslında açıklamaların genel olarak aslında genel cümlelerinden birisi. Ama burada yani öncü göstergelerin özellikle enflasyonda gerilediğine işaret ettiğini söylemesi önemli. Ama az önce seninle de konuştuğumuz gibi jeopolitik riskler yine vurgunun en başında yer alıyor.
1: Cüneyt Bey, sizin de değerlendirmenizi alalım, buyurunuz.
0: Yani karar beklediğimiz gibi ama metinde işte o aradığımız ton tam da Özlem Hanım'ın söylediği cümlede var. Yani Merkez Bankası diyor ki bizim uyguladığımız politikada aslında hani belli bir noktaya geldik dezenflasyon sürecinde. Belli bir takım veriler bunu destekliyor ama de facto dediğimiz, yani petrol fiyatlarının yüksekliği, ABD tahvil faizlerinin yüksekliğinin getirdiği global şartlardan dolayı Merkez Bankamız ihtiyatlı davranacaktır. Gerektiğinde bunun enflasyona yansımaları olursa o noktada da gerekli adımları atmaktan kaçınmayacaktır da diyerek aslında bir anlamda kendi manevra alanını, kredibilitesini ve özellikle CDS tarafında ve gösterge tahvilde gözlemlediğimiz o ve rezervlerinde gözlemlediğimiz kazanımların da koruyan bir bakış bence oldukça önemli. Ama dediğim gibi yani tabii ki Eylül verisi önemli olacak. Ekim, Kasım, yani tüm bundan sonraki enflasyon verileri önemli olacak ama orta vadeli programda da güncellenen bir enflasyon beklentimiz var bir hedef olarak. Buna bağlı olarak ben artık Merkez Bankamızın hem şahin bir duruş ama bir yandan da manevra alanı oluştuğu andan itibaren, yani de facto dediğimiz o petrol fiyatlarındaki yükselişin dengeye gelmesi, ABD tahvil faizlerinin dengeye gelmesi, global şartların risk iştahını arttırıp tahvil piyasamıza ve direkt sermaye piyasamıza gelebilecek yeni fonlarla, yabancı yatırımcılarla oluşabilecek alanı Merkez Bankamızın kullanmak isteyeceği. noktasında bir yorum verebiliriz. Yani evet, bu toplantı bekle gör, belki bir süre bu devam edecek ama ilk denge sağlandığında bizim Merkez Bankamız o alanı, yani enflasyonla politika faizi arasındaki makası daraltmayı seçeceğini bir anlamda düşündürüyor bu söylemleri. Hı. Bu anlamda önemli. Yani hem güven veriyor, istikrar veriyor ama bir yandan da önümüze ki döneme dair bir algı da oluşturmuş oluyor. Artık orta vadeli programda yer alan ekonomiyi, üretimi destekleyecek adımlar şu an çok daha önemli hale geldi. Yani Merkez Bankamız gerekli manevra alanını veriyorken, dediğim gibi orada açıklanacak teşvikler, önlemler, üretim motivasyonunu koruyacak tüm adımlar çok kıymetli hale gelmiş oldu. Özellikle bu açıklamalardan sonra.
1: Ne gibi teşvikler, önlemler, tedbirler alınabilir bundan sonraki süreçte?
2: Şimdi orta vadeli program toplantısında aslında bunun kısmen öncü mesajları verildi. Özellikle tabii bundan sonraki süreçte belki şunu söylemekte fayda var. Bu toplantıda da yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altını çizdi ve dedi ki bu dönemde özellikle çok sıra dışı, çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bu konjonktürde belki de enflasyonun kontrolden çıkmaması bile çok büyük bir başarı dedi. Şimdi burada bakıyoruz, Merkez Bankası 5. kez pas geçti faiz toplantılarını ve 37'de şu anda tutuyor. Yılbaşında da böyleydi. Dolayısıyla aslında hani daha fazla kontrolden çıkmaması da bu dönemde önemli. Hı hı. Ama tabii ki uzunca bir süredir reel sektörün özellikle beklediği bir faiz indirimi var. Çünkü finansmana erişimde özellikle sıkıntı çektikleri alanlar var. Dolayısıyla bu alanlarda teşvik edilmesi oldukça önemli. Şimdi tabii bu dönemde özellikle imalat sektörüne yönelik teşvik politikaları uygulanıyor. Yani önümüzdeki dönem için de aynı şekilde sıkıntı çeken pek çok sektör açısından daha seçici tabii olarak kredilerle desteklenmesi, daha avantajlı paketlerle desteklenmesi bekleniyor. Burada özellikle tabii işte konut gibi sosyal konutlar ve tabii kiralık konut derken aslında devletin burada verdiği önemli bir teşvik var.
1: Birkaç gün sonra başvuruları başlayacak mesela.
2: Ve özellikle tabii bu alanlarda, örneğin gıda alanında, böyle enerji alanında ciddi desteklerinin olmasını beklediğimiz bir dönem var aslında. Dolayısıyla özellikle orta vadeli program toplantısında da Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı altını çizdi ve dedi ki bu enflasyonla mücadele artık sadece hani bu çok tartışılıyor Banu, hani para politikası sadece Merkez Bankası'nın işi mi diye değil, tabii maliye politikalarında destek vermesi gerekiyor. Bu yıl daha fazla maliye politikalarını göreceğimiz bir yıl olacak dedi. Dolayısıyla burada aslında her sektöre yönelik, daha doğrusu ihtiyaç duyan sektörlere yönelik finansmana erişim konusunda da destek vererek daha kapsayıcı bir program ortaya konulacak gibi görünüyor.
1: Bol bol müjde yayını yapacağız o zaman. Cüneyt Bey, parantezi biraz genişletelim. O parantezin içine dünyayı da koyalım. Şimdi bugün ve cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde işte enflasyon rakamları açıklanacak. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı bekleniyor. Ne olur ne olmaz. Amerika biraz tartışmalı bir ülke. Avrupa muhtemelen faiz arttırıyor. Yine büyük merkez bankalarından da benzer adımların geleceğini bekliyor ekonomistler. Dünyaya dair ne söylemek gerekir? Bu kararlar dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Özellikle emtia üzerinden değerlendirme yaparsanız sevinirim. Buyurun.
0: Teşekkürler. Yani önemli bir dönemdeyiz Banu Hanım. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Yani tüm APARA'daki analiz yayınlarımızda, tüm mecralarda bunun altını özellikle çiziyoruz. Çünkü global tahvil piyasasındaki riskler çok belirgin hale geldi. Özellikle ABD tahvil faizlerinin bulunduğu seyir 2008 krizi öncesini hatırlatıyor bize grafiksel olarak. Temel olarak varsayımlar farklı olsa da şimdi çok daha güçlü dinamikler de var. Ve o dönemin bir özelliği petrol fiyatlarının da aynı dönemde yüksek olması. 150 dolardı o zaman petrol fiyatı. ABD tahvil faizleri de bu seviyelerdeydi ve devamında bir finansal kriz deneyimledi dünya. ABD merkezli. Şimdi yine ABD merkezli bir problem var ortada. Ama sadece ABD merkezli değil, Avrupa'ya da sıçramış durumda.

0: ciddi bir şekilde. Yani Avrupa tahvilleri Almanya'dan başlarsak ki benchmark ülkedir, önemli bir ülkedir. Son 10-15 senenin en yükseğine çıkmış durumda. Aynı zamanda Fransa, bakın tarihinde ilk defa Fransa ekonomisi İtalya ekonomisinden ölçek olarak daha güçlü bir ekonomi olmasına rağmen oradaki potansiyelistlere karşı İtalya tahvil faizlerinin üzerinde bir Fransa tahvil faizi gözlemliyoruz. Yani Avrupa Merkez Bankası'nda işi zor olacak bu dönemde. Majör etken enflasyon düşmüyor. Enflasyonu tetikleyen petrol başta olmak üzere. Global ticaret etkilenen Trump'ın tarife üzerinden uyguladığı baskılar da eklenince jeopolitik sistere bambaşka bir zor dönem oluştu. Enflasyon kolayına düşmeyecek. Bu da paranın yani sermayenin hem seçici olacağı hem de paraya ulaşımın biraz yüksek maliyetli olacağı bir dönemin olduğunu bize gösteriyor. Bunların tabii sonuçlarını bugünden yarına kestirmek kolay değil ama bunun bir finansal krize döndürmemek için hem Fed'in hem diğer tüm majör merkez bankalarının çok dikkatli ve temkinli olması gerekiyor önümüzdeki dönemde. Ama tabii ben 80'leri 90'ları iyi hatırlarım. Onun üzerine tezler de hazırlamıştık. Petrol şoku üzerinden dünyanın yaşadığı büyük krizler ve hatta işte Paul Volcker dönemi olarak nitelendirdiğimiz Amerika'da yaşanan süreç. Yani 20'lerin üzerinde bir enflasyona, 20'lerin üzerinde politika faizine cevap vermeye çalışan bir FED vardı. Şimdi aynı döneme gitmemek için FED çok temkinli, ihtiyatlı. Trump seçimden sonra dedi, herkes seçimden önce bu iş normalleşir diyordu. Bu iş nerede normalleşir? Hani petrol fiyatları reklamı üzerinden bilmiyorum ama tahvil faizi bence çok daha önemli. Oradaki süreci dengeleyebilirse FED ve ABD hazinesi ve ECB ve diğer tüm majör merkez bankaları konsantre bir şekilde dünya biraz daha dengeye ulaşabilir. Yoksa zorlu bir son çeyrek ve zorlu bir 2027'ye giriş bizi bekliyor olabilir. Tabii bu altınla başlayarak tüm emtia tarafını da ilgilendiren bir boyuta dönüştü. Onu da ayrıca bir değerlendirmek gerekiyor evet, ama evet. Önümüzdeki dönem gerçekten zor olacak ve bu şartlara rağmen yani şunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Az önce ben Özlem Hanım'la da anlattığımız gibi bizim merkez bankamızın ve mevcut kazanımlarımızın getirdiği bir esneklik var. Bunu bizim tahvil piyasamızda gözlemliyoruz. Bunu diğer kriterlerle de okuyabiliyoruz. Yani biz doğruları yapar, katı kısmı, katılaşmış katı kısmı hakikaten çözebilirsek yapısal reformlarla bu bize önümüzdeki dönem pozitif ayrışma imkanı getirecek yani Türkiye'ye. Onun da altını çizmek isterim bu zorlu koşullarda.
1: Şimdi bu hafta Borsa İstanbul tarafında bir hareketlilik gözlemledik değil mi? Yukarı yönlü bir hareketlilik evet. Var. Bugün son durum nedir bilmiyorum ama nasıl bir gidişat bekleniyor?
2: Yine... Yukarı yönlü demeyelim de aslında dalgalı diyelim. Çünkü dün her yukarı yönlüydü değil. Ama ondan önceki günlerde birazcık düşüş vardı. Çünkü sermaye piyasası kurulu bir düzen arda arda düzenlemeler yapıyor. Özellikle fonlar üzerinden. Dolayısıyla buna yönelik de hisselerde çeşitli hareketlilikler var. İşte kurumların hareketleri var. Portföy yönetim şirketlerine yönelik sermaye yapılarında değişiklikler, düzenlemeler var. Dolayısıyla bunun etkilerinin borsada görmeye başladık. Borsa biraz hareketli bugünlerde. Biraz sermaye piyasası kurulunun kararlarını sindirmeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Cüneyt Bey siz ne öngörüyorsunuz? Yani 2027'ye nasıl gireriz Borsa İstanbul tarafında? Yani 18 binleri falan telaffuz eden yorumcular görüyorum ama bu mümkün mü sizce?
0: Şimdi baktığınız ekrana bağlı. Yani dolar bazlı ve başka korelasyonlarla baktığımızda evet öyle bir potansiyel mevcut durumda var. Ben hatta birçok sektöre bakıyorum. BIST 30, BIST 50, BIST 100'ü oluşturan önemli şirketlerimizin değerlemelerine bakıyorum. Ciddi ucuzluklar var. Bugün örneğin Türk Hava Yolları 0.40 fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Bu çok kolay görülebilir bir şey değil. Bugün en az 10-15 tane önemli hissemizin, şirketimizin daha doğrusu değerlemelerinin şu an hak ettikleri değerin çok altında işlem gördüğünü gözlemliyoruz. Bu ne demek? Önümüzdeki döneme dair bir beklenti demek. Yani yabancı baktığı zaman kendi profilinde burada bir ucuzluk görüyor. Ama bu ucuzluğu tabii realize etmesi için yani alımlarını güçlendirmesi için iki kriter var. Birincisi global şartların risk iştahını desteklemesi ve gelişen piyasalara sermaye akımının hızlanması. İkincisi de Özlem Hanım'ın dediği konu. Biz yapmamız gerekenleri yapıyoruz şu an. Yani çünkü iki türlü bakmak lazım. Hem Özlem Hanım dediği gibi fon piyasasının

0: denge kurulup o maliyet kademe kademe karşılandıktan sonra Borsa İstanbul'un ben orta ve uzun vadede önünün açık olacağını düşünüyorum. Bu Merkez Bankamızın faiz adımlarına da bağlı olarak Hazine Maliye Bakanlığımızın orta vadeli ve kalkınma programı içinde atacağı adımlara da bağlı olarak gelişecektir. Yani yukarı yönlü potansiyelimiz var evet ama tekniğe de bunu indirgersek kısa dönem 13.500-14.000 üzerinde konsolide olması gereken, oradan her gelişte alımlarla destek olan 15.000 üzerine geçtiğimiz andan itibaren de kademe kademe global şartlarında izniyle sizin dediğiniz seviyelere gidecek bir endeks. Ama bir uyarı yapmak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Temel analiz çok kıymetli. Yani hangi hisse, hangi hikaye, hangi vizyon.
1: Peki.
0: Bu konuda çok iyi bir analiz yaparak yatırımlarını yönlendirmesi bizi izleyen izleyicilerimizin çok kıymetli olacaktır. O konuda uyarıcı
1: olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Paksoy, Özlem Doğaner. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce de zaten değindiğimiz bir konu vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiralık konutlarla ilgili Trabzon'da açıklamaları var. Dinleyelim.
2: Ne kadar yaşadığımız en büyük felaket. 11 elimiz yıkıldı. Binlerce canımızı, kardeşimizi, evladımızı toprağa verdik. Devlet, millet el ele verdik. Ve ilk saat itibariyle, ilk dakika itibariyle milletimiz de o birlik, beraberlik şuuru içerisinde çalışmalarımızı başlattık. Ve yine el ele, omuz omuza ayağa kalkmasını bildik. Sizler Trabzon'dan koştunuz. Van, İzmir, Edirne tek yürek oldu. Emin olun ne gerekiyorsa yaptık. Ne gerekiyorsa devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesine koştu. Birileri vatandaşımızın bu duygularını istismar etmeye çalıştı. Yardımlar topladı. Devlete alternatif kampanyalar üretti. Şimdi görüyorsunuz değil mi? İnsanların masum duygularıyla sadece bir yardım ulaştırmak için verdiği paralar nerelere harcanmış? Verilen yardımlar depolarda nasıl çürütülmüş? Biz o gün dedik ki biz bu işi yapacağız ama bize inanmadılar. AK Parti, Cumhur İttifakı bu enkazın altında kalır dediler. Ve biz onlara aldırmadan çalıştık. Geldiğimiz noktada gerçekler gün gibi ortadadır. Kalıcı çözüm üreten, milletinin yanında olan devlettir. 20 yılda ayağa kalkmaz dedikleri şehirlerimizi ayağa kaldıran, 2 yılda 455 bin konutu yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için o inanamazsınız ne acılar var orada. O acıları gidermek için biz de canla başla ekibimizle birlikte çalıştık. Bunu bu devlet yaptı. Bunu bu millet başardı, Türkiye başardı. Bu çok önemli. Yani ben yurt dışına gittiğim her yerde bu başarıyı anlatıyorum. Ve inanamıyorlar. Hakikaten 2 yılda bunu yaptınız mı? Gelin, görün, şehirlerimizi gezin diyorum. Ve devletimizle, Cumhurbaşkanımızla, milletimizle gurur duyuyoruz. Gerçekten milletimizi açta açıkta bırakmadık ve sözümüzü 25 yıldır olduğu gibi tuttuk. Hamdolsun. Allah'a şükürler olsun ki bu aziz millete hizmet etme şerefine eriştik. Benim çocuklarıma bırakacağım en önemli miras budur. Ben oradaki 14 milyon vatandaşımız, 81 ilimiz için görev yaptığım süre boyunca o hizmetleri yaptım. Bu aşkla, bu şevkle, bu inançla gece gündüz çalıştım ve şükürler olsun ki Rabbimize, milletimize mahcup olmadık. Değerli kardeşlerim, şimdi asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. Biliyorsunuz.

ev sahibi Türkiye diyerek 81 ilimizde 500 bin sosyal konut için kurallarımızı çektik, temellerimizi attık. Ve Trabzon'umuza da bu kapsamda 2000'i Ortahisar'da olmak üzere 3734 yuvamızı hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. Ama biliyorsunuz bu projemizde bir de kiralık konutlarımız var. Sosyal konut hamlemizin yanında ilk kez İstanbul'da başlattığımız kiralık konut projemizi de hızlıca yürütüyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık ve İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. TOKİ'miz tüm hukuki altyapıyı hazırladı. Takvimimizi adım adım belirledik. Şimdi müsaadenizle bu detayları da Trabzon'umuzdan milletimizle paylaşıyorum. Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. Kura şartları şöyle: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. Gelelim fiyatlara. İlçelere göre kiralar ne kadar, hepsini çıkardık. Bütün oradaki raişleri arkadaşlarımız inceledi ve vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, İşte piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa raişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Yani bölge raişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar. İki asgari ücretli vatandaşımız çok rahat bir şekilde bu konutlarda oturabilecek. Bir memurumuz, bir emekli vatandaşımız yine bu konutlarda çok rahat bir şekilde oturuyor olabilecek. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz. Ne hedefliyoruz? Bir, burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz. Ve işte burada biraz da alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta erişimini hızlandıracağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, orada yuvalarının huzurla dolduğu bir Türkiye için hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ben bu projemizin de İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçemizin Trabzon'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

0: Rabbimden Bismillah diyerek temelini attığımız bu büyük eserin kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum ve bu projede gerçekten uzun bir uğraş var, uzun bir emek var, alın teri var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz, bakanlarımız, teşkilatımız, vatandaşımız hep birlikte omuz omuza verdik ve emeği geçen TOKİ'mize, Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum beklenen açıklamayı yaptı. 15 bin konut için başvuruların ayın 14'ünde başlayacağını zaten haber bültenlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Kiralık konut projesine ilişkin cevabı merak edilen soruların hepsini aslında yanıtlamış oldu Sayın Bakan. Biz de bu konuyu gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile değerlendireceğiz. Sayın Özelmacıklı, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba efendim, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler bir mukabele. Nasıl? Beğendiniz mi fiyatları? 1 artı 1 konutlar için 10 bin lira, 2 artı 1 konutlar için 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlar söz konusu olacak kira için. Buyurun.
2: Banu Hanım, gerçekten fiyatlar aslında piyasa beklentilerimizin daha da altında açıklandı. Çünkü şu an İstanbul'da ortalama kira fiyatlarının 45 bin TL seviyelerinde olduğunu düşünürsek 1 artı 1'ler için bu 10 binlik rakamlar, 4 artı 1'ler için de 18 binlik rakamlar gerçekten piyasa rağiçlerinin yarısının da daha altında diyebiliriz. Tabii özellikle merakla beklenen başvuru şartlarıydı. Bu başvuru şartları da kısmen biraz daha geniş bırakılmış. Özellikle hane halkı gelirinin 100 bin TL'lik bir baremde olması başvuru imkanını biraz daha arttıracak gibi gözüküyor. Tabii beklediğimiz unsurlardan bir tanesi de şüphesiz belli bir süredir aslında başvuracak kişilerin İstanbul'da ikamet ediyor olmasıydı. Biz belki daha uzun bir süre olur diye de düşünmüştük ama bir yıldır ikamet ediyor şartı yeterli kabul edilecek. Bununla beraber de üzerinde kayıtlı bir konutun olmaması önemli bir kriter olarak aslında gerçekten ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşların başvurularını örneklendirmek için oldukça önemli oldu. Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi kriterler gene zaten beklenen kriterler. Ama içinde 1 artı 1'den 2 artı 1'e, 3 artı 1'den 4 artı 1'e kadar geniş bir yelpaze önemli bir imkan sunuyor. Bununla beraber de aslında seçeneklerin başka ilçeleri kapsayacak şekilde.
1: Evet, yani İstanbul'un çok geniş bir alanına yayılmış konutlardan bahsediyoruz. Bu muhteşem bir şey. Çünkü bu kiralık konut kampanyasını duyan pek çok vatandaşımız, ya ben şimdi Kayaşehir'e, Şamlar'a, Hacımaşlı'ya mı gideceğim, oradan mı ev tutmak zorunda kalacağım gibi bir endişe taşıyorlardı. Yani Üsküdar'dan bile ev kiralayabilecekler belki.
2: Evet, özellikle baktığımızda şimdi Anadolu yakasında Ataşehir var. Ataşehir dediğimizde tabii ilk akla gelen Fikirtepe bölgesi. Bununla beraber Sancaktepe'de işte konutların olduğu bölgeler var. Bunun yanında Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, hani bu üçgen oldukça geniş bir alanı içeriyor. Özellikle de Avrupa yakasında baktığımızda Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy aslında gerçekten geniş bir alanı kapsıyor görüyoruz. Tabii başvurular pazartesi itibariyle başlayacak. Biz çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Kira bedellerinin de bu çerçevede makul tutulması vatandaşların yoğun bir ilgi göstereceğini gösteriyor. Tabii kriterler anlamında daha önce de açıklanmıştı ama bu konutlar 3 yıl süreyle kiraya veriliyor olacak. Bu süre içerisinde daha sonrasında belki ek tadilat ve düzenlemelerle tekrar başka ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için ayrılacak. İlk etabı 1071 konut, anlamlı bir sayı ama bununla beraber bu sayı 15 bine ulaşacak. Ben önümüzdeki dönemde belki de bunun İstanbul'la başlayan unsurunun belki de daha geniş bir şekilde Türkiye'de aslında kira probleminin yaşandığı büyük şehirler olmak üzere daha da geniş bir alana yayılacağını değerlendirenlerdenim. Çünkü aslında bu durum belki de belli bölgelerde kira baz değeri açısından ve

0: konutların arzı açısından da önemli bir etki oluşturacaktır diyebiliriz.
1: Şimdi bunun tabii kira ve satılık ev piyasasına yansımaları olacak. Siz de 3 yıla işaret ettiniz. 3 yıl aslında çok önemli ve kritik bir rakam. Neden böyle? Çünkü bir önceki sosyal konut kampanyasındaki evler bitecek önümüzdeki aylarda. Yani 2027'nin ilk 6 ayında onların teslim edilmesi beklenebilir. Bir de 100 bin konut da yapılıyor. 3 yıl içerisinde onların kesinlikle biteceğini öngörebilir. Çünkü böyle hızlı bir performansı var malum TOKİ'nin, Emlak Konut'un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın. Yani 3 yıl içerisinde özellikle İstanbul özelinde çok şey değişecek bu anlamda diye değerlendirdim ben. Bilmiyorum sizin görüşünüz nedir bir uzman olarak?
0: Çok doğru bir tespit. Zaten 500 bin sosyal konutta ilk teslimler 2027 Mart ayı itibariyle başlayacak. Zaten burada çok önemli bir 100 bin konutluk stok İstanbul için ayrılmıştı. Hatta geçmiş dönemde açıklanan 250 bin sosyal konut projesindeki ev teslimlerinin de 2027'de İstanbul için hızlanacağını söylemek mümkün. Bu noktada zaten yarısı bizden kampanyasıyla zaten var olan bir kentsel dönüşüm hızı İstanbul'da devam ediyor. Ama bununla beraber bu konutların da en azından sektöre ve bölgelere anlamlı bir şekilde aslında arz yönüyle destek vereceğini söylemek mümkün. Hı hı. İstanbul'da son dönemde özellikle başta kentsel dönüşüm olmak üzere üniversitelerin kayıtları ve sonrasındaki talep artışları nedeniyle çok yoğun bir kiralık talep var. Hı hı. Nispeten devlet eliyle de bu arzın desteklenmesi önemli bir başlangıç olacak.
1: Hı hı. Şimdi on binlerce konut İstanbul özelinde sisteme girecek önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde. Burası kesin gözüyle bakılan bir husus. Zaten Cumhurbaşkanımız da son açıklamasında yarısı bizden kampanyasının 2027'nin sonuna kadar uzatıldığını söylemişti. Bu da vatandaşı çok memnun etti, mutlu etti. Bir yandan da kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ederse artık fahiş kira diye bir şeyden ya da satılık konutlardaki balon denen şeyden söz etmek de mümkün olmayacak. Öyle anlıyorum ben.
0: Tabii özellikle yarısı bizden konusunda beklenen bir aslında piyasada bir endişe vardı. Acaba biz bu yıl sonuna kadar riskli yapı tespiti alabilir miyiz, alamaz mıyız? Ama son kabine toplantısı sonrasında bunun 31 Aralık 2027'ye uzatılması ve bu kararın açıklanması özellikle dönüşüm sürecinde dirençli şehirler projesinin desteklenmesi anlamında oldukça önemli. Tabii şimdiye kadar 2 milyon 761 bine yakın bağımsız bölüm bu kapsama alındı. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. Burada ve bunun neredeyse yarısı Banu Hanım İstanbul'da gerçekleşiyor. Yani şu an yarısı bizden kampanyasına başvurulara baktığımızda neredeyse 435 bin bağımsız bölümün bu kapsama alındığını görüyoruz ki 180 bini zaten bu kapsamda dönüşümü tamamlandı. 2026 sonuna kadar da bu sayının 500 bin sayısına çıkması hedefi var. Onun için bu noktada tahliye destekleri, hibe ve kredi destekleri 1 milyon 875 bin TL olarak devam ediyor. Bununla beraber tabii kiralık konut arzında bu 14 Eylül'de başlayacak sürecin aslında hemen semeresini biz Ekim ayında alıyor olacağız. Çünkü aslında kurallar Ekim ayında ilk kurallar çekilerek teslimler başlıyor olacak. Ama projeyi biz biraz daha acaba sadece belli bölgelerde mi sınırlı kalır dediğimizde bunun geniş bir bölgeye alınmış olması bizler için de aslında piyasa açısından da sevindirici oldu. Birçok bölgede belki ek konut ihtiyaçlarına da belki ufak tefek temaslar olacak ama dediğiniz gibi orta vadede ki OVP'de de gördüğümüz kadarıyla kiralık piyasasının enflasyon etkisi oldukça fazla, hala etkili ama devletin gerek konut sahibi olması açısından vatandaşların gerekse de kiralık konut arzıyla bu tarafta bunu destekleme için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor diyebiliriz.
1: Sayın Özelmacıklı çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda.
0: Biz teşekkür ederiz Banu Hanım.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Sıcak bir gelişme. İstanbul'da Maltepe'de bir kişi silahla ateş açtı. Olay yerinde yaralılar var. Bölgeye özel harekat polisi sevk edildi. Görüntülerin Maltepe'den olduğunu söylemiştik. Bir çatışmanın devam ettiği anlara dair görüntüler. Ambulans bile geri çekilmek durumunda kalıyor çatışmanın yaşandığı noktadan. Bir kişi silahla ateş açıyor. Çok net bir biçimde görüntüler.

0: duyuluyor zaten ateş açma sesleri. Bölgeye özel harekat polisinin sevk edildiğini de ifade etmiştik. Bakın orada bir polis aracı var, bir SU tipi bir araç ve o da kurşunların isabet ettiği noktadan ayrılmaya, uzaklaşmaya çalışıyor. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Belirlemelere göre olay yerinde yaralılar var. Özel harekat polisinin olay yerine ulaştığı anlara dair görüntüler de şu an itibariyle ekranlarınıza yansıyor. Hem zırhlı araçlar hem de polis araçları hem de bekletilen ambulanslar nispeten güvenli bir noktada beklemekteler. Bakın tekrar görüntünün başına döndük. Vatandaşların kaçıştığı, ambulansın olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlarda kameralara işte böyle yansımış. Vatandaşlar tabii endişeyle olay yerinde yaşananları kayda almaya çalışmışlar. Bu konuyla ilgili detayları alacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş telefon attığımızda. Mehmet, söz sende.
1: Evet Manuel, geçtiğimiz dakika itibariyle Maltepe'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Şu anda ulaşmış olduğum bilgilerde iki vatandaşın yaralandı ve onların da hemen yakın bir hastaneye kaldırıldığını ve sağlık noktasında müdahalelerin yapıldığını sizlerle paylaşalım. Yani şu anki ekranlara taşıdığımız o silah seslerinin de geldiği o çatışmada iki vatandaşın yaralandığı yönünde bilgi var. Umarız sayı yükselmez ama o iki yaralıya da ambulans ekipleri anında müdahale ettiler olay yerinde ve ardından da hastaneye şu an itibariyle ulaştırdıklarını sizlerle paylaşayım. Hemen ardından da şu an itibariyle orada bir yandan özel harekat polisi evin dört bir tarafını sararken bir yandan da orada uzman müzakereci ekipler tarafından karşıda bulunan kişi ikna edilmeye çalışıyor. Evin içerisinden camdan sağa sola ateş ettiğini şu anda görüyoruz. Özel harekat polisi şu an eller tetikte, o noktada ikna edilmesini bekliyor ve burada şunu söyleyeyim, polise yönelik bir kurşunlama, ateş etme gibi bir durum şu anda en azından aldığım bilgiye göre söz konusu değil ama çevreye ateş ederek hiç kimsenin eve yaklaşmaması için bir müdahale söz konusu ve müzakereci polisler saldırganı ikna etmeye çalıştıklarını ve hatta evinin artık neredeyse içerisinde camdan kendisiyle konuştuklarını biliyoruz. Belki de şu dakikalarda biz yayını gerçekleştirirken de müzakereci polisler içeriye de girmiş olabilir ama ikna edilebileceği yönünde şu anda polislerin bir ön tahmini var ve dediğim gibi bir alacak verecek meselesi, hatta ev sahipleriyle arasındaki bir tartışma sonucu bir anda böyle bir çatışmaya dönüştü bilgisi de yine ulaşmış olduğum bilgiler arasında. Dediğim gibi şu anda ikna etmeye çalışıyorlar. Bakalım yeni bir gelişme oldukça bizler de size aktarmaya devam edeceğiz.
0: Karataş'a teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da İstanbul İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır var. Görüntüleri biraz okuyalım, değerlendirelim istiyoruz. Belli ki yüksek bir noktadan ateş ediyor, balkondan ya da pencereden. Çünkü kurşunların yere saplanma, yere çarpma görüntüleri çok net bir biçimde gözükebiliyordu Ramazan. Müzakereci polisler de olay yerinde. Bu tip olaylarda genellikle onların o uzman personelin görev yaptığını biliyoruz. İşte şurada ambulansın şu geri çekildiği noktanın bulunduğu yeri hedef alan kurşunlar gördük az önce. Şimdi de görüntülere yansıyacaktır muhtemelen.
2: Şunu ilave edelim Banu istersen. Burada ilk tespitlere göre iki şahıs bu olayın gerçekleştiği bir adrese geliyor. İlk bilgilerde. Tabii bunlar resmi açıklamayla netlik
0: zaman
2: kazanacak.
0: Zaman zaman toz kalkıyor buralarda. Buralara ateş ediyor. Evet. Aslında burada bir polis aracı da var. Allah korusun, çok daha bir kurşunun sekmesi neticesinde çok daha tehlikeli sonuçlar da doğurabilecek bir eylem diyelim.
2: Kesinlikle. Şimdi ilk bilgilerde biraz önce Mehmet Karataş'ın anlatımlarına ilave olarak şunu ekleyebiliriz. Bir ikamete bulunan ikamete iki kişi geliyorlar. O ikametteki kişi ev sahibi midir, kiracı mıdır? Bunlar net bilgiler değil. Ancak aralarında bir tartışma olduğu belirtiliyor. Yine alacak verecek meselesi olduğu iddiası da var. Bir çatışmadan ziyade o ikametteki kişi tarafından o iki kişi yaralanıyor. Ve iki yaralı şu an hastaneye kaldırılmış durumda.
0: Yaralananlar ikamete gelen iki
2: kişiler. Şu anda polis ekipleri ise o iki kişiyi yaralayan şüphelinin teslim olması için bölgeye güvenlik çemberi altına almış durumdalar. Özel harekat polisleri sevk edildi. İlçe ekipleri o bölgede, asayiş şubenin ekipleri o bölgede. Şimdi bu olaylarda şundan emin olunmaya çalışıldı ilk etapta. İlk bilgi belirlemelere göre evde herhangi bir rehine durumu söz konusu değil. Zaten hali hazırda dün İzmir'de bir banka soygunu girişimi vardı. Tayfun Er anlatmıştı. Polislerin burada

0: Buradaki en önceki kendilerini o bölgede konuşlandırmalarındaki en önemli etken şüphelinin çevreye bir zarar vermemesi için güvenlik tedbiri oluşturuyorlar. Bu konularda buradan yayınımızı radyodan, AB radyodan ya da televizyonumuzdan takip edenler, çünkü anlaşılan o ki serseri kurşun dediğimiz rastgele bir ateş açma durumu var. O bölgede
1: polis aracı olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken
0: oradan buralara
1: toz kalkıyor. Yani şimdi, buralara kurşun isabet ediyor. Demek ki yüksek bir noktadan, balkondan ya da pencereden ateş ediyor bu bölgeye. Ama çok tehlikeli yani.
0: Kesinlikle.
1: Burada bir polis aracı var. Az önce bir ambulans vardı.
0: Kesinlikle.
1: Burada belki o yaralıları tahliye etmişlerdi.
0: Kesinlikle ve bu bölgenin ilk dikkat ettiğimiz nokta özel hareket polisleri bu ateşli silahlardaki mesafeyi gözeterek o bölgeyi mümkün mertebe boşaltmaya çalışıyorlar ki herhangi bir yaralanma ya da ölümle sonuçlanan başka bir kurşun isabeti olmasın diye. Tabii ki özel harekat polisleri burada çevrede güvenlik tedbirini aldıktan sonra buradaki panik anlarını görüyorsunuz. Belirttiğin olay burada Allah korusun bir vefat durumu da söz konusu olabilirdi. Şimdilik o olayda bulundukları belirtilen iki kişi yaralı var. Çatışma değil. İkamette bulunan kişinin silahından çıkan kurşunlarla yaralandığı belirtiliyor. Aralarındaki tartışmanın neticesinde. Şimdi burada önemli nokta müzakereci polisler. Müzakereci polislerin bu konuda da çok sinir katsayılarını, sinir seviyelerini, kendi psikolojilerini kontrol edebilen kişilerden seçiliyor olmasının da altını çizmek gerekiyor. Çünkü karşıdaki kişi psikolojisini bilmiyorsunuz. Ne yapacağı öncesinden tahmin edilemeyen bir durum. Özellikle bazen kalabalık ortamlarda bir tür olaylara müdahale etmek çok riskli. Yani burada şu anda polis ekiplerinin en önde kendilerini en önde tuttukları nokta sabır konusu. Yani özel harekat polisleri ne zaman bu konularda bir devreye girme durumunda söz konusu olur? Eğer çevredeki vatandaşlara polis ekiplerinin, kolluk kuvvetlerinin canına kastedecek bir harekete, bir ateşlemeye söz müdahale olursa...
1: Bunlar da yeni görüntüler. Muhtemelen senin söylediğin yani o alacak verecek nedeniyle kapısına geldiği söylenen kişilerin yaralandığı nokta burası.
0: Muhtemelen.
1: Buzlandığını görüyoruz.
0: Şunu da belirtelim.
1: Umuyoruz yaralıdır.
0: Yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyordu. Bu görüntüler hastaneye kaldırılmadan önce de vatandaşlar tarafından çekilmiş olabilir. Ama şu anda ekranlarda izleyicilerimiz ne duyduğu silah sesleri. Evet. Bu silah seslerinin yani birden fazla tetiğe basıldığı belli. Kullandığı silah yani ne kadar mermisi var. Bunların hepsi ekipler tarafından tahminle de olsa değerlendirilen hususlar. Yani işte biraz önce arkadaşlarımız gösterdi görüntülerde. Özel harekat polisleri tam teçhizatlı ekipler. Evet. Çok kısa sürede o noktaya girip bu olaya müdahale edebilirler. Ancak burada bu silahlı şüphelinin can güvenliği de ön planda tutuluyor. Yani burada da devreye profesyonel müzakere polisleri giriyor. Yani müzakere polisleri emniyet biriminde, emniyet teşkilatında apayrı bir birim. O karşıdaki kişinin psikolojisini kontrol edebilecek, kendilerine yönelik fevri adımlarını yumuşatabilecek söylemlere ve insan psikolojisine hakim kişiler olduğunun altını çizelim. Ancak bu müzakere süreci sonuç vermemesi durumunda da buna tedbir olarak oradaki herkesin can güvenliğiyle birlikte polis ekiplerinin de can güvenliği ön planda tutularak bir operasyon yapılır mı yapılmaz mı şu an için bölgede müzakereci polislerin devrede olduğunu belirtelim. Ancak görüntülerde yani ucuz atlatılan bir konu, rastgele bir ateş açma durumu söz konusu.
1: Ancak diğer
0: görüntülerde sokakların boşaltıldığını görüyoruz.
1: Şuraya kurşun değecek.
0: Evet.
1: Tam şu noktaya vuracak.
0: Oradan toz kalkacak.
1: Evet, oradan toz kalkıyor. Yani burada aslında yani polisi bile hedef alan bir ateş açma
0: durumu.
1: Yani
0: bu pompalı tabir edilen bir silah sesi gibi de geliyor. Yani diğer olaylardan gördüğümüz. Yani bir tabancadan ziyade tabanca mı yoksa işte uzun namlu silah tarzında pompalı tüfek tarzında bir silah mı? Ancak özel hareket bölgeye sevk edilmiş durumda. Çevre güvenliğinin alınması önemli. Herhangi bir yaralanma konusuna karşı sağlık ekipleri de bölgede. Tabii şunu da dikkat edelim. Özel hareket polislerinin dışında bölgedeki sivil ekipler de çelik yeleklerini giymiş durumda. Herhangi bir kendilerine karşı bir silahlı ateş etme durumunda. Ancak neler değerlendiriliyor? Evde başka kimse var mı? Bir rehin durumu söz konusu mu? Şu an edinilen bilgilerde öyle bir durum söz konusu olmadığı. O şüpheli kişinin husumetli olduğu kişilerin dışında polis ekiplerine de bir mukavemet kullanıp kullanamayacağı ya da o psikolojide olup olmadığı değerlendiriliyor müzakereci polisler tarafından. Ancak bu müzakereci polislerin

0: İşi gerçekten o kadar zor ki Banu. Şimdi bu ateş açan bir şüpheli var.
1: Peki.
0: Şimdi katlardan çıkarken kendilerine bir ateş gelir mi? Yani oraya da çok dikkatli bir şekilde ilerlemeleri de gerekiyor. Şu an bölgede güvenlik çemberine alınmış durumda. Biz de süreci takip ediyoruz.
1: Çok kısa sürede haberi gelecektir zaten. Biz de izleyicilerimizle paylaşacağız. Ramazan, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Sayın seyirciler, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın, kamuoyunda Şahinler olarak bilinen organize suç yapılanmasının lideri Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Bugünün sıcak başlıklarından biri de bu. Düzenlenen operasyonda Beykoz'da gizlenen bir cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda 7'si İran uyruklu, 19 şüpheli tutuklandı.
2: Silahlı suç örgütü Sarallar'ın Şahinler grubu liderine yönelik suikast planı çökertildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda Sedat Şahin'i hedef alan suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Beykoz'da saksıların arasına saklanan ağır silahlar polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Cephaneliğin planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephanelikte 1 roket atar, 3 roket atar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 2 kalaşnikov, uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
12: Aa, anne dedi.
13: Hadi canım, baba dedi.
12: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
14: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes, Allianz'dır. Bes, Allianz.
15: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
10: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi

0: biraz. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Aranın ardından gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstanbul'da Maltepe'de iddialara göre ev sahibiyle alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi silahla ateş açtı. Bölgeye özel harekat polislerinin sevk edildiğini söylemiştik. Yeni gelişmeler var. İlk belirlemelere göre maalesef iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Görüntüler İstanbul'un Maltepe ilçesinden. İddiaya göre ev sahibiyle alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi silahla ateş açtı. Bölgeye özel harekat polislerinin sevk edildiğini ifade etmiştik. Maalesef ilk belirlemelere göre bu olayda iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A Haber ekibinden Merve İzci Özmen de az sonra bu olaya ilişkin detayları bizlerle paylaşacak. Haber merkezimize ulaşan en sıcak görüntüleri de yine ekranlarınıza getiriyoruz. Maalesef bu silahlı olayda iki kişi öldü, bir kişi de yaralı. A Haber ekibinden Merve İzci Özmen'e dönelim hemen, detayları ondan dinleyelim. Merve.
1: Evet Pamela, aslında geçtiğimiz saat diliminde Maltepe'de henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde silahlı çatışma

0: Kime çıkmıştı. Ancak hemen seslerin duyulmasının üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin aslında müdahalesinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda drone'la da o bölge takip ediliyor. Ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında vurulanlardan birinin avukat olduğu iddia edilmişti. Şu an için kesin bir bilginin olmadığını da yine sizlerle paylaşalım. Ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan bir anlaşmazlık sonucunda böyle bir olay yaşanmıştı ne yazık ki ve bölgeye sevk edilen aslında özel harekat polisleri de olaya müdahale ettiler, ancak saldırganın polislerin de müdahalesine aslında tepki gösterdiği iddia ediliyor. Tabii saldırganı sakinleştirmek için ekipler seferber oldular. Drone'la ve normal şekilde müdahale etmeye çalıştılar. Ancak çok sayıda yaralının olduğu bilgisi de vardı. Şu an için bir sayı rakam sizlerle paylaşamıyoruz. Ancak önümüzdeki dakikalarda ise daha da netleşeceğini söyleyebiliriz. Ne yazık ki iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi ulaşmıştı. Ve bir vatandaşımızın da durumunun ne yazık ki ağır olduğunu söyleyelim. Tabii bölgede de aslında geniş güvenlik önlemlerinin alındığını da yine sizlerle paylaşalım. Ekiplerin çevredeki hareketliliği aslında drone'la takip ettiğini ve vatandaşları da olay bölgesinden uzaklaştırdıklarını da yine sizlerle paylaşalım. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkinse henüz net bir bilgi yok. Kaç tane yaralının olduğu, kaç kişinin yaralandığı bilgisinin de henüz net bir şekilde belirlenmediğini yine sizlerle paylaşalım. Tabii polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olay anında hemen çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edilmişti. Şu anda aslında çalışmalar ve bu kavganın, bu çatışmanın neden çıktığı konusunda da kesin bir araştırma önümüzdeki dakikalar içinde de netleşecek diyebiliriz. Şu an için aslında elimize ulaşan bilgiler bu kadar. Yine gelişmeler oldukça sizlerle ve izleyicilerimizle de paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım Bağlayın.
1: Merve, çok teşekkürler. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. Ayrıntıları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Kübra Tepeci'de. Kübra.
2: Teşekkür ederiz Banu. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu haftalık toplantı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantı İstanbul'da çok uluslu müşterek harp merkezi komutanlığında gerçekleşti. Toplantıda bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk uluslararası ve bölgesel konulara değindi. İsterseniz konulara da bakalım. Konunun en başında aslında terörle mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yine bu gündemde vardı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim olduğu açıklandı. Yine gündemde İsrail, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılar da vardı. İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnan'ın 2 Mart 2026 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4300'e, yaralananların sayısı 12300'e ulaştığı açıklandı. Filistin'de ise sadece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1300'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş. Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır denildi. Yine İsrail'in soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbiri alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğu bir kez daha hatırlatıldı. Bir diğer önemli konuysa yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmasında devam ettiği yönündeydi. Yine bu kapsamda Aselsan tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza hassas güdüm kiti ve lazer güdüm kiti teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir denildi. Bir diğer önemli konuysa aslında Kıbrıs'ta. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Güney Kıbrıs'ta ölen Rumlar için bir anıt projesi gündeme getirmişti. Toplantı bu konuda gündeme geldi ve bu projeye ilişkin bütçe ayrılmasına tepki gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan bu sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi tarihi gerçekleri çarptırmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir dendi. Yine toplantıda SDG'nin fesih süreci ve toplantının ana maddelerinden birisi olmuştu. Tek devlet tek ordu vurgusu yapıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet tek ordu anlayışı kapsamında DGN Fesih ve

0: entegrasyon süreci yakından takip ediliyor dendi. Bununla birlikte sürecin Suriye'de tek bir askeri yapı altında birleştirilmesine katkı sağlanması gerektiğine de yine vurgu yapıldı. Dediğimiz gibi Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta İstanbul'da gerçekleşmişti. Gündeme ilişkin bu konularda ele alındı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iddia ve hakaretleri cezasız kalmadı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 farklı olayda yaptığı konuşmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
2: Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği iddialar ve hakaretler cezasız kalmadı. Mahkeme Özgür Özel'in 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan hakkında 2025 yılında söylediği sözler Cumhurbaşkanı avukatı tarafından yargıya taşınmıştı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz iddialar ve hakaretamiz sözler için Ankara 44. Asliye Mahkemesi kararını açıkladı. Özgür Özel'in Marmara cezaevi çıkışında sarf ettiği sözler nedeniyle 200 bin lira, CHP'nin İstanbul Bayrampaşa mitinginde yaptığı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira ve Aydın mitinginde yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle yine 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Böylece Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan 3 farklı olay için toplam 800 bin lira ödemesine hükmedilmiş oldu. Başkan Erdoğan daha önce benzer durumlardan Özgür Özel'den yine tazminat hakkı kazanmış ve bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
1: AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Biz de Ankara'ya gideceğiz, gündeme alacağız. A Haber ekibinden Mert Acıalioğlu detaylarla karşımızda. Mert.
3: Teşekkürler Banu El. AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Merkez'e geldi. Yurdun dört bir yanından kadın belediye başkanları bugün AK Parti Genel Merkezi'nde. Başkan Erdoğan geride bıraktığımız dakikalarla bu isimlerle bir araya geldi. Yerel yönetimler ve teşkilat başkanlığı da bu toplantıda yerini almış durumda tabii ki. Oldukça önemli. Başkan Erdoğan kadın belediye başkanlarıyla görüşüyor ve bugün de AK Parti'ye yeni isimlerin katılması beklenmekte. Üçü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, biri ise Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere toplam 4 belediyenin daha AK Parti'ye katılması bekleniyor. Özellikle bu katılan belediyeler içerisinde biri İzmir, Foça olarak edinmiş olduğumuz bilgi. O da bir kadın belediye başkanı. Bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Saniye, Bora, Fıçı bilindiği üzere bir süredir aslında Cumhuriyet Halk Parti ve Yeni Parti kanadında yaşanan bu gerginlik sonrası, aslında yaşananlar sonrası ve son durum çerçevesinde aslında AK Parti'ye geçip geçmeyeceği merak konusuydu. Kendisinin bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Üsküdar Belediyesi'nde bilindiği üzere görevden uzaklaştırmanın ardından belediye meclisinde bir seçim gerçekleştirilmişti. Dündar Ziya Gültekin orada belediye meclisinde yapılan seçimle Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilmişti. Kendisi de bugün genel merkeze davet edilen isimlerden bir diğeri. Öte yandan Muş Sungu Belediye Başkanı Turan Sayılgan, kısa bir süre önce kendisini burada gördük, hatta sohbet de ettik. Yeniden Refah Partisi'ndeydi. Bir belde belediyesi Yeniden Refah'tan Muş Sungu ilçesinden AK Parti'ye katılıyor. Öte yandan Kayseri'den iki belediye, ilçe belediyesi AK Parti'ye katılacak. Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser de Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılması beklenen isimlerden. İfade ettiğimiz gibi 3 Cumhuriyet Halk Partili, bir de Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere toplam 4 belediye AK Parti'nin bugün MKYK toplantısıyla birlikte bünyesi katmasını bekliyoruz. İfade ettiğimiz gibi bazı isimleri burada gördük. Diğerleri ise edinmiş olduğumuz bilgiler, rozetleri de Başkan Erdoğan tarafından takılacak. Öte yandan tabii ki MKYK toplantısı diyoruz. Önemli konu başlıkları var. Terörsüz Türkiye süreci, meclisten çıkan yasal düzenlemeler sonrası izlenen yol haritası, öte yandan AK Parti teşkilatları, MHK, MKYK ve teşkilatlar özellikle bilindiği üzere yaz döneminde sahadaydılar. Sahadan gelen talep ve isteklerin de bugün MKYK'da değerlendirilmesi, Başkan Erdoğan'ın vereceği talimatlarında önemli bir yer tutması bekleniyor. beklenmekte. Geride bıraktığımız kabine toplantısıyla birlikte Başkan Erdoğan İstanbul'da kiralık konut projesinin 14'ü ile itibariyle başvuruların başlayacağını belirtmişti. Bildiğiniz üzere kiralık konut projesi üzerine çalışılıyor. Bu hususun da aslında değerlendirilerek ele alınması, bunun yanı sıra bunun tüm yurt satına yayılıp yayılmayacağı konusu da merak konusu. Bunun da değerlendirilmesi bekleniyor. İç ve dış meseleler, ekonomik konular ele alınacak. İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları Atina ile Tel Aviv arasında bilindiği üzere yakınlaşma her geçen gün artıyor. Özellikle Yunanistan'ın 12 mil noktasındaki provokasyonları sürerken İsrail'in de saldırgan tutumları devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin de yine MKYK'da değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan ilerleyen dakikalarda Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek toplantıyı daha da detaylandıracak diyelim Banuel ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı Türk pilotlarının Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitiminin başladığını duyurdu. Peki Eurofighter sürecinde son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne neler katacak? Detaylar haberimizde.
2: Türk pilotların Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitimi başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
4: Birleşik Krallık hükümetiyle imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.
5: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
2: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
5: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak. Kendi personelimizde kendimizin yetiştirmesi önümüzdeki dönemde.
6: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
5: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
2: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
5: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızla ciddi biçimde arttırılacağını unutulmaması lazım.
2: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
5: Bu uçaklar bir geçici alım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
1: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalarda neler yaşanıyor ona bakacağız. Detayları A Para ekibinden Rıfat Fırat ve konuğu birlikte değerlendirecek. Rıfat, söz sende ve konuğunda.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu sene 6. kez toplandı ve 5 faiz toplantısında politika faizini sabit bıraktı. Tabii kararın ardından gözler borsa, altın ve dövize çevrildi. Biz de kapalı çarşıdayız ve Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı? Detaylarını konuşacağız. Yanımızda altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya var. Hoş geldiniz efendim.
8: Siz de hoş geldiniz.
7: Piyasaların ilk tepkisi bize ne söylüyor? Bu arada 15.30'da da Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi gelecek. Onunla birlikte değerlendirebilir misin?
8: Tabii. Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Türkiye'nin faiz kararı saat 2'de sabit geçti Merkez Bankası. Biz bunu tahmin ediyorduk. Çünkü burada bağırma seslerinden fiyatlar gelmeden görüyorduk. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi gerçekten çok iyi gidiyor şu anda. Baktığımız zaman da 37'lerde sabit. İnsanlarda bir panik yok. Güven çok. Bundan dolayı rahattık. Ama işte 15-30'da dediğim gibi enflasyon rakamı ikinci bacağı gelecek, üfe gelecek. Dolayısıyla yarın da gerçeğe de çekirdek gelecek. Bununla piyasada bir hareketlenmeye ulaşacak ama 5 dakika içinde de Almanya'nın, Avrupa'nın bir faiz kararı gelecek. 0.25 bir artış gelebilir ama insanların tamamen gözü Amerika'ya dönmüş gibi gözüküyor. Yani buradaki enflasyon rakamı dünya piyasalarında izleniyor. Hareketler sert olabilir. TL'ye baktığımız zaman.
7: İlerseniz tabloya da bakalım biraz. Evet. Tabloda görüntü ne anlık olarak?
8: Şimdi anlık olarak altına baktığımız zaman 6.747-6.800 arasında. Bu 7.20'lerdeydi geçen hafta. Şu anda doların 48.500 olarak gördüğümüzde altının burada kalması gayet olumlu. Yani borcu olanlar için bir aslında bir fırsat düştüğü yerlerden alınabilir.

0: altın petrolle alakası olduğu için hani 80 dolarken ciddi bir şekilde petrol stokladılar. İran'ın Amerika'daki savaşın uzun sürmesi bir ayda bir çekledi, 6 aydan beri devam ediyor. Hani Kasım'da bunların seçim var. Asıl sıkıntı Kasım'da.
1: Evet, ben de o Kasım'daki seçimi soracağım. Yıl sonunda nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Trump kaybederse ne olur? Kazanırsa ne olur?
0: Aa, çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle söyleyeyim ben size. Dünya piyasada şu anda çözülmez bir iklim. Yani seçime riskine girmek istemeyenler altın oluyorlar. Girmek isteyenler bekleyecekler. Çünkü Trump geldiğinde 2600'lerden 5600'lere kadar çok büyük bir çıkış yaptı. Bugün Amerika'da 40 trilyon dolar dış ticaret açığı var. Önemli olan bu. Bu para nereye kaydı? Trump kaybederse ne olacak? Trump kaybederse güçlü dolar zayıf altınla karşılaşabiliriz. Kazansa zayıf faiz, düşük faiz yüksek altınla karşılaşabiliriz. Yani %15'lik onslarda iki tarafta da açık. Onun için tepkin olmak lazım burada.
1: Peki, çok teşekkür ederim efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya konuğumuzdu. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdik diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Rıfat, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Gündemin belki de en önemli başlığına geçiyoruz yine. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dört gözle beklenen kiralık konut projesinin detaylarını paylaştı. Biz de o detayları gayrimenkul uzmanı Sayın Olcay Selvi ile konuşacağız. Sayın Selvi, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Banu Hanım.
2: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Öncelikle 1071 konut, hemen ardından 15.000 konuta kadar çıkacak İstanbul'da. Şartları paylaştılar. Aynı zamanda fiyatlar da paylaşıldı Sayın Bakan tarafından. Nasıl buldunuz? Hemen bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
3: Aslında ben tabii yaptığım iş hasebiyle çok ince detaylara da bakarım. 1071 konut aslında bize yeni bir kapının açıldığı tarihimizdeki önemli bir rakam. Tabii hepimiz bunu biliyoruz ama bunun da bir anlamı var. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılan bir uygulama olacak. Sosyal kiralık konut kampanyası. Dolayısıyla ben aslında son 6 aydır sürekli bunu konuşuyoruz ve özellikle o 500 bin konut kampanyasının içinde açıklandığından beri en çok heyecan duyanlardan biriyim. Çünkü yıllardır aslında savunduğum bir şeydi bu. Kiralık sosyal konut kampanyası belki bizim özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın çok rahatlatacak. Belki geçtiğimiz yıl özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyonda kiranın yeri konusunu gerçekten önümüze çok ciddi şekilde çıkıyordu. Çünkü kiraların yüksekliği hem vatandaşı etkiliyor, vatandaşı etkileyen her şey ülkeyi etkiliyor. Evet. Ülkeyi etkileyecek başta ülkedeki ülke ekonomisini etkileyen önemli bir haneydi. Bunun için ilk adım atıldı. Evet Banu Hanım, belki rakamlar böyle çok büyük rakamlar değil. Vatandaşlardan ben genelde bunu duyuyorum. Yani işte 15 bin konut, İstanbul'da 6 milyon konut var vesaire, ama bunu şöyle bakmak lazım. Buna eğer nicelik olarak bakacaksak evet, ama nitelik olarak bakmamız lazım. Bu ilk kez bu adım atıldı. Buna bakarsanız TOKİ'de kurulduğu tarihlerde ilk zamanlarda 3 bin 5 bin konut yapıyordu ama evet, baktığınız zaman bugün 2,5 milyon bir devasa bir inşaat yapılmış, bir konut sayısı yapılmış TOKİ'de. Dolayısıyla biz bu gücü olan bir ülkeyiz. Bu adım atıldıktan sonra piyasadaki etkilerine bakılarak bu yayılacak diye düşünüyorum. Özellikle tüm ülkeye yayılacağı da
2: şimdi
3: zaten
2: şu anda kiralık konutların bulunduğu var. Kiralık konutların bulunduğu ilçeler ekranlara yansıyor. İstanbul Anadolu yakası bir hayli yoğun olmak üzere çok farklı noktalardan kiralık konutlar sisteme dahil edilecek. Ben açıkçası çok sevindim buna. Çünkü herkes şu endişeyi taşıyordu. İşte Kayaşehir, Başakşehir, işte Hacımaşlı, Şamlar vesaire. Buralara mı gideceğiz biz? Hani daha makul fiyatlara eğer bize bir kiralık konut çıkarsa buralara mı taşınmak zorunda kalacağız diye endişelenen vatandaşlarımız vardı. İstanbul'un pek çok noktasından tercihte bulunabilecekler anladığım kadarıyla.
3: Evet, aynen öyle. Zaten ben uzun süredir o endişeleri vatandaşlar bize de soruyordu. Ben hep aynı şeyi söylüyordum. Zaten burada TOKİ bu konutları yeni yapmadı. Bunlar TOKİ'nin yaptığı ve bitmek üzere olan, çoğu bitmek üzere olan, bir bölümünün teslimatı hazır olan konutlarda ayrılan stoklar vardı. İşte 300'er, 500'er, bunlar piyasaya sürülecek. Dolayısıyla birçok noktada olacağını söylemiştik ama tabii son dönemde özellikle İstanbul'un kuzeyi biraz daha yoğun şekilde TOKİ konutu yapıldığı için birazcık o bölgenin ağırlıklı olacağını hep söylüyorduk. Ama özellikle Anadolu yakasında da, Avrupa yakasında da birçok TOKİ projesi var. Bu projeler bitmek üzere ve bitmek üzere olan projelerden de vatandaşa çok ciddi şekilde hem satılık tarafta destek olacak, hem bu tarafta kiralık tarafta destek olacak daireler çıkartılacaktı zaten. Bunlar dediğiniz gibi az önce bugün açıklandı Sayın Bakan tarafından ve ilk

0: Hatta işte 14'ünde başvurular başlayacak. Ekim ayı içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk konut anahtarları teslim edilecek. Yıl sonuna kadar da bu zaten 15 bin konutun teslim edileceğini düşünüyoruz.
1: Şimdi 15 bin konuttan 15 bin aile faydalanacak ama bu kadarla kalmayacak. Diğer kiracılara etkisi de olacak. 15 bin konuta vatandaşlarımızın yerleşmesi demek 15 bin kiralık konutun boşalması anlamına geliyor. 3 yıllık süreci de göz önünde bulundurduğumuz zaman İstanbul'da 100 bin konut bitmiş olacak. Bir önceki projeden de on binlerce konut bitmiş olacak. Eş zamanlı devam eden yine başka projeler de var. Kentsel dönüşüm süreci devam eden konutlar da var. Onlara da tekrar mülk sahipleri oturunca İstanbul bir hayli rahatlayacak gibi değerlendiriyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl bir öngörüde bulunursunuz?
0: Aslında evet, İstanbul'da Banu Hanım nüfusta çok fazla bence rahatlayamayız, o görünüyor. Çünkü hani Napolyon'un ünlü bir sözü var, dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu diye. İstanbul böyle bir cazibe merkezi, o yüzden İstanbul'da yaşamanın da bazı bedelleri tabii ki var. Bu işte biraz trafik oluyor, biraz böyle sosyal olarak konut oluyor ama bunları hepimiz ne yazık ki yaşıyoruz. Bunu da bu dünyanın birçok böyle ülkesinde, yani çok gözde olan birçok ülkede bu yaşanıyor. Bu sadece İstanbul'da yaşanıyor gibi bazen lanse ediliyor ama böyle bir şey yok. Tabii ki dünyanın böyle gözde şehirlerine nereye giderseniz gidin bu manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Benim burada en çok değer verdiğim şey şu Banu Hanım, biz bir deprem ülkesiyiz ve özellikle İstanbul'da hani belki bugün belki 10 yıl sonra ama bir deprem yaşanabilir. Yaşanacak diye bir garanti de yok tabii ki ama yaşanabilir. Bizim buna tedbirli olmamız lazım diye yola çıkıldı ve o kısımda çok ciddi bir çalışma var. Bugün görüyorsunuz İstanbul'un çoğu yeri şantiye alanı gibi ve çoğu yerinde özellikle Yarısı Bizden kampanyasıydı ki Yarısı Bizden kampanyasında devlet gerçekten taşın altına elini değil gövdesini koydu. Yani rakamları topladığınız zaman inanılmaz, böyle hesap makinesinin hesaplayabildiğinin üzerinde rakamlar çıkıyor. Bugüne kadar 360 binin üzerinde bağımsız bölüm bu kampanyadan faydalanmış. Çok ciddi rakamlar bunlar. Ve bekleyen en az 150-200 binde ruhsat aşamasında konut var ve bir yıl daha uzatıldı. Vatandaşımızın biraz devletle bu konuda işbirliği yapıp vatandaşın da biraz destek olması lazım. Hala daha ben, çünkü işimiz bu olduğu için çok fazla bu diyaloglara rastlıyoruz. Hala daha 2-3 metrekarenin hesabını yapan, hala daha işte benim arsa payım biraz yüksek, benim dairem bürütü biraz daha yüksek olsun diyen vatandaşlar var. Burada devlet yapabileceği her şeyi yaptı, emin olun. Burada biraz vatandaşın da destek olup İstanbul'u bir an önce belki konut sayısı olarak, belki yine her zaman bunu konuşacağız ama en azından sağlıklı yapı olarak İstanbul'u bir an önce doğru bir noktaya getirmemiz lazım. Bu tarafta dediğim gibi devlet elinden geleni yapıyor. Vatandaşın birazcık buna sırt vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Olcay Bey değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar
0: dilerim. Ben teşekkür ederim Banu Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle bir araya geldi bugün. Toplantıda faili meşhul suçları araştırma daire başkanlığının 4 ayda 40 dosyayı aydınlattığı açıklanırken gündemdeki kritik soruşturmalara ilişkinde çarpıcı ayrıntılar paylaşıldı.
2: Suçlarla mücadele virüsünde özellikle karanlık kalmış, henüz aydınlatılmamış.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da basın mensuplarını kabul etti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerle ilgili bilgi verdi.
4: Faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması devam ediyor.
3: Gülistan Doku soruşturmasında dehşet veren bir ihtimale dikkat çekti.
4: En son Umut Altaş'ın ifadesi de geldi. Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu. Sürecin iade yönünde ilerlemesini bekliyoruz.
3: Ve gündemin en sıcak konusu MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Bakan Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki tüm şüpheler araştırılıyor dedi.
4: Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
3: Gürlek, ahbap soruşturması içinde ayrı bir parantez açtı. İtirafçı beyanları var diyen Gürlek, dosyada çok sayıda

0: taşınmaza ilişkin işlem bulunduğunu söyledim. Senet ve borçlu sıfatıyla imzalar olduğunu, bu paraların nereye gittiğinin araştırıldığını ifade etti.
1: Satın al.
2: Siz finans müdürü. Evet.
0: Gürlek, Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.
3: Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in etrafında kümelenen bir yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosya var. MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı. Bunlara ilişkin süreçler devam ediyor. Soruşturmanın odağında MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor.
0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ek iddianameye konu olabilecek yeni hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, yeni bazı ihale raporlarının söz konusu olduğu belirtiliyor dedi.
4: Milletin iradesinin tecelli...
0: Bakan Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para aklama, sokak çeteleri, sanal bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik genelgeler yayınladıklarını ve bu alanlardaki mücadelelerinin tavizsiz şekilde devam ettiğini kaydetti.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor malum. Fethi Kabir kararı alınırken mezardan alınacak doku örnekleri ve özellikle yeni ortaya çıkan el yazısı savunma 2011'deki ölümün ardındaki sır perdesini aralayabilir. Biz de A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'la birlikteyiz. Detayları konuşacağız. Yeni bir operasyon da var, gözaltılar var. Önce o detayları alalım senden Mehmet.
6: Evet Banuel, Kozinoğlu soruşturmasında kritik adımlar atılmaya, yeni belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatler içerisinde biliyorsunuz ki ikinci dalga operasyon gerçekleşti ve 9 kişi daha gözaltında. 2 kişi, ikisi gazeteci ve 7'si ise sağlıkçı. Zaten sağlıkçıların bu noktada büyük bir şüpheli konumunda olduğunu daha önce de bu stüdyoda konuşmuştuk. Yani sabah saatlerinde daha öncesinde yapılan ilk operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Onların sabah saatlerinde emniyet güçlerindeki, jandarmadaki ifadesi tamamlandı ve onlar Silivri Adliyesi'ne hakim karşı çıkarıldı. Şu dakikalarda onlar ifade verirken bir yandan da sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonla birlikte 9 kişi de alındı. Geçtiğimiz saat içerisinde onların da sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve emniyet güçlerinde şu an itibariyle artık ifade alımları için kimlik belirlemeleri yapılacak. Ardından da ifadesi alınmış olacak. Bir yandan da dediğiniz gibi şimdi bu süreçte iki önemli detay var. Bunlardan bir tanesi az önce ifade ettiğiniz el yazısıyla yazılmış notlar ve bir de mektup var. O mektup hala bulunmuş değil. Evet. Ama bir de biliyorsunuz yarın sabah saatlerinde Fethi Kabir yapılacak ve burada da otopside yapılacak olan incelemelerde çıkacak olan sonuç önemli. Dilerseniz o mektubu bir bakalım
5: evet,
6: çünkü bir mektupta
5: bakalım.
6: Önemli notlar var.
5: Şimdi barkomuza taşıyacaklar. Sözlü savunmamdır diyor 22 Kasım 2011 tarihli notta. Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, Sayın İddia Makamı, müsaadenizle savunmamı arz ediyorum. Ben halen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda baş müşavir olarak görev yapmaktayım. Arkadaşlar bir önceki sayfayı alalım tekrar.
6: Bu arada üst tarafta evet. Banuel...
5: Mesleki kariyerimin 17 senesi MİT mensubu olmak üzere toplam 34 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve son olarak da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda terörle mücadelede görev yapmış ve her üç kurumda da toplamda binlerce talebe yetiştirmiş bir insanım. Bu savunmamda tüm gerçekleri ifade edecek, öne çıkmak gibi bir niyetim de kesinlikle mevcut değildir. Ancak 37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzelerinde sergilenen arkadaşlar yine bir önceki sayfaya dönelim lütfen.
6: Üzerinde diyor.
5: Durduralım orada.
6: Günah keçisi ben seçildim diye ifade ediyor.
5: Müzelerinde sergilenen madalyaları, nişanları almaya vesile olan başarılması zor görevleri başarırken MİT'ten seçilmiş bir günah kişisi olarak bu davada bulunuyorum. Ben ciddiyim. İddianameyle bana yükletilen şimdi bir sonraki sayfada ekrana gelecek tekrar. Hı hı. Arkadaşlarımız o sayfayı da getirir. MİT'ten seçilmiş bir günah keçisi olarak değerlendirildiğini evet. düşündüğünü hı. söylüyor. Ben bu davada yer alan sanıkların hiçbirisini şahsen tanımıyorum ve hiçbirisiyle de herhangi bir irtibatım mevcut mevcut değildir. İlk kez burada karşılaşıyorum kendileriyle. 37 yıllık meslek hayatım boyunca değil o da TV'de çalışan kişiler tek bir basın mensubu gazeteciyle herhangi bir irtibatım olmadığı gibi anılarımı anlatma ya da uzmanlığımı aktarma bağlı.

0: anlamında. Bundan böyle de hiçbir gazeteciyle irtibatım olmayacaktır. Olamaz da zaten. MIT'in kanunu aslında bana buna müsaade etmemektedir. Açık ve net bir şekilde ifade edeceğim. Tek gerçek bu klasöre soyadımı veren kişi ya da kişilerin amacının beni hedef göstererek itibarsızlaştırmaya çalışması ve Oda TV davasını çok önemli bağlantıların olduğu önemli bir dava havasına sokmak olduğudur. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bana itibarımı hiç kimse vermedi. Ben itibarımı yıllar içerisinde çalışarak elde ettim. Gerçekleştirdiğim görevleri devlet içerisinde bilmesi gerekenler bilir. Herkesin bilmesi de bu aşamada gerekmez diyor.
1: Evet, şimdi burada iki önemli husus var. Bu kişilerle diyor bugüne kadar hiçbir şekilde iletişim olmadı. Benim soyadımı bu davaya dahil etmelerinin önemli sebeplerinden biri bu davayı önemli bir hale, büyük bir soruşturma haline getirmek için yapıyorlar. İkincisi de Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bir günah keçisi arıyorlardı ve beni diyor seçtiler.
0: Şimdi bir sayfa daha var. Dosya içeriğinden anladığımız kadarıyla bu bilgisayara ilişkin hard diskin incelenmesine fırsat tanınmadan savcılıkça bilirkişilerden geri alınmış ve 7 ay süren soruşturma kapsamında hard diskin adli bilişim uzmanlarınca incelemesi yaptırılmamıştır. Gerçi bu klasörün yaratıldığı süre, yani 7 saniye göz önüne alındığında haricen oluşturularak bilgisayara bir virüs tarafından yüklendiğini anlamak için bilişim uzmanı olmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum diyor. Bilindiği üzere bu davanın bilgisayarlarına dosyaların virüs yöntemiyle yüklendiğine ilişkin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin konunun uzmanı profesörün imzasıyla verdiği bir teknik rapor da mevcuttur. Sonuç olarak delil niteliği olmayan bir bilgisayar verisi üzerinde kim ya da kimler tarafından oluşturulduğu belli olmayan bir klasörde soyadımın geçmesi iddiaları doğrudan benim üzerime çevirmek için düzenlenmiş bir komplodur. Savcılık makamı sadece bu soyut klasör adından hareket ettiğini ve olsa olsa bu Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu'dur yaklaşımıyla Oda TV soruşturmasına beni de dahil ettiği ve devamı da şimdi gelecek. Son bir sayfamız daha var. Onu da şimdi ekranlara yansıtacağız. Hakkımda suç üretilecek, yargılanmama sebep olduğu, başkaca hiçbir incelemede yapma gereği duyulmadığı gibi lehime olan iki adet MIT'in resmi yazısına da iddianamede yer vermemiştir. Bunlardan 12.01 15.03.2011 tarihli MİT Müsteşarlığı'nın resmi yazısında açıkça, resmi yazıda adı açıkça belirtilen bu belgelerin Güvenlik İstihbarat Başkanlığı'na ve Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'in söz konusu başkanlığına erişiminin mümkün olmadığı ve erişim halinde de bunun MİT tarafından tespit edileceği ifade edilmiş ve alınan evrakın dağıtımlı evraklar olduğu da vurgulanmıştır. Yine konuya ilişkin olarak MİT'in 535-148 sayı ve 06.04.2011 tarihli ikinci resmi yazısında ki anılan resmi yazı direkt olarak soruşturma davası savcısının talebi üzerine soruşturma savcısına gönderilmiştir ise yine aynı şekilde MİT'e ait olduğu belirtilen belgelerin dağıtımı yapıldığı makam tarafından talep edilmesi üzerine hazırlanmış bilgi notları olduğu ve filigranlı kağıtlara basıldıkları ifade edilmiştir. MİT'in resmi yazısında açıkça belirtildiği üzere diye devam eden bir not bu.
1: Evet, burada özellikle tarihleri veriyor. Şimdi ilk sayfaya dönebilirsek burada zaten Milli İstihbarat Teşkilatı söz konusu olan, yani sözde Kozinoğlu'nun sızdırmış olduğunu düşünülen belgelerin normal şartlarda zaten Kozinoğlu'nun o belgelere ulaşma yetkisinin olmadığı. Diyelim ki bu yetkiyi aştı, buna müdahale etmesi durumunda bunun rahatlıkla tespit edilebileceğine dair o dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı bir yazı göndermiş ve bu yazının mahkemece hiçbir şekilde ciddiye alınmadığını, bunun göz önünde bulundurulmadığını, sadece somut hiçbir delilin olmayarak sadece soyut olarak bunu yaparsa Kozinoğlu yapmıştır diyerek bu cezaya çarptırıldığını ve bunun kasıtlı olarak kendisine yapıldığını söylüyor. Evet. Bak 22 Kasım 2011 Silivri saat 10.30 diye belirtiyor burada. Ama bu tarihte şöyle, normal şartlarda 22 Kasım 2011'de ne olacaktı? Bu saatte mahkemeye çıkacaktı. Ama kendisi daha öncesinde başıma bir şey gelebilir diye düşünerek, bu daha öncesinde yazılmış bir nottur bu arada. Evet. Zaten kendisini biliyorsunuz 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetti. Evet. Evet. Bu mektup, yani 12 Kasım'dan önce yazılmış bir mektup bu notlar. Evet. Niye? Zaten 22 Kasım'da mahkemede duruşmaya çıkmaması için bu ölümün o saatlerde gerçekleştirildiği biliniyor. Hı hı. Zaten kendisinin yurt dışından, yani Afganistan'dan getirildikten sonra, bakın şimdi önemli bir görüntüye sizi

0: götüreceğiz. Evet. Şu ekrandaki görüntü bir durdurabilirlerse bir daha yüzü görüldüğünde. Şu an ekranlarda gördüğünüz bu görüntü 10 Mart 2011'de sabahın erken saatlerinde çekilmiş bir görüntü. Ve bu görüntü aslında hayalet olarak bilinen Kozinoğlu'nun ilk kez ekranlarda yüzü görüldü. Yani kendisinin ilk kez vatandaşlar tarafından Türkiye'de ve yurt dışında birçok kişi aslında o önemli operasyonlara imza atan, yeri geldiğinde Hayalet, Köroğlu, Fedai, Türk General olarak kod isimleriyle görev alan Kozinoğlu işte ilk kez 10 Mart 2011 tarihinde Zekeriya Öz, FETÖ'cü savcının kendisini Beşiktaş Adliyesi'ne çağırdığı gün Hayalet'in yıllardır devletine yapmış olduğu hizmette gizlilik kabiliyetini o gün ne yaptılar? Bozguna uğrattılar. Yani o gün ne yaptılar? Kendisini deşifre ettiler. Bilerek sadece kendisinin yüzünü göstermekle kalmayıp ailesinin bilgilerini de o dönemde medyada paylaştılar. Ne oluyor bugün? 10 Mart 2011 tarihinde şu görüntüyü durdurabilirsek sabah saatlerinde ilk önce Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi üzerine geliyor ve Beşiktaş Adliyesi'ne gideceğinde ilk önce ön tarafa geldiğinde gazetecilerin orada olduğunu görüyor. Ve beyaz gri araçla ne yapıyor? Geri gidiyor. Arka tarafa gittiğinde yine aynı şekilde gazetecilerin olduğunu görüyor. Düşünün ki ifade vermeye gittiği gün bile kendisi yüzünü hala göstermemekte. Görevinin devamlılığını düşünerek basına yüzünü göstermemek için burada da bir mücadele veriyor. Ve ardından gazeteciler arka tarafa da geçtiklerinde artık çaresiz bir şekilde mecburen ne yapıyor? Araca biniyor ve tam da adliye sıfır yanaştığında oradan inip geçiyor. Hatta bu gördüğünüz görüntü de ilk görüntü de oraya girmemek için orada bir üniversite var. Gazetecinin kendisine doğru geldiğini görünce üniversiteye doğru bir giriş yapıyor. Daha sonrasında orada duramayacağını anlayınca tekrar geri dönüyor. Araca biniyor ve adliyenin arka tarafına geçiyor. Adliyenin kapısına sıfır araç yanaştıktan sonra yaklaşık 1,5 saat FETÖ'cü Zekeriya Öz ifadesini alıyor. Daha sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediyor ve orada da 1,5-2 saatlik bir ifade alımı gerçekleştikten sonra gece saatlerinde tutuklanması kararı geliyor ve Silivri Cezaevine gittikten sonra Hayalet'in ilk ve son göründüğü gün olarak burası biliniyor. Peki. Yani bu ekranlarda gördüğümüz gün aslında kendisinin kamuoyunun önüne çıktığı son gündü. Biz şimdi şöyle bir arşive baktığımızda hatta A Haber Haber Müdür Yardımcımız Abbas Ulu'yla şöyle bir arşiv taraması yaptığımızda son yıllarını tamamen bu FETÖ terör örgütünün Orta Asya'daki işte Özbekistan'da ülkesi başta olmak üzere o bölgelerdeki bütün faaliyetlerini raporlayan kişi olması sebebiyle zaten hedefe konuyor. Daha sonra bir yazı gönderiliyor Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Bu kişinin gelmesi Zekeriya Öz tarafından ifade vermesi için çağrılıyor ve ardından da kendisi geliyor ve hatta o dönemde şimdi bunu ilerleyen günlerde biraz daha detaylandıracağız. Oradayken bile bazı arkadaşlarının kendisine bir kumpas kurulmuş olabileceği konusunda uyarıyor ve kendi arkadaşlarına bunun bir kumpas olduğunu ve cezaevine giderse orada kendisinin öldürülebileceği yönünde de bazı söylemler ve ifadeler hem kendisi hem de kendisine bu anlamda bilgi veren arkadaşları tarafından konuşuluyor. Ve ne yazık ki bu tahminleri zaten doğru oluyor. Ve cezaevinde girdiği günde yani olayın gerçekleştiği 12 Kasım ölüm gününde de rahatsızlandığında yanında bulunan arkadaşlarından biri de Hasan Ataman Yıldırım. Ve o kişi Kozinoğlu'nun rahatsızlandığını görünce yaklaşık 15-20 dakika boyunca kapıya vuruyor. Ve kapıya vurup bir yandan da orada butona basıyor, acil butonuna basıyor. Alarm sesinin duyulmaması için hem kapıya vurulmayı duymazdan geliyorlar hem de o gardiyan ses duyulmasın diye Ferhat Gül tarafından radyonun sesi açılıyor ve diğerlerinin duymaması için. Yani içeride yaklaşık 20 dakika bir geciktirme söz konusu oluyor. Sonrasında gelen sağlık ekipleri de zaten onlarla ilgili de bu arada işte gözaltı çalışmaları sağlıkçılar noktasında onlar. Onların da bu noktaya geldikten sonra ilk yapılan müdahale anlarının hatta o dönemin FETÖ'cülerin ekranı olan Samanyolu'na da bazı görüntüler yansıyor ve daha sonrasında yapılan incelemelerde o görüntülerin ortadan kaldırıldığı da görülüyor. Nasıl bir görüntü? Kendisinin hastaneden çıkarıldıktan sonra daha doğrusu cezaevinden hemen hastaneye götürülmek yerine o avluda bir süre zaman geçirildiği, olmayacak şekilde müdahalelerin yapıldığı yönünde bilgi var. Dilerseniz hatta biz arşivden bir görüntü çıkarttık. O günlerde ekranlara nasıl taşındı? İşte ATV'de yayınlanan bir VTR de var. Dilerseniz ona da bakabiliriz.
1: İzleyelim, birlikte izleyelim.
2: Getirildi. Kaşık Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişiden biriydi. Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Masası Şefi Kaşık Kozinoğlu, Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi. Kaşık Kozinoğlu'nun adliyeye gelişinde MİT görevlileriyle gazeteciler arasında kovalamaca yaşandı.
3: Kaşık Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Bugüne dek yıllar önce çekilen bu fotoğrafı dışında onun hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Bugün ilk kez görüntülendi. O, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Asya Masası Şefi Kaşık Kozinoğlu. İlk kez görüntülendiği yerse İstanbul Beşiktaş'taki adliyenin hemen önü.
3: Bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kaşık Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 11 kişiden biriydi. Özel ve gizli olduğu söylenen bir görev için yurt dışında bulunduğu için gözaltına alınamamıştı. İstihbarat Teşkilatı gözaltı kararı üzerine ona dön emri verdi. Kozinoğlu da iddiaya göre önceki gece yarısı çok gizli bir şekilde Ankara'ya geldi. Sonra da İstanbul'a doğru yola çıktı. Adliyeye teslim olmak için gelen ama giriş için yanlışlıkla habercilerin yoğun olduğu kapıyı seçen Kaşık Kozinoğlu'nu kameralar böyle kaydetti. Kozinoğlu kameraları fark edince uzaklaşmak istedi ama şoförü seslenince geri dönmek zorunda kaldı. Soruları yanıtsız bırakıp aracına bindi. Araç 1-2 dakika sonra bu kez hakim ve savcıların kullandığı adliyenin ön kapısında göründü. Kozinoğlu hızlı adımlarla binaya yöneldi ve gözden kayboldu. MİT Asya Masası Şefi Kaşık Kozinoğlu'nun sorgusunu Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz yaptı. Öz'ün odasında yaklaşık 2,5 saat kalan Kozinoğlu daha sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
1: Kaldığımız yerden devam edelim. Evet Mehmet, işte o günlerdeki görüntüler bu şekilde kayda geçmiş. ATV Ana Haber'de de bu şekilde haberleştirilmiş. Birlikte izledik. İzleyicilerimiz de izlediler. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Fethi Kabir var. Fethi Kabir yarın mı?
0: Fethi Kabir yarın sabah saatlerinde olması bekleniyor. Bir yandan Fethi Kabir yapılacak ama bir yandan da bugün ikinci dalga operasyonla gözaltına alınanların ifadesi önemli. Tabii bir yandan da Silivri Adliyesi'nde şu dakikalarda 10 şüpheli olarak gözaltına alınan ve şu anda hakim karşısında olanların da ifadesinde ne söyleyeceği çok kıymetli. Çünkü onların ifadesi neticesinde bu diğer kişiler tespit edildi. Şimdi bir yandan evet bu eylemin daha doğrusu olayın yaşandığı gün kim oralarda bir rol aldıysa yani suçludur demiyoruz, şüpheli konumundadır. O sağlıkçısından, gardiyanına, nöbetçisinden, o dönemde görev yapan emniyetçisine kadar.
1: Tabii tanıklıkları da çok önemli.
0: Tanıklıkları da alınacak. Şüpheli diyoruz biz buna. Ama bir yandan da tabii o dönemde gazetecilerin de nasıl servis yaptığı, kendisinin ölümünden sonra nasıl bir ifade kullandıkları, köşe yazılarına ne yazdıkları, bültenlerine ne taşıdıkları yönünde de bir inceleme yapılacağı yönünde bir bilgi aldım. Şimdi çünkü ölümünün meşrulaştırılması açısından da o dönemde bilinen bazı gazetecilerin de çok açık ve net bir şekilde olayın çok doğal bir ölümmüş gibi yazılar yazdığına dair de bilgimiz var. Bakalım onunla ilgili de yeni bir üçüncü dalga operasyon da gelebilir.
1: Peki, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet aktardıkların için. Sayın seyirciler, bültenimizin başında da ekranlarınıza taşımıştık. Maltepe'deki silahlı çatışmaya ilişkin yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Rual şu anda telefon hattımızda ve detayları bizlerle paylaşacak. Ahmet Nazif, söz sende.
5: Teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız saatler içerisinde Maltepe'de yaşandığı o silahlı çatışma. O çatışma peki kimler arasında yaşandı? Ev sahibi ailenin avukatı ve beraberinde bir kiracıyla yaşandı. O yaşanan çatışma anı, çatışma evde başladı ve ardından da o silah sesleri dışarıda da duyuldu. Olay yerine ilk etapta doğrudan emniyet ekipleri müdahale etti ve o noktaya doğru gittiler ve gittikten sonra da o noktada müdahale etmeye çalıştılar. Ancak bu noktada hem 112 ekiplerine hem de polis ekiplerine ateş açan bir saldırgan vardı. Bu sebeple de emniyet ekipleri oldukça dirayetli bir şekilde bu çalışmayı gösterdiler. Bu titiz çalışmayı gösterdiler. Özel yine aynı şekilde özel harekat ekiplerinin de o noktaya gittiğini ve drone'la da o evin ve çevresinin tamamının araştırıldığını biliyoruz ve son olarak da olayın içerisinde yer alan o saldırganın çatışmayı

0: gerçekleştiren kişinin yakalanmasına yönelik özel harekat ekipleri ve müzakere polislerinin o noktaya geldiğini ve o noktada o saldırganı yatıştırabilmek ve gözaltına alabilmek adına çalışmaların devam ettiğini hatırlıyoruz. Ardından da o çabalar sonuç gösterdi ve o saldırgan gözaltına alındı. An be an emniyet ekipleri drone'la ve hem drone'la havadan hem de yerden emniyet ekiplerinin yine personelleri vasıtasıyla olay an be an takip edildi ve sonuç olarak da 1963 doğumlu Mehmet Taşkaya şüpheli şahıs gözaltına alınmış olduğu olayla alakalı soruşturmada şu an itibariyle devam ediyor. Olayın yaşandığı noktada da çok ciddi bir panik yaşanmıştı. Bu sebeple emniyet ekiplerinin o noktadaki çalışmaları da sürüyor diyelim. Sözlüğünü ben size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'da tahliye kaydırağı paniği yaşandı. Trump uçağa binmek üzereyken kaydırak yanlışlıkla açıldı. Trump 15 dakika boyunca helikopterde kaydırağın değiştirilmesini beklemek zorunda kaldı.
2: Air Force One'da sorun çıktı, 15 dakika helikopterde beklemek zorunda kaldı. Trump'ın başkanlık uçağında tahliye kaydırağı alarmı yaşandı.
3: Şu anda buradaki acil durum kaydırağını kontrol ediyorlar. Sanırım bu işlem 15 dakika sürecek.
2: Sık sık eleştirilerin merkezinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı bir kez daha gündeme geldi. Trump Dallas'a hareket etmek üzere başkent Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssündeydi. Ancak uçaktaki şişme tahliye kaydırağı yanlışlıkla açıldı. Askeri personel kaydırağı kontrol ederken Trump da helikopterinde beklemek zorunda kaldı. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada ise olayın bir güvenlik tehdidi olmadığını söyledi. Kaydırağın kontrol edildiğini belirten Trump uçağın güvenli olduğunu vurguladı.
3: Daha önce de kontrol ediyorlardı. Sadece emin olmak istediler. Sanırım çoktan yerleştirdiler bile. Her şeyin kusursuz çalıştığından emin olmak istiyorlar. Uçak güvenli. Yoksa burada olmazdım.
2: Açılan kaydırak uçaktan söküldü ve yeni kaydırağın takılmasının ardından Trump uçağa binerek Dallas'a hareket etti. Katar tarafından ABD'ye hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçak, Trump'ın kullanabilmesi için hızlandırılmış bir yenileme sürecinden geçirildi. Ancak uçak daha önce de güvenlik sistemleri nedeniyle tartışmaların merkezine oturmuştu. ABD basınında yer alan haberlere göre uçakta eski Air Force One'larda bulunan bazı savunma ve karşı tedbir sistemleri bulunmuyordu.
4: Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar yer aldı. Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, yerli tarımsal girdi kapasitesinin artırılması ve kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3,
6: C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Reklam.
16: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
17: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini suna.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sinop-Boyabat yolunun 51 ve 53. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
15: Reklam.
21: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
22: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
22: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
23: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
24: Empara, Empara, bankanın güzeli.
25: Reklam.
26: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
27: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
28: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
29: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
30: 36 yıl süren bir bağımlılık ve hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası. 53 yaşındaki vatandaş için her şey o gün değişti.
31: Bir trafik kazası geçirdim. Arabanın içinden sağ koltukta uyandım. Allah'tan yalnızdım. Ve hastaneye gidemedim alkollü olduğum için. Arabayı bıraktım. Araba buradaya döndü. Ve insanlar nasıl çıktı içeride ve...
30: Eskişehir'de geçirdiği kazadan sonra bir hafta evinden çıkamadı ve çalışamadı. Artık alkolü bırakması gerektiğine karar verdi. Tedaviye başladı. Ancak yılların bağımlılığından kurtulmak kolay olmadı. 2 yıl sonra bir kereden bir şey olmaz diyerek yeniden alkol kullandı. Ardından yolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la kesişti.
31: Hastalık olduğunu öğrendim ben. Yani kendimi tanıdım YEDAM'da. Ve sürekli 2 yıldır hiç aksatmadan geliyorum. Hocalarım da aynı ilk günkü gibi ilgileniyorlar.
30: Psikolojik ve sosyal destek, ahşap boyama, seramik atölyeleri. Tedavinin yalnızca bağımlılıktan uzak durmaktan ibaret olmadığını burada öğrendi.
31: Sürekli bu yolda beraber yürüyor benimle YEDAM. Yalnız olmadığımı hissediyorum ben YEDAM olunca. Bir telefon kadar yakın, kayıtlı zaten telefonumda. Sağ olsunlar kendileri de ararlar beni.
30: YEDAM'da alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere destek veriliyor.
32: Hem bağımlılık sorunu olan kişiler hem de yakınları bizlerden ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı şekilde psikolojik ve sosyal destek alabilirler.
30: 36 yıllık bağımlılığın ardından hayatına yeniden başlayan vatandaşın aynı mücadeleyi verenlere çağrısı net. Pes etmeyin ve yardım isteyin.
26: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 16'ya yaklaşırken Ajans Akşama Doğru'na başlıyoruz. Ve gelişmelerle yaklaşık 3 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Sizleri bekliyorlar. Bugünün çok sıcak gelişmeleri var. Çok fazla önemli başlığı var. Buyurun bakalım onlara kimler de ne anlatacak bize. Şimdi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaş bitecek açıklamasının Amerika Birleşik Devletleri basında nasıl yansıdığına bakacağız. Çünkü ABD basının aksini iddia ediyor. İddiaları neler? İrfan Sapmaz'la konuşacağız Washington'dan canlı yayında. Ve ardından aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu o 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimcilerle ticaret yasağı kararını değerlendireceğiz. Çünkü Fransa yasağın daha da geniş kapsamlı uygulamasını istedi. Böyle bir çağrı geldi Fransa'dan. Ömer Aydın bizi bekliyor Fransa'dan. Onunla da detayları konuşacağız bölgeye yansımasını. Ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor pazartesi günü itibariyle. Tüm kademelerinde okullar açılıyor. Yoğun bir alışveriş turu var. Veliler çarşıda, pazarda, kırtasiyede. Ahmet Çelik de bize Konya'dan oradaki telaşı anlatacak. Buyurun başlayalım. Bugünün en sıcak gelişmesiyle başlayalım isterseniz. İstanbul'da Maltepe'de yaşanan o olayla bir ev sahibi kiracı tartışması ardından silahlı kavgaya dönüşüyor. Ve kiracı ev sahibi ve ev sahibinin eşini silahla vurarak öldürüyor. Bir kişi var ağır yaralı. Detayları alacağız. Hemen olay yerine gidelim Maltepe'ye. İstanbul Maltepe'de bizi bekliyor Merve. Bugün öğle saatlerinde meydana geldi bu çatışma. Korkunç bir olaydan bahsediyoruz. Merve İzci Özmen orada. Etraftakilerle de konuştu. Detayları bizimle paylaşacak şimdi.
1: Evet Merve, aslında olayın yaşandığı bölgede Maltepe'deyiz. Öyle ki aslında ev sahibiyle kiracı arasında zaten önceden de bir anlaşmazlık varmış. Ancak bugün ev sahibiyle eşi avukatlarını da yanlarına alarak aslında kiracılarıyla detaylı konuşmak için işte bu noktada buluştular. Ve daha sonra aslında kiracılarıyla bir tartışma başladı. Tartışmadan sonra ise daha da konuşmaları hararetlenerek, büyüyerek bu tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olay bugün saat 13 sıralarında meydana gelmişti. Maltepe'nin Gültsu mahallesinde taş ocağı sokakta meydana gelmişti. Tabii olay anından itibaren bu bölgede silah sesleri yükseldi ve çevreden de yine komşular panik halinde bu bölgeden uzaklaşmaya başladılar. Elbette aslında çok korkutucu bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü sokak arası bir yer burası ve çocukların da oynamış olduğu bir saat dilimi söz konusu. 61 yaşındaki ev sahibi Osman A ile 63 yaşındaki kiracısı Mehmet T arasında bir tartışma çıktı. Zannediyoruz ki kiracı ev sahibi tartışması ve evini boşaltmasını istediği üzerine çıkan bir tartışma ve eşiyle birlikte geldiklerini söylemiştik. Yanlarında da yine aynı şekilde 29 yaşındaki avukatları vardı. Ancak kiracı Mehmet bu konuda aslında sert çıkışarak daha sonra bu tartışmayı silahlı bir saldırıya dönüştürdü ve ilk önce ev sahibi ve eşini silahla vurarak aslında olay anında hemen şu görmüş olduğunuz hemen şöyle gösterebilirsek Senat, yerde etkisiz hale getirdi ve olay anında aslında çift ne yazık ki hayatını kaybetti. Yanlarında bulunan 29 yaşındaki avukatsa olay anında yaralandı ve ağır yaralı bir şekilde yine hastaneye kaldırıldığını söyleyebiliriz. Tabii daha sonra saldırganı, kiracıyı etkisiz hale getirmek için, yakalamak için burada detaylı bir çalışma başlatıldı polis ekipleri tarafından. Yalnız saldırgan polis ekiplerine de bu noktada sert çıkıştı ve yine üst kattaki bulunan pencereden bu noktadan yine polislerle çatışmaya aslında başladı diyebiliriz. Tabii polislerin detaylı çalışmaları sonucunda yakalandı ve aslında detaylı bir şekilde soruşturmanın da başlatıldığını söyleyebiliriz. Olay saat 13 sıralarında meydana gelmişti. Ev sahibiyle eşinin ne yazık ki olay anında hayatını kaybettiği bilgisini verelim. Çift 61 yaşındaydı. Silahlı saldırıyı başlatan kiracıları ise 63 yaşındaydı. Ve bu noktada bir tartışma sonucunda aslında olay hararetlenerek ne yazık ki daha da büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü. Tabii ekiplerin müdahalesi sonucunda da kiracı Mehmet T. etkisiz hale getirildi ve sağ olarak gözaltına alındı. Onun da şu an ifade işlemleri devam ediyor diyebiliriz. Şüphelinin aslında tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı kaydının da bulunduğunu sizlerle paylaşalım. Olayın nedeniyle ilgili ise soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri de şu an hala devam ediyor. Tabii olay yeri bu noktada yine önlemlerini aldılar ve daha sonra da bu noktadaki araştırmalarına devam ediyorlar. Öyle ki daha çatışma başladıktan sonra kiracı Mehmet de üst kata çıkarak oradan da polislerle çatışmaya devam etmişti. Ve bu noktada da polislerin hem karadan hem de drone'la birlikte incelemeleri, araştırmaları tüm hızıyla devam etti ve şüpheli saldırgan kısa sürede bu noktada yakalandı ve soruşturmanın da aslında devam ettiğini söyleyelim. Tabii Maltepe'de gerçekleşen bu olay öğle saatlerinde 13 civarında meydana gelmişti. İlk incelemelerle aslında olayın şüpheliyle ev sahibi arasında çıkması, çıkan kavga sonucunda büyüdüğünü ve silahlı saldırıya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Burada da tabii çiftin yine yakın komşularının fenalaştığı bilgisini de aldık. Yine duyan komşuları da aslında hayatını kaybeden çifti yakından tanıyan komşuları, akrabaları tabii fenalaşarak bu noktadan ambulansla hastaneye de sevk edildiklerini söyleyebiliriz. Tabii olayın çok sıcak olduğunu da belirtelim. Bununla birlikte çevreden de gelen komşular var yine. Bilgi almak için bize soran birçok kişi de var. Kimin hayatını kaybettiğini öğrenince yine bu noktada da fenalaşan birçok komşunun olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii olay Maltepe'de saat 13 sıralarında gerçekleşmişti. Ve ne yazık ki ev sahibiyle eşi bu noktada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiler. Saldırgansa kısa sürede gözaltına alındı. Şu an için ekiplerin incelemeleri yine görgü tanıklarıyla görgü tanıklarının ifadelerini alarak da bu noktada araştırmalarının devam ettiğini söyleyelim. Yine dakikalar önce de aslında olay yeri inceleme ekipleri bu noktadaydı. Olayın olduğu bölgede geniş çaplı bir araştırma yaptılar. Ve bunun sonucunda da aslında daha detaylı bir incelemenin yapılacağı bilgisini de verelim. Tabii soruşturma şu an için devam ediyor ve konu da aslında polis ekipleri tarafından detaylı takip ediliyor, inceleniyor. Bizler gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve söz size bırakalım.
0: Merve, teşekkür ediyoruz. Korkunç bir olay yaşandı İstanbul'da Maltepe'de. Kiracı ev sahibi anlaşmazlığı ne yazık ki cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi ve eşi hayatını kaybetti bir silahlı saldırı sonucu. Bir kişinin de ağır yaralı olduğu bilgisi var. Şu an için elimizde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detayları paylaşacağız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki gerilime yeni bir konu başlığı daha eklendi. O da Almanya'da aşırı sağın kazandığı o eyalet seçimi ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yorum oldu. Zaten Merz'le ilişkisi gergindi. Özellikle İran Savaşı sonrasında Almanya Başbakanı Merz'e çok sert açıklamaları vardı. Ne dediğini bilmiyor, ne konuştuğunu bilmiyor demişti. Trump hatta ABD askerlerini Almanya'dan çekme gündemi vardı. O zaten tansiyonu iyice artırmıştı. Şimdi bu gelişmenin ardından, bu partiyi tebrik etmesinin, AFD'yi tebrik etmesinin ardından Donald Trump'ın Merz'le yapacağı telefon görüşmesinin ertelenmesi belirtiliyor Merz tarafında.
2: Aşırı sağcı Alman partisine ABD başkanı çok destek verdi. Berlin-Washington hattında tansiyon yükseldi. Almanya için alternatif partisi AfD, Saksonya-Anhalt'taki seçimi %43,8 oyla kazandı.
3: Vizyon 2026 gerçeğe dönüştü. Tarih yazdık sevgili dostlar. Ülkemizi geri alıyoruz. Bu, burada, Saksonya-Anhalt'ta başladı.
2: Sonuç hem Almanya'da hem de Avrupa genelinde büyük şaşkınlığa neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'tan da AfD'nin başarısına destek gelince Berlin-Washington hattında ipler gerildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevincini dile getirdi. Almanya'ya çok büyük zarar veren, son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden nihayet bıktılar ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımı sonunda kendi sloganını Almanya'ya uyarlayarak Almanya'yı yeniden muhteşem yap ifadesini kullanması da dikkat çekti. Berlin yönetimi göçle nasıl başa çıkacağımız konusunda Beyaz Saray'dan gelecek tavsiyelere ihtiyacımız yok derken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı ile gerçekleştireceği telefon görüşmesini iptal etti.
4: Yabancı devlet ve hükümet başkanlarının açıklamalarını genellikle yorumlamıyoruz. Ancak genel anlamda başbakan özellikle seçim dönemlerinde iç siyasi duruma yönelik müdahalelerin veya yorumların kendisi açısından kabul edilemez olduğunu birçok kez ifade etti.
2: Yeni bir görüşmenin ise planlanmadığı açıklandı. Görüşmenin ne zaman yeniden planlanacağı ise belirsizliğini koruyor.
0: İsrail'in Batı Şeria'daki o yeni işgal alanı, E1 alanı konusu Avrupa'nın çok ciddi tepkisini çekti. 12 ülke buna karşı çıktı. Yaptırım kararı aldılar ticari konularda İsrail'e yönelik. Hatta arka arkaya yeni daha başka adımlar atalım çağrıları var. Fransa'dan örneğin çok seçime giderken çıldırmış durumda Netanyahu yönetimi. Bir yandan Gazze'ye saldırıyor. Bir yandan Batı Şeria'da o işgal alanını genişletmeye çalışıyor. İran'da istediğini alamadı. Amerika Birleşik Devletleri savaşa meyilli değil. Şimdi Suriye konusunda o kışkırtıcı adımlarına her gün bir yenisini ekliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu şimdi işgal altındaki Suriye topraklarını, yani İsrail'in işgal ettiği Suriye'deki toprakları ziyaret etti. Oradan bir de fotoğraf paylaştı. Şeyh Dağı'nda askeri teftişte bulunduğu anlara ilişkin. Hatta şu ifadeler yer alıyor. Akdeniz'e kadar uzanan, yani Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını iddia ediyorlar. İşte bu provokatif ziyarete hem Şam yönetimi çok sert tepki gösterdi, hem de bu defa Ürdün'den de çok sert bir tepki var.
5: Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
6: İşgal altındaki topraklarda provokasyonun sınırı.

0: sınırlarını zorladı. Yasa dışı ziyaretinde gerilimi tırmandıracak ifadelere imza attı.
1: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne, oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
0: Orta Doğu'nun dört bir yanını terörize eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kışkırtıcı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail işgali altında bulunan Suriye topraklarına askeri teftişte bulunan Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Soykırımcı başbakanın ziyaretine Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadayı da eşlik etti. Burada provokatif açıklamalarda bulunan Netanyahu İran'ı da tehdit etti.
1: Asıl iş İran'daki terörist rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Bütün eksenin bir daha asla geri dönmeyecek şekilde düşeceğini biliyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız.
0: Netanyahu'nun yasa dışı ziyaretine Suriye ve Ürdün tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın işgal altındaki topraklara gezisinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Şam ve Amman hükümetleri söz konusu ziyareti kınadı. İki tarafta Tel Aviv'in saldırgan adımları ve yasa dışı eylemlerini bölge istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin Kuneitra ilinde Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgedeki askeri dengeler açısından kilit bir nokta. İsrail bu stratejik zirveyi 1967'den beri işgal altında tutuyor.
2: İsrail kamuoyuna hep bir düşman gösterme peşinde. Üstelik seçime giderken 27 Ekim'de seçime gidecekler ki Netanyahu'nun partisi en yakın rakibinin çok gerisinde kalıyor. Ve çok ciddi sıkışmış durumda İsrail. İran'daki savaş istediği gibi gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şimdi dedi ki 3 Kasım'daki o ara seçimlerden sonra bu savaşı bitireceğim dedi. Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkmış durumda. Bazen işte 99 dolar 70 sent civarında geziyor. Bir anda 100 doların üzerine çıkıyor. Artık durum kontrol altına alınmaktan çok öteye geçti. Bu yüzden mi Trump bu açıklamayı yaptı? Konuşalım İrfan Sapmaz'la Washington'da. İrfan hoş geldin, kolay gelsin.
3: Merhabalar Merve, hoş bulduk.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok ciddi bir sıkışmışlık var. Hürmüz Boğazı, bir yandan Babülmendeb Boğazı ki Husiler bu bölgeyi kapatmakla da ilgili tehditler açıklıyorlar. Şimdi Donald Trump seçime gidiyor ama neden 3 Kasım'dan sonra dedi, 3 Kasım'dan evvel diye bir tarih koymadı. O vakte kadar yapamayacağı ortada olduğu için mi en azından seçim sonrası için böyle bir vaatte bulundu?
3: Kesinlikle haklısın Merve. Malum daha önceki konuşmalarında 3 Kasım'dan önce petrol fiyatları çok vurdu Amerika Birleşik Devletleri'ni. Şimdi yayına girmeden önce hemen cep telefonu üzerinden en yakındaki benzin istasyonlarının benzin istasyonlarındaki fiyatları göster dediğim zaman şu an itibariyle en düşük petrol 4 dolardan aşağı yok. İnanılmaz sıkışmış vaziyette Donald Trump. Bu açıdan da daha önceki verdiği sözü yerine getiremeyeceğini anlamış vaziyette. 3 Kasım'a kadar bu işi çözeceğiz demiş hatırlarsan. Daha fakat şu an itibariyle işte dün akşam da malum Donald Trump'ın Dallas'taki Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresi vardı. Hı hı. İnanılmaz bir şekilde orada bütün konuşmayı baştan sona dinledim. Özellikle dün gece de canlı yayında anlattım. Donald Trump 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından bu kez İran Savaşı'nın bitirileceğini söyledi ki İlk defa bunu duyuyoruz biz ABD Başkanı Donald Trump'ın ağzından. O açıdan şu an itibariyle Donald Trump artık 3 Kasım'dan önce bu petrol fiyatlarının inmeyeceğini, dolayısıyla İran'la ilgili krizin sona ermeyeceğini anlamış vaziyette.
2: Peki ki bu da bir ihtimal mi İrfan? Yani ikinci bir ihtimali soracağım sana. İsrail'deki seçimlerle ABD seçimleri arasında bir hafta var sadece. Önce İsrail seçime gidecek 27 Ekim'de. Şimdi eğer 27 Ekim'den sonra yani 3 Ekim'den önce dese İsrail seçimlerinde iktidarın değişeceğine ilişkin bir açıklama olarak kabul edilirdi bu. O bir haftalık aralıkta biteceğini söylese. Ama evet. İsrail'de artık Netanyahu'nun gideceğini planlayıp hesaplayıp ondan sonra hemen seçimin ardından da savaşı bitireceğini mi öngörüyor sence Trump?
3: Doğru olabilir. Çok güzel bir bakış açısı aslında baktığımız zaman. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Donald Trump'ın iç dengelerine baktığımız zaman Donald Trump bir tarafta Netanyahu ile mücadele ediyor. Ama diğer taraftan da Netanyahu'nun uzantısı İsrail lobilerine, Siyonist lobilere, Amerika Birleşik Devletleri istihbarat topluluğu, Pentagon içerisindeki özellikle de tabii askeri endüstriyel kompleks içerisindeki yapılarla da

0: Journal'ın haberine göre J.D. Vance'in Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun özellikle de bir an önce bu savaşın bitirmesi gerektiği yönünde kendisine mesajlar verdikleri, ama Donald Trump'ın 3 Kasım'dan sonra çekiliriz sözlerine karşılık bu işin artık kısa bir sürede bitmeyeceği yönünde Donald Trump'a çok ciddi mesajlar verdiğini yazıyor Wall Street Journal. İşte dün akşam izlediğimizde de yine bu arada tabii özellikle de ülke içerisindeki bir önce adını kullandığım çektiğim bu savaş yanlısı grupların başında hiç şüphesiz P.T. Hayes'e geliyor. P.T. Hayes'i övdü dün geceki konuşmasında İran'la ilgili, ama şu an itibariyle durum son derece kritik. Brent petrol 100 doların üzerine çıkmış vaziyette. Bu Amerikan toplumunu inanılmaz şekilde vurmuş vaziyette. Dün geceki konuşmalarına dikkat ettiğim zaman özellikle de halkı teskin edici, halka ekonomiyi işte ben düzelttim, yumurta fiyatlarını indirdim, petrol fiyatları hiç merak etmeyin, 3'ünden sonra yani 3 Kasım'dan sonra beni destekleyin, bana destek çıkın, 3 Kasım'dan sonra da biz İran'dan çekileceğiz gibi, ki konuşmadan önce vaatleri de bu açıklamayı yapmıştı. Evet, vaatleri o. Ama durum Donald Trump'ın söylediği gibi değil hiç şüphesiz.
1: Peki İrfan, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kolaylıklar dilerim. Şimdi İsrail'e büyüyen tepki dalga dalga büyüyor. Kamuoylarının tepkilerine siyasetçiler sırtını dönemiyor artık Batı'da. İşte 12 ülkenin o E1 kararına, İsrail'in o işgalci kararına Batı Şeria'daki tepki göstermesi, ki pek çok Doğu Avrupa ülkesi de vardı. Pek çok Avrupa ülkesi de var. Fransa bu adımı bir adım daha öteye götürüyor. O küresel tepki gitgide büyürken siyasetçiler yani seçimlere de giderken bunun altında eziliyorlar. Bu riski almak istemiyorlar. Ama Slovenya biraz daha farklı bir karar aldı. Çünkü Slovenya'ya İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar bir ziyaret gerçekleştirdi. O ziyaretle birlikte şimdi ülkede Slovenya'da İsrail Büyükelçiliği'nin açılması gündemde. Bunu protesto etti. Binlerce insan başkent sokaklarındaydı Slovenya'da ve burada İsrail Büyükelçiliği bu ülkede açılmasın dediler.
2: Soykırım karşıtı sloganlar attılar. Filistin bayrağı açıp İsrail'in ülkedeki varlığını protesto ettiler.
3: Hepimizin bildiği gibi İsrail 3 yıldır soykırım yapıyor. 60 yılı aşkın süredir Orta Doğu'da ırkçı politikalar uyguluyor ve biz bugün burada buna karşı olduğumuzu söylemek için toplandık. Ayrıca İsrail Devleti ve İsrail kurumlarıyla her türlü ilişkiye de karşıyız.
2: Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da halk İsrail'e karşı sokaklara döküldü. Binlerce kişi İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ziyaretiyle birlikte ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasına tepki gösterdi. Ellerinde devasa bir Filistin bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren kalabalık soykırımcı büyükelçiliğe hayır sloganları attı. Gösterilerde Filistin'e destek, Slovenya hükümetine tepki vardı.
4: Bugün protesto ediyoruz. Çünkü Slovenya hükümeti yıllardır Filistinlilere karşı soykırım uygulayan, 2023 beri aktif olarak ve 70 yılı aşkın süredir pasif olarak bu soykırımı sürdüren cani İsrail Devleti'nin lehine 180 derecelik bir dönüş yapmaya karar verdi. Elbette İsrail Büyükelçiliği'nin açılmasına karşıyız.
2: Sloven basınına göre protestolara eski siyasiler de katıldı. Muhalefet İsrail yanlısı iktidarı vatana ihanetle suçladı.
1: İşte yükselen bu kamuoyu tepkisini hiçbir siyasetçinin Avrupa'da sırtını dönebilmesi mümkün değil. Çünkü seçimleri alamaz. Yani böyle bir matematiksel gerçek var. 11 ülke, Fransa dahil 11 ülke İsrail işgalcilere yönelik o yaptırım kararı almıştı. Fransa şimdi diyor ki bu yaptırım kararını biraz daha genişletelim. Hatta karar tüm Avrupa Birliği'nde geçerli olsun. Yani Avrupa Birliği'nin kararı olsun. Tüm kıta Avrupa'sı, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler bu kararı desteklesin diyor. Bu çağrıya yanıt gelir mi? Fransa'da da bir süreç var. Seçim süreci artık yaklaşıyor. Buna ilişkin karar sence, Ömer Aydın hoş geldin bu arada yayına, Avrupa Birliği'nin ortak kararı olabilir mi?
5: Evet, teşekkür ediyorum. Aslında herkesin çabası bu yönde. Çünkü Avrupa Birliği yönetmelikleri gereği bir ülkenin uyguladığı, kendi başına uyguladığı bir karar, özellikle bunun gibi uluslararası bir konuda uyguladığı bir karar pek de geçerli.

0: olmuyor. Fransa'nın mesela bir ambargo uygulaması durumunda hemen yanındaki başka bir ülkeden, Almanya veya İtalya'dan bu ambargo çok daha rahat bir şekilde delinmiş oluyor. Bu nedenle de Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pascal Confavreau'nun yapmış olduğu bir açıklama söz konusu. Bu kararı, yani 12 ülkenin almış olduğu yerleşimci işgalcilere yönelik yaptırım kararının bütün Avrupa geneline yayılması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin kararı olması gerekiyor. Fransa Dışişleri Bakanı da yine aynı gün yaptığı açıklamada bu yönde bir ifade kullandı. Sadece
1: sen Almanya'yı özellikle Avrupa mi örnek gösterdin? Çünkü bu 12 ülke arasında Almanya yok. Ticaret ortağı da İsrail'in en büyük ticaret ortakları arasında. O yüzden mi özellikle Almanya'dan bahsettin Ömer?
0: Kesinlikle, çünkü bu konuda özellikle İsrail'e veya yerleşimcilere, işgalcilere yönelik herhangi bir Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde alınacak olan bir karar Almanya'ya tosluyor. Benim yerindeyse Almanya bu konuda çok katı bir ülke ve savunma sanayisi olsun, ticaret olsun, ki İsrail'in çok önemli bir ortağı Avrupa Birliği ülkeleri ve bunlardan başında da Almanya geliyor. Almanya bu konuda asla geri adım atmıyor ve Almanya'nın mutlaka bu konuda ikna edilmesi gerekiyor. Almanya'nın ikna edilmesi de kararın Avrupa Birliği çapında veya Avrupa Birliği'nin bir kararı olarak çıkarılması anlamına geliyor. Şu bugünlerde Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de ifade ettiği gibi kararın Avrupa Birliği kararına çevrilmesi, döndürülmesi yönünde çabaların olduğunu ifade etmiş olalım.
1: Peki Ömer Aydın, çok teşekkür ediyorum. Aktardığın için. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün böyle bir çağrısı var. Tüm Avrupa Birliği'ne yayılsın bu karar diyor, ama Almanya en önemli aktör aslında. Bu kararda kendisinin adı geçmiyor. Şimdi çok sıcak bir gelişmeyi aktaracağız. Çin'e gideceğiz. Çin'in doğusunda bir tersanede onarım gören yabancı bir yük gemisinde yangın çıkıyor ve yangında 25 kişinin şimdi gelen bilgilere göre hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Görüntüler Çin'den, Çin'in doğusundaki bir tersaneden olduğu ifade ediliyor. Tamiri için bu limana demirleyen Liberya bayraklı bir kargo gemisindeki onarım ve inceleme çalışmaları esnasında çok büyük bir yangın çıkıyor. Gemide 42 kişi var ve 42 kişiden 12'sinin güvenlik bir yere tahliye edildiği ifade ediliyor. Fakat 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 5 kişinin ise hastanelere kaldırıldığı belirtiliyor. Gemideki yangının söndürme çalışmaları çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıyor. Büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı ifade ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmemiş ama Çin Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için yetkililere talimat verildiği ifade ediliyor. Çin'in doğusunda bulunan bir limanda, bir kargo gemisinde bir patlama meydana geliyor. Ardından da bir büyük yangın ve o yangında 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şu ana kadar 12 kişi tahliye edildi ve 5 kişi de hastanede. Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf El Karadavi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmasının ardından 4 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Özgürlüğüne kavuşan Karadavi, yayımladığı ilk mesajda Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
2: Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
3: 1,5 yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
2: Allah'a hamd ve şükürlerimin ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
3: Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf el-Karadavi hakkındaki güvenlik suçlamaları nedeniyle Birleşik

0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra merhum İslam alimi Yusuf El Karadavi'nin oğlu olan Karadavi, 4 Eylül'de çıkarılan afla birlikte serbest kalmıştı. Mısırlı yazar hapishaneden çıktıktan sonra sosyal medya üzerinden bir teşekkür videosu yayınladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Karadavi, özgürlüğüne kavuşmasında büyük çaba gösteren Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını da unutmadı.
1: Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına, Dışişleri Bakanlığı'na ve güvenlik birimlerine teşekkür ederim. Hepsi takdire şayan ve büyük roller üstlendiler.
2: Hatırlayacaksınız, Akıncı Tihan'ın paylaşılan son test atışında silah istasyonunda 300'er mühimmatının taşıdığı görülmüştü. Türkiye'nin en uzun menzilli havadan atılan balistik füzesi 300'er. Lansmandan sonra da ilk defa gerçek olarak görüntülendi. Şimdi 300'er füzesinin özellikleri merak ediliyor. En uzun menzile sahip havadan atılan füze, ama başka özellikleri neler bu füzenin? Daha yakından bakalım, buyurun.
3: Akıncı Tihan'ın İHA 122 atışı esnasında silah istasyonunda 300 ER mühimmatını taşıdığı görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin şu an için en uzun menzilli havadan atılan balistik füzesi olan 300 ER ilk kez geçtiğimiz yıl İDEF 2025 fuarı esnasında lanse edilmişti. 300 ER yaklaşık bir yılın ardından ilk kez gerçek olarak görüldü.
4: Baykar Akıncı Tihan'ın test atışı sırasında kanat altında 300 ER mühimmatını taşıdığı kayda geçti. Bu durum 300 yarın yakın zamanda ilk atışının gerçekleşeceğini işaret ediyor.
3: 300 ER, İHA 122 ve İHA 230 sistemlerinin ardından gelen, serinin en uzun menzilli ve en yüksek etkili üyesi olarak konumlanan havadan atılan bir balistik füze olarak kayda geçiyor. İDEF 2025'te tanıtılan sistem hem savaş uçaklarından hem de SİHA'lardan atılmak üzere geliştirildi.
5: 300 ER füzemiz, bunların hepsinin şeyleri, çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
3: Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip olan füze, 370 milimetre çapındaki gövdesi sayesinde 150 kilogramın üzerinde harp başlıkları taşıyabiliyor. Atıldığı irtifaya bağlı olarak 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. Güdüm sistemleri sayesinde radar, zırhlı araç, hava savunma sistemleri ve komuta merkezleri gibi stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Uzmanlara göre 300 ER'yi teknik olarak ayrı kılan asıl unsur, bir seyir füzesi değil, havadan atılan balistik füze sınıfında yer alması. Bu sınıf mühimmatları geliştirme kabiliyeti tarihsel olarak ABD, Rusya, Çin ve İsrail gibi az sayıda ülkenin elinde bulunuyordu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmeleri var. Vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlere yönelik, borsa tarafındaki manipülatif işlemlere yönelik adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı Bakan Gürlek ve piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin çok önemli olduğunu söyledi. Suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuki çerçevede karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı ve özellikle Bakan Gürlek, gıda sektöründe vatandaşın mağduriyetine yol açan uygulamaların da mercek altında olduğunu duyurdu.
6: Ekonomik ve kültürel alanlarda
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlerdeki adli süreçlere dikkat çekti. Gürlek, beyaz et ve şeker sektörüne yönelik operasyonlar yapıldığını belirtirken, fiyatları kötü niyetle artıran ve sahte faturalarla ürün bedellerini şişiren mekanizmaların da incelendiğini söyledi. Ürünün tarladan pazara ulaşana kadar geçtiği zinciri mercek altına aldıklarını belirten Gürlek, bu konularda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ile koordinasyon sağlanabildiğini de kaydetti. Bir ürünün gerçek değeri 5 lirayken pazarda nasıl 30 liraya çıktığına, aradaki fiyat farkında suç teşkil eden bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalar olabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve Rekabet Kurumumuzla da piyasa ürünlerine ilişkin konularda koordinasyon sağlanabiliyor. Gürlek'in gündeminde borsa işlemleri de vardı. Borsa işlem hacminin son yıllarda ciddi biçimde büyüdüğüne dikkat çeken Gürlek, mağdur yatırımcılara ilişkin SPK ile koordinasyon içinde takip edilen süreçler bulunduğunu açıkladı. Biliyorsunuz, son yıllarda borsadaki işlem hacmi ciddi biçimde büyüdü. Burada mağdur olan yatırımcılar bulunabiliyor. Bunlara ilişkin değerlendirilen konular olabiliyor.

0: biliyor. SPK ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçler oluyor. Özellikle manipülasyon konusunda adli süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü belirten Gürlek, piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Gürlek, suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.
1: Bugün Perşembe Pazartesi günü itibariyle artık tüm kademelerde okullar açılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Veliler heyecanlı, öğrenciler heyecanlı, öğretmenler heyecanlı. Çarşı pazar çok hareketli. Kırtasiye reyonları öyle marketlerde görüyorsunuz. Birine biz de tanık olalım isterseniz. Konya'ya gidelim. Ahmet Çelik bizi bekliyor. Oradaki telaşı bir kırtasiye dükkanından aktaracak bize.
2: Evet, kırtasiyeler rengarenk, şakır şakır hazırlandı. Eğitim öğretim başlıyor. Eğitim öğretim pazartesi günü başlıyor ve buralar daha hareketli olacak. Peki kırtasiyeler hazır mı? Vatandaş en çok neyi istiyor? Yanımda yayın konuğum var. 50 yıllık kırtasiyeci Arif Hikmet Tosun, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Efendim, hazır mısınız? Okullar açılıyor.
3: Her zaman hazır olarak çocukların emrindeyiz, hizmetinizdeyiz. Bekliyoruz, hazırlıklarımız tamamlandı.
2: Neler yaptınız, nasıl hazırlandınız?
3: Yaklaşık Ocak ayından bu tarafa bütün hazırlıklarımızı çocukların zevkine göre, onların isteğine göre, onların seveceği şekle göre olan ürünleri seçerek 7 aydan bu tarafa hazırlık yapıyoruz ve tercih ediliyoruz.
2: Neleri daha çok alıyor vatandaşlar, neler isteniyor?
3: Neler isteniyor? Genelde kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlara bulmaya çalışıyorlar. Marka ürünleri tercih ediyorlar. Yerli ürünleri tercih ediyorlar. Ve burada anne babalar da çocuklara yardımcı oluyor. Ama çocuklar genelde kendi tercihlerini kendileri belirliyor.
2: Evet. Çok renkli bir görüntü var. İyi bir hazırlık yaptınız mı?
3: Ziyadesiyle hazırız. Buna müşterilerimizden gelen memnuniyetlerimiz bizi yönlendiriyor. Ve okulun açılmasını pazartesi dört gözle bekliyoruz.
2: Peki efendim, vatandaş ucuz kırtasiye alabilecek mi? En önemli sorumuz bu olsun size.
3: Kırtasiye zevk işidir. Ucuzunu kesinlikle alamaz ama en iyisini alıyor.
2: Evet.
3: En iyisini alıyor. Ucuz da var tabii. Tercihe göre değişiyor. İmkanlara göre değişiyor.
2: Sizin kırtasiyenizde neler var? Hangi gruba hitap ediyorsunuz?
3: Bizim kırtasiyemizde ana sınıfından mevcuttur. Hazır şekilde bekliyoruz.
2: Evet. Peki bu reyon hangi sınıflara hitap ediyor?
3: Ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan kısma hitap ediyor.
2: Evet.
3: Kitapların kısmının olduğu yerler ana sınıfından üniversite hazırlığa kadar hitap ediyor. Özellikle üniversite hazırlığı kitaplarımızda çok başarılıyız.
2: Evet. Peki nelere dikkat etsin vatandaş alışveriş yaparken?
3: Marka ürünler almaya tercih etsin. Markasız no name ürünlerden uzak dursun.
2: Neden bu önemli?
3: Sağlık Bakanlığı'nın onay olmayan, CE belgesi olmayan ürünlerimizi satamıyoruz.
2: Evet.
3: Satan arkadaşları da uyarıyoruz satmamaları açısından.
2: Bu çok önemli değil mi?
3: Sağlık açısından çok önemli. Haberimiz olmadan çocuklarımızı zehirliyoruz.
2: Evet. Yani ne gibi tehlikeler var? Biraz açar mısınız?
3: Kimyasal bileşimleri, sıkıntılı olan malzemeler, sulu boyada, kuru boyada, okul çantasında, bunların tamamen kimyasal bileşimden meydana gelen ürünler ve gene başa dönüyorum. Marka alsınlar, markayı ucuz alsınlar.
2: Peki aslında çok önemli bir şey söylediniz. Kırtasiye malzemesi alırken sağlığı da dikkat etmek lazım. Biz bunu bilmiyorduk ya. Kesinlikle. Yani bu çok önemli olduğunu siz söylediniz.
3: Silgi ağza alınabiliyor, kalem ağza alınabiliyor. Direkt ağızdan temas yoluyla hastalıklar geçebiliyor. Zehirlenmeler oluyor. Bu vakalar yıllar önce başımıza geldi. Duyduk, işittik, gördük. Tekrar inşallah olmaz.
2: Buna dikkat edilmesi gerekiyor.
3: Kesinlikle.
2: Peki başka nelere dikkat etsinler? Yani bir defter alırken 60 yaprak yerine 80 yaprak alan var. Zayi olabilir.
3: Defter alırken artık her şey her yerde o kadar bol miktarda var ki bitirip tekrardan kullanacakları malzemelere dönsünler.
2: Evet.
3: Yani 60 sayfa alsın, kullansın.
2: Evet.
3: Daha sonrasında bitince bir daha alsın. Her yerde, her an elimizin altında kırtasiyeciler, defterler, kalemler her yerde var artık.
2: Peki.
3: Aşırılığa kaçmasınlar, anne babalarını da üzmesinler.
2: Peki, çok teşekkür ederiz efendim.
3: Şeref verdiniz, teşekkür ederim.
2: Efendim, kırtasiyeler hazır, öğrencileri bekliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Kartal'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. 5 katlı bir bina var. Altında da market var binanın. O markette yangın çıkıyor. Görüntüler İstanbul'dan Kartal'dan ekranlarınıza geliyor. Ve tüm binayı neredeyse sarıyor. Binanın dış cephesini sarıyor. O alevler, itfaiyenin yoğun uğraşları sonrasında ancak kontrol altına alınıp söndürülebiliyor. Ama ne yazık ki binada geriye kalan manzara bu.
4: Markette yangın çıktı. Tüm binayı sardı. Korkutan yangının adresi İstanbul Kartal. 5 katlı bir binanın altında bulunan marketten alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek marketin tamamına sirayet etti. Ekipler gelene kadar alevler üst katlara da sıçradı. Korkutan manzara oluştu. Ekiplerin söndürdüğü yangın marketi kullanılamaz hale getirirken binanın da cephesi zarar gördü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Çok şükür ki Antalya ve Adana'daki yangınlar bugün itibariyle öğle saatlerinde muhtemelen kontrol altına alınabildi. Fakat geride çok fazla kayıp var, çok fazla alan hasar görmüş durumda. Tabii bunların yanında da bir de böyle içleri ısıtan görüntüler de var. Bu görüntülerdeki çocuk muhtemelen 12 yaşında. Belki de telef olmak üzere olan bir keçiyi yakalıyor. Dumandan etkilenmiş, yangından etkilenmiş. Sırtına alıyor, sırtlıyor. O oğlağı, keçi yavrusunu sırtında taşıyarak yangın bölgesinden uzaklaştırıyor.
0: Besleyip büyüttüğü oğlanı yangın bölgesinden sırtında taşıyarak kurtardı.
5: Yangın vardı ama yangın sonradan söndü. Yürüyemediği için sırtımı aldım ve getirdim.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını büyük korku ve paniğe neden oldu. Alevler nedeniyle birçok ev, sera ve tarım arazisi zarar gördü. Bölgede yaşayanlar hayvanlarını da kurtarmak için seferber oldu. Aksay ailesi de küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyordu. O anlarda kaydedilen görüntü yüreklere dokundu.
6: Bizim için can desen, hayvan desen hayvan daha ön plana çıkıyor. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
0: 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilendiği için yürümekte zorlanan Sarı Kız isimli oğlanı sırtına alıp yangın bölgesinden uzaklaştırdı.
5: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı. Tedavi yaptı.
1: Bu görüntülerse Konya'dan blurlanmış kişilerin yüzleri. Çünkü iki araçla başka aracı takip ediyorlar. Sonra yol kesiyorlar iki kişi. Sonra bu görüntüler bir de sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Bunun üzerine polis harekete geçiyor. Ve bu şahısları yakalıyor, gözaltına alıyor. Bakalım detaylarına yaşanan olayı. 7 Eylül'de meydana geliyor bu olay. Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde iki farklı araçla bir aracın önünü kesiyorlar. Sürücüye saldırma anının da görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlar. Bunun üzerine de polis harekete geçiyor, çalışma başlatıyor. Ekiplerin yaptığı o titiz çalışma sonrasında şüpheliler aynı gece gözaltına alınıyorlar. Şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda silah ve mermi de bulunuyor. Ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuluyor şahısların. 180'er bin lirada idari para cezası uygulanıyor. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyorlar.
7: Adana Cevrioğlu'ndayız.
1: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı 2026 Türkiye kapsamında düzenlenen yapay zeka çağında kadın liderliği ve insan odaklı inovasyon oturumunda konuşmalarını gerçekleştirdiler, değerlendirmelerde bulundular. Bayraktar yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor dedi.
7: yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
4: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, GİTEX AI 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon başlıklı oturuma katıldı.
7: 2020'den beri aşağı yukarı kadem olarak kadının teknolojiyle

0: ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz. Bu alanda okumalar, çalışmalar yapıyoruz.
1: Bayraktar, etkinlikte açılan Kadem standında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerektiğini vurguladı.
0: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda. Daha önce gerçekleştiremediğimiz pek çok şeyi çok daha küçük gruplarla, çok daha hızlı sürelerde gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle girişimler açısından bu böyle.
1: Bayraktar, kadınların yapay zekanın şekillendirilmesinde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı.
0: Kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor. Artık bir riskin de ötesinde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bazı işe alım süreçlerinde mesela yapay zeka tabanlı sistemler kullanıldığında kadınlara yönelik çeşitli ayrımcılıkların devam ettiğini gördük. Veya kredi başvurularında benzer profilli başvurularda erkek ve kadın arasında kadınların yine daha dezavantajlı sonuçlar aldığını gördük.
2: Yüzyıllar boyunca zamanla ciltleri yıpranan, sayfaları kopan ve çeşitli hasarlara uğrayan kitaplar yeniden hayat buluyor. İstanbul'daki Mücellithane'de yürütülen o titiz çalışmalarla eserler yeniden onarılıyor.
1: Asırlık kitaplar Mücellithane'de deyim yerindeyse şifa buluyor.
3: Rahmetli hocam bir şey aldığı zaman eline bitmiş olarak bir eser, bu da kurtuldu derdi. Yani bir ameliyat edildi, şifa bekliyordu, şifa buldu ve kurtuldu.
1: İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 50 bin eser var. Özel kütüphanede kültürel miras niteliğindeki kitaplar koruma altında. Şu günlerde Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde de binlerce eser arasından seçilen 40 nadir kitap sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
3: Buraya kitaplar nasıl geliyor? Bağış yoluyla ağırlıklı geliyor. Kitabı olan, yazması olan, işte bir hoca istiyor, oraya komple kütüphanesini vakfediyor. En son Allah razı olsun Hayrettin Karaman hocamız kendi eserlerini topladık ve kütüphanemize kazandırdık.
1: Kitaba Vefa sergisinde Şeyh Galip'in el yazması divanı, yaklaşık 200 yıllık marifetname, Yazıcıoğlu Muhammed Efendi'nin Muhammediyesiyle 200 yıllık el yazması Musaf-ı Şerif gibi eserler de var. İsar Mücellidi Muharrem Kalenci ve ekibi bugüne kadar 1000'den fazla eserin restorasyonunu tamamladı.
3: Yine hasara göre eğer sökülmesi gerekiyorsa tamamen sökülüyor, formalar temizleniyor, kağıt restorasyonu yapılıyor. Ondan sonra kaplarda bir sıkıntı varsa onlar restore ediliyor. En son o kaplarda esere tekrar takılıyor ve böylece bitmiş oluyor.
2: İstanbul'da 75 günde hafızlık programını tamamlayan 40 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. O programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde çok önemli bir noktaya geldiğini belirtti ve dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu ortaya çıktı dedi.
1: İstanbul'da 75 günde 40 öğrenci hafız oldu. İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğinde 75 günde hafızlık programı düzenlendi. Mezun olan 40 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı. Belge takdim merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
5: İlim Yayma Vakfı olarak, hatta İlim Yayma Vakfımızı kuran İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu itibariyle konuşursak, 75 yıllık bir gelenek, bir asırlık çınar olmaya yakın ve hamdolsun son 75 yılda İmam Hatiplerin kurulmasıyla başlayan, ki bu demektir ki İmam Hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor, Türkiye'de dinimizi yaşayabilme, hakkıyla yaşayabilme, ve doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilme ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış.
1: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
4: Meryem Balkaya'yı tebrik ediyoruz.
5: Sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlar insanın, düşünün, bu Kur'an eğitimini aldıklarını ve o hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu, hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum yani ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek.
1: Eyüp Sultan'da Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi kurulacağının müjdesini de verdi Bilal Erdoğan.
5: Biz de İlim Yayma Vakfı olarak Eyüp Sultan'da bize Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılması ile ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüp Sultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin.
1: Hafız olan kız öğrenciler koro halinde Kur'an-ı Kerim okudu. Taç giyme merasiminin ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Programın kapanış duasını Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yaptı.
6: Baba ve annelerinden razı ol ya Rabbi. Kızlarımızı onlara şefaatçi eyle ya Rabbi.
2: Belki aynı problemi yaşayan insanlara ilham olacak, bir çıkış noktası olacak bir hikaye gelecek ekranlarınıza. Eskişehir'de yaşayan bir kişi 36 yıllık alkol bağımlılığından Yeşilay'ın desteğiyle kurtulmuş. Geçirdiği bir trafik kazasında hurdaya dönen aracından sağ salim çıkması aslında onun hayatında bir dönüm noktası olmuş ve buna karar vermiş ve Yeşilay'dan da bir danışmanlık hizmeti almış. Oradan aldığı destekle de alkol bağımlılığını geride bırakmış.
1: 36 yıl süren bir bağımlılık ve hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası. 53 yaşındaki vatandaş için her şey o gün değişti.
7: Bir trafik kazası geçirdim. Arabanın içinden sağ koltukta uyandım. Allah'tan yalnızdım. Hastaneye gidemedim alkollü olduğum için. Arabayı bıraktım. Araba hurdaya döndü. Ve insanlar nasıl çıktı içeride ve...
1: Eskişehir'de geçirdiği kazadan sonra bir hafta evinden çıkamadı ve çalışamadı. Artık alkolü bırakması gerektiğine karar verdi. Tedaviye başladı. Ancak yılların bağımlılığından kurtulmak kolay olmadı. 2 yıl sonra bir kereden bir şey olmaz diyerek yeniden alkol kullandı. Ardından yolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la kesişti.
7: Hastalık olduğunu öğrendim ben. Yani kendimi tanıdım YEDAM'da. Ve sürekli 2 yıldır hiç aksatmadan geliyorum. Hocalarımı aynı ilk günkü gibi ilgileniyorlar.
1: Psikolojik ve sosyal destek, ahşap boyama, seramik atölyeleri. Tedavinin yalnızca bağımlılıktan uzak durmaktan ibaret olmadığını burada öğrendi.
7: Sürekli bu yolda beraber yürüyor benimle YEDAM. Yalnız olmadığımı hissediyorum ben YEDAM olunca. Bir telefon kadar yakın, kayıtlı zaten telefonumda. Sağ olsunlar kendileri de ararlar beni.
1: YEDAM'da alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere destek veriliyor.
8: Hem bağımlılık sorunu olan kişiler hem de yakınları bizlerden ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı şekilde psikolojik ve sosyal destek alabilirler.
1: 36 yıllık bağımlılığın ardından hayatına yeniden başlayan vatandaşın aynı mücadeleyi verenlere çağrısı net. Pes etmeyin ve yardım isteyin.
2: Şimdi Hakkari'ye çevireceğiz kameralarımızı. Yüksekova'da mobil sağlık ekibi 2300 rakımlı Keçili Yaylası'nda birimanlara sağlık hizmeti götürdü. Tansiyonları ölçüldü, onların şeker ölçümleri yapıldı. Kadınlar ekiplere teşekkür etti.
1: Yollar uzun, rakım yüksek. Sağlık hizmeti yaylaya kadar gidiyor. Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, kilometrelerce yol kat ederek Keçili Köyü'nün 2300 rakımlı yaylasına çıktı. Hedefte günün büyük bölümünü koyun sağarak ve hayvanların bakımını yaparak geçiren berivanlar vardı.
9: Sağlıkçı ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine buraya kadar gelip

0: Ekip tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaptı. Kronik hastalığı bulunanların takiplerini gerçekleştirdi. Mobil sağlık ekibi sigarayı bırakmak isteyenlere de danışmanlık verdi.
1: Sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken berivanlarımızın ayağına sağlık hizmetini getirdik. Yılın geri kalan zamanında da bu hizmeti de vermeye devam edeceğiz.
0: Yayladaki kadınların merkeze inip sağlık kontrolü yaptırması her zaman kolay değil. Çünkü günlük mesai sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Hayvanların bakımı gün boyu sürüyor.
2: Yazın buraya geliyorum, aileme yardım ediyorum. Berivanım, normalde 50'ye yakın berivanız. Bir günde sağlıkçılarımız buraya gelmiş. Annelerimiz tansiyonlarını, şekerlerini ölçmüşler. Çok teşekkür ederiz. Bazıları merkeze inemiyorlar, işten dolayı açıkçası.
0: Mobil ekiplerin hedefi sağlık hizmetini ilçenin en uzak noktalarına kadar ulaştırmak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Elazığ'da 7000 dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20.000 ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
17: Çocuklar okula dönüyor.

Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: yaşa.
1: Akses 25 yaşında.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İkinci saatteyiz artık. Ajans akşamı doğruna devam ediyoruz. Saatlerimizde 17'ye yaklaşıyor. Şimdi bugünün en önemli gelişmelerinden biri öğle saatlerinde İstanbul Maltepe'de meydana gelen şu hadise. Ev sahibi kiracı çatışması ardından silahlı çatışmaya döndü ve kiracı ev sahibini ve eşini silahla vurarak öldürdü. Bir kişi de ağır yaralı ve o saldırgan uzun süre polislere de direndi ve bir operasyonla yakalandı. Şimdi olay yerine gidiyoruz Maltepe'ye. Çok sıcak bir gelişme. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Merve Yüzcü Özmen bizi bekliyor. Yeni gelişmeler, yeni detaylar onda olacak.
1: Evet Merve, aslında olay saat 13 civarında olmuştu. Öyle ki Maltepe'de ev sahibiyle kiracı arasında uzun süredir zaten bir anlaşmazlık olduğunu bizler de öğrendik. Tabii aslında ev sahibi eşiyle birlikte bir de yanlarında avukatları bulunuyordu. Konuşmak için geldiler. Daha sonra ise ev sahibiyle kiracı arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Tabii aslında silahlı saldırı sonucunda da çevrede bir ses yükselmeye başladı. Silah sesleriyle birlikte de buradaki komşular hemen polis ekiplerine bildirdiler ve kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabii olay anında ne yazık ki Akyol çifti, yani ev sahibi ve eşi, hayatını kaybetti. Yanlarında getirdikleri 29 yaşındaki avukatsa ne yazık ki ağır yaralandı. Şu anda hastanede tedavisinin devam ettiğini söyleyebiliriz, ancak sağlık durumuna ilişkin şu an için bilgilerimiz bu kadar. Tedavisinin devam ettiği bilgisini yeniden sizlerle paylaşalım. Tabii silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden çiftin hemen bir müdahale etmek için sağlık ekipleri bu noktaya gelmişlerdi. Ancak saldırgan hem ekiplere, hem sağlık ekiplerine, hem de polis ekiplerine bir ateş açmaya başladı. Onlara karşı da yine bir çatışma gerçekleştirdi. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda hem aslında binanın içine girerek bu takip yapıldı, hem de drone'la saldırganın evinin üst katına bir gözlem gerçekleştirildi diyebiliriz. Bu noktada tabii kiracı 63 yaşındaki saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi ve yakalandı. Daha sonra ise emniyete götürüldü. Oradaki ifade işlemlerinin de devam ettiğini ve soruşturmanın o noktadan da başladığını sizlerle paylaşalım. Bunun yanı sıra saldırgan kiracının 3 ayrı suç kaydının da bulunduğu bilgisine ulaştık. 3 ayrı suç kaydı bulunan hem hakaret hem de aslında tehditten dolayı daha önceden de zaten dosyalarının olduğu biliniyordu. Bununla ilgili de yine polis ekipleri detaylı çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii aslında hayatını kaybeden Akyol çiftiyle ilgili bazı komşuların verdiği bilgilere göre ise daha önceden de bu noktaya çok kez gelip kiracıyı çıkartmak için birçok kez konuşmaya çalıştıklarını da yine sizlerle paylaşalım. Ancak bugün avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerinde ne yazık ki kiracı daha sert bir tavırla silahına davrandı ve

0: Boğaz'daki Akyol çiftine bu noktada ateş açmaya başladı ve daha sonra ise Akyol çifti hayatını kaybettikten sonra yanlarında bulunan 29 yaşındaki avukata da bu kurşunlar aslında isabet etti. Tabii avukatın şu an için hastanede tedavisi tüm hızıyla ekiplerin de aslında çalışmalarıyla birlikte hastanede devam ettiğini söyleyelim. Tabii komşular da bu noktadan hızlı bir şekilde ekiplere haber verdiği için neyse ki çevreden başka yaralanan vatandaşımızın olmadığını söyleyebiliriz. Ancak belirttiğimiz saatte saat 13 civarında bu noktada yine ara sokak olması nedeniyle birçok çocuğun, ailenin kapı önlerinde oturduklarında sizlerle paylaşalım. Aslında büyük bir faciadan da dönüldü diyebiliriz. Neyse ki çevreden başka birine bir şey olmadan ekipler kısa sürede hemen saldırganı yakaladılar. Ancak çevrede bulunan komşuları da tabii olayı duyunca bu noktaya doğru koştular ve onlar da yine fenalaşarak burada sağlık ekiplerinin hemen müdahalesiyle hastaneye kaldırılanlar da oldu ve şu an içinde aslında biraz daha olan yerinin sakinleştiğini ancak ekiplerin hala çalışmalarının ve soruşturmasının devam ettiğini sizlerle paylaşabiliriz. Tabii saldırganı yakalarken aynı zamanda polislere ve sağlık ekiplerine de bu noktada yine ateş açması da oldukça tepki çekmişti. Kısa sürede neyse ki o saldırgan yakalandı. Ekipler polis ekipleri binanın içine girerek saldırganı etkisiz hale getirdiler ve daha sonra ise emniyete ifadesini almak üzere götürdüler. Şu an için 29 yaşındaki avukatın tedavisinin devam ettiğini söyleyelim ve saldırganın da soruşturmasının tüm hızıyla sürdüğünü belirtelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Merve. İşte detaylar böyle. Milli Savunma Bakanlığı dün Türk pilotlarının Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitimine başladığını duyurmuştu hatırlarsanız. Şimdi Eurofighter sürecine biraz daha yakından bakalım. Dün bu fotoğrafla duyurmuştu Milli Savunma Bakanlığı bu bilgiyi. Ne zaman gelecek Türkiye'ye Eurofighter uçakları tamamı? Geldiğinde Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne ne katacaklar? Biraz daha yakından bakalım bu gelişmeyle beraber.
2: Türk pilotların Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitimi başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
3: Birleşik Krallık hükümetiyle imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.
4: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
2: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
4: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak. Kendi personelimizle kendimizin yetiştirmesi önümüzdeki dönemde.
5: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
4: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
2: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
4: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızı da ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
2: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
4: Bu uçaklar bir geçici alım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
1: Geçtiğimiz gün 12 ülke, Fransa, İngiltere, İsveç, İspanya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz tüm ticaretin durdurulması için çağrı

0: da bulundular İsrail'e. Sebebi ise o E1 projesi adı altında aslında Doğu Kudüs'te Filistin'in fiziki bağını tamamen koparmayı amaçlayan o konut projesi. İsrail'in yani işgal projesi o bölgede Doğu Kudüs'le Batı Şeria'nın tam ortasında Filistin'in bağını koparmak için bir proje geliştirdi. Ve bu ülkeler çağrıda bulundular, ticareti tamamen durdurma çağrısında. Hatta Fransa bugün diyor ki tüm Avrupa Birliği'ne yayılsın. Bu tüm Avrupa Birliği'nin ortak kararı olsun. Süreç bu noktaya geldi. Türkiye zaten yıllar evvelinde bu adımı atmıştı. Ticareti tamamen durdurmuştu. Şimdi benzer bir karar batılı ülkelerden geldi. İsrail'in henüz tepkisi yok. İngiltere'ye yönelik bir büyükelçilik düzeyinde tepki gösterdi. Fakat kamuoyunda çok geniş yankı buldu bu karar.
1: Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik.
2: İsrail tüm uyarılara rağmen Gazze'deki soykırıma devam ediyor. Türkiye ise yaşanan bu insanlık dramına karşı ilk andan itibaren en somut adımı atarak İsrail'le olan ticari ilişkilerini tamamen durdurmuştu.
3: 2 Mayıs 2024 tarihinde hükümetimizin aldığı kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticareti durdurduk. Dünyada öncü ülke konumundayız.
2: Türkiye'nin başlattığı bu ticari ambargo dalgası nihayet Avrupa'da da karşılık buldu. Batılı ülkeler İsrail'e yaptırım uygulayan Türkiye ile sonunda aynı çizgiye geldi. Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi.
4: İsrail'e karşı alınmış kararlarda korku bariyerinin de aşılması anlamında çok kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum.
2: Kararı Ankara'dan da destek gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiğini ifade etti.
4: Bu eşiğin aşılması ve samimiyetin ispatlanması durumunda İsrail yayılmacılığının ve İsrail'in Siyonizmin çok ciddi anlamda bölgedeki küstahlığının bir miktar önüne geçilebilme kapasitesinin bulunduğunu düşünüyorum.
2: Alınan bu karar uluslararası kamuoyunda Avrupa Türkiye'nin çizgisine geldi şeklinde yorumlandı.
0: İsrail hiçbir savaşı bitirmek istemiyor. İsrail İran savaşı da devam etsin diyor. ABD'de bazı basın yayın kuruluşları da bunu destekliyor. Hatta Donald Trump'ın son yaptığı açıklama 3 Kasım'dan sonra yani ara seçimlerden sonra İran savaşı bitecek açıklamasına tepki gösteriyor bazı ABD'li basın yayın organları. Deniyor ki çok farklı durum çünkü İran direnişini sürdürecek ve durum böyle devam ederse bu savaş 2029 yılına kadar uzayacak. ABD basının iddiası bu. Ama cephedeki zaten karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD basını diyor ki savaş kontrolden çıkabilir her an.
2: Washington'da savaşın seyrine ilişkin karanlık senaryo masada. ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimler İran'ın ABD baskısına direnmeyi sürdürebileceği uyarısında bulundu. ABD basınına göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'daki operasyon odasında Trump'a çarpıcı değerlendirmeler sundu. Deniz ablukası, yaptırımlar ve askeri operasyonlara rağmen Tahran'ın uzun süre direniş gösterebileceğini belirttiler. Bu ihtimal savaşın Trump'ın görev süresinin sonuna hatta Ocak 2029'a kadar uzayabileceği senaryosunu gündeme getirdi.
5: Bence savaş oldukça yakında bitecek. Onların çok daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten de muazzam miktarda mühimmatımız var.
2: Ancak Trump'ın söylemi tamamen farklı. ABD Başkanı savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini savunuyor. Trump'a göre İran daha fazla dayanamayacak. Beyaz Saray'daki iç değerlendirme ise bu iddianın aksine çatışmanın çok daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Sahadaysa gerilim her geçen saat tırmanıyor. İran, Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssünü balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda ABD'ye ait savaş uçakları zarar gördü. 10A Thunderbolt uçağı ağır hasar aldı ve bir kanadını

0: kaybetti. Yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı da hafif hasar gördü. Uçakların daha sonra yeniden hizmete döndürüldüğü bildirildi. ABD ise savunma için 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekici. Washington bir gün önce İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Tahran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırı bu operasyona misilleme olarak geldi. Bölgede karşılıklı saldırılar birbirini izlerken, İran-ABD çatışması sadece cephede değil, enerji piyasalarında da yeni bir sarsıntıya yol açtı. Petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başka gerginlik noktası Güney Amerika, işte Karayipler ve açıkları. Venezuela'da zaten süreç uyuşturucu sebebiyle başlamıştı ve ardından Maduro ve eşi evinden alınmıştı. Şimdi ABD'de yargılanıyorlar. Bunun ardından Amerika Birleşik Devletleri Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknelere saldırmaya başlamasıyla devam etti. Yeni bir görüntü daha var. Yine Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenleniyor, havadan bir saldırı. Tekne imha ediliyor. Şimdi bunun ardından, üstelik bu saldırıda da 3 kişinin daha öldürülmesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi yargısız infaz konusu tartışılıyor. Bu suçlamalar var ABD yönetimine. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da konuyla ilgili açıklamaları var.
2: Bir kez daha uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemi hedef alındı. Saldırıda 3 kişi öldürüldü. Görüntüler Karayipler'den. ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen tekneleri vurmaya devam ediyor. Saldırının detaylarını ABD Güney Komutanlığı Southcom sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Narko teröristler tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Bölgede uyuşturucu trafiğine karşı askeri operasyonların artarak devam edeceği mesajı da verildi.
3: Bunlar uyuşturucu tekneleri. Eğer bu insanlar uyuşturucu gemilerinin havaya uçurulmasını istemiyorsa ABD'ye uyuşturucu göndermeyi bırakmalıdır.
2: ABD'nin son zamanlarda Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekne ve gemileri doğrudan hedef alması uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor.
1: Peki ya Doğu Avrupa'daki gerginlik, Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan ve Avrupa'nın neredeyse doğusunun tamamına yayılan o gerginlik ne aşamada? Şu aşamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağına suikast girişimi aşamasında. İddialar bu yönde. Zelenski Norveç'e gidiyor. Norveç Kralı'nın cenaze törenine katılmak üzere ve uçağı Moldova'dan Norveç'e doğru kalkış yaptığı esnada bir İHA'nın saldırısından kıl payı kurtuldu iddiaları var.
0: İki İHA Moldova hava sahasına girdi. Hedefte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kalkış yapan uçağı vardı. Zelenski suikasten kıl payı kurtuldu.
4: Zelenski'nin uçağı Moldova'dan havalandığında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu.
0: Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar şiddetleniyor. Taraflar kalıcı anlaşmaya varamıyor. Füzeler ve İHA'ların yanı sıra tehditler de havada uçuşuyor. Zelenski'nin Rus hava sahasını kapatma tehdidinin ardından Ukraynalı lidere suikast girişimi yapıldı. Zelenski, Norveç kralının cenazesine gitmek için Moldova'dan hareket etmişti. Kritik gelişmeyi Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre duyurdu.
4: Zelenski'nin uçağı Moldova'dan havalandığında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu.
0: Støre söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı. Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.
1: Çok ciddi bir güvenlik krizi, Ukrayna-Rusya savaşı bir anlamda da çok ciddi bir gıda krizi. Çünkü Rusya'dan, Ukrayna'dan tahıl gidemiyor başka ülkelere. Çok ciddi bir kriz yaşanıyor özellikle son dönemde artan saldırılarla beraber. Dolayısıyla tüm dünyada gıda fiyatlarında oynaklık var. Şimdi bizde de bunun azaltılması için tarımsal üretimde maliyetleri düşürecek yapısal adımların hızlandırılacağı açıklandı. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program kapsamında gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi,

0: Da komitemizin yine çok önemli kararları var.
1: Üretim maliyetlerinin azaltılması için yapısal dönüşüm hızlandırılacak. Gübre, bitki koruma ürünleri ve aşı gibi temel tarımsal girdilerde yerli üretim kapasitesi artırılacak. Stratejik ürünlerde üretim planlaması sürdürülecek. Su kaynakları ve bölgesel üretim potansiyeli dikkate alınacak. Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları yaygınlaştırılacak. Verimlilik artırılırken hastalık ve zararlılara karşı erken tespit sistemleri geliştirilecek. Sözleşmeli üretim modelleri yaygınlaştırılacak. Üretimden lojistiğe kadar süreçlerin birlikte planlandığı organize tarım bölgeleri artırılacak. Tüm bu adımlarla üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi, gıda arzının güçlendirilmesi ve fiyatlardaki dalgalanmanın azaltılması hedefleniyor.
2: Şimdi çoğu zaman market raflarında indirimli ürün görüyorsunuz, onu tercih ediyorsunuz, kasaya gidiyorsunuz, pek çok şey aldığınız için ödemeyi de yapıyorsunuz ama o faturayı kontrol etmek pek aklınıza gelmiyor. Ama eğer geri dönüp kontrol ederseniz çok fazla yanlışlık göreceksiniz. Oradaki indirimli fiyatlar faturaya yansımıyor. İşte tam da bu süreçte okullar açılacakken bu konuda kırtasiyeler mercek altına alındı. Ekipler Diyarbakır'da kırtasiye dükkanlarına teftişe çıktılar. Raftaki fiyatlarla, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdılar. Ve Diyarbakır'da yılbaşından bu yana yapılan perakende denetimlerinde 8.128.000 lirayı aşan idari para cezası uygulandığı da açıklandı.
3: Defter, kalem, çanta. Okulların açılmasıyla kırtasiyelerde hareketlilik arttı. Denetim ekipleri de sahaya indi.
4: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetim yoğunlaştırıldı. Diyarbakır İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Reyondaki fiyat ile kasadaki fiyat karşılaştırıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde bir resepsiyon düzenlendi. O resepsiyona Muharrem İnce de katıldı. İnce'nin genel merkezde olduğunu öğrenen Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'yi yanına davet etti. İkili uzun bir aranın ardından ilk kez genel merkezde bir araya gelip sohbet etmiş oldular.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yaş gününde partimizi yalnız bırakamazdık. Onun için buradayım. Hayırlı uğurlu olsun.
3: CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna Kılıçdaroğlu-İnce buluşması damga vurdu. İki isim objektiflere böyle poz verdi.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez merdivenlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra kurmayları aracılığıyla Muharrem İnce'yi yanına davet etti. Ve uzun süre sonra iki isim genel merkezde bir araya geldi. Objektiflere samimi görüntüler yansıdı.
3: Muharrem İnce 8 Şubat 2021'de CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kurdu. Başarısız olunca partiyi kapattı ve 4 yıl sonra yeniden altı ok rozetini taktı.
7: Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum.
8: Hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Muharrem İnce'yi buraya davet ediyorum.
9: Bir gider bin geliriz.
3: Özgür Özel grup toplantısında İnce ile kucaklaştı. İki tarafta geçmişe sünger çekti.
7: Milli meselelerde tutarlılık istiyor seçmen, tutarlılık. Rüzgar gülü gibi dans eden siyasetle Erdoğan'ı yenemezsiniz.
9: Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır.
3: İnce 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi kürsüye daveti uzun süre tartışılmıştı.
9: Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya.
3: Muharrem İnce yeni partinin kurulmasına karşı çıktı, CHP'de kalmayı tercih etti.
9: Bak ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Bak ben de başka yere gitmem ben bu kadar.
2: Çok... Bugün Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzun açıklama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin gündeminde. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bunun yankıları devam ederken bu görüşmeye ilişkin hem CHP'de hem Yeni Parti'de rahatsız

0: sebep oldu söylemleri devam ederken Mansur Yavaş uzun bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden ve her iki partiye de res çekti o açıklamasında. Rahatsız olunursa ben gereğini yapmaktan çekinmem, Ankara için görüştüm Sayın Cumhurbaşkanı ile dedim. Gazeteci Ercan Gürses de o görüşmenin perde arkasını yorumladı.
1: Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Kulisler bir anda hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O görüşme büyük yankı uyandırdı.
2: Aynı saatte CHP'nin 9 Eylül günü nedeniyle, kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyonu vardı Ankara'da. Son ana kadar da bu konu speküle edilmişti. Mansur Yavaş'ın katılmayacağı açıklanmış olsa bile aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ile o fotoğrafın verilmesi konusunda çok sayıda yorum yapıldı.
1: Perde arkasında ne var sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.
2: Metro projesi, fuar alanı ile ilgili görüşme tamamen Ankara'nın sorunları ele alındı.
1: Bu görüşme Başkan Erdoğan'ın parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere eşit bir şekilde destek olduğunu ortaya koyarken CHP'li belediyelerin engelleniyoruz algısını da çürütmüş oldu.
2: Valla engellenmek yerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çözüm isteyen herkese kapısının açık olduğunu ortaya koydu.
1: Öte yandan Erdoğan Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Mansur Yavaş baskı ve iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi.
2: İki tarafında tarafını seç baskısı yapabileceği bir sürece giriyor. CHP'nin üyesisiniz ama başka bir partinin genel başkanına da hesap veriyorsunuz. Etik olarak son derecede tartışmalı bana kalırsa. Ama bir yandan da götürülmesi çok uzun olmayacak bir süreç.
1: Gazeteci Ercan Gürses, Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti için denge siyasetini sürdürdüğünü söyledi.
2: Bu denge siyasetinde bir müddet devam ettirmeyi ve bu nedenle de Cumhurbaşkanı potansiyel adaylığı konusunda iki taraftan da tırnak içerisinde destek alabileceğini ve kol mesafesinde o mesafeyi koruyabileceğini hesaplıyor.
1: Fakat bu sürecin çok sürmeyeceğine de ayrı parantez açtı Gürses.
2: Ama tavırsız kaldığınızda, yumurta kapıya dayandığında size CHP, Yeni Parti ya da bambaşka bir yer. Bak onu da söylemek durumundayım. Çünkü bazı partilerde Mansur Yavaş'a aday göstermek gibi İYİ Parti'de dahil olmak üzere bir projeksiyon içerisinde olabilir.
0: Geçtiğimiz gün o bir düğünde takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti sosyal medyada. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da hakkında tutuklama kararı verilmişti. O altınlar ilk ifadesinde savcıya verdiği ilk ifadesinde bu altınların kiralık olduğunu, hatta adresini verdiği Van'daki bir kuyumcudan düğün boyunca kiralandığını, hatta onların elemanları tarafından o altınların takıldığını iddia etmişti. Fakat kuyumcu bu iddiaları yalanladı. Bizden sadece işte belli miktarda altın alındı. Bu altınlar bizim değil dedi. Şimdi gerçek çok başka zaten. Masan raporlarına da yansıyacaktır ama arkasındaki detaylar neler? Ankara'ya dönelim. Burcu Özdur'u bizi bekliyor. Kamuoyu yakından takip ediyor. Çünkü sosyal medya fenomenleri bu insanlar. Detaylar Burcu'da olacak.
3: Merve Türkay, senin de ifade ettiğin gibi geçtiğimiz günlerde Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan görkemli bir düğün yaptı. Çağla Özil'e dünya evine girdi. Kilolarca altın takıldı. Hatta sen de ifade ettin. Bu hususta takılan altınların bir arkadaşından emanet olarak alındığını ifade etmişti Vanlı Kara Haydar ilk ifadesinde. Hatta o kıyafetlerin yine reklam olarak onlara verildiği yönünde ifadeler vermişti. Tabi bu hususta o takılan çok fazla altın vardı, kilolarca altın vardı. Bunlar masanın incelemesindeydi. Bununla ilgili de Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Fatih Tançalı'nın hesaplarında çok bir hareketlilik olduğu gözlemlendi. Şimdi bunların detaylarını paylaşacağız sizlerle. Ancak öncelikle hem Vanlı Kara Haydar'ın hem de eşi Çağla Öz'ün hesaplarında bir hareketlilik vardı. Bunlar teyit edildi. Yani ikilinin toplamda masa raporlarında ayında çiftin banka trafiğinde 222 milyon TL'lik bir yükselti olduğu

0: öğrenildiği raporlara göre. Şimdi detaylara bakacak olursak, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayat ve resmi kayıtlardaki mali profil arasında dikkat çekici bir uçurum olduğu da ortaya çıktı elbette. Raporda Tançalan'ın Dubai üzerinden yönettiği iş yerleri, lüks yaşam paylaşımları, yüksek tutarlı ziynet eşyaları sergilediği organizasyonlar, banka hareketleri, taşınmazlar ve lüks araç devirleri de hepsi incelenmiş oldu. Bu kapsamda özellikle tabii resmi gelir tablosu da bununla sınırlı değil. Bunlara baktığımız zaman MASAK verilerine göre Mehmet Fatih Tançalan'ın hesaplarında toplam 58.780.234 TL transfer girişi var. Hesaplardan 56.179.790 TL transfer çıkışı gerçekleşmiş. Böylece bankadaki transfer trafiği toplamda yaklaşık 115 milyon 70 TL'ye ulaşmış MASAK'ın incelediği raporlara göre. Ayrıca hesaplarda 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit para yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin nakit çekildiği de tespit edilmiş oldu. Sadece 2026 yılında hesaplardan gelen transfer tutarı ise 22 milyon TL'yi aşmış. Aynı yıl yaklaşık 14,5 milyon TL'de hesabından çıkış gerçekleşmiş Vanlı Kara Haydar'ın. Tabii ki bu süreçte Tançalan'ın en yakın çevresindeki lüks araç trafiği de dikkat çekiyor. MASAK raporunda en kapsamlı bölümlerden birini de bu oluşturdu. Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlarında birçok lüks araç var. Onun üzerine kayıtlı olan birçok lüks araç var. Ayrıca yine eşi Çağla Öz'ün üzerine de. Raporda 2020'den itibaren araç edinim ve devirlerinin bir anda yoğunlaştığı, tam 2020 yılında yoğunlaşıyor bu araçlar. İşleme göre araçların tamamının yakınının ultra lüks araçlar olduğu da tespit ediliyor elbette. Tabii bir diğer önemli husus da Dubai konusuydu. Bununla ilgili eşi Çağla Öz de bir açıklama yapmıştı. Sosyal medya fenomeni olduğu için orada birlikte ortak işler yapacağı yönünde bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabından. Buna da bakacak olursak, Tançalan'ın servetinin kaynağına ilişkin Dubai bağlantısı da raporda özel olarak incelendi. Soruşturmanın başlangıç bilgilerinde Tançalan'ın Dubai'ye gidip geldiği ve Dubai üzerinden mail yöntemiyle kazanç elde ettiği yönünde istihbari bilgiler bulundu MASAK'ın raporuna göre. Son olarak özetleyecek olursak, Vanlı Karaaydar olarak bilinen kişinin, Fatih Bey'in toplam eşiyle birlikte hesaplarında, ikilinin hesapları MASAK raporlarında incelendi, teyit edildi ve toplamda 222 milyon TL'yi aşan bir para trafiği olduğu öğrenildi. Merve Türkay.
1: Burcu, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Muş'a uzanacağız. Muş'ta 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 10 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Drone takibi yapılıyor, iz takibi yapılıyor. Köpekler de destek veriyor aramalara. Fakat henüz 10 gündür gence ait bir ize rastlanamadı.
2: Evinden çıktı, geride sadece merak ve endişe bıraktı. Muş'un Hasköy ilçesi Büvetli köyünde yaşayan 30 yaşındaki Suat Balkaya 31 Ağustos günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi 2 gün sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. 69 personel ve 16 araçla köy çevresiyle İron sazlığının bulunduğu bölge tarandı. Suat Balkaya'nın bulunması için ekiplerin yanı sıra köylüler ve gönüllü vatandaşlar da seferber oldu. Ancak genç adama dair henüz bir ize rastlanmadı.
3: İşte Allah razı olsun, devletimiz burada. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamız, köy korucularımız, köylümüz, gönüllüler hepsiyle bize yardımcı oldu.
2: Balkaya ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.
1: Gaziantep'te çok acı bir olay yaşanıyor. Evlerinin damında halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıyor, hayatını kaybediyor. Yine benzer bir hadise Diyarbakır'da yaşanıyor. Parkta oynarken bir tabeladan sarkan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki çocuk da elektrik akımına kapılıyor.
2: Halı temizliği faciayla bitti. Acı olayın adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 41 yaşındaki

0: Necra Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadını yerde hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık ekibine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Değirmenci ve Balta hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da da benzer bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Yiğit Asaf Demir ailesiyle birlikte Bismil ilçe merkezindeki kent meydanındaydı. Arkadaşlarıyla oynarken parktaki tabelanın sarkan elektrik kablosuna temas eden küçük çocuk akıma kapıldı. Ailesi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Asaf tedavi altına alındı. Yaşanan ihmalle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi Adana'da bir çiftçi sabah tarlasına gidiyor fakat şok yaşıyor. Çünkü gece saatlerinde hırsızlar tarlaya girmiş ve yaklaşık bir ton salçalı kırmızı biberi toplamışlar ve kayıplara karışmışlar.
2: Tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Bir şok olduk zaten.
3: Ayların emeği, dökülen alın teri bir gecede yok olup gitti. Çiftçinin isyanı yürekleri burktu.
2: Biz sabahın köründe tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Bir şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış. Eşyalarını bulduk.
3: Görüntüler Adana'dan. Çukurova ilçesi Şambayadı mahallesinde İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde biber hasadı için tarlaya geldi. Ancak karşılaştıkları manzara şaşkınlık yarattı. Ürününün çalınmasına tepki gösteren Özkan yaklaşık bir tonluk kaybı olduğunu söyledi.
2: Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü. İnsani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından mutsunlar ne derim.
3: Salçalık biberleri çalanların bulunması için çalışma başlatıldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'daki çalışmalarının ardından memleketi Rize'ye gidecek. Şimdi Rize'de de o heyecanlı bekleyiş hep olduğu gibi başladı. Muhabir arkadaşımız Selman Kutlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki mahallesinde bizi bekliyor. O hep o heyecan dalgasının yüksek olduğu o mahallede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsüyle girdiği o sokaktan detayları aktaracak bize.
4: Evet Merve Türkay, teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi aslında 18 Mart'ta en son Ramazan bayramında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güney ilçesine geldiğinde bayramı burada geçirmişti. Aslında hemşerileri sevinçti çünkü bu sefer çok fazla arayı açmadı diye söylüyorlar ve sabırsızlıkla bu akşam onun gelmesini bekliyorlar. Rize'de de güzel bir hava var ortamla birlikte. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19.00 gibi bir Rize Artvin Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Programında neler var? Çünkü Rize'ye oldukça geniş bir vakit ayıracak. Bu akşam itibariyle gelecek Cuma. Cumartesi günü yoğun programları var burada. Ve pazar günü de buradan direkt olarak Samsun'a geçecek. Ve orada da o büyük sağlık sektöründeki gelişmeler sonucunda Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak. Bu akşam gelecek dedim. Yarınki programı özellikle çok yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam 10 milyar TL'lik bir yatırım programında onların açılışını toplu açılış töreniyle gerçekleştirecek. Rize Vali önünde 14.00'da gerçekleştirecek ve burada da hemşerileriyle de buluşmuş olacak. Ama öncesinde şunu da belirteyim, tabii ki Cuma namazını Güneysu Merkez Camii'nde kılması bekleniyor. Hemen ardından da bir açıklama yapabilir ve ardından da hemşerileriyle Rize Vali önünde buluşacak. Ve 16.00'da o açılış töreninin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vakıf toplantısı geçecek. Burada mütellef heyetiyle bir toplantı gerçekleştirecek ve arkasından da 18.00'da AK Parti genişletilmiş il danışma meclis toplantısı Rize merkeze sahil alanında gerçekleştirilecek ve burada da yine bir konuşma yapması bekleniyor. Aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle de burada bir araya gelecek ve akşam saatlerinde tekrar Güneysu'da baba ocağına dönecek. Güneysu'da geçirecek yarın akşamı da. Cumartesi günü ise aslında geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bir gününü ailesine ayırmış, torunlarıyla birlikte o biliyorsunuz Handüzü yaylası gerçekten çok büyük bir gelişme gördü. Turizmin önemli bir merkezi haline gelmişti özellikle.

0: özellikle kış turizmi ve bu cumartesi günü orada yine ailesiyle torunlarıyla Flora Handüzü tesislerinde vakit geçirmesi ve orada kalması bekleniyor. Pazar günü sabahı ise yine buradan hava yoluyla Samsun'a gidecek ve oradaki şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Son olarak bir not vereyim. Bu akşam hemşehrileri onu sabırsızlıkla bekliyor baba ocağı Güneysu'da ama Güneysu Belediyesi Rıfat Özel Belediye Başkanı özel bir karşılama da hazırladı. Mehteren takımının Başkanı Recep Erdoğan'ı karşılaması bekleniyor ve burada da vatandaşlara yine hemşehrilerin seslenmesi bekleniyor. Biz de onları size aktaracağız diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
1: Selman, teşekkür ediyoruz. O anlara biz de canlı yayında tanıklık edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye indiği vakitten itibaren. Şimdi Antalya'daki o yangınlarda, Adana ve Antalya'da neyse ki bugün kontrol altına alınabildi ama Aksu'daki yangın çok büyüktü. O yangına müdahale eden ekipler de alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuluyorlar. Görüntüler var, korku dolu anlara ilişkin. Cep telefonu kamerasına yansımış. Yangının nerede çıkacağı, alevlerin nereden bir anda yükseleceği belli olmuyor. Rüzgarın da etkisiyle iki gün boyunca biz de gözlemledik yaptığımız canlı yayınlarda tam söndürülüyor. Ama farklı bir noktada alevler yükseliyor. İşte bu alanlarda mücadele ediyor itfaiye ekipleri ve bunun gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Burası da Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi. 7 Eylül tarihinde başlayan o orman yangını rüzgarın etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştı hatırlarsanız. Bölgede tersi esen rüzgarlar nedeniyle zaman zaman çok zor anlar da yaşanmıştı. Ekiplerin alevlere karşı mücadelesi ve o anlarda yaşadıkları da bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu anlarda ekipler alevlerin arasında kalmaktan görüyorsunuz son anda kurtuluyorlar. Filipinler'de de bir yangın var ama bir feribotta yangın. İçinde de 134 kişi var. Bir ada ülkesi, adalar ülkesi Filipinler ve feribot en önemli ulaşım aracı adalar arasında. Onlardan birinde yangın çıkıyor. Alev topuna dönüyor o feribot. İlk belirlemelere göre şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetmiş. 87 kişi ise hala kayıp.
2: Feribot alevleri teslim oldu. Çok sayıda kişi öldü, onlarca kişi kayboldu.
3: Kurtarılan bir kişinin ifadesine göre yolcular yüksek sesli bir patlama duydu. Ardından duman ve alevler yükseldi. Her şey çok hızlı gerçekleşti.
2: Facianın adresi Filipinler. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Korun bölgesine giden yolcu feribotunda yangın çıktı. 117 yolcu ve 17 kişilik mürettebatı taşıyan feribot alev topuna döndü. Gecenin karanlığında alevler kilometrelerce uzaktan bile görüldü.
3: Yangın saniyeler içinde yayıldı. Geminin içinde artık alev yok. Şu anda dikkate aldığımız şey hala mevcut olan duman. Personelimizi gemiye çıkarırsak boğulma tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle gemiye çıkmadan önce gemideki güvenliği sağlıyoruz.
2: Kurtarma çalışmalarına sahil güvenliği yanı sıra askeri gemi, kamu kurumlarına ait tekneler, gönüllüler ve balıkçılar da katıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen çok sayıda kişi kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı faciada hayatını kaybedenler de oldu. Onlarca kişi ise kayboldu. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Tamamen yanan feribotun görüntüsü drone kameralarına böyle yansıdı. Kayıplar için arama çalışmaları sürerken yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Başkent Ankara'da kuraklık sinyalleri gelmeye başladı bile. Yağışların azalmasıyla birlikte Ankara'ya su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının %40,68 seviyesine gerilediği açıklandı.
4: Ankara'nın su kaynaklarında alarm zilleri çalıyor. Kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %40,68 seviyesine kadar çekildi. ASKİ verilerine göre kentin aktif kullanılabilir su oranı ise %33,77 olarak kayıtlara geçti. 93 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunan Eğrekkaya, %70'e yaklaşan doluluk oranıyla şu an başkentin en güçlü can damarı konumunda. Ancak genel tablo o kadar da iyimser değil. Su kaynakları arasında yüzleri güldüren tek adres, %100 doluluk oranıyla zirvede yer alan Kesik Köprü Barajı oldu. Onu %53,95'te Çubuk 2, %53,18'de Akyar ve %50,51'le Kavşakkaya barajları takip ediyor. Kurtboğazı barajı ise %40,84 seviyesinde. Ankara'nın en büyük ana rezervi olan Çamlıdere barajı ise %36,61 doluluk oranını yakalayabilmiş durumda. Listenin en alt sıralarında ise tehlike daha büyük. Kargalı Barajı %31,37, Peçenek Barajı %29,44 seviyelerinde seyrederken, doluluk oranı %10,14'e kadar düşen Türk Şerefli Barajı adeta kuruma noktasına gelmiş durumda. Yetkililer ise su tüketiminde tasarruf çağrılarını yineliyor.
1: Bir ev sahibi evini muhtemel kiracılara, müstakbel kiracılara göstermeye gidiyor ama böyle bir manzara ile karşılaşıyor. Komşusunun bahçesinden evine uzanan tüneller var. Ev sahibi bu durumla ilgili şikayetçi oluyor. Fakat o tünellerin gizemi hala çözülebilmiş değil. Neden yan komşu böyle tüneller kazmış o eve?
4: Yeşilçam sinemasının unutulmaz filmi Köyden İndim Şehire Bursa'da gerçek oldu. Salih Gürsoy, Yıldırım ilçesindeki dairesini kiraya vermek için adrese gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tüneller olduğunu fark etti. Metrelerce uzayan tüneller yan komşunun bahçesine kadar ulaşıyordu.
5: Buradan şöyle bir baktığımda, buranın anormal şekilde kazılmış olduğunu gördüm. Evimizin altına doğru tünel kazılma ihtimalinden şüphelendim.
4: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Kazıyı yapanların ise çevredekilere su kuyusu açtıklarını söylediği öğrenildi.
5: Kazma amaçları define kazıyorlar. Ne olabilir başka? Çevreye, komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler.
4: Ev sahibi şikayete bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu sıra dışı olay akıllara Yeşilçam'ın Köyden İndim Şehire filmindeki define macerasını getirdi.
1: Hatay'da araç kıymasındaki gaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çırak Tunç Çam bugün son yolculuğuna uğurlandı. Daha 2 ay önce çalışmaya başlamıştı o iş yerinde çırak olarak ototamirhanesinde. Araca bakım yaptığı sırada klima gazının patlamasıyla kopan parça başına isabet etmişti 13 yaşındaki Tunçam'ı. Ve Tunçam hayatını kaybetmişti. Tunç'un cenazesi bugün gözyaşları içinde Huzurlu Mahallesi mezarlığına defnedildi. Okulların açılmasına sayılı günler var, sadece birkaç gün. Bu yaşanan vefat haberi de aileyi de, arkadaşlarını da, öğretmenlerini de yasa boğdu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla
7: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daha iyi.

0: Ama seninle.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kasko.

0: fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
3: sigortam net. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. A Haber Radyo.
10: Bir reklam.
11: Türkiye best modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Bir reklam.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Hakaretlerine ceza geldi. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 farklı olayda yaptığı konuşmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
4: Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği iddialar ve hakaretler cezasız kalmadı. Mahkeme Özgür Özel'in 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan hakkında 2025 yılında söylediği sözler Cumhurbaşkanı avukatı tarafından yargıya taşınmıştı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz iddialar ve hakaret amiz sözler için Ankara 44. Asliye Mahkemesi kararını açıkladı. Özgür Özel'in Marmara cezaevi çıkışında sarf ettiği sözler nedeniyle 200 bin lira, CHP'nin İstanbul Bayrampaşa mitinginde yaptığı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira ve Aydın mitinginde yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle yine 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Böylece Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan 3 farklı olay için toplam 800 bin lira ödemesine hükmedilmiş oldu. Başkan Erdoğan daha önce benzer durumlardan Özgür Özel'den yine tazminat hakkı kazanmış ve bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
3: Bugün İstanbul'da kira fiyatlarını belki de çok rahatlatacak bir açıklama geldi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı Bakan Kurum. 1071 kiralık konutun anahtar tesliminin Ekim ayı itibariyle de başlayacağını belirtti.
5: Sosyal konut hamlemizin yanında ilk kez İstanbul'da başlattığımız kiralık konut projemizi de hızlıca yürütüyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl. Vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. Kura şartları şöyle: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. Gelelim fiyatlara. İlçelere göre kiralar ne kadar, hepsini çıkardık. Bütün oradaki rayişleri arkadaşlarımız inceledi ve vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, İşte piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için

0: 12 bin lira. Burada tabii 1 artı 1, 2 artı 1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık. Bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz. Ne hedefliyoruz? Bir, burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz. Ve işte burada biraz da alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta erişimini hızlandıracağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine uçak gündemiyle gündemde. Çünkü başkanlık uçağı olan Air Force One'da tahliye kaydırağının paniği yaşandı. Donald Trump uçağa binmek üzereyken kaydırak yanlışlıkla açıldı. Ve Donald Trump 15 dakika boyunca helikopterde kaydırağın değiştirilmesini beklemek zorunda kaldı.
2: Air Force One'da sorun çıktı, 15 dakika helikopterde beklemek zorunda kaldı. Trump'ın başkanlık uçağında tahliye kaydırağı alarmı yaşandı.
3: Şu anda buradaki acil durum kaydırağını kontrol ediyorlar. Sanırım bu işlem 15 dakika sürecek.
2: Sık sık eleştirilerin merkezinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni uçağı bir kez daha gündeme geldi. Trump Dallas'a hareket etmek üzere başkent Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssündeydi. Ancak uçaktaki şişme tahliye kaydırağı yanlışlıkla açıldı. Askeri personel kaydırağı kontrol ederken Trump da helikopterinde beklemek zorunda kaldı. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada ise olayın bir güvenlik tehdidi olmadığını söyledi. Kaydırağın kontrol edildiğini belirten Trump, uçağın güvenli olduğunu vurguladı.
3: Daha önce de kontrol ediyorlardı. Sadece emin olmak istediler. Sanırım çoktan yerleştirdiler bile. Her şeyin kusursuz çalıştığından emin olmak istiyorlar. Uçak güvenli. Yoksa burada olmazdım.
2: Açılan kaydırak uçaktan söküldü ve yeni kaydırağın takılmasının ardından Trump uçağa binerek Dallas'a hareket etti. Katar tarafından ABD'ye hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçak, Trump'ın kullanabilmesi için hızlandırılmış bir yenileme sürecinden geçirildi. Ancak uçak daha önce de güvenlik sistemleri nedeniyle tartışmaların merkezine oturmuştu. ABD basınında yer alan haberlere göre uçakta eski Air Force One'larda bulunan bazı savunma ve karşı tedbir sistemleri bulunmuyordu.
1: Mısır'la çok önemli bir anlaşma yapıldı. Havelsan ve Mısırlı kuruluş arasında Hamza 1 İHA'nın satışı için o kritik anlaşma imzalandı. Gözetleme, keşif ve topçu hedef tespiti görevleri için geliştirilen dikey kalkış iniş kabiliyetine sahip Hamza 1'in teslimatlarının yakın zamanda yapılması bekleniyor. Birazdan bakalım bu gelişmenin, anlaşmanın detaylarını, ama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyorlar.
4: Öncelikle bugün partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Partimize gerek meclis boyutunda, gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Tabii bunlar partinin ilkeleri, prensipleri, gelenekleri çerçevesinde değerlendiriliyor. O değerlendirme çerçevesinde de bu kararlar veriliyor. Kararlar verildikten sonra da bu toplantılarımızda bu katılımlar gerçekleşmiş oluyor. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepimiz hep beraber kutladık ama o kadar büyük bir başarı ki buradan bir kere daha Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz.

gerçekten hepimizin göğsünü kabartan, hepimizi çok mutlu eden bir başarı elde ettiler ve bu başarıyı üst üste elde ettiler. Bütün Türkiye'yi birleştiren, al yıldızlı bayrağımızı gönderde dalgalandıran, hepimize son derece mutluluk veren başarılara imza atıyorlar. Bunu da çok güzel bir şekilde takım ruhuyla genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize örnek olacak ve ilham kaynağı olacak şekilde yapıyorlar. En üst standartlarda bir çaba ortaya koyuyorlar. Bütün takımın yöneticilerine, tabii ki değerli oyuncularımıza buradan bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede kabulleri sırasında oyuncularımız çok güzel açıklamalar yaptılar. Ama özellikle genç arkadaşlarımızın, takımımızın kaptanı Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı dinlemesini çok öneririm. Çok kıymetli, kapsayıcı, çok zarif bir şekilde takımı, kendisini, yapmak istediklerini, gençler için sunmak istedikleri vizyonu ortaya koyan bir açıklama yaptı. Son derece kıymetliydi. Bütün yöneticileri ve tabii ki filenin sultanlarını bir kere daha tebrik ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük bir başarıya imza atacaklarına, başarıların üst üste geleceğine dair hiçbir kuşkumuz yok. Değerli arkadaşlarım, gündemimiz çeşitli konularla ilgili olarak takibimiz devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını yaptı ve bir takım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGK kararıyla teyit edildikten sonra. Tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. Bu tabii terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge süreci iç içe olduğu için, aslında tek bir tanımı ifade ettiği için, tabii ki komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle de, yoğun hükümetlerle, yoğun bir şekilde muhataplarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Tabii bu başlık altında en önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. Suriye'deki durum, Suriye'nin Esad rejiminin karanlığından çıkmasından sonra daha da kritik bir hal almıştı. Yukarıda SDG'nin oluşturduğu yapı, güneyde ayrılıkçı bir dürzi yapılanması, çeşitli şekillerde ortaya çıkan etnik ya da dini provokasyonlar süreci daha önemli hale getirmişti. Gelinen noktada biz her zaman şunu söyledik. Irak için ayrı bir model söz konusu olabilir. Örgütün feshi açısından İran için ayrı olabilir. Avrupa için ayrı ve Suriye için ayrı olabilir diye. Burada gelinen noktada SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurlarının terörden arındırılarak, terörist unsurlardan ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılarak Suriye'ye entegre olması gerektiğini ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun sahada gerçekleşmesinin, yani bu feshi süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz. Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, hangi etnik gruptan ya da dini gruptan olursa olsun

hepsinin geleceği için son derece kıymetli süreçlerdir bunlar. O sebeple etnik gruplar ya da dini gruplar adına ayrılıkçılık peşinde koşanların, bulundukları ülkeleri istikrarsızlaştırmaya çalışanların, örgütlerinin adı ne olursa olsun, örgütlerinin savunduğu ideoloji ne olursa olsun ya da örgütlerinin ifade ettiği hedefler ya da dayandıklarını iddia ettikleri sosyoloji ne olursa olsun, ki böyle bir sosyoloji genelde olmuyor, bunun Siyonizmin ve emperyalizmin bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğini gördük. Bundan sonrasında da bölgeye daha çok kan vaat edenlere karşı terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunun, bu bölgeye daha çok kan vaat edenlerin planlarının bozulması bakımından ne kadar stratejik olduğunun görüldüğünü değerlendiriyoruz. Tabii önemli olan konu şudur. Nihayetinde kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla terör vasıtasıyla ülkemize verilmek istenen zararlar her zaman engellenmiştir. Türkiye birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini ve ortak gelecek, kaderdaşlık, duygudaşlık dünyasını her zaman korumuştur. Bunun korunmasının bundan sonrasında çok daha kıymetli olduğunu görüyoruz. Herkesin makul bir dil kullanması gerekir. Burada da aslında çok basit bir ölçü vardır. Kullandığınız dil meşruiyet çerçevesinde başkalarıyla köprü mü kuruyor, araya duvar mı örüyor? Eğer kullandığınız dil meşruiyet çerçevesinde hareket ederken, meşru odakları muhatap alırken daha çok köprü kuruyorsa, kendini mağdur hisseden, dışlanmış hisseden, ötekileştirmiş hisseden insanlarla arada daha çok köprü inşa ediyorsa, doğru bir dildir ve bugünün dünyasının ihtiyaç duyduğu dildir. Ama çok doğru şeyler söyleseniz bile araya duvar örüyorsanız, bu kesinlikle doğru sonuçlar doğurmayan bir dildir. Bir de tabii doğru şeyler söylemeyip etnik aşırılık, mezhepçi aşırılık, dini istismar eden aşırılık üzerinden çeşitli duvarlar inşa edilmeye çalışıldığı zaman aslında bunun hiçbir etnik ya da dini gruba faydasının olmadığını, bir takım siyonist ve emperyalist hesapların muhasebe kaydı olarak ortaya çıktığını şimdiye kadar defalarca gördük. Onun için her bakımdan sağduyulu bir dil kullanmak önemlidir. Kapsayıcı, kuşatıcı bir dil kullanmak önemlidir. Bunun yanı sıra tabii ki kapsayıcı ve kuşatıcı siyasetlerin ortaya konulması önemlidir. Yani dil sadece havada kalan, askıda kalan bir şey olmamalıdır. Bir somut bir gerçekliği ifade etmelidir. Onun için marjinal ajandalar yerine daha büyük ufuklara bakabilmek, daha kapsayıcı bir gelecek ufku üzerine konuşabilmek önemlidir. Bir diğer konu da budur. Gerçekten konuşulan şeyler geleceğin daha iyi olmasına mı hizmet ediyor? Yoksa geleceğe dönük olarak bir takım kaldıraçlar vasıtasıyla yeni provokasyonların, toksik bir takım süreçlerin, yeni travmaların yaratılmasına mı yol açıyor? Buna iyi bakmak gerekir. Yani kullanılan dilin, üretilen siyasetin, durulan yerin toplamda herkes için daha çok oksijen üretmesi lazım. Toksik yapıdan herkesi daha çok uzak tutması lazım. Dünyanın geçtiği bu dönem, bütün kurumların parçalandığı, bütün değerlerin paramparça olduğu, şimdiye kadar bugün medeni dediğimiz bütün ilkelerin, prensiplerin, uluslararası hukuk normlarının darmadağın olduğu bir dönem, biz her şeye rağmen medeni bir hayatı, kurallara dayalı bir düzeni, demokratik bir siyaseti, ilkelerin çalıştığı bir kamusal alanı, toplumsal düzeyde etnik ya da mezhebi temelde bölünme ve referans verme üzerine değil, ortaklıklar üzerine, ortak duygular, ortak yaşanmışlıklar ve ortak gelecek üzerine konuşan bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bugünün dünyasında en kolay şey, her yerde görüyoruz, demokrasi

daha büyük kötülüklere hizmet eder. İlk başta bu ajandaları kullanan kişiler belli bir etnik grubun, mezhep grubunun ya da dini grubun çıkarlarını savunduklarını düşünürler. Ama aslında büyük devletlerin, büyük oyuncuların çıkarlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramazlar. Onun için kapsayıcı olmak, duvar örmek yerine köprü kurmak, yumrukları sıkmak yerine el ele sıkışarak konuşmak, esasında her türlü siyaset teorisinin üstünde doğru sonuçlar doğuracak bir yaklaşımdır. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşını yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Maalesef bir sürü masa kurma girişiminden sonra gelinen noktada Rusya-Ukrayna savaşı uzun soluklu bir yıpratma mücadelesine dönmüştür. Ve bir döngü içerisinde günlük taktiksel kazanımlarla iki tarafında birbirini yoğun bir şekilde yıprattığı bir hale gelmiştir. Ve burada savaşın seyrini değiştirecek hiçbir şey olmamasına rağmen taktiksel kazanımlar üzerinden bu yıpratma savaşı devam etmektedir. Birincisi, bu her bakımdan kötüdür. Yani insan hayatının bu kadar karşılıklı olarak birçok insanın ölmüş olması, insan hayatının tehlikeye atılmış olması tabii ki en baştaki konudur. Onun dışında savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma ihtimali, NATO, Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalar, maalesef daha ileri düzeyde silahların kullanılmasından bahsedilmesi, tabii ki Karadeniz'deki durum son derece sakıncalı bir hale gelmiştir. Hususen burada Karadeniz'deki sivil Türk gemilerinin hedef alınmasının da son derece reddedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade ediyoruz. Şimdiye kadar Rusya kaynaklı 8, Ukrayna kaynaklı 35 Türk işletmeli gemi maalesef hedef alınmıştır. Bu savaş ortamında maalesef böyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu konudaki uyarılarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ve takibimizi en üst düzeyde devam ettiriyoruz. Ama kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette artık bir sonuca varılması gerekmektedir. Tabii dünyanın aynı anda birden çok bölgesinde savaşın olduğu bir dönemdeyiz. Bu da tedarik zincirlerinden tutun da küresel barış, bölgesel barış konularını doğrudan olumsuz etkileyen bir durum. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra herhangi bir barış zemini kurulamadı. Bu haksız ve hakkaniyetsiz saldırının arkasından İslamabad mutabakat zaptı ortaya çıkmıştı. Barış için bir umut olarak bu değerlendirilmişti ve düşünülmüştü. Ama şimdi barış için bir umut olan İslamabad mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sebebiyle tamamen işlevsiz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Tabii İran'a dönük olarak daha çok ekonomik yaptırımın uygulanması, İran'daki rejimin İsrail'in ajandası çerçevesinde hedef alınmasının aslında hiçbir sonuç getirmeyeceği de ortadadır. Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesine çalışmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız savaşın başladığı andan itibaren çatışmanın daha derinleşmemesi için ve sivil kayıpların durdurulması için büyük bir inisiyatif ortaya koydu. İslamabad mutabakat zaptının ortaya çıkmasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok büyük katkıları oldu. Provokasyonlardan kaçınma ve yeniden müzakere masasına dönülmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik trafiğini devam ettiriyor. Tabii bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir. Yani bugün Lübnan

Anda, Suriye'de, İran'da ve diğer alanlardaki bu ortaya çıkan tablo Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarının neticesi olarak ortaya çıkmıştır. En son biliyorsunuz yeni yerleşim yerleri ilan etmişlerdi. Fakat ilan ettikleri yeni yerleşim yerleri çok stratejik yerler, iki devletli çözümü tamamen imkansız kılacak şekilde yeni yerleşim yerleri ifade ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Bunun ihalesini yapmaya hazırlanıyorlar. Tabii buna İngiltere ve Avrupa Birliği'nin çok güçlü bir şekilde karşı çıkması ve belki de ilk defa İsrail'in bu eylemlerinin etnik temizlik olarak onlar tarafından bu şekilde adlandırılması artık vahşetin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımız bu İsrail saldırganlığının başladığı dönemlerde Netanyahu'nun soykırımcı şebekesine karşı en güçlü sesi, en güçlü sözü İnsanlık İttifakı olarak ortaya koyduğunda İnsanlık İttifakı'nın son derece şahsiyetli üyeleri benzer doğrultuda açıklamalar yapıyorlardı. Fakat bazıları geri duruyordu ya da daha işte ortalama açıklamalar yapmaya çalışıyorlardı. Ama bugün geri duranların bile artık bu çizgi dışında bir açıklama yapma imkanının kalmadığını kabul ettikleri bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada sorun, bazen bize böyle soruyorlar, Türkiye İsrail arasındaki bir gerilim var mı, bu gerilim nereye evrilir diye. Sorun Türkiye İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir. Sorun İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır. Sorun İsrail'in uluslararası hukukun bütün normlarına, kurala dayalı düzenin bütün temellerine ve İnsanlık İttifakı'nın bütün değerlerine yaptığı saldırıdır. Dolayısıyla karşı karşıya olunan şey bütün uluslararası hukuk açısından, demokrasi açısından, hukuk devleti açısından insanlığın elde ettiği bütün kazanımların tehdit edildiği fanatik bir grupla, bir soykırımcı şebekeyle karşı karşıya koyulduğumuzun adının koyulması gerekir. Bir diğer konu da şu tabii, sürekli olarak bu yerleşimci ya da yerleşim yerleri diye bir takım ifadeler kullanılıyor. Daha önce de ifade ettim bunu. Bunlara yerleşimci denmesi bunu masumlaştıran bir şey. Yerleşimci değil o kişi. O bir hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Yerleşim demek, işgal demek, hırsızlık demek, utanmaz bir ikiyüzlülük demek. Yani bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Yerleşimci diye bir şey yok. Hırsız diye bir şey var. İşgalci diye bir şey var. Ve bunu giderek dozunu artıran bir şekilde yapıyorlar. Türkiye'nin buna en güçlü şekilde karşı çıktığı zamanlarda Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden defalarca bunu ifade ettiği zamanlarda yeterince ses çıkmıyordu. Ama işte dün değil, arası günde gördünüz, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri de benzer doğrultuda açıklamalar yaptılar. Burada şunu unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden sorduğu bir soru var. Haritayı göstererek, 1948'den bu tarafa İsrail'in işgal haritasını göstererek sorduğu soru. İsrail'in sınırları neresidir? Bugün İsrail'in sınırlarının neresi olduğunu bilen yok. Çünkü İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını, yerleşimci adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığınızda İsrail'in kendi sınırlarını belli etmemesi bile aslında işte bahsettiği Arz-ı Mevut, David koridorunu kuracağız gibi bir takım ifadelerle çok geniş bir işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bugün uluslararası toplum, İnsanlık İttifakı sadece Gazze'yi değil, sadece Batı Şeria'yı değil, sadece Doğu Kudüs'ü değil,
esasında bütün insanlığı tehdit eden bir şebekeyle karşı karşıyadır.

Bu bir ülkenin meselesi, iki ülkenin meselesi ya da sadece bölge ülkelerinin meselesi değil. İnsanlık ittifakı dediğimiz bu değer kümesini savunan bütün insanların meselesi olarak ele alınmalıdır. Şimdi daha utanmazca, daha saldırgan bir aşamaya geçtiler. İsrailler diyerekten kendilerinin açıkça seçilmiş insanlar olduğunu ifade eden bakanları var. Ondan sonra da Gazze'dekilerin, Filistinli kardeşlerimizin tırnak içinde gönüllü göçünden bahsediyorlar. Tabii onların gönüllü göç dediği şeyin Gazze'yi Filistinlilerden tamamen arındırmaya dönük vahşi bir politikanın estetize edilmesinden başka bir anlam ifade etmediğini biz biliyoruz. Gönüllü göç, gönüllü sürgün, almak isteyen ülkeler var mı gibisinden yaklaşımlar esasında daha büyük bir takım vahşetlerin estetize edilmesi, üstünün örtülmesine dönük bir yaklaşımdan ibaret. Tabii bütün uluslararası toplumu şu açıdan uyarmak isteriz. Netanyahu ve şebekesinin İsrail'deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı ve daha büyük cinayetlere imza atmaya hazırlandığı görülüyor. Ya bugün ya toplu bir şekilde somut eylemlerle buna karşılık verilecek, bunun durması için bir inisiyatif ortaya koyulacak, ya da bu kademe kademe herkesi içine çeken bu vahşet sarmalı büyüyerek yoluna devam edecek. Nitekim Gazze'ye yaptığını Batı Şeria'ya da yapmak istiyor. Doğu Kudüs'ü de yapmak istiyor. Fiilen 1967 sınırlarındaki bir başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini imkansız hale getirmek istiyor. Ama daha da kötüsü Lübnan'dan Suriye'ye kadar bu vahşetin boyutlarını devam ettirmesidir. Nitekim Lübnan'da ta Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal etmiş, binlerce ölü ve binlerce yaralı ortaya çıkmıştır. Suriye'ye dönük saldırıları da aynı istikrarsızlaşma faaliyetinin bir devamıdır. Yani bakın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalarda bile İsrail'in Suriye'yi hedef almaya dönük gerekçelerinin tamamen asılsız olduğu, İsrail'in saldırdığı o bölgelerde İsrail'e tehdit teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı Amerika Birleşik Devletleri tarafından bile açık bir şekilde ifade ediliyor. Demek ki burada saldırmak için saldıran, insan öldürmek için soykırım yapan ve bölgenin istikrarının ve küresel barışın düşmanı olan bir şebekenin faaliyetlerinden başka bir şey yok. Dolayısıyla İsrail kaynaklı sorunlar, Netanyahu hükümeti kaynaklı sorunlar bugün herkesin önünde en ağır problem olarak duruyor. Bir diğer konu arkadaşlar, Mekke Anlaşması ile ilgili olarak bir takım spekülasyonlar yapılması. Mekke Anlaşması, biz öteden beri şunu savunuyoruz: İçinde olduğumuz güvenlik örgütlerine zıt ya da alternatif güvenlik anlaşmaları yapmıyoruz. İçinde bulunduğumuz güvenlik örgütlerini tamamlayan, bölgesel barışın sağlanması açısından daha pratik, daha işlevsel sonuçlar doğurabilecek yaklaşımlar sergiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte ilk toplantısı da yapılan Mekke Anlaşması aslında bölgedeki devletlerin, komşularımızın, kardeşlerimizin kendi iradeleriyle barışın korunmasına dönük bir inisiyatifin nasıl oluşturulacağına dair bir mikro model olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki bundan sonra yeni katılımlar olacaktır. Ama henüz her şey çok yeni. İttifak bölgedeki tabii ki bütün devletlere açık. Ama prensiplerinin, giriş kurallarının oturması biraz daha zaman alacaktır. Olgunlaştıkça bölge barışına ve küresel barışa katkıda bulunacak, bölgedeki istikrara katkıda bulunacak bir yapı olarak yoluna devam edecektir. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bir takım spekülasyonlar yapılması, yani bu organizasyonlar şu güvenlik örgütünün alternatifi olarak yapılıyor ya da

0: şurada şu kişilere karşı yapılıyor gibisinden bir takım yaklaşımlar değil. Esas olan burada hedef bölge barışının sağlanması ve bölge barışını tehdit eden unsurların bu tehdidinin ortadan kalkması. Esas mesele bölge barışının tehdit edilmemesini sağlayacak bir takım dayanışmaların ortaya koyulması. Değerli arkadaşlar, bir çok güzel bir haber. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'nin PISA başarısına büyük bir övgü ifade ettiler. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklamada bu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 döngüsünde Türkiye'nin elde ettiği başarıyı tebrik etti. Tabii burada öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, tüm bu öğrencilerimizin topyekun olarak aslında dünyada geriye gidilen konularda ileriye donuk, dönük olarak bu adımın atılmış olması son derece kıymetli. Bu bakımdan mesela Türkiye'deki öğrenci performansı her üç alanda birden gelişim gösteren ve az sayıdaki örnek gösterilen performanslardan bir tanesi. Matematik, okuma, fen alanlarında ortalama sonuçların 2022 ile 2025 arasında artması son derece önemli. Burada dünyanın çeşitli yerlerindeki geriye gidişle mukayese edildiğinde bu başarılar çok daha kıymetli. Tabii ki değerli öğretmenlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, hocalarımız, tabii ki sevgili öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanımız, bakanlığımız, bütün yönetici arkadaşlarımız topyekun olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin şimdiye kadar eğitim alanına yaptığı yatırımlar, destekler bu şekilde sonuçlarını vermeye devam ediyor. Bir diğer konu da YÖK Başkanımız tarafından Teröristsiz Türkiye konusunda üniversitelerin üzerine düşeni yapması, akademik çalışmalar yapması, Teröristsiz Türkiye konusuna katkı sağlayacak şekilde bir takım çalışmaları ortaya koymasına dönük olarak bir üniversitelere yazı gönderdi YÖK Başkanımız. Bu tabii akademik hayatımızın bölgedeki bu büyük sorunlar, büyük altüst oluşlar, büyük kaynamalar söz konusuyken bölgenin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak bir hareketlenme içerisine girmesi, akademik hayatımızın da buraya odaklanması bakımından son derece kıymetli bir yaklaşımdır. Bugün sizinle paylaşacağım konular bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun. Arkadaşımız cevaplasın, sonra size gelsin.
1: Teşekkürler efendim. A Haber Televizyonu Mert Acalioğlu. Soykırımcı İsrail yönetimi ve Netanyahu'nun provokasyonları devam ediyor. Son olarak işgal altındaki Suriye topraklarına geçti gayri resmi bir şekilde. Orada Şeyh Dağı kendi ifadeleriyle Hermon Dağı'ndan bazı açıklamalarda da bulundu. Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tutuyoruz ifadesinde kullandı. Neler söylersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Biliyorsunuz Hermon Dağı ile ilgili olarak daha önce dağın gerisindeydi birlikleri. Daha sonra o bölgeyi işgal ettiler. Suriye'deki durumdan istifade edip. Orada geçici olarak bulunduklarını söylüyorlardı. Fakat sonra kalıcı bir şekilde oraya yerleştiler. Dolayısıyla orası üzerinden de çok geniş bir alanda istihbarat faaliyeti, gözetleme faaliyetleri yaptığını tespit ediyoruz. Yani buradaki konu şudur esasında. Devletlerin egemenliğine saygı, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi ortadan kalktığı zaman dünya vahşi bir ormana döner. Bugün devletlerin egemenliğine en büyük saygısızlığı Netanyahu ve şebekesi yapmaktadır. Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesini en çok zedeleyen Netanyahu ve şebekesidir. Dolayısıyla orada sadece Hermon Dağı bölgesinde sadece Suriye topraklarına dönük olarak yapılan bir saygısızlık ve yanlış eylem olarak görmemek lazım. Devletlerin egemenlik ilkesine ve devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine saygı duyan herkesin ve tüm kurumların reddetmesi gereken bir yaklaşımdır. Ama görüldüğü gibi provokasyonlarını artırma konusunda özellikle seçime doğru giderken Netanyahu'nun daha ciddi sıkıntılarla dünyayı ve bölgeyi baş başa bırakacağı görülmektedir. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun.
2: TGT Haber, Merve Şahin Poyraz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Muhalefet cephesinden görüşmeye ilişkin yorumlar geldi. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir. Geçmişte de oldu biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirleri daha ileriye götürecek projeler konusunda şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda şehir hayatının standartlarının yükseltilmesine dönük bir takım projelerin hayata geçmesi konusunda her zaman çok hassastır. Burada da parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur. Yine tabii Sayın Yavaş'ın açıklamasında da var. NATO zirvesiyle Ankara'nın tabii bütün dünyada var olan marka değeri daha çok yükseldi, ses daha çok duyuldu. Bununla da ilgili bir teşekkür ziyareti olduğu ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Dolayısıyla devletimizin başı olarak kendisinden randevu talep eden farklı siyasi partilerden milletvekillerine de çeşitli zamanlarda vakit ayırmaktadır. Belediye başkanlarına da vakit ayırmaktadır. Dolayısıyla Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir. Muhalefetten gelen yorumlara dan bahsettiniz. Tabii bu yorumlar çeşitli konularda yapılıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla muhalefetin hayatında siyasetin standartlarının yükseltilmesi, iyi bir belediyecilik yapılmasıyla ilgili herhangi bir gündem olmadığı için her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var. Onları kendi spekülasyonlarıyla, kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz. Başka var mı arkadaşlar? Buyurunuz.
1: Efendim A Haber televizyonu Mert Acaloğlu. Tekrar bir sorum olacak Yunanistan'la ilgili bu sefer. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis aslında Türkiye ifadesini kullanarak son dönemde kapı kapı dolaşıyor bilindiği üzere. Son olarak da Meis Adası'nı ziyaret edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Hatta onun ardından da farklı noktaları ziyaret edecek. Maksimalist yaklaşımlar var Ege Denizi'nde. Özellikle 12 mil noktasında da birçok kışkırtmaları sürüyor. Bu süreci ve o Meis Adası ziyareti konusunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii daha büyük bir yerden bakmak lazım. Yani dünyada şu anda hemen bir çırpıda saysam 10 tane ağır kriz alanı, ağır çatışma alanı sayarım. Ve bunların 3-4 tanesinin bütün sadece bulunduğu bölgeyi değil, bütün dünyayı yıllar boyunca sarsacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim. Onun için daha çok gerilim üretmek, daha çok kriz üretmek bir siyasi yetenek değil. Yani herhangi bir siyasetçi daha çok kriz üretecek, daha çok gerilim üretecek bir yaklaşım içerisinde

içerisine giriyorsa çok yetenekli bir iş yapmıyordur. Çok doğru bir iş yapmıyordur. Biz başından beri söylüyoruz. Yunanistan'la bütün sorunları masada çözebiliriz. Ve bunlarla ilgili olarak Türk diplomasisinin kabiliyetleri çok yüksektir. Burada biz komşuyuz, başkaları gider biz kalırız diyoruz. Bunu da bir eksiklik olarak söylemiyoruz. Hem masada hem sahada son derece güçlü bir ülke olarak biz bunu söylüyoruz. Ama Yunanistan'ın bir takım işlevsiz ittifaklara girerek ya da kendi ülkesinin bir takım süreçlerini İsrail'e teslim ederek Türkiye'yi kuşatabileceğini zannetmesi son derece boş bir yaklaşım, altı boş bir yaklaşım. Bunun Yunanistan'a da büyük bir zararı olur. Yani bugün Netanyahu gibi bir Nazi ile yan yana gelmeyi kabullenen siyasetçinin herhangi bir şekilde dünyanın gidişatını okuma konusunda büyük yetersizlikleri olduğu görülür. Biz ve bu bir meşruiyet meselesidir aynı zamanda. Hiç kimsenin meşru siyasete, meşru dünyaya inanan hiç kimsenin bunlarla yan yana gelmek gibi bir yaklaşımı olmaz. Ama bugün Netanyahu'yla ve İsrail'in bu saldırganlığıyla yan yana gelme konusunda Yunanistan Başbakanlığı'nın özel bir iştahı, özel bir çabası olduğu görülüyor. Kuşkusuz bu Yunan halkı için de iyi bir şey değil. Bizim açımızdan baktığımızda bunlar reddedilmesi gereken ama herhangi bir şekilde bizim için bir tehdit teşkil eden unsurlar değil. Türkiye'nin masadaki ve sahadaki gücü tüm bu bir takım kumpasları, sözde ittifakları bir zarar verme potansiyeli varsa engelleyebilecek durumdadır. Ama yine ifade ediyorum. Diyorum ki akıllı davranmak lazım. Siyasi akıllı hareket etmek lazım. Siyasi sağduyuyla hareket etmek lazım. Herkes gider bu bölgede biz ve Yunanistan kalırız yine sonunda. Yunanistan'ı bir takım böyle büyük güçlerin başka hesaplarının macerlarının arkasına sürüklemek bir Yunan siyasetçisinin yapmaması gereken bir iştir. Sonuçta bu sorunlar Türkiye ile Yunanistan arasında masada çözülmelidir. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün vatandaşlarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize de iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy. Reklam.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Haberin radyosu, A Haber Radyo.
5: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
9: Garanti BBVA.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
12: Paraf paraf dünyası.
13: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
16: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
17: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
19: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
21: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
20: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
22: Önce halk, sonra bankayız.
21: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı.
22: Halkbank'ın katkılarıyla.
23: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Reklam.
24: Arkadaşım,
0: İnternete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
24: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
25: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
26: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
25: Paraf paraf dünyası.
26: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
27: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
28: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
20: Yeni nesil ekspertiz RSO.

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Çok sıcak gündem başlıkları var. Onları ekranlarınıza taşıyacağız önümüzdeki saatler boyunca. İlk başlıkla hemen yayınımıza giriş yapalım. Milli Savunma Bakanlığı Türk pilotlarının Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitiminin başladığını duyurdu. Peki Eurofighter sürecinde son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne ne kadar katkıda bulunacaklar? İşte yanıt.
1: Türk pilotların Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitimi başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
2: Birleşik Krallık hükümetiyle imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.
3: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
1: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
3: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak. Kendi personelimizde kendimizin yetiştirmesi önümüzdeki dönemde.
4: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
3: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
1: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
3: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızı da ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
1: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
3: Bu uçaklar bir geçici alım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
0: Havelsan ve Mısırlı kuruluş arasında Hamza 1 İHA'nın satışı için kritik bir anlaşma imzalandı. Gözetleme, keşif ve topçu hedef tespiti görevleri için geliştirilen dikey kalkış iniş kabiliyetine sahip Hamza 1'in teslimatlarının yakın zamanda yapılması da bekleniyor. Anlaşmayla Havelsan'ın İHA teknolojileri Mısır'ın yerel üretim kabiliyetleriyle buluşmuş olacak.
1: Türk İHA'sı Hamza 1 için Mısır'da kritik anlaşma imzalandı.
5: Buradaki hedefimiz sürü zekasını uygulamak.
1: Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türkiye'nin önemli savunma şirketlerinden Havelsan'la Mısır'ın önde gelen kuruluşlarından Arab Organization for Industrialization arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Hamza 1 insansız hava aracının satışı için iki firma anlaştı. Hamza 1'in teslimatlarının yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
5: Biz 2019 yılında dijital birlik vizyonunu ortaya koyduğumuzda bunun içerisinde insansız otonom bütün araçlar, kara aracı, deniz aracı ve insansız hava aracı vardı. O günden bugüne biz insansız kara aracını gerçekleştirdik. İnsansız bulut altı dikey iniş kalkışlı BAHA platformunu geliştirdik. Ve ondan sonra da su üstü deniz araçlarını insansız olarak geliştirdik.
1: Anlaşmayla Havelsan'ın BAHA, Bozbey, Poyraz ve Bulut gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği insansız hava aracı platformlarından elde edilen teknoloji birikimi Hamza 1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşmuş oldu. Müzik Öte yandan Hamza 1 gözetleme, keşif ve topçu hedef tespiti görevleri için tasarlandı. Aynı zamanda dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir İHA olarak geliştirildi. Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak yeni bir adım daha geldi. Yunanistan Başbakanı, Savunma ve Genelkurmay Başkanları 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nda olacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Paris'teki Macron görüşmesinin ardından Meis'e geçecek. Atina yönetimi geçtiğimiz günlerde Kaş'ın karşısındaki 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na asker göndermişti. Bu hamleye Türkiye'den sert tepki gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kaş'tan Yunanistan'a doğru sesimizi yükseltirsek bizi duyarlar. Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Biz bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmesi Ankara'da siyasetin gündemine oturdu. Erdoğan-Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Mansur Yavaş baskı ve iddialara sosyal medya hesabından sert cevap verdi. Son günlerde siyasi tutumu ve gerçekleştirdiği görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yavaş, bazı hususları hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde kamuoyuyla paylaşmak istediğini söyledi. Her iki parti de net mesaj veren Mansur Yavaş, rahatsız olunursa gereğini yapmaktan çekinmem dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kesenin ağzını açtı. Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruması halinde her yetişkin Amerikalıya $5,000 ödeme yapılacağını açıkladı. Trump'ın Trump temettüsü adını verdiği vaat, Cumhuriyetçi Parti'nin düzenlediği ilk ara seçim kongresinde duyuruldu. Ancak ödemenin nasıl gerçekleştirileceği ve yasal olarak uygulanıp uygulanamayacağı henüz belli değil. ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu göze alındığında planın toplam maliyetinin yaklaşık 1 trilyon 350 milyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Trump, planın finansmanının nasıl sağlanacağı veya ödemelerin hangi yasal mekanizmayla gerçekleştirileceği konusunda ise ayrıntı vermedi. İstanbul'da 15 bin liralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Başakşehir, Arnavutköy, Gazi Osman Paşa'da olacak. Evler 3 yıllık kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek. Kura şartları 18 yaşını tamamlamış. Evli, hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edecek. En az 1 yıl İstanbul'da ikamet şartı olacak. Üstüne tapuda kayıtlı konut olmayacak. Konutlar 1+1 10 bin, 2+1 12 bin, 3+1 15 bin, 4+1 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de alınacak. 1071 kiralık sosyal konut Ekim ayında teslim edilecek.
0: Bu başlıkların detaylarını yeni saatte ekranlarınıza taşıyacağız ama önemli bir başlıkla yeni saate giriş yapalım. Adaları silahlandıran Yunanistan yeni bir provokasyonun peşinde. Başbakan Mitsotakis geniş katılımlı bir heyetle Türkiye'ye sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı ziyaret edecek. Türkiye'nin Deniz Milli Parkı ilan ettiği Meis çevresinde Mitsotakis'in yapacağı ziyaretle gerilimin de kaçınılmaz olarak tırmanması bekleniyor.
1: Önce İsrail'le savunma işbirliğini derinleştirdi. Ardından Türkiye'ye sözde gözdağı verdi. Ankara'ya bizimle iyi geçinin dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis şimdi ise Meis Adası'na giderek yeni bir provokasyon peşinde. Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafedeki ada yeniden Ankara-Atina hattında gerilimin merkezine oturdu.
6: Başbakan Mitsotakis bu hafta sonu Meis Adası'na bir çıkarma gerçekleştirecek. Adanın 83. Kurtuluş Yıl Dönümü kutlama törenlerine katılacak olan Başbakan Mitsotakis oldukça geniş bir kadroyla adaya gidiyor ve Türkiye'ye ne mesaj vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
1: Mitsotakis'e Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Fopis de eşlik edecek. Çok sayıda bakan ve milletvekili de adada olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise Atina'yı uyarmıştı. Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki göstermiş, yanlış yoldan dönmeliler ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, Kaş'tan seslensek Yunanistan'dan bizi duyarlar demişti. ve Türkiye sözün ötesine geçen bir hamle daha yaptı. Adalar Denizi'nin kuzeyiyle Doğu Akdeniz'de Fethiye Kaş Hattı'nı Deniz Milli Parkı ilan etti. 1-15 Eylül tarihleri arasında bilimsel araştırma faaliyeti için ilan edilen Navtex ile Mayıs açıklarındaki Türk Deniz Yetki Alanı'nda TÜBİTAK Marmara gemisi sahaya çıktı. Yunanistan'dansa tepki gecikmedi. Atina yönetimi Türkiye'nin bilimsel araştırma yapacağı alanın kendi deniz yetki alanında olduğunu öne sürerek karşı Navtex ilan etti. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etme kararı aldı.
0: Soykırımcı İsrail ise Orta Doğu'daki kışkırtıcı adımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal altındaki Suriye topraklarını ziyaret etti. Şeyh Dağı'nda askeri teftişte bulunan Netanyahu, Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını iddia etti. Provokatif ziyarete Şam yönetimi ve Ürdün sert tepki gösterdi.
7: Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
8: İşgal altındaki topraklarda provokasyonun sınırlarını zorladı. Yasa dışı ziyaretinde gerilimi tırmandıracak ifadelere imza attı.
7: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yarmuk Nehri'ne, oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz.
8: Orta Doğu'nun dört bir yanını terörize eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kışkırtıcı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İsrail işgali altında bulunan Suriye topraklarına askeri teftişte bulunan Netanyahu Şeyh Dağı'na çıktı. Soykırımcı başbakanın ziyaretine Savunma Bakanı İsrail Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadayı da eşlik etti. Burada provokatif açıklamalarda bulunan Netanyahu, İran'ı da tehdit etti.
7: Asıl iş İran'daki terörist rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Bütün eksenin bir daha asla geri dönmeyecek şekilde düşeceğini biliyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız.
8: Netanyahu'nun yasa dışı ziyaretine Suriye ve Ürdün tepki gösterdi. İsrail Başbakanı'nın işgal altındaki topraklara gezisinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Şam ve Amman hükümetleri söz konusu ziyareti kınadı. İki tarafta Tel Aviv'in saldırgan adımları ve yasa dışı eylemlerini bölge istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin Kuneitra ilinde Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, stratejik konumu nedeniyle bölgedeki askeri dengeler açısından kilit bir nokta. İsrail bu stratejik zirveyi 1967'den beri işgal altında tutuyor.
0: Akıncı TİHA'nın paylaşılan son test atışında silah istasyonunda 300 er mühimmatı taşıdığı görüldü. Türkiye'nin uzun menzilli havadan atılan balistik füzesi olan 300 er lansmandan sonra ilk kez gerçek olarak görüntülendi. Peki bu füzenin özellikleri neler? İşte yanıt.
1: TİHA'nın İHA 122 atışı esnasında silah istasyonunda 300 ER mühimmatını taşıdığı görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin şu an için en uzun menzilli havadan atılan balistik füzesi olan 300 ER ilk kez geçtiğimiz yıl İDEF 2025 fuarı esnasında lanse edilmişti. 300 ER yaklaşık bir yılın ardından ilk kez gerçek olarak görüldü.
4: Baykar Akıncı TİHA'nın test atışı sırasında kanat altında 300 ER mühimmatını taşıdığı kayda geçti. Bu durum 300 yarın yakın zamanda ilk atışının gerçekleşeceğini işaret ediyor.
1: 300 ER, İHA 122 ve İHA 230 sistemlerinin ardından gelen serinin en uzun menzilli ve en yüksek etkili üyesi olarak konumlanan havadan atılan bir balistik füze olarak kayda geçiyor. İDEF 2025'te tanıtılan sistem hem savaş uçaklarından hem de SİHA'lardan atılmak üzere geliştirildi.
9: 300 ER füzemiz, bunların hepsinin şeyleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
1: Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip olan füze 370 milimetre çapındaki gövdesi sayesinde 150 kilogramın üzerinde harp başlıkları taşıyabiliyor. Atıldığı irtifaya bağlı olarak 500

0: kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. Güdüm sistemleri sayesinde radar, zırhlı araç, hava savunma sistemleri ve komuta merkezleri gibi stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Uzmanlara göre 300 ER'yi teknik olarak ayrı kılan asıl unsur, bir seyir füzesi değil, havadan atılan balistik füze sınıfında yer alması. Bu sınıf mühimmatları geliştirme kabiliyeti tarihsel olarak ABD, Rusya, Çin ve İsrail gibi az sayıda ülkenin elinde bulunuyordu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmesinin yankıları sürüyor. Erdoğan, Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden olurken Yavaş her iki partiye de rest çekti. Rahatsız olunursa gereğini yapmaktan çekinmem dedi. Gazeteci Ercan Gürses ise o görüşmenin perde arkasını ve Mansur Yavaş'ın bir sonraki atacağı adımları yorumladı. Ekranlara getirelim.
0: Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Kulisler bir anda hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O görüşme büyük yankı uyandırdı.
2: Aynı saatte CHP'nin 9 Eylül günü nedeniyle, kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyonu vardı Ankara'da. Son ana kadar da bu konu speküle edilmişti. Mansur Yavaş'ın katılmayacağı açıklanmış olsa bile aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ile o fotoğrafın verilmesi konusunda çok sayıda yorum yapıldı.
0: Perde arkasında ne var sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.
2: Metro projesi, fuar alanı ile ilgili görüşme tamamen Ankara'nın sorunları ele alındı.
0: Bu görüşme Başkan Erdoğan'ın parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere eşit bir şekilde destek olduğunu ortaya koyarken CHP'li belediyelerin engelleniyoruz algısını da çürütmüş oldu.
2: Valla engellenmek yerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çözüm isteyen herkese kapısının açık olduğunu ortaya koydu.
0: Öte yandan Erdoğan Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Mansur Yavaş baskı ve iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi.
2: İki tarafında tarafını seç baskısı yapabileceği bir sürece giriyor. CHP'nin üyesisiniz ama başka bir partinin genel başkanına da hesap veriyorsunuz. Etik olarak son derecede tartışmalı bana kalırsa. Ama bir yandan da götürülmesi çok uzun olmayacak bir süreç.
0: Gazeteci Ercan Gürses, Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti için denge siyasetini sürdürdüğünü söyledi.
2: Bu denge siyasetinde bir müddet devam ettirmeyi ve bu nedenle de Cumhurbaşkanı potansiyel adaylığı konusunda iki taraftan da tırnak içerisinde destek alabileceğini ve kol mesafesinde o mesafeyi koruyabileceğini hesaplıyor.
0: Fakat bu sürecin çok sürmeyeceğine de ayrı parantez açtı Gürses.
2: Ama tavırsız kaldığınızda, yumurta kapıya dayandığında size CHP, Yeni Parti ya da bambaşka bir yer. Bak onu da söylemek durumundayım. Çünkü bazı partilerde Mansur Yavaş'a aday göstermek gibi İYİ Parti'de dahil olmak üzere bir projeksiyon içerisinde olabilir.
1: İstanbul Maltepe'de bir kiracıyla ev sahibi arasında çıkan çatışma kavgaya dönüştü. O tartışma büyüdü. Kiracı tarafından silahla vurulan ev sahibi ve eşi hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan avukat da ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.
0: Kiracı ev sahibi tartışması kanlı bitti. Ev sahibi ve eşi kiracı tarafından öldürüldü.
3: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı-hı. Abi beni kurtarın diye.
4: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda Akyol çifti hayatını kaybederken yanlarında bulunan 29 yaşındaki avukat ağır yaralandı.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
4: Saldırının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine ateş açmaya devam eden kiracı Mehmet T. kısa sürede etkisiz hale getirildi.
0: Özel harekat polisleri de olay yerindeydi.
3: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı hı. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm. Kartal Lütfü Kırdar'a.

0: çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken bölgedeki hareketlilik drone ile takip edildi.
1: Kaç yaralı var?
2: Şu an ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardık dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
1: Konu ne peki, belli mi?
2: Konuyu valla hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum.
0: Evinde etkisiz hale getirilen silahlı saldırgan gözaltına alındı.
3: Şüphelinin tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
0: Yaralı avukatsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
4: Ve merakla, heyecanla beklenen proje İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasının detayları. Detaylar açıklandı. Haberimizle ekranlarınıza getireceğim o detayları ama bazı ipuçları verelim. O ipuçları içerisinde İstanbul'da 15 bin kiralık konutun önümüzdeki süreçte hak sahiplerine teslim edileceği bilgisi var. Koşulları ne olacak? Birazdan haberimizde ekranlarınıza gelecek ama rakamlar da belli oldu. 4 artı 1 bir kiralık konutun 18 bin lira aylık ödemesi, yani kirası olacak. 3 artı 1 konutlarda 15 bin liralık bir ödeme öngörülüyor. Kiralık konutlar 4 bölümden oluşuyor. 2 artı 1 kiralık konutlarda rakam 12 bin lira olarak belirlendi. Ve elbette 1 artı 1 konutlarda olacak. 1 artı 1 kiralık konutta ise rakam 10 bin liraya inmiş olacak. Peki koşulları neler? Kimler başvurabilecek? Daha da önemlisi, yerleri nerede? Bu 15 bin kiralık konut İstanbul'un hangi ilçelerinde ve o ilçelerdeki dağılımı ne? Tüm bu detaylar şimdi haberimizde.
5: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
0: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi için takvim netleşti.
5: Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
0: Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelin detaylarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
5: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
0: 4 ayrı büyüklükteki evler 3 yıllığına kiralanacak.
5: 1 artı 1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2 artı 1 konutlar için 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
0: Projeyle ilgili en çok merak edilen konu başvurunun şartlarıydı. Evli ve 100 bin liranın altında geliri olanlara öncelik verildi.
5: Bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
0: Tokeli ile kiralanacak 1071 evin anahtar teslimi Ekim ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.
4: Türkiye gündemini meşgul eden bir diğer önemli gelişme. Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor, gazeteci, ambulans sürücüsü ve ATT personelinin bulunduğu da öğrenildi.
6: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve sağlık çalışanları yer alıyor.
7: İkinci dalga operasyon gerçekleşti ve 9 kişi daha gözaltında. 2 kişi, ikisi gazeteci ve 7'si ise sağlıkçı. Zaten sağlıkçıların bu noktada büyük bir şüpheli konumunda olduğunu daha önce de bu stüdyoda konuşmuştuk.
6: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor. Fethi Kabir kararı

0: Litko'da adı MİT görevlisinin ilk ve son görüntüleri de yeniden gündeme geldi.
1: Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi üzerine geliyor ve Beşiktaş Adliyesi'ne gideceğinde ilk önce ön tarafa geldiğinde gazetecilerin orada olduğunu görüyor. Ve beyaz gri araçla ne yapıyor? Geri gidiyor. Arka tarafa gittiğinde yine aynı şekilde gazetecilerin olduğunu görüyor. Düşünün ki ifade vermeye gittiği gün bile kendisi yüzünü hala göstermemekte. Görevinin devamlılığını düşünerek basına yüzünü göstermemek için burada da bir mücadele veriyor. Araca biniyor ve adliyenin arka tarafına geçiyor. Adliyenin kapısına sıfır araç yanaştıktan sonra yaklaşık 1,5 saat FETÖ'cü Zekeriya Öz ifadesini alıyor. Daha sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediyor ve orada da 1,5-2 saatlik bir ifade alımı gerçekleştikten sonra gece saatlerinde tutuklanması kararı geliyor ve Silivri cezaevine gittikten sonra hayaletin ilk ve son göründüğü gün olarak burası biliniyor.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmasında daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Toplantıda faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının 4 ayda 40 dosyayı aydınlattığı açıklanırken gündemdeki kritik soruşturmalara ilişkin çarpıcı ayrıntılar da paylaşıldı. Şimdi o ayrıntıları ekranlarınıza getirelim.
3: Suçlarla mücadele bürosunda özellikle karanlık kalmış, henüz aydınlatılmamış.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da basın mensuplarını kabul etti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerle ilgili bilgi verdi.
5: Faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması devam ediyor.
4: Gülistan Doku soruşturmasında dehşet veren bir ihtimale dikkat çekti.
5: En son Umut Altaş'ın ifadesi de geldi. Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu. Sürecin iade yönünde ilerlemesini bekliyoruz.
4: Ve gündemin en sıcak konusu MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Bakan Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki tüm şüpheler araştırılıyor dedi.
5: Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
4: Gürlek ahbap soruşturması içinde ayrı bir parantez açtı. İtirafçı beyanları var diyen Gürlek dosyada çok sayıda taşınmaza ilişkin işlem bulunduğunu söyledi. Senet ve borçlu sıfatıyla imzalar olduğunu, bu paraların nereye gittiğinin araştırıldığını ifade etti. Gürlek Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.
5: Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in etrafında kümelenen bir yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosya var. MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı. Bunlara ilişkin süreçler devam ediyor. Soruşturmanın odağında MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor.
4: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ek iddianameye konu olabilecek yeni hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, yeni bazı ihale raporlarının söz konusu olduğu belirtiliyor dedi.
6: Milletin iradesinin tecelli...
4: Bakan Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para aklama, sokak çeteleri, sanal bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik genelgeler yayınladıklarını ve bu alanlardaki mücadelelerinin tavizsiz şekilde devam ettiğini kaydetti.
2: Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın kamuoyunda Şahinler olarak bilinen organize suç yapılanmasının lideri Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda Beykoz'da gizlenen cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda 7'si İran uyruklu, 19 şüpheli tutuklandı.
4: Silahlı suç örgütü Sarallar'ın Şahinler grubu liderine yönelik suikast planı çökertildi. organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da

0: Düzenlenen dev operasyonda Sedat Şahin'i hedef alan suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Beykoz'da saksıların arasına saklanan ağır silahlar polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Cephaneliğin planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephanelikte 1 roket atar, 3 roket atar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 2 kalaşnikov, uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Yakup Kerem Saral'ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu toplam 19 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: Bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Arkadaşlarımız da ekranlara son durum olarak yansıttılar. 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Felaiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun CHP'den istifa ettiler ve AK Parti'ye katılmış oldular. Muş Sungu Belediye Başkanı Turan Sayılgan da yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan bir diğer isim oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK toplantısının ardından 3'ü CHP'den, biri yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini böyle taktığı görüntülerde ekranlarınıza yansıyor. Bir kez daha son durum olarak sizlerle paylaşıyoruz. Tekrar edelim. 3'ü CHP, biri yeniden Refah Partili 4 belediye başkanı geride bıraktığımız dakikalarda AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye suikast girişiminde bulunuldu. Uçağı Moldova'dan Norveç'e doğru kalkış yaptığı sırada bir İHA saldırısından kıl payı kurtulduğu açıklandı.
0: İki İHA Moldova hava sahasına girdi. Hedefte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kalkış yapan uçağı vardı. Zelenski suikasten kıl payı kurtuldu.
2: Zelenski'nin uçağı Moldova'dan havalandığında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu.
0: Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar şiddetleniyor. Taraflar kalıcı anlaşmaya varamıyor. Füzeler ve İHA'ların yanı sıra tehditler de havada uçuşuyor. Zelenski'nin Rus hava sahasını kapatma tehdidinin ardından Ukraynalı lidere suikast girişimi yapıldı. Zelenski, Norveç kralının cenazesine gitmek için Moldova'dan hareket etmişti. Kritik gelişmeyi Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre duyurdu.
2: Zelenski'nin uçağı Moldova'dan havalandığında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu.
0: Støre söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı. Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.
1: Almanya'da yaşananlar dünyanın gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Aşırı sağın kazandığı eyalet seçimine bir yorumda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, AfD partisinin başarısını sevinçle karşıladı. Amerikan Başkanı'nın AfD'ye açık desteği Alman hükümetinin tepkisine neden oldu. Almanya Başbakanı Merz, Trump'la telefon görüşmesini ertelediğini duyurdu.
3: Aşırı sağcı Alman partisine ABD Başkanı açık destek verdi. Berlin-Washington hattında tansiyon yükseldi. Almanya için alternatif partisi AfD, Saksonya-Anhalt'taki seçimi %43,8 oyla kazandı.
4: Vizyon 2026 gerçeğe dönüştü. Tarih yazdık sevgili dostlar. Ülkemizi geri alıyoruz. Bu, burada, Saksonya-Anhalt'ta başladı.
3: Sonuç hem Almanya'da hem de Avrupa genelinde büyük şaşkınlığa neden oldu.

0: ABD Başkanı Donald Trump'tan da AfD'nin başarısına destek gelince Berlin-Washington hattında ipler gerildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevincini dile getirdi. Almanya'ya çok büyük zarar veren, son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden nihayet bıktılar ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımı sonunda kendi sloganını Almanya'ya uyarlayarak Almanya'yı yeniden muhteşem yap ifadesini kullanması da dikkat çekti. Berlin yönetimi göçle nasıl başa çıkacağımız konusunda Beyaz Saray'dan gelecek tavsiyelere ihtiyacımız yok derken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı ile gerçekleştireceği telefon görüşmesini iptal etti.
1: Yabancı devlet ve hükümet başkanlarının açıklamalarını genellikle yorumlamıyoruz. Ancak genel anlamda başbakan özellikle seçim dönemlerinde iç siyasi duruma yönelik müdahalelerin veya yorumların kendisi açısından kabul edilemez olduğunu birçok kez ifade etti.
0: Yeni bir görüşmenin ise planlanmadığı açıklandı. Görüşmenin ne zaman yeniden planlanacağı ise belirsizliğini koruyor.
2: Ve ekonomi cephesi bugün gözler ekonomi cephesinde Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini bir kez daha %37'de sabit tuttu. Gecelik vadede borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu. Karar metninde son dönem enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği de belirtildi.
3: Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği gelmedi. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Böylece banka üst üste 5. kez faize dokunmadı. Gecelik borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu.
4: Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
3: Kararın en önemli mesajı ise sıkı para politikasının süreceği oldu.
5: Sabit bırakmasını faizin bekliyorduk ama Eylül enflasyonu var önümüzde. Onunla ilgili acaba nasıl bir mesaj verecek Merkez Bankası? En çok o konuda meraktaydım. Biraz aslında sanki hani daha ılımlı kalma ihtimalini görüyorum ben metinden.
3: Merkez Bankası son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtti. İş talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilirken yüksek enerji fiyatları enflasyon açısından en önemli yukarı yönlü risklerden biri olarak öne çıktı.
6: İş talepteki zayıflığın teyit edildiğini ifade etmiş Merkez Bankası ama onu durduran sebebin de aslında enerji fiyatları olduğunu söylemiş. Ben gerçi bu toplantıda bunu biraz göz ardı etme ihtimalini kuvvetli görüyordum açıkçası.
7: Merkez Bankası artık sadece iç talep ve enflasyona bakmıyor. İçeriye gelen sermaye akımı üzerinden de bence fiyatlama ve faiz kararını belirliyor diyebilirim.
3: Merkez Bankası fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasından geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Faiz kararlarının enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınacağı vurgulandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde ise para politikası yeniden sıkılaştırılacak.
8: Her şeyin içerisinde ben 100 olur, 200 olur ama bir şekilde bir yıl sonuna kadar bir faiz indirimi gelebilir diye düşünüyorum.
2: Gaziantep'te evlerinin damında halıyı kıyan iki kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da ise parkta oynarken tabeladan sarkan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı.
9: Halı temizliği faciayla bitti. Acı olayın adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapıldı. İki kadını yerde hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık ekibine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Değirmenci ve Balta hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır

0: Da benzer bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Yiğit Asaf Demir ailesiyle birlikte Bismil ilçe merkezindeki kent meydanındaydı. Arkadaşlarıyla oynarken parktaki tabelanın sarkan elektrik kablosuna temas eden küçük çocuk akıma kapıldı.
1: Burası da aydınlatma yazısı. Geçtiğimiz günlerde Yiğit Asaf Demir ailesiyle beraber buraya geldi. Annesi babası arka tarafta oturuyordu. Kendisi de burada oynamaya çalıştı ve bir anda elektrik akımına kapıldı.
0: Ailesi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Asaf tedavi altına alındı.
2: Çocuk yaşıyor, çocukta herhangi bir problem yok.
0: Yaşanan ihmalle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Gaziantep'te 75 yaşındaki bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı amca jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.
4: Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti. Amca tartıştığı yeğenini öldürdü. Olay Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 75 yaşındaki bir kişiyle 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin Badem, Antep fıstığı bahçesinde karşılaştı.
5: Hüseyin Badem fıstık tarlasına geldi. O esnada amcası da buradaydı. Amcasıyla yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. 75 yaşındaki amca yanında getirdiği silahla Hüseyin Badem'i ateş etti.
4: Ağır yaralanan Badem tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5: Olay yerinden kaçan amca jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Badem Sarılar köyünde toprağa verildi.
4: Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, GITEX AI 2026 Türkiye kapsamında düzenlenen yapay zeka çağında kadın, liderlik ve insan odaklı inovasyon oturumunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor ifadelerini paylaştı.
6: Yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
4: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, GITEX AI 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon başlıklı oturuma katıldı.
6: 2020'den beri aşağı yukarı kadem olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz. Bu alanda okumalar, çalışmalar yapıyoruz.
4: Bayraktar, etkinlikte açılan kadem standında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerektiğini vurguladı.
6: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda. Daha önce gerçekleştiremediğimiz pek çok şeyi çok daha küçük gruplarla, çok daha hızlı sürelerde gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle girişimler açısından bu böyle.
4: Bayraktar, kadınların yapay zekanın şekillendirilmesinde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı.
6: Kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor. Artık bir riskin de ötesinde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bazı işe alım süreçlerinde mesela yapay zeka tabanlı sistemler kullanıldığında kadınlara yönelik çeşitli ayrımcılıkların devam ettiğini gördük. Veya kredi başvurularında benzer profilli başvurularda erkek ve kadın arasında kadınların yine daha dezavantajlı sonuçlar aldığını gördük.
3: Şimdi kısa bir ara için müsaadenizi istiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ve 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Sinop-Boyabat yolunun 51 ve 53. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklam.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Reklam.
13: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
15: Vakıfbank daima seninle.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe.
18: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
19: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Paraf Para. Paraf'la kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'la dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla 2027 ile

0: 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar yer aldı. Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, yerli tarımsal girdi kapasitesinin artırılması ve kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Serkan.
16: Efendim abi.
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
16: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara, bankanın güzeli.
19: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermob 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP

0: İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Reklam.
8: A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
15: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
18: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
19: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
6: Dünyası,
20: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
21: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
22: Reklam.
23: Türkiye'nin en çok dinlenen haber.

0: A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81
2: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bir tersanede onarım gören yabancı bir yük gemisinde yangın çıktı. Yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Tamir için Qingdao limanına demirleyen Liberia bayraklı kargo gemisindeki onarım ve inceleme çalışmaları sırasında büyük bir yangın çıktı. Gemide bulunan 42 kişiden 12'si güvenli bir şekilde tahliye edildi. 25 kişi ise hayatını kaybetti. 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Gemideki yangını söndürme çalışmaları bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için talimat verildiğini duyurdu. Filipinlere gidelim şimdi de. Filipinler'de 134 kişinin bulunduğu feribotta yangın çıktı. Alev topuna dönen feribotta ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi ise kayboldu.
3: Feribot alevleri teslim oldu. Çok sayıda kişi öldü, onlarca kişi kayboldu.
4: Kurtarılan bir kişinin ifadesine göre yolcular yüksek sesli bir patlama duydu. Ardından duman ve alevler yükseldi. Her şey çok hızlı gerçekleşti.
3: Facianın adresi Filipinler. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda yangın çıktı. 117 yolcu ve 17 kişilik mürettebatı taşıyan feribot alev topuna döndü. Gecenin karanlığında alevler kilometrelerce uzaktan bile görüldü.
4: Yangın saniyeler içinde yayıldı. Geminin içinde artık alev yok. Şu anda dikkate aldığımız şey hala mevcut olan duman. Personelimizi gemiye çıkarırsak boğulma tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle gemiye çıkmadan önce gemideki güvenliği sağlıyoruz.
3: Kurtarma çalışmalarına sahil güvenliği yanı sıra askeri gemi, kamu kurumlarına ait tekneler, gönüllüler ve balıkçılar da katıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen çok sayıda kişi kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı faciada hayatını kaybedenler de oldu. Onlarca kişi ise kayboldu. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Tamamen yanan feribotun görüntüsü drone kameralarına böyle yansıdı. Kayıplar için arama çalışmaları sürerken yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir tekneye daha saldırdı. Saldırıda 3 kişi öldürüldü. Amerika'nın son saldırısı ülkede yargısız infaz yaptığı suçlamalarını da yeniden gündeme taşıdı.
3: Bir kez daha uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemi hedef alındı. Saldırıda 3 kişi öldürüldü. Görüntüler Karayipler'den. ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen tekneleri vurmaya devam ediyor. Saldırının detaylarını ABD Güney Komutanlığı Southcom sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Narko teröristler tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Bölgede uyuşturucu trafiğine karşı askeri operasyonların artarak devam edeceği mesajı da verildi.
5: Bunlar uyuşturucu tekneleri. Eğer bu insanlar uyuşturucu gemilerinin havaya uçurulmasını istemiyorsa ABD'ye uyuşturucu göndermeyi bırakmalıdır.
3: ABD'nin son zamanlarda Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekne ve gemileri doğrudan hedef alması uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor.
2: Sırada dünyadan haber başlıklarını derlediğimiz Dünya Gözüyle bölümümüz var.
6: Kazanın adresi Polonya'nın başkenti Varşova. Beton mikseriyle yolcu treni hem zemin geçitte çarpıştı. Trenin bazı vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza

0: Daha sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk, hem zemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acil çalışma başlatılması talimatını verdi. Bu görüntülerde ABD'den, trafiğin arkasında ön kaldırarak ilerleyen bisikletliye otomobil çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Bisikletlinin havaya uçarak metrelerce savrulduğu görüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Hindistan'da kum yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Aracın yanında duran iki kişi kumun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Malezya'da iki balıkçı bir nehri geçmeye çalışırken yorgun düşen bir maymun gördü. Maymuna yardım etmek isteyen balıkçılar tekneleriyle yaklaştı. Yorgun maymun tekneye bindi ancak suya geri atladı. Kararsızlık yaşayan maymun kısa süre sonra tekrar tekneye bindi. Balıkçılar maymunu güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.
1: Akşam ajansında bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Yeni saate başlarken önümüzdeki saat diliminde hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz önce onları hatırlayalım, ardından da detaylarını ekranlara getirelim. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri yolcusu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Eylül ayı diplomasi açısından çok yoğun bir ay elbette ve dünya liderleriyle bir araya gelecek. O toplantıların ayrıntılarına birazdan bakacağız. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e ve AP'ye tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. O toplantıda hangi açıklamalar yapıldı? Birazdan sizinle bu başlığı da ekranlarınıza getirip buluşturacağız. Ve İngilizler Hürjet'in peşinde. Önemli bir başlık. İngiliz ordusunun eğitim sağlayıcısı olan bir firma özellikle Türkiye'ye çevirmiş durumda rotasını. Şirket Şahin Jetlerinin alternatifi olarak Hürjet'le ilgili adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Tüm bu başlıkları ve çok daha fazlasını yeni saatte birlikte ekranlarınıza getireceğiz ama önce en önemli gelişmeyle başlayalım. Eylül ayı diplomasi açısından kritik demiştik çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir kez daha toplanacak. 81. dönem dün resmen başladı ve dünya liderlerinin ne mesaj vereceği merak konusu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise açıklamalarıyla hiç şüphesiz çok yakından takip edilen bir isim. İlk gün 4. sırada konuşacak. Başlıklar bugün MKYK'da da gündeme geldi. İşte ayrıntılar.
2: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
3: Bizi izlemeye devam edin.
4: Yılın o dönemi geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. dönemi resmen başladı. Takvimlerse genel kurul görüşmelerinin yapılacağı 22 Eylül'e ayarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk gün 4. sırada kürsüye çıkacak ve tüm dünyaya seslenecek.
2: Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.
4: Erdoğan'ın konuşmasına Gazze ve Filistin mesajlarının damgasını vurması bekleniyor. Erdoğan bir kez daha 190 ülkeden liderlerin ve üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda dünya barışı diyecek.
3: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
4: Bu kapsamda ABD-İran çatışması ve Suriye'de son durumda Cumhurbaşkanı'nın gündeminde yer alacak.
3: Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz.
4: Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti başkanlık ettiği MKYK toplantısında da gündeme geldi. Toplantının perde arkasını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik anlattı.
5: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden sorduğu bir soru var. İsrail'in sınırları neresidir? Uluslararası hukuk açısından baktığınızda işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.
4: Çelik, ABD-İran geriliminden

0: bahsederken İsrail'in soykırım politikası için parantez açtı.
1: Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir. Bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır.
0: Çelik AK Parti'ye yeni katılımları da açıkladı. CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yine CHP'li Akkış'ta Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülser'le Muş Merkez Sungu Beldesi Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AK Parti'ye katıldılar. Saniye Bora Fıçı Erdoğan'ın MKYK öncesi partisinin kadın belediye başkanlarını kabulünde de yer aldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını bu kez İstanbul'da düzenledi. İsrail'in bölgedeki saldırılarına karşı uluslararası topluma somut adımlar atma çağrısı yapıldı. Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih süreci de toplantının ana gündem maddelerinden biriydi.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bakanlık yine de alabora olan yolcu gemisi ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarına ilişkin arama kurtarma çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü bildirdi.
4: 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlarımız ile 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerimiz deniz kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından 7 gün 24 esasına göre sürdürülmektedir.
3: İsrail, Lübnan ve Gazze'de gündemdeydi. Lübnan'da bölge halkının göçe zorlanmaya devam edildiğine yer verildi.
4: Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İsrail, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik bir şekilde sürdürmekte ve bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir. Lübnan'da 2 Mart 2026 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.300'ü, yaralananların sayısı ise 12.300'ü aşmıştır. Filistin'de ise sadece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1.300'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır.
3: Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Güney Kıbrıs'ta ölen Rumlar için bir anıt projesi gündeme getirdi. Toplantıda bu konuda gündeme geldi. Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifadelerine yer verildi. Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih süreci de toplantının ana maddelerinden biri oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı kapsamında SDG'nin fesih ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Toplantıda envantere yeni giren silah sistemlerine de değinildi.
4: Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmat, savunma sanayi paydaşlarımıza orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sistemi, Aselsan tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza hassas güdüm kiti ve lazer güdüm kiti teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir.
2: İngiliz ordusunun eğitim sağlayıcısı Ascent Flying Training rotasını Türkiye'ye çevirdi. Şirket Şahin jetlerinin alternatifi olarak değerlendirdiği Hürjet'le deneme uçuşu yaptı. Bu uçuş Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağının İngiltere'nin gelecekteki eğitim sistemi için değerlendirilen platformlar arasındaki yerini de sağlamlaştırdı.

0: İngiliz askeri pilotlarının eğitiminden sorumlu sistemin ana yüklenicisi Ascent Flight Training, İtalya'daki M346 ve Güney Kore'deki T50 incelemelerinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. Şirketin uçuş eğitmeni TUSAŞ tesislerinde Hürjet prototipini deneyimledi. İngiliz hükümetinin 2025 stratejik savunma incelemesinde Hawk T1 ve Hawk T2'lerin maliyet etkin bir hızlı jet eğitim uçağıyla değiştirilmesi tavsiye edilmişti. İngiltere o tarihten bu yana gelecekte kullanacağı eğitim sistemine ilişkin seçenekleri değerlendiriyor.
1: İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
0: Birleşik Krallık Askeri Uçuş Eğitim Sistemi'nin eğitim hizmeti sağlayıcısı Ascent Flight Training'in incelemeleri kapsamında İtalya'da M346, Güney Kore'de ise T50 platformları ziyaret edildi. Şirketin son durağı ise Türkiye oldu. Ascent T50 TUSAŞ'ı ziyaret ederken uçuş eğitmeni Clark, Hürjet 001 prototipiyle deneyim gerçekleştirdi. Ascent'ın Hürjet'i yerinde incelemesi, Türk Jeti'nin İngiltere'nin gelecekteki eğitim sistemi için değerlendirilen platformlar arasındaki yerini daha görünür hale getirdi. Ancak henüz İngiltere tarafından Hürjet'in seçildiğini veya resmi bir sipariş verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. TUSAŞ'ın gururu Hürjet, Avrupa savunma pazarındaki iddiasını güçlendiriyor. İspanya'da yakalanan ivmenin ardından İngiltere'nin askeri pilot eğitiminde kritik rol üstlenen Ascent Flight Training'in Türk jetini yerinde incelemesi ve deneyim uçuşu gerçekleştirmesi, Hürjet'in Avrupa'daki yeni nesil eğitim uçağı yarışında adını güçlü adaylar arasına yazdırmasını sağladı.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan seçim öncesi dikkat çeken bir vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadını da kazanması halinde her yetişkin Amerikalıya $5,000 ödeme sözü verdi. Vaadin toplam maliyeti ise 1 trilyon doları aşabilecek. İlk yorumlar bunlar.
3: ABD Başkanı Donald Trump kritik seçim için kesenin ağzını açtı. Ara seçimleri kazanırsa $5,000 verecek.
4: Eğer Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi'ni hem de ABD Senatosu'nu kazanırsa ABD'de her yetişkin vatandaşa $5,000 ödeme yapacağım. Tıpkı başarılı bir şirketin hissedarlarına nakit dağıtım yapması gibi.
3: Plana Trump temettüsü adını veren ABD Başkanı, ödemenin seçim sonucuna bağlı olduğunu açıkça ifade etti.
4: Sizden sanki pusulada ben varım gibi davranmanızı rica ediyorum. Çünkü kaybedersek sınırımızı kaybedeceksiniz, vergi indirimlerinizi kaybedeceksiniz, güvenliğinizi ve huzurunuzu kaybedeceksiniz, servetinizi kaybedeceksiniz.
3: Trump ödenecek paranın sadece ABD sınırları içinde harcanması şerhi de koydu. Ancak Trump'ın vaadinin nasıl finanse edileceği ise henüz net değil. Çünkü ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da kişi başı $5,000'lık bir ödeme yapmanın ABD hükümetine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor.
2: Fahiş kiraların önüne geçmek için hayata geçirilen sosyal konut projesinde sırada kiralık konutlar var. İlk etapta İstanbul'da 15 bin kiralık konutun yapımına başlandı. 12 ilçede hummalı bir inşaat var. Çünkü 14 Eylül'de kuralları çekilecek konutlardan 1071'i Ekim ayında teslim edilecek. Peki kira bedelleri ne kadar olacak? Başvuru şartları neler? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tüm merak edilenleri kameralar karşısında açıkladı.
1: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
5: Başvuru Eylül'de, ilk teslimat Ekim'de. Kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
1: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
5: 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Peki konutlar hangi ilçelerde yer alacak?
1: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
5: Konutlar 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak 4 kategoride olacak. 1 artı 1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2 artı 1 için 12 bin lira, 3 artı 1 için 15 bin lira ve 4 artı 1 için 18 bin lira olarak belirlendi. Bakan kurum kiralık konuta başvuru şartlarını da açıkladı.
1: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti

0: vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. En az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
1: İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi tartışması kanlı bitti. Kiracı silahına sarıldı, ev sahibi çift kurşunların hedefi oldu. Arabulucu avukatı da ağır yaralayan zanlıyı yakalamak için özel harekat devreye girdi.

0: Kiracı dehşet saçtı. Ev sahiplerine kurşun yağdırdı. Saldırıda ev sahibi karı koca hayatını kaybederken ara bulucu avukat ağır yaralandı.
1: Orada kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
0: Kira yüzünden kan dökülen yer İstanbul Maltepe'ydi. İddia o ki Almanya'da yaşayan Osman Akyol ve Nursen Akyol çifti Maltepe'deki binalarını kiraların toplanması ve bakımı için Mehmet Taşkaya'ya emanet etti. Ancak bir süre sonra çıkan masraflar sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık başladı. Bu problemi çözmek için bir araya gelen taraflar arasında bir kez daha kavga çıktı, kiracı silahına sarıldı.
1: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursa dedim. Olan oldu.
0: Silahtan çıkan kurşunlar ev sahibi karı kocaya isabet etti. Kanlar içinde yere yığıldılar. Kurşunların ortasında kalan Akyol ailesinin avukatı ise can havliyle kaçmaya başladı.
2: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı-hı. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm Kartal Lütfü Kırdar'a.
0: Talihsiz karı koca olay yerinde hayatını kaybederken yaralı avukat çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
2: Ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardık dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
3: Konu ne peki, belli mi?
2: Konuyu valla hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum.
0: Silahıyla dehşet saçan kiracı ise teslim olmamak için her şeyi yaptı. Çatıya çıktı, silahıyla ateş açmaya devam etti. İkna çalışmaları sonuç vermezken polis operasyon için düğmeye bastı. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonla silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Kıskıvrak gözaltına alındı.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi muhalefet cephesinde taşları yerinden oynattı. Erdoğan'dan randevu isteyen Yavaş'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kulisleri hareketlendirdi. Çünkü o açıklamanın satır araları iki partiye de rest olarak yorumlandı.
5: Kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkiyatı edemez.
6: Partiden ihraç et, yeni parti kurmak zorunda bırak. Ondan sonra kendi kendine kumda oynayarak meşru yönetim seç.
0: Rakipler de tartışma da eski. Ortalığı karıştıran son gelişme ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın külliye ziyareti. O ziyaret tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi.
7: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
0: Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü gibi sembolik bir günde hiçbir etkinlikte yer almadı. Genel merkezde verilen resepsiyonda Kemal Kılıçdaroğlu partiden istifa edip sonrasında geri dönen Muharrem İnce de dahil eski ve yeni isimlerle bir aradaydı. Aynı saatlerde Mansur Yavaş'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki makamında olduğu bilgisi paylaşıldı. Görüşme talebi bizzat Mansur Yavaş'tan gelmişti. Yavaş o görüşme sonrası bir paylaşımda bulundu. Nazik kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik ifadesini kullandı. Ziyaret sonrası kulisler hareketlendi. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini Özgür Özel'e bizzat söylediği...

0: konuşulurken Mansur Yavaş'tan hakkındaki eleştirilere rest gibi yanıt geldi. Yavaş yaptığı paylaşımda "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem" ifadesini kullandı.
1: Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir. Yeni partiye katılmıyor. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.
0: CHP tüm bu tartışmaların gölgesinde bir yandan da kurultaya hazırlanıyor. Hatta iddiaya göre Cumhurbaşkanı adayı dahi belli.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında büyük kurultayda da inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
3: CHP üyesi değil ama CHP'li bir ailenin
0: ismi. Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle hakkında açılan 3 davayı da kaybederek toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
4: Karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi arayışının sürdüğü Rusya-Ukrayna savaşında küresel çapta ses getiren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Kiev güçleri sınırdan 3000 kilometre uzaktaki iki gaz tesisini drone'la vurdu. Savaşa damgasını vuran o rekor Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği en uzun menzilli drone saldırısı olarak da tarihe geçti.
5: Ukrayna dronları 3000 kilometre mesafe kat etti. Rusya'nın kalbindeki gaz tesislerinden alevler yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşında dünya gündemine ilk sıralardan giren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Ukrayna, iki ülke sınırından yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini vurmayı başardı.
6: Yeni FPV tipi dronlarımız artık 3000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyor.
5: Kamikaze dronlarla düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden yapıldı. Rusya'nın Yamolanines özel bölgesindeki iki gaz tesisinin başarıyla vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda kullanılan dronların yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettiğine dikkat çekildi. Dikkat çeken başarı, 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşındaki en uzun menzilli drone saldırısı olarak tarihe geçti. Saldırı sonrası paylaşımda bulunan Ukrayna lideri Zelenski de orduyu tebrik ederek teşekkürlerini sundu.
6: Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermemiz önemli. Bu tür her saldırı Rusya'nın diplomasi için gerekli kararları erteleme kapasitesini azaltıyor.
5: Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yamalo-Nenes bölgesi, Rus gazının yaklaşık %80'inin işlendiği bölge olması nedeniyle hayati öneme sahip. Rusya'nın en büyük gaz dağıtım şirketi Gazprom'a ait olan bu tesiste yıllık 33 milyon tondan fazla gaz işleniyor. Şimdi ise gözler Rus ekonomisine ağır darbe vurabilecek bu saldırılara Moskova'dan gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump savaşın kısa sürede biteceğini söylüyor ancak Beyaz Saray'daki hesaplar çok daha farklı. Amerikalı yetkililer İran'ın direnişini sürdürmesi halinde savaşın 2029 yılına kadar uzayabileceği uyarısında bulunuyor. Cephedeki karşılıklı saldırılarsa savaşın kontrolden çıkma riskini arttırıyor gibi göründü.
7: Washington'da savaşın seyrine ilişkin karanlık senaryo masada. ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimler İran'ın ABD baskısına direnmeyi sürdürebileceği uyarısında bulundu. ABD basınına göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'daki operasyon odasında Trump'a çarpıcı değerlendirmeler sundu. Deniz ablukası, yaptırımlar ve askeri operasyonlara rağmen Tahran'ın uzun süre direniş gösterebileceğini belirttiler. Bu ihtimal savaşın Trump'ın görev süresinin sonuna, hatta Ocak 2029'a kadar uzayabileceği senaryosunu gündeme getirdi.
8: Bence savaş oldukça yakında bitecek. Onların çok daha fazla dayanabilecek. Bileceğini düşünmüyorum. Gerçekten de muazzam miktarda mühimmatımız var.
7: Ancak Trump'ın söylemi tamamen farklı. ABD Başkanı savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini savunuyor. Trump'a göre İran daha fazla dayanamayacak. Beyaz Saray'daki iç değerlendirme ise bu iddianın aksine çatışmanın çok daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Sahada ise gerilim her geçen saat tırmanıyor. İran, Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssünü

0: balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda ABD'ye ait savaş uçakları zarar gördü. 10A Thunderbolt uçağı ağır hasar aldı ve bir kanadını kaybetti. Yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı da hafif hasar gördü. Uçakların daha sonra yeniden hizmete döndürüldüğü bildirildi. ABD ise savunma için 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekici. Washington bir gün önce İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Tahran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırı bu operasyona misilleme olarak geldi. Bölgede karşılıklı saldırılar birbirini izlerken, İran-ABD çatışması sadece cephede değil, enerji piyasalarında da yeni bir sarsıntıya yol açtı. Petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı.
1: Suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti yapma gibi birçok iddia ile yargılanıyordu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy. 286 yıla kadar hapsi istenen Ersoy bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandım ama temin etmedim dedi. Suçladığı isim dikkat çekiciydi. Savcı Ersoy'un tutukluluk halinin de devamını talep etti.
2: Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ve 286 yıla kadar hapsi istenen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy aylar sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 saat geç başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık kendini savundu. Hazırlanan 96 sayfa iddianamede suçlamalar çok ağırdı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları yöneltildi.
3: Bildiğimizi gördüğümüzü anlatacağız.
2: Mağdurlar da bir bir kürsüye çıktı. İlk dinlenen Melis Asena Özkan'dı. Özkan, Mehmet Akif Ersoy'la şüpheli Nurullah Dündar'ın kendisini uyuşturucu kullanımı için zorladığını anlattı.
4: İş aradığım dönemlerde iş vaadiyle o girdaba çekildim. Nurullah beni işe aldıracaktı. Ofisine gittim. Ofisinde gizli kamera vardı. Ben kapattırdım. Hatta telefonumda görüntülerim vardı. Ben onları sildirdim. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. İkisi de beni uyuşturucuya zorladı. Akif operasyon düzenlendiğinde bana Nurullah Mahmut Dündar'ın adını anmamam için rüşvette bulunuldu.
2: Diğer mağdurlarsa Ersoy'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Konuşma sırası suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'daydı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
5: Ben Habertürk'te bazı arkadaşları görevden aldım. Bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. Hakkında iddialarda bulundu. Dosyada isim geçen kişilerin pek çoğu arkadaşım. Sanıklar da mağdurlar da. Uyuşturucu kullandığım doğru ama kimseye zorla kullandırmadım. Kullandım. Hatamı hata. Kabul ediyorum.
2: Ersoy savunmasının devamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş'in kendisine iftira attığını söyledi.
5: Veys Ateş bana iftira atıyor. Ben ilk olarak onunla kullandım.
1: Üniversite okumak için geldiği İstanbul'da gençliğinin baharında hayattan koparılmıştı 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz. Vahşice öldürülen zavallı kızın katili eski bir polisti. Dün o cani için karar günüydü. Fail Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı canavarca hisle ve eziyet ederek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Ayşe Tokyaz'ı hayattan koparan caninin cezası belli oldu. Eski polis memuru Cemil Çiçek, indirimsiz müebbet hapis cezası aldı. Korkunç cinayet 13 Temmuz 2025'te İstanbul Küçükçekmece'de işlenmiş, hayatının baharında olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra parçalanarak bir bavulla yol kenarına atılmıştı.
6: Merhaba sevgili arkadaşlar. Ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video. Bir gün ölürsem Video için sevdiklerimi
2: unutursunuz. Tokyas'ı hayattan koparan cani ve ona yardım eden şüpheliler çok geçmeden yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
7: Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Yani bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz çünkü bizim tıbbi tablo ortada.
2: Karar duruşması için katil zanlısı ve 10 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma saatlerce sürerken Cemil Koç'a son sözleri soruldu. Savunmasında yine ben öldürmedim dedi. Suçlamaları reddetti.
7: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
2: Mahkeme Cemil Koç'u canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Koç'a yardım eden 8'er sanığa 5'er yıl hapis cezası verilirken 2 kişi ise beraat etti.
1: ...15 yaşında bir caninin bıçaklı saldırısında can vermişti Atlas Çağlayan. Sanığa 18 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin içi soğumadı elbette çünkü genç yaşta evlat acısı yaşadılar. Bu da yetmezmiş gibi ölüm mesajları alıyorlar. Yani bu da demek oluyor ki hala dışarıda potansiyel suç makineleri var ve aramızda kol geziyorlar.
8: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye.
9: Evlatlarının katiline 18 yıl hapis verilmiş, yürekleri hala soğumamıştı. Annesi 17 yaşında hayattan koparılan oğlunun yasını tutarken duruşma sonrası gelen o cüretkar mesajla neye uğradığını şaşırdı. Şehir eşkıyasının çekinmeden, korkmadan yazdığı o satırlar akıl almazdı.
8: Ben zaten çok acı çekiyorum. Çok üzgünüm. Zaten evladımı kaybettim.
10: Atlas Çağlayan için ikinci duruşma yalnızca 2 gün önce görülmüştü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Sadece 2 gün geçmiş olmasına rağmen aile ölüm tehditleri almaya başladı.
9: O mesajı atan da belli ki Atlas'ın katili gibi son derece rahat ve tehlikeliydi. Caniye arka çıkan tavrı da bunu zaten gözler önüne serdi.
8: Tehditte Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Çete üyesi olduklarını iddia eden kişiler tarafından tehdit ediliyorum. Duruşmanın ertesi gün sabahı, ondan önce de geceleri cep telefonundan aramalar geldi.
10: Daha önce de aile ölüm tehditleri almıştı. O tehdit eden kişiler kısa zamanda bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yine de çözüm olmadı.
8: Yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
9: Aile katil zanlısına verilen cezaya da itiraz etmeye hazırlanıyor.
8: Esnaf mahkemesinde zaten itiraz edeceğiz bu karara. Hakim hanım karar vermeden önce iki taraf içinde en hakkaniyetli kararı vereceğim diye başladı. Verebilecekleri zaten en üst ceza 21 yıl 7 aydı. Buradan da indirim yapmayı tercih etti hakim hanım. Tamamen kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu bir indirim.
1: Depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda nasıl heba olduğu ortaya çıkmıştı ne yazık ki. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada tutuklanan satın alma müdürü itirafta bulundu. Dernekte kitaptan kedi köpek mamasına kadar birçok kalem üzerinden yapılan vurgunu anlattı. Kurulan tezgah oldukça profesyoneldi. Satın alma müdürü bakın neler söyledi.
11: Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
2: Ahbap soruşturmasında itiraflar bir bir geliyor. Yüzlerce üründe milyonlarca liralık vurgun gün yüzüne çıkıyor.
12: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
2: Son olarak depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmış. Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar vicdansızlığın boyutu gözler önüne serilmişti.
13: Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi.
2: Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek, itiraf niteliğinde bir ifadeyle dernekte gördüğü usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Şimşek'in ifadesi, kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolilerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgunları ortaya serdi.
14: Dernek, deprem bölgesinde konteyner kırtasiyeler kurarak kırtasiye malzemelerini

0: Maddeleri dağıtacaktı. Yönetime fiyatların çok yüksek olduğunu söyledim. Daha sonra deprem bölgesindeki arkadaşlar arayıp depolara kitap geldiğini söylediler. Kitapların 80 milyon bedelle firmadan alındığını söylediler. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bahsedilen kitaplar yayın evinin deposunda kalan, tedavülden kalkmış, daha doğrusu müfredat dışı konuları içeren kitaplarmış.
1: Yüzlerce kalem üründe benzer usulsüzlüklerin yapıldığını itiraf eden Şimşek, Haluk Levent'in kendisini casus konusunda uyardığını da ekledi.
0: Haluk Levent dernekte beni en üst katta bulunan ve uyumak için kullandığı odaya çağırdı. Baş başa görüştük. Dernek içerisinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını, yarın bir sorun olursa kendisinin İsviçre'ye kaçacağını söyledi. Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Neden kaçalım dedim. Daha sonra benden evrakları olabildiğince gizlediler. Beni dışladılar. Adımı ajana çıkarttılar.
1: Soruşturma kapsamında gün içinde bir son dakika gelişmesi de oldu. 5. dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 45 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Yapay zeka teknolojileri geliştikçe olası risklere yönelik endişeler de artıyor. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, Amerikan Kongresi'ne çağrıda bulunarak ileri düzey yapay zeka sistemleri için zorunlu güvenlik düzenlemeleri istedi. Şirketin çağrısıyla eş zamanlı olarak Polonya'da da yapay zeka protestosu düzenlendi. Varşova'da yaklaşık 30 robot daha sıkı denetim talebiyle sokağa çıktı.
3: Yapay zeka gelişiyor, endişeler de büyüyor. Yapay zeka devi OpenAI, ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu. Şirket ileri düzey yapay zeka sistemleri için sorumlu güvenlik düzenlemeleri istedi. Yapay zekanın olası risklerine ilişkin endişeler son dönemde giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan bir kişi, teknolojinin 10 yıl içinde tüm insanları öldürebilme ihtimalinin %10'dan fazla olduğunu söylemişti. Uzmanlar da yapay zekanın daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Son çağrı ise OpenAI küresel ilişkiler şefi Chris Lehane'den geldi. Lehane yapay zeka gelişiminin artık gönüllü taahhütlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Şirket, ileri düzey yapay zeka sistemleri için ortak test standartları ve bağımsız güvenlik denetimleri getirilmesini istiyor. Ciddi güvenlik olaylarının zorunlu olarak bildirilmesi de talepler arasında. OpenAI ayrıca yapay zekanın kabul edilemez riskler oluşturması halinde sistemlerin geliştirilmesi veya kullanılmasının durdurulması gerektiğini savunuyor. Şirketin çağrısıyla eş zamanlı olarak Polonya'dan da dikkat çeken bir protesto geldi. Başkent Varşova'da yaklaşık 30 robot sokağa çıktı. Robotlar yapay zeka ve robotlaşmaya karşı daha sıkı denetim talep etti. Protestocu robotlar yasa istiyoruz, kurallar istiyoruz pankartları açtı.
2: Daha 22 yaşında ama artık koca bir takım ona emanet. Turgutlu Spor tarihinin ilk kadın teknik direktörü olan Zeynep Mestan eleştirilere kulak asmadan cevabını sahada vermeye hazırlanıyor. Genç teknik direktör sahaya indi. Hedeflerini de daha ilk günden şampiyonluk olarak belirledi.
1: Sahada forma giydi, şimdi takım ona emanet edildi. Daha 22 yaşında ama kulübede son sözü söyleme görevi ona verildi.
4: Yani nasıl altından kalkacağız dedim. Ama sonra arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman, taraftarınızın da arkanızda gücünü hissettiğiniz zaman işler kolaylaşıyor.
1: İzmir'de doğdu Zeynep Mestan. Yaklaşık 10 yıldır futbolun içinde. Hem sahada top koşturdu hem de zaman zaman yardımcı antrenörlük yaptı. Şimdi kramponlarını bir kenara bırakıp taktik tahtasının başına geçti.
5: 22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutlu Spor'un yeni teknik direktörü oldu. Mestan bu göreviyle aynı zamanda Turgutlu Spor tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanını aldı.
4: Herkes şok oldu, ben de şok oldum. Futbolcular dedi ki neden olmasın?
1: İlk şaşkınlık çabuk geçti. Genç teknik direktör kırmızı siyahlı ekibin tüm yükünü omuzladı.
4: Ya yapamazsın, yürütemezsin söyleyenler çok oluyor. Bunun cevabını ancak sahaya çıktıktan sonra verebilir.
1: Üstelik çıtayı da en baştan yukarı koydu.
4: Kesinlikle hedefimiz şampiyon olmak.
1: Süper amatör ligde mücadele edecek kulübün yönetimi

0: De yeni yapılanmanın anahtarını ona teslim etti.
1: Zeynep hocamın önderliğinde ve biz Turgut'u sordu. Eski iş aşağılı günlerine çok daha ileri götüreceğimizden eminiz.
0: Şimdi gözler yeni sezonda. Zeynep Mestan'ın genç yaşında çıkacağı bu büyük futbol sınavında.
2: Futbol kırılgan olacak bir yer değil. Bunu kadınların ben başarabileceğine inanıyorum.
3: Türkiye Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ne 33 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor. 127 ülkeden 7000 aşkın bilim insanı İstanbul'da buluştu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özgür Yiğit, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan kongrenin ülkenin gücünü gösterdiğini söyledi.
4: Türkiye, tıp dünyasının en köklü uluslararası organizasyonlarından Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ni 33 yıl aradan sonra ikinci kez ev sahipliği yapıyor.
5: 120 ülke kendi içinde burada birleşecek ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Bu büyük bir fırsat tabii böyle bir toplantı için. Hem ülkemiz için, ülkemizin gelişmişliğini, tıp alanındaki gelişmişliğini, kulak burun boğaz alanındaki gelişmişliğini gösterme açısından da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Yoksa bu kongreyi öyle her ülkenin yapabileceği bir kongre değil.
4: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özgür Yiğit, Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nin ülkenin gücünü gösterdiğini belirtti.
5: Federasyona bağlı ülke temsilcileri, ülke dernek temsilcileri bu bizim için bir göstergedir, gelişmişliğimiz açısından, KBB açısından bir göstergedir. Diğer ülkelerden KBB ile ilgili birçok eğitim için Türkiye'ye gelenler var.
4: Profesör Doktor Yiğit, kongrenin Türkiye'nin uluslararası alandaki tanınırlılığını da ortaya koyduğunu vurguladı.
5: Siz KBB alanında gelişmişseniz, KBB alanında önemli isimleriniz varsa, kulak boğaz alanında, tıp alanında önemli işler yapıyorsanız, insanlar sizi bu kongreye yapmak için seçiyorlar. Biz de o seçilen ülkelerden birisiyiz.
3: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek mutlu akşam.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Elazığ'da 7000 dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20.000 ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin

0: 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Kulisler bir anda hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O görüşme büyük yankı uyandırdı.
8: Aynı saatte CHP'nin 9 Eylül günü nedeniyle, kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyonu vardı Ankara'da. Son ana kadar da bu konu speküle edilmişti. Mansur Yavaş'ın katılmayacağı açıklanmış olsa bile aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ile o fotoğrafın verilmesi konusunda çok sayıda yorum yapıldı.
7: Perde arkasında ne var sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.
8: Metro projesi, fuar alanı ile ilgili görüşme tamamen Ankara'nın sorunları ele alındı.
7: Bu görüşme Başkan Erdoğan'ın parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere eşit bir şekilde destek olduğunu ortaya koyarken CHP'li belediyelerin engelleniyoruz algısını da çürütmüş oldu.
8: Valla engellenmek yerine Sayın Cumhurbaşkanı...

0: Bu konuda çözüm isteyen herkese kapısının açık olduğunu ortaya koydu.
1: Öte yandan Erdoğan Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Mansur Yavaş baskı ve iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi.
0: İki tarafında tarafını seç baskısı yapabileceği bir sürece giriyor. CHP'nin üyesisiniz ama başka bir partinin genel başkanına da hesap veriyorsunuz. Etik olarak son derecede tartışmalı bana kalırsa. Ama bir yandan da götürülmesi çok uzun olmayacak bir süreç.
1: Gazeteci Ercan Gürses, Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti için denge siyasetini sürdürdüğünü söyledi.
0: Bu denge siyasetinde bir müddet devam ettirmeyi ve bu nedenle de Cumhurbaşkanı potansiyel adaylığı konusunda iki taraftan da tırnak içerisinde destek alabileceğini ve kol mesafesinde o mesafeyi koruyabileceğini hesaplıyor.
1: Fakat bu sürecin çok sürmeyeceğine de ayrı parantez açtı Gürses.
0: Ama tavırsız kaldığınızda, yumurta kapıya dayandığında size CHP, Yeni Parti ya da bambaşka bir yer. Bak onu da söylemek durumundayım. Çünkü bazı partilerde Mansur Yavaş'a aday göstermek gibi İYİ Parti'de dahil olmak üzere bir projeksiyon içerisinde olabilir.

0: Akşamlar saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin önemli başlıklarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi. Sayın Selvi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ayağınıza sağlık, çok teşekkürler. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler, hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Güzel bir yayın
2: i̇yi
0: olsun
2: yayınlar
0: inşallah.
2: Diliyorum.
0: İnşallah. Akşam gazetesi yazarı Doktor Sayın Murat Özer. Sayın Özer, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun. Akademisyen Sayın Yeliz Albayrak. Hoş geldiniz Yeliz Hanım. Ayağınıza sağlık. Güzel bir yayın olsun diye dileyelim. Dün akşamın en sıcak başlığıyla başlayalım. Bugüne de sirayet etti o günden başlığı malum. Dün akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiği ortaya çıktı. Bir de fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafın yayınlanması, Mansur Yavaş'ın külliyede Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesinin ilan edilmesinin ardından gündem bir anda toz duman oldu. Herkes bir şeyler konuşmaya başladı. Buyurmaz mısınız Sayın Selvi? Bir Ankara kulislerini konuşalım. Gerçi Sayın Mansur Yavaş kulis yapanlara biraz tepki gösterdi. Ama pek çok kuliste doğru çıkar oldu.
1: Tabii.
0: Her nasılsa.
1: Evet. Biz de kendisiyle dün epey mesajlaştık. Görüşmeden sonra. Hı hı. Şöyle, muhalefet tüm stratejisini Erdoğan düşmanlığı üzerine kurduğu için ve muhalefetin en önde gelen Cumhurbaşkanı adaylarından birisi olduğu için bu görüşme tamamen bir kırılma noktası oldu.
0: Kimin için?
1: Mansur Yavaş ve muhalefet partileri, Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından.
0: İki parti içinde.
1: İki parti açısından. Aslında muhalefet partileri ve tabanları açısından. Niye? Çünkü onlar tek bir politikaları var, Erdoğan düşmanlığı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. günü nedeniyle düzenlenen programlar var. Mansur Yavaş Anıtkabir'deki programlara katılmayınca büyük bir hayal kırıklığı oluşmuştu. Ancak akşam bir de aynı gün külliyede Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği ortaya çıkınca
0: o dakikalarda
1: bir
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de resepsiyon varmış galiba.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde saat 19'da başlayan resepsiyon vardı. Yani sabah bir, ya en azından hani Anıtkabir'e gelir, burası Atatürk'ün mekanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü törenlerinde iştirak eder diye beklenti vardı. Oraya gelmedi. Oraya gelmediği gibi akşam bir de külliyede Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğü ortaya çıkınca tam bir siyasi deprem yaşandı. Zaten bugün yaptığı o uzun açıklamada da onun izleri
0: bakalım
1: var.
0: Bakalım mı o açıklamanın olur satır başlarını? Mansur Yavaş'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı çok uzun bir açıklama var. Biz de sığdıramadık, barkomuzu akıtıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik diyor. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılarla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi kabul ettik. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum diyor Mansur Yavaş. Erdoğan dijital medyadan paylaşılan bu fotoğrafın
1: akşam
0: ardından akşam yaptığı ilk
1: açıklamaydı.
0: İkinci açıklamada
1: ama
0: şimdi
1: tartışmalar o kadar büyüdü ki sabahleyin bir açıklama daha
0: İşte
1: yapmak zorunda
0: son günlerde
1: kaldı.
0: Evet. Şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Sizlerin de yorumlarınızı almak isterim. Evet. Durdurun dediğiniz yerde duralım, altını çizelim. Bu nedenle bazı hususları hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık ve net bir biçimde kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Memnun olduk. Ankara halkının bana verdiği görev siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Görüşmenin tek gündemi Ankara'dır. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladım ve görüşme talebimi bizzat kendilerine ilettim. Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm
1: demek
0: bekleyen
1: ki,
0: diğer meselelerini
1: demek
0: ele aldı.
1: Bağlı Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar partisi, muhalefet partisi demeden hizmet edenleri kabul ediyor.
0: Evet.
1: evet. yapacakları hizmete destek veriyormuş. Evet.
0: Bunun yakın zamanda ilan edildiğini de gördük. Muğla evet. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından o açıklamasını da vereceğiz. Evet, Sayın aynen. Hanımefendiye, Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza almışlar projelerini, götürmüşler evet. Ankara'ya. Cumhurbaşkanı da tabii demiş. Su kayıp kaçağını önleyin demiş. Yani milyon milyon aktarmış Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne. Cumhuriyet
1: yani
0: Halk Partisi Muğla
1: Büyükşehir Belediyesi'ne. Açıklamaları ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hı-hı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. O nedenle Cumhurbaşkanı bir hizmet yapılacaksa, şehirlerine yönelik bir projeleri varsa gelip Hı-hı. anlattıklarında kendilerini kabul ediyor. Sadece kabul Devam etmiyor edelim. Aynı zamanda da destek veriyor.
0: Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı, Ankara'nın geleceği vardı, başkanlık sisteminin getirdiği bazı zorluklar diyerek bir sistem eleştirisi de yapmış. Hani ben evet. mecbur olmasam gitmem de diyor.
1: Aynen,
0: böyle onu cümle söylüyor, arasında. Tabii. Dolayısıyla Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
1: Yani ne parti değiş bu? Şimdi AK Parti'ye mi geçecek diye dünden itibaren söylentiler ortaya çıkmıştı. Hı hı. Muhalif tabana diyor ki ben bir yere geçmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı sadece Mansur Yavaş'ı değil. Mansur Yavaş'ın ilk görüşmesi de değil. Bundan bir yıl önce de tekrar bir görüşme yapmıştı. Ama Ekrem İmamoğlu'nu da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmişti. Evet. İstanbul'un evet. projeleriyle evet. ilgili olarak evet. dinlemişti ve destek vermişti. Evet. Yani siz hizmet ettiğinizde Cumhurbaşkanı ancak size destek verir. Engel olmaz.
0: Hı hı. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
1: Şöyle, Özgür Özel'le daha önceden bunu konuşmuşlar. Cumhurbaşkanından randevu talebi. Cumhurbaşkanından randevu talebi 26 Ağustos'ta Ahlat 25-26 Malazgirt dönüşünde bulunuyor. Ama Özgür Özel'in daha önceden bilgisi var. Kemal Kılıçdaroğlu, yani mensup olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, ona dün akşam saatlerinde bilgi vermeye çalışıyor. Ulaşamıyor. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na bilgi veriyor. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi de o şekilde oluyor. Bugün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir sitemkar açıklaması vardı evet. o resepsiyonda. Yani ikisinin bilgisi var diyor ama Özgür Özel'e bilgi veriyor. Özgür Özel de biliyorsunuz katıldığı bir televizyon yayında evet. hem bilgim var hem de onayım var dedi. Yani sen başka bir partinin genel başkanısın. CHP'yi bölmüşsün. Hı-hı. Yeni partiyi kurmuşsun. Bu adam Hı-hı. Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanı. Hem bilgim var hem de ben onay verdim diyor. Ama kendi asıl partisinin genel başkanına akşam saatlerinde kerhen ayıp olmasın diye ulaşmaya çalışmış. Hı-hı. Ona da ulaşamamış. Bülent Hı-hı. Kuşoğlu'na bilgi vermiş. Hı-hı.
0: O Özgür Özel'in o açıklamalarını da vereceğiz birazdan. Şimdi dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş amacı ve içeriği son derece açık olan bir

0: Görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum. Ne zannediyordu? Bu anlama çekileceğini değerlendirmiyor ama gitmek zorundaydı tabii.
1: Ama biliyorsunuz Mansur Yavaş sıfır riskle siyaset yapmayı sevdiği için ama başka hangi anlama çekileceğimizi de yorumlayacağını da bırakın yorumlayanlar düşünsün.
0: Tabii zaten bu paylaşımların altında aman Allah'ım bir hakaret beyefendi, belki ilk defa linç edilmiyordur ama yani ciddi bir linç de var Mansur Yavaş'ın.
1: Özellikle kendi mahallesi.
0: Tabii kendi mahallesi.
1: Tabii,
0: kendi
1: tamam.
0: Mahallesi. Gelelim siyasi konulardaki tutumumun her gün televizyon ekranlarında farklı senaryolarla tartışılmasına. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir seçim gerçekleştirdik. Dışarıdan bakıldığında bazı şeyler çok kolay görünebilir ancak yaşayan bilir falan diyor. İşte belediye meclisindeki dengeleri
1: falan
0: belediye
1: başkan vekili
0: yapıyor.
1: Seçimi vardı. Hı-hı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti birlikte hareket etti.
0: Arkadaşlar.
1: Onu ben sağladım Hı-hı. diyor. Bu işler ayrılırsam artık orada birliği sağlayamayız diye bir yandan da aba altından sopa gösteriyor.
0: İşte Üsküdar Belediyesi'nde yaşananları falan ortaya koyuyor. Bütün bunları görmezden gelemeyiz diye başlıyor. Esas noktaya geliyor. Belediye başkanlarımız zaten ağır ekonomik koşullar altındalar falan. Hizmet üretmek çok zor bir şey, kolay bir şey değil diyor.
1: Yani
0: ben de tam bu nedenle ısrarla...
1: Cumhurbaşkanı bile sana destek oluyor. Sen yeter ki hizmet.
0: Yani milyonlarca, işte Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne
1: Tabii
0: milyonlarca
1: ki.
0: Kaynak aktarılmış.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Çalışana kaynak var.
1: Aynen.
0: Ben de tam da bu nedenle ısrarla sağduyu diyorum.
1: Aynen.
0: Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Benim izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dinleyeceğine inanıyorum. Ancak bugün itibariyle bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı bir gerçektir.
1: Buradan duralım isterseniz. Hı-hı. Tam tersine dün itibariyle bir kırılma noktası yaşandı. Ne oldu? Yani Zeydan Karalar Adana'dan geldi.
0: Evet,
1: Mersin
0: evet.
1: Belediye Başkanı Vahap Seçer geldi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın geldi ama makam odasının camından baktığında Atatürk'ü gören, Anıtkabir'i gören, 1,5 kilometre ilerideki Anıtkabir'e yürüyerek gelmeyen bir kişi vardı. O da Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gelmemesi bir büyük hayal kırıklığı. İkincisi aynı gün külliyede Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bir siyasi deprem yaptı ve makas açılmaya başladı. Hı hı. Yani diyor ki o dalgalar nasıl olsa biraz tepki gösterirsiniz bu yumuşa. Tam tersine dün itibariyle açı büyümeye başladı.
0: Ne diyorsunuz Murat Bey tabloya?
2: Ben şunu anlamıyorum. Mesela Mansur Yavaş'ın mahallesi neresidir? Neden bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken başka bir partinin genel başkanına bilgi vermek ve onun onayını almak zorunda hissediyor kendisini? Yani bunun cevabı var mı? Bu siyasi nezaket itibariyle ya, bir cevabı var.
3: Bununla bağlantılı olarak da sanki bu söz aslında Özgür Özel'e de bir alan açmıyor mu? Onayım var filan gibi. Ya,
2: Özgür şey. Özel'in Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde hala bir tasallutu mu var? Yani böyle bir etki gücü mü var?
3: Ya zaten bölmeye de devam mı
2: Bölmeye devam ediyorsunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı en son Özgür Özel'in söyledikleri apaçık ortada yani. Bir daha cenazede kerhen tokalaşmak durumunda kaldım dedi. Ama artık ona karşı gönlümde hiçbir şey, olumlu hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Şimdi bu iş bu noktaya gelmişken mesela Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı sıfatıyla neden gönlünde hiçbir şey kalmamış olan kendi partisinin genel başkanına karşı açık bir husumet içinde olduğunu ifade etmekten çekinmeyen Özgür Özel'e niye hesap verir? Ayrıca şunu da söylememiz lazım.
0: Ama veriyormuş bunu gördük.
2: Veriyor vermiş yani.
0: İcazet de istiyormuş.
2: Yani bu çok
1: ama
2: önemli.
1: Ama öncelikli olarak zaten Özgür Özel'e bilgi veriyormuş. Kılıçdaroğlu'na kerhem bilgi veriyormuş.
0: Hayır, Özgür Özel'den müsaade istiyormuş haftalar öncesinden.
1: Kılıçdaroğlu'na
0: kerhen haber veriyormuş bir genel başkan yardımcısı.
2: Şimdi bir de biliyorsunuz sürekli böyle komplo teorileriyle ve altında böyle bir şey aramakla geçen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin bir medya düzeni var. Bu medya düzeninde hatırlayacak olursanız Melih Gökçe'ye yönelik bir soruşturma başladığında ne dediler? Efendim aslında bu soruşturma göstermelik, adaleti sağlıyoruz diye böyle bir şey yapıyorlar. Gerçekte adalet diye bir kaygıları yok. Mansur Yavaş'a yönelik bir operasyon yapacaklar. Öncesinde bir göz boyama yapıyorlar. Şimdi bu tabloya ne diyecekler aynı kafalar?
1: Evet.
2: Ne diyecekler? Bunun bir cevabı var mı?
0: Ona da bir cevap bulurlar.
1: Bir kulp bulurlar ama o ikna edici bir cevap olur mu? Ondan emin değilim.
0: Şimdi esas nokta.

0: Evet, şimdi geliyoruz.
1: Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
0: Ama bu da tenakuz. Niye? Sen Özgür Özel'le kol kola Anıtkabir'e yürüdün.
1: Evet.
0: Sen Güven Park'ta Yeni Parti'nin otobüsünün üstüne çıktın, konuşma yaptın.
1: Evet.
0: Sen Özgür Özel'le gizli açık görüşüyorsun. Trabzon'a gittiğinde ne dedi Özgür Özel? 21'inde
1: size Mansur Yavaş'ın selamını
0: getirdim de. Sen de diyorsun ki ben onunla görüştüm diyor. Özgür Özel'de onayım var diyor. Yani sen bir taraf olmuşsun. Sen kendi genel başkanınla Anıtkabir'e yürümedin. Bırak partinin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmedin. Taraf olmuşsun sen zaten.
1: Ama o çok rahatsız olunan kulis bilgilerinden biri Mansur Yavaş'ın o Trabzonlulara götürülen selamdan çok rahatsız olduğu.
0: Tabii kendisi ilgili. Zaten kendine yakın kaynaklara kendisi sızdırdı ondan dolayı rahatsız olduğunu.
1: Hele benim üzerinden iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum. Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil, mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hakim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Yani burada diyor ki...
0: Evet.
1: Bu iki grup bir araya gelmezse ben Cumhurbaşkanı seçilemem, yeterli oyu da bulamam. Tabii. Dolayısıyla bu iki grup muhakkak bir arada olmalı ya da gelebilmeli.
0: Tabii. İşte bu ama.
1: Aksi takdirde Cumhurbaşkanı'nın adaylığı da düşünmem.
0: Düşünmem diyor. Yani bir şey. Asıl ama bu. Bu cümle.
1: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Diyor ki açık açık. Ayağınızı denk alın. Benden rahat, beni ya böyle kabul ediyorsanız edin. Aynen. Yoksa bir cumhurbaşkanı adayınız yok. Gerekirse istifa ederim. Hiçbirinizin üyesi de olmam diyor.
0: Siyasi hayatında hep denge hesabı yapan Mansur Yavaş ilk kez bu kadar cesur bir çıkış yapmış. Rest çekiyor. Diyor ki ya beni böyle kabul edeceksiniz. Yani bir ayağım Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Bir ayağım Yeni Parti'de olacak. Ben ikisine de yine de ait olmayacağım. Mahallem olmayacak. Hı hı. Beni böyle kabul edeceksin. Etmezseniz ben gidiyorum diyor. Hı hı. İlk kez res çekiyor. Şimdi bu şu anda hem Yeni Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş'a ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Parti bölündü. Partiler zor durumda. Mansur Yavaş'ın rüzgarından yararlanmak istiyor. Ama bir sene sonra Cumhurbaşkanı seçim satı mailine girildiğinde Cumhurbaşkanı adayları belirleneceğinde bunu zannediyorum Mansur Yavaş'a hatırlatırlar. Çünkü Ankara'da gerçekten bak şimdiye kadar ben sorduğumda Mansur Yavaş konusunu şimdiye kadar böyle yuvarlak değerlendirmeler yapılıyordu. Aman ya sorunu büyütmeyelim. Dün bazı milletvekillerinin Anıtkabir'e dahi gelmedi istifa etmesi lazım dediğini ben ve birçok gazeteci işittim.
1: Yani artık, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekilleri hakkında disiplin süreci başlatılmamış öz hakiki CHP'li milletvekilleri diyorlar ki Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde resepsiyonumuza ve dahi atanın huzuruna gelmedi, istifa etmeli.
0: Oraya gelmedi. Aynı gün 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde külliyeye giderek Cumhurbaşkanı'yla görüştü. İstifa etmeli. Sesleri yükselmeye başladı. Bu ilk kez yaşanıyor Mansur Yavaş hakkında.
1: Ama devamında da şöyle diyor. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir. Yani öyle arkadaş ortamında falan konuşuyor olabilirler. Birileri de bunu kulis bilgisi olarak anlatabilir ama tarafıma söylenen bir şey yok.
0: Yani bana böyle bir rahatsızlık tebliğ edilmeli diyor. Kendi pozisyonunu sağlama almaya
2: çalışıyor.
0: Peki gerçek
2: böyle mi?
0: Hayır, gerçek öyle değil. Kılıçdaroğlu'nun dün resepsiyonda yaptığı değerlendirme vardı zannediyorum arkadaşlar da vardır. Yani şu anda bu partilerin Mansur Yavaş'a ihtiyacı olduğu için kan kusuyorlar, kızılcık şerbeti içtik diyorlar. O da bunu çok iyi bildiği için bunu kullanıyor.
3: Ya her iki genel başkanı da aslında tırnak içinde idare ettiğini ifade eden bir kişi. Her iki tarafa da böyle gülücükler, çiçekler verdiğini, yani bir uzlaşma içerisinde olması gerektiğini ifade eden bir kişi. Ne yapması gerekir böyle bir durumda? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde her iki partinin de apaçık bir şekilde iktidardan devirmeye çalıştığı kişiyle gidip fotoğraf verir mi? Evet. Ya bu akla aykırı bir şey değil mi? Mansur Yavaş bunu anlayamayacak, idrak edemeyecek birisi değil ki. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da o fotoğrafı çektirerek her iki lidere de açıkça şantaj yaptığını ifade etmiş oluyor. Bu tırnak içerisinde siyasi bir şantaj aslında. Hı
1: hı. Ne diyorsunuz Sayın Servet?
2: Şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde ve Cumhuriyet Halk Partililerin Anıtkabir ve Atatürk konusundaki hassasiyeti bilindiği bir ortamda oraya dahi katılmaması bir bardağı taşıran damlaydı. Diğeri ise Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı gün görüşüp o fotoğraf vermesi ise vazoyu parçaladı.
1: Şimdi bu mesajların altında bir yorumlar, bir küfür, hakaret, yani gerçekten ciddi bir linç süreci işliyor. Yani en hafif tabiriyle taraf olmayan bertaraf olur diyorlar Sayın Mansur.
2: Ama haksızlar mı? Yani siyasi ahlak gereği. Sen bir partinin üyesisin, o partinin kuruluş yıl dönümüne dahi katılmıyorsun. Ama o partiyi bölüp parçalayan bir liderle görüşüyorsun, onun etkinliklerine katılıyorsun ve aynı gün Cumhurbaşkanı ile bu fotoğrafı veriyorsun. Haliyle bir moral bozukluğu, bir siyasi olarak bir hoşnutsuzluk yaşanması normal.
1: Eray Hocam, ne diyorsunuz tabloya? Yani hakikaten çok ciddi ifadeler.
4: Ya öncelikle tabii işin siyasetini...
1: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem.
4: Evet. Ya önce ben müsaadenizle yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bakın bir lider olarak hizmet veren herkesi nasıl desteklediğini göstermesi bakımından çok önemli.
3: Ya da
4: önemli.
3: Hizmet vermesi için. Hizmet veren değil de. Ya hizmet vermeyi unutan bazı kişilere
4: yok,
3: de
4: şöyle diyelim.
3: Görüşelim ki hizmet verdiği hatırlatıyor.
4: Yani hizmet vermekle yükümlü olan insanları hizmet vermesi konusunda nasıl desteklediğini göstermesi bakımından çok,
3: çok
4: önemli.
3: Çok daha doğru oldu.
4: Evet.
3: Doğru.
4: Bunu bu şekilde ifade. Ya bir liderin, bir cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderinin gerçekten bir liderlik ve siyasi liderlik olgusuyla ortaya koyduğu çok kıymetli bir davranıştı. Herkese örnek olsun bakın. O yüzden söylüyorum. Yani burada sen CHP'lisin, sen bir şususun, sen İYİ Partilisin falan demiyor. Yani diyor ki ülkeye hizmet edin. Ben sizin sonuna kadar milletin görmek istediği şey bu. Şimdi bu tablo çok kıymetli. Gelelim Mansur Yavaş'a. Yani Mansur Yavaş Bey'in siyasi olarak tabii sizler daha iyi değerlendirirsiniz ama hani ilk gün Sayın Kılıçdaroğlu CHP butlandan sonra ilk toplantı yaptığında, miting yaptığında Özgür Özel de yapıyordu. Gitti Özgür Özel'in çıktı. Yani giriyoruz işte orada bir aslında o bir tavırdı yani. O yani nerede olduğunu göstermesi bakımından ondan sonra dediler hatta Mansur Yavaş acaba başka bir noktaya gelir mi geçer mi? Benim anladığım şu, bir vatandaş zihniyle siyasi okuma yapamayacağım ama bir vatandaş zihniyle yani şunu diyor ben diyor aslında yeni partideyim ama diyor yani şu anda durum da çok karışık işte yeni partinin de ne olacağı belli olmaz. Yarın bir gün güç kaybeder eskiye dönerse de ben kendime bir kapı hazır bekleteyim diyor siyaseten yani işte CHP'ye de o yüzden bir boncuk dağıtma hikayesi vardır ya. Ya birazcık da böyle bir tavır. Ha, bu tabii siyasi olarak ne kadar doğrudur bunu yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz tabii CHP seçmenlerinin takdirine bırakıyoruz. Yani siz Sayın Mansur Yavaş'ın bu tavrından mutlu musunuz? Şimdi o bak şimdi o diyor ki CHP'ye de rest çektiğini söylüyor. İşte yeni partiye de gerekirse bir tavır koyduğunu söylüyor ama tamam da seçmen ne diyor? Değil mi yani şimdi bir de seçmiş sen şimdi bir tabanda CHP seçmeninin oylarıyla oraya geldin.
1: Kendi tabanım olan İyi Parti ve Zafer Partisi koalisyonunda beni ne Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden seçtirebilir ne de Cumhurbaşkanlığına taşıyabilir diye de düşünüyordur herhalde.
2: Öyle düşünüyordur mutlaka.
4: Yani bence sonuç olarak Sayın Mansur Yavaş da bir kaos içerisinde yani yani tamam denge politikasıyla bir rasyonel bir yol bulmaya çalışıyor ama siyasette her zaman 2 artı 2 4 etmiyor yani. Yani bence bunun bir tepkisi de olacaktır yani Sayın Mansur Yavaş'a hani hem ben İyi Parti yeni partideyim ama aynı zamanda işte bak CHP'ye de yakınım filan oradan da bağlantımı kesmiyorum ama bunu seçmen nasıl okur seçmen nezdinde nasıl bir karşılığı olur bunu göreceğiz.
3: Ya Mansur Yavaş'ın aslında bakarsanız durduğu siyasi zemin hani başta mahallesi nedir neresidir diye sorarken bilerek sordum o soruyu. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partili mi? Yok. Cumhuriyet Halk Partililer dediler ki efendim bu ülkücü kökenli zaten. Ve onun Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali konuşulduğunda Kemal Bey'e karşı sürekli olarak gündeme getirdikleri şeyler neydi? CHP'ye, sola karşı yapmış olduğu o hararetli konuşmalar. Bu değişmiş mi peki? Değil. Peki Ankara gibi milliyetçiliğiyle bilinen bir yerde belediye başkanlığı kazanmış durumda Mansur Yavaş. Evet. Başka bir yerden bahsetmiyoruz ki. Zaten Ankara öyle bir yer yani. Evet. Ya Ankara'nın kimliğini, seçmen kimliğini göstererek Mansur Yavaş'ın o %60'lık başarısının bütün Türkiye'ye teşmil edilebileceği gibi bir zanla kapıldı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer sürekli bu zanlarıyla hareket ediyorlar. O açıdan Mansur Yavaş'ı da nereye oturtacaklarını da bilmiyorlar. Mansur Bey de kendisi verimli bir toprak bulmadıkça otağını gidip oraya kurmadığı için o açıdan o da zamanını, zeminini bekliyor ama artık o şey de kaçmak üzere yani. Bu şansı da kaçmak üzere. Ya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak siyaset yapmaya devam edecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek bir oy ne kadar alabiliyor Ankara'da bunu önümüzdeki seçimlerde görecek. Evet, evet. CHP'li kimliğiyle olduğunda ne anlam ifade ediyor onu görecek. Ya da yeni partiye geçecek. Ya da her iki partiye de biraz önce parmak salladığı gibi aslında üstü örtük bir yani siyasi şantajda bulunarak bulunduğu gibi gidecek başka kendisine bir siyasi parti ya da bir siyasi partiler ittifakı bulacak. O da konuşuluyor zaten. Türkiye'deki işte milliyetçi küçük partilerin İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti vesaire belki Yeniden Refah, Saadet falan gibi partilerin desteğiyle ortak bir cumhurbaşkanı adayı olarak belki ortaya çıkmak isteyecektir. Ama bütün bu senaryoların içerisinde bütün ihtimallerin içerisinde şunu görüyor. Her halükarda CHP'de kaldığında şansı biraz daha fazla. O açıdan CHP'den de bir türlü kopmak istemiyor.
1: Şimdi o mesajın sonunda kulis paylaşan gazetecilere yönelik eleştirilerini de sıralamış. Onları da ben müsaadenizle paylaşmak isterim. Son olarak her gün televizyon ekranlarına çıkarak şahsımla ilgili kulis bilgisi adı altında gerçeği yansıtmayan iddiaları ortaya atan bazı gazetecilere de seslenmek istiyorum. Herhalde üzerinize alınıyorsunuz.
2: Yok, alınmıyorum. Çünkü ben yazmadan önce kendisi ne mutlaka sorarım. He. Ama dönmedi. Dönmediği zaman da daha sormadım. Hı. Önceden hep
1: biz sorarım. Sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız. Siyasette ne düşüneceğimi, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildi. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz. Tamam da yani kulis paylaşan pek çok gazetecinin söyledikleri doğru çıktı. Tabii, doğru öyle. Çıkıyor yani. Tabii. İnsanlar takip etmesin mi? Şimdi bir hafta sonra acaba hangi CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçecek? Hangi belediye meclis üyeleri şu partiden bu partiye geçecek? Nereden istifa olacak? CHP'den yeni partiye, yeni partiden CHP'ye geçişler devam edecek mi? Bunu insanlar merak ediyor. Hakikaten de bu işe yıllarını vermiş emekçi gazeteciler var. Bir sürü insanla teşriki mesaileri var. Onlar da kendi haber kaynaklarını danışarak ne konuşuluyor ya da hangi bilgiler var bu bağlamda, hangi gelişmeler olabilir, bunları net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Yani kulis haberciliği... Arada hata olmaz mı? Olabilir. Fikri değişen belediye başkanları olmuyor mu? Kulis bilgisi paylaşıldığı zaman lince maruz kalıp en azından o fikrini bir süre sonra hayata geçirme yönünde adım atan ya da kendini geri çeken isimler de olmadı mı şimdiye kadar? Tabii. Oldu. İnsanlar bunları takip etmesin mi yani?
2: Yani şöyle bir tabii kulis haberciliği var, bir de senaryo yazanlar var. Elbette ki onları ayırmak gerekiyor ama şu var, mesela ben aleyhine yazacağım zaman dahi kendisine mutlaka ulaşırım, mesaj atarım aleyhinize. Ama o kendisi dönüp cevap verirse, lehine de olsa, aleyhine de olsa, gazeteci için benim prensibim. Tabii, ama tabii. Dönmezsen yapacak da bir şey yoktur.
1: Yapacak da bir şey yok, evet. Şimdi bu da hani...
0: Tabii ayrıca bugün, tabii hem de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden, öyle Erzurum'dan, Van'dan, Sivas'tan falan değil, İzmir'den 3 tane belediye başkanının kalkıp AK Parti'ye katılması... Evet. Gerçeğiyle yüzleşiyor CHP'liler, yeni
1: kaç,
0: partiler.
1: Kaç etti? 28 mi etti? 28 oldu galiba. Evet. 28.
0: Bugün Yeniden Refah Partisi'nden de herhalde son kalan belediye başkanlarıydı. Onlar da geçti, artık hiçbir şey kalmadı geriye.
1: Yani artık bilemiyorum.
2: Bir şey var, yani Mansur Yavaş sürekli bir denge hesabı yapar. Ancak o denge hesabı dün itibariyle alt üst oldu. Dün yeni bir denge ortaya çıktı. O denge de dengesizlik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl dönümüne katılmayıp Sayın Cumhurbaşkanı ile külliyede görüşmesiyle birlikte Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı olmamalı mı tartışması çok ciddi bir şekilde başladı. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun bu Mansur Yavaş'a güvenilmez

0: Televizyon kanalında ne demiş Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulü ortaya çıkınca. Bir izleyelim Özgür Özel'in açıklamalarını, bu konuya dair hangi açıklamalarda bulunmuş, ardından devam edelim.
1: Mansur Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş.
2: Benim haberim var.
1: Onun anlamı varsa bunun da bir anlamı var mı?
2: Şöyle, hayır, Mansur Bey bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce, talepten önce söylemişti. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisine. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Hani haberiniz olmadan olur, bir şey olur diye. Benim ondan haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda yani.
1: Anladım.
2: Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
0: Haberimizle ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir. Yeliz Hocam, tablo bu. Yani bir belediye başkanı var, bir siyasi partinin üyesi. Ancak başka bir siyasi partinin genel başkanından icazet
3: alır. Mansur Bey'e çok güveniyorum. Diyor mu, hiç açıkta bırakmaz beni diyor. O zaman Sizin partinizde niye değil?
0: Bilemem artık bunu.
3: Yani o soru sorulmaz mı? Gazetecinin onu sorması lazım. Evet. Madem öyle, Mansur Yavaş niye sizin partinizde değil diye.
4: Gazetecinin onu sorması lazım aslında orada.
5: Yani çok şaşırılacak bir görüşme değil. Beklenen şeyler bunlar. Çünkü bir belediye başkanının tabii ki bir cumhurbaşkanıyla görüşmesi, zaten daha önce yerel yönetimlerde de deneyim sahibi olan bir cumhurbaşkanıyla görüşmesi yersiz bir şey değil. Olağan görüşmeler. Herkes görüşebilir. Her isteyene zaten randevu verildiğini de biz biliyoruz.
0: Evet, yani tablo bu. İcazet almış.
6: Ama şöyle, şimdi diyor ki randevu istemeden önce diyor. Mansur Yavaş'ın açıklamasına göre randevuyu en erken Ahlat ve Malazgirt dönüşü 26 Ağustos'ta isteyebilir. Bu
0: zaten
6: Özgür
0: Cumhurbaşkanımızı karşılarken havaalanında bizzat kendim sordum diyor yani.
6: Tabii,
0: öyle
6: yani 26
0: özel
6: Ağustos
0: kalemi
6: olabilir.
0: Arayayım falan, randevu talep edeyim gibi diye bir şey yok.
6: Şimdi Özgür Özel'le en son 20 Ağustos'ta görüşmüşlerdi bildiğimiz. Demek ki daha görüşmeden önce ona bilgi vermiş. Bir, ikincisi burada o kadar enteresan ki hem haberimiz var diyor, hem de onayımızla diyor. Yani bir rakip partinin genel başkanından onay alıyor ama kendi partisinin genel başkanı ne zaman haber oluyor? O gün görüşmeden bir saat önce o da kendisi değil, genel başkan yardımcısı üzerinden bilgisi oluyor. Onayı da alınmıyor tabii ki.
0: Genel başkan 9 Eylül resepsiyon nedeniyle son derece yoğunken.
6: Tabii zaten.
0: Başını kaşıyacak
6: yani, vakti genel başkandan
0: pek çok kabulü
6: bilgi verip onay alma ihtiyacı yani hissetmiyor. Ama rakip partinin genel başkanına bilgi verip onay alıyor. Bu da siyasi ahlak açısından çok tartışılır bir durum.
0: Tabii şimdi haliyle bu kabul olunca, Cumhurbaşkanımız Mansur Bey'i kabul edince AK Parti'ye geçecek iddiaları da gündeme geldi haliyle. Yani daha önce de şimdi benzer transferler olunca Mansur Bey için de aynı şey olabilir mi acaba diye bir soru dillendirilmeye başladı. Herhalde tepkisi buna.
6: Tepkisi bu, buna ama böyle çok tepki gösterenlerin daha sonra başka partilere geçtiğini çok gördük yani.
3: Hayır, biraz önce o tepkilerini gösterdi ya diyor yani bu benim bu dengeli tutunma karşı iki partiden de eğer olumsuz bir şey gelirse o zaman bekleyin görün ne yapacağım mealinde bir şey söylüyor ya. O mealinde söylediği şey yani ikinizle de olmuyorsa AK Parti'de ben yoluma devam ederim de demek istemiş olabilir. Aslında
4: bence orada böyle bir de mesaj olabilir.
3: Böyle
4: yani.
3: Mesaj
4: böyle de anlaşılıyor
3: olabilir.
4: Murat Bey yani şimdi. Hani halk nezdinde de sizin dediğiniz gibi de anlaşılıyor yani. İkinizde de artık bak ben yapamıyorum. Yani bu konuda önümde açık. Yani AK Parti'ye de geçebilirim mesajı gibi algılandı toplumda da.
0: Ya acaba hakikaten öyle düşünmüş olabilir mi? Yani beni kızdırmayın, tepemin tasını attırmayın. Belediye başkanı olarak devam ederim. AK Parti'ye geçmenin yollarını ararım diye abi altından sopa mı gösteriyor?
6: Şöyle yani, şimdiye kadar
0: adayınız hep kalmaz mı diyor yani.
6: Şimdiye kadar hep dengeci olarak bilinen ve risk almayan bir politikacıydı Mansur Yavaş. Belki siyasi hayatının en önemli riskini aldığını o cümlede kullanıyor. Burada şu var, tabii şu

0: anda moral üstünlük Mansur Yavaş'ın elinde. Parti bölünmüş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'de olsa CHP'nin yararına, yeni partiye geçse yeni partinin yararına, bu konjonktür kendi lehine o açıdan rest çekebiliyor. Ama yarın dengeler değişirse, yani bir cumhurbaşkanı adaylığı sürecine girince, o zaman ip ve karar genel merkezlere ve genel başkanların eline geçecek. Elbette. Yani sen ne kadar istesen de, mesela Ekrem İmamoğlu çok istiyordu. Ama Kılıçdaroğlu ona aday göstermedi.
1: Cumhurbaşkanı adaylığını belki bir daha belediye başkanı adayı olarak bile gösterilmeyecek.
0: Yani artık
1: durumda.
0: Çünkü top orada genel merkeze geçiyor. Şimdilik el üstünlüğü Mansur Yavaş da böyle rahatça konuşuyor. Ha şu var, elinde şu imkanı da var. Ya bakın, beni şey yaparsanız, zorlarsanız, Cumhurbaşkanıyla da görüştüm, böyle bir kredim de var, geçerim ha diye bir siyasi şantaj da yapıyor olabilir.
2: Sizin köşe yazınızdan ilham alarak bir görsel hazırladık Sayın Selvi. Vahap Seçer Mersin'den geldi, Ahmet Akın Balıkesir'den geldi, Zeyden Karalar Adana'dan geldi, Mansur Yavaş 1,5 kilometreden ne CHP genel merkezine ne de Anıtkabir'deki törene gitmedi, katılamadı, katılmamayı tercih etti.
0: Ya ben Mansur Yavaş'ın bu Anıtkabir'deki törene katılmamasının bu kadar siyasi bir depreme yol açacağını düşünmemiştim işin doğrusu. Fakat CHP'lilerden konuşunca, çünkü onların dünyasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü, Anıtkabir ve Atatürk'ün ayrı bir yeri var. Ve burada sen Ankara'da, Ankara'nın belediye başkanı olarak bir anlamda da ev sahibisin. Yani sen Özgür Özel'le Anıtkabir'e yürüyorsun, onunla otobüsün üstüne çıkıyorsun. Partinin kuruluş yıl dönümünde, şimdi Zeyden Karalar belediye başkanı değil diyorsunuz. Alındı, henüz atanmadı yerine. Buna rağmen geldi. Ahmet Akın Balıkesir'den geldi, Vahap Seçer Mersin'den geldi. Mesela Zeyden Karalar'la Vahap Seçer akşamki miting, resepsiyona katılmadılar genel merkeze. Geri döndüler. Ama Ahmet Akın oraya da katıldı. Yani en azından sen Anıtkabir'e gelseydin, orada partililerle birlikte olsaydın, atanın huzurunda olsaydık denildi. Orada görülmeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Evet,
2: zaten bir kırık kalp işaretini de koyduk biz bu barkomuza. Bir ara verelim. Aranın ardından, reklamların ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir ara.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ankara'nın su kaynaklarında alarm zilleri çalıyor. Kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %40,68 seviyesine kadar çekildi. ASKİ verilerine göre kentin aktif kullanılabilir su oranı ise %33,77 olarak kayıtlara geçti. 93 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunan Eyrekkaya, %70'e yaklaşan doluluk oranıyla şu an başkentin en güçlü can damarı konumunda. Ancak genel tablo o kadar da iyimser değil. Su kaynakları arasında yüzleri güldüren tek adres, %100 doluluk oranıyla zirvede yer alan Kesikköprü Barajı oldu. Onu %53,95'te Çubuk 2, %53,18'de Akyar ve %50,51'le Kavşakkaya barajları takip ediyor. Kurtboğazı Barajı ise %40,84 seviyesinde. Ankara'nın en büyük ana rezervi olan Çamlıdere Barajı ise %36,61 doluluk oranını yakalayabilmiş durumda. Listenin en alt sıralarında ise tehlike daha büyük. Kargalı Barajı %31,37, Peçenek Barajı %29,44 seviyelerinde seyrederken, doluluk oranı %10,14'e kadar düşen Türk Şerefli Barajı adeta kuruma noktasına gelmiş durumda. Yetkililer ise su tüketiminde tasarruf çağrılarını yineliyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Teknoloji devi Apple, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve yıkımını gizliyor. 70 binden fazla kişi katledildi, binlerce ton bombayla Gazze şeridi yerle bir edildi. Ancak tüm bölgelerin görüntülerini düzenli olarak güncelleyen Apple haritalarda Gazze'deki tahribat örtbas ediliyor. Güncellenmemiş haritada Gazze'deki binalar, camiler, yollar sağlam görünüyor. Apple haritalarda Gazze'de hayat eskisi gibi görünüyor. Ancak İsrail'in saldırıları kenti coğrafi olarak haritadan sildi. Milyonlarca masum insan yerinden edildi ve şehir tamamen yıkıldı. Apple'ın harita uygulaması ise bu acı gerçeği yansıtmıyor. Eski uydu görüntüleri kullanılarak Gazze'deki devasa yıkım bilinçli şekilde perdeleniyor. Şeyh Ahmet Yasin Camii işgal güçlerinin saldırısında yıkıldı. Apple Maps bu camiyi sağlam gösteriyor. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de bombalarla ağır hasar aldı. Harita uygulamasındaki eski kareler hastanenin hala sorunsuz çalışır olduğu izlenimini veriyor.
6: Gördüğünüz gibi her şey yıkılmış. Geriye kalan evler oturulmaz durumda. Durum felaket. Kız kardeşimin binası benim yanımdaydı. 6 katlı bina tamamen yok oldu. Bizim de şehitlerimiz var. Bina üzerlerine çöktü. Amcamın ailesinden 7 kişi öldü.
3: Çok kez füzelerin hedefi olan Gazze Şifa Hastanesi de enkaz yığınına döndü. Ancak Apple haritalar eski fotoğraflarla sanal bir gerçeklik oluşturuyor. Bu yüzden soykırımın izlerine karşı dijital bir karartma uygulayan Apple'ın gerçeği örtbas etmeye çalışması tepkilerin odağında.
6: Evimizin havaya uçtuğunu duyduk. Allah bize yeter. Binalarımıza her saldırdıklarında Allah yardımcımız olsun diyoruz. Ne yapabiliriz? Ne diyebilirim?
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik.
3: İsrail tüm uyarılara rağmen Gazze'deki soykırıma devam ediyor. Türkiye ise yaşanan bu insanlık dramına karşı ilk andan itibaren en somut adımı atarak İsrail'le olan ticari ilişkilerini tamamen durdurmuştu.
8: 2 Mayıs 2024 tarihinde hükümetimizin aldığı kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticareti durdurduk. Dünyada öncü ülke konumundayız.
3: Türkiye'nin başlattığı bu ticari ambargo dalgası nihayet Avrupa'da da karşılık buldu. Batılı ülkeler İsrail'e yaptırım uygulayan Türkiye ile sonunda aynı çizgiye geldi. Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi.
9: İsrail'e karşı alınmış kararlarda korku bariyerinin de aşılması anlamında çok kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum.
3: Kararı Ankara'dan da destek gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiğini ifade etti.
9: Bu eşiğin aşılması ve samimiyetin ispatlanması durumunda İsrail yayılmacılığının ve İsrail'in Siyonizmin çok ciddi anlamda bölgedeki küstahlığının bir miktar önüne geçilebilme kapasitesinin bulunduğunu düşünüyorum.
3: Alınan bu karar uluslararası kamuoyunda Avrupa Türkiye'nin çizgisine geldi şeklinde yorumlandı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kazanın adresi Polonya'nın başkenti Varşova. Beton mikseriyle yolcu treni hem zemin geçitte çarpıştı. Trenin bazı vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk hem zemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acil çalışma başlatılması talimatını verdi. Bu görüntülerde ABD'den. Trafiğin arkasında ön kaldırarak ilerleyen bisikletliye otomobil çarptı. Kaza anında

0: Araç içi kamerasına yansıdı. Bisikletlinin havaya uçarak metrelerce savrulduğu görüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Hindistan'da kum yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Aracın yanında duran iki kişi kumun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Malezya'da iki balıkçı bir nehri geçmeye çalışırken yorgun düşen bir maymun gördü. Maymuna yardım etmek isteyen balıkçılar tekneleriyle yaklaştı. Yorgun maymun tekneye bindi ancak suya geri atladı. Kararsızlık yaşayan maymun kısa süre sonra tekrar tekneye bindi. Balıkçılar maymunu güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyo'dar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Aranın ardından arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurmaz mısınız Sayın Selvi, sizi böyle alalım. Dün geceden kameralara yansıyan çok hoş, enteresan bir görüntüyü ekranlara taşımak istiyoruz şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi ve bu dakikalarda da yine basına konuşan, basın açıklamalarda bulunuyordu. Biraz Muharrem Bey gergin gibi sanki.
4: Evet, şöyle Muharrem İnce resepsiyon salonunun ya da resepsiyondaki alanın uzak değişik bir noktasındaymış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olunca yakın korumasına gönderiyor. Muharrem Bey'i davet ediyor yanına. Onunla birlikte olmak istiyor. Bu Kemal Bey'in tercihi. Evet, biraz gergin ama şu var. Ben demişti ki önceden bunu denedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldım. Parti kurdum.
3: Evet, evet.
4: Bu işlerin doğru olmadığını gördüm diye mesajını
5: parti
4: vermişti.
5: Parti kurmak turşu kurmaya benzemez dedi.
4: Evet.
3: doğru. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez
4: dedi. Evet. Osman Bölükbaşı'na ait bir söz derler. Parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor. Hakikaten.
3: Şimdi acaba koruması vasıtasıyla haber gönderdiği zaman gel bakalım Muharrem olarak mı algıladı onu Muharrem İnce?
4: Bence biraz geldi. Daha değer verilmesi olarak algıladı. Ama şu var, öyle bir gergin hali var. Evet, burada yüzüne de yansıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu herhalde, yani bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar önemlisi varsa, bak bunlar benim yanımda, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde diye göstermeye ihtiyacı var.
6: Ya belki bir de toplum da buna biraz bunu bu şekilde algılamaya hazır bir pozisyon oluştu. Şöyle ki, yani kim olursa olsun, eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşse acaba oraya mı katılacak ya da yeni partiyle Özgür Özel ile bir şekilde görüşürse resepsiyon filan dahil ya acaba oraya mı katılacak? Şimdi böyle bir toplumsal hassasiyet oluştu gibi sanki.
4: Evet, İlhan Kesici var. Namık Kemal Zeybek var.
3: Evet.
4: İlginç bir figür.
5: İlginç bir kombinasyon olmuş.
4: Gelme birisi. İlginç bir figür.
5: Tabii şunu söylememiz lazım. Mansur Yavaş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki teamülleri göz önünde bulundurarak Anıtkabir'deki toplantıya da gidebilir miydi? Gidebilirdi. Çünkü Anıtkabir sabah 9 saatlerinde oldu.
3: Tabii.
5: Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşme akşam saatlerinde
4: tabii,
5: oldu.
4: Akşam.
5: Vakitleri farklıydı. İsterse sabahleyin gider Anıtkabir'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılır. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na tabii, görüşebilirdi.
4: Hiçbir engel.
5: Ama bunu tercih etmedi. Bu bir tercih meselesi. Tabii. Asıl sorun o.
4: Tabii.
5: Aynı saate denk getirilmiş bir şey değil
4: tabii,
5: bu.
4: Tabii.
3: Yani seçmenden mi çekiniyor?
4: Şöyle bir denge hesabı var. Eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında gözükürsem yeni partinin desteğini kaybederim diyor. Ama yeni partinin yanında gözükürse Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini cebinde hazır olarak görüyor. Yeni partiyi küstürmemek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliğe katılmıyor. Ama bu etkinlik sıradan partide yapılan bir eğlence ya da toplantı değil ki, bu partinin kuruluş yıl dönümü ve kuruluş yıl dönümünde bu parti Anıtkabir'e çıkıyor.
5: Partinin kurucusu olan kişinin
4: çıkıyor.
5: Huzuruna çıkıyor.
4: Ve hakikaten de Mansur Yavaş'ın makam odasından baktığınızda Anıtkabir'i görüyorsunuz zaten. Yani oradan çıksa, bir kilometre yürüse o etkinliğe katılacak. Oraya katılmıyor ama binlerce kilometre öteden diğer belediye başkanları gelip katılıyorlar.
3: Şimdi denildi ya, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığından, makamdan aranmış.
4: Saat 17 müsait. Civarında kesinleştirilmiş.
3: Müsait, sizi bekliyor denmiş.
4: Ama şunu yapmışlardır
3: herhalde.
4: Bugün program ayarlıyoruz. Ankara'da mısınız? Ayrılmayın denilmiştir önceden.
3: Önceden.
4: Sonradan saati

0: Yani 17, 17, 30, 18, 19 gibi bu saat belki
1: o. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Şimdi acaba o görüşme, yani Cumhurbaşkanlığındaki kabul gerçekleşmemiş olsaydı bir bahane mi uyduracaktı?
0: Zaten katılmayacağını açıklamıştı. Hatta muhalif medya, CHP'ye muhalif olanlar da onu şu şekilde vermişlerdi. Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye ikinci ret. Birinci ret Anıtkabir'e katılmadı. İkinci ret partideki resepsiyona katılmadı diye onu açıklamıştı.
1: Önceden açıklamıştı yani, evet, katılmayacağını. Ama yeni partililerin, yeni parti kurulmadan önceki yapmış olduğu pek çok organizasyonda boy gösterdiğini
0: tabii
1: gördük.
0: Tabii katıldı.
1: Yani.
0: Ondan birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Evet. Yani onlar CHP'den ayrıldıktan sonraki etkinliklerine katıldı. Güven Park'taki gövde gösterilerinde çıktı. Evet. Otobüsün üzerinde konuşma yaptı. Ve Özgür Özel'le her gün, her zaman gizli açık görüşüp onun onayını alacak kadar da ilişkileri güçlü.
1: Şimdi sorunun da yanıtını merak ediyor zannediyorum bütün izleyicilerimiz. Muharrem İnce acaba bugünlerde ne düşünüyor? Şimdi bugün malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı vardı. Evet. Toplantının ardından Müslüm Sarı'nın da açıklamaları oldu. Kurultay takviminin ilan edildiğini de gördük. Galiba Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İnce'ye kalacak bu gidişle.
0: Şöyle, öyle bir beklentisi var. Aslında Cumhurbaşkanı adayı olduğu partiden ayrılıp başka bir parti kurmasaydı belki bugün bir abi olarak onu davet ederlerdi Yalova'daki köyünden. Ama parti kurdu, farklı maceralara girdi. Damdan düştü. Hani demiş ya Nasrettin Hoca, bana damdan düşeni getirin. Damdan düştü, ne olduğunu gördü. Şimdiki hesabı şu: Kemal Kılıçdaroğlu yaşlı. Kemal Kılıçdaroğlu varken diğer partililer gelmez. Bu partiyi bana bıraksın. Benim ilk hamlem de yeni partiye çağrı yapmak olsun diyor. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayda aday olmak için nabız yokladığını düşünüyorum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Partiyi Muharrem İnce'ye bırakmayabilir. Muharrem İnce ya yeni genel başkanlık mücadelesine girecek, ama görünen o ki ya bıraksınlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olayım diye bir beklentisi var.
1: Sizce?
2: Bence de öyle, de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olunca eline geçecek. CHP'nin bir daha Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Daha önce bir kere oldu. 11 milyon fark yedi. Yani bir kez daha aynı şeyleri, bu halka aynı şeyleri, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin aynı şeyleri yaşatmanın bir anlamı yok. Yani Muharrem İnce kendisi açısından, kendi siyasi ikbali, artık kalan neyse o ikbali ne kadarsa, o ikbal açısından doğru bir tercihte bulundu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayarak. Burada yine bir şekilde belki varlık gösterebilirim. Diğer tarafa gidersem hiçbir şekilde esamem okunmayacak diye düşündü. Ama ben de katılıyorum.
0: Zaten diğer tarafa gidenler de ama Muharrem abi sen gel, sen olmazsan olmaz demediler.
2: Demiyorlar.
0: Çok da sıcak davranmadılar. Gelmediğinden dolayı da rahatsız olduklarını zannetmiyorum. Evet.
1: Öyle gözüküyor.
0: Şimdi öyle bir beklentisi var.
1: Var.
0: Gerginliği de biraz zannediyorum oradan kaynaklanıyor, ama ben Kılıçdaroğlu'nun bırakacağını düşünmüyorum.
1: Eray Hocam, sizce bırakacak mı? Yoksa arkadaşlarımız benim aday olmamı çok istiyorlar. Çok baskı geldi. Zaten oturup imza da toplamışlar. Ne yapayım ben de bu kadar ısrara dayanamıyorum. Görev beni çağırıyor. Adaylığımı koyuyorum mu diyecek.
3: Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Yani burada Kılıçdaroğlu yine CHP genel başkan olarak devam eder. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun da siyasi tarzı hani daha böyle şu dönemde özellikle, yani parti bölünmüşken daha fazla bölünmesini önleyecek, böyle biraz daha tabanını genişletecek aktörlerle birlikte olmayı ister, yani istiyor da zaten. Bence burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği şey bir anlamda küskünleri farklı parti bir adı da olsa yine CHP çatısı altında özellikle seçime giderken yeniden birleştirebilmek için bir bütünleştirici, işte toplayıcı bir siyasi tavır ortaya koyuyor. Bunun bir sonucu olarak ben bunu görüyorum. Yoksa şu an zaten CHP ikiye bölünmüş durumda. Kartlar dağıtılmış durumda. Eller açıldı. Artık herkes herkesi biliyor. Bundan sonra bu işte Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel liderliğinde götürülecek olan, yürütülecek olan siyasi yolda kimin ne kadar çok taraftar toplayabileceği, seçmen onayını alabileceği, dolayısıyla tabanını Kılıçdaroğlu açısından tabanını biraz daha genişletmek için bu alana Muharrem İnce'yi de bir çekme gayreti olarak ben

0: bakıyorum.
1: Şimdi az önce bahsetmiştik ya, Buğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın
2: evet,
1: açıklaması.
2: Ahmet Aras.
1: Evet, yani Adem Meta'nın paylaşımıyla aslında herkesin dikkati o teşekkür evet. konuşmasına çekilmiş oldu. Onu da burada zikretmesek olmaz. Bir o açıklamayı evet. ekrana getirelim. Evet. Yani hakikaten belki de Türk siyaseti açısından değerlendirildiğinde çok olumlu bir açıklama evet. olarak düşünülebilir, değerlendirilebilir. Biz de bir altını çizelim. Bakalım
2: bir
1: beyefendi neler demiş.
2: Bir önceki belediye başkanıydı kendisi, biliyorsunuz.
3: Evet. Yani güzel Muğla'mız bu hizmetlere öncelikle Sayın Emin Erdoğan'ın himayelerinde, yine Sayın Bakanımızın büyük gayretiyle kavuşuyor. Bu yüzden katkısı olan hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Muğla'mızda sadece bu kadar değil. Öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize verdiği su kayıp kaçaklarının önlenmesiyle ilgili projemize verdiği yatırım katkısından dolayı da çok teşekkür ederim. 62,5 milyon euro sadece kayıp kaçak önleme için bölgeye kaynak aktardık. Yatırım programını aldık. Şimdi bir 50 milyon euro daha, onu da sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı ve onu da Bodrum'un su problemi için, denizden arıtma için kullanacağız. Toplam 112,5 milyon euroluk bir kaynaktan bahsediyoruz. Muğla'mız için çok değerli bir kaynak. O yüzden bunlar için öncelikle çok çok teşekkür ederim.
1: Geçmiş olsun Ahmet Bey'e. Linç geliyor, linç.
2: Geliyor ama geliyor şu linç. Var. Yani Ahmet Bey hizmet yapmak zorunda. Bir önce Bodrum'un belediye başkanıydı. Yerel yönetimlerin ne olduğunu biliyordu. Peki CHP bölündü, yeni parti kurdu. Ekrem mi Cumhurbaşkanı aday olacak, Mansur mu olacak, Özgür mü olacak, birleşecekler mi, ayrılışacaklar mı, başka bir gündemleri yok.
1: Yok.
2: Yani seçimden bu yana başka bir gündemleri olmadı. Bu belediye başkanı da hizmet etmek istiyor ama Cumhurbaşkanı da muhalefet partisi demiyor, iktidar partisi demiyor, hizmet verene destek oluyor. Şimdi bu hizmetleri eğer onlarla yapabilselerdi, yapardı herhalde. Oradan dönerdi, kendi genel başkanına teşekkür ederdi.
1: Yani Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmiş, Sayın Kurum'a teşekkür etmiş, yetmedi hanımefendi
2: edin.
1: Emine Erdoğan'a teşekkür etmiş, linç. Linç edecekler.
2: Şöyle,
1: sen nasıl olur da Erdoğan'a, tabii. Emine Hanım'a, Bakan Kurum'a teşekkür edersin? Senin zaten niyetin AK Parti'ye geçmek, sen AK Parti'ye geçmenin yollarını arıyorsun falan filan diye yazıp çizmeye başlamışlardır.
2: Şöyle, bu linç edenler bir de o kaynağı sağlasalar. Şimdi Muğla'nın çok önemli bir, Muğla'nın da Bodrum'un da önemli bir su sorunu var. Ve ciddi bir kayıp kaçak konusu var. Denizden su arıtma gibi bir ihtiyacı var. Bunu Cumhurbaşkanı, rakip bir partinin belediye başkanı demeden bunu sağlıyorsa teşekkür ederim. Yok buna itiraz ediyorsan, linç ediyorsan, o zaman bu kaynağı sen bul kardeşim.
0: Bir de bakın şöyle düşünün. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın ne kadar destek, 112,5
1: milyon euro.
0: Milyon bakın, euro. Destek veriyor. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanımıza ya o işte başka bir partidendi, sen niye destek veriyorsun demiyor bak. Yani destekliyor. Millet bunu destekliyor. Ve Cumhurbaşkanımız da hakikaten devletin başı olarak hizmet nereye gidecekse ona tam destek veriyor. Bunu daha önce de gördük. Hatta hatırlayın, İmamoğlu bile geldi projelerim için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ilk seçildiğinde destek istiyorum diye, gitmedi mi? Bakın.
2: Görüştü.
0: Görüştü yani şimdi.
2: Şimdiye de kabul etti.
0: Şimdi artık bu trollerin, kusura bakmasınlar, bir takım trollerin, hizmet yapanların hangi partiden olursa olsun, onları destekleyenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşekkürünü çok görmemeleri lazım. Millet çünkü bunu istiyor. Tamam mı? Artık ben hani şurada biraz sizden ayrılıyorum. Eskisi kadar artık yani işte insanlar tepki göstermiyor. Gayet normal görüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi partiden olursa olsun hizmet götürene tam desteğini görmek bütün Türkiye açısından çok sağlıklı bir gelişim. Ama bazı troller var. Evet. Zaten savunma sanayinde de bunu karşılıyoruz. Karşılaşıyoruz bu tiplerle. Ne yaparsa yapsın Türkiye, Türkiye hiç iyi bir şey yapmadı şeklinde bir algıyı bu siyasetin bu penceresinde de göstermeye çalışıyorlar.
1: Ama
0: onları kınıyorum.
1: Ama hizmet yapmayışlarını, belediyecilik yapmayışlarını, çöp toplamayışlarını, proje gerçekleştirmeyişlerini, hayata sokmayışlarını bununla gerekçelendiriyorlardı ya, işte hükümet bize kaynak aktarmıyor, bize destek olmuyor,
0: buyurun,
1: bize para
0: i̇şte
1: vermiyor.
0: Buyurun.
1: Oluyormuş.
2: Şimdi CHP
1: kendi belediye

0: başkanım diyor, Büyükşehir Belediye Başkanı hem de öyle.
1: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı de Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da aynı şeyi söyledi. Deprem konutları konusunda teşekkür etti. Bütçe görüşmelerinde de Çevre Bakanı'na da teşekkür
2: zaten
1: etti.
2: Zaten demokrasilerde olması gereken budur bak. Farklı siyasi partilerde olabilirsiniz ama konu devlet ve millete hizmet etme noktasında herkesin birleşmesi lazım. Evet. Ve şu anda Sayın Muğla Belediye Başkanı üzerinden bu tabloyu görmenin mutluluğunu yaşıyor.
3: Şimdi aslında şunu sormamız lazım. Ahmet Bey bir önceki seçimlerde de Bodrum Belediye Başkanlığı yapmış. Yani iki dönemdir belediye başkanı zaten Cumhuriyet Halk Partili'den. Cumhuriyet Halk Partili kimliğini sonradan kazanmış falan birisi de değil. Bu sözleri söyleyen kişi kökten CHP'li olan, bütün siyasi hayatı CHP'de geçmiş bir insan. Neden böyle konuşma ihtiyacı hissediyor ve diğerleri neden böyle konuşmadılar şimdiye kadar? Neden bazı gerçekleri göz ardı ettiler ve üzerini örtmek istediler? Yani merkezi yönetimden, hükümetten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen bütçeyi engelleyen bir anlayış var mıydı?
0: Yoktu.
3: Hayır, yoktu. Zaten böyle bir şey yasal olarak da mümkün değil. Yasal olarak mümkün olmayan bir şey üzerinden sürekli algı yaptılar.
0: Evet.
3: Ayrıca bir de yurt dışından çok sayıda kredi çekti İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
0: Evet.
3: O kredilerin karşılığı ki şu anda zaten mahkeme süreçlerinde de kendilerine soruluyor. Siz işte metro ihaleleri, projeleri için şu Almanya'dan filanca yerden şu kredileri aldınız. Bunun karşılığında bu hizmeti yaptınız mı diye soruluyor. Adam şiir okumaya devam ediyor. Şimdi gerçek olmayan figür oydu. Ama siz onun bir siyasi kahraman olduğunu düşündünüz. Halbuki gerçek figür bu. Bir belediye başkanı olan, önce de Bodrum'da daha önce belediye başkanlığı yapmış olan bir gerçek figür. Hizmet etmek istiyorsa yapması gereken şey hükümete giderek bu ekstra projelerimiz var ve bunlar Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisinin belediye başkanıyım. Turizmin için yani Türkiye'nin en önemli gelir kaynağının, en önemli ikinci gelir kaynağı turizm yani.
0: Evet, evet.
3: Değil mi?
1: Tabii
0: 60
1: ki.
0: 60 milyar.
3: Yani bu
0: ki.
3: Kadar önemli bir gelir kaynağının olduğu yerdeki en önemli turizm bölgesinin belediye başkanıyım ve devletin bu şekilde destek vermesini istiyorum dediğinde devlet diyor ki senin hangi partide olduğun önemi yok. Üstelik bölgede Muğla Belediyesi'nin ilçelerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerinde nasıl yolsuzluklar, nasıl rüşvetler, Manavgat'ta neler, yani hepimiz gözlerimizle görmüşken,
0: evet, evet,
3: değil mi?
0: Evet.
3: O bütün bu şeyleri, yani görülen bu yolsuzlukları, baklava kutular içerisindeki, hemen birkaç kilometre ötesinden bahsediyorum çünkü, baklava kutusu içerisindeki euroları biz görüyoruz, vatandaş görüyor, savcı görüyor, hakim görüyor. CHP'de siyaset yapan belediye başkanları görmüyor mu zannediyorlar? Herkes siyasi troll falan değil. Bazıları da yöneticilik yapmak istiyor işte. O kadar.
0: Evet.
1: Yeter ki hizmet yap. Troller linç eder ama kaynak sağlamaz. Hizmet sağlamaz.
0: Evet. Yani işte tablo bu. Tabii. İstanbul'un hali ortada. Yapa yapa bu kadar kaynakla 19 tane kent lokantası yaptılar. İstanbul'un 39 ilçesi varken. Yani bunu da sorgulamak gerekiyor bence.
1: Banu
0: seçmen
1: Hanım,
0: olarak ve İstanbullu olarak.
1: Banu Hanım, İstanbul'un bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 15 bakanlığın bütçesine bedel.
0: Ya.
1: Kaynakları.
0: 15 bakanlığın
1: 15
0: bütçesine.
1: Bakanlığın bütçesine ve kaynaklarına bedel.
0: Ama yapa yapa 19 kent lokantası
1: şey,
0: yapmış. Ama
1: görüyoruz işte İBB davası.
3: 14 kent lokantası.
0: 14.
3: 14 tane kent lokantası yaptık diye bütün İstanbul'u afişlerle donatmışlar. Daha önceki yönetimlerin bedava olarak, aşevi olarak hizmet verdiği şeyi siz üstüne para vererek yapıyorsunuz.
0: Satıyorsunuz zaten.
3: Satıyorsunuz yemeği. Onu da hizmet olarak takdim ediyorsunuz.
0: Ondan
3: böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş.
0: Utanmadan da benim kocam sayesinde vatandaş et yedi diyebiliyorsunuz çıkıp.
3: Ya o hepten utancın dibi yani. Ama tabii bu biraz ar damarı meselesiyle alakalı bir şeydir
0: maalesef,
3: gerçekten.
0: Maalesef.
3: Çünkü ar damarı çatlayınca neler oluyor? Görüyoruz yani ar damarı çatlayanların belediye başkanlarının neler yaptıklarını. Yani artık mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptıklarını burada konuşmamız RTÜK'e aykırı olan şeyler. Çünkü o savcılık iddianamesine, dosyalara girmiş olan şeyleri şu anda burada telaffuz edemeyecek noktadayız yani.
0: Evet,
3: korkunç şeyler çünkü.
0: Maalesef.
3: Artık kendileri bile bu inanılmaz bir şey diyor. Ama 3 gün öncesine kadar aynı belediye başkanı Özgür Özel'le beraber miting meydanına çıkıp Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurdular. Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Onun için içeride demişti. 3 gün sonra itirafçı oldu. Dünyanın en kötü adamı oldu.
1: Tabii, aynen öyle.
0: Şimdi tabii 112,5 milyar euroluk projeye onay vermiş.
2: Evet. Muğla'ya hayırlı olsun yani. Bakın,
0: hayırlı
2: Muğla'daki
0: olsun.
2: İnsanlarımız
0: demek ki
2: için.
0: Siz proje geliştirdiğiniz zaman bu projeyle alakalı dosyanızı eksiksiz kuzu

0: Kursuz hazırladığınız zaman, usulüne uygun olarak takdim ettiğiniz zaman demek ki olumlu yanıt alabiliyorsunuz ve bu kaynak size aktarılabiliyor. Bunlar da İstanbul'da örnekleri var. Dosyayı uygun hazırlamıyorlar. İşte ilgili raporlar dosyaya konulmuyor. Yapılıp yapılamayacağı bile belli olmayan bir projeye Cumhurbaşkanlığı niye onay versin? Buna kaynak niye aktarsın?
1: O konuda da limit var çünkü.
0: Tabii.
1: Sizin alabileceğiniz kredinin limitini de doldurduysanız, çünkü bu kredi, siz babanızın hayrına gidip Alman Bankası size kredi vermiyor ki. Siz tabii, o krediyi tabii ödemediğiniz Ekrem İmamoğlu cebinden ödemeyecek onu.
2: Hazine devlet, garantisi.
1: Devlet götürüp onu ödeyecek karşılığında. Eğer o krediyi ödemezseniz hazineden karşılanacak. Çünkü bu devletin itibariyle alakalı bir şey. Devlet de bir kota koymuş. Diyor ki bu kadardan fazla kredi çekemezsin hizmet yaptığın hizmet karşılığında. Sen bütün şeyi yapmışsın. Sonra borçlanmayı Türkiye'de devletle yaptığın ilişkilerdeki devletten aldığın borçlanma limitini de doldurmuşsun. Bir de yurt dışından kredi çekmişsin. Onu da doldurmuşsun. Ortada da bir şey yok. Kedi nerede, ciğer nerede meselesi. Yani hakim karşısında hakikaten inanılmaz bir şey yani. Hakim soruyor bu soruları ve bunlarla alakalı tek bir cevap yok. İşte mahkeme zabıtları ortada.
0: Evet,
1: şiir okumaya devam ediyor adam.
0: Maalesef öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka başlığa geçelim şimdi. İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu bir kez daha kameraların karşısına geçti. Yine çok kritik bir noktada. Bayramlarına artık sayılı saatler kala bir açıklama yapmayı kendi için uygun görmüş. Tabii verdiği mesajlar da son derece net İsrail açısından. İddiası şu: Akdeniz'e kadar her yer bizim kontrolümüz altında, bizim egemenliğimiz altında gibi laflar etmiş. Bir izleyelim o açıklamasını.
3: Ne yiyor, ne içiyor da bunu konuşuyor anlayamıyorum yani.
4: Erev Rosh Hashanah אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון, דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. למעשיים האלה יש עוד עבודה, והעבודה העיקרית להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
0: Evet, eli kanlı katliamcı Başbakan Netanyahu seçimlerin arifesinde Rosh Hashanah'a işaret ederek Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam, Lübnan, Golan Tepeleri her yer ayağımızın altında, Akdeniz'e kadar her yer bizim egemenliğimizde ve İran'ı bitireceğiz, görevimizi, hedefimize en kısa sürede ulaşacağız dediği bir açıklamaya daha imza attı. Evet,
1: ama İran orada değil. İran başka tarafta.
0: Evet. İran başka tarafta da ama ekseni yok edeceğiz diyor. Yani Lübnan'ı da bu kapsamda değerlendiriyor olabilir, bilemiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ne istiyor bunun, derdi nedir?
5: Yani şimdi söylemine baktığınızda Banu Hanım İran'ı, İran rejimini, İran'ın direniş eksenini işaret ediyor. Ama tabii ki asıl işaret ettiği noktalar, bir kere durduğu yere bakın. İşte Şeyh Dağı aslında burası nerenin toprağı? Hangi ülkenin toprağı?
0: Suriye toprağı.
5: Hukuki olarak nerenin sınırlarının aslında içerisinde, değil mi? Hani eğer Birleşmiş Milletler düzenine göre şu anda yaşıyorsak, kabul edilen kendi meşru sınırları neresi, nerenin içerisinde? Suriye topraklarının içerisinde. Ve Suriye'nin içerisindeki aslında bir fırsat kollayarak, biz burada geçiciyiz, burada bir tehdit gördük diye gidip biliyorsunuz oraya yapıştılar. Sonra biz buradan aslında geri döneceğiz gibi en başta yumuşak yumuşak ilerliyorlardı.
0: Evet. Ama şimdi sonra kontrol ne oldu? Noktaları,
5: evet, kontrol noktası.
0: Yavaş yavaş.
5: Evet, güvenlik noktası. Ne oldu şimdi sizin o geçici kontrol güvenlik noktalarınız? Gittiniz oraya, çöktünüz yıllarca. İşte Filistin'e, Gazze'ye, Batı Şeria'ya çöktünüz gibi. Lübnan'da köy köy, şehir şehir yavaş yavaş ilerlediğiniz gibi. Saçma sapan işte güvenlik söylemleriyle işgal ettiğiniz başka bir toprak parçası haline geldi. Tamamen hukuk dışı, tamamen bütün uluslararası anlaşmaların dışında, tabii ki hiçbir şekilde yaptırım uygulanmayacağını bildikleri için çıkıp burada kameraların önünde İran üzerinden bütün aslında coğrafyaya mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü biliyoruz o seçim takvimi arkada tik tak işlemeye devam ediyor.
0: Şimdi Rosh Hashanah vurgusu var ya, o beni çok rahatsız etti mesela. Çünkü bunlar öyle bir topluluk ki Rosh Hashanah'da kendi toplumunu ülkesinde konsolide etmek için bir sahte bayrak

0: operasyonu kendi kendine yapar. Evet. Ondan sonra da her yere kuduz köpek gibi saldırır. Aynen. Ben o endişeyi taşıyorum maalesef. Aynen. Eminim pek çok kişi de o endişeyi taşıyor.
1: Yapmadıkları iş değil tabii.
2: Öyle. Yani seçime doğru zaten şu yaptığı da bir provokasyon. Tabii, başka bir tabii. Ülkede tamamen, gidiyor ve şov gibi, yapıyor. Evet. Türkiye'ye sataşmaya çalıştı biliyorsunuz. Yani nereye saldırırım da seçimde, çünkü varlığını savaşa borçlu olan bir terörist başbakanla karşı karşıyayız. O açıdan saldıracak bir yer bulamayınca kendisi de orada bir şey yapabilir.
3: Evet. Evet. Maalesef şimdi bu üzerinde bastığı o toprağı 1967'den beri işgal altında tutuyor İsrail tek taraflı olarak. BM'nin kararlarını falan bir kenara bırakalım.
0: Tabii.
3: Fiili olarak zaten işgal ediyor 67'den beri. Ona karşı o bu sürekli söylüyor. Her İsrailli Cumhurbaşkanı, Başbakan adayı seçimler öncesine gider. Orada bir kere gövde gösterisi yapar. Burası işte biz aldık diye. Peki ona karşı şu ana kadar herhangi bir şekilde hayır burası senin toprağın değil diyerek askeri bir güç kullanan bir siyasi liderlik oldu mu? Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne Filistin'den, ne Ürdün'den, öyle kimsenin bir gücü yok. Bazılarının öyle bir şeye ihtiyacı da yoktu zaten. Bazıları zaten bugüne kadar Baas diktatörlüğünde olduğu gibi o da karşılığında gelip işte Golan Tepelerini kurtaracağız vaadiyle sürekli olarak kendi halkını baskı altında tuttu. Şimdi buradaki bu kadar ateşin yükselmesinin sebebi şu. Artık eski Türkiye yok, artık eski Suriye yok. Yani evet siz Şam'a çok yakın bir noktadasınız, doğru. Şam da size o kadar yakın bir noktada artık. Onu da unutmayın.
1: İşte onun için asıl mesaj işte İran başlığı altında, direniş ekseni başlığı altında işaret ettiği coğrafyalar, hani Murat Bey'in de dediği gibi İran orada mı? Hani İran'ın hangi vekil aktörüyle ya da neresiyle savaşıyorsun şu anda?
4: Bir de tabii İran savaşında İran demir kubbeyi delik deşik etti yani. İşte biliyorsunuz sözde bir aşil maşil işleri yine girmeye çalışıyorlar.
1: Yeni
4: önce kendilerini o, koruyamıyorlar yani. Şey İran'dan kaç defa vurdu. Hani ondan sonra da baktılar ki bu haldeyken de bölgeyi kontrol edeceğiz filan diyor. Yani dediği gibi evet oradan şey Şam yaklaşık 40 kilometre ama Şam'da onlara 40 kilometre. Şimdi işte bunun altındaki o manayı anlamak lazım. Artık Suriye eski Suriye değil. Yani artık bölgede Türkiye var, Türkiye'nin harp gücü var. Ezici ve ölümcül, yıkıcı harp gücüne sahip Türk donanması var. Hani dolayısıyla burada tabii ben bir şimdi böyle biraz söylem analizi bakımından incelediğimde bu seçime yönelik başarısızlığını, Lübnan'da başarısız ya, Suriye'de başarısız. Evet, Gazze'de Hamas, Kassam Tugayları tarihi yazdı yani.
0: Sayısız Merkava tankını
4: yani paramparça ettiler yani. Bakmayın.
0: İçindekilerle yani birlikte
4: siyasi
0: havaya
4: oyunlar
0: uçurdular.
4: Filan çevirmeye çalışıyorlar ama Filistin halkı bir gün mutlaka tam bağımsızlığına kavuşacaktır. Bu inancı hiç kimse hiçbir şekilde yıkamadı. Şimdi bu başarısızlığın içerisinde orada durmuş dedikleri gibi yani İran filan yok zaten ortada. İran'da savaşı kaybetti. Amerika İran'da savaşı kaybetmişken buradan bir başarı hikayesi ancak Netanyahu çıkarabilir. Yani başka kimse çıkaramaz. Yani buna kim yer? İsrailler bunu yer mi? Bu söylemleri gerçekten kabul edip satın alırlar mı? Ama dünya satın almıyor yani. Dünya inanmıyor buna.
1: Yani son anketlere bakmak lazım aslında.
4: Son anketlerde İsrail'de 49-51 bandında 61'i bulamıyorlar.
1: Yani işte aslında burada işaret edilen bir
4: hükümet
1: güç inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye de bir taraftan mesaj gönderiyor. Suriye'ye de bir taraftan mesaj gönderiyor. Ve Türkiye ve Suriye'nin de bu alanda birlikte hareket ediyor olmasını destekleyen ABD'ye de aslında bir taraftan bir mesaj da var. İpin diğer ucu da aslında bir taraftan da o Trump hükümetine ya da işte Türkiye'nin ya da Suriye'nin ya da Orta Doğu'nun lehine açıklamalar yapan mesela Tombar abiyle aslında o tarafa bile çekebilirsin ucunu ama seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaştığı için karın ağrısı şu anda Netanyahu'nun büyük. Orada çıkıp şov yapması ne kadar işine yarayacak seçimlerde? Bunun da hesaplarını yapıyor ama karşısında şu anda uzun zamandır bakın İran'dan bahsetmiyorlardı. İran ve İsrail arasında bir çekişme, bir karşıtlık belli bir süredir görmüyorduk. Ama şimdi çıkıp kameraların önüne Suriye'yi, Şam'ı, Türkiye'yi hedef alamayacağı için şu anda çünkü biliyorsunuz oranın dozu da biraz düştü.
0: Ana görev İran'daki rejimi yenmek diyor. ana görev İran'daki rejimi yenmek.
1: Yani buradaki söylemler o kadar tutarsız ki, bakın Trump'ın da çok yeni bir açıklaması var. Belki almışsınızdır siz de, ama eğer İran'da bir nükleer olsaydı o zaman derdim ki işte rejimin başındakine, işte konuşalım hani, bir şeyler yapalım diyor, Supreme Leader dediğine. Ama neyse ki öyle bir şey yok, konuşmamıza

0: Gerek yok. O zaman neydi bütün bu işte saldırıların tekrar devam ediyor olmasının, tekrar işte İsfahan'ın, Natanz'ın çevresini vuruyor olmalarının gerekçeleri neydi? Nükleer yok edildi mi, edilmedi mi? Asıl mesele burada İran mı, nükleer mi, vekil aktörleri mi, yoksa İsrail'in güvendiği mi? Bakın ABD tarafından yapılan bazı açıklamalar var. Normalleşeceğiz. Normalleşme noktasında kiminle normalleşeceğiz sorusu çok önemli. O da çevredeki ülkelerin İsrail'le normal. Yani İsrail bütün bunları yapacak, bütün çevre ülkeleri sineye çekecek, ABD'nin ve İsrail'in çıkarttığı bu kaostan kimse hiçbir ders çıkartmayacak, kimse yeni ittifaklar kurmayacak, hiç kimse İsrail'in önünde bir tehdit olmayacak. Çünkü herkes İsrail için tehdit, Netanyahu'nun söylemine göre. Çünkü böyle meşrulaştırıyor sürekli, gidip işgal edip işte bu verdiği görüntülerin altında meşru bir zemin oluşturması için herkesin İsrail'e tehdit olduğunu söyleyip soykırım yapmaya devam edecekler.
1: Şimdi 73'te Yom Kipur Savaşı.
2: Bu arada bir not izleyicilerimizle de paylaşmış olalım. Cumhurbaşkanımız bugünkü AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından Baba Ocağı Rize Güneysu'ya gitti. Onu taşıyan otobüs de şu anda Güneysu'da. Her zaman olduğu gibi bir konuşma da yapabilir. Otobüs hazır edildi çünkü Cumhurbaşkanımızın an itibariyle makam aracından çıktığını görüyoruz. Rize Güneysulular Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Tezahüratları da dinleyelim arkadaşlar, biraz sesini yükseltirseniz. Evet, Cumhurbaşkanımız otobüse geçiyor. Bir konuşması, bir hitabı da olacaktır otobüste her zaman olduğu gibi. Dombra'nın da yükseldiğini görüyoruz şu anda otobüsten.
3: Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonuna kadar memleketinde, pazar günü Samsun'da bir programa iştirak edecek. Oradan dönecek.

Hazretleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valim'den de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim. Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah

0: Çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşim Erdoğan'la birlikte Baba Ocağı Rize Güneşli'de coşkuyla karşılandı. Her zaman olduğu gibi 7'den 70'e bütün Rizeliler kendisini bekler vaziyetteydi. Görüyoruz balkonlarda, camlarda, pencerelerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanımızı karşılamak için beklediler. Çok büyük bir kalabalık var yine Rize Güneysu'da. Cumhurbaşkanımızın da kısa bir hitabı oldu. Şimdi ona selam vermek isteyen, onunla tokalaşmak isteyen, elini öpmek isteyen çocuklar hepsi kuyruk olmuş vaziyetteler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii otobüsten ayrılıp tekrar makam arabasına geçmesi pek kolay olamayacak. Büyük bir kalabalık var. Birkaç gün istirahat edecek orada. Pazar günü
3: Samsun'da bir programa katılacak ve ondan sonra dönecek.
2: Samsun'daki programın ardından yeniden Ankara'ya dönmesini bekleyebiliriz, evet. Değil mi? Büyük bir kalabalık var.
3: Cumhurbaşkanı bir de tabii bu ay içerisinde Amerika'daki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Zannediyorum önümüzdeki hafta onun hazırlık çalışmalarıyla geçecek.
2: Belki İstanbul'da dinlenmesine devam edebilir. O da mümkün.
3: Şimdi o Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ilçemize hoş geldiniz diye pankartlar asılır. Ama Güneysu olunca ilçenize hoş geldiniz diye yazmışlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına geçti. Birkaç gün istirahat edecek. Baba Ocağı Rize Güneysu'da meydandan şimdi ayrıldığında göreceğiz yine. Korumalarda gerekli tedbirleri alıyor. Yolu açmaya gayret ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık konutuna gitmek üzere. Vatandaşların coşkulu selamları arasında ve Dombra eşliğinde hareket etti. Biz de ekranlarımıza canlı yayında bu kısa hitabı taşımış olduk. O coşkuyu da bir kez daha görmüş olduk. Biz de Güneysu'dan canlı yayında görüntüleri ekranlarınıza taşıdıktan sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir başlığa geçmek istiyoruz yayınımızın bu bölümünde. Bölgemizi ilgilendiren çok önemli bir konu daha. Husiler. Yemen karıştı. Murat Bey, buyurmaz mısınız böyle? Yemen'de neler olduğunu biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü gelişmeler Babül Mendeb'in bile Husiler marifetiyle tıkanabileceği ve çok ciddi başka sorunların ortaya çıkabileceğini bize hissettiriyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleriyle Husiler arasında ciddi bir çarpışma var. Evet. Bazı noktalarda Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin etkili olduğunu görüyoruz ama Babül Mendeb'e yakın noktalarda ve hatta deniz içerisinde de Husilerin etkili olduğunu, bir etki yaratabildiklerini gördük. Hatta İsrail medyası bile şunu yazıyor. Yemen'de yaşananlar nedeniyle, yani Husilerin bu hareketliliği dolayısıyla İsrail işte güçleri de tam teyakkuz haline geçmiş bulunmakta. Yani bu Yemen'deki iç savaşa evrilen durumun ötesinde Husilerden İsrail'e yönelik yeni adımlar da beklenebilir. Ya da böyle bir adım gelmiş gibi bunu kullanma eğiliminde de olabilir İsrail tarafı. Buyurun. Ne oluyor
4: şimdi
2: orada?
4: Aslına bakarsanız bu yeni bir durum değil. 2014 yılından beri Yemen'in başta Sana olmak üzere kuzeydeki Sa'da'dan başlayarak Hudeyde'ye kadar olan kısmı zaten Husilerin kontrolü altındaydı. Bu durum 11 yıldır devam ediyor zaten. 2014'te Yemen hükümetin yani Yemen'deki meşru hükümet askeri bir darbeyle Husiler tarafından devrildiği günden beri zaten olay buydu.
2: Üçlü bir yapı vardı.
4: Zaten bu şekildeydi. Sorun da şuydu. Geri kalan, yani ülkenin %65'ini oluşturan Husiler de ayrıca %35'ini oluşturmuyor. Onu da ifade etmiş olalım. Yani ülkenin büyük çoğunluğu Sünni, %65'ine yakını Sünnilerden oluşuyor ve Husiler %35'lik Zeydi

0: mezhebine mensup olan kitlenin içerisindeki bir aşiret aslında. Ve Zeydi aşiretlerini, diğer Zeydi aşiretlerin tamamı da Husileri desteklemedi. Hı. Çok büyük bir siyasi ve askeri baskı uyguladılar. Şimdi şunu söyleyebiliriz, yani şunu anlamak için, bu bir mezhep savaşı mı? Hayır, değil. Sünniler, yani bütünüyle Yemen'in meşru hükümeti en az %65'lik bir Sünni kesimden, hı hı, ve Zeydi mezhebine mensup olanların çok önemli bir kısmından müteşekkil. Nereden biliyoruz bunu? Mesela şu anda işte liman kentini, Muha'yı, evet, ele geçirdiler. Muha'nın korumasını yapan kişi Tarık Salih'ti. O da bir Zeydi. Hı hı. Yani
1: yine, ama Husilerle,
0: evet, Husilere karşı mücadele eden en önemli birliğin başındaki kişi de Tarık Salih, ki bu da bundan önce devrilen Abdullah Salih'in de yeğeni. Yani onun aşireti tamamıyla bir Zeydi aşireti olmasına rağmen, o aşiret tamamıyla şu anda Husilere karşı savaşıyor. Yani Husilere karşı Zeydiler de savaşıyorlar, Sünniler de savaşıyorlar. Yemen halkı bir bütün olarak savaşıyor aslında. Bunu böyle görmemiz lazım. Hı hı. Peki bu savaş nasıl bu noktaya geldi diye baktığımızda şunu görmemiz lazım. Yemen'deki bu bölünmüşlük, yani darbeden sonra Husiler çok örgütlü ve organik bir şekilde tamamıyla İran'ın kontrolünde, bunu ifade etmemiz lazım. İran'la doğrudan organik bir ilişkiyle, doğrudan ülkenin yönetimini, Sana'yı ele geçirdikten sonra ülkedeki yapı, meşru hükümet ne yazık ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin de devreye girmesiyle ikiye bölündü. Ve Aden merkezli bir yönetimle, İki parça olarak, yani Yemen hükümeti iki blok halinde, Suudi Arabistan'ın desteklediği yapıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği yapı olarak ikiye bölünmek durumunda kaldı. Ama mesele geçtiğimiz birkaç ay önce değişti. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne net bir şekilde nota verdi. Ülkeden derhal çıkıyorsun ve Yemen'de tam anlamıyla bir birliktelik sağlayacağız. Sağ, Yemen'de güçlü bir ordunun kurulması lazım dedi. O tarihten itibaren zaten Husilerle alakalı, yani Husilerin etkinlik alanının daraltılacağını ve büyük bir operasyonun başlayacağına dair hazırlıklar o tarihte başlamıştı. Bu operasyon önce Yemen hükümetinin kuzeyde, yani Sada ve çevresinde, Cevf dediğimiz bölgede başladığı için bütün güçler oraya doğru, yani Suudi Arabistan sınırına doğru hareket halindeyken, Husiler başka bir taktik geliştirdiler ve dediler ki biz güçlerimizi orada zayi etmek yerine Babül Mendeb'e yakın olan bu noktayı eğer ele geçirebilirsek, daha küçük bir liman şehri çünkü, Muha'yı ele geçirebilirsek böylece dünyadaki diğer devletlerin de olaya müdahale etmesine ve dikkatlerin bu noktaya çekilmesine.
1: Ne oluyorlar şimdi? Dünyadaki diğer devletler müdahil olurlarsa Babül Mendeb'in açık kalması için Husilere müdahale etmezler mi?
0: Ederler. Ama bu zaten Husilerin kendi başına oturduğu, planladığı bir şey değil. Bu İran'ın Hürmüz'deki blokajına, Amerika'nın kendisine yapmış olduğu blokaj karşısında kendi Yemen'de bulundurduğu kuvvetlere, bakın Hürmüz'e karşılık Babül Mendeb kartını şimdi açıyorum demek için Husilere attıkları bir ateş çukuru aslında.
1: Şimdi mesela Zukar Adası var burada. Adası. Burada bir ada daha var. Ona da bir çıkarma yapmışlar galiba, bilemiyorum. Evet. Yani Babül Mendeb'i tıkayacak bütün adalara çıkma eğilimindeler, evet, bunlar. Çıktıkları zaman ne olacak? Burası kilitlenmiş olacak. Hatta şu an bile, yani şu adanın ele geçirilmesi ve bu deniz hattının, sahil kıyı hattının Husilerin elinde olması, işte Muha vesaire, bu Babül Mendeb'in tıkandığı, Husilerin eline geçtiği anlamına gelir mi, gelmez mi?
0: Şu anda gelmez. Çünkü Yemen, yani Aden, Yemen'in bütün güney kıyılarının tamamı hiçbir zaman Husilerin kontrolüne geçmedi. Burada Hudeyde'ye kadar olan kısım kontrolü altındaydı ki Yemen'in en büyük, bölgedeki en büyük liman şehri oydu. Evet. O hala ellerinde
1: Peki
0: tutuluyor.
1: Peki bu El Muha nerede?
0: El Muha hemen Hudeyde'nin alt tarafında, güneyindeki bir bölgeydi. Daha küçük bir limandı.
1: Yavaş yavaş güneye doğru sarkıyor.
0: Ama zaten onun altında Taiz vardı. Hmm. Taiz şehrini bir Hudeyde, Taiz şehrine açılan bütün kapı Hudeyde limanından sağlanan yiyecek, içecek vesaire onunla sağlanıyordu. Biliyorsunuz Yemen'de açlık sebebiyle yaklaşık 100 bin çocuğun öldüğü ifade ediliyor. Önemli bir kısmı açlıktan ya da gıda ilaç tedariki mümkün olmadığı için olmuştu. Husiler 11 yıldır Taiz'in etrafını karadan kuşatmışlardı. Liman da ellerinde olduğu için, gemiyle bir sevkiyat da mümkün olmadığı için, tam anlamıyla bu ambargo sebebiyle aslında yaşadığımız bu büyük dramın gerçek sebebi Husilerin Taiz şehrini, Yemen'in en büyük şehirlerinden birisini ambargo ile etrafını kuşatarak kuşatma altında tutmasından kaynaklanıyordu. Şimdi şunu görüyorlar. Diyorlar ki yukarıda zaten bizim Sada gibi, yani Suudi Arabistan sınırındaki asıl gerçek gücümüze dokunma ihtimalleri yok. Çünkü nüfusunun büyük bir çoğunluğu Zeydi.

0: esnasında gördük. Ama ne yapabilirler? Gerçekten çok önemli, ellerinde silahlar var. Yani uzun menzilli füzeler var.
1: Yani bütün bunlarla İsrail'e bile hedef alabildiklerini, evet, isabet ettirebildiklerini biz,
0: evet,
1: gördük.
0: Biliyoruz. Ellerinde İran
1: çok
0: yapımı,
1: daha yakında olan Babülmendeb çıkışını tıkayacak.
0: Tıkayabilirler.
1: Mühimmat vardır bunların.
0: Bu, evet, bu konuda da yani bütün gayretini burada göstereceklerdir. O açıdan ellerindeki yapıyla, ellerindeki silah, yüklü miktardaki silahla bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Kendileri daha küçük bir yapı olmakla beraber son derece örgütlü ve hiyerarşik bir düzene sahipler. Merkezi bir otoritesi var. Yemen hükümeti ise daha, biliyorsunuz, Yemen çok uzun yıllar Kuzey Yemen ve Güney Yemen diye iki devletten, evet, müteşekkildi. Evet. Zaten kuzeydeki aşiretlerle güneydeki kabileler arasında hep problem vardı. Evet. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği yapılarla Yemen hükümetini asıl ayakta tutan yukarıda Mağrip'teki yapılar arasında da ihtilaflar, daha yakın zamana kadar çatışma halindeydiler. Evet. Orada Yemen hükümetine bağlı olan ordunun, Yemen ordusunun arasındaki ihtilaflar kolay kolay çözülemedi ne yazık ki. Hı. Çözülemediği için diğer tarafta daha dağınık, daha kalabalık olsa da, daha büyük bir askeri güce sahip olsa da, daha büyük bir nüfus ve kitleye sahip olmuş olsa da aralarında ihtilafların olduğu yapılar var. Diğer tarafta da Husiler daha küçük bir yapı olmakla beraber örgütlü. Bir de tam anlamıyla bir tarikat örgütlenmesi gibi küçük, gerçek anlamıyla İran'la son derece yakın ilişkiler içerisinde olan bir organizasyon. Doğal olarak Zeydileri de temsil etmiyorlar, hı hı, ama daha örgütlü ve daha organik oldukları için, askeri açıdan kabiliyetleri daha fazla olduğu için şu anda bu çatışmalar kısa sürecek gibi görünmüyor. Bu çatışmalar çok daha uzun sürecek. Zaten çok uzun bir süredir, 2015'ten beri çatışmalar yer yer devam etmişti. Kimi zaman şiddetlenmişti, hatırlayın. Husiler Cidde'ye kadar füzelerini gönderecek, hı, Suudi Arabistan'ın. Önceki günde zaten Aramco'nun tesislerini vurdular.
1: Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan petrol rafinerisini 7 Eylül'de, evet, hedef almışlar.
0: Evet, yani bunları yapabilecek gücü var mı? Var.
1: Burası Suudi elinde petrolünün denize, uluslararası piyasalara çıkış noktası artık, evet, Hürmüz'den çıkamadığı
2: için. Bir de
1: için
2: şöyle bir durum da var. Belki hocama eklemek gerekirse, daha yukarıda da bir Yanbu limanı var, biliyorsunuz. Yani burada her ne kadar İran arada bir ben Husileri kontrol edemiyorum diyor olsa da talimatların zaten nereden geldi oldukça aşikar. Şimdi Babülmendeb'i de kapatırız diye daha önce söylemişler, evet, miydi? Söylemişlerdi. Evet. Şimdi Hürmüz'ü kapatıp maliyet üretmeyi zaten öğrenmiş, bunun işlediğini anlayan bir İran var. Babülmendeb'i de aynı şekilde kapatarak oradaki adalar, başka yukarıdaki takım adaları da belki de ele geçirmek isteyecekler. Buraları da belki hakimiyet altına alarak yukarıdaki Suudi Arabistan'ın Yanbu limanından da Babülmendeb'e indireceği bir taraftan enerji ve petrol tabii ki o sevkiyatını da engellemiş olacaklar. Tamam, yukarıda Süveyş var ama aşağıda tabii ki diğer ülkelere eğer gönderecekseniz mecbur Babülmendeb'i geçmek, evet, zorundasınız. Evet. Bir taraftan da burada yeni bir maliyette üretmiş oluyor. Hem de bütün tabii ki o kamuoyunun da gözünün kulağının burada olmasına sebep oluyor. Ama tabii böyle önemli iki boğazın da kapalı olma ihtimali, hadi burayı da kapatsın, zaten Hürmüz Boğazı oldukça sıkışmış bir noktada, çok sayıyla geçiyor gemiler. Bir de burayı da şimdi kapatırlarsa ya da işte seyri seferin tamamen riske atıldığı bir durum, iyice dar boğaza girerse, o zaman tabii ki piyasalar buna nasıl karşılık verecek? Yeni bir işte, yeni bir şok, yeni bir kriz bizi bekliyor mu? Bunların artık tartışılacağı bir zamandan da geçiyoruz.
1: Eray Hocam.
3: Şimdi şöyle, askeri açıdan baktığımızda aslında Husilerin hem zayıf hem de üstün tarafları var. Zayıf tarafları şöyle, üstün tarafları aslında orada bir küçük İran modeli var yani oluşturdukları, nedir? Yeraltı sığınakları var. Bu yeraltı sığınakları da işte o füzeleri depolayabiliyorlar, mevzilerini koruyabiliyorlar. Yeraltı sığınaklarına da mevcut konvansiyonel şartlarda inebilecek bomba yok yani, öyle diyelim.
1: O kadar derine mi kazmışlar?
3: Ya yaklaşık 150-200 metre derinliklerdeler yani, aldığımız bilgiler var. 60'ta 150 metre, 200 metre arasında değişiyormuş yani. Ya İran benzeri yani, İran kendi ülkesinde bunları yaparken Yemen'de de bunları yaptırdı, önce onu söyleyelim. O yüzden yeraltı sığınaklarında da bu füzeleri depoladıkları için, biraz önce Murat Bey'in de dediği gibi, buradan çıkarıp vurabilme kabiliyetleri var. Buraya inebilmek çok kolay değil. Yani çok ciddi bir operasyon gücü gerekiyor. Ama zayıf tarafları da şu, bunun dışında da harp gücü yok. Yani şimdi adaya çıkmışlar işte filan. Orada duramazlar bakın orayı. Yani çok kısa sürede orada imha olurlar. Ve yani şöyle söyleyeyim. Bu

0: sığınak teşkilatının olduğu yapıların dışında Husilerin tutunabilme, sahada bir muharebe, manevra yapabilme kabiliyetleri çok zayıf. Yani yok olurlar. O yüzden böyle bu aslında Rus konseptidir. Direnek noktası şeklinde 2. Dünya Savaşı'nda ortaya konulan bir derinliğine savunma konseptidir. Kırmızı doktrinde. Bunu uygulamışlar yani yıllardır bunu uygulamışlar. Orada tutunurlar yani, ama onun dışında sahada ve yüzeyde böyle manevra yapacak şekilde askeri faaliyette bulunabilmeleri çok çok zor. Kısa sürede yok edilirler ama oralarda da tutunurlar. Şimdi hal böyleyken yani biz bir zamanlar Husileri tebrik ediyorduk. Neden? Çünkü İsrail'le savaşıyordu. Evet. Ya şimdi adam çıkıyor orada, işte Netanyahu denen terörist başı, şu biraz önce konuştuk işte. Evet, evet. Şöyle yapacağız, burayı kontrol edeceğiz filan. Ya şimdi Allah aşkına Husilere soruyorum, şimdi bu savaş kimin işine yarıyor? Bu savaş kimin işine? İran'a soruyorum. Bu savaş kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor. Ya dolayısıyla evet, işin bir politiğinde de yani gittiniz işte bir sürü yeri petrol tesislerini filan vurmuşlar vesaire. Tam ne geçti elinize? Yani şunu ne geçti dediğim şu, biraz teknik konuşalım. Harbin askeri açıdan amaçları, siyasal amaçları desteklemelidir. Hı. Yani şimdi gidip tamam hedef birkaç tane yeri vurdunuz. Şimdi Suudi Arabistan'ın yüzlerce tesisi var. Yani bu Suudi Arabistan'ı ne harp gücünde ne de ekonomisinde ciddi bir sıkıntı yaratmaz. Onu size söyleyeyim. Hı hı. Tamam. Peki bu askeri saldırılar diyelim, füzeli saldırılar Yemen'e nasıl bir siyasi kazanç sağlıyor? Yani ya da Husilere diyelim, Yemen'e demeyelim de Husilere nasıl bir kazanç sağlıyor? Yani şu var, işin içinde bir takım ülkelerin çıkarları olunca ideolojiden ayrılıyorlar. Yani burada topyekün aslında bütün Orta Doğu'nun asıl problemi olan İsrail'e karşı birlik olması gerekirken burada İran üzerinden Husilerin Suudi Arabistan'da savaştırılmaya çalışılması doğru bir yaklaşım değil. Onu size söylemek istiyorum.
1: Şunu söylememiz lazım. Yani bütün hani kime ne yarıyor diye baktığımızda aslında mesela İran'ın Suriye topraklarında 14 yıl boyunca kanlı bir diktatörü desteklemesinin İran'a nasıl bir faydası oldu? Evet. Yani bunun real politikte bir karşılığı var mı? Ahlaki açıdan bir ya da İslami açıdan herhangi bir şey karşılığı var mı? Yok. Ama destekledi o Baas diktatörünü. Esad kaçana kadar da son ana kadar da yanında durdu. Yanında dururken bir de şunu yaptı. Yemen'deki mesele de o, sıkıntı o. Orada Nusayri bir azınlık diktatörlüğü var. Baas partisinin içerisindeki bir elit güç. O elit gücü yani bir elitist yapıyı destekleyerek aslında kendisiyle doğrudan bir ilişkisi olmayan, mezhebi açıdan da doğrudan ilişkisi olmayan yapıyı güçlendirerek bunu bir mezhep savaşına döndürmeye başardı mı? Başardı. Yani 14 yıl boyunca biz aslında işte Nusayrilerle Sünniler arasındaki bir savaş gibi takdim etti. Neden? Çünkü Esad diktatörlüğü kendisinin gücünü tamamen ortadan kalktığını görünce dünyadaki diğer Şii unsurları kendi cephesine çekebilmek için işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, Yemen'den Husilere kadar herkesi kendisine destek olabilecek başka bir güç aramıştı. Onu da sağladı. Ama bu 14 yıl boyunca ancak 1 milyon insanın ölümüyle sonuçlandı. Ama sonuçta mağlup oldu. Şimdi Yemen'le ilgili mesele de o. Biraz önce demografik yapıyı anlatırken o sebeple söyledim. Zeydiler, yani Ehl-i Sünnet dediğimiz Sünni dünyanın içerisinde Ehl-i Sünnet'e en yakın Şii ekolü olarak bilinir. Tarih boyunca da Osmanlı döneminde de buralar yüzlerce yıl bizim kontrolümüzdeyken, bir toprak parçamızken Osmanlı Devleti'yle de hiçbir husumeti olmayan yapılardı. Zeydilerin hiçbir problemi yoktu. Hatta fıkıhlarına bakılırsa çok teknik bir detay ama Hanefi fıkhıyla Zeydi fıkhı birbirine en yakın fıkıhtır. Çünkü imam yani kurucusu olan İmam Zeyd Ebu Hanife'nin yoldaşıdır, arkadaşıdır. Hazreti Hüseyin'in torunu. Şimdi peki Zeydiler içerisinde bu kadar Sünnilerle hiç problemi olmayan bir yapının içerisinden Husiler nasıl ortaya çıkabildi? Zeydilerin tamamen pek çok düşüncesine ihtilaf, yani tamamen karşı çıkan. Hı hı. Çünkü Zeydilerin kurucusu olan Bedrettin Husi 1990'larda İran'a gitti. İran'da eğitim aldı ve tamamıyla Zeydilikten çıkarak başka bir yapıya dönüştürdü. Yani İran'ın oradaki bir uzantısına dönüştürdü. Evet. Şimdi İran aynı şekilde, yani Yemen halkının 2014'te bir diktatörlüğü deviriyorsunuz. iktidara geliyorsunuz ve Yemen devrimi gerçekten Arap Baharı içerisindeki en başarılı devrimlerden birisiydi. Sonra kendiniz oradan bir örgütü alıyorsunuz, mezhebini de değiştiriyorsunuz, ideolojisini değiştiriyorsunuz. O yapıyı, o aileyi, Husi ailesini, Bedrettin Husi ailesini alıyorsunuz. Tıpkı Esad ailesi gibi orada Yemen halkının başına bela ediyorsunuz. Ondan sonra darbeyle halkın iktidarını deviriyorsunuz. Peki bu İran'a ne kazandıracak? İşte en fazla kart olabilir. Hürmüz kapanırsa burası olur. Yani bu hesap şunu söylüyor. Bunu göz ardı etmeyelim. Siz Mekke Paktı kurmuş olabilirsiniz. Suudi Arabistan, Pakistan'la demiş olabilirsiniz. Birinize karşı saldırı hepinize yapılmış gibi algılanacaktır demiş olabilirsiniz. İşte görüyorsunuz. Bunların hepsi kağıt üzerinde kalacak diye üstü örtük bir tehdit anlamına da geliyor.
2: Şöyle desek uygun olur mu? Şöyle desek, çok özür dilerim.
0: Yani bu aslında askeri gibi görünen aslında politik bir savaş gibi ortaya çıkıyor. Evet.
2: Tamam, kısa bu kısa
0: bir cümlede bitirdim.
2: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bir ara daha vereceğiz. Aranın ardından şimdi Babil Mendeb kapandı kapanacak diyoruz ya, bunun piyasalara bir yansıması da olabilir. Hem de bölgedeki son durumu da öğrenelim. Dün İran'dan özellikle Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik ciddi saldırılar oldu. İsabet bulduklarını da gördük. Bayağı bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait hava unsuru zarar görmüş ya da etkisiz hale getirilmiş. Bir son durumu da öğrenelim istiyoruz. Turgut Alp Boyraz da yayında olacak. İslam Memiş de burada olacak. Piyasalara da bakacağız az sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği iddialar ve hakaretler cezasız kalmadı. Mahkeme Özgür Özel'in 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan hakkında 2025 yılında söylediği sözler Cumhurbaşkanı avukatı tarafından yargıya taşınmıştı. Başkan Erdoğan'a hedef alan mesnetsiz iddialar ve hakaretamiz sözler için Ankara 44. Asliye Mahkemesi kararını açıkladı. Özgür Özel'in Marmara cezaevi çıkışında sarf ettiği sözler nedeniyle 200 bin lira, CHP'nin İstanbul Bayrampaşa mitinginde yaptığı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira ve Aydın mitinginde yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle yine 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Böylece Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a hedef alan 3 farklı olay için toplam 800 bin lira ödemesine hükmedilmiş oldu. Başkan Erdoğan daha önce benzer durumlardan Özgür Özel'den yine tazminat hakkı kazanmış ve bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Kulisler bir anda hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O görüşme büyük yankı uyandırdı.
4: Aynı saatte CHP'nin 9 Eylül günü nedeniyle, kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyonu vardı Ankara'da. Son ana kadar da bu konu speküle edilmişti. Mansur Yavaş'ın katılmayacağı açıklanmış olsa bile aynı saatlerde Cumhurbaşkanı ile o fotoğrafın verilmesi konusunda çok sayıda yorum yapıldı.
3: Perde arkasında ne var sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.
4: Metro projesi, fuar alanı ile ilgili görüşme tamamen Ankara'nın sorunları ele alındı.
3: Bu görüşme Başkan Erdoğan'ın parti ayrımı yapmaksızın tüm belediyelere eşit bir şekilde destek olduğunu ortaya koyarken CHP'li belediyelerin engelleniyoruz algısını da çürütmüş oldu.
4: Valla engellenmek yerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çözüm isteyen herkese kapısının açık olduğunu ortaya koydu.
3: Öte yandan Erdoğan Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Mansur Yavaş baskı ve iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık

0: rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi.
1: İki tarafın da tarafını seç baskısı yapabileceği bir sürece giriyor. CHP'nin üyesisiniz ama başka bir partinin genel başkanına da hesap veriyorsunuz. Etik olarak son derecede tartışmalı bana kalırsa, ama bir yandan da götürülmesi çok uzun olmayacak bir süreç.
0: Gazeteci Ercan Gürses, Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti için denge siyasetini sürdürdüğünü söyledi.
1: Bu denge siyasetinde bir müddet devam ettirmeyi ve bu nedenle de Cumhurbaşkanı potansiyel adaylığı konusunda iki taraftan da tırnak içerisinde destek alabileceğini ve kol mesafesinde o mesafeyi koruyabileceğini hesaplıyor.
0: Fakat bu sürecin çok sürmeyeceğine de ayrı parantez açtı Gürses.
1: Ama tavırsız kaldığınızda, yumurta kapıya dayandığında size CHP, Yeni Parti ya da bambaşka bir yer. Bak, onu da söylemek durumundayım. Çünkü bazı partilerde Mansur Yavaş'a aday göstermek gibi İyi Parti de dahil olmak üzere bir projeksiyon içerisinde olabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye hası Hamza Bir için Mısır'da kritik anlaşma imzalandı.
3: Buradaki hedefimiz sürü zekasını uygulamak.
0: Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türkiye'nin önemli savunma şirketlerinden Havelsan'la, Mısır'ın önde gelen kuruluşlarından Arab Organization for Industrialization arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Hamza Bir insansız hava aracının satışı için iki firma anlaştı. Hamza 1'in teslimatlarının yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
3: Biz 2019 yılında dijital birlik vizyonunu ortaya koyduğumuzda bunun içerisinde insansız otonom bütün araçlar, kara aracı, deniz aracı ve insansız hava aracı vardı. O günden bugüne biz insansız kara aracını gerçekleştirdik. İnsansız bulut altı, dikey iniş kalkışlı baha platformunu geliştirdik. Ve ondan sonra da su üstü deniz araçlarını insansız olarak geliştirdik.
0: Anlaşmayla Havelsan'ın Baha, Bozbey, Poyraz ve Bulut gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği insansız hava aracı platformlarından elde edilen teknoloji birikimi, Hamza 1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşmuş oldu. Öte yandan Hamza 1 gözetleme, keşif ve topçu hedef tespiti görevleri için tasarlandı. Aynı zamanda dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir İHA olarak geliştirildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kazanın adresi Polonya'nın başkenti Varşova. Beton mikseriyle yolcu treni hemzemin geçitte çarpıştı. Trenin bazı vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk, hemzemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acil çalışma başlatılması talimatını verdi. Bu görüntülerde ABD'den. Trafiğin arkasında ön kaldırarak ilerleyen bisikletliye otomobil çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Bisikletlinin havaya uçarak metrelerce savrulduğu görüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Hindistan'da kum yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Aracın yanında duran iki kişi kumun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Malezya'da iki balıkçı bir nehri geçmeye çalışırken yorgun düşen bir maymun gördü. Maymuna yardım etmek isteyen balıkçılar tekneleriyle yaklaştı. Yorgun maymun tekneye bindi ancak suya geri atladı. Kararsızlık yaşayan maymun kısa süre sonra tekrar tekneye bindi. Balıkçılar maymunu güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.
4: Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bunun piyasalara yansımalarını konuşacağımızı söylemiştik. İki değerli konuğu daha ağırlayacağız yayınımızın bu bölümünde. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş ve Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü. Turgut Alp Boyraz bizimle birlikte. Turgut Alp hoş geldin. İslam Bey hoş geldiniz siz de yayına. Öncelikle Orta Doğu'daki son durumu dinlemek isteriz biz senden Turgut Alp.
5: Turgut Alp değişmiş biraz.

0: Turgut Alp, evet.
1: Bugün de öyle oldu hocam.
0: Bugün bir hayli resmi saha kıyafetlerini bırakmış, takım elbiseye geçmiş. Çok şıksın Turgut Alp. Evet. Şimdi Ürdün'de ne oluyor? Bir hayli yani karışık da ortalık dün gece. Bir hayli evet. Ciddi bir hareketlilik vardı. Sonra Amerikan medyası da Amerikan uçaklarının vurulduğunu, zarar gördüğünü ifşa etti denilebilir. İran tarafı da zaten bu iddiadaydı ama bir de Yemen meselesi var. Yemen'de ne oluyor? Biz hepsini öğrenmek istiyoruz. Buradan misafirlerimizin de soruları olabilir sana ve İslam Bey.
2: Ürdün'e yönelik saldırılar İran ile ABD gerilimi çerçevesinde gerçekleşiyor malum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ya da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik düzenlediği tankerlere saldırılara karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini vurduğunu söylüyor İran. Öne çıkanlar Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün son zamanda. Özellikle benim şu an bulunduğum başkent Amman'ın 80 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan Muvaffak Es-Salti hava üssü var Ürdün içerisinde. Burada Amerikan hava kuvvetleri konuştu, uçakları da var. Burayı yoğun şekilde hedef alıyor. Bir de onun biraz daha kuzeyinde yaklaşık bulunduğum noktaya 120 kilometre mesafedeki Kral Hüseyin askeri üssünü hedef alıyor. Ve güneyde Kızıldeniz kenarında bulunan Akabe'de de bazı ABD piyadelerinin olduğunu iddia ediyor İran ve zaman zaman oraya da saldırı düzenliyor. En son 18 balistik füze atıldığını Ürdün ordusu doğruladı. Bunların 15'inin havada imha edildiğini, 3'ünün açık alanlara düştüğünü ve zarar zayiat olmadığını söyledi. Ancak senin de aktardığın gibi ABD medyasında, CBS'de sanırım, evet, üssün isabet aldığına dair görüntüler yayınlandı.
0: Ne diyorlar? Ancak 8 F-15 hasar gördü, bir A-10 Vartok uçağı da kanadı kopmuş herhalde ya da parçalanmış mı artık ne olmuş bilmiyoruz.
2: Şimdi bu son saldırıdan ne kadar doğru %100 bilemiyoruz tabii ki. Taraflar resmi açıklama yapmadığı için ama Amerikan medyasının böyle bir iddiası var. Ancak daha önceki saldırılarda buranın vurulduğunu, özellikle geçtiğimiz haftalarda Muvaffak Es-Salti üssü, Ürdün'deki Amerikan hava üssü vurulduğunda, daha doğrusu Amerikan unsurlarının da bulunduğu hava üssü vurulduğunda 3 Amerikan askeri burada hayatını kaybetmişti. Ve görüntülerde de bir balistik tüfeğin muhtemelen üssü doğrudan vurduğu yansımıştı. Dolayısıyla İran'ın Amerikan üslerini, Ürdün'deki Amerikan üslerini doğrudan vurabilme kapasitesi olduğunu biliyoruz. Hava savunma sistemleri her zaman bunu engellemekte başarılı olamıyor. 3 Amerikan askerinin ikisinin aslında öldüğünü hemen duyurmuşlardı. Birinin kayıp olduğunu söylemişlerdi. Daha sonra parçalarının bulunduğunu ve DNA üzerinden kimlik tespitinin yaptıklarını söyledi Amerika tarafı. Bu da şunu gösteriyor. Doğrudan askerlerin bulunduğu nokta o geçtiğimiz haftalardaki saldırıda isabet almış. Dolayısıyla dünkü saldırıda da bu isabeti almış olabilir mi? Gayet tabii olabilir. Ancak Ürdün ordusu bir isabet olmadığını söylüyor. Amerikan tarafı da şu ana kadar bu isabeti doğrulamış değil. Bu gerilen Ürdün'e uçan uçaklar da genelde uçuşlarını gündüze aldılar. Gündüz içerisine aldılar. Gece uçuşlarını büyük oranda durdurdular. Ürdün'ün kendi hava hatları uçuyor ama gündüz. Yabancılar genelde gündüze aldılar. Böyle bir gerginlik devam ediyor. Ürdün en yoğun hedef alınan ülkelerden birisi. Ürdün'deki Amerikan üsleri zaman zaman o bölgelerde yaşayan Zarka bölgesi, bu üslerin bulunduğu bölgede yaşayan Ürdünlülerin telefonlarına da uyarılar geldiği, dikkatli olun, şaraplilere karşı dikkatli olun yönünde anlık mesajlar geldiği bilgisi de bize yansıyor. Bütün bu bağlamdan aslında çok da kopuk olmayan, asıl şu an dünyanın gündemine oturan tansiyon ise senin de girişte atıp yaptığın Yemen'deki İran destekli Ensarullah Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar. Bugün çok çok önemli bir gelişme oldu. Husiler Kızıldeniz'in güney kısmında bulunan Babül Mendeb boğazına da yaklaşık 80-100 kilometre uzaklıkta bulunan Muka kentini ele geçirdiklerini söylediler. Bu kent neden bu kadar önemli? Şimdi bu Kızıldeniz'in Süveyş kanalına doğru giden kısmının çoğunu İran destekli Husiler kontrol ediyor. Onun güneyine doğru inmiş oldular ve Babül Mendeb'e yaklaşmış oldular. Babül Mendeb ne için önemli? İzleyicilere hemen hatırlatalım. Dünya ticaret trafiğinin en önemli güzergahlarından birisi. Şimdi Hürmüz tarafı kapalı. Suudi Arabistan'da aslında petrol boru hatlarıyla kendi petrolünü Hürmüz'den çıkaramadığı için buraya aktarıyordu. Ancak Husiler birkaç hafta önce başlayan günden dediler ki Suudi Arabistan'a biz blokaj uyguluyoruz. Hiçbir Suudi Arabistan'dan petrol taşıyan gemi buradan geçmeyecek dediler. Şimdi Muha kentini ele geçirdiklerine göre burada Babil Mendeb'e daha fazla yaklaşmış oluyor Husiler, İran destekli grup. Ve onun yakınındaki bazı adaları ve takım adaları da ele geçirdikleri ya da buralarda ilerledikleri yönünde de iddialar, haberler var. Evet, evet. Bu şekilde Babil Mendeb üzerindeki etkilerini daha fazla artırabilecekler. Asya ile İns Okyanusu üzerinden, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa arasındaki ticaretin en önemli güzergahı, ana güzergahı burası. Husiler bugün bir açıklama yaptı. İran'daki, Yemen'deki İran destekli grup dediler ki uluslararası seyri sefer güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yok. Uluslararası gemiler buradan geçebilir ancak Suudi Arabistan'ın petrol gemileri geçemez diye bir açıklama yaptılar. Suudi Arabistan tarafı da bunları hem kendi Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehlikeye atmakla hem de uluslararası gemi trafiğini tehlikeye atmakla suçluyor. Suudi Arabistan'ın hava saldırıları da bir yandan yoğun bir şekilde devam ediyor bu bölgeye. Yemen'deki Suudi Arabistan destekli ve uluslararası tanınırlı olan bir hükümet bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki bugün Husilerin ele geçirdiği Muha kenti çevresindeki yollardan uzak durun diye halka çağrı yaptı. Bu da muhtemelen bu gecenin ilerleyen saatlerinde Suudi Arabistan'ın buralara yoğun bir hava saldırısı düzenleyeceği anlamına geliyor. Aslında birkaç gündür devam ediyor. Her gün onlarca hava saldırısı düzenliyor Suudi Arabistan. Ancak şöyle bir durum var. Suudi Arabistan standayı, yani şu an Husilerin kontrolünde olan Sana'yı ele geçirmek için Suudi Arabistan destekli güçler harekete geçtiklerini söylemişti. Burada ilerleyemedikleri gibi Muha kentini de kaybetmeleri moral açıdan da çok büyük bir dezavantaj oldu ve Suudi Arabistan'a karşı çok ciddi bir darbe oldu. Az önce söylediğim birinci sebep Babil Mendeb'i daha fazla kontrol edebilirler. Gözlem, elektronik şeyler, gözlem cihazlarıyla oradaki trafiği çok daha fazla kontrol edebilirler. Saldırılar düzenleyebilirler. Bununla birlikte aynı zamanda iç kısımlarda Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin kontrolünde olan Taiz gibi kentler var. Buraların da denizle bağlantılarını büyük oranda sıkıntıya düşürmüş oluyorlar. Evet. Suudi Arabistan'ın oradaki güçlere gönderdiği askeri destek, insani destek, yani mal girişi vesaire de risklenmiş oluyor. Böyle sıkıntılı bir durumla karşıyayız. Aslında birkaç yerin arabuluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı. Belki çok kısa bir arka plan. Hani İran'daki ABD tarafından öldürülen, İsrail tarafından daha doğrusu ABD İsrail tarafından öldürülen İran dini lideri Hamenei'nin cenazesinden dönen bir Yemen heyeti Sana Havalimanı'na inerken Husiler dediler ki Suudi Arabistan Sana Havalimanı'nı vurdu dediler ki Suudi Arabistan bu Husilerin kontrolündeki bölgelere bir blokaj uyguladığını söylüyor yıllardır. Buna misilleme olarak dedi Husiler biz Suudi Arabistan'a saldırıyoruz ve tansiyon bu şekilde giderek arttı. Suudi Arabistan içerisinde önceki gün birçok tesise Husiler saldırı düzenledi. 70'ten fazla kişi yaralandı. Suudi Arabistan açısından baktığımızda çok sıkıntılı bir durum var. İran-ABD geriliminden dolayı efektif olarak fiilen büyük oranda kapalı olan Hürmüz'den petrolünü çıkaramıyor. Buna alternatif bir güzergah doğudan batıya, Kızıldeniz kısmına Babil Mendeb'den çıkarmak için bu petrolü aktarıyordu. Buradaki gemilerle çıkarıyordu. Ancak şu an Husilerin uyguladığı blokaj ve Babil Mendeb boğazına daha yakın bir şekildeki Muha kentini ele geçirmelerinin ardından bu iş çok daha sıkıntıya girmiş oldu. Suudi Arabistan'dan da bir açıklama geldi. Son bir not şimdi önüme düştü. Suudi Arabistan El Arabiye kanalı söylüyor. Yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Yemen gündemiyle toplanacak. Bu arada bir antiparantez not Muha, Moha diye söylüyoruz. Burası da kahveye ismini veren şehir. Osmanlı döneminde kahve ticaretinin başladığı yer ve herkesin bildiği Moha kentinin Moha kahvesine ismini veren şehir. Şimdi ise maalesef böyle bir gündemle karşı karşıya, yani durumda insani kayıplar noktasında da çok fazla sivilin de hayatını kaybettiği zor durumda olduğu ve göç yollarına düştüğü yönünde bilgiler geliyor maalesef.
0: Turgut Alp Boyraz'a çok teşekkür ediyoruz. Çok da sağlıklı bir yayın değildi ama söylediği her şeyi anladık. Kolaylıklar diliyoruz Turgut Alp Boyraz sana.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi hemen İslam Bey'e dönelim. Çok önemli ekonomik verileri takip ediyoruz. İşte bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verilerini bekliyoruz bu hafta. Yine Amerika Merkez Bankası bir faiz kararı açıklayacak önümüzdeki hafta. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı geliyor. Dünyada da öyle. Haliyle bunların pek çok başlıkta arka planında petrol fiyatlarının olduğunu görüyoruz İslam Bey. Şimdi Brent petrol durdurulamıyor denilebilir. Yeniden 120 doları bulacak mı bulmayacak mı tartışması başlamışken Babül Mendeb'inde kapanma olasılığı, acaba Brent petrolde varil fiyatı hakikaten İran tarafının iddia ettiği gibi 150 doları bulur mu endişesi birdenbire insanların aklına geliyor. Ve akşam saatlerinde biz programa başlamadan bir süre önce Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar olduğunu görmüştük. Gündüz 102 dolardı. Evet. Yani 102-108 evet. Devam, 102-105-108 evet. Devam ediyor. Ne, %6,73'lük bir artış var şu an için yani. Endişelenmekte haklıyız o zaman.
1: Haklıyız çünkü yaz bitti, artık dünya piyasaları ekonomik anlamda, dış politika anlamda gerçeklere döndü. Her Eylül ayında böyle, yani gerçeklere dönen bir dünya siyaseti ve dünya ekonomisi var artık karşımızda. Artık bu savaş bölgesel bir savaşa gidiyor gibi bir izlenim veriyor bana. Şahsen benim düşüncem bu yönde. En kritik olanı bu zaten. Diğer yandan artık bu savaş Amerika, İsrail ve İran üçgeninde değil, ekonomik olarak bir dünya savaşının içerisinde olduğumuzu ben özellikle belirtmek isterim. Neden? Eğer bu savaştan dolayı bütün dünya ülkelerin enflasyonu etkileniyorsa, petrol fiyatlarının yükselişi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkiliyorsa ve dünyadaki insanları fakirleştiriyorsa, bu bir dünya savaşıdır. Sadece bölgesel savaş olarak bunu görmemek lazım. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14'te para politikası kurulu faiz kararını açıkladı. Evet. Bu yıl boyunca faizlerde hiçbir zaman değişim yapmadı. %37 sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası Şahin Ton'da bir faiz artırımı ile yoluna devam ediyor. 25 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Evet. Yine sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki hafta tekrar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını izleyeceğiz. Ama ciddi bir belirsizlik içerisinde köşeye sıkışmış merkez bankaları, ekonomik veriler ve belirsizlik var. Yani piyasanın en sevmediği şey belirsizlik. Evet, evet. Sabah kalkıyorsunuz ayrı bir haber akışı var, akşam yatıyorsunuz ayrı bir haber akışı var. Petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi eşittir enflasyon. Yani dünyada bütün ülkelerin bir çıkmaza girmesi. Aslında soruyu şu şekilde toparlayabiliriz. Yani bilerek ve isteyerek savaşı sürdürenler aslında bu manipülasyon piyasasında veya petrol fiyatlarının yükseltmesini bilerek mi artırıyorlar? Bence bu sorunun cevabı evet. Bilerek ve isteyerek bu savaşı sürdürenler ne amaçlıyor? Geçici değil, kalıcı bir enflasyonla birlikte dünyadaki ekosistemi komple değiştirmek, dijital paralara geçişi hızlandırmak. Emtia savaşlarının başladığı bir Ocak ayı vardı karşımızda ve bu 9 aylık süreç içerisinde emtia savaşlarında ciddi bir türbülans süreci görüyoruz. Tabii ekonomik karşısına baktığımız zaman şu an ekranlarda 108 dolar seviyesi olan Brent petrolün varil fiyatı bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin beklediği kadar enflasyon rakamlarında gerileme olmayacağını işaret ediyor bize. Bugünkü koşullar böyle. Ve her yükseliş enflasyon rakamları desteklemeye devam ediyor. İran'da iddia ettiği gibi 150 dolar 200 dolar seviyesi görüldüğü zaman Brent petrolün varil fiyatında işte o zaman çarşı pazar karışır. Yani ekonomik veriler, tablolar, beklentiler, her gün yeni revizeler gelir diye ben düşünüyorum. Tabii piyasalar önünü göremeyince de yatırımlar, sanayi tarafı, nakit akışı her anlamda durur. Yani piyasada bütün dünyadaki ülkeler, yatırımcılar kenara çeker ve süreci izlemeye başlar. Bu süreçte de özellikle belirsizliğin olduğu dönemlerde ekonomik tabloya baktığımız zaman da büyüme rakamlarındaki riskler aşağı yönlü revize edilir. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilir. Bu sefer Amerikan dolarının güçlendiği, Amerikan tahvil faizlerinin güçlendiği bir dönem var karşımızda. Ama ne ilginçtir ki yine sevgili izleyenlerimiz şu soruyu kendilerine sorabilir. Amerika savaşta Amerikan doları güçleniyor. İsrail savaşta İsrail borsaları güçleniyor. Yine Amerika savaşta Amerikan tahvil faizleri yükseliyor. Amerikan hazinesi de tahvil almak zorunda kalıyor. Yani çok talep yoksa kendileri almak zorunda kalıyor. 4 milyardan 6 milyar dolara yükseltiyorlar. Piyasa 7 milyar dolar seviyesinde bir rakam bekliyor. Ama sonuç itibariyle talep yok. Demek ki burada rakamsal değerler üzerinde insanları bir şeylerle oyalıyorlar diye düşünüyorum.
0: Eray Hocam var mı sorunuz?
3: Yani tabii İhsan Bey ekonomi uzmanı, ekonomi olarak söyleyecek çok fazla bir şey yok. Fakat şu bunu düşünmek lazım. Şimdi baktığımızda aslında Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz üzerinden yaptığı petrol ihracatının büyük bölümü Avrupa'ya gidiyor. Yani Aden Körfezi'nden değil aslında Süveyş kanalından geçerek Avrupa'ya gidiyor. Bu aslında

0: ne kadar etkiler? Biraz onu aslında sormak isterim.
1: Tabii burada Amerika'nın planlamış olduğu Eray Hocam genelde Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirmek. Mesela Amerika birçok şeyde kendi istediği ve açıkladığı her şeyi başardı. Yani Venezuela'nın petrollerini aldı, Irak'taki petroller, yani dünyadaki petrolün kontrolünü zaten eline aldı. Aramco'dan sonra Amerika ikinci sırada. Yani bundan sonra enerji tarafında belirleyici olacak ülke Amerika ve dolayısıyla Suudi Arabistan'ın köşeye sıkıştırılması ister istemez bölgesel savaşı tetiklediği gibi enerji tarafında yeni krizleri. Ama Kafkaslar'da da savaşlar bitmedi. Yani orada da gıda krizi geliyor ve dolayısıyla fiyatlara yansıma noktasında kısa vadeli bir çözüm olacağını ben tahmin etmiyorum. Bu uzun vadede planlanmış bir 2030 yılında planlanmış bir süreç olduğu için buradaki kontrolle kimin güdümünde olursa olsun bölgesel savaş tetiklenirse yine enerji tarafında yükseliş yönlü yansır. Yani burada düşüşün tamamen görmemiz için, oradaki boğazların tamamen açılması için jeopolitik anlamda ülkelerin de silahları susturması lazım. Silahlar yine konuşmaya başladıkça bölgede enerji krizinden başka konuşacağımız bir şey şu anda yok. Ama dediğim gibi diğer önemli bir risk de Kafkaslar'da gıda krizi ile alakalı bir sorunumuz daha olabilir diye düşünüyorum.
2: Tabii bir de emtia parantezi açmak lazım. Hazır İslam Bey de buradayken altının akıbeti ne olacak? Şimdi 8 bin liraya kadar gramı çıkmış bir altından söz ediyorduk. İran'a saldırılınca bunun daha da fırlayabileceği, 10 bin liraların üzerine çıkabileceği varsayımıyla hareket eden vatandaş gitti. Altına da hücum etti ama öyle olmadı. Altın yükselmedi. Kimse savaş ortamında altının düşmesini beklemiyordu. Hatta yükselebileceğini umuyorlardı. Bu yüzden de altına yatırım yapma eğilimi içerisinde oldular. Ama altın çakıldı. 6 bin liraya geriledi. Şimdi biraz toparlama var. 6.745 liraymış bugün. Piyasa öyle kapanmış. Ama tabii şu anki durum petrol yine 110 dolara yaklaşıyor. Altında nasıl bir seyir izlenir? İnsanlar bunu merak ediyor haliyle. Almak zorunda olanlar altın beklesin mi? Biraz daha düşer mi? Yoksa yatırım yapmak için doğru bir zaman değil mi? Buyurun.
1: Altın yıllık getirisini zaten Ocak ayında verdi. Yani gramında 2000 liraklık bir yükselişle birlikte 6157 lira seviyesine yıla başlamıştı. 8157'ye kadar çıktı. Ve dolayısıyla savaş başladıktan sonra bütün körfez ülkeleri altın satmak zorunda kaldı. ETF'lerde, sanal ortamda işlem yapan yatırımcılar da altın satmak zorunda kaldı. Bu savaş tarafında sadece petrol tarafından değil finansal piyasalarda altın, gümüş gibi değerli madenleri de alıcısı, yani Amerika'nın, İsrail'in kazandığı bir süreç var karşımızda. Çünkü dünyada altını ve gümüşü neyle topluyorsunuz? Dolarla. Dolar kimin parası? Amerika'nın parası. Ve köşeye sıkıştırdığınız ülkeler dolar ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda bırakılınca haliyle başta Çin olmak üzere ülkeler şu anda altın rezervlerini stokluyor. O yüzden uzun vadede altın sınırlı bir maden, sınırlı bir varlık olduğu için uzun vadede yatırımcısını üzmeyen bir emtiadır. Ama kısa vadeli dalgalanmalara karşı, ki petrol fiyatlarındaki yükselişler baskı yine mutlaka devam ettirir. Ama bugüne kadar gerçek bir enflasyonu, gerçek bir savaşı satın almamış bir altın piyasasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim.
2: Yani ne demek bu, biraz açar mısın?
0: Bir de yıl sonu tahmini ne olabilir?
2: Bir de yıl sonu tahminlerini alalım.
1: Bu yıl özellikle geçen hafta gram altın TL fiyatında 7.229 lira, ons altın tarafında 4.600 dolar seviyelerini gördüm.
2: Evet, şu an 4.000.
1: Ama bundan sonra tekrar tekrar petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte, jeopolitik gerilimle birlikte tekrar gerilemenin, baskılanmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Kısa vadede yatırımcısı 4.300-4.600 dolar aralığını takip edebilir. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman altın tarafını destekleyen faktör yine enflasyon, yine savaş ve fiziki altında merkez bankalarının alımları. Bunlar altın tarafını yine pozitif yönde desteklemesini bekliyoruz. O yüzden yılın son aylarında tekrar 5000 dolar denemesini yapabilir mi? Evet, yapabilir.
2: Yani biz çok şükür altınlarımızı vatan toprağına taşıdık ama şimdi baktık ki Avrupalılarda böyle bir eğilim var.
3: Topluyor, evet. Amerika
2: Birleşik Devletleri'nde bir hayli altınları varmış. Niye Avrupa'ya getiriyorlar? Ne bekliyorlar yani? Amaçları ne bundan? Maksatları nedir?
1: Fransa, Almanya gibi birçok ülke kendi altınlarını artık kendi ülkelerine getirmek gibi bir gayret gösteriyorlar son 3 yıldır. Evet. Bunun başlı nedenlerinden bir tanesi bir savaş hazırlığı. Dünyada bir savaş hazırlığı var finansal anlamda. Çünkü savaşta geçerli olan bütün dünya merkez bankaların gerçek para olarak tanıdığı tek para sistemi altındı. O yüzden merkez bankaları rezervlerini sürekli altın olarak artırmaya devam ediyor. İkincisi de küresel ekonomik kriz. Büyük bir tufan. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Şu anda enflasyon var, petrol fiyatları yükseliyor ama önlenemez bir petrol fiyatlarının yükselişi, önlenemez ve kontrolden çıkan bir dünya enflasyonuyla karşı karşıya kalan küresel piyasalarda çöküş kaçınılmaz olur. Yani bugünleri çok yad edeceğimiz rakamlar da karşımızda olabilir. O yüzden Avrupa bunun tedbirini ve önlemini şimdi de almaya gayret gösteriyor ve Amerika'ya güvenmiyor. Ve burada kendi ülkelerine çekmek suretiyle hızlı bir operasyon yaptığını da son yıllarda gözlemliyoruz.
2: Şimdi biz bir yine 108 doları geçti Brent petrol. Biz bir 120 doları gördük. Ya evet. 150 dolar olursa ne olur? Daha somut bir şeyler söyleyin bize.
1: Petrol tarafında 150 dolar ve üzerindeki rakamlar bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tekrar hortlama riskini artırır ve dünya genelinde enflasyon kontrolden çıkar. O yüzden enflasyona karşı hesap yapan, enflasyon karşısındaki planlamasını yapan kişiler de ona göre hazırlığını yapması lazım. Ki ben Ocak ayından beri şöyle bir öngörü ve iddiada bulunuyorum. Aslında bu savaşı bilerek ve isteyerek sürdürenler dijital paralara geçiş için şu anda bir altyapı oluşturdu. Asıl hikayenin sonunda dijital paralara geçiş dönemi olacaktır.
2: Allah Allah. Bir de dijital paramız eksikti. Şu anda Bitcoin kaç dolar? Kaç dolar?
1: Bitcoin tarafında da satışlar var Banu Hanım. 77.274 dolar seviyesinde. Muhtemelen bir 75 bin dolar denemesi tekrar yapar. Ama
2: rekoru
1: bizim bahsettiğimiz rekor tarafında 110 bin dolar seviyesinin üzerinde rakamlar vardı. Ondan sonra satış baskısı hızlandı. Bu savaşla birlikte baskılandı. Ama büyük bir piyasa olduğu için buradaki pozisyonlar biraz daha karışık. Değerli metaller gibi, altın, gümüş gibi değil veya borsalar gibi değil. Biraz daha farklı bir mecra burası. Kripto para piyasası bundan sonraki süreçlerde daha dikkat edilmesi gereken bir sürece girdi. O yüzden yatırımcılar kripto para piyasasındaki altcoin'leri hiçbir zaman önermiyor. Çok riskli bulduğumuz, ben özellikle belirtmek isterim. Çok dikkat edilmesi gereken bir süreç içerisindeyiz. Çoğu vatandaşlar bundan sonraki süreçlerde kripto para piyasasında çoğu parasını batıran insanların sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz İslam Bey. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Hakikaten endişelenmenin haklı olarak değerlendirileceği bir süreci yaşıyoruz. Babil Mendebi'nde tıkanma ihtimali işi çok başka noktalara götürebilir. Süreci takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yetkililer de gerekli tedbirleri alacaktır. Hem ülkemizde yani, hem de dünyada.
4: Trump Netanyahu'nun İsrail'in peşine takıldı. Dünyada bir Hürmüz sorunu yoktu. Hürmüz sorunu bir kör düğüme dönüştü. Yetmedi. Şimdi Babil Mendeb sorunu çıktı. İşte İsrail'in peşine takılırsan böyle olur. Evet. Ama bedeli tüm dünya ödüyor. Evet.
3: Aslında yani süreç belki de şunu da hatırlamak lazım Banu Hanım. Yeni başlayan bir şey değil bu. Biden döneminden beri Rusya-Ukrayna savaşından tutun. Bunlar az önce hani söyledi ya İslam Bey, bir savaş hazırlığı, neden altınları herkes kendi ülkesinde topluyor diye. Aslında bunun emareleri işte bu Rusya-Ukrayna savaşının desteklenmesi, Biden ve işte İngiltere'nin bu işte iyice körüklüğü olması, oradaki işte sevkiyat zincirinin artık kırılıyor olması, enerji krizleri, Avrupa'yı birçok noktada aslında eline ayağını bükmüş olmaları. Bir taraftan da bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Babil Mendeb'in kapatılma ihtimali. Bütün işte o Avrupa ve ABD arasındaki hep o çatlak diye bahsediyoruz ya. Bunların hepsi aslında hem bütün Avrupa'yı hem bütün dünyayı hem bir işte enerji krizi, gıda krizi, tahıl krizi ya da işte sevkiyatla alakalı birçok sıkıntının olduğu ve sürekli bir güvenlik endişesinde herkesin silahlandı. Yani çok daha büyük bir savaşa yatırım yaptığı bir döneme çekti, getirdi. İşte böyle olduğu için biz bu krizlerle, çok daha belki büyük krizlerle de yüz yüze kalma ihtimalimiz onun için var.
5: Belki bir, yani Hürmüz Boğazı'ndan çok daha tehlikeli bir noktada bulunuyoruz. Çünkü Hürmüz'de karşısında, Amerika'nın karşısında doğrudan İran'ın kendisi vardı. Ve İran, Hürmüz'deki ABD varlığına karşı yaptığı ya da

0: Arap ülkelerindeki Amerikan varlığına karşı yapmış olduğu saldırıların bedelini kendi ülkesinde ödüyordu ve doğal olarak orada bir karşılıklı olarak savaşma durumu olduğu için İran da temkinli davranıyor. Aslında ABD de bu konuda çok temkinli davranıyor. İki taraf da bedel ödeyebilecek bir noktada. Fakat burada hiçbir şekilde İran bedel ödemeyecek. Yani İran elinde ne kadar silah varsa, füze varsa bunları yıllardır Yemen'de Husilere vermiş durumda. Ve Husiler bunun Kızıldeniz'de istediği kadar kullanabilirler. Bunu kullandıklarında karşılığında bedel olarak ona bir hava saldırısı gerçekleştiğinde de Husiler bir şey kaybetmez. Yani sivil kayıpları olabilir. Onun da çok umrunda olmaz. İran'ın hiç umrunda olmaz. Doğal olarak burada asıl tehlike İran'ın kendi vekil gücü olarak tırnak içinde söylediğimiz o şeyler var diye, Lübnan'daki Hizbullah gibi, Yemen'deki Husiler gibi vekil güçlerinin ödediği bedel İran'a hiçbir şekilde fatura edilmiyor. Biliyorsunuz Lübnan Savaşı'nda Hizbullah'ın tüm liderlik mekanizması ortadan kalktı. Tamamen dahiye yerle bir edildi. Yani Nasrallah öldürüldü. Bütün Hizbullah liderlerinin askeri yapının tamamı dağıldı. Mahvoldu o açıdan, değil mi? Fakat bu olurken İran bununla ilgili bir bedel ödedi mi? Hayır. Aynı şekilde Husiler de burada savaşacaklar. Muhtemelen yani Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Yemen'in bir hava kuvveti olmadığı için doğru dürüst, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri burada çok yoğun saldırılar gerçekleştirecek. Husilerin kapasitesini engellemeye yönelik pek çok hamle de yapmış olacak. Doğru. Ama bundan dolayı Husiler bedel öder mi? Öder. Yemen halkı zaten yıllardır bedel ödüyor. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş. Bu durumda İran hiç bedel öder mi? Hayır. İran oradaki bir küçük bir yapıya vermiş olduğu destek karşılığında Suudi Arabistan'ı da, bütün körfezi de, bütün petrolü de, dünyanın bütün dengesinde sarsabilecek bir güce sahip mi? Sahip.
1: Peki.
0: Mesela zaten tam olarak da terör tam olarak budur zaten. Yani size bir bedel olarak ödemiyorsunuz. Yani emperyalistler bugüne kadar bu taktiği yıllarca kullandılar. Siz bunu bir bedel olarak, kendinize yönelik bir bedel olarak hiçbir şekilde ödemiyorsunuz. Ama dünyanın diğer bütün mazlum halklarını ödetiyorsunuz. Burada roller değişmiş durumda. O rollerin yerini İran almış durumda ne yazık ki.
1: Bu arada başka bir belirsizlik var. Bir süredir ekranları da son dakika notu olarak yansıtmaktayız. Şimdi İsmail Kartal'ın istifa ettiği ile alakalı evet. Son dakika notunu biz ekrana vermiştik az önce. Aziz Yıldırım'dan bir açıklama geldi. İsmail Kartal görevinin başında. İsmail Kartal da diyor ki dönmemek üzere istifa kararı aldım. Yani acaba neticesi ne olacak bu sürecin? İsmail Kartal görevinin başına dönecek mi? İkna mı edilecek? Yoksa İsmail Kartal dönemi kapandı mı Fenerbahçe için? Bunu da bekleyip göreceğiz. Eray Hocam, buyurmaz mısınız böyle, sizi barkomuzun önüne alalım. Dünyada neler oluyor? Biz Yunanistan'la uğraşıyoruz. Evet. Şimdi Yunanistan'dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Malum İsrail'le oldukça kapsamlı olduklarını düşündükleri bir hava savunma sistemi anlaşmasına imza attılar. $3.5 milyar galiba. Evet. $3.5 milyar. Aşil'in tendonu deme ihtiyacı duydum. Aşil'in kalkanı ismini verdikleri bir hava savunma sistemi. İşte içinde Davud'un sapanı var, Barak MX'ler var, Spider'lar var falan. Bunlardan kuracaklarmış. Buna karşı da bunu da Türkiye'ye karşı yaptıklarını, Türkiye'den gelecek tehditlere yönelik olarak kurguladıklarını ve kendilerinin artık çok güvende olduklarını falan ilan eden sayısız açıklama var. Ama bazı açıklamalar var. Onları ekrana yansıtmak istiyoruz. Şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanı Gera Petridis'in bir açıklaması var. Onu bir ekrana taşıyalım. Ne diyor Gera Petridis? Özellikle bu süreç ve son dönemde yaşananlarla alakalı bir izleyelim. Peş peşe bütün açıklamaları verelim arkadaşlar.
2: Και πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Έχουμε επιθετικούς γείτονες. Η χώρα είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Πρέπει να πληρώνουμε πολλά λεφτά για την άμυνά μας. Αυτές οι Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35, η δύναμη που έχουμε στη θάλασσα, στην ξηρά, η ασπίδα του Αχιλλέα, αυτά είναι δισεκατομμύρια που μακάρι να ήμασταν Λουξεμβούργο να τα χρησιμοποιήσαμε όλοι για την κοινωνία. Δεν μπορούμε. Πρέπει να τα διαθέτουμε εκεί. Άρα το ένα ακόμα μέρισμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι έχει κενό κυβερνητικό. Μία πάνωπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας.
1: Evet, Flores'in açıklamasını dinledik. Saldırgan komşularımız var diyor. Biz diyor Lüksemburg veya Hollanda değiliz diyor. Yani onların etrafında saldırgan olmayan komşular var. Almanya gibi mesela. Şimdi Almanya büyük ordu kuracağız, çok ciddi yatırım yapacağız diyor ya. Fransa tarafından açıklama geldi. Almanya bu ordu

0: Kimin için kuruyor? Hani biz hiç kimseyle savaşmak istemiyoruz. Bizi de bilgilendirirseniz iyi olur diyor. Çünkü Avrupa'daki aslında bütün dünya savaşlarının içerisinde Fransa ile Almanya vardı yani. Şimdi Yunanistan Adalet Bakanı da demiş ki bizim işte barışçıl komşularımız yok, saldırgan komşularımız var. Bu yüzden bu paraları harcamak zorundayız. Aslında biz çok isterdik size dağıtmayı, toplumun refahı için bu kaynakları aktarmayı ama kendimizi savunmak zorundayız. O yüzden İsrail'e 3,5 milyar dolara bayılmak zorundayız diyor Sayın Bakan.
1: Şimdi bugün tarihe not düşmesi açısından buradan söyleyeyim. Bu aşil maşil işleri de bunların içindeki Türk korkusunu gideremez. Yani onu söyleyeyim. Burada tabii maksatlı olarak Türkiye düşmanlığı üzerinden maalesef şu an sözde Yunan elitleri dediğimiz Yunan hükümeti ve işte bakanları, üst düzey bürokratları kendilerine siyasi bir kazanç sağlamak için Türk düşmanlığı üzerinden bir politikayı Yunan halkına pompalamaya çalışıyorlar. Evet. Mevzu bu. Söylediklerinin saha gerçekliğiyle hiç alakası yok. Birazdan yazıda da gelecek. Ne diyor? Rafael'leri bilmem, F-35'leri. Rafael'ler çöp oldu. Keşmir'de.
0: Evet, Keşmir'de çöp oldu. Yani, nasıl çöp oldu?
1: Yani herhalde bir Aselsan şeyi var yani orada anladığım kadarıyla. Çünkü bizim can dostumuz Pakistan'la yaptığımız askeri işbirliği anlaşması, İslamabad deklarasyonu var bakın yani o bir ittifak anlaşmasıdır. Yine Can Azerbaycan'la Şuşa beyannamesi var. O beyanname deklarasyon olduğuna bakmayın, içeriğine bakarsanız bal gibi böyle bir ittifak anlaşmasıdır. Yani bizim üç kadim dostumuz
0: bunlar. İsrail de takip ediyor. İsrail istihbaratı almış bilgileri. İsrail basınına servis etmiş. Yani Pakistan'a, İslamabad'a durmadan Türk ve Çin askeri kargo uçakları inip inip kalkıyormuş.
1: O teknik ayrıntılarını biliyoruz. Şu mevzuyu çok uzatmamak adına söylemeyeceğim ama yani neticede bizim oradaki teknolojimizi o kardeşlerimize sunduk ve onlar orada kullandılar bunu. İşte Koral adını da söyleyelim. Koral 1'di o zaman yani şu an. Koral 3 çıkmak üzere. Hani ne oldu? Rafael'ler çöp oldu. Yani göremediler Pakistan uçaklarını ve Pakistan uçaklarının üzerindeki hava hava füzeleriyle de bir anda 5 tane Rafael çöp oldu yani. Şimdi biz dediğim gibi o Koral 1'di. Benim açık kaynak bilgisi yani bir resmi şeye dayanmıyor ama dünya basınından da derlediğimiz bilgiler bize bunu söylüyor. Yani Aselsan Fransa'nın kabusu durumuna gelmiş durumda. İşte ben 34.sü düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na Polonya'dan bugün geldim. Hani orada da hakikaten bizim savunma sanayi firmalarımız, başta Aselsan, Roketsan birazdan anlatacağım. Yine MK, STM, tarih yazıyorlar orada ya. Gerçekten tarih yazıyorlar. Hakikaten ben hep şunu söylüyorum yani. Türkiye'nin büyüklüğünü anlamak için lütfen o fuarlara gidin ve gerçek manzarayı, fotoğrafı orada görün. Yani iyi ki gitmişim. Aselsan'a da tekrar teşekkür ederim. Büyük bir gurur yaşadım. Yani birkaç gün böyle nasıl diyeyim o gururu iliklerime kadar hissettim. Savunma Sanayi Başkanımız da oradaydı Sayın Haluk Görgün Bey. Onunla da konuşma fırsatı bulduk. Şu an Türkiye 185 dünya ülkesine bakın. Zaten 192 tane Birleşmiş Milletler'e kayıtlı ülke var. 185'ine 230 ayrı çeşit silah ve ekipman satıyoruz. Orada da pek çok anlaşma yaptı buradaki firmalarımız. İşte MK, Aselsan ve diğerleri. Hakikaten çok çok önemli. Şuna geçmeden bir şey söyleyeyim. İçimde kalmasın. Hani şu anki düzen bakın neye dayanıyor? Yeraltı tahkimatları ve füzelere. Şu an bakın yani bunun çözümleri çok yakında Türkiye'den gelecek. Türk firmaları bu yeni harp konseptini bizim Savunma Sanayi Başkanlığımız yazacak. Bakın bunu net olarak söyleyeyim. Bekleyelim, hep birlikte göreceğiz. Peki, şimdi burada F-35'ler diyor. F-35'leri bakın iki şey söyleyeceğim. F-35'ler 2030'da daha Yunanistan'a verilmesi planlanıyor ama biz hem Anka 3'lerle hem de Bayraktar Kızıl Elmalar'la F-35'leri yaklaşık 300 kilometrede 600 kilometreden teşhis. Bizzat bunları sorduğum için söylüyorum. Hani hiç öyle şey değil. 600 kilometreden teşhis ve 300 kilometreden vuracak kapasiteye sahibiz. Yani bizim için F-35 falan çok önemli. Artık bunlardan tedirgin değiliz. Zaten 2030'a kadar çok sayıda elimizde milli muharip uçağımızda hava kuvvetlerimize teslim edilecek.
0: Bu sene kızıl elma envantere giriyor.
1: Girdi tabii tabii seri üretimde. İşte geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı briefingimiz Baykar firmasında oldu. Orada Sayın Selçuk Bayraktar'la da görüşme fırsatımız oldu. Seri üretimde artık yani hani dünyada gerçekten bu teknolojide en üst segmentte

0: insansı, bak İHA MİHA değildir ha Kızıl Elma. İnsansız savaş uçağı. Tamam. Ve sürü konseptiyle birbirini anlayarak, birbirleriyle haberleşerek hareket eden, manevra yapan, düşman derinliklerine sızıp vurup geri gelebilen ve düşmanın göremediği, F-35'in göremediği, Anka 3'e ile zaten RCS'sine bakarlarsa açık kaynak bilgisidir. Yani radar cross section dediğimiz F-35 de aynıdır ama üzerindeki gövde içi silah sistemleri birazdan anlatacağım. İsrail'in elinde yok.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla hakikaten bir taktik durum üstünlüğü var. Şimdi Aşil konusunu sordunuz. Yani 3 tane bileşen var. Bakın şimdi bu sözde Savunma Bakanlığı'nın. Baktığınızda Aşil 2003 yıl sonra kurulacakmış. 214 bin kilometre karelik Ege'de 650 kilometre kuzey-güney cephesi olan, bakın 214 bin kilometre 650 kilometre kuzey güney hattı olan bir yeri işte adalara birkaç tane füze filan koyarak sözde bir şeyler Türkiye'ye bir stratejik denge ya da üstünlük sağlamak filan gibi. Yani hakikaten ben eğer yani şunu söyleyeyim, lütfen şu Yunan halkı şu adamın söyledikleriyle benim söylediklerimi lütfen bir kıyaslasınlar. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Dolayısıyla Yunanistan'ın gerçekten iyi Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmesi Yunan halkının menfaatinedir. Başka bir seçenek yoktur. Yani gerçekten şimdi baktığımızda İsrail Yunan halkının parasına çökmeye çalışıyor. Ya 3,5 milyar dolar. Sonuç hiçbir şey olmayacak. Ben aynı İsmet projesi nasılsa burada da yani bölünmüş sularla bölünmüş adalarda ne kadar lojistik sağlayabileceksiniz? Kaç füze koyabileceksiniz? Kaç füze koyabilir? Ben söyleyeyim, çok ütopik bir rakam söyleyeceğim. 2000 diyorum bakın. 2000 olmaz. Bak ben hadi onlar adına diyorum ki 2000 tane koy. Ya ben aynı anda 100 bin drone gönderirim. Siz ne diyorsunuz?
1: Evet.
0: Hani bize karşı bir denge ya da üstünlük sağlayabilme şansları yok. Yokken peki ne diye bu İsrail'in peşine takılıp Yunanistan'ın 3,5 milyar eurosunu kendisi söylüyor işte keşke halkını. Peki o 3,5 milyar bu kadar borca batmış, adalarını satmış, bir sürü yerini Avrupa'ya kiralamış Yunanistan. Bir de bu parayı verirse Yunan halkının durumu ne olacak hiç mi düşünmüyorlar?
1: Bunu Yunan halkının
0: düşünmesi lazım. Çünkü yıllardır Türk düşmanlığı üzerinden ürettikleri politikaların Türkiye nezdinde hiçbir karşılığı
1: yok. Hocam burada bir virgül koyalım. Aşil'in kalkanından Aşil'in topuğuna geçelim. Murat Bey'in de bize anlatacakları olur bu konuda diye düşünüyorum. Şimdi yine bir Yunan siyasetçi, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Varinakis demiş ki, ben hep diyorum ya Aşil'in kalkanı Aşil'i korumadı. Başka bir şey koysalar.
0: Efendim bunlar korusaydı İran Savaşı'nda 22.500 kilometre kareciyi koruyamadılar. Bakın İsrail'in yüz ölçümü 22.500 kilometre kare. Yani delik deşik olmuş demir kubbeyi getirip benzerini 214 bin kilometre kareye kursanız ne olacak?
1: Şimdi açıklama burada. Giannis Varinakis demiş ki Aşil'in kalkanı yerine Athena'nın kalkanını tercih ederdim. Çünkü Aşil'in sonunda ölümüne yol açan bir zayıf noktası vardı. Yani
0: bir sürü zayıf noktası var.
1: Aşil'in
0: işte
1: topuğunu
0: biraz
1: kapatmıyor
0: önce.
1: Yani.
0: Bir sürü şey var. Yani baktığınızda hani o kadar boşlukları, zaaf tarafları var ki. Yani bir kere Yunanistan'ın sistemleriyle İsrail'inki farklı. Yani adalarda bunların lojistik ikmal, bakım, yedek parça, onarım hizmet sunulması lazım. Adalar küçük olduğu için bakın kaç tane füze koyabilirsiniz?
1: Hocam.
0: Yani füze podlarında 4x4'tür. Yani her bir şey için 8 tane, 10, 16 tane maksimum füze koyabilirsiniz. Bunun dışında yeriniz olmaz. Çünkü getirip bir silahı bir yere koyamazsınız. Koyduğunuz ama bir de bunun etrafında belli bir hinterlandı orada nasıl diyelim? Yani konuşlandırma alanınız olması lazım. Adalar ne kadar Allah aşkına yani?
1: Bilmiyorum hocam.
0: İşte yok yani hani askeri açıdan baktığınızda hakikaten çöp bir proje.
1: Hocam,
0: baştan söyleyeyim.
1: Teknik açıdan, askeri açıdan bakıyorsunuz. Bir de işin mitolojik boyutu var. Murat Bey'den dinleyelim mi? Buyurmaz mısınız? Buyurun siz de böyle alalım. Yani Aşil'in kalkanı, Aşil'i korumadı. Niye Aşil'in kalkanı dediler bunlar?
0: Evet.
1: Biraz yani aptalca olmuş bence.
2: Yani şey Yunan mitolojisindeki işte hani hep herkes seyretmiştir o hani Truva şey savaşı.
0: İşte hayal aleminde yaşıyor bunlar.
1: Evet. Buyurun abi de siz de böyle alayım.
0: Şöyle. Hayal aleminde yaşadıkları buradan belli zaten.
1: Yani onlar inanıyor neticede de.
3: Yani şimdi bu Yunanistan mitolojik öyküleri kullanmayı çok seviyor. Aslında bütün batılılar çok seviyorlar biliyorsunuz. Aşil meselesi İlyada, Homer'in destanı olan İlyada'da geçiyor. Ve İlyada'da yani yaklaşık M.Ö. 1200'lü yıllarda Anadolu'da Troya'da bir savaş olduğu düşünülüyor. Arkeologlar da bunu onaylıyorlar. Homer

0: Oradan öldürüldü zaten. Aşil Kalkanı dediğimiz meseleyi de yine tanrıça demircilerin tanrısı olan Hesiodos.
1: Akileos'un vurulduğu an böyle gelin. Birlikte izleyelim. Tabii Brad Pitt ve Truva filmi o dönemin popüler filmlerinden biri. Topuğundan vuruluyor.
0: Topuğundan vurulunca, orası tuttuğu için
1: etkilenmeyecek.
0: İşte biliyorsunuz.
1: Ama topuktan vurulunca öldü. Tahtalı.
0: Yani bu açıdan da Aşil kalkanı kim yaptı Aşil kalkanını? Onu da yine Yunan tanrılarından Hesiodos, yani demircilerin tanrısı olan Hesiodos'a altından ve değerli madenlerden yapılmış, kesinlikle işte ölmeyecek, çok koruyacak. İşte düşmanlarının gözlerini kör edecek, büyük bir ışınsal şey sağlayacak bir kalkan olarak Yunan mitolojisindeki yerini aldı. Ama Aşil kalkanı Yunanlıları koruyamadı ve o şekilde Paris tarafından öldürüldü. Bu sembolik şeyleri kullanmayı Batı dünyası çok sever. Biliyorsunuz bu Truva Savaşı'na gelinirken, yani Aşil'in komutanı olan Miken kralı Agamemnon'du. Agamemnon adını nereden biliyoruz? İstanbul işgale gelen İngiliz ordusunun donanmasının baş gemisi Agamemnon gemisiydi. Zaten bizim felaketimiz olan Mondros Ateşkes Anlaşması da Agamemnon gemisinde imzalanmıştı. Batılılar Anadolu'ya karşı, Türklere karşı kullanmış olduğu bütün bu şeyleri, sembolleri hep kullanmaya devam ederler. Bir de şöyle bir şey var. Yani Troya, Hektor ve Paris Anadolu ruhunu temsil etmiştir tarih boyunca. Hatta öyle rivayet edilir ki yani Fatih Sultan Mehmet Troya'nın intikamını aldık Aşil'den şeklinde konuştuğu rivayet edilir. Mustafa Kemal'in de aynı şekilde Troya ile alakalı Yunan bozgunluğu üzerine biz bu Aşil'in kalkanını da gömdük. Aşil'e de akaları da.
1: Truvalıların Türk olduğu yönünde iddialı.
0: Yani şunu biliyoruz, arkeolojik veriler Truvalıların. Troya Savaşı'nın o milattan önce 1200'lerde yapıldığı düşünülen savaşın aslında Troyalıların bir Yunan halkı olmadı. Yani akalarla alakalarının olmadığı bir Anadolu halkı oldu. Aynı tarihte Anadolu'daki diğer Anadolu'daki yaşayan kavimlerin de bu savaşta Troyalılarla beraber Yunan ordusunu, yani akalara karşı mücadele ettiğini biliyoruz.
1: Buradaydı, Karadeniz
0: evet, İskitler de buradaydı. Bütün bunların bir konfederasyon halinde Yunan işgaline karşı direndiklerini ortaya koyuyor aslında.
1: Aslında İskitler Türktü.
0: Yani İskitler de sakalar, yani Türk olma ihtimali yüksek olan bir kavim. Çünkü demircilikle uğraştıklarını biliyoruz. Özellikle at koşum takımları, mızraklar ve atla alakalı, atçılıkla alakalı oklar vesaire, bu gibi pek çok şey İskitlerden kalan malzeme, onun bize Türk olduğuna dair
2: bir genetik araştırma yapmışlar, böyle tarihsel yani Türk soyunun İskitlere, akalara dayandığına dair de bir makale okumuştuk.
1: Evet, biraz iddialı olabilir. Delillendirilmesi belki çok zaman alacak ya da belki hiçbir zaman delillendirilemeyecek bu iddialar, ama böyle de bir gerçek.
0: Ama seçilmiş olan şey tuhaf yani. Aşil kalkanı gerçek anlamıyla koruma sağlamamıştı. Mitolojiye göre de yani. Bu mitolojiye göre de koruma sağlamamıştı. Ve Apollo'nun, yani işte diğer tanrılar biliyorsunuz bölünmüştü Troya'da.
1: Neden Athena peki?
0: Çünkü orada aslına bakarsanız Athena ve diğerleri, Hera gibi diğer tanrılar Yunanistan'ın, Yunanlıların, akaların yanında yer alırken, diğer tarafta Afrodit gibi Apollon gibi diğer tanrılar da Troya'nın yanında yer almışlardı. Ve Apollon o fikri vermişti, mızrakla topuğundan vurursanız ölür diye o bilgiyi de yine Apollon vermişti. Apollon peki Yunan mitolojisinde ne ifade ediyor? Güneşi, Anadolu güneşini temsil ediyor aslına bakarsanız bir nevi.
1: Evet, yani tamam, savaşta tanrılar da taraf tutmuşlar vesaire. Zaten bütün iş Afrodit'in başının altından çıkıyor. Yani aşık olmasalardı hanımefendiyi kaçırmayacaklardı, getirmeyeceklerdi.
0: Hera'yı kızdırmamış olacaklardı.
1: Hera kızmıyormuş olacaktı. Bu savaşta çıkmayacaktı belki ama. Şimdi kalkan için neden Athena'nın kalkanı olsaydı bari diyor eski Dışişleri Bakan Yardımcısı. Yani onun kalkanının da bir özelliği mi var acaba Aşil'inki gibi? Yoksa hani mesela Ares'in falan kalkanı daha havalı olabilir neticede savaş.
0: Yani tanrısı, şöyle tabii Yunan mitolojisinde Ares kötülük yapan savaşın tanrısıdır. Yani bütün felaketleri, kötülükleri ve zulmü de yapabilecek olan savaş tanrısı.

0: Atina bilgelikle beraber olan savaş tanrıçasıdır ve o sebeple Atina'nın zaten kurucu tanrısı olarak Atina şehrine ismini veren tanrıdır. O savaşta adaleti ve bilgeliği de temsil eder. Evet, Aşil kalkanı gibi değildir yani. Evet,
1: çok adildir Yunan toplumu. Toplumu demeyelim de en azından yöneticileri. Hiç soykırım falan yapmamışlardır. Moğra'da Türkleri katletmemişlerdir. Yanya tarafında Arnavutları katletmemişlerdir. Çıkıp da ardından bütün bunları yapmamış gibi Anadolu topraklarımızda ondan sonra bizleri katletmemişlerdir. Çıkıp böyle işte abuk sabuk konuşurlar.
0: Yani 20. yüzyılın 19. yüzyılın sonundaki belki bu topraklarda görülen en büyük soykırım Mora Yarımadası'nda gerçekleşen Türklere yönelik soykırımdı. Katliam. Ne yazık ki biz de bu konuda çok fazla bir şey söylemiyoruz. Biz bir Türk-Yunan dostluğu hikayesini sürekli artık bir husumet kalmasın diye sonuçta biz İstiklal Milli Mücadelemizi Yunan ordusuna karşı verdik. İngiliz destekli. Doğal olarak bir husumet oluşsun istemiyoruz. Gerçekten de Türk devletinde, Türk toplumunda Yunanlara karşı bir öfkesi, bir husumeti yok ama bundan dolayı belki biz bu soykırımı sürekli bir tarafta kenarda tutmaya gayret ettik. Üstüne varmıyoruz. Bazıları olmamış soykırımları sürekli kullanıyorlar. Evet, anlatmaya devam ediyorlar. Devletlerini bunun üzerine bina ediyorlar. İsrail'de olduğu gibi ya da Ermenistan'da olduğu gibi. Ama bizim Mora Yarımadası'nda yaşanan soykırım, yani bugün Yunanistan'ın işgal ettiği o topraklardaki Türk soykırımı açık ve net bir soykırımdır. En büyük tarihteki soykırımlardan biridir. Çünkü soykırım sadece insanları katletmekle bitmemiş, bütün tarihsel kültürel mirası da yok etmiştir. Kanıtı da Selanik ve Atina ortadadır.
1: Yani. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Sizi yerinize alayım. Bizi bilgilendirdiniz bu hususta da. İşin bir de yani aşık
2: boyutu. Dolayısıyla zaten o Savunma Bakanı'nın söylediği bileşenlere bakarsanız zaten bunların olma ihtimali yok. Bu gerçekten aslında arka planda İsrail'in Yunan ana karasına yerleşme, adalara yerleşme projesidir. Bakın zaten ABD Yunanistan'ı işgal etmiş vaziyette. Şimdi bir de İsrail bu Aşil'le Maşil'le aslında Yunanistan'ın ana karasına ve paraya, Yunan parasına çökmeye çalışıyor. Şimdi yani işin siyasetini biraz daha fazla konuşmamız lazım.
1: Bir açıklama
2: askeri
1: daha var.
2: Askeri açıdan bizi çok etkilemez.
1: Mesela Varoufakis demiş ki yani yöneticileri için, başbakanları için soykırımcı Netanyahu'nun suç ortağı demiş. Şimdi o açıklamayı da arkadaşlarımız hazırlıyorlar.
2: Yunanistan'da da aklı selim düşünenler var
1: yani
2: demek ki.
1: Şimdi Güney Kıbrıs'ta millet sokaklarda yani.
2: Bakın Güney Kıbrıs İsrail tarafından işgal edildi. 20 bin yerleşimci getirmişler oraya. Aynı proje üzerinden bakın bunların niyeti ben söyleyeyim. Yunanistan'a ve Yunanistan'ın adalarına Yahudi yerleşimciler getirip böyle oraları da işgal etmek. Yani dertleri İsrail'in batıya doğru genişlemek.
1: Bir bakalım beyefendi ne demiş.
3: Κύριος Μητσοτάκης είναι συνεργός του γενοκτόνου Νετανιάχου. Και αυτό όσο αφορά τη χώρα μας, υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι θωρακίζεται η χώρα όταν γίνεσαι συνεργός ενός γενοκτόνου, όταν κάποιος θα βάλει στο μάτι τη χώρα μας ότι αυτή η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ θα μας βγει σε καλό, πιστεύει κανένας ότι αν κάποιος Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν ή κάποιος άλλος, κάνει ντου να μπει στη Ρόδο, θα κινητοποιηθεί η Ισραηλινή αεροπορία υπέρ της ελληνικής? Υπάρχει κάποιος αφελής που να το πιστεύει αυτό? Με την Άγκυρα θα τα βρουν οι Ισραηλινοί.
1: Yani Varoufakis de bunları söylemiş işte. Miçotakis.
2: Yani ama her tarafın merkezinde dikkat edin.
1: Soykırımcı Netanyahu'yla
2: yani
1: suç ortağıdır.
2: Yani işte Rodos'a girerse işte İsrail'le falan. Ya hakikaten şu Türk korkusundan bunlar ne zaman arınacaklar? Sanmıyorum arınabilecekler. Ancak yani bu işte başka tarihsel süreçler içerisinde başka başka olaylarla Yunanistan'ın karşı karşıya kalma riski var.
4: Yani burada bir soykırımcıyla suç ortaklığı vurgusu bence çok önemli. Evet. Çok altı çizilmesi gereken bir nokta.
1: Çünkü
4: burada,
1: Yunan halkı da aynen Varoufakis gibi düşünüyor.
2: İsrailleri sevmiyorlar yani. Yahudileri sevmiyorlar.
4: Burada şimdi bir skandal ortaya çıktı aslında. Çok üzerinde durmadık ama bence üzerinde durulması gereken nokta o. Aşil kalkanının kaynak kodlarını İsrail'in Yunanistan'a vermeyeceği ortaya çıktı. Evet. Bu iddialar üzerine İsrail güvenlik birimlerinden açıklama yapıldı. Dediler ki evet biz bunun kodlarını vermeyeceğiz. O zaman ne olacak? Yunanistan'da parlamentoya getirildi bu konu. Yani Aşil kalkanını kuracak ama bunu Yunanistan İsrail yönetecek. Hı. Bize kaynak kodlarını vermeyecek diye. Bu çok ciddi bir sorun. Sen şimdi 3 milyar avroluk bir şey alıyorsun, Aşil Kalkan diye bir sistem kuruyorsun.

0: diyorsun ama sana kaynak kodları açılmıyor. Bu kaynak kodlarını İsrail kullanıyor. Burada Yunanistan'a çok büyük bir kazık atıyorlar. Evet. Bakın biz bunu şeyde yaşadık. F-16'lar evet. alınırken rahmetli Özal'ın en büyük mücadelesi F-16'ların kaynak kodlarını değiştirmek oldu. Hı hı. Ve başardı onu. Hı hı. Yani biz kendi tehdit ve fırsat önceliklerimize göre F-16'ların kaynak kodlarını yeniden yazdık ama çok büyük bir mücadele verdi. Evet. Ama 28 Şubat'ta gittiler İsrail'den Heronları aldılar. O Heronların kaynak kodlarını İsrail o zaman bize de vermemişti.
1: Vermedi.
2: Hı hı. Kaynak kodu ne demek hocam?
0: Bir cümle aktarayım hocam. Hı. Çok önemli bir soru sordunuz. Biz Heronları Batman'daki üstten kaldırdık. Havada kaybettiğimizde Tel Aviv'den devreye girdi indirdiler. Evet. O zaman fark ettik ki ya İsrail kendine bir arka kapı koymuş. Oradan girebiliyor ve görüntüler, Heronların görüntüleri önce Tel Aviv'e gidiyor. Oradan sonra Türkiye'ye geliyor. Biz o zaman bunun farkına vardık.
1: Abdülkadir evet. abi 5 yani gün sonra Türkiye'nin alkumayına geliyor. Yani. Bak, yani
2: evet. Sürekli kaynak kodu diyoruz da dinleyen de bilmez kaynak kodu evet. ne olduğunu.
1: Kaynak kodu dediğimiz şey silah sisteminin, uçağın ya da başka bir silah sisteminin yazılımına hiç müdahale edemiyorsunuz. Giremiyorsunuz, şifreli. Ancak şifreyle girebilmeniz lazım. Şifresiz girmeye kalkarsanız da silah sistemi kendini kilitliyor ve çalışmıyor.
2: Yani sen istediğin zaman kullanamayabilirsin. Evet. Böyle bir
1: kullanamayabilirsiniz. Hı hı. Aldığınız ülke işte İsrail istediği zaman o Heronları istediği gibi kendisi kullanabilir. Başka yere yönlendirebilir. Oradan veri alır. Sonra size verir. Bunları sarıyor. Biz bunu Özgür projesiyle açtık. Havelsan sağ olsun. Hakikaten Havelsan Türkiye'nin siber gücüdür aynı zamanda. Aldık. F-16'ların bütün o bilgisayarlarını Havelsan attı. Yerine bilgisayar yaptı. Bilgisayarın içerisine de %100 yerli ve milli yazılımları koydu. Bu sayede bir F-16'nın bütün manevralarını maksimum performansta Türk pilotlarının kullanacağı hazır hale getirdi.
3: Hocam hazır yerli
1: buna ve teknoloji milli. Denir. Buna Türk mühendisi denir. Var olsunlar yani.
3: Hazır yerli ve milli dediniz. Yerli ve milli bir Tabii. şey getirmek istiyoruz Barkom'uza.
1: Bugün çok önemli 300, bir şeyler söyleyeceğiz. 300, gerçekten.
3: 300 ER havadan atılan balistik füze Akıncı TİHA ile birlikte ilk kez görüntülendi. Yani
1: bunu biraz anlatayım ben.
3: O füze ne anlama geliyor?
1: Çok büyük anlamlara
3: bunu
1: geliyor.
3: Biraz konuşalım istiyoruz.
1: Sizi de tebrik ediyorum. Siz seçmişsiniz bunu.
3: Evet.
1: Çok çok değerli bir konu seçmişsiniz. Şimdi 300 ER'yi söyleyeyim önce. ER extended range demek. Hı. Yani arttırılmış menzil anlamına geliyor.
3: Arttırılmış.
1: Şu an dünyada
3: şurada 500 artı kilometre diyor.
1: Söyleyeceğim. İşte dünyada şu an hava füzesi kapsamında maksimum menzil iddiaya göre ortalama 250 kilometredir. Yani tamam mı?
0: 250. Bunun menzili ne kadar?
1: Bunun menzili efendim 500 artı diye geçiyor. Yani dünyada böyle 300 bir...
0: 300 ER değil 500 ER yapsalarmış keşke.
1: 500 kilometrenin üzerinde yani. Artısı var çünkü 500'de 600 kilometre bandında demektir bu. Fakat şöyle bir şey var. Bakın size çok enteresan bir bilgi vereceğim. Roketsan sağ olsun bu füzeyi geliştiriyor şu an. Roketsan'ın bir önceki versiyonu İHA 230 füzesi. Yine SİHA'lardan atılıyor. Havadan kara hedeflerine. Tamam 150 kilometre. 150 plus diye geçiyor. Tamam mı? Bu. Ancak bu 300 ER hava füzesi. Havadan karaya değil bak.
0: Havadan havaya.
1: Çünkü kara hedefleri nispeten sabittir. Yani hareket etse de hareket alanları daha yavaştır. Bulmak daha zordur. Füze teknolojisinde zirve neresidir biliyor musunuz? Hava füzeleri. Bunu yapmak çok zor. Hareketli platformdan hem de hızlı hareket eden bir uçağı vuracaksınız ya da bir drone'u vuracaksınız. Yani bu dünyada başarılması
3: evet hocam, işte en Bozdoğan, zor. Gökhan vesaire hava füzelerinde yani çok ciddi bir angajmanımız var
1: Şöyle,
3: artık.
1: Orada zaten baktığınızda
3: orada da ciddi Bozdoğan, bir menzile ulaşabildiğimizi biliyoruz ama şimdi havaya diyelim ki bir uçan platformu,
1: şöyle bir,
3: uçak ya da işte
1: şöyle bir bilgi vereyim,
3: insansız
1: bakın,
3: hava aracını
1: bütün bu
3: Türkiye'de
1: genel
3: havaya
1: adı,
3: kaldırdınız. 500 kilometre menzildeki her yeri
1: dünyada yok.
3: Sonra
1: bakın,
3: vurabilmek
1: Banu Hanım,
3: müthiş
1: bu
3: bir şey.
1: Bu füzenin menzili şu an dünyada yok. İsteyen açık kaynaklara bakabilir. Hava füzesinin ortalama dünyadaki Amerikalılarda da öyle, İsrail'de de öyle. Özellikle oralara baktık. 250 kilometre civarında, tamam mı? Bu 500 plus diye geçiyor. Benim öğrendiğim bilgi yaklaşık 600 kilometre bandında. 500 kilometrenin üzerinde.

0: Ortalama 550-600 bandında. Şimdi baktığımızda aslında bu projenin genel adı Göktan'dır. Göktan'ın altında Bozdoğan, Gökdoğan ve işte bu 300 ER bulunuyor. Bu hava hava füzesi. Yani uçaktan atılıp uçağa vuruyor. İHA'dan atılıp İHA'yı vuruyor. Ne kadar? 500 kilometrenin üzerinde. Dünyada yok böyle bir şey. Hakikaten Roketsan'ı böyle saygıyla selamlıyoruz yani.
1: Başka bir başlığa geçelim istiyorum ben.
0: Çok çok etkili bir sistem. Çünkü düşünün bir şeyi hareketli bir platformla. Ya 500 kilometreden neyi göreceksiniz Allah aşkına? Düşünün yani. Şimdi bunu tabii görebilmek için de ayrıca radar sistemleri geliştirildi. Yakında onlar da açıklanacak. Murat Ayasa serisinin 200 ve 300'leri çıkıyor. Bunu da İHA'lara takıp kullandılar. Ve denemeler de yapıldı. Sağ olsunlar. Bütün dengeleri değiştiriyor bu bakın. Hiç, yani biz artık uçak bile kullanmadan İHA'larımızda, SİHA'larımızda görüş ötesi 500-600 kilometreden istediğimiz hava hedefini vurabilecek kabiliyetiz. Demin de söyledim. Bir F-35'i şu an 600 kilometreden teşhis edip artık 600 kilometreden de vuracak hale geliyoruz. Bakın bu çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Tekrar tekrar ediyorum. Var olsun Roketsan.
1: Şimdi bir başka başlık. MK, Tolga ve Korkut. Bunlardan çokça bahsettik. Onları ekrana getirmek
0: Tolga
1: istiyorum.
0: Tolga almış başını gidiyor.
1: Şimdi bu işlem
0: o savunma sanayi fuarında gördüm.
1: Basacağız demiştik hocam. Mısır'a vermişiz MK, Tolga'yı.
0: Ya şeyde de
1: Polonya'yla da
0: MOU yapıldı. MOU yapıldı.
1: Şey var.
0: Tolga başını almış gidiyor. Bakın dünyada Tolga'nın peşinden koşuyor.
2: Tolga'nın özelliği ne?
0: Şimdi alçak irtifa hava savunma sistemi. Hmm. Bir tane de değil yani. Üzerinde 6 tane silah sistemi var. 7.62, 12.7, 20 milimetre, 35 milimetre. Bunlar bakın şimdi.
2: Neye bunlar, karşı bunlar?
0: Daha var dur abi. Bunlar bu dördü saydığım konvansiyonel silahlar. Ama atomik mühimmat kullanıyor. Yani parçacıklı mühimmatı drone ve helikopterlere karşı. Devamı var ama. Bir de buna lazer silahı eklemişler. Lazer silahı var üzerinde. Yaklaşık 2 kilometre menzilli.
1: Hocam bakın. Işın tabancası gibi bir şey mi o yani?
0: Bildiğin o uzay savaşlarındaki lazer silahı. Ve bu drone'u yok ediyor. Yani 3 kademeli, çok detaya girmiyor. 3 kademeli yok etme mekanizması var. Üstüne üstlük bunun da ötesinde Enfal 17 diye 15 kilometre menzilli. Üzerinde INS'si, GNS'si yani uydu bağ vericisi, elektronik harp podu vesairesi olan harika bir silah ve o kadar ucuza üretmiş ki bunu MK. Yani MK'yi gerçekten tebrik ediyorum.
3: Şu an izlediğimiz o mu?
0: Efendim?
3: Şu an ekrandaki o mu?
0: Tamam. Evet işte bunları hepsini yani 0 metreden 15 kilometreye kadar bu 6 çeşit 6 grup silahla otomatik olarak tespit ediyor. Hangi silahla gerekiyorsa o vuruyor. Yani insan aklı artık muharebedeki hıza yetişemiyor.
1: Şu an dünyanın da ihtiyacı bu aslında. Rusya'nın bile ihtiyacı bu. Rusya'nın bile ihtiyacı.
0: Ediyorum bak.
1: 3000 kilometre uzaktaki derinliği İHA'larla vurdu Ukraynalılar. Yani bundan herkese lazım.
0: Ya biraz önce Husileri anlattı işte kıymetli Murat Bey. Şeylerin nerelerin vurulduğunu gördük. Bunlar olsa vurabilirler mi? Ya da işte
4: hocam,
0: Ukrayna Savaşı'nda bir sürü kritik...
4: En çok alçak irtifa mı en zoru olan?
0: En zor olanı alçak irtifa.
4: İşte onu da Yunanistan işte bu aşil şeyle birlikte İsrail'den almış bir taraftan. Onu da almaya
0: çalışıyor. Ama şimdi onların kullandığı Spider, Barak ve Davud'un sapanı.
1: Hocam
0: yani bunda kıyaslanamaz bile yani.
1: Bir drone, bir maliyet drone diye bir şey yapmışlar. Onu da daha ucuz bir paraya satmışlar Yunanistan'a hesapta. Ama biz onu İsrail'de görmedik ki. Yani biz İsrail'de hiç böyle alçak irtifa hava savunma sistemi görmedik yani drone'lara karşı bir şeylerin ateşlendiğini.
0: Efendim
1: görmedik.
0: Demin de söyledim. İnanın var ya hani bir şeyin olmazlığını ispat etmek çok zordur. Şimdi bunlar alıyorlar resmen İsrail Yunanistan'ı kazıklıyor. Bak buradan söyleyeyim. Yazık yani bu paralar çöp olacak. Bizden kaynak kodlarını da vermeyecekler.
3: Bizden mi satın alsınlar?
0: Ya bizimle iyi geçinsinler. İsterlerse pazarımız açık yani ama bizimle iyi geçinirlerse
1: kaynak kodu vermeyi
0: bakın,
1: satarız. Ne
0: 1919 yılında İngilizlerin gazıyla bizi Anadolu'yu işgal etmeye kalktılar. Bir felaket oldu. Bakın Yunanistan için bir felaket. Küçük Asya ordusunu yok etti. Tamam tam olarak bu. Şimdi tutup da İsrail'in gazıyla tekrar aynı şeye gelirlerse ikinci bir felaket yaşarlar. Yapmamalarını öneririm. Tarih ve sosyoloji okumalarını öneririm. Yani burada Tolga dünyanın şu an peşinde koştuğu çok katmanlı alçak irtifa hava savunma sistemi bütünleşik. Bunun bir de radar sistemi var.
1: Evet.
0: Tamam mı? Bir de altıncı olarak, şimdi beş tane saydım, altıncı olarak da bir de bunun elektronik harp silahı var. Yani elektronik harp

0: olarak da şimdi şöyle düşünün, muharebe sahasındasınız. Düşman kaç yerden, kaç farklı şekilde gelirse hepsini düşünmüşler, tek çatıda bunu birleştirmişler ve radar menzili olarak da yaklaşık 40 kilometreden uçan kuşu, yerdeki yürüyen karıncayı bile görebiliyorlar. Hakikaten mükemmel bir silah yapmışlar. Var olsunlar
1: yani. Tabii mühimmat da önemli hocam. Az önce kısaca değindiniz ama tekrar anlatın. Atomik mühimmat nedir? Çalışma prensibi nedir?
0: Ya o evet yani o şöyle bir şey.
1: Biz bunlardan da satacağız çünkü sadece platformu satmakla bitmiyor. Bu platforma kurşun da almaları lazım. Ya. Kurşunsuz çalışmaz.
0: Ya sadece yani kurşun değil ama şimdi
1: yani sürekli bizden
0: kurşunu falan geçmiş. Bakın bu şeyin 35 milimetreliğin namlusunun ucunda bir elektronik devre var. Aynı zamanda mühimmatın içinde de bir elektronik akıllı devre var. Radar bilgisini namlunun ucundaki elektronik devreye aktarıyorlar. Tabii çok hızlı, saniyede 300 bin kilometre hızlı hareket ediyor bunlar. Aktarıyorlar. Mermi çıkarken namlu ucundan hedefin son verisini alıyor ve nerede gidip patlayacağını biliyor. Oraya gidiyor, patlıyor. Oraya gidiyor, patlıyor. Yüzlerce şarapnel oluyor. Bir anda mesela 5 mermi attınız, 500 şarapnel birden oluşuyor ve bir şarapnel bulutu oluşuyor. Bu sayede hiçbir drone'un o bulutun içinden kaçabilme şansı imha oluyor.
1: Hepsi
0: düşüyor. Şimdi bakın şuradaki zekaya bakın. Bu atomik mühimmatın patenti Türkiye'ye, MEKE'ye aittir. Bakın yani bu kadar bizim mühendislerimiz hakikaten insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Yani işte roket sanı söyledik. Hava muharebelerinde dengeler değişiyor artık. Yani alçak irtifa hava savunmada bizim peşimizden koşuyorlar. Yani orada standları gördük işte Polonya'da. Ya biz kendimiz düşünün, oradaki yetkililerle görüşemiyoruz. Her dünyanın bir sürü yerinden insanlar gelmiş, eline çantayı alan gelmiş, bizimkilerle görüşmeye çalışıyorlar. Bir de tabii Aselsan'ı da bu noktada anlatmamız lazım.
1: İşte MKE'nin tanıtım filmi bu, hakikaten çok hoş görüntüler.
0: Yani %100 vuruş hassasiyeti. Yani bu sistemden bir de yani düşman diyelim ki size elektronik harp uyguladı falan, elektronik harp korumalı aynı zamanda. Yani ne diyeyim ya, aklınızda dünyada gelebilecek bütün elektronik sistemleri bunların içerisine yerleştirmişler.
1: Sadece vatan savunmasını görevi yapmayacak. Ben her zaman diyorum ya, para basacağız bunları.
0: Evet.
1: Yani çok kolay
0: i̇şte
1: üretilen.
0: Aselsan'ın daha büyük Polonya'da yaptığı
1: bir siper platformuyla kıyaslandığı zaman bu çok daha kolay üretilen, daha hızlı üretilebilen bir sistem.
0: Bakın daha bir uygun Enfal 17 tüzesi ki en gelişmiş, içerisindeki en gelişmiş sistem, bir Şahet drone'unun Çok çok altında. Yani hem etkili, hem basit, hem de ucuz olarak üretmişler. MEKE'nin şeyi de bu, sloganı da bu. Etkili, basit, ucuz. Ve bu çerçevede hakikaten bütün silah sistemlerini geliştirdiler.
1: Dost, kardeş ve müttefik ülkelere peynir, ekmek gibi satacağız bunları. Ciddi bir
0: satıyoruz
1: kazancımız da olacak.
0: Satıyoruz
1: hocam. Hocam kimlere satıyoruz?
2: Aylık savunma sanayi ihracatı 1 milyar dolar.
0: Buldu. İşte orada
1: bu daha da artacak.
0: Şöyle
2: hedef,
0: sayın
2: ilk hedef
1: yani geometrik artabilir bundan sonra.
0: Geometrik artacak. Öyle görünüyor. Çünkü zaten dünyada artık bu belirsizlik giderek artarken dünyanın en çok ihtiyacı olan şey alçak irtifa hava savunma sistemi ve görüyorsunuz 6 tane silah yerleştirmişler. Yani hem konvansiyonel hem akıllı yapay zeka temelli akıllı füze sistemleri. Bir de lazer koymuşlar.
1: Gürzün görüntülerini de versin arkadaşlar.
0: Ama şunu da söyleyeyim. İsrail orada yine savunma sanayi başkanımız açıkladı. Birkaç gün öncesi yani şöyle. 1 Eylül itibariyle 6.4 milyar dolara ulaşmışız. Yıl sonu teslimatları da düşünüldüğünde geçen seneki 10 milyar rakamını biz çok geçeceğiz. Bunu söyleyeyim. 11. sıradayız. Muhtemelen önümüzdeki yıl 11'den daha yukarılara doğru çıkacağız. Tabii. Bu da çok sevindirici haberler yani.
1: Gürz'ün görüntülerini de getirdik. İsrailliler de çok yakından takip ediyor. En son bunun füze
0: fırlatırken. Ben İsraillere ve Yunanlılara şunu tavsiye ederim. Gidip bizim bu savunma sanayi fuarlarındaki Türk standartlarını gezsin.
1: Hocam geziyorlardır, gezmez olurlar.
0: Ya ben de bu arada söyleyeyim.
2: Casuslar geziyordur.
0: Ben de bu arada söyleyeyim. Ben de gittim, onların standlarını gezdim orada. Hakikaten bir tane çubuk, iki tane kanat, bir de kuyruk eklemişler. Dedim gayri ihtiyarı ağzımdan çıkmış. Dedim ya bunun yapay zekası, infrared sistemi, GNSS'i nerede?
3: İsrail falan yok. Zaten o işte Hermon Dağı'ndan, Şeyh Dağı'ndan gelen dronları biz durduramıyoruz diye zaten en başta gidip oraya bir taraftan da sahip olmak istemişti. Evet. Öyle de açıklama yapmışlardı. Evet.
1: Türk Gürz Hava Savunma Sistemi gerçek mühimmatla atış testlerini tamamlayarak operasyonel aşamaya geçti diyor İsrail basını. Füze ve topları tek bir mobil platform üzerine birleştiren bu sistem Türkiye'nin Rus Pantsir sistemine verdiği yanıt olarak değerlendiriliyor.
0: Valla ben asker olarak
1: oyun değiştirici başlığını atmışlar.
0: Evet, kesinlikle
1: yeni savunma sistemi operasyonel hizmete giriyor.

0: Dünyada hiçbir şeyle kıyaslayamıyorum bak. Yani ne panseriyle ne şimdi anlatayım. Üç kademeli bunun da silah
1: sistemi
0: var.
1: Son 4 dakika hocam.
0: Peki 4 dakikada toparlayayım. Yani en altta 35 milimetrelik atomik o şarapnel etkisi olan dakikada 1200 atım yapabilen bir silah sistemi var. Evet. Üzerinde alçak irtifa hava savunma füzesi dediğimiz Sungur 8 kilometre menzilli bakın. Onun da üstünde Göksur denen 15 kilometre menzilli yine bir silah sistemi var. Alçak irtifa hava savunma sistemi var. Ve bunları da tek ağda birleştirdiğinizde istediğiniz kadar bunu kurabilirsiniz. Ve bunların hepsini tek çatı altında bir. Bu ne demek biliyor musun? Hem hat halinde hem de derinliğine kademeli savunma sistemi kurabilirsiniz. İnanılmaz bir talep var ve gördüğünüz gibi son derece de karizmatik ve yakışıklı bir silah sistemi. Dünyada eşi yok bunun. Bakın dünyada eşi yok. İsteyen istediği kadar araştırsın. Ben daha teknik ayrıntılarına çok fazla girmedim.
1: Bir korkutör üzerinde bir füze lançeri var.
0: İki füze lançeri. Biri Sungur, biri de Göksur dediğimiz. Biri 8 kilometre, biri de şey. Bunlar tabii ikisini bir, yani şunu da tebrik etmek lazım Savunma Sanayi Başkanlığı'nı. Tolga'yla bu birbirlerini de entegre olabiliyorlar. Bütünleşiyorlar. Dolayısıyla sıfırdan yaklaşık 20 kilometreye kadar o kadar çok silah sistemi var ki. Yani hiçbir düşmanın olası tehdidini, hangi tehdit olursa olsun hepsini karşılayabiliyorlar. O yüzden çok ciddi bir kuvvet çarpanı haline geldi. Özellikle Gür ve Tolga.
1: Evet, tabii bunu da herkes takip ediyor. Müttefiklerimiz de takip ediyor fuarlarımızı.
0: Gurur duyuyorlar yani. Oradayken herkes, biz siz Türkiye'den mi geldiniz diye boynumuza sarıldılar yani. Herkes, vallahi yani sokağa çıktık gerçekten bunu söylüyorum. Hani sokakta bile böyle siz Türk müsünüz, Türkiye'den mi geldiniz, işte Bayraktar efendime söyleyeyim, Aselsan şeyde Aselsan şeyi vardı, bu yaka kartlarımızda onu gören geliyor, sarılıyor, böyle seviniyor. Tabii Polonya'da da Türkiye'ye karşı ciddi bir sempati var. Bu da tabii Savunma Sanayi Başkanlığımızın savunma firmalarımız üzerinden yürüttüğü savunma diplomasisinin bir sonucudur. Bunu da görmek
1: Peki
0: lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür bizi ederim. Ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz her zaman olduğu gibi. Çok teşekkürler Sayın Selvi, Murat Bey, çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyiciler, biz burada arka plan programını noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle, yeni başlıklarla önümüzdeki hafta Perşembe günü yine saatler 9'a yaklaşırken biz burada olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Ahaber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Ahaber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
3: Binlerce kişinin gözü kulağı bu haberdeydi. İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi için takvim netleşti.
2: Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
1: Ahaber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kiracı dehşet saçtı. Ev sahiplerine kurşun yağdırdı. Saldırıda ev sahibi karı koca hayatını kaybederken ara bulucu avukat ağır yaralandı.
5: Orada kadın da vurdu.
6: Ne oldu? Nereye gitti?
5: Ambulans çağrıldı mı?
4: Kira yüzünden kan dökülen yer İstanbul Maltepe'ydi. İddia o ki Almanya'da yaşayan Osman Akyol ve Nursen Akyol çifti Maltepe'deki binalarını kiraların toplanması ve bakımı için Mehmet Taşkaya'ya emanet etti. Ancak bir süre sonra çıkan masraflar sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık başladı. Bu problemi çözmek için bir araya gelen taraflar arasında bir kez daha kavga çıktı. Kiracı silahına sarıldı.
5: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olur dedim. Olan oldu.
4: Silahtan çıkan kurşun

0: Ev sahibi karı kocaya isabet etti. Kanlar içinde yere yığıldılar. Kurşunların ortasında kalan Akyol ailesinin avukatı ise can havliyle kaçmaya başladı.
1: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm Kartal Lütfü Kırdar'a.
0: Talihsiz karı koca olay yerinde hayatını kaybederken yaralı avukat çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
1: Ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardık dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
2: Konu ne peki, belli mi?
1: Konuyu vallahi hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum.
0: Silahıyla dehşet saçan kiracıysa teslim olmamak için her şeyi yaptı. Çatıya çıktı, silahıyla ateş açmaya devam etti. İkna çalışmaları sonuç vermezken polis operasyon için düğmeye bastı. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonla silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Kıskıvrak gözaltına alındı.
3: Suç örgütü kurma ve yönetme, aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapma gibi birçok iddiayla yargılanıyordu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy. 286 yıla kadar hapsi isteniyordu ve bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandım dedi ama temin etmediğini söyledi. Tabii suçladığı bazı kritik isimler de vardı. Tabii mahkemenin ara kararındaydı gözler. Savcı Ersoy'un tutukluluk halinin devamını talep etti.
0: Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ve 286 yıla kadar hapsi istenen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy aylar sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 saat geç başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık kendini savundu. Hazırlanan 96 sayfa iddianamede suçlamalar çok ağırdı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları yöneltildi.
4: Bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız.
0: Mağdurlar da bir bir kürsüye çıktı. İlk dinlenen Melis Asena Özkan'dı. Özkan, Mehmet Akif Ersoy'la şüpheli Nurullah Dündar'ın kendisini uyuşturucu kullanımı için zorladığını anlattı.
5: İş aradığım dönemlerde iş vaadiyle o girdaba çekildim. Nurullah beni işe aldıracaktı. Ofisine gittim. Ofisinde gizli kamera vardı. Ben kapattırdım. Hatta telefonumda görüntülerim vardı. Ben onları sildirdim. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. İkisi de beni uyuşturucuya zorladı. Akif operasyon düzenlendiğinde bana Nurullah Mahmut Dündar'ın adını anmamam için rüşvette bulunuldu.
0: Diğer mağdurlarsa Ersoy'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Konuşma sırası suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'daydı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
6: Ben Habertürk'te bazı arkadaşları görevden aldım. Bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. Hakkında iddialarda bulundu. Dosyada isim geçen kişilerin pek çoğu arkadaşım. Sanıklar da mağdurlar da. Uyuşturucu kullandığım doğru ama kimseye zorla kullandırmadım. Kullandım. Hatamı hata. Kabul ediyorum.
0: Ersoy savunmasının devamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş'in kendisine iftira attığını söyledi.
6: Veys Ateş bana iftira atıyor. Ben ilk olarak onunla kullandım.
3: Atlas Çağlayan 15 yaşındaki bir caninin bıçaklı saldırısında can vermişti maalesef ve o sanığa sadece 18 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin içi tabii ki soğumadı çünkü genç yaşta evlat acısı yaşadılar onlar. Bunda yetmezmiş gibi aile şimdi de tehdit mesajları alıyor. Yani bu demek oluyor ki hala dışarıda Atlas'ın katilli gibi katil adayları, katil zanlıları gezebiliyor.
2: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye.
7: Evlatlarının katiline 18 yıl hapis verilmiş, yürekleri hala soğumamıştı. Annesi 17 yaşında hayattan koparılan oğlunun yasını tutarken duruşma sonrası gelen o cüretkar mesajla neye uğradığını şaşırdı. Şehir eşkıya

0: Hatasının çekinmeden, korkmadan yazdığı o satırlar akıl almazdı.
1: Ben zaten çok acı çekiyorum. Çok üzgünüm. Zaten evladımı kaybettim.
2: Atlas Çağlayan için ikinci duruşma yalnızca 2 gün önce görülmüştü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Sadece 2 gün geçmiş olmasına rağmen aile ölüm tehditleri almaya başladı.
0: O mesajı atan da belli ki Atlas'ın katili gibi son derece rahat ve tehlikeliydi. Caniye arka çıkan tavrı da bunu zaten gözler önüne serdi.
1: Tehditte Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Çete üyesi olduklarını iddia eden kişiler tarafından tehdit ediliyorum. Duruşmanın ertesi gün sabahı. Ondan önce de geceleri cep telefonumdan aramalar geldi.
2: Daha önce de aile ölüm tehditleri almıştı. O tehdidi eden kişiler kısa zamanda bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yine de çözüm olmadı.
1: Yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
0: Aile katil zanlısına verilen cezaya da itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: İstinaf Mahkemesi'nde zaten itiraz edeceğiz bu karara. Hakim Hanım karar vermeden önce iki taraf içinde en hakkaniyetli kararı vereceğim diye başladı. Verebilecekleri zaten en üst ceza 21 yıl 7 aydı. Buradan da indirim yapmayı tercih etti Hakim Hanım. Tamamen kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu bir indirim.
3: Şimdi depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin geçtiğimiz günlerde depolarda nasıl çürütüldüğünü, nasıl çürümeye terk edildiğini ekranlarınıza getirmiştik. Ahbap Derneği'nden bahsediyoruz. Şimdi bu soruşturmada kritik isimlerden birisi vardı. Derneğin satın alma müdürü. Önemli itiraflarda bulunduğunu ifade edelim. Bir kere Kızılay ile ilgili her şeyi açık ve net bir şekilde söyledi. Yani ahbap üzerinden Kızılay yıpratılırken sesini çıkarmayanlar bugün tek tek her şeyi itiraf ediyorlar. Ve sadece bu da değil. Dernekte kitaptan kedi köpek mamasına kadar birçok kalem üzerinden yapılan vurgunu da anlattı.
4: Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
5: Ahbap soruşturmasında itiraflar bir bir geliyor. Yüzlerce üründe milyonlarca liralık vurgun gün yüzüne çıkıyor.
6: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
5: Son olarak depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmış. Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar vicdansızlığın boyutu gözler önüne serilmişti.
7: Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi.
5: Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifadeyle dernekte gördüğü usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Şimşek'in ifadesi kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolilerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgunları ortaya serdi.
8: Dernek deprem bölgesinde konteyner kırtasiyeler kurarak kırtasiye malzemeleri dağıtacaktı. Yönetime fiyatların çok yüksek olduğunu söyledim. Daha sonra deprem bölgesindeki arkadaşlar arayıp depolara kitap geldiğini söylediler. Kitapların 80 milyon bedelle firmadan alındığını söylediler. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bahsedilen kitaplar yayın evinin deposunda kalan, tedavülden kalkmış, daha doğrusu müfredat dışı konuları içeren kitaplarmış.
5: Yüzlerce kalem üründe benzer usulsüzlüklerin yapıldığını itiraf eden Şimşek, Haluk Levent'in kendisini casus konusunda uyardığını da ekledi.
8: Haluk Levent dernekte beni en üst katta bulunan ve uyumak için kullandığı odaya çağırdı. Baş başa görüştük. Dernek içerisinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını, yarın bir sorun olursa kendisinin İsviçre'ye kaçacağını söyledi. Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Neden kaçalım dedim. Daha sonra benden evrakları olabildiğince gizlediler. Beni dışladılar. Adımı ajana çıkarttılar.
5: Soruşturma kapsamında gün içinde bir son dakika gelişmesi de oldu. 5. dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 45 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Çok önemli. önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu

0: mücadelede tam 2 ton uyuşturucudan sorumlu suç örgütü lideri Sarıyer'de yakalandı. Hemen o gecenin sıcak haberini ekranlarınıza getirmiş olalım. Şimdi 2 ton uyuşturucudan sorumlu olan hem suç örgütü kurmak hem de uyuşturucu temin etmek suçlarından aranan İY isimli o zanlı Sarıyer'de yapılan operasyonla gözaltına alındı, yakalandı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir paylaşım yaptı. Önce o sıcak görüntüleri hemen ekranlarınıza getirelim. İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yapmak ve suç örgütü kurmak suçlarından aranan İY, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Dikkat çeken bazı notları hemen paylaşalım. Kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, Türkiye'de ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu tespit edildi. Bu arada şüphelinin üzerinden başka biri adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimliği de tespit edildi. Hemen Bakan Gürlek'in açıklamalarını da ekranlarınıza getirelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm imkanlarıyla yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hedefimiz açık, hedefimizde uyuşturucu baronları var demiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin Anom ve Sky ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi diyor Bakan Akın Gürlek. Yine yapmış olduğu paylaşımın devamında İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi Bakan Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada. Bir kez daha ifade edelim. Emniyet ve MIT'in ortak düzenlemiş olduğu çalışmalar sonucunda suç örgütü lideri, ki uluslararası uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan İslam Yakut İstanbul'da yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Detaylarını da paylaştı Bakan Akın Gürlek. Şimdi o operasyonun ayrıntılarını almak için telefon attığımızda A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca. Erşan, iyi geceler, kolay gelsin. Sıcağı sıcağına hemen o operasyonun ayrıntılarını senden dinleyelim lütfen.
1: Evet, iyi geceler ve yayınlar diyorum tarihinden. Şüphesiz ki aslında gecenin olayı, gecenin operasyonu diyebiliriz. Çünkü geride bıraktığımız dakikalarda bu operasyon gerçekleşti ve sıcağı sıcağına sizlerle, haber izleyicilerle paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geride bıraktığımız saat içerisinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda bir operasyon düzenlendi ve İslam Yakut isimli şahsın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arandığı, yurt içinde ve yurt dışında bulunduğu yerlerden suç faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir. Aynı zamanda burada teknik ve fiziki takibinde oldukça uzun süredir devam ettiğini belirtmiş olalım. Şahsın kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası

0: uluslararası uyuşturucu madde sevkiyatını organize etti ve yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Oldukça yüksek bir rakam, oldukça kapsamlı bir operasyon olduğunu da belirtmiş olalım sizlere. Aynı zamanda İstanbul'da bulunduğu ve Sarıyer ilçesindeki bir adreste saklandığı aynı zamanda tespit edildi ve bunun belirlenmesi üzerine İslam Yakut isimli şüpheli şahıs geride bıraktığımız saatler içerisinde düzenlenen operasyonla yakalandı, gözaltına alındı. Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda İslam Yakut'a ait DG adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi de aynı zamanda yapılan operasyonla ele geçirildi. Konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamı ise tayinen yürütülen tahkikat işlemleri devam edecek ve yarın sabah saatlerinde ise operasyonun diğer detayları ve görüntüleri gelmeye devam edecek. Bizler de aktarmak üzere haber nöbetimizde devam edeceğiz diyelim tayinle.
1: Şimdi Erşan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Önemli bir operasyon, gecenin sıcak o haberini ekranlarınıza getirirken hemen o bilgileri de tekrar ifade edelim. Bakan Akın Gürlek de ifade etti yaptığı açıklamada. 2017 yılından bu yana firariydi, aranıyordu. Uzun süredir de yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlenmişti. Kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden de örgütünü yönettiği, yani örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran'dan, Afganistan'dan Avrupa'ya eroin taşıyordu bu zehir tacili. Avrupa'dan da ülkemize sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ediyordu. Öyle ki ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden de sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Suç örgütü lideri İslam Yakut'un, işte MİT ve Emniyet'in yaptığı ortak operasyonlar sonucu da Sarıyer'de, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. O sıcak görüntüleri de ekranlarınıza getirmiş olduk. Devam edelim efendim. Yine gündemde tabii pek çok önemli soruşturma, pek çok önemli dava var. Bu konularla ilgili Bakan Akın Gürlek geride bıraktığımız gün yargı muhabirleriyle bir araya gelerek önemli açıklamalar yaptı. Özellikle faili meçhul o dosyalardan birisi, yani Gülistan Doku soruşturması ile ilgili önemli bir bilgi verdi. Naaşın birkaç kez yer değişmiş olabileceğini söyledi.
2: Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya.
3: Savcılık iz üstünde. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Tüm deliller inceleniyor.
4: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım.
3: Adalet Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan ve faili meçhul dosyaları raftan indiren birim 40 dosyayı aydınlattı. Şimdi liste başında Gülistan Doku var. Bakan Akın Gürlek yargı muhabirlerini kabulünde Gülistan Doku'nun naaşının yerinin birkaç kez değiştirilmiş olabileceğine dikkati çekti. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor diye konuştu.
2: Bu soruşmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor. Şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli.
3: Bakan Gürlek, Rojin Kabayış soruşturmasıyla ilgili de cep telefonuna yönelik teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler de devam ediyor. Ancak şu an itibariyle doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz diye konuştu.
4: Tam olay belli de değil, yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
3: Ve Kaşif Kozinoğlu dosyası. Son olarak ikinci dalga operasyonda aralarında doktor, ambulans şoförü ve medya mensuplarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Bakan Gürlek, gelen şikayet ve ihbarlar neticesinde soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Elbette bunun mutlaka bir cinayet olduğunu peşinen söylemek doğru değil. Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Süreç devam ediyor bilgisini paylaştı.
1: Eylül ayı diplomasi açısından oldukça kritik bir ay. Zira Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir kez daha toplanıyor. 81. dönem artık geride bıraktığımız gün resmen başladı. Ve şimdi gözlemleyelim.

0: dünya liderlerine çevrilmiş durumda. Dünya liderlerinin hangi mesajları vereceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında şüphesiz ki önemli satır başları hepimizce biliniyor. Çok yakından takip edilen, dünyaca takip edilen bir isim olduğunu biliyoruz. Gazze'nin ve Filistin'in bir kez daha gündeminde olacağını biliyoruz. Bölgemizdeki huzurun sağlanması için atılacak adımları bir kez daha gündeme getirmesini bekliyoruz. Ama buradaki başlıklar geride bıraktığımız gün MKYK'da, AK Parti MKYK'da da gündeme geldi. Detaylara bakalım hemen.
1: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
2: Bizi izlemeye devam edin.
3: Yılın o dönemi geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. dönemi resmen başladı. Takvimlerse Genel Kurul görüşmelerinin yapılacağı 22 Eylül'e ayarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk gün 4. sırada kürsüye çıkacak ve tüm dünyaya seslenecek.
1: Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.
3: Erdoğan'ın konuşmasına Gazze ve Filistin mesajlarının damgasını vurması bekleniyor. Erdoğan bir kez daha 190 ülkeden liderlerin ve üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda dünya barışı diyecek.
2: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
3: Bu kapsamda ABD-İran çatışması ve Suriye'de son durumda Cumhurbaşkanı'nın gündeminde yer alacak.
2: Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz.
3: Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti başkanlık ettiği MKYK toplantısında da gündeme geldi. Toplantının perde arkasını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik anlattı.
4: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden sorduğu bir soru var. İsrail'in sınırları neresidir? Uluslararası hukuk açısından baktığınızda işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.
3: Çelik, ABD-İran geriliminden bahsederken İsrail'in soykırım politikası için parantez açtı.
4: Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir. Bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır.
3: Çelik, AK Parti'ye yeni katılımları da açıkladı. CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yine CHP'li Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülser'le Muş Merkez Sungu Beldesi Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AK Parti'ye katıldılar. Saniye Bora Fıçı, Erdoğan'ın MKYK öncesi partisinin kadın belediye başkanlarını kabulünde de yer aldı.
0: Şimdi siyasette tartışılan konulardan birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Malum CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamıştı ama aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmüştü külliyede. Tabii bu muhalefet cephesinde taşları yerinden oynattı. Sonrasında yapılan açıklamalar da vardı ki o hareketliliği de daha artırdı. Zira Mansur Yavaş'ın resti olarak da yorumlandı kimi çevreler.
5: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mürşadı edemez.
6: Partiden ihraç et, yeni parti kurmak zorunda bırak. Ondan sonra kendi kendine kumda oynayarak meşru yönetim seç.
3: Rakipler de tartışmada eski. Ortalığı karıştıran son gelişme ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın külliye ziyareti. O ziyaret tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi.
7: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
3: Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü gibi sembolik bir günde hiçbir etkinlikte yer almadı. Genel

0: Merkezde verilen resepsiyonda Kemal Kılıçdaroğlu partiden istifa edip sonrasında geri dönen Muharrem İnce de dahil eski ve yeni isimlerle bir aradaydı. Aynı saatlerde Mansur Yavaş'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki makamında olduğu bilgisi paylaşıldı. Görüşme talebi bizzat Mansur Yavaş'tan gelmişti. Yavaş o görüşme sonrası bir paylaşımda bulundu. Nazik kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik ifadesini kullandı. Ziyaret sonrası kulisler hareketlendi. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini Özgür Özel'e bizzat söylediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haberdar ettiği öne sürüldü.
1: Benim ondan haberim var. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
0: Sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında da gündeme geldi.
2: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
0: Ziyaretin hem CHP'yi hem yeni partiyi rahatsız ettiği konuşulurken Mansur Yavaş'tan hakkındaki eleştirilere rest gibi yanıt geldi. Yavaş yaptığı paylaşımda, eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem ifadesini kullandı.
3: Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir. Yeni partiye katılmıyor. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.
0: CHP tüm bu tartışmaların gölgesinde bir yandan da kurultaya hazırlanıyor. Hatta iddiaya göre Cumhurbaşkanı adayı dahi belli.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında büyük kurultayda da inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
5: CHP üyesi değil ama CHP'li bir ailemiz.
0: Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle hakkında açılan 3 davayı da kaybederek toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
6: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden o savaşı hepimiz yakından takip ediyoruz. Şubat ayından bu yana hep aynı senaryo tekrarlanıyor. Savaş, anlaşma, müzakere, ateşkes derken savaş ne zaman bitecek sorusuna herkesin döndüğünü de biliyoruz. Ama yakın bir zaman bekleyenler, Donald Trump'ın açıklamalarından yola çıkarak bu tahmini yapanlar sanırım biraz daha bekleyecekler gibi. Çünkü Amerikalı yetkililer eğer İran'ın direnişini devam ettirmesi halinde bu savaşın 2029 yılına kadar uzayabileceği uyarısında bulunuyor.
7: Washington'da savaşın seyrine ilişkin karanlık senaryo masada. ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimler İran'ın ABD baskısına direnmeyi sürdürebileceği uyarısında bulundu. ABD basınına göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'daki operasyon odasında Trump'a çarpıcı değerlendirmeler sundu. Deniz ablukası, yaptırımlar ve askeri operasyonlara rağmen Tahran'ın uzun süre direniş gösterebileceğini belirttiler. Bu ihtimal savaşın Trump'ın görev süresinin sonuna, hatta Ocak 2029'a kadar uzayabileceği senaryosunu gündeme getirdi.
8: Bence savaş oldukça yakında bitecek. Onların çok daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten de muazzam miktarda mühimmatımız var.
7: Ancak Trump'ın söylemi tamamen farklı. ABD Başkanı savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini savunuyor. Trump'a göre İran daha fazla dayanamayacak. Beyaz Saray'daki iç değerlendirme ise bu iddianın aksine çatışmanın çok daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Sahadaysa gerilim her geçen saat tırmanıyor. İran, Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssünü balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda ABD'ye ait savaş uçakları zarar gördü. 10A Thunderbolt uçağı ağır hasar aldı ve bir kanadını kaybetti. Yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı da hafif hasar gördü. Uçakların daha sonra yeniden hizmete döndürüldüğü bildirildi. ABD ise savunma için 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekici. Washington bir gün önce İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Tahran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırı bu operasyona misilleme olarak geldi.

0: net bir şekilde görülüyordur muhtemelen. Google haritalarda aslında Gazze'deki o büyük yıkımda ortaya çıkarken, diğer yanda Apple'ın haritalarına baktığımızda sanki Gazze'de hiçbir şey olmamış. İsrail 7 Ekim'den bu yana 3 yıldır burada herhangi bir operasyon yapmamış, soykırım yapmamış, Gazze'yi yerle bir etmemiş gibi bir görüntü hakim. Dünyadaki pek çok farklı bölgede o haritalar ayda bir, belki haftada bir güncellenirken Apple haritalarını Gazze için hala güncellemiyor. Haliyle akıllara şu soru geliyor: acaba İsrail ya da Siyonizmin desteğiyle Apple Gazze'deki bu soykırımın, bu katliamın, yıkımın üstünü örtmeye mi çalışıyor?
1: Teknoloji devi Apple, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve yıkımını gizliyor. 70 binden fazla kişi katledildi, binlerce ton bombayla Gazze şeridi yerle bir edildi. Ancak tüm bölgelerin görüntülerini düzenli olarak güncelleyen Apple haritalarda Gazze'deki tahribat örtbas ediliyor. Güncellenmemiş haritada Gazze'deki binalar, camiler, yollar sağlam görünüyor. Apple haritalarda Gazze'de hayat eskisi gibi görünüyor. Ancak İsrail'in saldırıları kenti coğrafi olarak haritadan sildi. Milyonlarca masum insan yerinden edildi ve şehir tamamen yıkıldı. Apple'ın harita uygulaması ise bu acı gerçeği yansıtmıyor. Eski uydu görüntüleri kullanılarak Gazze'deki devasa yıkım bilinçli şekilde perdeleniyor. Şeyh Ahmet Yasin Camii işgal güçlerinin saldırısında yıkıldı. Apple Maps bu camiyi sağlam gösteriyor. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de bombalarla ağır hasar aldı. Harita uygulamasındaki eski kareler hastanenin hala sorunsuz çalışır olduğu izlenimini veriyor.
2: Gördüğünüz gibi her şey yıkılmış. Geriye kalan evler oturulmaz durumda. Durum felaket. Kız kardeşimin binası benim yanımdaydı. 6 katlı bina tamamen yok oldu. Bizim de şehitlerimiz var. Bina üzerlerine çöktü. Amcamın ailesinden 7 kişi öldü.
1: Çok kez füzelerin hedefi olan Gazze Şifa Hastanesi de enkaz yığınına döndü. Ancak Apple haritalar eski fotoğraflarla sanal bir gerçeklik oluşturuyor. Bu yüzden soykırımın izlerine karşı dijital bir karartma uygulayan Apple'ın gerçeği örtbas etmeye çalışması tepkilerin odağında.
2: Evimizin havaya uçtuğunu duyduk. Allah bize yeter. Binalarımıza her saldırdıklarında Allah yardımcımız olsun diyoruz. Ne yapabiliriz? Ne diyebilirim?
0: Boyun ve sırt ağrısı çeken 42 yaşındaki Berat Topa'ya halk arasında bilinen adıyla kütletme işlemi uygulanmıştı ve maalesef ki hayatını kaybetmişti o talihsiz adam. Ancak bu işlemi ona uygulayan sahtekar tabii ki tek değil. Çünkü bu işlemi merdiven altı yapanlar var ve birçok işletme adıyla yapanlar var hatta bunları. Ezbere yapılan bu müdahalenin geri dönülmez sonuçları olmasına rağmen hala faaliyet göstermeye onlar devam ediyor ve onlara tırnak içerisinde tedavi olmak için birileri de gitmeye devam ediyor.
3: Anadolu yakasındayım ben ama.
4: Ha, sadece kendi evinizde mi yapıyorsunuz?
3: Evet.
5: Boynuna uygulanan o işlem sonrası hayatını kaybetmiş, halk arasında kütletme olarak bilinen yöntem sonu olmuştu. Ona bunu yapan uzman değil, sahtekardı. Ve maalesef tek değil. Merdiven altı işlem yapanların sayısı saymakla bitmiyor.
6: Boyun bölgesi anatomik olarak bizim hayati organlarımızın geçtiği bir alan. Oralardaki ani hareketler, zorlayıcı hareketler, altta yatan risk faktörleri de varsa çok ciddi hastalıklara, nörolojik hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Ölüm bunun en tehlikeli, en istemediğimiz durumu tabii ki.
5: Acı olayın yaşanmasıyla korkutan bir tablo ortaya çıktı. Aslında birçok masaj salonunda, hatta kuaförlerde bile kütletme uygulaması yapılıyor. Ve o kişi kişilerin hiçbir uzmanlık belgesi yok.
7: Bırakın tanıdığınız olmasını, uzmanlar bile tanı koymadan masaj yöntemlerini önermiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden gördüğünüz o videolara inanmayın. Evde kendinizi esnetmeye çalışmayın. Oturduğunuz yerde şu hareketleri yapın, rahatlarsınız diyorlar. Bunları doğru buluyor musunuz?
6: Yine dediğim gibi egzersiz bir reçetedir. Bu reçeteyi kişiye uygun bir şekilde önermek gerekiyor.
7: Sahte fizyoterapist ve masörlerin birçok sosyal mecraya ilan vermesiyle birlikte

0: internette artık hepimiz ulaşabiliyoruz. Şimdi o ilan verenlerden birini arayacağız. Aslında. Kendi evinizde mi yapıyorsunuz?
1: Evet, medikal masaj uygulamamız var. Genelde sorun varsa sorunlu bölgeye daha çok ağırlık vererek işlem yapıyoruz. Bunu yapan kişi benim. Ve eşim yapıyor yani, uygulamayı.
0: Yani fizyoterapist misiniz?
1: Yani fizyoterapistler masaj uygulamadığı için biz masaj terapistleriyiz.
0: Ha, anladım. Peki boyun ve sırt bölgesine de yapıyor musunuz?
1: Yani söylediğim gibi probleminiz neredeyse genel olarak o bölgeye çalışıyoruz.
0: Anladım.
1: Yapılan uygulama medikal masaj. Yıka bölgesine olan uygulama 2200, tüm vücut diye geçen uygulama 3000.
0: Peki bu doğru ve gerekli bir yöntem mi?
2: Mobilizasyona bakıyoruz. Hastanın eklem hareket açıkları nasıl? Bunlara bakıyoruz. Hareket açıklığına bakıyoruz. Ses gelmesi boynun yerine oturduğu anlamına gelmiyor. Orada illaki sesi alacağız diye zorlamamak gerekiyor. Tabii ki illa gerekli bir uygulama değil. Altta yatan sebebi bulduktan sonra bununla alakalı çok basit uygulamalar. Belki bazı egzersizler, bazı hayattaki yaşam değişiklikleri dediğimiz tavsiyelerle ya da ihtiyaç duyduğumuzda medikal tedavilere, ilaçlarla bunları düzeltebiliyoruz.
0: Uzmanlara göre en sağlıklı yöntem yürüyüş.
2: Onun haricinde germe, güçlendirme ve esneme egzersizlerini kombine şekilde hastalarımıza tavsiye ediyoruz.
3: Fahiş kiraların önüne geçmek için hayata geçirilen sosyal konut projesinde sırada kiralık konutlar var. Şimdi herkes merak ediyor, nasıl faydalanacağız ya da bu konutlar nerede olacak diye. İlk etapta İstanbul'da 15 bin konutun yapımına başlandığı 12 ilçede ummalı bir İnşaat var. Çalışmalar daha da hızlandı çünkü 14 Eylül'de kuralar çekilecek ve o konutlardan 1071'i Ekim ayında teslim edilecek.
4: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
5: Başvuru Eylül'de, ilk teslimat Ekim'de. Kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
4: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
5: 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Peki konutlar hangi ilçelerde yer alacak?
4: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
5: Konutlar 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak 4 kategoride olacak. 1 artı 1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2 artı 1 için 12 bin lira, 3 artı 1 için 15 bin lira ve 4 artı 1 için 18 bin lira olarak belirlendi. Bakan kurum kiralık konuta başvuru şartlarını da açıkladı.
4: 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. En az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
3: Şimdi daha 22 yaşında ama koca bir takım. Ona emanet diyeceğiz. Aslında görüntülerde pek çok kişi var. O emanet olan teknik direktör Zeynep Mestan. Turgutlu Spor tarihinin ilk kadın teknik direktörü kendisi. Pek çok eleştiri vardı, tepki vardı. Hiçbirisine kulak asmadı ve cevabını şimdi sahada vermeye hazırlanıyor.
5: Sahada forma giydi, şimdi takım ona emanet edildi. Daha 22 yaşında ama kulübede son sözü söyleme görevi ona verildi.
6: Yani nasıl altından kalkacağız dedim. Ama sonra arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman, taraftarınızın da arkanızda gücünü hissettiğiniz zaman işler kolaylaşıyor.
5: İzmir'de doğdu Zeynep Mestan. Yaklaşık 10 yıldır futbolun içinde. Hem sahada top koşturdu hem de zaman zaman yardımcı antrenörlük yaptı. Şimdi kramponlarını bir kenara bırakıp taktik tahtasının başına geçti.
7: 22 yaşındaki Zeynep Mestan. Mestan Turgutspor'un yeni teknik direktörü oldu. Mestan bu göreviyle aynı zamanda Turgutspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanını aldı.
6: Herkes şok oldu. Ben de şok oldum. Futbolcular dedi ki neden olmasın?
5: İlk şaşkınlık çabuk geçti. Genç teknik direktör kırmızı siyahlı ekibin tüm yükünü omuzladı.
6: Ya yapamazsın, yürütemezsin söyleyenler çok oluyor. Bunun cevabını ancak sahaya çıktıktan sonra verebilirim.
5: Üstelik çıtayı da en baştan yukarı koydu.
6: Kesinlikle hedefimiz şampiyon olmak.
5: Süper amatör ligde mücadele edecek kulübün yönetimi de yeni yapılanmanın anahtarını ona teslim etti.
8: Zeynep hocamın önderliğinde biz Turgutspor'u eski şaşalı günlerine çok daha ileri götüreceğimizden eminiz.
5: Şimdi gözler yeni sezonda. Zeynep Mestan'ın genç yaşında çıkacağı bu büyük futbol sınavında.
6: Futbol kırılgan olacak bir yer değil. Bunu kadınların ben başarabileceğine inanıyorum.
3: Devam edeceğiz. Peki dünyada neler oldu? Ona da kısaca bir göz atalım hemen.
5: Ukrayna bu kez Soçi'yi hedef aldı. İnsansız deniz araçlı saldırıda sahil altyapısı zarar gördü. 8 kişi yaralandı. Ağaç kesme çalışması sırasında trafiği durdurmaya çalıştı. Ancak bir motosikletli geçerim sandı. Kesilen ağaç tam o anda devrilince başına çarptı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Japonya'da bir yanardağ hareketlendi. Gökyüzüne yükselen bulutlar görenleri korkuttu, yetkilileri de alarma geçirdi. Filipinler'de bir feribotta yangın çıktı. 117 yolcu, 17 mürettebatı olan deniz aracında 5 kişi can verdi. 86 kişi kayıp. Aramaya rağmen ölüm haberlerinin artmasından endişe ediliyor. Amerikan ordusu uyuşturucu yüklü teknelere yine geçit vermedi. Bir tekneye saldırı düzenledi. 3 narko terörizm şüphelisi hayatını kaybetti.
9: Ara seçimleri kazanırsak her Amerikan vatandaşına $5,000 vereceğim.
5: Trump kesenin ağzını açtı. İran savaşı seçimlerden hemen sonra bitecek dedi. Oylar karşılığında $5,000 sözü verdi. Siyaset bir kez daha hareketlendi. Moğolistan Devlet Başkanı Uhnagin Hürelsüh askerleri spor salonunda ziyaret etti. Hünerlerini göstermek için 100 kiloyla bench'e girdi. 20 tekrar çıkarıp herkesi şaşkına çevirdi.
3: Türkiye'nin konuştuğu, tartıştığı konuları, o gündem başlıklarını konuklarımızla birlikte bizler de değerlendireceğiz şimdi Gece Ajansı'nda. Hemen kendilerini takdim etmek istiyorum ben. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran bugün bizlerle, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim.
3: Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk efendim, hayırlı geceler.
3: Teşekkürler. Ve siyaset bilimci Elif Şahin, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Aslında pek çok başlık var. O başlıkların şüphesiz ki ilk sıralarında tartışılan başlıklardan bahsediyoruz tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, daha doğrusu Yeni Parti'de ya da her ikisinde birden yaşananlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde son dönemde yaşananlarla birlikte işte o koalisyonlar, dağılan masalar, küçük partilerin seçim zamanı elde ettiği kazanımlar derken siyasette yeni bazı tartışmalar da var. Özellikle bu tartışmalar siyasi partiler ve seçim kanununa yönelik bazı tartışmalar. Peki neler söyleniyor? Hangi çözüm yolları sunuluyor? İsterseniz önce o haberimize bakalım. Uzmanların bir görüşlerine dikkat çekelim. Ardından da işte siyaseti tartışılır hale getiren o detaylara bakalım.
12: Türkiye'de siyasal partilerin yapılarının güçlenmesi ve aynı zamanda küçük partilerin kendi ağırlığının ötesinde sisteme bozucu etki yapmasını engelleyecek bir seçim kanununun ben Türkiye'de önemli olduğunu düşünüyorum.

0: Oyları nispeten daha küçük partilerin pazarlık paylarında, ön koalisyonlarında kendi boylarının daha üzerinde bir yetenekte olmalarının daraltılması gerekiyor.
1: Türkiye'de siyasi sistem 9 Temmuz 2018'de değişti. Ama partiler ve seçim sistemi bu değişime tam uyum sağlayamadığı yönünde görüşler var. 8 yıllık başkanlık sistemi deneyimi yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirmiş olduğu bazı zorluklar var. Oyları küçük partilerin, yani öyle söyleyelim, çok büyük pazarlık imkanına sahip olmaları.
2: İttifak siyasetleri önemlidir, yapılabilir ama koalisyoncu bir başkanlık sistemine gidilmemesi gerekir.
1: 2017'de Türkiye parlamenter sistemi bırakıp başkanlık sistemine geçti. Ama siyasi partiler ve seçim kanunları aynı hızla değişmedi. 2018 ve 2023 yıllarında 8 yılda 2 seçim yapıldı ve sistemin yeni sınavları ortaya çıktı. İttifaklar, küçük partiler, büyük pazarlıklar.
2: 18 seçimlerinden bu yana seçim kanununda bazı değişiklikler olsa da siyasal partiler ve seçim kanunlarının tamamen uyumlaştırılmasına yönelik olarak en baştan topyekün bir değişiklik yapılmadı.
1: İttifak sistemi küçük partilere kendi oy potansiyellerinin üzerinde bir pazarlık alanı açtı. Altılı masa süreci ise bu tartışmanın en çarpıcı örneklerinden biri oldu.
2: Altılı masa sistemlerinde özellikle kendi gücünün çok ötesinde partilerin belirli pazarlıklarla siyaseti değersizleştirmesi ve bozucu etki yapması gibi hususları gördük.
0: Özellikle altılı masanın gizli ve açık ittifakları, hatta ve hatta seçim sonrasında önceden yapılmış koalisyonların komplikasyonlarının ortaya çıkabilecek olması.
1: Türkiye'de 190'ın üzerinde, mecliste ise 15 farklı parti bulunuyor. Bunlardan 41'i seçim yeterliliğine sahip. Hal böyle olunca mevcut başkanlık sistemi çok partili ve koalisyoncu bir yapıya mı dönüşüyor sorusu akıllara geliyor.
2: Başkanlık sistemlerinde genellikle parti sayıları, aslında istikrarlı başkanlık sistemlerinde, örneğin ABD'de iki partili bir sistem vardır. Ve dolayısıyla da partiler buna göre şekillenir.
1: Uzmanlara göre siyasi partiler ve seçim kanunları yeniden ele alınmalı.
2: Türkiye'de siyasetin değersizleşmesini önlemek, pazarlık siyasetlerinin siyaseti yozlaştırmasını engellemek için yeniden siyasal partiler ve seçim kanunu ele alması gerekir. Bu siyasal istikrarın devamı, başkanlık sisteminin kurumsallaşması için ben gerekli olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi evet, kanunlarda tartışılan bazı başlıklar var ama tartışılan bir konu daha var. Malum son dönemde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlara dikkat çekiyoruz. Daha doğrusu onlar kendilerine dikkat çekiyor. Kendi şikayetleri, kendi davaları nedeniyle, ama hiç üzerlerine de alınmıyorlar gerçi, böyle de bir durum var. Şimdi tutuklu yargılanan pek çok belediye başkanından bahsediyoruz, pek çok partiden bahsediyoruz. Çünkü kendilerine yönelik çok ciddi suçlamalar söz konusu. Ama bir diğer tartışılan konuysa dokunulmazlığı olan milletvekilleri. Geçtiğimiz günlerde de bu konuya değinmiştik. Pek çok iddianamede mesela isimleri geçiyor milletvekillerinin. Bunlardan en çok bilinenlerinden ikisi, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer. Milletvekili oldukları için malum dokunulmazlıkları var. Haklarında evet düzenlenen fezlekeler var, meclise gönderildi. Ama sanki bu soruşturmalarda hiç adları geçmiyormuş gibi bir tavır takınıyorlar. Ve bununla birlikte kendilerinin de ismi geçen o iddianamelerde sanıklar yargılanırken izleyici koltuğundan elleri şöyle bağlı izleyebiliyorlar. Bir diğer yine soruşturma Aziz İhsan Aktaş soruşturması. Mesela orada ismi geçen yine milletvekilleri var. Özgür Karabat'ın adı orada da geçiyor. İşte Burhanettin Bulut'un ismi geçiyor. CHP kurultayı soruşturmasında da, o davada da Özgür Özel'in, Veli Ağbaba'nın, Umut Akdoğan'ın, Suat Özçağdaş'ın isimleri geçiyor. Ama sanki hiç yokmuş gibi böyle de bir durum söz konusu. Elif Hanım, şimdi baktığımızda evet, milletvekili dokunulmazlığı anayasalda bir hak. Ama Mesela Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki iki isim olarak dosyada isimleri geçen

0: Özgür Karabaht ve Turan Taşkın Özer hiç ismi geçmiyormuş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Hatta görünmez böyle bir pelerinin ardında neredeyse. Evet. Şimdi tartışma konularından birisi de bu. İnsanlar bunu da tartışıyor.
1: Elbette. Uzun zamandır Ekrem Bey'le bu yeni parti diyeceğim artık, bir dönem CHP, bugün yeni partinin kurduğu bu simbiyotik ilişki ağını zaten konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi kurumsal bir partiyi bir şahısla bağımlı hale getirirseniz, aktörlük ve liderlik mekanizmasının merkezine bir yerel yöneticiyi koyarsanız, partinin bütün kurumsal kimliğini eritmeye göze alırsınız demektir. Aslında burada da aynı şeyi görüyoruz. Bahsi geçen isimler, milletvekilleri, CHP'nin çok eskiden bu yana bu tedrisatın içerisinden geçmiş, bu partinin örgüt yapılarının içinde yetişmiş insanlar ve bugün kendi siyasi ajandalarını, kendi siyasi kariyerlerini yeni bir örgüt yapısının içerisinde eritmeyi göze alacak kadar siyasetsizleştikleri bir zemindeyiz ne yazık ki. Eğer Özgür Bey kurultaydan sonraki süreçte Türkiye siyaseti adına, yalnızca partisi için değil, Türkiye'nin temiz siyaseti adına bir yol açmış olsaydı, yalnızca Ekrem Bey'in üzerindeki iddialarla alakalı değil bu, kendi partisinin içerisinde de bir temizlik kanalı açmış olsaydı, bugün bambaşka bir siyasi iklimi konuşuyor olabilirdik.
0: Aksine bir ödüllendirmenin olduğu bir süreç görüyoruz.
1: Ekrem Bey'le iltisaklı olan herkesin yeni partinin kurumsal yapısında vitrinde olduğunu görüyoruz. Aslında bu Türkiye siyasetine de, temiz siyaset isteyen seçmenine de bir meydan okumadır bir yandan. Dolayısıyla ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Evet, kısa vadede yeni bir parti kuruldu ve seçmen kitlesi mobilize olabileceği yeni bir saha kazandı. Ama bunun tamamını onları konsolide etmek uğruna, yalnızca bu amaçla Ekrem İmamoğlu davasıyla ittisakla herkesi partinin içerisinde bu kadar görünür yapmanın mutlaka siyasette bir bedeli olacaktır.
0: Hadi Bey, sizleri böyle davet edeceğim. Bu arada bilmiyorum, belki başka milletvekilleri ya da siyasi partinin temsilcileri vardır ama bu isimler hakkında Kenan Kıran, çok ciddi suçlamalar da var değil mi?
1: Evet.
2: Ya şimdi en başta İBB soruşturması, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabaht, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu, para kaynağı. Mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra Özgür Karabaht'ı yanına aldı.
0: Hı hı.
2: Ve daha sonra partiyi ele geçirdiler, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle işgal ettiler. Ve Özgür Karabaht mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Turan Taşkın Özer de disiplin kurulu disiplinden sorumlu genel başkan, evet, yardımcısı oldu.
0: Disiplin kurulu başkanı oldu.
2: Disiplin kurulu başkanı oldu tabii. Genel başkan yardımcısıydı. Turan Taşkın Özer, o para kuleleri vardı hatırlarsınız.
0: Evet evet.
2: Çantalarla paralar taşınıyordu. O işin organizatörüydü. Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü CHP, Beylikdüzü ilçe başkanı yaptı. Ve o kara para trafiğini yürüten isimdi. Sanıkların hepsi biz Turan Taşkın Özer'in talimatıyla o paraları götürdük şeklinde ifadeleri var. Özgür Karabaht'ın İBB soruşturmasında o İETT, evet, ihaleleri, otobüslerin işte çalışmadığını hepimiz görüyoruz. O ihaleler, yani Türkiye'nin, dünyanın en tanınmış firmalarına değil, Özgür Karabaht'ın firmasına verildi. Ve hepsi de bu...
0: Orada ilginç bir zamanlama vardı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da seçimleri kazandığı yıl, 2019 yılında Özgür Karabaht da o ilgili firmada mali müşavir olarak bulunuyor.
3: Sonra ve milletvekili olup eğer orada görev,
2: tabii milletvekili
3: geldikten sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde etkili olmaya başladıktan sonra İhalelerin kime vereceği üzerinde de bir etki oluşmaya başladı.
0: En son 2024 başladı. Yılı raporlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada konuşmuştuk o raporları. O firmaya İETT'nin bakım onarım ihalelerinin %85'i neredeyse.
2: Ulaşım AŞ.
0: Ulaşım AŞ. Evet. Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ. Bu Ulaşım AŞ belediyenin şirketi olan
2: özel şirket.
0: Hatta sahibi bir ara firariydi.
2: Tabii yurt dışına kaçtılar.
0: Evet. O firmanın mali müşaviriydi Özgür Karabaht. Sonrasında milletvekili oldu. Hatta öyle bir hale geldi ki belki de bir ödüllendirme.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Avukat Turan Taşkın Özer. Yine o isimlerden birisi. Evet. Avukat. Şimdi Hadi Bey, bu dokunulmazlık konusu çok tartışılıyor. Bakın bu isimlerin isimleri geçiyor. Bu isimler ama yargılanamıyor şu anda. Şimdi davalar devam ediyor. Davaların pek çoğu yakından takip. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında mesela isimleri geçiyordu. Karar çıktı. Ama bu iki ismin dokunulmazlığı olduğu için onlara dokunulmaz.
1: Maalesef evet.
0: Geçtiğimiz günlerde Silivri'de İmamoğlu duruşmaları devam ederken Turan Taşkın Özer'in oradaki fotoğrafı çok konuşuldu mesela.
1: Takip ediyor dosyayı,
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet, takip ediyor. Evet. Orada ellerinde böyle bağlamış. Oturuyor.
1: Neden takip ediyor? Ona bakmak lazım. Özgür Karabat.
0: Ya da neyi takip ediyor?
1: Evet. Neyi takip ediyor? Niçin orada? Herhalde İmamoğlu için orada değil. İmamoğlu'na destek için orada değil. Eğer destek için orada olsaydı İmamoğlu'nun yanında yargılanırdı yani. Derdi ki benim dokunulmazlığımı kaldır. Ben de İmamoğlu ile beraber yargılanacağım derdi. Peki orada neden bulunuyor? Özgür Karabat'a baktığımızda aslında Turan Taşkın Özel'in de niçin orada olduğunu söyleyebiliriz. Özgür Karabat şoförü tutukluydu. Serbest kalana kadar neredeyse bütün duruşmaları takip etti. Peki şoförü tahliye olduktan sonra artık dosyayı umursuyor mu? Hayır. Neden? O güne kadar şoförü onunla ilgili ne anlatacak? Nasıl bir şey anlatacak? Ona göre bir pozisyon alma, ona göre kendini hazırlama. Tabii ki bu sadece benim yorumum, bilmiyorum orada gerçekliği nedir ne değildir. Belki şoförün üzerinde bir baskısı da olma ihtimali söz konusu. Oradaki gerçekten söylediği şeyleri yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Niye? Özgür Karabat'ta ben cezaevinde denk geldim. Avukatın görüşme odasında şoförüyle görüşen biriydi. Ve çok tuhaf bir şeydi yani. Normalde avukat görüşme odasında avukat dışında kimse işte mahkumla görüşemez, tutuklu ya da hükümlüyle.
0: Milletvekillerinin dokunulmazlığı orada
1: değil ki. Değil tabii ki. Hani orada görüşme sağlayabilir. Normal şartlarda nasıl bir görüşme sağlanıyorsa öyle. Fakat avukat görüşme odasında sağlayamaz. Niye? Çünkü avukat görüşme odasında arada bir panel yok. Avukat görüşme odası dinlenemez. Avukat görüşme odası hiçbir şekilde başkası tarafından o odada bulunamaz. İkiniz tek bulunursunuz. Hangi evrak, hangi yazıyı, neyi konuştunuz, neyi yazdırdın ya da neyi yaptın, savunmasıyla ilgili hangi konular üzerinde durdun, kimsenin anlamaması açısından, bilmemesi açısından, işte adil yargılanma dediğimiz, işte savunma hakkının kutsallığı dediğimiz konular çerçevesinde ayrılmış bir özel bölüm vardı. Peki bu şahıs milletvekili ve şoförü kendisi dosyanın içerisinde bulunan bir şahıs, milletvekili olduğundan dolayı o dosyada şüpheli ya da sanık değil, dosyası parlamenter suçları soruşturma bürosunda. Fakat hangi, kim buna izin veriyor şoförüyle görüştürülmesi konusunu? Normal şartlarda görüştürülmemesi gerekirdi. Fakat görüştürülüyordu. Tahliye olana kadar dosyayı takip etti. Turan Taşkın Özer. Dosyada en fazla ismi geçen şahıs. Özellikle İBB'nin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi dönemindeki, az önce Kenan abinin bahsettiği, orada dönem bütün işlerle ilgili Turan Taşkın Özer. O dönem İmamoğlu'nun avukatı. Aynı zamanda beraber siyaset yapıyorlar Beylikdüzü'nde. Ve orada dönem bütün o ilk 13 eylemin tamamında ismi geçen bir şahıs. Diğer taraftan İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasındaki o para kulelerini ekranlarda izlediğimiz o organizasyonunu, orada paralar nasıl götürüldüğü, nasıl sahte faturaların oluşturulduğu ile ilgili de ifadeler var. Yine hedef kim? Turan Taşkın Özer.
0: Bu arada İBB iddianamesine geliyoruz. Paranın,
1: evet, İBB iddianamesine geliyoruz.
0: Emanet edildiği İsim olarak geçen kişi
1: tamamen
0: de
1: oraya geliyordum. Evet, son noktamız da orası. Geliyoruz İBB soruşturmasına. İBB iddianamesinin içerisinde etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar ne söylüyor? Bu soruşturma önceden öğrenildi. Turan Taşkın Özer milletvekili olduğundan dolayı, dokunulmazlığı olmadığından dolayı İmamoğlu oradaki şahıslara paranız varsa kaldırın, Turan Taşkın Özer'e verin, ona göre bir çözüm bulsun diye kendisine yönelttiğini ifade ettiler duruşma salonunda.
0: Geçtiğimiz gün İmamoğlu savunmasını yaparken şöyle bir şey söylemişti, tahliye savunmasını yaparken. Diyordu ki bırakın buradaki insanları, bu insanlar yurt dışına mı kaçacaklar sanki? Bu insanlar delil mi karartacaklar diye soruyordu. Biz şu soruşturmalar kapsamında firari isimleri de burada konuştuk. Değil mi?
1: Hali hazırda firari olan şahıslar var bu dosyada. Medya

0: kullanmasındaki en önemli
1: isimlerden birisi. Emrah Bağdatlı.
0: Emrah Bağdatlı.
1: Şu an firar. Murat Gül İbrahimoğlu. Firar. Başka duruşma, başka dosyaya geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısının kızı ve damadı şu an firar değil mi?
0: Bülent Tezcan.
1: Bülent Tezcan.
0: Yeni partide.
1: Evet.
0: Şimdi Cumhurbaşkanlığı aday ofisi koordinatörüydü. Evet. Yani İmamoğlu'nun o adaylık çalışmalarını yürüten ofisin başındaki isimdi. Onlar da firari. Aynı zamanda delil karartma konusu. Şimdi hiç delil karartmaya yönelik bir hamle gördük mü bugüne kadar mesela?
1: Çok fazla. Bir tane söyleyeyim. İmamoğlu'nun konutu, evi yani. Oradaki kameralar nereden çıktı? İBB'nin deposunda, İBB'ye evet. ait olan bir hangi iştirakta hatırlamıyorum.
0: Tahrip edilmiş bir şekilde.
1: Tahrip edilmiş bir şekilde orada bulundu. Bu delil karartma değil mi ya? Siz aynı zamanda işte kameraları bantladığınızda bu bir delil karartma değil mi? Şahıslar üzerinde bir baskı kurulduğunda bu bir delil karartma değil mi?
0: Ama bir, bunun savunmasını çok güzel yaptılar. Ya, yani
1: burada,
0: kendi kitlelerini,
1: burada
0: kendi
1: şöyle
0: tabanlarını bu şekilde ikna ettiler.
1: Ya, burada
0: çünkü biz bantlıyoruz. Çünkü çorba içerken üzerimize dökersek komik duruma düşeriz.
1: Ya biz burada bakın ben bir hukukçuyum yani. Hukuki olarak bakmak zorundayım bu olay. Biz delil karartma dediğimizde...
0: Çorbacı gözüyle değil yani.
1: Aynen öyle. Bir delil karartma dediğimizde bir eylemin oluyor olması lazım. Ya da bir kaçma şüphesi dediğimizde birinin kaçma girişiminde olması lazım. Biz neyi gördük? Bakın Haluk Levent dosyasında neyi gördük? Adam telefonunu kapatıyor. İşte havaalanında yurt dışında yurt dışı çıkış yasağını görünce telefonu kapatıp tırın dur sesinde bir yere farklı bir yere gitmeye çalışıyor. Şimdi bu şahıs kaçma şüphesiyle yakalanmıyor mu yani? Diğer tarafta Alihan Kuriş'in kardeşi. Hilmi Tuna Kuriş, çakarlı araçla nerede yakalandı? Marmaris'te. Kadıköy'de telefonu kapatıyorsunuz, aracından hiç inmiyorsunuz yoldayken. Marmaris'e gidip oradan da yurt dışına kaçacaksınız. Kaçma girişimi. Diğer şahıslar, hatırlarsanız Ali Aziz İhsan Aktaş dosyasında, dosya neden erken bir şekilde başlamıştı? Kendi üzerindeki bütün taşınmazları satışıyla yani.
0: Hadi be, yüzlerce belki bugüne kadar dosya önünüze geldi. Az çok ilgilendiğiniz dosyaları da biliyoruz ama hiç böyle size ilk etapta yani gelen dosyalarda ben suçluyum kabul
1: asla
0: ediyorum diyen oldu mu?
1: Kimse, hiç kimse yani.
0: Yani deliller, bilgiler, ya, belgeler ortada olmasına rağmen.
1: Ya hiç kimse böyle bir şey demez. Fakat biz hukukçu olarak bir dosyaya baktığımızda kişilerin ne söylediğinden ziyade dosya içerisindeki delillere bakarız. Yani o şahıs ister kabul etsin ister etmez. Zaten ceza adalet sistemi de şüpheliye ya da sana yemin ettirmiyor.
0: Peki,
1: niye? Çünkü diyor ki sen yalan söyleyebilirsin. Gerçeği bana söylemeye de bilirsin.
0: Siz,
1: saklaya da bilirsin. Fakat ben dosya içerisindeki delillere göre senin bu suçu işleyip işlemediğini ortaya çıkartmam gerekiyor. O delil dediğimiz şey nedir? Örneğin eğer rüşvet alındıysa rüşveti alan kişi diyor mu ben rüşvet aldım? Veren kişi diyor mu ben rüşveti verdim? Hangi olay için rüşveti verdiğini söylüyor mu? Peki savcılık bunu araştırdığında mahkemenin huzurunda bak bu olay için rüşvet alınmış, bu olay için rüşvet verilmiş, olayın kendisi de budur. Evraklarıyla birlikte o olayın gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyduğunuzda tamamen rüşveti bütün kriterlerini ortaya koymuş
0: şu
1: olursunuz.
0: Suçlamaları bir arkadaşlarından rica edeceğim. Yine davaları siz de takip ettiniz. Oradaki
1: mümkün
0: savunmaları
1: artık, evet,
0: okuduk hep birlikte. Şimdi bir avukat, sonuçta siz de ifade ettiniz meslektaşlarınızda. Dosyadaki delillere bakar, işte ifadelere bakar, bilgi belgelere bakar.
1: Kesinlikle.
0: Ve ona göre bir savunma gerçekleştirir. Şimdi biz bu soruşturmada, bu dosyada, bu davada bu suçları gördük, bu suçları okuduk. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmeden tutun, rüşvet, irtikap, ihale, fesat, maden kanununa muhalefete varıncaya kadar pek çok suçla ilgili
1: 17 farklı suç tipi.
0: Ifadeler var. İtiraflar var ve bunlara yönelik bilgi belgeler var, görüntüler var vesaire vesaire. Peki dediniz ki bu doğrultuda avukat müdafiini savunur, bir savunma yapar. Şimdi bu bilgi belgeler doğrultusunda yapılan bir savunmaya şahit oldunuz mu?
1: Tabii ki. Ya bak burada savunmayı ayırmamız lazım.
0: İmamoğlu şimdi mesela bilgileri, belgeleri çürütecek,
1: evet,
0: bir savunma
1: yaptınız. İmamoğlu dosyası özelinde bunu konuştuğumuzda, evet, o zaman şöyle söylememiz lazım. Örneğin irtikap suçu. İrtikap suçu dediğimiz şey nedir? Siz

0: Gidersiniz, belediye ile bütün işlemleriniz tamdır. Bir işinizi izin almanız gerekiyor. Örneğin ruhsatınızı almanız gerekiyor. Fakat belediye sizden bir para talep ediyor. Siz diyorsunuz ki ben bu parayı vermiyorum, sizin işinizi onaylamıyor, ruhsatınızı vermiyor. Sonra o parayı vermek zorunda kalıyorsunuz ve ruhsatınızı alıyorsunuz. Şimdi şahıs çıkıp burada, ya firma sahibi, bakın bu kadar para istendi ve ben burada şu daireleri de şunlara teslim ettim bedelsiz diye söylediğinde gerçekten yapılan, alınan izne bakılıyor. Evet, izin alınmış mı? Alınmış. Peki alınmaması gereken bir izin mi? Hayır, her şey tam. Alınması gerekiyor fakat belediye vermemiş. Peki başkasına verdiği taşınmazlar var. O taşınmazları kontrol ettiğinde gerçekten bedelsiz bir şekilde mi verilmiş? Verilmiş. Alan kişi diyor ki evet, bedelsiz bir şekilde bana verildi, sonra da farklı farklı şahıslara verdim diyor dosya içerisinde. O zaman bu suçun oluştuğunu net bir şekilde söyleyebiliyor muyuz? Olay eylem için söylüyorum. Evet. Rüşvet alma verme. Alan kişi diyor ki ben şu kadar parayı şu konuyla ilgili bana yönlendirdiler, %10'u %12 kısmında şu kadar parayı aldım diyor. Veren kişi de diyor ki ben şu iş için verdim. Hangi iş için verdiniz? Bir projeniz var. Bu projede yeşil alan yapılması gereken alanı işte belediyenin görmemesi gerekir. Bunun karşılığında şu kadar para istedi. Ben de verdim. Gerçekten de yeşil alana riayet etmeyecek şekilde bir izin çıktı belediyeden. Proje ortada. Yapılan işlem ortada. Bakılıyor. Normal şartlarda işte bina yapıldığında otoparkın olması gereken bir bina, eğer otoparkı olmayacak şekilde kat veriyorsanız o zaman ne olacaktır? Burada illegal bir iş vardır. Ya da yeşil alan vermiyorsanız bir iş vardır ve bunlar somutlaştırılabiliyor.
1: Şimdi bunların hepsi mahkemede sunulduğu taraflara okundu. Hakim de mahkeme başkanı da sorularını sordu. Savcı iddialarını, suçlamaları dile getirdi. Tüm o savunmaları yine burada değerlendirdik. Sizler de yakından takip ettiniz. Yani savunmalar hem sanıkların hem de sanık müdafilerin, yani avukatların savunmaları bu bilgi belgeler üzerinden miydi ağırlıklı olarak, yoksa olayı bir şekilde farklı yerlere getirebilecek, hani siyasidir konusu var ya, mesela Ekrem İmamoğlu'nun savunmasında, o konuşmasında ben hani bu konulara dair çok fazla bir şey görmedim.
0: Küçük bir
1: genellikle
0: şey.
1: Genellikle siyasi söylemler.
0: Küçük bir şey ekleyeyim, sonra izninizle vereyim. Bakın rüşvet dedik ya az önce. Şahıs geliyor orada, mahkeme huzurunda ifade veriyor. Diyor ki İmamoğlu'na, Cemal abi diye hitap ettiği şahıs örneği. Diyor ki sen geldin benden şu kadar para talep etmedin. Ben sana bu kadar parayı vermedim mi diyor. Bakın veren kişi, rüşveti veren kişi diyor. İmamoğlu kendisine söylüyor bu soruyu. İmamoğlu da kendisine yöneltiyor. Ben mi geldim senden para aldım? Evet gel, sen geldin. Bir diğeri diyor ki sen üç kere gelmedin mi? Gezmedin mi? Daireyi beğenmedin mi? Villayı beğenmedin mi? Ona göre sana teslim etmedim o villayı diyor kendisi. Peki bakıldığında bunun aksini gösterebilecek bir soru, bir belge ya da bir bilgi ya da bu adamın rüşvet vermediğine dair herhangi bir şekilde bir veri ortaya konuluyor mu? Tanımadığına dair, görmediğine dair, para vermediğine dair, beraber iş yapmadığına dair, ilk yok defa görüp ya da aralarında bir husumet mi var, bir sıkıntı mı yaşanmış, bir iftira mı atıyor? Bununla ilgili sonuçta bir çalışma yaparsınız, ortaya çıkartırsınız ama bununla ilgili hiçbir soru yok.
2: Ama Hadi Bey, aslında burada Ekrem Bey'in kendi siyasi tavrıyla da tutarlı bir hukuki sürece bence tanıklık ediyoruz. Şu açıdan 1,5 senedir hepimizin kamuoyu olarak beklediğimiz sürecinde artık bu yargı süreci. Bu viraj hepimiz için kıymetliydi. Çünkü artık çapraz tanıklıklar ve karşılaşmalar birebir.
0: Yüzleşmeler.
2: Yani masum olduğunu iddia eden ve bunun siyasi bir süreç olduğunu iddia eden Ekrem İmamoğlu, ki böyle olsaydı burada sizin bahsettiğiniz şeyleri konuşuyor olabilirdik, ama aslında sizin bahsettiğiniz bu siyasi tavır Ekrem Bey'in İBB performansıyla çok örtüşen bir tavır. Siyaset yapma tarzı da böyleydi çünkü. Hizmetten ziyade üzerine söylem üreten ve bunu makyajlayan, bunu ambalajlayan siyasi tarzıyla çok örtüşen bir performans görüyoruz. Bu açıdan şaşırtıcı değil, ama hukuki açıdan baktığınızda 3000 yıldan fazla bir cezayla yargılandığınız bir davada çok ilginç değil mi? 1,5 senedir çarpışacağınız bir sürece bir hazırlık yapmanız beklenir. Her birimiz okuduk bu iddianameyi. Sayfa sayfa okuduk. Nedir dedik bu iddialar? Yani çok ilginç. Hiçbir hazırlık yapılmamış olması.
1: Bir nokta daha var. Bu soruşturmanın başlamasına neden olan soruşturmadaki suçlamaların geneli, büyük çoğunluğu, o eylemlerin büyük çoğunluğu CHP'li isimler, İmamoğlu'na yakın, çok yakın isimler, 10 yıllık, 20 yıllık, 30

0: saygılık,
1: beylik
0: muhabbeti, diyaloğu, yakınlığı olan insanla. Şimdi normal şartlarda şu beklenir Kenan Kıran. Ya ben ve arkadaşlarım, ekibim bu kadar suçlamayla yargılanıyoruz. İşte aylardır cezaevindeyiz. Buna sebep olanlar bu isimler. Normalde böyle bir savcılıkta onların hakkında şikayetlerin yığılması gerekmez miydi? Ekrem İmamoğlu tarafından ya da diğer isimler tarafından.
2: Şimdi
0: mesela Cemal abis, Cemal Bey ile ilgili. Hani Cemal abi diyecek kadar yakın ya. Ama Cemal Bey diyor ki ben sana verdim, sen benden bunu istedin diyor. Sen bana iftira attın deyip normalde gidip senin yüzünden ben burada yatıyorum deyip şikayetçi olması beklenmez mi?
2: Kesinlikle. Tahir Bey, şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu bir ekip vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani AK Partili isimleri kendisi yanına almadı. Bir ekip oluşturdu. Ertan Yıldız'ı koydu. İştiraklerden sorumlu olarak kendisini atadı. Birçok ismi atadı. Kültür AŞ'nin başına. Ama bu isimlerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet yaptığını açık tanıklıkla...
0: Adem Soytekin yıllardır en yakınında olup da büyüyen bir iş adamı.
3: Firmasında kalfa olan değil miydi? Tabii, yani ısrarla üzerinde
2: ve
3: durduğunuz.
2: Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunurken 8 dairesini Adem Soytekin üzerine geçirdiği MASAK raporlarında iddianamede gözüküyor. Bu kadar güvendiği isimler. Adem Soytekin, Ertan Yıldız... birçok isim,
0: daha birçok isim var,
2: birçok isim gitti. Birlikte çalıştığı isimler Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetini açık tanıklıkla ifade ettiler, belgeleri sundular. Ertan Yıldız ifade verirken karşı çıkmadı. Evet. Adem Soytekin tanıklık yaparken karşı çıkmadı. İşte kendi yakın arkadaşlarının bu diyelim ki iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkartmak için suç duyurusunda bulunabilir, dava açılırdı değil mi? Ertan Yıldız, evet. Adem Soytekin, Türkiye'nin tanınmış iş adamları hakkında hiçbir hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Neden bulunmadı? Bulunsa iş daha da büyüyecek, gerçekler bir kat daha belgelenecek. İstemedi. Ben burada kalayım, arkadaşlarım serbest kalsın diye ucuz bir politikayla kamuoyunu yanıltmaya çalıştı.
0: Bu süreci en başından beri belki de yakından takip eden isimlerden birisi, hatta bu saymış olduğumuz isimlerin pek çoğunu siyasete kazandıran isimlerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Euronews'e, Avrupa medyasına bir röportaj veriyor. Kendisine de o tırnak içerisinde gazeteci tarafından bazı sorular soruluyor. İşte siyasi operasyon şeklinde, siyasi dava şeklinde bilinçli yönlendirmeli sorular soruluyor ama Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri çok önemli. Belki de hani hep Özgür Özel de soruyor ya, bizi neden yalnız bıraktınız? Avrupalı, batılı müttefikleri, destekçileri neden sessiz kaldılar? Kılıçdaroğlu'nun bildiğini onlar da biliyor. Kamuoyunun bildiğini onlar da biliyor ki savunulacak bir şey yok diyorlar. Bir Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini de bir hatırlayalım.
4: Kararını, bunun siyasi olmadığını savunabiliyor musunuz? Gönül rahatlığı bir siyasi dava olmadığını söyleyebiliyor musunuz?
5: Ben size gazeteci olarak sorayım. Bir parti var, partinin üyeleri var. Partinin üyeleri diyorlar ki, şu kişi geldi bize para verdi. O kişi evet verdim diyor. Bunun neresi siyasi? Şimdi parayı veren parayı verdim diyor. Hı hı. Parayı alan parayı aldım diyor. Aldığım için de şuna oy verdim diyor. Bunun neresi siyasi?
4: Bunun bir siyasi dava olmadığını düşünüyorsunuz.
5: Hayır yani. Şimdi siyasi dava siyasi bir görüşten kaynaklanır. Ortada siyasi bir görüş yok. Görüş farklılığı da yok ortada.
4: Türk siyasi tarihinde ilk kez gerçekleşen bir şey mutlak bu. Evet. Hem ilk onunla olması anlamında hem de CHP bölünüyor mu tartışmaları sürerken gerçekten ortaya çıkan bir
5: girecek bu. Türkiye'deki bütün hukuk kitaplarına örnek dava olarak girecek bu. Bu kadar basit. Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Şu kadar dolar mıydı verdim, işte Türk lirası neyse verdim diyor. Evet o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Evet. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir, siyasi bir olaydır. Bunlar yalan söylüyorlar. Bir de söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim olsanız ne dersiniz?
4: Mutlak mutlak kararını, bunun siyasi olmadığını savunabiliyor musunuz?
0: Kılıçdaroğlu çok net konuşuyor. Söyleyen

0: Bizim parti, söyleyen CHP'li, alan CHP'li, veren CHP'li, yargılanan CHP'li, bunun neresi siyasi? Şu ayrımı yapmak gerekiyor sanırım. Yani bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi ya da edilecek diye suç işleme özgürlüğüne sahip midir? Yani sonuçta adam yaralamayla ilgili bir suçlama da olsa bu da bir suçtur. Adam öldürmekle yargılanmak da bir suçtur. Yolsuzluk ve rüşvet yapmak da bir suçtur. Kesinlikle. Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı oldu diye suç işleme özgürlüğüne sahip midir?
1: Kesinlikle. Adayı olmadı ama aday adayı.
0: Aday adayı. Tabii. Resmi olarak hani onların tabii adayları tabii 16 milyon oyla seçilmiş ki o oylamada kesin da şahibeler var gerçi. Çünkü o oylamaların yapıldığında o çadırlarda oy kullanılmaya ben yok baktım. Can dostlarımızı yani ev hayvanlarının bile işte patileriyle vesaire oy kullandığına şahit olduk. Yani o görseller var hala sosyal medyada.
2: Ya burada şöyle bir durum söz konusu. Anayasaya baktığımızda bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Aynı şekilde suç işlediğinde de eşit bir şekilde o işlenen suçun kanunda karşılığı neyse herkes için eşittir. Peki orada küçük bir ayrım var, nedir? Örneğin az önce milletvekilini konuştuk. Sadece usulü farklı. Soruşturmanın yürütülme usulü farklıdır. Yoksa ceza almayacak diye bir durum söz konusu
0: yani
2: değil.
0: Yani siyasi demek ki, dava, siyasi tutuklu demek farklı bir şey.
2: Bizde öyle bir durum yok.
0: Tutuklunun siyasi olması, siyasi bir isim olması farklı bir şey.
2: Bizde siyasi tutuklu demek zaten tamamen kendi yargısına bir hakarettir. Hiç bizde siyasi tutuklu yok. Siyasi tutuklu ne demektir yani? Dosyanın içerisine bakarsınız. Hangi eylemi gerçekleştirmiş? O eylem gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Dosyada delil var mı, yok mu? Delile göre gidersiniz. Delil varsa o suç vardır yani. O suçun ismi isterse anayasal düzeni bozmak olsun, isterse rüşvet olsun, isterse irtikap olsun, isterse ihale fesat karıştırma olsun. Tamamen delile bakarsınız. Fakat şahısları nerede biz ayırabiliyoruz? Sadece usulü yönden. Örneğin şahıs eğer bir vali ise bakıyorsunuz ki bölge adliye mahkemesi tarafından bir yargılama yapılıyor ya da bir ifadesi alınıyor. Fakat günün sonunda cezaevinde kendini bulabiliyor suç işlediği için. Diğer taraftan bir belediye başkanı suç işlediğinde bakıyorsunuz ki kendisiyle ilgili soruşturma yapılıyor. İçişleri Bakanlığı farklı bir usul yürütüyor. Hı hı. Şahsı görevden uzaklaştırıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki milletvekili bir suç işliyor. O zaman ne yapılıyor? Fezlekesi hazırlanıyor. Milletvekili süresi bittikten sonra kaldığı yerden devam edecek bu sefer. Yani burada hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir.
0: Peki.
2: Kim olursa olsun, ismi, cismi, makamı, parası, ekonomik durumu, bulunduğu görev ne olursa olsun, suç işleyen herkes kanun önünde eşittir ve işlediği bir suç varsa onun karşılığında cezası neyse de çekmesi gerekir. Kamu düzeni bunun için vardır. Devlet bunun için vardır. Siz eğer bir ayrım yaparsanız o ilk başta anayasada siz işte bütün vatandaşlar eşittir kelimesinin altını dolduramazsınız bu sefer.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz dinlendireyim. Şimdi ilginç bir noktaya da geldik. Bir dönem biz CHP'li belediyeler dediğimizde aklımıza olmayan hizmetler gelirdi. Daha doğrusu olan hizmetlerin bile maalesef çok fazla olumsuz yöne evrildiği gelirdi. Örnek veriyoruz, çöp gelirdi, çamur gelirdi, susuzluk gelirdi, çukurlar gelirdi vesaire vesaire. Ama CHP'deki belediyelerdeki ya da şimdi yeni partideki hizmet anlayışı nereden nereye gelmiş durumda? Bir dönem bunları konuşurduk. Evet. Ama bugün konuştuğumuz şeyler maalesef ki hiç de ahlaki olmayan konularla gündeme geliyor CHP'li belediye başkanları. Muhittin Böcek hakkında son ortaya çıkan iddialar. Bununla ilgili CHP'liler ne zaman mesela harekete geçecek, merak konularından birisi de budur. Onu konuşacağız. Uyuşturucu konusuyla gündeme gelen belediye başkanları, fuhuş konusuyla gündeme gelen belediye başkanları, yolsuzluk, rüşvet konularıyla gündeme gelen belediye başkanları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Özgür Özel yönetimindeki, Ekrem İmamoğlu koordinesindeki, tırnak içerisinde bunu ifade edelim, CHP belediyeciliği en azından orada yine belediyede olmayan, belediyenin yapmadığı hizmetleri konuşurduk ama bugün geldiğimiz nokta buraya diğer belediye başkanları da eklenebilir. Kenan Kıran, ibretlik bir durum değil mi?
1: ibretlik durum, tek tek

0: ifade ettiniz Erdal Beşikçioğlu uyuşturucu suçlamasıyla ismi ortaya çıktı. Rüşvet tabi olağan bir şey. Uyuşturucu kullanan birini belediye başkan adayı olarak gösterdiler ve seçildi. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı, yani Türkiye kamuoyu gördü. Evet. Yani sizin özel hayatınız olabilir, sevgilileriniz olabilir, evli olduğunuz durumda eşinizi aldatabilirsiniz, özel bir durumdur. Ama siz belediyenin imkanlarıyla belediyeye maaş vererek 4 tane sevgilinin parasını ödeyerek hizmet edemezsiniz. Yani bu özel hayat değildir. Ve kamuoyu mahkum etti. İlkay Çiçek işte
1: yürüyen para.
0: Evet, yürüyen para. Ve sonra diyorlar ki CHP'li meclis üyeleri neden CHP'den ayrılıyor? AK Parti'ye geçiyor. Şimdi ortada yolsuzluk var, rüşvet var, uyuşturucu var. Üsküdar Belediyesi seçimlerinde iki meclis üyesi CHP'li ya da Yeni Partili artık bilmiyoruz. Neden AK Parti'ye oy verdi? Şimdi bu durumda meclis üyelerini zaten CHP'de ya da Yeni Parti'de, onlar da belediyelerde CHP Yeni Parti ayrımı yapılmadığı için sıkıntılı bir durum. Neden istifa ediyorlar diyorlar. Alın, Foça Belediye Başkanı istifa etti. Az önce sosyal medyaya düştü. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nden 3 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bakıyorsunuz Beykoz Belediye Başkanı, Şile Belediye Başkanı, Tuzla Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyorlar. Siz bunları sorgulamıyorsunuz. Yolsuzluk, rüşvet, uyuşturucu suçlamasıyla neden bu kişiler aday gösterildi, belediye başkanı yapıldı, milletvekili yapıldı diye sorgulama yok. Bu kişilerin o listesinde bulunan CHP'li meclis üyelerinin CHP'den ayrılması ya da yeni partiden ayrılması sıkıntı oluşturuyor. Ya bu bir tercih meselesidir. Ya Türkiye Nurettin Sözen döneminde yolsuzluğu gördük. Klor yolsuzluğuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiler, hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan 1990.
1: Ama şunu söylüyorlar Kenan Kıran, ne ya bunun bu konuyla ne alakası var? Erdal Beşikçioğlu uyuşturucu kullanıyormuş. Bunun
0: özel hayatıyla
1: ne alakası var? Özel hayatı.
0: Ama rüşvet de var.
1: İlkay Çiçek'in ortaya çıkan mesajlaşmaları.
0: Ama onda da rüşvet var.
1: Diyorlar ki yani onun o mesajlaşmaları, işte sevgilileri vesaire, uygunsuz işte halleri vesaire, ne alakası var CHP ile? Özkan Yalım için gene aynı şey söyleniyor. Muhittin Böcek için yine aynı şey söyleniyor. Ama söylenmeyen bir şey var. Normalde farklı şartlarda ortaya çıksa, farklı siyasi partilerde ortaya çıksa hemen eylemler, mitingler organize edilecek bir durum söz konusu. Bakın bu insanların maalesef ki özel hayatlarıdır. Ne yaptıkları kendilerini ilgilendirir. Kendi aileleri var, kendi çocukları var. Özellikle bu konularda onların kendi meselesidir. Bir şey demiyoruz. Ama ya en son Muhittin Böcek'le ilgili yapılan şikayetler.
0: Evet,
1: şimdi bu şikayetler
0: utanç verici.
1: Yani işe alma vaadiyle, ki sadece onda değil, diğer belediyelerde de bunu gördük. İşe alma vaadiyle genç kızların düşürüldüğü hal.
0: Evet.
1: Mesela bununla ilgili bir CHP'li ya da yeni partili bir kadın milletvekilinden bir tepki var mı? Kadın derneklerinden bir organizasyon var mı?
2: Tam tersi, Uşak'taki görüntüler ortaya çıkmış olmasına rağmen CHP'nin Kadın Kolları Örgütü bu konuda bir savunma yapmıştı, hatırlarsanız. Kendi belediye başkanlarının eylem özel yaptılar. Hayatına sahip paylaşım çıkan bir herhalde. Eylem yapmışlardı. Şimdi bunlar bir tane iki tane olduğunda müstakil vakalar olarak daha şahsi görebiliriz ama bu farklı belediyelerde ve farklı şehirlerde arka arkaya ardışık şekilde çıkıyorsa burada kurumsal bir zafiyetten ya da bunun kurumsallaşmaya başlaması gibi çok tehlikeli bir zeminden bahsetmemiz gerekiyor. Neticede burada eğer işleyen bir disiplin yapısı ya da partinin buna karşı sert bir tutumu olsaydı bu kadar ardışık şekilde yaşanamayacak bir hale gelirdi. Yani insanın olduğu yerde, insanın çok olduğu yerde, gücün ve paranın olduğu yerlerde kontrolü sağlamak için güçlü kurumsal mekanizmalar kurmak durumundasınız. Biz bunu AK Parti'de görüyoruz. AK Parti'de çok hızlı bir şekilde disiplin süreçleri işliyor. Partiden uzaklaştırılıyor. Yakın zamanda Sakarya'da mesela yaşandı benzeri. Partiyle ilişiği kesiliyor ve yasal yolların önü açılıyor. Ama burada siz bütün bunlara sahip çıkan bir mekanizma kurduğunuz zaman artık bu sizin kurumsal kimliğinizin bir parçası haline gelir. Tehlikeli olan da budur işte.
1: Normalleştirilme aşamasına getiriliyor. Evet. Yani işte belediye başkanının özel hayatıdır. Ya

0: size ne deyip bu normalleştirme konusudur. Ne yazık. Bir değil ki, yani bir tane değil bu şikayetler. İşte bu sadece ortaya çıkan bazı belediye başkanları. Bir diğeri diyor ki ya tamam ben işe aldım, işte bir başka belediye başkanının sevgilisini işe aldım, kabul ediyor da bunu. Diyor ya oluşan zararı ben cebimden karşılarım,
1: evet,
0: deyip konuyu kapatıyor. Bu kadar normalleştiriliyor. İlginç olan başka konularda ortalığı ayağa kaldıranlar, evet, kadın dernekleri mesela.
2: Evet.
1: Çağdaş Feminist Yaşamı hareketler. Destekleme Derneği.
0: Derneği mesela.
1: Değil mi? Neredesiniz? Derneler. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Atatürkçü Düşünce Derneği. Değil mi?
0: Neredeler?
1: Neredesiniz? Kadın dernekleri neredesiniz?
2: Kadın hareketleri. Kadın hareketleri neredesiniz? Kadın hareketleri. Yani kadının bu kadar nesneleştirildiği ve bu kadar hakarete maruz bırakıldığı bir toplumsal yapıya karşı durmayacaksanız kuruluş amacınız nedir ve neden varsınız?
0: Mesela şöyle bir konuşma geldi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdal Beşikçioğlu'nun ziyaretinde böyle bir diyalog olduğu ifade edildi. Yalanlandı. Ama yalanlanmasa dahi yani çok da şaşırtmadı kimseyi açıkçası. Evet. Erdal Beşikçioğlu diyor ki siyasete girdiğim için pişmanım. Aktif siyaset, özellikle de belediye başkanlığı gibi makamlar sanatçılara göre değil. Siyaseti bırakacağım. Uyuşturucuyu ortamlarda ikram ediyorlar. Kıramıyorum. Şimdi bu açıklamalar medyaya düştü. Şaşırtmadı açıkçası kimseyi. Sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı bir paylaşım yaptı. Dedi ki ya böyle bir diyalog geçmemiştir diye. Ama çok da yabancı değil. Çünkü uyuşturucu kullandığı testlerde ortaya çıkmış bir belediye başkanından bahsediyoruz. Hani Keçiören Belediyesi'nde, evet, Keçiören Belediye Başkanı.
1: 170 tane çıktı.
0: Evet. Çalışanlarına gönüllülük şeyine göre test yaptırdı. Bu herkesçe hayretle karşılandı ama Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullanması özel hayat. Kimseyi ilgilendirmez. Halka mal olmuş. Hem bir tiyatrocu, hem de bir belediye başkanı, hem de Özgür Özel'in ben kendisine bakınca kahraman Türk polisini görüyorum dediği kişi. Bir diğer isim Menderes Belediye Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: İçişleri Bakanlığı'nda yapar dediği isim, daha pek çok isim var. Muhittin Böceğin zaten ortada. Kimse sahip de çıkmıyor. Şimdi bunlar yaşanırken bir isim dikkat çekiyor. Mansur Yavaş. Şimdi mesela bu tür yaşananlarla ilgili kolay kolay açıklama yaptığını görmedik Mansur Yavaş'ın. Genellikle açıklamaları adaylığa ya da siyasi parti tercihlerine ya da geçişlerine, istifalarına yönelik açıklamalar. Bu konular onun gündeminde yok. Malum geride bıraktığımız gün CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı. Daha önce aldığı randevu nedeniyle de o gün Başkan Erdoğan tarafından külliyede kabul edildi. Şimdi o görüşmeden, yani o kabul de pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Hatta Özgür Özel benim haberim var dedi. Şimdi birileri dedi ki neden haberi var? Sonuçta Özgür Özel başka bir siyasi parti.
3: Bizim iznimizle gitti dedi yani.
0: Bizim iznimizle gitti dedi. Dün biz burada konuşurken şöyle bir şeyi düşünmüştük. Dedik ki acaba yeni partiye geçmeden önce alınan bir randevu mu? Ama sonrasında öğrendik ki kendisi de bugün söyledi. Ahlat dönüşünde Başkan Erdoğan'ın Ahlat dönüşü Malazgirt Zaferi kutlamaları dönüşünde Ankara'da karşıladığında bu randevuyu istemiş. O tartışmalara yanıt verdi. Hatta haberi de vardı, arkadaşlarımdan rica edeyim. Mansur Yavaş'ın haberi hazırsa onu da izleyelim, ardından da açıklamalarına bakalım. Şimdi kendisi görüşmeyi normal bir görüşme olduğunu ifade ediyor. Diyor ki ya Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımın önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözlerini yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Yani o görüşmenin ana gündemi Ankara'nın projeleri, ama tartışmalar çok ama çok daha büyük. İzleyelim.
4: Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Kulisler bir anda hareketlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O görüşme büyük yankı uyandırdı.
5: Aynı saatte CHP'nin 9 Eylül günü nedeniyle, kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon.

0: bu konuda çözüm isteyen herkese kapısının açık olduğunu ortaya koydu.
1: Öte yandan Erdoğan Yavaş görüşmesi CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Mansur Yavaş baskı ve iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt verdi. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi.
0: İki tarafında tarafını seç baskısı yapabileceği bir sürece giriyor. CHP'nin üyesisiniz ama başka bir partinin genel başkanına da hesap veriyorsunuz. Etik olarak son derecede tartışmalı bana kalırsa. Ama bir yandan da götürülmesi çok uzun olmayacak bir süreç.
1: Gazeteci Ercan Gürses, Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti için denge siyasetini sürdürdüğünü söyledi.
0: Bu denge siyasetinde bir müddet devam ettirmeyi ve bu nedenle de Cumhurbaşkanı potansiyel adaylığı konusunda iki taraftan da tırnak içerisinde destek alabileceğini ve kol mesafesinde o mesafeyi koruyabileceğini hesaplıyor.
1: Fakat bu sürecin çok sürmeyeceğine de ayrı parantez açtı Gürses.
0: Ama tavırsız kaldığınızda, yumurta kapıya dayandığında size CHP, Yeni Parti ya da bambaşka bir yer. Bak onu da söylemek durumundayım. Çünkü bazı partilerde Mansur Yavaş'a aday göstermek gibi İYİ Parti'de dahil olmak üzere bir projeksiyon içerisinde olabilir.
1: Gözler Cumhurbaşkanı.
2: Şimdi detaylar bunlardı. Mansur Yavaş ilginç bir siyaset izliyor. Hani bir yönden belki şey denilebilir. Ya bu tür kötülüklerden, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Yeni Partisi'nde yaşanan bu tür konulardan ben uzak, bağımsız bir çizgide duruyorum. Ama şimdi konu Mansur Yavaş olunca adı Cumhurbaşkanı aday adaylığı konusunda zikredilince, yedek adaylık konusunda zikredilen bir isim olduğunda soru işaretleri oluşuyor duruşuyla ilgili. Elif Hanım, sizce nedir bu duruşun anlamı?
3: Şimdi Cumhurbaşkanımızla görüşmesi tabii oldukça olağan. Neticede Cumhurbaşkanımız partiler üstünde ve kendisiyle görüşme talebinde bulunan bütün belediye başkanları ve bütün partilere kapısının açık olduğunu defalarca kez dile getirdi. Hatırlarsanız Beykoz Belediye Başkan Vekilimiz Özlem Hanım da CHP'den AK Parti'ye geçerken o kırılma noktasını CHP'de görev yaparken Cumhurbaşkanımıza bir açılışta bir mektup takdim ettiğini, CHP'li bir belediye başkan vekili olarak bazı yatırımlara ihtiyacının olduğunu, Beykoz'un bunu anlatan bir mektup takdim ettiğini ve iki gün sonra bütün bakanlıklardan Özlem Hanım'ı aradıklarını, nasıl yardımcı olabiliriz, Beykoz'a yatırım ve hizmet üretmeniz için biz size nasıl destek olabiliriz diye çok ilgilenildiğini
2: söylemişti.
3: Daha önce
2: mahalle belediye başkanını da ağırlamıştı Başkan,
3: evet.
2: Erdoğan kabul etmişti.
3: Yani Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün partilere kapısının açık olduğunu defalarca kez dile getirdi. Ama şimdi Mansur Yavaş'ın o gün Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden ziyade o gün Anıtkabir'deki programa da katılmaması, akşamki resepsiyona da katılmaması aslında siyasi ve stratejik bir hamle olarak yorumlanmalı bence. Çünkü gördüğümüz üzere kendisi CHP'li bir siyasetçiden ziyade CHP üyesi olan ama bağımsız bir siyasi merkez olarak kendini konumlamaktan yana. Yani CHP ile arasında çok kontrollü bir mesafe koydu. Ama CHP'nin dışındaki meşruiyet alanlarını da açık tutmaya devam ediyor bir yandan. Hem bu CHP ve Yeni Parti ayrışmasında açık olarak taraf olmuyor. Ama diğer taraftan İYİ Parti ile temasını koparmıyor. Bence burada Mansur Yavaş'ın siyasi sermayesi parti aidiyetinden değil de biraz partilere koyduğu mesafeden besleniyor. Bu Mansur Yavaş'ın siyaset anlayışında da kendisine bir güven alanı sundu, bir konfor alanı sundu. Yani CHP ile ya da Yeni Parti ile özdeşleşmenin getirisinin sınırlı, maliyetinin ise daha yüksek olacağına dair bir karara vardığını düşünüyorum ben Mansur Bey'in bu açıdan. O yüzden CHP ve Yeni Parti seçmenini kaybetmeyecek kadar CHP'li ama dışarıdaki seçmeni de kaybetmeyecek kadar CHP'den bağımsız bir profil inşa etti kendine. Böylelikle de yaklaşan bu seçim satımı halinden önce bence kendi opsiyon değerini yükselttiğine inanıyor.
2: Ama ilginç bir durum var. Şimdi açıklamasında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in

0: bilgisi vardı. Şimdi iki genel başkanlı, iki liderli bir belediye başkanından mı bahsediyoruz, yoksa CHP genel CHP'nin bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsediyoruz?
1: Aslında işte her iki partiyi de aynı mesafede tutarak orada önemli bir şey daha söylüyor aslında açıklamasında. Diyor ki eğer bu tavrımdan rahatsız olurlarsa diğer partiler, gereğini de yapmaya hazırım diyor. Yani CHP'den de istifa edebilirim, yeni partiye de geçmeyebilirim. Bu yola bağımsız da devam edebilirimin altını çizen bir cümlesi de var bu açıklamada. Yani kendisine şu an CHP üyesi bağımsız bir siyasi aktör olarak konumladı. Şimdi farkındaysak ne CHP yeni parti ayrışmasına dair ne de Türkiye siyasetin makro meselelerine dair hiçbir konuda inisiyatif alan bir açıklaması yok Mansur Bey'in. Mevcut pozisyonunda şu an kim olmadığını anladık Mansur Bey'in. Ama bir cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir ajandası varsa eğer, peki siz kimsiniz diye sorar seçmen. Yani Mansur Yavaş'ın bu noktada artık kendisini siyasi açıdan çerçeveleyecek bir ideolojinin merkezine koyması lazım. Sessizliğinden besleniyor şu an. Ama bu Türkiye siyaseti için ya da siyasette cumhurbaşkanlığı gibi bir koltuğa talipseniz, sizin iletişim stratejiniz de siyaset stratejiniz de bu olamaz. Dolayısıyla şu an ben her iki partinin de ortak adayı olmak yönünde bir ajandasının olduğunu ve bu sessizliğinin ve bu mesafesinin bundan beslendiğini düşünüyorum.
0: Şimdi yine şöyle söylüyor. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ne demek bu? İstifa ederim demek.
2: Burada üçüncü bir yolun olduğunu da gösteriyor. Elif Hanım'a ek olarak üçüncü bir yol da eklemem lazım. Çünkü Elif Hanım Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partiyi işaret etti. Ancak biliyoruz ki birden fazla siyasi parti bir araya gelip Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak da göstermek istiyor. Ve Sayın Mansur Yavaş bunu bilmesine rağmen buna sıcak bakıyor. Hatta o siyasi partilerle ara ara görüşüyor. O siyasi partiler uzunca bir süre toplantılar yaptılar. Ve o toplantılarda Sayın Yavaş'ın kendi adayları olması konusunda birbirlerini ikna ettiklerini gördük. Hatta bazı siyasi partiler şimdiden adaylarının kim olduğunu açıkladılar ki bu toplantılara dahil edilmemek ya da davet edilmemek adına, bir ön almak adına bu açıklamayı da yapmışlar. Fakat az önce Elif Hanım'ın üzerinde durduğu husus çok önemli. Yani sessiz bir şekilde siz bir siyaset yaptığınızda bu sessiz siyasetiniz nereye kadar gidecek? Çünkü Sayın Yavaş'a baktığımızda biz parti siyaseti mi görüyoruz, yoksa kişisel markaya dönüşmüş bir siyasi figür mü görüyoruz?
0: İkisini de göremiyoruz. Oluşturuyor?
2: İşte ikisini de göremiyoruz fakat. Şimdi az önce Elif Hanım söyledi. Eğer siz kişisel marka siyaseti oluşturuyorsanız o zaman ideolojiniz belli olacak. Nerede kendinizi konumlandıracağınızı gösteriyor olmanız lazım. İç politikadaki tavrınız, dış politikadaki tavrınız, özellikle terörsüz Türkiye konusundaki tavrınız ve Türkiye genelinde gerçekleşen olaylarla ilgili nasıl bir bakış açısıyla bu olaylara baktığınızı seçmen biliyor olması lazım ki yarın öbür gün kritik bir durumda. Örneğin dikkat ederseniz biz devamlı Yunanistan'la sorun yaşıyoruz adaların silahlandırılması konusunda. Bu konuyla ilgili nasıl bir tavır alacak? İsrail'le ilgili görüyorsunuz ki bakanları, başbakanları, katiller neredeyse hepsi Türkiye ile ilgili, Cumhurbaşkanımızla ilgili açıklamalar yapıyor. Bu konuyla ilgili de bir açıklama yok. Hani İsrail ile yarın öbür gün karşı karşıya geldiğinizde nasıl bir tavır takınacaksınız? Ya da İsrail ile bir Suriye konusunda görüyorsunuz ki Suriye'de İsrail'in yaptığı bir eylemi dahi Türkiye için yaptım, Türkiye mesajdır diye yaptığını ifade ediyor açık bir şekilde. Suriye konusundaki fikriniz ne olacak? Nedir Irak konusuyla ilgili?
0: Ya bir konu daha var. Hemen onu da ifade edeyim. Bazı kulis bilgileri yalanlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mansur Yavaş tarafından da. Şimdi kulis şu: Mansur Yavaş'ın devletimin emrindeyim demesi ve özellikle CHP ya da yeni parti medyasında yalanlandı deniliyor. Ya devletimin emrindeyim demenin neyi rahatsız eder ve neyi yalanlanır? Devletimin emrindeyim demek ne demek?
3: Tahir Bey, dünkü açıklamasında Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ifadesini kullandığı gerekçesiyle linç edildi. Ya ülkenin en üst seviyedeki yöneticisi, ülkeyi

0: Devletin tepesindeki bir numara.
1: Ve bu kişiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ifadesini kullandığı gerekçesiyle linç edildi. Sen nasıl Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ifadesini sahipleniyorsun
0: dersin. Evet.
1: Yani bu kadar bağnazlıkta ileri gittiler. Ben şunu merak ediyorum Tahir Bey. Az önce ifade ettiniz. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aranalım diyor. Mansur Yavaş CHP'de. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Ya partisi
0: mesela
1: yok.
0: Cemil Tugay'ın bir duruşu var. Evet. Dedi ki ben ne CHP'deyim ne yeni partideyim. Bu tartışmalardan uzak bir şekilde İzmir'e hizmet edeceğim dedi. Ve bağımsız olarak bir belediye başkanlığı süreci izliyor.
1: Cemil Tugay bağımsız. Nuri Aslan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ekrem İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluktan dolayı tutuklandığı gerekçesiyle kendisi İBB'yi yönetiyor CHP'de. Şimdi
0: ama yeni partinin izinde.
1: Şimdi CHP var. Yeni parti var. CHP ve yeni partiye bağlantısını resmi olarak göstermeyen isimler var. Burada Mansur Yavaş bir numara. Nuri Aslan iki numara. Yani CHP'de ama yeni parti yolunda mesela İBB başkan vekili devam ediyor. Cemil Tugay bağımsız. Şimdi ben Mansur Yavaş'ın açıklamasında ilginç bir nokta var. Bir paragraf ama önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir seçim gerçekleştirdik. Dışarıdan bakıldığında bazı şeyler çok kolay görülebilir. Ancak yaşayanlar bilir, belediye meclislerindeki dengeleri, belediye başkanlarının hangi şartlar altında görev yapmaya ve hizmet üretmeye çalıştığını işin içinde olanlar bilir. Buradaki ifadesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir seçim oldu. CHP ile yeni parti birlikte hareket etti ve biz gücümüzü devam ettirdik açıklaması. Sonrasındaki ifadesi de önemli. Üsküdar'da yaşananları hep birlikte gördük. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi toplanamadı. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Üsküdar'da ne oldu? 6 CHP'li ya da yeni partili isim AK Parti adayına oy verdi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğini AK Partili bir isim kazandı. Tekirdağ'a baktım Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediye meclisi toplanamadı diyor. O haberlere baktım. CHP'nin 42 üyesi var. 28 meclis üyesi yeni partiye katılmış. Şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmıyor. CHP'li meclis üyeleri yeni partiye, 28 meclis üyesinin yeni partiye geçtiği gerekçesiyle azınlık durumuna düşmüş. CHP'li meclis üyeleri yeni partiye destek vermiyor.
0: Tırnak içerisinde bir şey sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi sürekli savundukları bir şey var ya, arkasına sığındıkları, belediyelerin çalışmasına izin verilmiyor, belediyelerin önüne engeller çıkarıyor, hizmet üretmesi istenmiyor, bunun içinde işte davalardı vesaire. Ama şunu görüyoruz ki aslında CHP'li belediyelerde ya da yeni partili belediyelerde iş yapılamamasının en önemli sebebi kendi işlerindeki ayrılmalar, kendi işlerindeki muhalefet.
1: Şu olacak muhtemelen Tahir Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan yeni partiye giderse yeni partili meclis üyeleri, CHP'li meclis üyeleri ayrılacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o denge bozulacak korkusu var. Bence bu korku var. Ve Mansur Yavaş'ın bence işaret ettiği nokta, CHP ve Yeni Parti ikiye ayrıldı. Bu ayrılık bize büyük zarar veriyor. Bu dengeyi ben sağlarım. Ben lider olabilirim. Kavgası olabilir.
0: Ama çok özür dileyerek Elif Hanım, her defasında bunun arkasına sığınıyor CHP'li belediyeler. Hani iş yapmıyorlar, proje üretmiyorlar, şehrin sorunlarını çözmüyorlar. Diyorlar ki hükümet bizi engelliyor. Hükümet başkanları engelliyor. Şimdi Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'a külliyede projelerine destek için ziyaret etmesi, bu bir kere tezi çürütmüyor mu?
2: Kendi
0: mesela
2: iddialarına da.
0: Muğla Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Hemen o açıklamasını okuyayım buradan.
1: Cumhurbaşkanımız Emine
0: diyor
1: Erdoğan'a.
0: Diyor ki 112,5 milyon euro kaynak geldi diyor.
2: Evet.
0: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

0: diyor. Ve devamı da var. Saygıdeğer hanımefendinin destek himayesinde devam eden sıfır atık projesiyle ilgili gelen desteklerden bahsediyor. Şimdi demek ki amaç şehre hizmetse, amaç millete hizmetse, gerçekten projelerle şehri kalkındırmaksa önünü tıkamaktan ziyade önü çok ama çok daha çok
1: hizmet
0: açılıyor.
1: Konusunda her daim o kapı açık. Özlem Hanım'a tekrar döneceğim. Beykoz Belediye Başkan Vekilimiz, yakından tanıdığım için söylüyorum. Demişti ki bize hiç böyle anlatılmamıştı. Ben o yüzden çok etkilendim demişti. Biz CHP'nin içerisindeyken Cumhurbaşkanımız tarafından hizmet yapmamızın engelleneceğine dair o kadar yerleşik bir kabul vardı ki ben kendisine mektubu takdim ettikten sonra bana bütün kapıların ardına kadar açılmış olması benim bütün ön yargılarımı yerle bir etti demişti. Şimdi bunu Mansur Yavaş'ta da görüyoruz. Bunu Muğla'da da görüyoruz. Hatta geçtiğimiz senelerde Edirne'de de sanıyorum Murat Kurum'la bir yatırım yapılmış. Bu yüzden de kendi partisi içerisinden son derece zorbalığa maruz bırakılmıştı oranın yerel yöneticisi. Şimdi aslında bu noktada bence CHP'nin ve yeni partinin yüzleşmesi gereken yeni bir paradoks var önlerinde. Şöyle ki Ekrem İmamoğlu'nun aday olamama durumundaki yani onu görüyoruz meselenin gittiği noktadan. Türkiye'nin en eski siyasi hareketlerinden, siyasi partilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak gördükleri en güçlü aktörlerden bir tanesi eğer Mansur Yavaş'sa, Mansur Yavaş'ı kendi partilerine daha fazla bağlamaktansa kendilerinden bağımsız görünmesine razı olacakları kadar demek ki kurumsal zafiyet içerisinde oldukları bir tablo var önümüzde. Mesela Ekrem İmamoğlu meselesinde böyle değildi. Onu partinin merkezine koyabilmişlerdi. Ama Mansur Yavaş'ın bu kadar bağımsız görünmesine ses çıkarmayacakları kadar kurumsal bir erime noktasına geldiğini görüyoruz. Yeni Parti Hareketi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de. Yani bir aktör var ve bu aktör onlardan bağımsız kalarak opsiyon değerini artırmaya devam ediyor. Aslında bu noktada Cemil Tugay'la da ayrıştıkları bir yer var Kenan abi. Çünkü Cemil Tugay CHP'nin kendi seçmen kitlesine bağımsız olarak da hitap edebilecek biri.
2: Ve yolsuzluğa da sahip çıkmadı mesela.
1: Sahip çıkmadı.
2: Operatif yolsuzluğuna eski
1: belediye başkanı. Ama partinin kimliğine bu noktada tabii ideolojik olarak ihtiyaç
0: eski duymuyor. Eski belediye başkanı Tunç Soyer'in yargılanmasının önünü açan.
2: Tabii, belgeleri vardı yani.
3: Kendisi soruşturma evet.
1: Ama Mansur Yavaş o kadar CHP ile ideolojik bağı olmayan bir isim ki istifa ettiğinde CHP ya da yeni parti seçmeninden gelecek oy oranını kaybedeceğini biliyor. Dolayısıyla partinin içinde kalmak, üyesi olarak kalmak ona daha kazançlı geliyor bu noktada.
2: Ama hangi partide kalacak? Yeni partide mi, CHP'de mi?
1: Her ikisinde de kaldığında o en azından o bu CHP'nin de yeni partinin de seküler, görece kentli o seçmen kitlesine başka türlü hitap edemez Mansur Yavaş ve bunun farkında. O yüzden AK Parti'yi de belli bir mesafede tutmaya devam ediyor. İyi Parti'yi de, CHP'yi de, Yeni Parti'yi de bunu bir strateji haline getirdi.
0: Kendisi bunu söylüyor zaten. Her iki parti tabanına hitap ettiğini cümle aralarında dile getiriyor. Mesela hemen o kısmı da izleyicilerimizle paylaşalım. Diyor ki Ankara'nın bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm tabii çabalara rağmen işte fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dineceğine inanıyorum. Ancak bugün itibarıyla bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı da bir gerçektir. Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Hele benim üzerimden iki tarafı destekleyen insanların hemen devamında okuyayım. Yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum diyor. Yani benim
3: risk almıyorum diyor.
0: Risk destekçilerim var diyor.
3: Ama şöyle bir şey var yani siz düşük söylemle yüksek görünürlük yaparak PR çalışması yaparak belli bir yere varabilirsiniz ama Türkiye'de Türk siyasetinde geçmişe yaptığımız okumalar ya da geçmişe baktığımızda gördüğümüz şeyde şunu söyleyebilirsiniz. Türk siyasetinde

0: lider olamazsınız. Kitleleri arkanızdan sürükleyemezsiniz. Aynı zamanda da karizmatik bir lider hiç olamazsınız zaten böyle bir durumda. Çünkü siz siyasi maliyeti olduğunu düşünerek konuşmuyorsanız yarın öbür gün karşıma çıkacak. Yarın bu söylemlerinle yeni söylemlerin karşılaştırılacak. Bunun üzerinden hatırlarsanız hep şu konuşulurdu. Aday yıpratılacak korkusuyla hareket ederseniz o zaman Türk siyasetinde yeri denemiyorsunuz. Çünkü yani sizin cesur olmanız gerekiyor.
1: Sözü var ya, Ankaralı'nın sorunları. Mansur Yavaş'ın derdi Ankaralı'nın
2: şimdi mi aklına geldi?
1: Sorunları olduğu.
0: Değil, kesinlikle değil yani.
1: Bakın 2019'dan beri görevde.
2: Ya bir metre metro yapmadı.
0: Ya aynen, bakın yani öyle olması için niye değil diye haykırıyorum. Çünkü somut şeye bakmamız lazım. Normalde Sayın Yavaş'a karşı bir garezim mi var? Hayır. Eğer derse ki ya benim amacım belediyem derse, o zaman geçmişine bakarız. 7 yıldır belediye başkanı. 7 yıldır 7 projesi var mı? Yok. O zaman nasıl diyebiliriz ki derdi belediye? Az önce söylediğim gibi siz siyasi maliyet kazanmamak ya da en azından risk almamak adına konuşmaya, işte burada sessiz kalarak bütün taraflardan sanki oy alacakmış gibi bir algı oluşturulmaya yani çalışılıyor.
1: Belediye olduğunda kapılar da açılıyor, külliyenin kapısı da
2: AK Parti meclis üyeleri de destek veriyor.
1: Şu CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşmasını müsaadenizle bir dinleyelim. Ahmet Aras'ın derdi Muğla'ya hizmet etmekmiş ve bu anlamda da kendisine gelen destekleri bakın nasıl dile getiriyor.
3: Güzel Muğla'mız bu hizmetlere öncelikle Sayın Emin Erdoğan'ın himayelerinde, yine Sayın Bakanımızın büyük gayretiyle kavuşuyor. Bu yüzden katkısı olan hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Muğla'mızda sadece bu kadar değil, öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize verdiği su kayıp kaçaklarının önlenmesiyle ilgili projemize verdiği yatırım katkısından dolayı da çok teşekkür ederim. 62,5 milyon euro sadece kayıp kaçak önleme için bölgeye kaynak aktardık, yatırım programını aldık. Şimdi bir 50 milyon euro daha, onu da sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı ve onu da Bodrum'un su problemi için, denizden arıtma için kullanacağız. Toplam 112,5 milyon euroluk bir kaynaktan bahsediyoruz. Muğla'mız için çok değerli bir kaynak. O yüzden bunlar için öncelikle çok çok teşekkür ederim.
1: Şimdi özellikle muhalefet medyası ya da onların önünde iki seçenek var. Cumhurbaşkanına, Sayın Hanımefendi'ye teşekkür etti diye Sayın Ahmet Aras'a tepki mi gösterecekler? Yoksa Muğla'ya bu hizmetleri sağladığı için teşekkür mü edecekler?
2: Ya keşke... Övecekler. Tahir Bey, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Pandemiyi yaşadık. Başakşehir'de Çamsakura Hastanesi yapılırken devletimiz dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çamsakura'nın hastanesinin yollarını yapsın. Bütçemiz yok diyerek o yolları yapmadılar. Keşke Çamsakura Hastanesi'nin açılışı yolsuzluk ve rüşvetle keşke anılmasaydı. Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanımız ve İstanbul İl Protokolü tarafından yapılsaydı. Çamsakura Hastanesi'nin yollarını dahi yapmadılar. Bakın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı açıktan söylüyor, destek oluyor. Ve hatırlayın o Başakşehir metrosu.
1: Başlık manşet şu.
2: Evet.
1: Ahmet Aras AK Parti'ye mi geçecek?
4: Tabii tabii.
2: Şimdi Mansur Yavaş da AK Parti'ye mi geçti? Yani o fotoğrafı vererek. Mesela Başakşehir metrosunu devlet yaptı. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı yaptı ve kullanım hakkını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. Yani devlet, millet bir arada tüm kurumlarıyla birlikte hareket etmek zorundaydı. İlk kez bu ifadeler geliyor. Keşke hep gelseydi. Hatırlarsınız depremin ardından CHP Erzincan Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ'nin yaptığı konutların dayanılır olduğu gerekçesiyle Murat Kurum'a teşekkür etti, devletimize teşekkür etti. Yani olması gerekenleri aslında Muğla Belediye Başkanımız ifade ediyor. Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanımızdan proje bazlı destek istiyor. Bunda garipsenecek ne durum olabilir acaba?
1: Mansur Yavaş'ın bu hareketi üzerine neden muhalefet cephesinde bu kadar tartışma?
2: Ama keşke
1: başlatıldı.
2: Mansur Yavaş görevinin sonlarına doğru değil de öncesinde gitseydi.
1: Yani İstanbul, 2019'dan evet. bu yana
4: biraz yatırımı kapısına
1: vaktimiz kısa. Kalmadı. Evet. Yoksa Ankaralıların neler çektiğini vaktiyle evet. uzattığımız mikrofonlara ya da farklı mikrofonlara anlattıkları gerçekler de ortada. Daha geçtiğimiz yıl içerisinde, bu yıl içerisinde Ankara'nın susuz kaldığı, tabii. Ankara'da su verilemeyen mahalleler olduğunu
2: evet.
1: gördük.
2: Evet.
1: Yani evet, bazı belediyelerde farklı konular, rüşvet, yolsuzluk, uyuşturucu ya da gayri ahlaki durumlar ön plana çıkıyor ama hala o eski CHP belediyeciliğinden çıkamamış olanlar da var. Ama eğer çıkmak istedikleri zaman da
2: yani.
1: Kendilerinin altından kalkamadığı yükler olduğu zaman da devlete müracaat etmeleri halinde ilgili bakanlıklar yoluyla, Sayın Cumhurbaşkanımız aracılığıyla önleri açılıyormuş. Buna da evet. şahit oldum.
4: Yani her iki büyük şehirde de aslında çok kurumsal bir kapasiteyi devraldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de. Hatırlarsanız şimdi bir su tesisinin açılışından bahsediyorlar ve Cumhurbaşkanımıza bu büyük yatırım için teşekkür ediyorlar ama Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki ilk katıldığı tören temel atmama töreniydi. Atık suyla alakalı hı hı. ve bütün Ar-Ge'si yapılmış. Bütün yatırım planlaması yapılmış bir tesisti. Niyetiniz işte hizmet yapmak mı değil mi? Fark burada.
1: Hizmet yapmak istediğiniz zaman yaşananları da zaten görüyoruz ama o belediye başkanlarının kendi partilerinden ya da cephelerinden çektiklerine de şahit oluruz. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Adi Bey çok teşekkür ediyorum.
5: Biz teşekkür ederiz.
1: Kenan Kıran çok teşekkür ediyorum. Aktardığınız bilgilerden dolayı Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama son dönemde özellikle tarım alanında çiftçilerimizin karşı karşıya kaldığı bazı zorluklardan bahsedeceğiz. Malum özellikle tarım arazilerinde ortaya çıkan bazı salgınlardan bahsediyoruz. Hayvanlardan bahsediyoruz. Hastalıklardan bahsediyoruz. Çok da masumane görünmeyen bazı olaylar da var. İşte biyokorsan olarak bilinen bazı çekirgeler olduğu ortaya çıkmış. Buna dair bir analiz haberimiz var. Onu izleyerek veda edelim.

0: Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı ama bu kez yakayı ele verdi. Adres Türkiye'nin doğal ve kültürel miraslarından biri. Nemrut Dağı Milli Parkı. Ekipler bu kez bir turist grubunun peşinde değildi. Doğadan izinsiz çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Operasyonun sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. 16 çekirge ve tam 1 milyon 400 bin liralık idari para cezası. Peki bir insan neden Nemrut Dağı'na çıkar ve poşet poşet çekirge toplardı? Neden özellikle doğadaki canlılar? Neden izin almadan? Ve daha önemlisi bu küçük canlıların peşinde gerçekte ne vardı?
1: Nemrut Dağı turistik bir coğrafi yapısı bakımından turistik bir bölge olmasının yanı sıra flora çeşitliliği bakımından da önemli bir bölge. Şimdi bilimsel verilerde, bilimsel kaynaklarda edindiğimiz bilgilere göre Nemrut bölgesinde Saga epipigera denilen bir tür etçil büyük bir çekirge türü bulunuyor. Tabi bu etçil çekirge türü derken şimdi toplumda çekirge eşittir, zararlıdır algısından ziyade bu tür çekirgeler birçok tarım zararlısını ve böcekleri yiyerek, bunlarla beslenerek ekosisteme katkı sağlıyorlar.
0: İşte tam bu noktada karşımıza bir kavram çıkıyordu. Biyokaçakçılık. Yani bir ülkenin sahip olduğu biyolojik zenginliğin gerekli izinler alınmadan doğadan toplanması ve başka amaçlarla kullanılmak üzere ülke dışına çıkarılması. Çünkü doğadaki her canlı yalnızca bir canlı değildi. Bazen bir genetik veri, bazen bilimsel araştırma, bazen yeni bir ilaç, bazen tarım teknolojisi. Hatta geleceğin biyoteknolojik ürünlerinin ham maddesi olabilirdi. İşte bu nedenle mesele birkaç çekirgenin doğadan alınmasından çok daha büyük bir tartışmanın kapısını aralıyordu. Türkiye'nin biyolojik zenginliği, Türkiye'nin izni olmadan kimlerin laboratuvarlarına taşınıyordu? Çekirge ilk bakışta sıradan bir böcekti. Ancak bilim dünyasında böcekler hareket kabiliyetlerinden duyusal sistemlerine, genetik yapılarından biyolojik özelliklerine kadar pek çok araştırmanın konusuydu. Bugün biyomimetik adı verilen bilim alanı doğadaki canlıların özelliklerinden ilham alarak yeni teknolojiler geliştiriyordu. Peki bu olay neden bu kadar önemliydi? Çünkü Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından son derece zengin bir coğrafyada bulunuyordu. Ve bu zenginlik Türkiye'nin görünmeyen doğal hazinesiydi. Aslında Nemrut'taki operasyon çok daha büyük bir gerçeğin küçük ama çarpıcı bir örneğiydi. Çünkü bu ilk olay değildi. Haziran ayında yine Nemrut Dağı bölgesinde 3 yabancı uyruklu kişi 26 poşet içinde 135 çekirgeyle yakalanmış ve toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Devletin verdiği mesaj açıktı. Türkiye'nin doğal mirasına dokunulamaz. Şimdi yeniden aynı bölge, yine yabancı uyruklular, yine izinsiz tür toplayıcılığı, yine çekirgeler. Bu tablo ister istemez şu soruyu gündeme getiriyordu. Nemrut'un çekirgelerinde ne var?
1: Çekirgenin tercih edilmesinden ziyade bu biyolojik materyal olarak çekirgenin küçük olması ve yanlarından taşıyabileceklerini düşündükleri için bunları kaçakçılık olarak kullanmak isteyebilirler. Sebebi bu olmuş olabilir.
0: Geleceğin dünyasında rekabet yalnızca silahlarla, enerjiyle ya da teknolojiyle yaşanmayacaktı. Genetik kaynaklarda stratejik önem taşıyacaktı. Bugün bir bitkinin, bir böceğin, bir mikroorganizmanın, bir hayvan türünün sahip olduğu özellik, yarının teknolojisinde veya biyoteknolojisinde değer kazanacaktı.
1: Bilimsel çalışma yapmak için gerekli kurumlarda, yani biyolojik materyal toplamak veya işte canlı toplamak için gerekli kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Şimdi bu izinler alınmadığı zaman zaten bu yasa dışı oluyor ve biyokaçakçılığa gidiyor.
0: Biyo korsanlık aslında yeni değildi. Dünya tarihi ve Anadolu coğrafyası emperyalist güçlerin milyarlarca dolarlık biyolojik hırsızlıklarıyla doluydu. Örneğin lale hırsızlığı. 16. yüzyılda Osmanlı coğrafyasından izinsiz kaçırılan lale soğanları, bugün Hollanda'nın milyarlarca dolarlık çiçek endüstrisinin temelini oluşturuyordu. Yine Güneydoğu'nun endemik engerekleri ve kara akrepleri, Alman ve Fransız sözde turistler tarafından tüplere doldurularak yurt dışına kaçırıldı. Çünkü akrep ve yılan zehirlerinin litresi milyonlarca doları bulabiliyordu. İlaç ve kozmetik sektöründe ham madde değeri vardı. Geçmişte yaşanan bir başka biyolojik hırsızlıksa Karadeniz'in asırlık kardelenleriydi. Kardelenler Alzheimer tedavisinde kullanılmak üzere Avrupa laboratuvarlarına gizlice sevk edildi. Karadeniz kardelenlerinin Alzheimer ilacı yapımı amacıyla yurt dışına kaçırılması, Türkiye'nin biyo kaçakçılık geçmişindeki en somut ve çarpıcı gerçeklerden biriydi. Karadeniz ve Toroslar'da doğal olarak yetişen kardelen soğanları, içerdikleri galantamin adlı alkaloid madde sebebiyle özellikle 1970'li yıllardan itibaren yabancı laboratuvarların ve ilaç firmalarının hedefi oldu. Bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey bir ordu ya da bir savaş değil, toprağından koparılan küçük bir tohum olabilirdi. Tarih 1876. Yer Brezilya. İngiliz ajan Henry Wickham, kendisini egzotik bitkiler toplayan bir botanikçi gibi göstererek Brezilya'dan yaklaşık 70 bin kauçuk tohumunu gizlice çıkarıyordu. Tohumlar İngiliz sömürgelerinde yetiştirildi. Kauçuk üretimi hızla Asya'ya taşınırken Brezilya'nın yüzyılın en önemli ekonomik kaynaklarından biri üzerindeki

üstünlüğü sarsılıyordu. Birkaç avuç tohum küresel sanayinin dengelerini değiştiriyordu. Bir başka hikaye Ekvador'un yükseklerinde yazılıyordu. Sıtma tedavisinde kullanılan kininin kaynağı olan kına ağacı, bölgenin yerel halkları için yüzyıllardır bilinen değerli bir kaynaktı. Ancak ağacın tohumları ve fideleri dönemin yasaklarına rağmen ülke dışına çıkarıldı. Avrupa'da yetiştirilen çinçona ağaçları sayesinde kinin üretimi küresel bir ticarete dönüştü. Şifa veren bir ağacın bilgisi ve biyolojik kaynağı büyük bir ekonomik gücün parçası haline geldi. Madagaskar. Bu kez hikayenin merkezinde pembe Cezayir menekşesi vardı. Madagaskar'a özgü bu bitkiden elde edilen bileşiklerin lösemi tedavisinde kullanılması, modern tıp açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak bitkinin doğal kaynağı olan ülke ve yerel topluluklar, ortaya çıkan milyarlarca dolarlık ekonomik değerden uzun süre anlamlı bir pay alamadı. Kaçakçılık yalnızca doğadan izinsiz bir parça koparmak değildi. Bazen bir tohumun peşinden başlayan yolculuk, milyarlarca dolarlık bir endüstrinin ve ülkelerin ekonomik kaderinin değişmesine kadar uzanabilirdi. Bu açıdan doğa koruma ve milli parklar ekiplerinin kestiği bu rekor cezalar sadece bir çevre koruma tedbiri değil, ulusal genetik güvenliğimizi, ekonomik haklarımızı ve geleceğimizi savunan stratejik bir kalkan. Anadolu'nun tek bir böceği, tek bir çiçeği dahi küresel biyokorsanlara teslim edilmeyecek kadar değerli.

A Haber Gece'den merhaba, ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber Gece başlıyor. Sıcak bir bilgiyle başlayacağız, sıcak bir haberle başlayacağız önce. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geride bıraktığımız saatlerde oldukça önemli bir operasyon yapıldı. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Detaylara bakacak olursak teknik ve fiziki takip yapıldı uzun bir süre ve yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arama kararı bulunan İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste olduğu belirlendi ve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Yakut'un üzerinde sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi. Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını yöneten örgütün Türkiye ve Avrupa genelinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden doğrudan sorumlu olduğu belirlendi.

0: Ve yine önemli bir başlıkla devam edelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Ancak başkan Aziz Yıldırım kabul etmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahada ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi. İstifa ettiğini açıklayan Kartal, "Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Görevimden istifa kararı aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim," dedi. Daha sonra kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini duyurdu. Camiadan Kartal'a sahip çıkılmasını istedi. Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. 9 şüpheli bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor, gazeteci, ambulans şoförü ve ATT personelinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan daha önce gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 9 kişi gözaltına alındı, bir zanlı da tutuklandı.
2: İkinci dalga operasyon gerçekleşti ve 9 kişi daha gözaltında. 2 kişi, ikisi gazeteci ve 7'si ise sağlıkçı. Zaten sağlıkçıların bu noktada büyük bir şüpheli konumunda olduğunu daha önce de bu stüdyoda konuşmuştuk.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor.
2: Bu yazının mahkemece hiçbir şekilde ciddiye alınmadığını, bunun göz önünde bulundurulmadığını, sadece somut hiçbir delilin olmayarak, sadece soyut olarak bunu yaparsa Kozinoğlu yapmıştır diyerek bu cezaya çarptırıldığını ve bunun kasıtlı olarak kendisine yapıldığını söylüyor. Evet. Bak 22 Kasım 2011 Silivri saat 10.30 diye belirtiyor burada. Hı hı. Ama bu tarihte şöyle, normal şartlarda 22 Kasım 2011'de ne olacaktı? Bu saatte mahkemeye çıkacaktı. Ama kendisi daha öncesinde başıma bir şey gelebilir, hı hı, diye düşünerek, bu daha öncesinde yazılmış bir nottur bu arada.
1: Peki kabir kararı alınırken mezardan alınacak doku örnekleri ve özellikle yeni ortaya çıkan el yazısı savunma 2011'deki ölümün ardındaki sır perdesini aralayabilir.
2: Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi üzerine geliyor ve Beşiktaş Adliyesi'ne gideceğinde ilk önce ön tarafa geldiğinde gazetecilerin orada olduğunu görüyor ve beyaz gri araçla ne yapıyor? Geri gidiyor. Arka tarafa gittiğinde yine aynı şekilde gazetecilerin olduğunu görüyor. Düşünün ki ifade vermeye gittiği gün bile kendisi yüzünü hala göstermemekte, görevinin devamlılığını düşünerek basına yüzünü göstermemek için burada da bir mücadele veriyor.
1: Kuzinoğlu'nun 10 Mart 2011'de ifadeye geldiği gün çekilen Hayalet Kod adlı MİT görevlisinin ilk ve son görüntüleri de yeniden gündeme geldi.
2: Araca biniyor ve adliyenin arka tarafına geçiyor. Adliyenin kapısına sıfır araç yanaştıktan sonra yaklaşık 1,5 saat FETÖ'cü Zekeriya Öz ifadesini alıyor. Daha sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediyor ve orada da 1,5-2 saatlik bir ifade alımı gerçekleştikten sonra gece saatlerinde tutuklanması kararı geliyor ve Silivri cezaevine gittikten sonra Hayalet'in ilk ve son göründüğü gün olarak burası biliniyor.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Olayın yaşandığı dönemde jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. Zanlılardan 7'si ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
0: Evet, bu görüntüler Maltepe'den. Maltepe'de geride bıraktığımız gün ev sahibi ve kiracı arasında bir tartışma çıktı. Bu çıkan tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü ve daha sonrasında o kadar fazla şiddetlendi ki kiracı tarafından ev sahibi ve eşi silahla vuruldu ve hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan avukat da ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.
3: Kiracı ev sahibi tartışması kanlı bitti. Ev sahibi ve eşi kiracı tarafından öldürüldü.
4: yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı-hı. Abi beni kurtarın diye.
5: İstanbul Maltepe'de kiracıyla ev sahibi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda Akyol çifti hayatını kaybederken yanlarında bulunan 29 yaşındaki avukat ağır yaralandı.
3: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5: Saldırının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine ateş açmaya devam eden kiracı Mehmet ise kısa sürede etkisiz hale getirildi.
3: Özel harekat polisleri de olay yerindeydi.
4: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı hı. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm Kartal Lütfü Kırdar'a.
3: Evet. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken bölgedeki hareketlilik drone ile takip edildi.
6: Kaç yaralı var?
4: Şu an ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardı dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
6: Konu ne peki, belli mi?
4: Konuyu vallahi hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye.

0: Koşturdum.
1: Evinde etkisiz hale getirilen silahlı saldırgan gözaltına alındı.
2: Şüphelinin tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
1: Yaralı avukatsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: Evet, bu gördüğünüz görüntülerde Çin'de bulunan bir tersanede. Bu tersanede şu görmüş olduğunuz gemide bir bakım onarım çalışmaları yapılıyordu. Bu gemi yabancı bir gemiydi. Ancak bakım onarım yapıldığı sırada gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve çıkan yangın adeta bütün gemiyi alev topuna döndürdü ve maalesef ki çıkan bu yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
1: Onarım yapılan yük gemisi alevlere teslim oldu. Yükselen duman gökyüzünü kapladı. Gemide çalışma yapan 42 işçiden 25'i hayatını kaybetti. Facianın adresi Çin'in doğusundaki Qingdao kenti oldu. Tamir için limana demirleyen Liberya bayraklı yük gemisinde onarım ve inceleme çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Alevler bir anda tüm gemiyi sardı. Yangın sırasında gemide 42 işçi çalışıyordu. Alevlerin arasında kalan 25 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı. 12 işçinin ise zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi. Yangına neyin yol açtığına dair soruşturma sürerken yaşanan facia Pekin'i de alarma geçirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için yetkililere talimat verdi.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da düzenledi. İsrail'in bölgedeki saldırılarına karşı uluslararası topluma somut adımlar atma çağrısı yapıldı. Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih süreci de toplantının ana maddelerinden biriydi.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bakanlık yine alabora olan yolcu gemisi ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarına ilişkin arama kurtarma çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü bildirdi.
5: 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlarımız ile 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerimiz deniz kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından 7 gün 24 esasına göre sürdürülmektedir.
4: İsrail, Lübnan ve Gazze'de gündemdeydi. Lübnan'da bölge halkının göçe zorlanmaya devam edildiğine yer verildi.
5: Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İsrail, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik bir şekilde sürdürmekte ve bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir. Lübnan'da 2 Mart 2026 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.300'ü, yaralananların sayısı ise 12.300'ü aşmıştır. Filistin'de ise sadece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1.300'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır.
4: Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Güney Kıbrıs'ta ölen Rumlar için bir anıt projesi gündeme getirdi. Toplantıda bu konuda gündeme geldi. Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifade edene yer verildi. Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih süreci de toplantının ana maddelerinden biri oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı kapsamında SDG'nin fesih ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Toplantıda envantere yeni giren silah sistemlerine de değinildi.
5: Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmat, savunma sanayi paydaşlarımıza orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sistemi, Aselsan tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza hassas güdüm kiti ve lazer güdüm kiti teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir.
3: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, külliyede Başkan Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yapılan görüşmeyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi. Görüş

0: görüşmenin Mansur Yavaş'ın talebiyle yapıldığını işaret eden Çelik, gayet doğal bir görüşmeydi ifadesini kullandı.
1: Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti.
2: Başkan Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yapılan görüşmeyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi ve ekledi.
1: Gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir. Geçmişte de oldu biliyorsunuz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK'nın ardından kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma değindi.
1: Bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak.
2: Terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açtı.
1: Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun sahada gerçekleşmesinin, yani bu fesih süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz.
2: İsrail'in Batı Şeria'daki işgaliyle ilgili batılı ülkeler tarafından kullanılan dili eleştirdi.
1: Bunlara yerleşimci denmesi bunu masumlaştıran bir şey. Yerleşimci değil o kişi. O bir hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Yerleşim demek, İşgal demek, hırsızlık demek, utanmaz bir ikiyüzlülük demek. Yani bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Bir ülkenin meselesi, iki ülkenin meselesi ya da sadece bölge ülkelerinin meselesi değil. İnsanlık ittifakı dediğimiz bu değer kümesini savunan bütün insanların meselesi olarak ele alınmalıdır.
2: Ve Rusya-Ukrayna savaşı.
1: Ama kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette artık bir sonuca varılması gerekmektedir.
0: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında MYK toplantısı vardı. Toplantının gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme de vardı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinin CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasının soruna neden olduğunu söyledi.
3: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini bu sözlerle değerlendirdi. Yavaş'ın Yeni Parti ile CHP arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirileri gereğini yaparım diyerek istifa riski çekmesine yanıt verdi.
3: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanımızdır.
4: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarı'ya Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması soruldu.
3: Belediye başkanımızın kendi siyasal tabanını, yani kendine oy veren seçmenle kurmuş olduğu ilişki başka bir şeydir. Bir siyasal partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
4: Sarı kongre sürecinin 10 Eylül itibariyle başladığını açıkladı. İlçe kongrelerinin 12 Aralık'ta, il kongrelerinin ise 16 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
3: 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak ve 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün

0: parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iddia ve hakaretleri cezasız kalmadı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 farklı olayda yaptığı konuşmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödemesini hükmetti.
2: Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği iddialar ve hakaretler cezasız kalmadı. Mahkeme Özgür Özel'in 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan hakkında 2025 yılında söylediği sözler Cumhurbaşkanı avukatı tarafından yargıya taşınmıştı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz iddialar ve hakaretamiz sözler için Ankara 44. Asliye Mahkemesi kararını açıkladı. Özgür Özel'in Marmara cezaevi çıkışında sarf ettiği sözler nedeniyle 200 bin lira, CHP'nin İstanbul Bayrampaşa mitinginde yaptığı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira ve Aydın mitinginde yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle yine 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Böylece Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan 3 farklı olay için toplam 800 bin lira ödemesine hükmedilmiş oldu. Başkan Erdoğan daha önce benzer durumlardan Özgür Özel'den yine tazminat hakkı kazanmış ve bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan eski başkan İsmail Yetişkin'in sevgilisi Sultan Acar itirafçı oldu. Önemli bilgiler verdi, ayrıntılara bakalım.
2: CHP'li eski başkan İsmail Yetişkin'in kumar ve para ağı deşifre oldu. Sevgilisiyle olan mesajlar dosyaya girdi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi Sultan Acar arasındaki yüksek miktarda para talepleri ve ödemelere ilişkin konuşmalar ortaya çıktı. İtirafçı olan Acar, İsmail Yetişkin'in 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine 300 bin lira nakit verdiğini, 765 bin liralık otomobilin ise 300 bin lirasını Yetişkin'in karşıladığını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer başlıksa seyahatler. Sultan Acar ifadesinde İsmail Yetişkin'le birlikte Ankara, Muğla ve Antalya'ya gittiklerini ve otellerde kaldıklarını anlattı. Acar bazı otel kayıtlarında kendisinin şoför Aykan Dalbudak'la aynı odada kalmış gibi gösterildiğini, gerçekte ise Yetişkin'le kaldığını iddia etti. Dosyada dikkat çeken bir başka yazışma ise kumar iddiası oldu. Yetişkin'in Sultan Acar'a kumar masasının fotoğraflarını gönderdiği görüldü. Acar'ın kumara mı düştün yine sorusuna Yetişkin'in kumar oynadığını ve yaklaşık 200 euro kar ettiğini söylediği görüldü. Soruşturma dosyasında SGK kaydına ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Acar'ın ifadesine göre sigorta kaydı Yetişkin'in devreye girmesiyle başka bir iş yerinden yapıldı. Acar bu iş yerinde fiilen çalışmadığını söyledi.
1: Depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda nasıl heba olduğu ortaya çıkmıştı ne yazık ki. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada tutuklanan satın alma müdürü itirafta bulundu. Dernekte kitaptan kedi, köpek mamasına kadar birçok kalem üzerinden yapılan vurgunu tek tek anlattı. Kurulan tezgah oldukça profesyoneldi. Satın alma müdürü bakın neler söyledi.
3: Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Ahbap soruşturmasında itiraflar bir bir geliyor. Yüzlerce üründe milyonlarca liralık vurgun gün yüzüne çıkıyor.
5: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Son olarak depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmış. Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar vicdansızlığın boyutu gözler önüne serilmişti.
6: Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi.
4: Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifadeyle dernekte gördüğü usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Şimşek'in ifadesi kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolilerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgunları ortaya serdi.
7: Dernek deprem bölgesinde konteyner kırtasiyeler kurarak kırtasiye

0: ve uyumak için kullandığı odaya çağırdı. Baş başa görüştük. Dernek içerisinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını, yarın bir sorun olursa kendisinin İsviçre'ye kaçacağını söyledi. Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Neden kaçalım dedim. Daha sonra benden evrakları olabildiğince gizlediler. Beni dışladılar. Adımı ajana çıkarttılar.
1: Soruşturma kapsamında gün içinde bir son dakika gelişmesi de oldu. Beşinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 45 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari olarak bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın kamuoyunda Şahinler olarak bilinen organize suç yapılanmasının lideri Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırladığı ortaya çıktı. Bir operasyon düzenlendi ve düzenlenen operasyonda Beykoz'da gizlenen cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda 7'si İran uyruklu, 19 şüpheli ise tutuklandı.
3: Silahlı suç örgütü Sarallar'ın Şahinler grubu liderine yönelik suikast planı çökertildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda Sedat Şahin'i hedef alan suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Beykoz'da saksıların arasına saklanan ağır silahlar polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Cephaneliğin planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephanelikte 1 roket atar, 3 roket atar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 2 kalaşnikov, uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Yakup Kerem Saral'ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu, toplam 19 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la ilgili soruşturmada MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre Tançalan 74 bin lira düzeyinde ticari kar beyanında bulundu, ancak kendisi ve eşinin hesaplarında yaklaşık 222 milyon liralık hacim belirlendi.
3: Vanlı Karahaydar'ın hesaplarındaki kaynağı belirsiz para trafiği deşifre oldu. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, kilolarca altın takılan videolarıyla gündeme gelmişti. Soruşturma derinleşti. MASAK raporu gerçekleri ortaya koydu. Buna göre Mehmet Fatih Tançalan 2024 yılında 74 bin lira ticari kar beyanında bulundu. Ancak çiftin banka hesaplarındaki toplam para trafiği tam 222 milyon lirayı aşıyor. Servetimi Dubai'den mail order yöntemiyle kazandım diyen Tançalan'ı MASAK yalanladı. Banka kayıtlarında yurt dışından gelen tek bir kuruş resmi transfer izine rastlanmadı. Şüphelilerin ultra lüks araçları yakın akrabalar ve paravan isimler arasında sürekli devrettiği tespit edildi. Altınlar emanetti, reklam için getirildi savunması da çöktü. İfadesi alınan kuyumcu, altınların bir kısmının faturayla satıldığını açıklayınca Tançalan'ın bir yalanı daha gün yüzüne çıktı. Resmi geliri asgari ücretin bile altında kalan, ancak yüz milyonlarca liralık hesap trafiğini açıklayamayan Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Çağla Özse gözaltına alındı.
2: Antalya'da 7 Eylül'de başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangını 67 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında küle dönen alanlar havadan görüntülendi.
4: Alevlere karşı zorlu mücadele verildi.

0: Yangın 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alındı. Geriye kalan hasarsa havadan görüntülendi. 7 Eylül'de Antalya Aksu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kepez ve döşeme altına sıçradı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 183 ara söz ve 1307 personelde müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya hayatını kaybetti. 8 kişi de dumandan etkilendi. Alevler 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alınırken geriye işte bu görüntüler kaldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Duman tüten noktalara havadan müdahale edilirken zarar gören mahallelerde elektrik hatları da yeniden onarıldı. Bu arada Aksu ilçesinde ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesinin görüntüleri ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daydı ve Ankara'daki programının ardından Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Meydanı dolduran hemşerilerine seslenerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki temaslarının ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşerileri Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
0: Kalabalığa seslenen Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşan seçimlere ilişkin kararlılık mesajı verdi.
2: Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Bölgedeki çay üreticilerini de unutmadı.
2: Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Erdoğan konuşma sonrası Güney Suluların sevgi gösterileri eşliğinde konutuna geçti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 aydan az bir süre kalan ara seçimlerin ardından İran Savaşı'nın sona ereceğini öne sürdü. Ancak Amerikan basınına göre Trump yönetiminin üst kademesi aynı görüşü paylaşmıyor olabilir. Wall Street Journal'a konuşan Beyaz Saray kaynakları İran'a yönelik askeri baskının devam etmesi halinde savaşın yıllarca uzayabileceğinden endişe duyulduğunu iddia ediyor.
3: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
0: İran savaşında sona yakınız dedi. Yaklaşan ara seçimleri işaret etti. Ancak Amerikan basınına yansıyan son detaylara göre Trump'ın üst düzey yönetim kadrosu aynı iyimserliği paylaşmıyor.
3: Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız.
0: Wall Street Journal'ın Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Başkan Trump, Oval Ofis ve Durum Odası'ndaki toplantılarına son dönemde hız vermiş durumda. Gündem ise baştaki tahminlerden kat be kat uzun süren İran Savaşı ve Hürmüz krizi.
3: Oraya Trump boğazı diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar.
0: Haberde Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bu toplantılarda Başkan Trump'ın açıklamalarına ters düşen bazı görüşlerin ortaya atıldığı iddiasına yer veriliyor. ABD'li üst düzey yetkililer

0: yetkililerin Trump'ı İran'la askeri çatışmanın yıllarca sürebileceği konusunda uyardığı iddiası var. Yetkililer uzun soluklu bir savaşın, savunma mücadelesi veren İran'dan çok hızlı kaynak tüketen ABD'ye daha çok zarar verebileceği konusunda endişeli. Wall Street Journal'ın haberi savaşın gidişatına ilişkin ABD'den yapılan açıklamalara gölge düşürse de hükümet kanadında geri adım atılacağına dair bir sinyal yok. Yine Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar tüm bu uyarılara rağmen Pentagon'un yeni bir kararname yayınlamaya hazırlandığını öne sürüyor. İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu'daki bazı hava savunma birimlerinin görev süresini ucu açık şekilde uzatma kararı alabilir.
1: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye suikast girişiminde bulunuldu. Uçağı Moldova'dan Norveç'e doğru kalkış yaptığı sırada bir İHA saldırısından kıl payı kurtuldu.
3: İki İHA Moldova hava sahasına girdi. Hedefte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kalkış yapan uçağı vardı. Zelenski suikastten kıl payı kurtuldu.
4: Zelenski'nin uçağı Moldova'dan havalandığında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu.
3: Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar şiddetleniyor. Taraflar kalıcı anlaşmaya varamıyor. Füzeler ve İHA'ların yanı sıra tehditler de havada uçuşuyor. Zelenski'nin Rus hava sahasını kapatma tehdidinin ardından Ukraynalı lidere suikast girişimi yapıldı. Zelenski, Norveç kralının cenazesine gitmek için Moldova'dan hareket etmişti. Kritik gelişmeyi Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre duyurdu.
4: Zelenski'nin uçağı Moldova'dan havalandığında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu.
3: Støre söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı. Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.
2: Karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi arayışının sürdüğü Rusya, Ukrayna Savaşı'nda küresel çapta ses getiren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarından bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Kiev güçleri, sınırdan 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini drone'la vurdu. Savaşa damgasını vuran o rekor, Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği en uzun menzilli drone saldırısı olaraksa tarihe geçti.
0: Ukrayna dronları 3000 kilometre mesafe kat etti. Rusya'nın kalbindeki gaz tesislerinden alevler yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşında dünya gündemine ilk sıralardan giren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Ukrayna, iki ülke sınırından yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini vurmayı başardı.
5: Yeni FPV tipi dronlarımız artık 3000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyor.
0: Kamikaze dronlarla düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden yapıldı. Rusya'nın Yamulanines özel bölgesindeki iki gaz tesisinin başarıyla vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda kullanılan dronların yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettiğine dikkat çekildi. Dikkat çeken başarı, 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşındaki en uzun menzilli drone saldırısı olarak tarihe geçti. Saldırı sonrası paylaşımda bulunan Ukrayna lideri Zelenski de orduyu tebrik ederek teşekkürlerini sundu.
5: Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermemiz önemli. Bu tür her saldırı Rusya'nın diplomasi için gerekli kararları erteleme kapasitesini azaltıyor.
0: Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yamalo-Nenes bölgesi, Rus gazının yaklaşık %80'inin işlendiği bölge olması nedeniyle hayati öneme sahip. Rusya'nın en büyük gaz dağıtım şirketi Gazprom'a ait olan bu tesiste yıllık 33 milyon tondan fazla gaz işleniyor. Şimdi ise gözler Rus ekonomisine ağır darbe vurabilecek bu saldırılara Moskova'dan gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
2: Evet, bunlardan bir tanesi Apple haritalar, bir diğeri ise Google haritalar. Lokasyonlar aynı ancak gördüğünüz gibi içerikler farklı. Apple haritalarda her şey nizami, oldukça yerli yerinde gözüküyor. Ancak Google haritalarda tamamen yıkılmış, yerle bir olmuş alanlar gösteriliyor. Peki neden? Apple haritalar katil Netanyahu hükümetinin saldırılarını örtbas etmeye çalışıyor. Yerle bir olan Gazze, Apple haritasında soykırımdan önceki haliyle gösteriliyor. Camiler, ev, hastaneler hala ayaktaymış ve sorunsuz bir şekilde çalışıyormuş gibi.
3: Teknoloji devi Apple, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve yıkımını gizliyor. 70 binden fazla kişi katledildi, binlerce ton bombayla Gazze şeridi yerle bir edildi. Ancak tüm bölgelerin görüntülerini düzenli olarak güncelleyen Apple haritalarda Gazze'deki tahribat örtbas ediliyor. Güncellenmemiş haritada Gazze'deki binalar, camiler, yollar sağlam görünüyor. Apple haritalarda Gazze'de hayat eskisi gibi görünüyor. Ancak İsrail'in saldırıları kenti coğrafi olarak haritadan sildi. Milyonlarca masum insan yerinden edildi ve şehir tamamen yıkıldı. Apple'ın harita uygulaması ise bu acı gerçeği yansıtmıyor. Eski uydu görüntüleri kullanılarak Gazze'deki devasa yıkım bilinçli şekilde perdeleniyor. Şeyh Ahmet Yasin Camii işgal güçlerinin saldırısında yıkıldı. Apple Maps bu camiyi sağlam gösteriyor. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de bombalarla ağır hasar aldı. Harita uygulamasındaki eski kareler hastanenin hala sorunsuz çalışır olduğu izlenimini veriyor.
6: Gördüğünüz gibi her şey yıkılmış. Geriye kalan evler oturulmaz durumda. Durum felaket. Kız kardeşimin binası benim yanımdaydı. 6 katlı bina tamamen yok oldu. Bizim de şehitlerimiz var. Bina üzerlerine çöktü. Amcamın ailesinden 7 kişi öldü.
3: Çok kez füzelerin hedefi olan Gazze Şifa Hastanesi de enkaz yığınına döndü. Ancak Apple haritalar eski fotoğraflarla sanal bir gerçeklik oluşturuyor. Bu yüzden soykırımın izlerine karşı dijital bir karartma uygulayan Apple'ın gerçeği örtbas etmeye çalışması tepkilerin odağında.
6: Evimizin havaya uçtuğunu duyduk. Allah bize yeter. Binalarımıza her saldırdıklarında Allah yardımcımız olsun diyoruz. Ne yapabiliriz? Ne diyebilirim?
2: Adaları silahlandıran Yunanistan yeni bir provokasyon peşinde. Başbakan Mitsotakis geniş katılımlı bir heyetle Türkiye'ye sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı ziyaret edecek. Türkiye'nin Deniz Milli Parkı ilan ettiği Meis çevresinde Mitsotakis'in yapacağı ziyaretle gerilimin tırmanması bekleniyor.
3: Önce İsrail'le savunma işbirliğini derinleştirdi. Ardından Türkiye'ye sözde gözdağı verdi. Ankara'ya bizimle iyi geçinin dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis şimdi ise Meis Adası'na giderek yeni bir provokasyon peşinde. Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafedeki ada yeniden Ankara-Atina hattında gerilimin merkezine oturdu.
7: Başbakan Mitsotakis bu hafta sonu Meis Adası'na bir çıkarma gerçekleştirecek. Adanın 83. Kurtuluş Yıl Dönümü kutlama törenlerine katılacak olan Başbakan Mitsotakis oldukça geniş bir kadroyla adaya gidiyor ve Türkiye'ye ne mesaj vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
3: Mitsotakis'e Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Fopis de eşlik edecek. Çok sayıda bakan ve milletvekili de adada olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise Atina'yı uyarmıştı. Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki göstermiş, yanlış yoldan dönmeliler ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, kaçtan seslensek Yunanistan'dan bizi duyarlar demişti. Ve Türkiye sözün ötesine geçen bir hamle daha yaptı. Adalar Denizi'nin kuzeyiyle Doğu Akdeniz'de Fethiye Kaş Hattı'nı Deniz Milli Parkı ilan etti. 1-15 Eylül tarihleri arasında bilimsel araştırma faaliyeti için ilan edilen Navtex'le Meis açıklarındaki Türk Deniz Yetki Alanı'nda TÜBİTAK Marmara gemisi sahaya çıktı. Yunanistan'dansa tepki gecikmedi. Atina yönetimi Türkiye'nin bilimsel araştırma yapacağı alanın kendi deniz yetki alanında olduğunu öne sürerek karşı Navtex'i ilan etti. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etme kararı aldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı Türk pilotlarının Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitiminin başladığını duyurdu. Peki Eurofighter sürecinde son durum ne? Uçaklar ne zaman gelecek ve geldiklerinde Türk Hava Gücü'ne neler katacak? İzleyelim.
3: pilotların Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitimi başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
0: Birleşik Krallık hükümetiyle imzalanan Eurofighter

0: Typhoon Tedariki kapsamında Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı.
1: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
2: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
1: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğitimcisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak. Yani hedef aslında kullanım ve bakım konusunda sürekli dışarı bağımlı kalmamak. Kendi personelimize kendimizin yetiştirmesi önümüzdeki dönemde.
3: Eurofighter hava uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
1: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır. Katar ve Umman'dan alınması gündemde olan az kullanılmış uçaklar teslimatlara ilişkin nihai ve bağlayıcı takvimi henüz kamuoyuna açıklanmış durumda değil. Umman uçaklarının özellikle modernizasyon sonrasında gelmesi de beklendiği için 2028 tarihi bu noktada ön plana çıkıyor.
2: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
1: Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızla ciddi biçimde arttırılacağını unutulmaması lazım.
2: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla operasyonel kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
1: Bu uçaklar bir geçici alım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü statüsünün önemli bir parçası.
4: Türkiye ile Rusya arasında gübre tedariğine ilişkin anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anlaşmayla Rusya'nın Türkiye'nin ihtiyacı olan gübre, ham maddeleri ve ithalatı ile ilgili kota koymayacağını söyledi.
5: Son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temaslarımız oluyor.
0: O temaslardan biri de Rusya ile sağlandı. Türkiye ile Rusya arasında gübre tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.
5: Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin kendisini ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde bir kota veya sınırlama uygulamayacağı yönündeydi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Dodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı.
5: Çin heyetiyle birlikte ülkemizin üretiminde öncü ürünlerden birisi olan, katma değerli ürünlerden birisi olan defne yaprağı ile ilgili protokoller imzalanmış oldu.
0: Yumaklı söz konusu protokollerin Türkiye'de üretilen diğer ürünlerinde farklı pazarlara ulaşması için son derece önemli olduğunu işaret etti.
5: Özellikle Çin pazarının bu manada ülkemizde üretilen tarım ürünleri açısından önemli bir payı var olacak. Bundan sonra da bu tür anlaşmalara devam edeceğiz. Özellikle kanatlı eti konusunda da birlikte çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah burada da yakın zamanda iyi haberleri vermiş olacağız.
0: Çin'e ihracat sadece bu ürünlerle sınırlı kalmayacak.
5: Su ürünleri de başta olmak üzere yine diğer bütün ürünlerimizin ihracatı için görüşmeye devam ediyoruz.
4: Evet, şimdiki haberimiz yeni evlilere konut kredisi. Bir kamu bankasının yeni evlilere yönelik başlattığı konut kredisi kampanyasında şartlar belli oldu. Kredi aylık %2,60 faiz oranı ve 120 aya varan vadeyle sunulacak. Kredide aylık eşit taksitli ve serbest ödeme seçeneklerinin yanı sıra 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı da olacak.
6: 1 milyon lira kredi talep eden bir ev sahibi olmak isteyen çiftimiz için vade oranımız 120, faiz oranımız 2,60, aylık ödememiz 27.252 lira, toplam ödememiz de 3.270.240 lira.
7: Yeni evlenmiş ve ilk evini alacak olan çiftlere müjde geldi. Açıklanan son konut kredisi kampanyasıyla o çiftler 2,60 faiz oranı ile ev sahibi olabilecek.
0: Yeni evlilere konutta kredi

0: Bankası'ya geldi. Bir kamu bankası yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını başlattı.
1: Merkez Bankası'nın bu adil repo ihalelerine başlamasıyla beraber piyasada bir miktar faiz indirim beklentisi başladı. Bir kamu bankası da yeni evlilere özel bir kredi paketiyle faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu.
0: Kredinin aylık faiz oranı %2,60 olarak belirlendi. 1 milyon lira kredi çekenler 120 ay vadede aylık 27.252 lira taksit ödeyecek. 2 milyon liralık kredinin aylık taksidi 54.504 lira olacak. 3 milyon lira kredi kullananların ise aylık ödemesi 81.750 liraya çıkacak.
1: Tabi burada evli çiftlerden birinin 36 yaşından gün almamış olması, evliliklerine 3 yıldır devam etmesi şartıyla beraber müracaatlar başlayacak. Kredinin müracaatı ile beraber bazı şartlar da var. Kişinin taksit tutarı kadar bir açık hesabı olması bankada, 3 adet otomatik ödeme talimatı, bankaya ait onaylanmış bir kredi kartı ve internet mobil bankacılığının da onaylanmış olması ve uygulanabilir olması gerekiyor.
0: Kredide aylık eşit taksidin yanı sıra serbest ödeme ve 3 aya kadar ödemesiz dönem seçenekleri de bulunuyor.
1: Kredinin yıllık maliyetinin %38 olduğunu ve kişilerin talebine göre 3 ay ödemesiz ya da eşit taksitli ödeme sistemleriyle beraber de müracaat edebileceklerini de söylemiş olayım.
0: Ayrıca ek olarak hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırılması isteniyor.
1: Belli bazı masrafları var. Ekspertiz bedeli 28.202 lira, ipotek tesisi 3.600 lira, hayat sigortası yaşa göre değişiyor ama 35 yaş için 9.000 lira ve kredi tahsis bedeli de 5.000 lira olarak belirlenmiş.
2: İstanbul Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alınırken 200 bin şişe sahte parfüme el konuldu.
0: Sahte parfüm imalathanesine baskın yapıldı. Piyasaya sürülme hazırlığında olan 200 milyon liralık sahte parfüme el konuldu.
3: İstanbul'da piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lirayı bulan parfüm operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bağcılar'da belirlenen iki adrese 9 Eylül tarihinde operasyon düzenlendi.
0: Operasyonda iki şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin imal ettikleri sahte parfümlerin ambalajına orijinal ürünlere ait kare kod yerleştirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle tüketicinin güvenini kazanan şüphelilerin sahte ürünlerin satışını internet sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerin imha edileceği bildirildi.
2: Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle dikkat çeken Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyacak Mahallesi, bereketli toprakları, tarihi Şamran Kanalı, hayvancılığı ve asırlık dut ağacıyla öne çıkıyor. Organik üretimi sürdüğü ilçede tarımdan hayvancılığa uzanan kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
4: Yavaş, yavaş. Domateslerimiz, acılarımız, salatalığımız.
5: Şimdi ne zaman ekim yapmaya başladınız?
4: Ekimi biz Mayıs'ın sonlarında, Haziran ortasında. Mayıs'ın sonlarında soğan, işte marul gibi şeyler, yeşillik. Ama Haziran ortası gibi de bu fideleri ektik.
5: Ne zaman oluşacak? Bunlar neler olacak? Ne
4: şimdi
5: ektiniz?
4: Bunlar bu, biz bu kışı çok sert geçirdiğimiz için daha olmamıştı. Ama normalde olmaları gerekiyordu. Kışın çok sert geçti ya. Ama böyle bir 15 günde biz artık yeriz. Domates, salatalık, biber, bizim toprak çok verimli. Yani bambu, fasulye, efendime söyleyeyim, soğan, marul, maydanoz, hepsini aklına ne gelirse. Yani bulduğumuz bütün tohumları ekiyoruz. Ayçiçeği, mısır, hepsini ekiyoruz biz. Hani bildiğin aklına ne gelirse biz ekiyoruz çok şükür.
5: Bu mahallede herkes böyle bahçesine ekiyor mu yoksa?
4: Kesinlikle herkes. Bırak yani şimdi bırak mahalleyi, bizden gelip hani bostanınızı bize kiralar mısınız? Biz de organik yemek istiyoruz. Hatta yukarıda vermişim ben birine, bir tane hemşire arkadaşım var. İlla abla dedi ben de ekeceğim. Hani ona vermişim, o da ekmiş yani. Çarşıdan
5: herkes gel- organik yemek.
4: Tabii kesinlikle.
5: Şu anda Tarihi Şamran Kanalı'ndayız. Geçmişi 3000 yıla dayanıyor. Urartu zamanında inşası yapılmış.

0: Bir taraftan da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada inekler var.
1: Evet. İneklerimizi bile sabah sağıyoruz. Çayra salıyoruz. İşte burada suyumuz falan var. Hem otluyorlar hem dinleniyorlar.
0: Orada samanlar var. Bunlar ne oluyor?
1: Samanları da şimdi burada kurutuyoruz, biçiyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra samanlar koyuyoruz. Kışın ineklerin, hayvanların önüne vermek için. Hani şey için. Sonuçta hani kışında yemekler gerekiyor ya. İşte samandır, şeyde arpadır, yemdir, onları topluyoruz.
0: Yani, hayvanların temel ihtiyaçları da bu samanlardan karşılanıyor.
1: Tabii. Çok şükür almıyoruz. Bizim hani dağda var, tarlada var. Onlardan birçok toplayıp getiriyoruz.

0: Amca kolay gelsin.
1: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Bahçedesin, neler yapıyorsun? Tavuklar bir tarafta.
1: Vallahi bahçedeyiz babam. Evet. Sabah 6'dan kalkıyoruz. Evet. Hanımla beraber. Yemleri veriyoruz. Smavru yakıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Bakıyoruz efendime söyleyeyim.
0: Kaç tane kümes hayvanı bunlar? Kaç tane var? Neler var?
1: Hem akşamları kümese koyuyoruz. Gündüzleri bahçeye bırakıyoruz.
0: Ne var burada? Tavuk var.
1: Hindi var. Tavuk var efendime söyleyeyim. Kaz var. 2-3 tane de kaz var. Abime söyleyeyim. 2 tane inek var, affedersiniz. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Otu veriyoruz, samanı veriyoruz, arpasını veriyoruz, suyunu veriyoruz. Havuzu dolduruyoruz su. İnekler gelip içiyor. İnekler de zaten bahçede.
0: Zor mu böyle? Bakmak zor mu?
1: Vallahi kolay diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Kolay diye
0: ama
1: bir şey yok.
0: Ama siz alışkınsınız.
1: Biz zaten köylüyüz, çiftçiyiz. Kendim de çiftçiyim. 2-3 tane tarlamız var, bakıyoruz. 2 tane ineğimiz var, bakıyoruz. Saman getiriyoruz, ot getiriyoruz, affedersiniz şeyleri getiriyoruz. Bakıyoruz işte, köy halkı olarak bakıyoruz.
0: Ama yumurtanız, etiniz, sütünüz
1: var,
0: hep doğal.
1: Her şey var, her şey doğal. Peynirimiz, yoğurtumuz, yumurtamız, kardeşime söyleyeyim, elmamız, kayısımız, cevizimiz, her şeyimiz var, çok şükür.
0: Dışarıdan alışveriş yapıyor musun?
1: Dışarıda sadece işte mesela diyelim market işi, çay, şeker, yağ, bunları alıyoruz.
0: Ama işte yumurta, bazen yoğurt, süt hep burada.
1: Almıyoruz.
0: Ne kadar güzel ya, olmuş bunlar değil mi?
2: Evet, çok olgunlanmış. Sabahleyin mesela beyaz sabah kalkıyorsun, simsiyah bir yürü çekebilirsiniz.
0: Evet.
2: Daha çok sabahleyin çocuklar çok şeydiler. Yani genellikle maşallah Rabbim bereket versin. Senede 2 sefer ürün verir bu ağaç. Bunu bir dost tavsiyesi üzerinden Van'dan çarşıda aldım, getirdim. 4-5 senedir bitmez. Bu biter.
0: Ağaç 4-5 senede mi oldu?
2: 5 senede bu.
0: 5 senede bu kadar büyüdü.
2: Evet, 5 senede böyle büyüdü. Bu ağaç döker tamamen yedikten sonra, şey yaptıktan sonra tekrar ikinci ürünü verir. Çok faydalıdır. Yani tavsiye ederim herkese.
0: Amca bu çok kırmızı.
2: Bunlar yeni yeni sarıdır. Bunlar yeni yeni sarıdır. Fakat 2 gün sonra aynı hale geliyor. Kıpkırmızı oluyor. Evet.
0: Normalde Van'da da çok, birçok Van Edremit ilçesindeki birçok bahçede bu dut var. Ve bu dutu şifa olarak.
2: Bu şifa olarak.
0: Şifa dutu.
2: Bu çok özel bir dut. Bu çok güzel dut. Fakat çok da faydalı. Onun için satmaya falan niyetimiz yok.
0: Sen bu merdivende ne yapıyorsun? Ağaçların altında.
3: Ben burada dedem yere dut biçiyorum. Dut çok faydalı bir meyve olduğu için dut bitmeye çalışıyorum dedem yere yardım etmek için.
0: Aferin. Ne yapıyorsun? Dutları böyle toplayıp dedene veriyor değil mi?
3: Evet. Aslında dutu biçmek çok önemlidir. Çünkü dut bizim kan yapar. Mesela ben biraz sakar birisiyim. Hep dut ye. Hep eğimi kesişiyorum. Ama dut yediğim için hala kan ortalamam %100'lik.
0: Evet. Bak ne kadar önemli bir şeye değindi. Aferin sana. Bu dutla birlikte kan değerleri düşük. Dut yiyince o kan değerleri yükseliyor. Değil mi?
3: Evet.

0: saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin önemli başlıklarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi. Sayın Selvi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ayağınıza sağlık, çok teşekkürler. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Güzel bir yayın
2: i̇yi
0: olsun
2: yayınlar
0: inşallah.
2: Diliyorum.
0: İnşallah. Akşam gazetesi yazarı doktor Sayın Murat Özer. Sayın Özer hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun. Akademisyen Sayın Yeliz Albayrak. Hoş geldiniz Yeliz hoş Hanım. Ayağınıza sağlık. Güzel bir yayın olsun diye dileyelim. Dün akşamın en sıcak başlığıyla başlayalım. Bugüne de sirayet etti o günden başlığı malum. Dün akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiği ortaya çıktı. Bir de fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafın yayınlanması, Mansur Yavaş'ın külliyede Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesinin ilan edilmesinin ardından gündem bir anda toz duman oldu. Herkes bir şeyler konuşmaya başladı. Buyurmaz mısınız Sayın Selvi? Bir Ankara kulislerini konuşalım. Gerçi Sayın Mansur Yavaş kulis yapanlara biraz tepki gösterdi. Ama pek çok kuliste doğru çıkar oldu.
1: Tabii.
0: Her nasılsa.
1: Evet. Biz de kendisiyle dün epey mesajlaştık. Görüşmeden sonra. Hı hı. Şöyle, muhalefet tüm stratejisini Erdoğan düşmanlığı üzerine kurduğu için ve muhalefetin en önde gelen Cumhurbaşkanı adaylarından birisi olduğu için bu görüşme tamamen bir kırılma noktası oldu.
0: Kimin için?
1: Mansur Yavaş ve muhalefet partileri, yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından.
0: İki parti içinde.
1: İki parti açısından. Aslında muhalefet partileri ve tabanları açısından. Niye? Çünkü onlar tek bir politikaları var, Erdoğan düşmanlığı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. günü nedeniyle düzenlenen programlar var. Mansur Yavaş Anıtkabir'deki programlara katılmayınca büyük bir hayal kırıklığı oluşmuştu. Ancak akşam bir de aynı gün külliyede Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiği ortaya çıkınca
0: bir deprem oldu. O dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de resepsiyon varmış galiba.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde saat 19'da başlayan resepsiyon vardı. Yani sabah bir, ya en azından hani Anıtkabir'e gelir, burası Atatürk'ün mekanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine iştirak eder diye beklenti vardı. Oraya gelmedi. Oraya gelmediği gibi akşam bir de külliyede Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğü ortaya çıkınca tam bir siyasi deprem yaşandı. Zaten bugün yaptığı o uzun açıklamada da onun izleri
0: bakalım
1: var.
0: Bakalım mı o açıklamanın olur satır başlarını? Mansur Yavaş'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı çok uzun bir açıklama var. Biz de sığdıramadık, barkomuzu akıtıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik diyor. Evet. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılarla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi kabul ettik. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum diyor Mansur Yavaş. Erdoğan dijital medyadan paylaşılan bu fotoğrafın
1: akşam
0: ardından akşam yaptığı ilk açıklamaydı. İkinci açıklamada
1: ama
0: şimdi
1: tartışmalar o kadar büyüdü ki sabahleyin bir açıklama daha
0: i̇şte
1: yapmak zorunda
0: kaldım. Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Sizlerin de yorumlarınızı almak isterim. Evet. Durdurun dediğiniz yerde duralım, altını çizelim. Bu nedenle bazı hususları hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık ve net bir biçimde kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Memnun olduk. Ankara halkının bana verdiği görev siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Görüşmenin tek gündemi Ankara'dır. Sayın Cumhurbaşkanı